0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu hali bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avrupa'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: çok keyifli bir bölümle karşınızdayız. Birbirinden değerli konuklarımız var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz.
1: Sağ olun, hoş bulduk.
2: Sefa Beyciğim, nasılsınız, iyi misiniz? Sizi ilk kez ağırlıyoruz burada. Vallahi o yüzden Irmak'cığım izninle buraya da başlıyoruz.
0: Lütfen.
1: İyiyim vallahi ya. Yoğun bir sezon geçti bizim açımızdan. Böyle birkaç tane turnemiz kaldı. Onun haricinde bizim için sezon bitti. Böyle bir dinlenme, daha çok evde vakit geçirme şeklinde devam ediyorum abi ben.
2: Harika.
0: Ama şimdi yeni bir şey daha var. Atakan

0: Çelik'le birlikte sahneye çıkıyorsunuz.
1: Evet, Atakan'la böyle bir yapalım mı dedik. Böyle senelerdir düşündüğümüz bir şeydi. Biz zaten böyle hep şarkı, türkü böyle çok severiz. Ekipçe falan da çok söyleriz. Böyle bir şeye giriştik. Bakalım inşallah hayırlısı olur ya.
2: Son 2-3-4.
1: Evet.
2: Niye? Son 2-3-4 falan. Oradan mı?
1: Evet, oradan şey yaptık. Böyle. Ya, çok düşündük ismi. Hep böyle bizim aklımızda şeye çalışıyor böyle şaka maka. Yani, abi dedik şaka yapmayalım. Böyle müzik terimiyle alakalı bir şey olsun. Yani son 2-3-4 diye böyle isim bulduk.
2: Ve sen bol şarkı söylüyorsun.
1: Hatta vallahi seviyorum şarkı.
2: Ya ben onu çektim. Yani içinde o şeyi mi çıkartıyorsun orada? Yani skeçler bir yere kadar tamam da ben de şu sahne şey şarkı söyleme şeyini de burada kendi özelimde yürüteyim bari dedim.
1: Vallahi hiç öyle bir kariyer planı gibi bir şey düşünmedik hiç yani. Ama şarkı söylemeyi çok seviyorum. Dediğim gibi hani şeyde bile biz hani oyun bittiğinde de böyle ekipçe toplanıp böyle beraber şarkılar, türküler falan söylerdik. Herhalde oradan. Yani hoşumuza gidiyor. Benim hoşuma gidiyor şarkısı.
2: Evet, çok da güzel söylüyorsun bu arada.
1: Eyvallah. Teşekkür ederim.
2: Ata Demirer'den sonra bu oyuncuların içinde en güzel yinesi, evet, en güzel
1: çok teşekkür ederim. Bizim. Sağ ol. Ya,
2: eğitim var mı bu konuda? Ben merak ediyorum. Hazır yakalamışken seni soracağım. Yok. Ya, tamamen kendin.
1: Evet. Kulak... Ya çok dinliyorum. Çok şarkı dinliyorum. Dinlediğim şarkılar herhalde kulağımda yer ediyor. Bir de bende böyle kötü bir huy var. Onlar gibi söylemeye çalışıyorum falan çünkü. işte taklitçinin böyle tiridir o. O herhalde dediğim gibi yani çok dinlediğim için kulağımda bir yer etti. Ben de söylemeyi çok seviyorum şarkı yani.
2: Peki var mı kariyer planında öyle bir şey? İleride bir Ata Demirer gibi bir gazino mazino falan böyle.
1: İnşallah. İşte aslında Atakan'la yaptığımız şey biraz o benziyor. O. Yani benziyor. Hiç böyle hani planla falan çıkmış bir şey de değil açıkçası yani. Seviyoruz. Onun da zaten bir müzik kariyeri de var. Benim yok ama belki olur. İleride. Bakalım giriştik bir şeye ya. İnşallah hayırlısı olur.
0: Hayırlısı olsun. Kimin fikriydi peki?
1: Ya bu bizim BKM Mutfağı'nın aslında fikri. Yani onlar söylediler. Ya Safa sen tamam abi söylüyorsun iyi kötü bir şekilde. İşte Atakan söylüyor. Gelin beraber bir şey yapalım dediler. Biz de aa olur mu olur dedik. Beraber böyle yola çıktık yani.
0: Repertuarı kim seçti?
1: Repertuarı beraber seçtik Atakan'la ikimiz.
2: Sizin sevdiğiniz şarkılar mı? En çok dinlenen şarkılar mı?
1: Bizim sevdiğimiz şarkılar ya. Bizim böyle daha çok söylerken, dinlerken hoşumuza giden, işte hepimizin aslında kulağına yer etmiş, kalbine belki yer etmiş şarkılar. İşte daha çok böyle 90'lar, 2000'ler falan orada gidiyoruz. Biraz daha eskiye belki Neşet Ertaş falan da var repertuarımızda. Onlar.
0: Taklitler var mı yine?
1: Taklitler var tabii ki.
0: Olmaz mı?
1: Tabii. Beni bulmuş Atakan bırakır mı taklitsiz?
2: Tekrar sana döneceğiz. Irmak'cığım evet sen de durmuyorsun. Yeni projem var.
3: Evet.
2: Evet anlatır mısın? Şimdi neler yapıyorsun? Yeni şarkı mı geliyor? Albüm mü geliyor?
3: Yeni şarkım geliyor. Onun dışında işte konserlerimiz, güzel programlarımız devam ediyor.
2: Biraz önce anlattın ama bu enkaz nedir şimdi? Enkaz,
3: şimdi enkaz
2: mesajı mı ne?
3: Sinan Ceceli Orkestrası ile birlikte yaptığımız akustik bir şarkı aslında. Böyle bir single gibi değil. Yazın hareketli bir şarkı çıkacak. Tamam. Böyle o gelmeden hafif bir teaser. Ara sıcak gibi. Aynen bir teaser gibi önden dinleyicilerle paylaşmak istedim.
2: Yaz şarkısı geliyor yani.
3: Yaz şarkısı gelecek.
2: Adı da enkaz.
3: Yok o değil. Pusu kuruyor adı yazın gelecek şarkının. Evet benim daha böyle yağmurum ol tınılarında yani o hareketli şarkılarım tınılarında bir şarkı gelecek. Çok keyif aldık biz. Umarım dinleyiciler de çok sever.
0: Ne güzel. Bu enkazı yıllar önce yazmışsın galiba değil mi?
3: Evet tabii. Sinan bana aslında bir altyapı gönderdi. İşte bağlamanın yoğun olduğu. Sevgili Yiğit Mahsin'i çalmıştı bağlamaları. Ondan sonra bunun üstüne ne yazarız ne biter derken ben 5 dakika içerisinde böyle çok hissettiğim için yazıp hemen göndermiştim. O dönemde benim zaten işte yorgun ve yıpranık olduğum bir dönemdi. Aslında enkaz oradan çıktı. Benim çok sevdiğim bir şarkıdır. Böyle akustik olarak insanlarla paylaşmak istedik.
0: 5 dakikada nasıl yazdın şarkıyı?
3: Ya şimdi duygu gelince gerçekten yazılıyor. Yoksa bence tabii ki öyle yapanlar da vardır ama işte şarkıyı böyle bir gün yazdım diğer kısmını 10 gün sonra yazayım. Ben onu yapamıyorum. Tabii ki yapanlar vardır. Ben hemen yazabiliyorsam yazıyorum. Yani benden çıkıyorsa çıkıyor, çıkmıyorsa diyorum ki ben hissedemedim.
0: Enkazda olduğun oluyor mu senin de böyle zaman zaman?
3: Zaten yani ben.
0: Bu şarkı öyle çıktı diyorsun.
3: Keşke çıkabilsek. Evet öyle çıktı. Biraz psikolojik olarak yorulduğum dönemlerde benden zaten mühür, enkaz, esmer, sonum olur gibi şarkılar geldiği için biraz enkazda onlar.

0: Den biri.
1: Kim kaldırıyor seni enkazdayken?
0: Ben kendim kalkıyorum ya. Ailem sağ olsunlar. Yani kendi düşeni ağlamaz. Artık bir şekilde kendimi kaldırıyorum.
1: Ama öyle duygusal ki sözlerde. Dardayım diye soranım olmadı, düştüm kaldıranım olmadı.
0: Evet. Kendimce böyle bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Kendi yaşadıklarımı yazıyorum zaten. Öyle başkalarının yaşadıkları şeyleri kaleme dökemiyorum ben pek. Bu şekilde böyle yaşadığım şeyleri güzel harmanlayıp paylaşmaya çalışıyorum dinleyicilerle.
1: Bundan sonraki şarkı da mı yine senin sözlerin?
0: Sözümüz değil, sevgili Erdal Toprağa ait. Yağmurum Ol şarkısının yine sözü ve bestesi ona aitti. Yine çok keyifli bir şarkı yapmış. Bizler de böyle şarkıyı hemen bulduk ve böyle tabiri caizse atladık şarkıya yani. O da bizle paylaştı sağ olsun. Erdal'cığıma da çok selamlar gönderelim.
2: Diyelim bir şarkı dinleyelim artık. Bu kadar şarkı
0: dinleyelim.

0: Çok teşekkür ederim güzel aksiyonunuz için.
1: Çok güzel bir şarkı.
2: Çok iyi şarkı ya.
0: Çok teşekkür ederim. Benim ilk yazdığım şarkılardan
2: yandım
0: bir
2: ya,
0: tanesi.
2: Yandım ya.
3: Sizin zaten gösterinizde bence bir hanım eksik ya ortada.

0: Evet, bir arkadaş belki olabilir.
1: Ben komiyim. Bu arada normal hayatta komiktir. Gerçekten
2: bayağı
1: komiyim.
2: Komiktir, evet.
1: Yani sizler kadar olamam. Aa,
0: estağfurullah.
2: Çok güzel, gerçekten çok güzel şarkı, süper.
3: Çok evet, teşekkür ederim. Güzel.
4: Repertuar alır mısın bu şarkıyı?
0: Vallahi alınmayacak şarkı değil yani. Mustafa Ceceli'nin yani.
3: Evet, müthiş.
4: Çok iyi
3: okudu yani, o da sağ
0: çok
3: olsun.
0: Çok güzel meç olmuş ya, çok güzel.
3: Çok teşekkür
0: çok beğendim.
3: Ederim. Çok sağ ol.
2: Sefa, izleyici ne bekliyor? Gülmenin dışında.
0: Abi, gülmenin dışında biraz böyle anı defteri gibi yani. Biraz güzel. Anılara gidiyoruz.
2: Biraz 90'lar falan değil mi?
0: Evet.
2: Çok gençsiniz ama o dönemde 90'lar falan.
0: Sen ama kadar bizim 80'de... çocukluğumuz, ya çocukluğumuzun şarkıları hani.
2: Tamam.
0: Hatta şöyle başlıyor bizim muhabbetimiz Atakan'la, hani senin ilk ezberlediğin şarkı hangisi? Ben söylüyorum, Atakan söylüyor falan. İşte biz çocukken işte derbederdik falan filan. Oralara giriyoruz biraz yani. Ama öyledir ya, hep böyle bir acı vardır böyle eskiden.
2: Evet, evet, evet.
0: Böyle bizi aslında besler, o severiz yani o acıyı. Öyle başlıyor. 90'lar evet, sanki biraz bizim için çok şey gibi geliyor ama böyle daha çocuktuk ama gerçekten etkilemiş yani bizi. Hmm. Çünkü hala dinleniyor ya. Hala çok seviliyor.
2: Kesinlikle.
0: Çünkü içinde duygu var yani.
2: Çok duygu güzel. Var, sözler çok, çok güzel. Her şey çok güzel. Evet, evet. Peki 2 saat, 3 saat?
0: Gösterir
2: evet.
0: mi? Şu an 1 saat 50 dakika galiba. Güzel. 2 saate yakın. Yine güzel. Bizim kendi muhabbetimiz zaman 2 saat olur.
2: Çok güzel. Keşke bitmeseydi denecek bir tatta bırakıyorsunuz.
0: Evet evet.
4: Bir daha gelsinler.
0: Evet. Zaten çağırdılar da ilk gösteriyi yaptık bu arada biz BKM'de.
2: Tamam.
0: Çok güzel geçti bizim için yani. İnsanlar da çok mutlu ayrıldılar. Bir daha bir daha falan, hadi gelin gelin gelin de tekrar çıktık sahneye falan. Çok güzel geçti.
2: Bundan sonrası ne zaman, belli mi program?
0: Daha belli değil. Şimdi sezon bittiği için abi.
2: Yazı sakin geçiyor.
0: Aynen, yazı böyle bitirip işte Eylül Ekim gibi falan başlayacağız.
2: Çok güzel.
4: Şarkı söyleyerek sahnede olmak zor mu?
0: Yani ben şeyi hatırlıyorum, çok stresli bir iş. Çünkü hani bizim yani siz tabii ki daha iyi bilirsiniz ama hani benim öyle bir antrenmanım olmadığı için ya nasıl geçecek, acaba güzel olacak mı, insanlar mutlu olacak mı, hani hep o stresteydim böyle. Ama bir tam hatırlamıyorum, bir şarkıdan sonra ben bir rahatladım böyle. Oh dedim, tamam geçti yani. Hani atıyorsun o stres üzerinden, atınca daha tatlı oluyor.
2: Şey stresi o yoktur herhalde, onu boş veriyorsundur diye düşünüyorum. Yoksa sanatçı kimliğiyle, yok ona da dikkat ediyor mu, detone oldun mu, kelimeyi unuttum mu filan. Yani şarkıcıların en büyük şeyi o. Sende o oluyor mu, yoksa ya beni zaten affederler, ben zaten şarkıcı
0: yani,
2: değilim ki.
0: Tabii ki, ama yaptığımız iş başka bir iş olduğu için hani
2: orada
0: güzel yapalım şeyi oluyor, kaygısı oldu yani oluyor. Tabii ki. Yani ufak da olmuşuzdur herhalde, bilmiyorum ama hep daha güzel olsun, daha iyi olsun. Hep onun stresi vardı yani.
4: Senin stand-up gösterin devam ediyor mu?
0: Devam ediyor onlar da. Onlarla da yapıyor. Ama şimdi yine yaz olduğu için bir sezon finali yaptık. Yine işte bir iki yer kaldı. Galiba Kıbrıs'ta bir gösterimiz olacak.
2: Hı hı.
0: 10 Temmuz'da. Bir de Bodrum'da olacak.
2: Oh, çok güzel.
0: Son iki kaldı yani bu sezon için.
2: Yılmaz Hoca izledi mi?
0: Yılmaz Hoca izlemedi daha. Hocam daha gelmedi. Bekliyoruz. Bakalım.
2: Peki danışıyor musunuz? Metni gör, bir şey oluyor mu? Yoksa artık giriyor musunuz?
0: Baba? Ya şöyle. Şimdi ya bizim her daim hocamız olduğu için hep bir çekinge var yani. Aman fırça yeriz. Böyle çekincesi, çekincesi var. O yüzden hani böyle çok emin olmadan gitmiyoruz hocanın yanına. Yani buna mı geldiniz bana diyebilir ya. O yüzden hep bir yerde hocamız bizim bir yerimizdedir yani.
4: Taklit yeteneğini ilk ne zaman keşfettin?
0: Vallahi sanıyorum lise 2'ye gidiyordum. Hocaların taklitini falan yaptırıyorlardı bana. İşte müdür yardımcısı falan geliyordu içeriye, işte ya şu hocanın taklitini yapsana falan, ona yapıyorduk. Bir gün de ben hocaların böyle çok ısrarıyla şeye gittim ben, işte tiyatro seçmelerine. Ya hiç insan kendinin farkında olmuyormuş, demek ki bunun bir yaşı var herhalde. Böyle tiyatro seçmesinde oyun oynarken baktım millet gülüyor, ben de şaşırdım lan, neye gülüyor bunlar diye. Allah Allah lan, bu insanlar demek ki hani güldürebildiğim bir yeteneğim varmış benim diye orada keşfettim ilk.
4: Liseye kadar farkında değil miydin?
0: Yok, farkında değildim. İşte babamın taklitini çok yaptırırlar bana falan. Böyle babamı tanıyanlar özellikle. Öyle işte.
2: İlk baban da komikmiş yılları. Galiba öyle mi?
0: Babam da komiktir.
2: Ha.
0: Babam da çok komiktir. Çok komik ve çok sinirli bir adamdır.
2: Hem komik hem sinirli.
0: Hem komik hem sinirli. Çok sinirlidir yani.
2: Ama sende galiba bir gençliğinde öyle bir şey varmış. Bir depresif bir tarafın varmış galiba.
0: Tabii. Depresif. Ben arabesk çok severim. Yani...

0: Mahallede büyüdük. Bir de hani bizim abilerimiz falan da çok böyle arabesk severdi, arabesk dinlerdi. Herhalde onlardan etkilendik yani. Ben çok severim arabeski. Yani şu anda bile mesela bu yaşta bile hala duygusuz hiçbir şey hoşuma gitmiyor abi. Yani bir duygusu olacak bir şeyin. Yani bu şeyle de hani bu yeni dönem şarkılarında da böyle işte için çok konuşuluyor ya işte yapay zekalar bilmem ne.
1: 2 dakika falan.
0: Çok duygusuz geliyor bana yani öyle şeyler. Yine o yüzden belki de insanların çok böyle eski şarkıları, hani eski duyguları sevmesinin sebebi de o, evet. Bence yani duygu arıyor insanlar. Böyle empati kurabileceği bir şey arıyor.
1: Şimdi biz buraya konuk geliyor. Gençler çok da iyiler. Böyle çok, bir de şey, hepsi söz, aranje, işte her şeyi yapabiliyorlar. Efsane falan, sözler falan, bazıları böyle iyi çıkıyor falan. Ama şeyi anlamıyorum. Mesela çıkıyor şimdi burada, alkışlayacağım. Hep yanlış alkışlıyorum. Şarkı ne oldu? Bitti zannediyorum. Bitmemiş oluyor. Ya da şarkı bitmiş oluyor. Bekliyorum. Ne bekliyorsun? Der gibi suratıma bakıyor. Daha sonra alkış yapıyorum. Şimdi bitti mi? Mesela Irmağan şarkısı biterken anlaşıldı ve alkışladım. Şey böyle zırt diye bitiyor. Oldu. Laf söylüyor filan, cümle bitiyor filan.
0: Mesela eski şarkıların şeyini de çok seviyorum ben böyle. İntro. Yavaş yavaş bitiyor ya böyle.
1: Ha, değil mi?
0: Evet. Ses kısılıyor falan.
2: İntrosu var.
1: Bir işte introsu var. Bitişi dediği gibi böyle kısıla kısıla kısıla.
0: Sanki
1: uzaktan.
0: Bir yerlerde o şarkı hani devam ediyor bir söylenmeyi.
1: Sen uzaklaşıyorsun arabayla.
0: Evet, çok hoşuma gidiyor mesela.
2: Güldürmeyi çok mu seviyorsun?
0: Çok seviyorum. Ben gülmeyi de çok seviyorum ya. Böyle kendi sosyal yaşantımda böyle çok komiklikler yapan, amanın bakın böyle de şakam var falan, hiç öyle biri değilim. Benden belki de çok daha komik arkadaşlarım var yani, onlara mesleği o olmayan, onlara çok gülüyorum. Ben gülmeyi galiba daha çok seviyorum güldürmekten.
2: Peki bir ortamda espri yaptın, gülmediler, bozulur musun?
0: Bozulurum ama bozulduğumu anlatarak yine bir reaksiyon almaya çalışırım yani.
2: Peşinde olursun.
0: Neyse,
2: yani.
0: Şaka yapmıştım orada ama falan gibi bir şey söylerim yani.
1: Peki oyunda böyle şimdi buraya gelen konuklardan duyuyoruz işte Ali Poyrazoğlu'lardan, Nilgün Hanım'lar falan, bu eskilerden hep böyle evden sanki diyor ki anlaşmış, ben oturacağım en önde ve asla gülmeyeceğim. Ne yaparsa yapsın gülmeyeceğim ve öyle gelmiş modunda insanlar ve seyircilerle karşılaştık biz yıllar içinde diyor.
0: Evet.
1: Öyle oturuyor ve kaşlarını hep çatıyor. Öyle olanlara karşı tepkileri farklı oluyor. Sen de böyle şeyle karşılaştın mı ya da ne yaparsın öyle bir şey olsa?
0: Ya ben çok fark etmiyorum onu. Çünkü genele bakıyorum. Bakıyorsun. Ben aslında. Çünkü yani bir kişi beni çok ilgilendirmez. Çünkü hani ben gülmeyeceğim diye gelen adamı zaten güldüremezsin yani. Gıdıklasan da gülmez adam. Yani genel eğer gülüyorsa, insanlardan kahkaha duyuyorsam, çünkü ben şey oluyorum biraz böyle, tamam tiyatro çok hani birebir bir şey ama ben o kişiyim ve bu adamın repliği bu. Ben bunu söylerim. Ben komik olduğunu düşündüğüm için zaten yapıyorum bunu. Siz gülmüyorsanız yapacak bir şeyim yok yani.
1: İyi, o güzel. O şeyi duvarı şey kilitliyorsun kendi, güzel.
0: Bunu da şöyle kazandım. Benim gözlerim bozuktu. Benim gözlerim uzağı görmüyor. Abi böyle insanlara baka baka oynuyorum böyle. O da bana çok güzel bir şey kattı böyle. Çünkü geliyor mesela arkadaşlarım diyor ki abi önde birisi var. Hiç gülmüyor diyor. Tamam. Ben diyorum ki ben hiç görmedim. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ben görmüyorum.
1: Ya çok bombası.
0: Sonra gözlerimden ameliyat oldum falan. Şimdi ben de böyle bir şey olmaya başladım. Abi önündeki adamı gördünüz mü falan oluyorum şimdi. Ama böyle çok nadir olur yani.
1: Irmak sen niye çok gülersin?
3: Kendime. Aa. Vallahi kendime çok gülerim.
1: Bu da çok güzel.
3: Ya, ekip arkadaşlarım da bana güler. Hatta şey diyorlar bazen. Hani bu kadar komiksiniz, niye dışarıya bunu şey yapmıyorsunuz? Böyle bir yanlış yapmama hatasından aslında ben komik olan insanları çok özgüvenli ve kendiyle çok barışık buluyorum. O yüzden böyle bir tık dışarıya daha resmi durmaya çalışıyorum ne yazık ki, ama birinci yakınlarıma bayağı nacizane öyle olduğumu söylüyorlar yani. Tabii ki tekrar söylüyorum, sizler kadar asla olamam ama.
2: Çok sakin duruyorsun aslında.
0: Evet.
3: Ya biraz gerçekten ben kendime gülüyorum. Biraz komik bir kızım. Yani siz benimle yaşasanız eminim siz de ya ırmak falan olursunuz yani. Hani biraz var öyle şeylerim. Ama çok yakın çevreme yapabiliyorum. Diğerini yapmak çok büyük bir başarı bence, dediğim gibi. Çok büyük bir özgüven istiyor bence. Arkası çok dolu bir şey istiyor.
0: Ya onun triği de şu galiba. Ben aslında ben komik olduğum için değil de böyle işte. Rolüm komik diye ben oynuyorum aslında.
3: Okay.
0: Çünkü yani. Çok iyi yazılmış bir metin oluyor elimizde. Ve hani yani onu satabilmek aslında o şakayı. Yani ben komiyim. O biraz stand-up aslında. Hani sen
3: ama biz şu anda da gülüyoruz mesela size. O biraz sizin komik olduğunuzu bence gösteriyor. Yani mutlaka hiç... oradaki metin iyidir ama yani komik olmasanız herhalde gülmeyiz. Yani o
0: tiyatro oyununda aslında dediğim gibi ama belki stand-up'ta evet, dediğiniz gibi olabilir
3: belki
0: yani.
3: Hani,
0: çünkü orada gerçekten sizin komik olmanız lazım. Evet. Yani. İnsanları güldürüyor olmanız lazım.
1: Tabii.
0: Ama bir tiyatro oyununda hani rolün neyse o yani.
3: Doğru.
2: Sen kendini komik buluyor musun?
0: Yeterince. Hani çok aşırı komik bir adamım falan demem hiçbir zaman yani. Çünkü dediğim gibi hani tiyatro oynuyoruz, bir şey oynuyoruz. Hani oradaki rol eğer komikse komiyim. Oradaki rol atıyorum çok depresif bir adamsa depresif oluyorum. İşte değilse, işte daha böyle konuşkan bir adamsa öyle oluyorsun. Neyse o.
1: Sonuçta oyuncusun ve tiyatrodan en zor yerden geliyorsun. Yani dizilerden bir yerden meşhur olmuş birisi değilsin yani tiyatrodan geliyorsun. Yazan da birisisin. Şeyi ters köşe bir şeye açık mısın? Sever misin?
0: Çok isterim.
1: Mesela birini böyle mesela bir filmde birisine böyle deli gibi ağlatmak böyle tam ters.
0: Çok isterim.
1: İstersin.
0: Çok isterim. Yani çünkü biz de hani çok böyle komedi yaptığımız için insan böyle yapamadığını hani ister ya ben bunu istiyorum falan olur ya böyle ben de onu istiyorum aslında. Evet,
1: mesela Nuri Bilge Ceylan'da Murat Cemcir'in yaptığı gibi herkesi çok şaşırttı.
0: Müthiş oynadı orada.
1: Değil mi? Yani öyle bir şey sen de istersin.
0: Kesinlikle.
1: Her oyuncu ister
0: böyle. Keşke olsa ya.
1: Ama bunu şimdi seni gördüğümde herkes gülüyor ya bunu bir cesaretli birisinin olması lazım. Gerçekten
0: tabii.
1: Bir de o role senin gerçekten yapabildiğini düşünüyorum.
0: Ama mesela Cem Yılmaz'ın mesela Av Mevsimi'nde Cem Yılmaz'ın evet. Evet, görüp ben hiç Cem Yılmaz demedim mesela. Çünkü ya orada da müthiş oynamıştı yani. Nacizane yani, tamamen izleyici olarak söylüyorum. Keşke gelse çok isterim abi ya.
1: Doğru. Şener Şen'in eşkıya.
0: Mesela yani.
1: Doğru. Süper. Harika.
2: Yolunda mutlaka gelir.
0: O role girebilmek işte çok güzel bir meziyet ya. Bayılırım yani. Ters köşe şeyleri çok severim.
2: Bu arada senin yeteneksizsiniz maceran da var.
0: Evet.
2: bayağı arkadaşım. Finale falan kaldınız.
0: Evet doğru. İki arkadaşımla beraber böyle bir şey yapalım dedik. 2000 kaç senesiydi ya? 2013 müydü? 12 miydi? Girelim dediler. Girdik biz de. Güzel de geçti. Finale kadar da gittik. Şey vardı. İllüzyonistler vardı. Kıvanç'la Burak.
1: Ha evet. Evet.
0: Onlar birinci oldular bizim senemizde.
1: Çünkü illüzyonist daha o zaman ne vardı bir tane birisi vardı ya ağla başlayan o daha meşhur olmamıştı
0: şey
1: galiba.
0: Mi? Arif mi?
1: Ha, Arif
2: evet, evet.
0: Arif'ten sonra.
1: Arif'ten sonra mı?
0: Evet evet sonraydı bizimkisi.
2: Arkadaşların mı söyledi katılmayı yoksa sen mi istemiştin?
0: Ya beraber ortak fikir dedik ya katılalım mı katılmayalım mı baktık falan hani bizden bir sene önce pardon iki sene önce de Sefa Doğanay birinci olmuştu. Öyle bir riski de vardı şimdi taklit birinci olmuş zaten hani biz ne yapalım ya biz daha tiyatral bir şey yapalım. Taklit ama hani tiyatro zaten 3 kişiyiz hani bunu böyle bir matematikle yapabilir miyiz diye böyle bir konuştuk. Bir sahne matematiği bulduk kendimize çıktık güzel de oldu.
1: Ne güzel.
0: İyiydi yani.
2: Jüride kimler vardı o sene?
0: Hülya Avşar vardı, Eser Yenenler vardı, bir de Acun abi vardı.
2: Eser seni orada keşfetti zaten.
0: Aynen biz Eser abiyle orada tanıştık. Sonra işte kendisi 3 adam programı yapıyordu. Ben onun programına girdim 3 adamda. İşte sokak röportajlarına başladım o işten sonra. 3 sezon sokak röportajı yaptım ben.
1: 3 sezon.
0: Eminönü, işte İstiklal Caddesi falan ben geziyordum elime mikrofonla böyle. Daha sonra 3 adam bitince tabii biz de dedik ne yapalım falan. İşte BKM'de seçmeler vardı BKM Mutfak'ta. Ona girdik. İşte o gün bugündür de BKM Mutfak'tayım yani.
1: Güzel, harika. Irmak'cığım şarkılar dinleyelim.
3: Tamam, çok sevinirim.

0: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Bu şarkıya da çok yakışmış sesin.
0: Çok teşekkürler. Serdar Ortaç'ın evet. Saygı albümünde seslendirdiğimiz çok güzel bir şarkıydı. Ben de çok severek dinliyorum.
2: Irmak'cığım, kariyer yolculuğundan memnun musun?
0: Çok memnunum.
2: Özellikle yani ben bu hak ettiğin yerde olmadığını düşünüyorum daha yani. Yavaş ya da yavaş gidiyorsun. Memnunsan sıkıntı yok. Yani daha bir hızlı, daha bir gitmeye yani senin bir hatan yok burada. Bence piyasanın bir hatası var.
0: Estağfurullah. Mutlaka benim de hatalarım olmuştur. Yani kimse zaten hani hatasız değil ama ben kariyerimin başında biliyorsunuz ki çok hızlı bir tırmanıştaydım evet. Zaten. Bugünkü Irmak olarak onu çok doğru bulmuyorum ben. Yani çünkü bazı şeyleri kariyer olarak hazmetmek, daha bazı şeyleri göğsünde yumuşatabilecek hale gelmek belli bir sene ve belli bir tecrübe istiyor bence.
2: Onlar yanlıştı ama şöyle de bir şey var. Yani şu anda o yazdığın sözleri biliyorum. Seni çok iyi tanıyorum. Sesin çok güzel.
0: Çok teşekkür
2: yani mesela
0: ederim.
2: Mesela görüyoruz şu anda birçok sanatçı konserler orada burada. Yani senin de daha yani ayda 25 konsere senin de çıkıyor olman lazım
0: evet,
2: yani.
0: Evet öyle olduğumuz bir dönem oldu. Yani tabii ki çok yorucu bir tempo ama olmasını kim istemez ki. Aynen. Dinleyicilerle buluşmak zaten yaptığımız şeyin asıl amacı sizlerin de bizlerin de işte dinleyicilerle buluşsun, onlar sevsin, hissetsin. Dolayısıyla tabii ki kim istemez.
2: Yaşadıkların seni aşırı kontrollüye böyle kontrolfobik bir duruma getirmiş olabilir mi?
0: Ya ben hiçbir şey fobik değilim artık. Tamam. Değilim. Öyleydim ama.
2: Öyleydin değil mi? Tamam.
0: Yani çok zaten ben emekli albay kızıyım. Hani hep söylüyorum bunu. Şimdi bizim evde hep bir böyle disiplin vardı ve babam çok iyi bir insandır ama tabii ki askerlikten gelen bir kontrol de olduğu için aslında ablamda da bende de bir kontrol mekanizması çalışıyor oluyor. Ama bunun eksisini çok fazla görmedim. Sadece yani mesela sizlere karşı değil kendime karşı eksisini gördüm. Hı hı. Hep kendimi kontrol etmekle alakalı biraz yorucu oluyor. Ama bazen de kendini biliyor oluyorsun. Kontrol kötü bir şey değil bence. Peki. Fazlası zarar ama.
2: Doğru.
1: Sefa sen Sinehani'nin bir projesinde oynamışsın. Öp Elimi.
3: Evet çok güzel geçti yani. Hala onu konuşuyorum. Aylardır onu konuşuyorum. Çok güzel geçti benim için. Ne zaman yayınlanacak bilmiyorum ama ne zaman?
2: Galiba bu kış yayınlanacak hatta hemen başında. Yani neyi güzel geçti biraz açar mısın?
3: Ya ekip çok iyiydi.
2: Evet.
3: Selçuk Hoca yönetmenimiz
2: evet, zaten. Selçuk Hoca çok özel biri.
3: Selçuk Aydemir müthiş buradan selam olsun. Çok eğlendik biz. Ya güzel. O kadar ya çok kısa sürdü çekim ama sanki böyle bittiğinde böyle şey oldu. Sanki aylardır beraber çalışıyormuşuz gibi öyle bir his geliyor.
4: Bir boşluğa
3: ya. Düştük. Vallahi boşluğa düştük ya. Çok güzel geçti çekimler.
4: Ne güzel.
3: Çok eğlendik beraber. Yani hem iş yaptık yani ciddi bir şekilde hem de çok eğlendik. Hem de eğlendirdik. Bir de böyle iş yaparken hani çevrede çalışan işte kameraman arkadaşlar oluyor bilmem ne. Onların gözünden de görüyorsun yani işin nasıl olduğunu falan. Onlar da çok mutluydu. Herkes çok mutluydu. Buradan herkese de selam olsun çalışan arkadaşlara.
2: O zaman çok iyi bir sonuç gelecek.
3: Vallahi ben bu kadar çok merak ediyorum. Göre. Çok merak ediyorum.
1: İki kardeşin hikayesiydi galiba.
3: Evet,
1: İsmail Demirci vardı bir
3: evet,
1: de.
3: İsmail abiyle beraber oynadık. Abi kardeş oynadık. Zeynep Çamcı da var.
1: Evet.
3: O da bizim kız kardeşimizi oynadı.
2: Geçen hafta İsmail Demirci vardı evet.
3: Ha burada mıydı?
1: Evet.
3: Ha çok severim İsmail abi.
2: Evet çok iyi birisi.

0: Güzeldi vallahi, çok güzeldi.
1: Ne güzel ya. İyi, o zaman bu sene galiba senin bu kış bayağı bir hareketli geçecek.
0: Evet, inşallah.
1: Stand-up'ların, filmlerin herhalde şey devam edecektir, çok güzel hareketler diye.
0: Çok güzel hareketler de devam edecek diye umuyorum. Tabii ne olacak belli olmuyor, biliyorsun abi yani.
1: Doğru.
0: Devam ediyor deriz, bir bakarız yokuz falan. yani emin konuşmayalım o yüzden. İyi. Ama devam edecek diye biliyoruz yani.
1: İyi, çok güzel, harika. Evet, 2 yaşında dolunayımız da var artık değil mi?
0: Evet, 1,5. 1,5 yaşında kızım var.
1: Maşallah, başlasın.
0: Amin, Allah razı olsun. Çok acayip bir şeymiş ya. Babalık, annelik. Şimdi anneliği de eşimden görüyorum. Çok garip bir şeymiş yani. Sürekli her gün yeni bir şey izliyor. Her gün yeni bir şey. Kızım.
2: Çok tatlı. Maşallah.
0: Her gün yeni bir şey öğreniyor. Onu keşfetmesi ve sürekli o her gün yeni bir şeyini, sen de onu keşfettiğini keşfediyorsun. Aa, ne güzel, bak hayatım bunu dedi falan filan. Ya harika bir şeymiş ya. Allah evet, herkese nasip etsin.
1: Amin.
0: Yani çok
1: amin.
0: Güzel bir şeymiş yani evlat. Burada ilk defa denize sokmuşuz mesela.
1: Zaman ayırınca nasıl zaman ayırıyorsun? Böyle bir şeylerin var mı? Fixlerin var mı? Yani mesela akşam 7'de ne olursa olsun evdeyim falan gibi attım şimdi.
0: Ya keşke öyle bir şey olsa dediğin bir şey olsa, ama biliyorsun abi sen.
1: Bilmez mi?
0: Turne oluyor, bazen günlerce göremiyorum ama sürekli görüntülü konuşuruz.
1: Ha, çok güzel.
0: Keşke daha çok vakit geçirsek ama bizim
1: güldürdün
0: meslekte
1: mü?
0: Biraz...
1: Ha? Güldürdün mü? O yaştaki çocukların gülmesi çok tatlı oluyor. Güldürebildin
0: çok,
1: mi?
0: Çok gülüyor. Yani biz biraz gıdıklamak zorunda kalıyoruz ama. Daha şaka kavramı yok falan. Onları çok bilmiyor. Ama gülüyor yani. Çok şeyi öğretiyorum ona. Dün mesela şeyi öğrendi. Kızım kahkaha diyorum böyle ha ha ha falan. Gülümseme falan diyorum. Gül diyorum hep. Ha ha ha. Tam tersini yapıyor.
1: Çok güzel. Ne güzel.
0: Çok güzel bir şey yani.
1: Evet, güzel bir duygu. Harika.
2: Düşkün mü sana?
0: Annesine şu an daha düşkün. Ben hatta biraz sinir oluyorum yani böyle. Tam
2: büyüyünce
0: ağlıyor böyle gece.
2: Olur ama.
0: Ya inşallah, çok istiyorum. Bana biraz baba falan yapsın diye çok istiyorum. Ama şu an tam anneci. Gece mesela uyanıyor. Ben gidiyorum yanına. Kızım gel falan filan. Anne falan yanına. Yavrum ben buradayım ya falan yapıyorum. Ben yok, ikna edemiyorum ona yani. Hep anneci.
2: Uyutuyor musun? Uykusuz
0: uyuturum
2: gecelerde böyle.
0: Evet, çok şu an rutin olarak 2 kere uyanıyor gece. Of. 2 uyanmazı. Ben gidiyorum hemen böyle uykulu mama yapmaya giderim. Annesi alır böyle biraz pış pış pış pış. Mamasını yaparız, veririz. Bazen de işte bende kalıyor daha çok böyle uyku zamanları. Ben uyutuyorum. Eşim işte mama yapıyor. Hep böyle dönüşümlü. Nöbetleşe çocuk bakıyoruz biraz.
1: Eşin lise aşkınmış değil mi?
0: Evet.
1: Peki o oyuncu değil değil mi?
0: Oyuncu değil. Ama lisenin tiyatrosunda tanıştık.
1: Evet, tamam. Zaten şey, biz videolar falan paylaşıyoruz.
2: Evet, çok eğlenceli videolarınız birlikte.
0: Vallahi evet, böyle bir şey de yaptık. Dolunay doğduktan beri tabii yani hiçbir şey yapamıyoruz çocuğa bakmaktan. Evet, lise aşkım.
1: Ne güzel.
2: Birlikte bir şey olur mu? Bir proje falan?
0: Yok ya. Kübra bilmiyorum yani, böyle konuşmadık ama hani belki de niye yok dedin falan der bana. Ya bilmiyorum, hani belki de olur.
1: Kapamasaydın.
0: Evet, şimdi kapatmayalım kapıları. Belki de olur.
2: Harika. Bu arada lise aşkıymış ama yani lisede herhalde şey, gönlünü çelememişsin. Daha sonra bir araya gelmişsiniz.
0: Ya biraz öyle, benim biraz platonikti. Çok koştum peşinden. Bir ara sevgili olduk, ayrıldık. Ondan sonra olmadı, bir daha denedik yine olmadı falan. Birkaç sene çok görüşemedik. Birkaç sene sonra tekrar böyle sosyal medyadan ya bir bakalım falan, sanki hiç bakmıyormuşum gibi. Hep bakıyorduk da bir daha bir bakalım falan oldum böyle bir. Böyle bir tekrar iletişime geçtik. Tekrar sevgili olduk, işte nişanlandık, evlendik.
2: Olacağı varsa oluyor.
0: Vallahi öyle ya. Olacağı varsa oluyor. Nasip.
1: Sende bir şeyler var mı Murmak'cığım?
3: Yani var ama böyle hani bir nişan, evlilik gibi bir durum şu anda yok. Ama güzel giden bir ilişkim var, evet.
1: Ne güzel. İyi, Allah tamamı neredesin diyelim.
2: Amin inşallah.
1: Veterinerlik yapıyor musun?
3: Veteriner hekimliğini yaptım.
1: En son konuştuğumuzda belki bir profesyonel bir yer açarım, işte ara sıra uğrarım falan.
3: Evet evet, düşünüyorum ama hala. Şimdi şöyle, ben şunun git gelini yaşıyorum. Şimdi hekimlik biraz ara sıra uğranacak bir yer değil. Aslında benim yanlış söylediğim bir cümle o size. Dolayısıyla bir 6-7 ay falan bir poliklinikte çalıştım. Yine çok yakın zamanda aslında. Hani bir klinik açarsam işte böyle ara sırada uğrasam en azından bütün işlere hakim olan bir hekimlik bilgim olsun diye. Çok da keyifli geçti. Ama sonra benim biraz programlarım yoğunlaşınca, işte biraz yaz zamanı konserler artıyor, işte birkaç programım oldu. Dolayısıyla orası biraz kaldı ama daha geçenlerde konuştuk ya, ben özlüyorum.
1: Gerçekten, zaman da konuşmuştuk, evet.
3: Evet, yani konuşamayan canlılara böyle bir nefes oluyor olmak, tabiri caizse, hakikaten çok kıymetli oluyor. O yüzden böyle ara sıra yapıyorum.
1: Nasıl diyeyim. Safa? Kendisi aynı zamanda veteriner.
0: Müthiş ya. Hı. Çok saygı duyduğum bir meslektir yani.
3: Teşekkür ederim.
0: Bizde iki tane bana. Kedi var. Bir veterinere götürüyoruz diyorum. Abi sen yani sen cennetliksin ya diyorum. O biz böyle dokunamıyoruz ama tamam ben hallediyorum falan. Hemen hallediyorlar ya böyle. Evet. Hayran olduğum bir mesleklerden biridir yani.
3: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
1: Peki sağ ol. Şarkıdan niye?
3: Tamam, haydi bakalım.

0: Teşekkür ederim güzel alkışlarınız için.
1: Bu da çok
0: sağ
1: güzelmiş
0: olun.
1: Yani.
0: Çok teşekkürler. Bir Çağrı Taykıvıran ve Oğuzhan Koç bestesidir.
1: Çok iyiymiş.
0: Sözü ve müziği onlara
2: Oğuzhan Koç.
0: Ait. Evet. Çok keyifli bir şarkıdır benim için de. Beğenmenize çok sevindim.
1: Çok beğendim valla.
3: Irmak, seni hep aynı görüyoruz. Çok yenilikler açık değil misin? İmajını falan da çok değiştirmiyorsun sanırım, değil mi?
0: Evet ya. Yani aslında şu anda değiştirmiş bulunuyorum da biraz daha kıvırcık saçlı falan olduğum için bugün böyle sizlere özel bari dedim. Bir değişiklik olsun. Yani çok o çizgiden çok çıkmak istemiyorum. Ama biraz da beni zorluyorlar artık kariyer olarak. Hayır işte artık 20 yaşındaki Irmak değilsin falan. Yo, hala aynı Irmak aslında. Yani ne diyorum, ben de savunuyorum ama galiba haklılar. Çünkü görsel bir iş yaptığımız için bazen bazı şeyleri değiştirip dinleyicilere de bir heyecan yaratıyor olmak keyifli oluyor. Artık ben de o noktadayım ne yazık ki.
2: Şarkıların okuyan kimse var mı şu anda? Verdiğin en yeni kimse var mı?
0: Vallahi bir Betül Demir'e vermiştim. Evet. Ondan sonra Toz Duman isimli bir şarkı vermiştim. Şu anda yok ama öyle bir konuşmalar var.

0: Yani ben hep söylüyorum aslında benim bu besteci yönümün hep daha kuvvetli olduğunu ama aslında demin söylediğiniz noktalardan da birine denk geliyor bu. Biraz o noktalarda kendine yer bulmak, yer edinmek, yer edinmeyi sağlamak bunlar biraz büyük bir background gerektiriyor. O yüzden şimdilik çok öyle bir şeyimiz yok ama konuşulan birkaç şeyimiz var.
1: Evet, bir de ben senden bir Türk albümü bekliyorum.
0: Çok istiyorum.
1: Ben de istiyorum.
0: Türkülere bayılıyorum yani. Gerçekten hep konuşuyoruz bunu.
1: Biliyorum çok ve çok yakışıyor sana.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bir gün buraya geldiğinde evet yaptım demeni bekliyorum yani.
0: Vallahi
1: gerçekten
0: çok mutlu olurum.
1: Yapmalısın gerçekten. İnşallah duyuyordur bizi yapımcılar.
0: Aslında yakın zamanda 3 tane türkü kaydettik. Bahçede Yeşil Çınar. Ondan sonra Kapındaki Nar Müdür. Ben Karadeniz türkülerini de yorumlamayı söylemeyi nacizane çok seviyorum. Karadenizlileri de çok severim zaten. Ondan sonra galiba 2 şarkı kaydettik. Evet 3 değilmiş. Onları böyle bir dinleyicilerle buluşturacağım. Ama türkü albümü çok keyifli olur. Zaten şu anda da hali hazırda bir programımız var. Orada da 45'lerden 2000'lere bir kuşak yapmaya çalıştık. Sizin dediğiniz gibi işte 90'larda olsun, gelen konuklar 45'lerde 2000'lerde okusun diye. Türkülere de çok yer veriyoruz
1: sen
0: yani.
1: Sen Neşet Ertaş falan okuyordun değil mi?
0: Evet. Çok kıymetli ya. Eski zamandaki ozanlarımıza, onlara hala büyük bir sevgi, saygı besliyor olmamız özellikle bizim neslimiz için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle.
2: Sen de türkü okuyacak mısın sahnede? Var mı öyle bir plan?
3: Ben bayılırım türküye. Dinlemeyi de çok severim, söylemeyi de çok severim. Bir kere zaten türkü deyince hemen akla bir Neşet Ertaş geliyor ya.
0: Kesinlikle.
3: Ya müthiş ya. Müthiş eserler yani.
1: Söylüyor musun?
3: Söylerim. Peki. Çok da severek söylerim yani.
2: Seni Atademir'e çok benzetiyorlar. Sen de benzetiyor musun kendini?
3: Benzetiyorum ve çok mutlu oluyorum. Çünkü çok severim Ata abiyi yani. Tamamen hani izleyicisi olarak. Yani birebir de bir tanışıklığımız yok ama çok izler ve çok severim kendisini. Benzetilmek de hoşuma gidiyor tabii ki.
2: Hiç bir araya gelmediniz mi?
3: Yok ya, denk gelemedik ya bir türlü. Bir kere şeyde denk geldik. Bursa Bülbülü'nü çekiyordu. Bursa'daydı. Biz de Bursa'da turnedeydik. Çok Güzel Hareketler turnesindeydik. Aynı yerde yapıyormuşuz aslında. Biz açık havadaydık. O da hemen altında bir böyle çay bahçesi gibi bir yer var, o çekim yaptığı bir yer. Arkadaşlar dedi ki çekim varmış, işte Ata abinin yanına gidelim falan. Bir gittik, bir kere orada görüştük ama çekim yapıyorlar tabii. Çok böyle şey yapamadık yani, uzun uzun konuşamadık. Bir kere orada görüştük, o kadar. Ama çok severim, selam olsun ona da.
1: Taklit yaptığın kişiler tarafından arandın ya da herhangi bir şey oldu mu? Bir anım
3: yok,
1: var mı?
3: Yok, çok şükür daha öyle bir şey olmadı.
1: Hay teşekkür için de arayabilirim.
3: Yok, aramazlar. İnşallah aramazlar yani. Benim taklitimi yapıyormuşsun falan diye. Şu anda galiba bir tek Yılmaz Hoca ile hani taklitini yaptım.
1: Onunla bir tek var.
3: Evet.
2: Onun da bir ince çizgisi var mı taklit yapmanın? Çünkü hani karşı taraf alınır mı? Hoşuna gider mi?
3: Bilmiyorum yani, o çizgiye kadar daha hiç gelmedim ama hani yani bazı insana hani hiç taklitinin yapılmasını da istemez, hani normal yaparsın ama alınabilir. Ya çok şükür bu zamana kadar hiç öyle bir şey de yaşamadım yani, hani yapma benim taklitimi falan diyen.
1: Aslında taklit edilmek demek yani taklidi yapıyor, değerli birisi olduğunu göstermiyor mu? Herkesin tabii taklidi yapılmıyor. Yani.
3: Herkesin bir tanınıyor olması lazım. Mesela ben şimdi burada babamın taklidini yapsam hani hiçbiriniz tanımadığı için size komik gelmeyecek ama tanıyana çok komik oluyor. Yani bir kere tanınıyor olması lazım, biliniyor olması lazım. Her söylediğinin bir olay, bir şey olması lazım. Hani gündemde ve değerli insanların taklidi yapılır.
1: Bir de gerçekten böyle bir özel kişi olması lazım. Herkesin de taklidi olmuyor. Kendine münasip bir insan olması lazım.
3: Sesi de aynı şekilde abi. Yani sesi de böyle çok spesifik bir şey olması lazım ki hani yapalım. Yani normal konuşan adam taklidi mesela. Şu an normal konuşan adam taklidi yapıyor olabilirim yani.
1: Var ya, çok güzel, harika. Evet.
2: Kahveyle aranız nasıl?
3: Aynen. Çok severim. Çayı da çok severim ben. Kahveyi de çok severim. Yani.
0: Ben Türk kahvesini seviyorum.
1: Öyle mi?
2: Size hediyelerimiz var.
1: Evet, galiba.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Fenerbahçe'de buraya mı gidiyorum? Evet, buyurun.
0: Sağ olun efendim.
1: Güle güle.
0: Çok güzel.
1: Çok teşekkür ederim. Lütfen ayağa kalkmayı oturabilirsiniz. Şey, galiba sana denk geldi. Türk kahve seti geldi galiba. Süper.
0: Çok teşekkür ediyorum. Evet, zaten sevdiğim şey. Çok sağ olun.
2: İyi günlerde kullanın.
1: Sen muhtemelen takım tutmuyorum dedin.
0: Ya şöyle, hemen onu da anlatayım. Şimdi bu çok kötü bir şey ama ben küçükken kim bana eşofman takımı alırsa

0: olsun. Yani biraz öyle babamla bazen şey yapıyoruz. Ama mesela Fenerbahçe Trabzonspor maçı olursa, şimdi babam da yanımda olursa, yani ne yaparım onu hiç bilmiyorum.
1: Ay,
0: evet. Neydi? Şimdi Trabzon'daki taraftarların Trabzonspor'a bakış açısı
1: çok özel.
0: Beni çok etkiledi. Yani gerçekten hani değer veriyorlar takımlarına ve onları yüceltmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Her takım mutlaka öyledir. Her takımın taraftarı öyledir. Ama onlarınki bana bir tık daha böyle delice, bir tık daha içten coşkulu geldi mu diyeyim.
1: Coşkulu.
0: Evet. Daha coşkulu geldi. Çok daha doğru bir kelime oldu.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık.
3: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Her zamanki şarkıyla gibi çok keyifliydi.
1: Nedim Bey'i her zaman bekleriz. Seni de bekleriz artık.
3: İnşallah. İnşallah.
2: İnşallah.

0: Kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var. Kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş buldunuz.
2: İyiyiz, sizi gördük daha iyi olduk. Siz nasılsınız?
3: Çok güzel, teşekkür ederiz. Biz de çok iyiyiz. Sizleri gördük, biz de daha iyiyiz.
1: Evet, aynen. Müthiş üçlü.
3: Bu ekip
1: çılgın Türkler.
3: Arkadaş galiba değil mi?
2: Bu ekip orta noktası benim.
3: Evet.
1: Birleştirici evet. Oldu.
4: Ben ortada oturuyorum ama nasıl orta nokta? Evet, orta nokta. Gökberk'le bugün tanıştık.
1: Bugün tanıştık. Onlar bugün
4: tanıştık. Tabii ki tanıyoruz birbirimizi ama... Taner'le çok eski zaten.
3: Evet. Tabii inadına aşktan.
2: Evet. İnadına aşktan. Gökber dedi, o kadar eski değiliz ama o kadar eski gibi.
1: Gibi olduk.
2: İyi,
1: evet.
2: Arkadaşız.
1: Çok tuttu enerjimizi.
2: Evet,
4: çok
2: evet.
4: Güzel.
2: Sağ olsun.
1: Şanslı insanlarız.
0: Ne güzel.
2: Ne güzel. Evet.
0: Çılgın Türkler Marşı sizi birleştirdi. Birleştiren de sensin.
2: Benim.
0: Harika.
2: Evet, evet, öyle
0: bir hikayeyi
2: oldu.
0: Bir dinleyelim senden, sonra marşı dinleyelim, sonra devam.
2: Olur vallahi, şahane olur. Ya aslında şöyle oldu. Şimdi bu Çılgın Türkler Marşı benim Ankara'da işte söz aslında yazar olan, sinema dizi yazarı olan tiyatro. Emrah Aktürk benim çok yakın arkadaşımdır. Emrah'la Serkan Sönmez bestecisi yine Ankara'dan. Onların bir projesiydi bu. Yapay zeka ile böyle bir düzenleme yapmışlar falan, klip. Sonra bana tesadüfen, ben de Ankara'daydım, bana dinlettiler. Ya o kadar beğendim ki şarkıyı. Ya bir durun dedim, bunu yapay zeka olmasa olur mu? Sonra da kulakları çınlasın buradan, çok da sağ olsun Ercan Saatçi'ye, Ercan abiye, ben dedim ki Ercan abi ya böyle bir şarkı var. Benim çok hoşuma gitti ya, ben çok beğendim müzikal olarak, böyle bir proje var. Ya sen bir dinlesen, bunu böyle yapay zeka olayından çıkarsak nasıl çıkarırız? Sağ olsun Ercan abi çok cesaretlendirdi bizi. Dinledi ve çok beğendi. Ya çok güzel şarkı, bunu yapay zeka ile heba etmeyelim dedi. Sonra öyle oldu, böyle oldu falan filan derken nasıl oldu bilmiyorum, biz okuduk şarkıyı. Son tahlilde ve tamamen gönüllü olarak, gönüllü emeğiyle ve sırf eğlenmek için aslına bakarsanız şarkının sözünü ve özünü ve müziğini, temposunu, toplamını çok sevdik diye ben bir arkadaşıma söyledim, işte sağ olsun Anıl Muş'ta. O rapçidir aynı zamanda, stüdyoları var işte falan. Ya abi dedi, hemen bizim stüdyoya gireriz, yaparız bunu dedi. Ya bir dedi, kadın solist bulsak, kim söyler kim söyler, düşündüm. Bihter Dinçer, onunla da Baba dizisinde biz beraber yine karı koca oynamıştık. Bihter'in sesi çok güzeldir, çok güzel şarkı söyler. Aklıma geldi, Bihter dedim, yarın stüdyoya giriyoruz.
3: O kadar hızlı.
2: İşin var mı? Yo, yarın işim yok dedi. Ertesi gün işim var. Tamam dedim, yarın gel stüdyoya gireceğiz. Ne yapacağız? Böyle bir şey yapacağız. Yapar mıyız? Yaparız dedi. Şarkıyı çok beğendi o da. Gerçekten ertesi gün stüdyoya girdik. Okuduk şarkıyı. Ya çok güzel oldu dedik. Hadi şuna güzel bir klip yapalım dedik. Sonra benim bir fikrim vardı zaten. Sonra o fikrin peşinden koştuk. Hem böyle çok sevdiğimiz arkadaşlarımızdan görüntüler aldık. Hem ben çıktım sokağa, vatandaş çektim. Hem yurt dışından sağ olsunlar, böyle çok yine eşimizden, dostumuzdan, dünyanın her yerinden, şarkının öyle bir sözü var. Oralardan videolar geldi. Ben ailemi kullandım. Tesadüfen kuzenimin düğünü vardı. Gittim düğünde kareler çektim.
3: Çok iyi.
2: İşte böyle gerçekten tam böyle bir aile işi.
0: Samimi.
2: Samimi. Bizim için de böyle çok içimize sinen o anlamda. Tam da olması gerektiği gibi aslına bakarsanız. Yani tam böyle hani bu marş kimin marşı? Hani öyle bir şey var ya.
0: Evet evet.
2: Şunun şarkısı çıktı, bunun şarkısı çıktı. Hakikaten bu Çılgın Türklerin şarkısı. Şimdilik ya yani bu Çılgın Türklerin arasında da en çılgını ben olduğum için galiba. Ben biraz önden gittim. Geri kalan çılgınlar da sağ olsun.
4: Biz de mikro ölçekte tek yürek olduk.
2: Aynen yani. Öyle. Tek yürek olduk.
0: Yani anladığım kadarıyla söyledim. Bunu böyle mesela işte 2 ay önce, 3 ay önce planlasanız, işte böyle bir şey yapsanız böyle bir güzel bir şey çıkmaz ortaya herhalde. Muhtemelen spontane oldu her şey herhalde.
2: Her şey spontane
0: çok
2: oldu.
0: Güzel,
2: en çok
0: tatlı.
2: Orasını seviyoruz. Yani ben özellikle en çok orasını seviyorum. Tam olarak bir gönüllülük esasıyla
0: evet.
2: Oldu. Herkes gönüllü projedeki. Yani her aşaması gönüllü başladı, gönüllü gidiyor, gönüllü devam ediyor. Amacımız da zaten gerçekten yani güzel bir iş var burada. O da hani seyircinin gönlüne de ulaşırsa, dinleyicinin gönlüne de ulaşırsa ne mutlu bize. Yani zaten burada amacımız.

0: gerçekten.
1: Güzel harika olmuş.
2: Beğendiniz evet, mi?
0: Ben ikinci kez izledim. Ya o kadar güzel ki sözleri hemen dile dolanıyor.
2: Hemen dolanıyor gerçekten. Ben de ona güvendim zaten. Yani şey olarak da daha doğrusu ben de orasını sevdim. Şarkıyı bir kere dinledim. Bir daha aç bakayım dedim. Bir baktım ezberledim sözleri.
0: Evet.
2: Yani öyle bir hali var. Bir de tabii şu çılgın Türkler Turgut Özakman bizim okuldan da hocamızdı.
3: Aa.
2: Öyle bir romantik bir tarafı da var. Yani Emrah'ın özellikle hocasıydı okuldan. Öyle bir romantik bir tarafı da oldu. Dedik ya ne güzel böyle birleşti her şey. Bilmiyorum ya ben çok sevdim.
0: Ben de çok sevdim. Sen bana ilk attığında dinledim. Zaten böyle bir şey kaç günümüz var ne kadar zamanda sadatmam lazım falan diyorum.
2: Ben
0: hastanedeydim
2: ben.
0: Çünkü bana diyor ki hemen. Yani canım yarın atsam olmaz mı diye.
2: Ya çünkü 5 günde falan yaptık.
0: Tabii tabii.
2: Yani baştan sona toplam bir hafta falan. Yani fikirden ürüne bir haftada geldik. Hatta geç mi olur falan dedik. Dedik olmaz ya. Ne geç olacak?
0: Tam
2: ya bir de
0: zaman.
2: Neye geç olacak?
0: Tabii. Aynen.
2: Bizim öyle bir şeyimiz yok. Özel bir derdimiz
1: ya bir yere,
2: yok.
1: Yani maksat gönüllere ulaşsın. Bir yere ulaştırmayı düşün. Evet, yani evet, şöyle evet. Dinlensin, böyle alsın.
2: Tabii tabii. Tam olarak ondan. O yüzden bir şeye geç kalmıyoruz. Yapalım olsun dedik. Bir de anı oldu ya. İşte annem var, dayım var, kayınvalidem var. İşte o börekle. Görmüşsünüzdür. Tabii kayınvalidem o benim. Dayan annem daha doğrusu. Ona da selam olsun. İşte eşim, dostum, arkadaşım. Benim için çok güzel bir anı.
3: Bir sürü oyuncu var ya.
2: Bir sürü. Güzel. Sağ olsunlar. Abilerimiz var, arkadaşlarımız var. Hepsi gönüllü destek verdiler. Vakit olsaydı daha da olurdu belki.
1: Ama devamı burada gelir mi?
2: Gelsin. Neden olmasın? Bu böyle bir şey zaten proje olarak. Çeksin yollasınlar. Biz birleştirir yeni klipler yaparız.
0: Evet, çok güzel. Çok samimi olmuş.
2: Derdimiz o gerçekten.
1: Şarkı söylemeyi seviyor musun?
2: Seviyorum. Şarkı söylemeyi seviyorum.
1: Peki müzik düşünüyor musun bir şey bir yerde? Bir adım olabilir mi?
2: Onun için yapmadık. Yok, ama neden ya. Olmasın? Ya ben seviyorum. Kendi kendime de söylemeyi seviyorum. Enstrüman çalmayı da severim. Tiyatroda da söylerim zaten.
1: Yani güzel.
2: Mümkün mertebe müzikli oyunlarda hep çalışmaya
1: ne çalışıyorsun?
2: Ya ben biraz maymun iştahlıyım. Evde 15 tane enstrüman var.
1: Oo.
2: Yani hiçbirini tam çalmıyorum. Hepsini çalıyorum.
1: Güzel.
2: Yani hepsinden biraz çalıyorum. İnanın aşktayken kemençe çalmıştım
0: evet.
2: Mesela. Beraber bir sahnemiz vardı.
0: Çabuk öğreniyor.
2: Biraz hızlı öğreniyorum.
0: Hızlı öğreniyor.
1: Müzik orada seviyorsun zaten.
0: Ama gönlü geçiyor seviyorum. Herhalde bırakıyor.
2: Tam olarak öyle
0: hızlı
2: oluyor.
0: Hızlı çünkü.
2: Ya bir şey alıyorum enstrümanı elime. Biraz çalıyorum. Diyorum ben bunu çalarım deyip bırakıyorum.
0: Siz böyle
2: dolayısıyla hiçbir şey çalamıyorum.
0: Çok yüzden. Kısa sürede bıçak
2: oronu
0: falan yapmışlardı.
2: Bilin ne demek istediğimi.
0: Bıçak oronu muydu sizin?
2: Bıçak oronu.
0: O kadar kısa sürede gidip çalışıp geldiler çektik ki inanamadım evet, ben.
2: İki günde.

0: anında çekmiş.
1: Öyle iki günde falan herhalde. Çok hızlı öğreniyor Taner.
0: Evet.
2: Daha önce stüdyoya girip şarkı söylemiş miydin?
0: Evet, Baba dizisinde bir kere denk gelmişti. Baba dizisinde bir şarkı vardı, bir türkü daha doğrusu, Pınar Başından Bulanır diyor. O da dizi müzikleri albümünde var zaten. Böyle bir rica etmişlerdi. Taner gelebilir misin, böyle bir şey yapacağız, söyler misin diye. Söylerim dedim. Bu da ikinci yani. O da ya benim tercihimle, ya bu benim tercihim tabii ki de, o hiç böyle sabah evde yatıyordum. Uygulayıcı yapımcımız aradı. Ya böyle bir şey var, sen söyler misin dedi. Geleyim söyleyeyim dedim.
2: Evet, çok güzel.
3: Senin müzikle durumun?
4: Ben çok iyi bir dinleyiciyim yani.
0: Çok yakışıklı.
4: Arada mırıldanıyorum böyle.
3: Ses tonun aslında evet, çok müsaitti. Böyle bir türkü mürkü falan. Keşke diyorsun.
2: Senin öyle bir videon vardı sanki. Ben türkü söylediğini
4: var,
2: hatırlıyorum.
4: Ben de öyle o dizi ile başlamıştı tabii. O yani hiç cesaretim yoktu benim. Hiç iyi bir konuşmacı değilim. Ne bileyim, hiç böyle rahat şarkı söyleyemiyorum yani. Sesim içime kaçıyor falan. Öyle bir cesaretlendim. O videolarda birkaç tane öyle olmuştu o cesaretle. Son oldu sonra zaten. Gerisi gelmedi yani pek.
2: Bu marş gelince ne hissettin?
4: Bir kere zaten o milli memleket duyguları vesaire. Bu arada ben de hiç yabancılık çekmedim. Allah, ben bunu bir yerden biliyorum gibi oldu. Zaten üçüncü dinleyişte bayağı eşlik etmeye başladım. Bir de zaten Taner abi olunca arada direkt işte basın danışmanımız Anıl yazınca dedim gözü kapalı okeyim ben her şeye. Eyvallah, ne yapmamız lazım onu söyleyin. Direkt sıcağı sıcağına mesaj gelir gelmez en güzel ışık alan yerde böyle hemen çektim yönlerdim. Direkt belki aynı dakikada göndermişim.
0: Zaten yani. İşte o akşam benim biraz vaktim vardı, onu tamamladım. Gökberk son videoyu gönderen sensin galiba. Sonra ben akşam 11'de montaja girdim. Sabah 8'de bitti işte.
4: Yani böyle kurguyu yaptık. Bir de o kadar heyecanlandım ki versiyonlu gönderdim. Evet, böyle. Evet. Hangisi işlerine yararsa diye.
0: Sağ olsun.
4: Böyle çok tatlı, çok samimi
3: çok
4: bir şey.
3: Çok güzel
2: yani. Olmuş.
3: Sanki mahallede toplanılmış da evet, bir durum olmuş.
0: Onun gibi bir şey bizim mahallede.
4: Öylesi işte. Güzel ya. Daha öyle bir işliyor insanın içine sanki.
2: Sözler de çok iyi. Sözler. Müzik çok iyi, sözler çok
0: evet,
2: iyi.
0: Evet, sevgili Emre Haktürk yazdı sözleri. Serkan Sönmez bestecisi. Bu arada bu hani Vallahi Yalan diye bir şarkı zaten. Sibel Can bundan önce söylediği bir şarkı. Ama şeyleri bitmiş. Anlaşmaları bitmiş. Emrah'ın da aklına gelmiş. Böyle bir yeniden söz yazmış. İşte oradan başlayan bir hikaye. Buralara geldi valla. Umarım yani dinleyicinin de gönlünde bir yer eder. Bizim için çok güzel bir anı oldu. Umarım yani keşke böyle milli takımdaki bizim çocuklar böyle şeyde dinlese de gaza gelseler. Ben en çok onu isterim. Hiç yani onları motive edebilecek, onlara ulaşabilecek bir şey olursa iyice güzel olur bizim için. Yola açık olsun.
3: Yeşil futbolla alakan ilgin.
1: İyi aslında. İyi. Yani bir dönem iyiydi. Sonra takım falan değiştirdim ben. Onu
0: ya o söylemeseydin iyi.
3: Ben tatlı anladım.
1: Ondan sonra bir tutunamadım. Ya ben niye bu takımı tutuyorum falan diye. Dönem dönem. Ondan sonra koptum yani.
3: Açıklamak ister misin takımını?
1: Açıklarım. Ama çok karışır ortalık.
0: Değiştirdiğini
1: ya
0: söyleme
1: şöyle,
0: bari.
3: Evet, ben de onu söyleyecektim şimdi.
1: Şu an daha iyi takım tuttuğumu tutuyorsun. Mu söyleyeyim?
0: Neyse, evet. Ne istiyorsan onu söyle. Ben niye karışıyorum?
1: Niye?
0: Söyle söyle, ne olacak?
1: Ya ben küçüktüm. Fenerbahçeliydim.
0: Allah'ım
1: ya. Küçücüktüm ama yani ilkokula gidiyordum yani. Allah'ım ya Rabbim diyor. Ne oldu?
0: Tamam anlatsın.
1: Neyse böyle bayağı o stadın yapılmamış hallerini falan biliyorum ben böyle. Suların içine falan girerek maça gitmişliğim var benim. Öyle fanatik Fenerbahçeliydim. Sonra babam çok fanatik Galatasaraylıydı aynı evin içinde.
3: Sen nasıl Fenerbahçeli oldun?
1: İşte nasıl oldum bilmiyorum. Demek ki biz Kadıköy Acıbadem'de oturuyoruz ya. Herkes Fenerbahçeli diye ben de Fenerbahçeli oldum herhalde. Ama böyle bir fanatiklik yok yani. Kendimi böyle odalara falan kapatıyordum babamla karşılaşmayayım diye. Yenildiğimiz zaman filan. Sonra ben bırakış o bırakış. Ben dedim yok ya hasta olacağım yani.
0: Sonra hangi takıma geçti?
1: Sonra uzun bir süre hiç takım tutmadım ben. Biz inadını aşkta oynarken genel koordinatörümüz beni aradı. O zaman Pasolik falan çıktı işte. Bana dedi ki avukat da aynı zamanda şirkette. TC kimlik numaranı söyler misin dedi, verdim ben. Bana Beşiktaş Pasolik çıkartmış. Çok karışık mevzu. Ben bir dönem Beşiktaş maçlarına gittim. Öylelikle Beşiktaşlı oldum. Olmadım. Ben daha karar vermeye çalışıyorum. Sonra sonra ben en son Galatasaraylı oldum ve Beşiktaş Paso Ligim vardı. Maça da gidemem. Şimdi Beşiktaş
3: Paso Ligim'de. Biliyorsun bu kuralları da, evet.
1: Tuttuğun takımın aynen maçına öyle, da gidemiyorsun yani.
0: Ben bu hikayeyi bildiğim için çok anlatmasını istemedim. Çünkü ben iyi bir Fenerbahçe'yim. Evet,
3: ben de Fenerbahçe'yim. Ben şu anda, bu arada Fenerbahçe'li olduğumdan şu an vazgeçtim. Bir ilk defa hayatımda kaç yaşında insanım bir takım tutuşunu bu şekilde görüyorum. Hiç böylesini evet, görmedim.
1: Bunu değiştiren.
0: Evet, yeşim ama öyle.
4: Senin enstrüman olayı gibi biraz.
1: Evet, evet. Yeşim. Herkesin var
0: ama yeşimin her şeyi orijinaldir. Bak arkadaşım diye söylemiyorum. Gerçekten ya. Hani birçok konuda aynı şeyi söyleyebiliriz. Ben hiçbir şey anlatmıyorum. Sen anlatıyorsun.
2: Bu takıma geçmiş olsa ben onu tamam anlayacaktım da arada bir Beşiktaş girmesi değişik oldu. İşte
3: o, bir TC ile.
1: Evet. O TC ile girdim oraya ben.
0: Bir TC.
1: Verdim ya. Diye. Başka hiçbir şey yapmadım.
3: Şu anda Galatasaraylı mısın?
1: Şu anda evet, babamı da kaybettik. 4,5 ay oldu. Evet, daha buradan dönmem gibi bu aşamadan sonra. Ama şunu söylemek istiyorum. Hani bütün fanatikliğim, futbol, o her şeyi yani futbol adına her şey Fenerbahçe döneminde kaldı. Şimdi bir takım tutuyorum ama hani kim nerede ne oynuyor desen bilmem.
0: Lan milli takım diyeceksin. O eskiden zaman, öyle derler.
3: Evet, yani evet,
1: milli
3: öyle.
1: Takım. Galatasaray milli takım. Bütün takımları seviyorum ben. Yani hani başarılı olan kazansın.
0: Teşekkürler.
1: Yani gerçekten. Evet.
2: Yani fanatik sen fanatiksin değilim. Ama galiba.
1: O fanatik galiba biraz.
0: Fanatiklik bilmiyorum. İyi bir taraftar.
3: İyi bir taraftar. Evet.
0: Evet yani daha taraftar. Doğru bir yerden söyleyeyim. Öyle şiddet falan sevmem. Gerçekten samimiyetle sevmem. Bu işin, ben her şeyin eğlencesindeyim, onun da eğlencesindeyim. Tabii ki yenilince üzülüyoruz, tabii ki mutsuz oluyoruz takımımız yenilince. Ama ben hani onun yani eğlenceli taraflarını daha çok seviyorum.
3: O ritüel, o günkü maç günkü ritüel.
0: Evet, o hani o maçı izlemek, o bir
3: onun öncesini yemeği,
0: bir paylaşım, hem de stada gitmek, arkadaşlarınla evde izlemek fark etmez, tek başına izlemek. Ya bugün maç var sevinci, yani oh akşam maç var yaşasın duygusu hani. Bir de şey de vardır benden, yensek de yenilsek de yani. Taraftarız biz.
3: En güzel taraftar.
0: O yüzden diyorum iyi bir taraftarım. İyi bir Fenerbahçeliyim. Ben de 4 yaşında babam beni zorla Beşiktaşlı yapmaya çalışırken dayılarımla çok böyle haşır neşir oluyordum. Oğlan dayıya çeker misali. Onlara öykünüp bir de babaya karşı olacağız ya, böyle erkek çocuğu baba arasındaki o çatışma. O zaman ben de Fenerbahçeli olacağım deyip Fenerbahçeli olmuştum. 5 yaşından beri. Yani aklım yerinde olduğundan beri Fenerbahçeliyim.
2: Değişiyor değişiyor. Gökberk, sende var mı böyle bir hikaye?
4: Ben de sıfır ya. Vallahi futbol hiç yok. Bir kere maç izledim mecburiyetten. Askerde. O da üst devreler neyi açarsa mecbur oturup izliyorsun. Yani öyle tek futbolla alakam o. 10 sene önce bir tane maç izlemişimdir yani.
3: Çok yani Türkiye'nin şey. Ayağa kalktı o derbiler, o mini maçlar, hiçbirinde ne yapıyorsun? O sırada başka bir şey mi izliyorsun? Televizyonu izlemiyorsun ya da.
4: Tamam. Ya futbola dair böyle bir ilgim alakam olmadı hiçbir zaman. Yani o bahsedilen keyif bir alamadım hiç, ya da bilmiyorum, ben hani belki yetersizimdir ama ne tuttuğum evet. takıma bir faydam vardır. Sıfır yani hani.
3: Ya böyle aldaki şekilde de sıfır.
0: Bizim tuttuğumuz takıma faydam olsa.
3: Ben de onu düşündüm. Olsaydı şu an şampiyon.
0: Şu an üst üste şampiyonduk.
4: Öyle yani.
2: Hangi takım tutuyorsun bu arada?
4: Fenerbahçeliyim. O da yani benim de çok benzer. Babam işte çok koyu Galatasaraylıdır falan. Ben Fenerbahçeli olmuşum yani, zamanla küçükken enişte işte bizi Fenerli yapmış. Ama tabii ki hiç ya takım tuttum ama futbola dair hiçbir bilgim yok, ilgim yok, merakım yok vesaire. Tabii yıllar yıllar sonra kulakları çınlasın sevgili Gökhan Alkan, o da bana Pasolik Galatasaray'dan almış.
1: Ya, bu ne? 15, arsa
4: 20 sene sonra
1: almış,
4: zorla ben bir maça gittim. Bayağı Galatasaray maçına.
0: TC yer sonra veriyor musunuz? Yani nüfusunuz almasınlar.
4: Böyle. Ha çok keyifliydi. Çok eğlendim.
1: Almış
4: ya, ama işte eğlenmek için taraftar, fanatik, takım tutma, yani sanki ona bir gerek yokmuş yani. Maksat o heyecanı yaşamak falan. İşte çok daha yeni öyle bir kere bir heyecanlandım. Aa, iyiymiş dedim. Hani bir arkadaşa bakıp çıktık
2: biraz
4: yani.
2: Hani sen de artık Fenerbahçe'ye gidemeyeceksin herhalde değil mi? Sen de Galatasaray'dan.
4: Ben herhalde ben yani.
3: Ben artık maça gitmem.
4: Yetti bana o yani.
0: Gider
4: güzeldi
0: seni.
4: Ama ya eğlenceli, keyifliymiş. Ama tabii o şiddet, kavga, gürültü kısmını bir türlü onu aklım hala vermiyor.
3: Ben her maça gidiyorum. Yani şey, evde oynanan Fenerbahçe'nin maçına. Hmm. Ama yani hiç şiddet, hiç alakam yok. Ben o baştaki ritüel yemeği, arkasından o üzülmeyi, sonra o köz köz Marmara'ya binmeyi falan.
4: Ya da acaba bahane mi, hani kavga etmek için bir sebep mi doğuyor insanlara?
1: Artık o kadar yok ama galiba.
3: Yok, eskisi gibi değil.
1: Eskisi gibi değil yani.
0: Sosyal medya şiddeti var.
3: Aynen öyle. Yani orada bir, orada gazını alıyor insanlar zaten.
0: Evet. Fiziki bir şey olmuyor.
4: Bir de sosyal
1: medya yokken yani öyle değildi. Ben hatırlıyorum, çok eski, işte diyorum ya, o stadın eski hallerinde. O zaman işte
3: bayağı deri ağzında, o suların içindeydi.
1: Suların içindeydi ve orada hani mesela maçı hiç izlemiyor. Diyor ki penaltı oluyor mesela, işte şu kişi atsın diyor, o çıkmış oyundan. Yani mesela oraya deşarj olmaya geliyorlardı insanlar. Yani gerçekten böyle tükürükler tepemizden uçuyordu yani. Yani anlatamam
0: Ankara'da
1: o zamanları.
0: Ankara Gücü taraftarının anılarını hiç anlatmayayım burada. Neler neler yani.
1: Evet, ama
0: şiddet
1: şimdi
0: böyle bir sarmal
1: öyle
0: gibiydi.
1: Değil.
0: Ama çok güzel çıktık o işin içinden. Evet. Bence yani o şiddet işinden.
1: Çok güzel çıktık bence de, şu an çok tertemiz yani.
0: O kadar olmasa da daha eskiye de kıyasla çok çok iyi. Sosyal medya bir rahatlattı.
1: Evet.
0: Fiziki şiddeti, evet. Psikolojik şiddete döndü.
2: Bence Gökberk artık Taner'le birlikte maçlara
0: tabii
2: gider.
0: Ki. Evet, o aynen öyle olacak.
3: Pasol 2 çalışırsa
2: değiştirecek artık.
4: Karşı şeylerde otururuz artık.
0: Gideriz ya, otururuz yan yana. Evet.
3: Herkese vermiş TC'ni artık. Ya bir de bana ver.
1: Onu halleder o, bizden TC'leri topla.
4: Sosisli yemeğe gelirim ben seninle.
3: Evet, gelelim dizilere. Son yıllarda arka arkaya, özellikle bu sezon herhalde sezonun oldu değil mi? İkinci sezon muydu Eşref Rüya'nın? Son bitti.
0: Evet yani iki sezon, bir buçuk sezon gibi. Sezon. Yani geçen sene yarıda başlamış.
3: En etkili karakterlerden birisiydin.
0: Çok şükür öyle oldu.
3: Nasıl geçti?
0: Güzel bir maceraydı benim için hakikaten. Ya çok güzel bir ekip vardı bir kere orada. Hani kamera önü, kamera arkası. Bu her zaman denk gelmiyor işte. O anlamda şanslı bir işti. Çünkü zor bir iş tabii, işte aksiyonu bol falan, çatışması var. Seyirci aksiyonlu işleri çok seviyor ama çekmesi en zor işler onlar oluyor. İster istemez yani, çok uzun zaman alan işler oluyor. Orada da en kıymetli şey setteki huzurlu ortam aslında bizim için oluyor. O anlamda çok huzurlu bir setti benim açımdan. Rol de seyirci de çok yani iyi bir reaksiyon aldı. Hani kötü reaksiyon aldı ama bu benim istediğim bir şey zaten. O aldığı kötü reaksiyon.
3: Senin hayatında da Dinçer herhalde kötülükte zirve diye düşünüyorum.
0: Ve benim bütün kariyerimdeki en kötü karakter gerçekten. Bundan da kötüsü gelir mi bilmiyorum artık. Daha elleriyle annesini öldürmüş bir adam yani. Evet yani daha kötüsünü bilmiyorum. Denk gelir mi, oynar mıyız? Ama şaka bir yana, işte bu kötü karakterleri oynamanın da aslında şey bir tarafı oluyor. Oyuncu için nasıl söyleyeyim? Seyirciye bunu anlatmak zor ama eğlenceli bir tarafı oluyor. Çünkü hani zor sahneler, böyle iddialı sahneler çekiyorsun. İşte duygusu çok yüksek oluyor falan. Böyle biz oyuncaklı deriz ona. Oyuncaklı sahneler çekiyorsun.
3: Oyuncunun kendini en güzel gösterdiği.
0: Aynen öyle. Bizim işimiz oynamak zaten. Adımız üzerinde. Oyuncuyuz biz. Oyun yapıp oyun satıyoruz. Dolayısıyla oyunu kurma fırsatını çok veren roller oluyor bunlar. O anlamda da benim için çok keyifliydi. İşte 20 bölüm oynadım. Birazcık kısa biten bir hikayesi oldu başta konuştuğumuza kıyasla. Ama yani benim için böyle kendi hikayesini tamamlamış, içime sinmiş, işini görmüş oldu bir karakter.
3: Sokakta karşılığı oldu mu?
0: Oldu tabii.
3: Anım bir var mı böyle?
0: Şöyle anılarım
3: dövmek
0: var.
3: Dövmek isteyen oldu mu seni?
0: Dövmek isteyen olmuyor çünkü benimle tanışan bir an böyle bir şey oluyor. Sonra bir bakıyor, bir yabancılıyor. Bu o olamaz herhalde diyorlar. Sonra da hikaye bir şeye bağlanıyor. Abi gerçekte hiç öyle değilmiş. Ne bağlanıyor. Ama şöyle şeyler oluyor yani. Mesela şöyle sesler duyuyorum arada. Bir kafeye gidiyorum. Eşref'i çağırayım mı falan, böyle bir dönüyorum. Çağır abi diyorum, gelsin ya, muhabbet edilir. O da iyi çocuktur falan diye böyle. Çağatay'a da buradan selam olsun. O da gerçekten çok çok iyi bir arkadaşımız. Çok yani keyifli, çalışması da keyifli. Çok enerjisi de çok hoş bir insandır. İnsanlar tabii öyle şeylerle böyle bir küçük takılıyorlar. Ama bu çok güzel bir şey bence. Hakikaten sosyal medyada falan bazen böyle çok küfür kıyamet oluyor ama sokakta tam tersi bir böyle ya seni çok seviyoruz gibi bir ilgi oluyor.
3: Ne güzel.
0: Hem çok kötü birini oynuyorum hem seviliyorum. Bunun sebebini tam çözemedim. Bilmiyorum neden. kendi içimde kendi kendime şey diyorum. Herhalde hani bir şekilde oynadığım şey hani işe kattığım...
1: Evet, renkten renk, dolayı evet.
0: Hani insanların orada daha heyecanlı evet, oluyor diyor evet. Mesela. Hani film sen gelince heyecanlı oldu diyor.
3: Ne güzel.
0: Ya o işte herhalde onu seviyorlar galiba. Hani film heyecanlı.

0: heyecanlı oldu, bu geldi kötü ama film heyecanlı oldu. Hiç sokakta taşlanmadım. O yılla ilk rolümde olmuştu 2007'de. Bizim evin hallerinde Ankara'da evet. Beni teyzeler çantayla dövmüştü. Gerçek hikaye bu. Ankara'da Dost Kitap Evi'nin önünden geçerken böyle hain herif falan diye böyle gelip sırtıma yanımda da kız arkadaşım var. O zaman evet. Kız arkadaşım vardı. El ele giderken bir anda böyle bir döndüm. Arkadan 3 teyze çantayla bana vuruyorlar böyle. Kızı mahvettiğin rezil adam falan diye. Tesadüfen ilk rolüm de kötü adamdı.
1: Ama o zamanlar çok inanılıyordu ya. Ben de çok eski olduğum için ben Acı Hayat'ta falan
2: evet.
1: Kenan İmirzalıoğlu'yla evet. Beraber oynarken ben de öyle. Yani hani insanlar o yıllarda gerçekten bir gerçeklik algısı vardı oynadığınız rolün. Şimdi biliyor yani herkes onun bir rolü olduğunu öyle ya da böyle.
2: Programlarda anlatı.
3: Bir de tabii. Sosyal medyada da takip ettikleri için tabii biraz daha yakın hissediyorlar.
0: Bence evet de. Sosyal medyada benim başıma tam tersi geliyor. Hala fotoğraflarımın altına sürekli şey yazıyorlar. Mesela ne bileyim eşimle fotoğraf koyuyorum. İşte senin haberin yok bu şurada şunu yapıyor falan yazıyorlar. Sen ölmedin mi yazıyorlar.
1: Ya o var.
0: Senin kafana sıktılar ya falan yazıyorlar.
1: O benim
0: ya.
1: Düğünde de oldu ya.
0: Nasıl?
1: Haberi yapıldı ya bunun.
0: Anlatsana.
1: Biz benim düğünümde tabii ki Taner benimce artık doğru, kardeşim doğru. Yani hani arkadaşlık boyutunu geçtik. Biz Taner'le oynuyoruz. Dizi aşkı gerçek oldu evlendiler diye haber ya yaptılar.
2: Evet, senin düğününde Taner'le evlendi diye.
0: Aynen. Ya göbek böyle... atıyoruz böyle karşılıklı göbek attığımız bir yer var. Bende bir siyah takım vardı galiba.
3: Abi damat sandılar.
1: Akıl tutulması dedik ya. Yani hani her yerde haberimiz çıkmış zaten hani Hakkı Ağaoğlu, evet. Yeşim Dalgıçer düğünü vesaire diye. Ama oradan o görüntüden böyle bir haber yapan o sosyal medya bir sitesiydi zaten.
0: Ya yani evet öyle... evet ya böyle şeyler sosyal medyada olabiliyor. Gökberk senin başın.
4: O da şeydir muhtemelen hani tıklanma
1: muhtemelen. Tabii tabii oralardan bir şeylerden yani.
0: Sen tabii hep yakışıklıyı oynadığın için.
4: Yok ya ben de çok değişik şeylerle.
3: Adam oldu şimdi.
4: Oldum.
3: Düşes de değil mi?
2: Ya bu Düşes nedir?
4: Ya Düşes çok tatlı.
2: Bayağı iyi bir kadrosunuz.
4: Evet.
2: Ve dikey dizi diye biraz anlatır evet. Mısın? Hem biz bilelim hem seyirciye.
4: Şimdi benim için de bir ilk
2: evet.
4: Oldu.
2: Bence
4: dikey formatta. İşte şu an çok ciddi de bir yönelme var tabii oraya. Artık bir de teknoloji çağındayız. Haliyle artık uçsuz bucaksız bir hal almış durumda. Şimdi bayağı hem hani süre olarak çok kısa. Yani bir filmi işte örnek veriyorum. 62 parça. Bölmüşler gibi bir şey. Yani Reels gibi kaydırmalı.
1: 4-5 günde 120 bölüm falan çektik.
4: Tabii biz bir haftada 62 bölüm çektik.
2: Ya bir bölüm kaç dakika?
4: 2 dakika. Gerçekten çok güzel bir kadroyla çok
2: evet.
4: Tatlı bir iş.
2: Pelin Karahan, Erdal Özyağcılar.
4: Evet. Seçkin Özdemir.
2: Seçkin var evet.
4: Yani hepsi birbirinden değerli oyuncu arkadaşlarım, yapım şirketimiz keza İlkin Kavukçu, selamlar olsun. Mustafa Kotan da yönetmenimiz. Yani ben mesela bir şovunla yeni tanışıyordum ama aynı olay oldu. Yani sanki çok daha önceden birbirimizi tanıyormuşuz gibi. Öyle kısa başta birazcık acabalarım vardı böyle. Daha önce çalışmış birkaç arkadaşımdan bir şeyler duymuştum. Hiç alakası yok. Yani muazzam rahat bir deneyimdi benim için.
2: Şu yayınlandı
4: şimdi
2: mı?
4: Yayınlanmaya başladı. Daha tüm bölümlerimiz yayınlanmadı. Böyle onar işte sunuluyor. Yani
2: İzlenmeler
4: şu ana
2: nasıl?
4: Kadar çok iyi tepkiler alıyoruz. Rakamlar da gayet böyle muazzam
2: nereden izliyorsun?
4: Yerlere ulaştı.
3: Sosyal medya.
4: Sosyal medya. Kendi profili var. Hem oradan ya da farklı işte platformlardan izlenebiliyor. Üyelik vesaire gerektirmeden.
2: Sence?
4: Yani bence tutar gibi. Çünkü hatta belki de çoktan tutmuştur da hani yeni işte biz o tarafa alışmaya çalışıyoruz vesaire. Ya bir kere çok konforlu. 6 günde 62 bölüm çekiyorsun. Yani muazzam bir şey hani kıyaslayınca.
2: Peki maddi anlamda doyurucu mu?
4: O da artık kişiye göre değişiyor ya. Hani
2: ha,
4: ya
2: kişiye
4: benim
2: göre
4: için
2: değil
4: ya.
2: Mi? Ben senin için söylemiyorum. Genel anlamda ortalamanız bellidir zaten. Televizyon dizisinde oynamanın, tiyatroda rol almanın ya da sinema filminde oynamanın dışında bu hangi ortalarda?
4: Yani o da okey ya bence. Yani en az diğerleri kadar elbette fark ediyor şimdi saydığınız tüm kategorilerde ama ya bu da

0: okey yani.
1: Kısa bayağı sürede yapılan bir iş olduğu için muhtemelen evet, biz zaman sattığımız sürede için.
2: Doğru.
1: Aslında evet, biz zamanımızı satıyoruz özünde.
2: Bir de öyle bir şey var değil mi?
1: Tabii biz dizide yani nerede oynarsak oynayalım oraya verdiğin zamanla birazcık aslında kıyaslamak icap ediyor. O anlamda hani zamanla kıyaslayınca
2: hangi platformda
1: galiba
2: olduğu değil yani televizyon ulusalca o değil de şey zamanını ne kadar arayacak?
1: Tabii yani ne kadar sürecek, çekim ne kadar sürecek, kaç hafta, haftada kaç gün, sen ne kadar çalışacaksın. Bizim işimiz doğru aslında zamanımızı
0: ya
1: satmak.
0: Orta yolda bulunuyor yani bir yerden tabii sonra tüm işte parçalar masaya yatırıldığında işte 3 aşağı 5 yukarı bir şekilde win-win yani.
3: Peki şimdi biz herkes alıştı 2 saat bir bölümü 2 saatte izliyoruz biz. 2 dakikaya alışabilecek miyiz?
0: Zaten alışığız aslında. Sadece hani devamı olan bir Reels gibi düşünün. Hepimiz artık günde belki 100 tane kaydırıyoruzdur hani birbirinden alakasız Reels'lar. Bunlar bayağı alakalı hani devamı gelen şekli.
4: Japonya'da filan çok fazla varmış. Evet. Burada takip eden çok kişi vardı zaten şeyi onu. Bayağı izlenme oranlarını bize göstermişlerdi. Netflix'ten filan çok çok üst sıralarda. O acayip şey ne deniyor platformlar, onların tabii belli platformları var.
0: Evet.
4: Burada da kurmaya çalıştılar. Ben de öyle bir dikey işte oynamıştım oyun bitti diye. Neymiş bu dikey bir bakayım dedim. Gerçekten çekim şeyi de farklı. Hı hı. Sen de yaptıysan biliyorsun da.
2: Niye dikey?
4: İşte daha yakın oynuyorsunuz telefonla mesela. Şimdi şeyden izleneceği için dikey çekiyoruz, dikey çekiyoruz diye sürekli kafamızda. Çünkü mesela şu mesafede değil de daha şöyle oynuyorsunuz yani. Yakın çekimleri özellikle. Hani oyuncu açısından da zor bir teknik aslında. Evet. Denemek gerekiyor.
0: Evet.
1: Bence 5 yıla kalmaz ana akım olur.
4: Evet.
1: Olur. Yani böyle bir iddiam
0: çünkü
1: var.
0: Çünkü ciddi yıla rakamlar. Bizim mesela bazıları 9 milyon falan izlenmesi var yani.
4: Evet.
0: Ya, o yüzden çok ciddi bir rakam. Ciddi bir rakam yani şu an. Ve çok ilgililer. Biz ilk premieri İtalya'da, Venedik'te yaptık. İşte ilk basın lansmanını vesaire. Orası da muazzamdı. Mesela oradakiler çok daha aşina, çok daha kabullenmiş durumda. İtalyan basında sağ olsunlar ciddi ilgi göstermişlerdi. Haliyle şimdi biz birazcık yabancılıyoruz da dediği gibi abi yani ciddi, o tarafa muhtemelen...
1: Ya bir de şey kalmadı ki, dizi izleyen kalmadı, dizi dinleyicisi var. Değil mi?
2: Aa.
1: Ya şöyle, telefon elde.
3: Ha doğru.
1: Telefon elde.
3: Ekran açık, telefona bakarken
1: evet, telefon dinliyor, bakılıyor, buradan dinleniyor. Ben artık öyle söylüyorum. Yani dizi dinleyicisi oldu diyorum. Dizi seyircisi evet, yok. O yüzden de mesela bizim açımızda yani mesela karmaşık hikayeler artık izlenmiyor Türkiye'de.
2: Bunu gözlemledin diye söylüyorsun herhalde değil mi?
1: Evde yani görüyorsun, annemle otururken görüyorum. Yani gidiyorum mesela hani aile ziyaretlerinde falan. Yani bu bir genelle geçmiş. Çünkü zaten vakit kısıtlı. Hani insanlar bir yandan işini yapıyor, bir yandan bilmem ne yapıyor ama o da bir alışkanlık zaten. Telefon burada açık, kulak orada. Hoşuna giden bir şey olursa, beğendiği oyuncu olursa kafayı kaldırıyor. Onun sahnesini izliyor. Ondan sonra geri dönüyor. Oradan devam ediyor falan. Bu hemen hemen her evde artık buna dönmüş durumda aslında.
3: Doğru.
1: O yüzden de karmaşık hikayeler Türkiye'de tutmuyor artık.
3: Tutmaz.
1: Çünkü hani böyle oturup kaçırır, 120 dakika izlemesi evet, gereken hikayeler izlenmiyor. Çünkü seyirci onu kaçırıyor ve kaçırdığı bir şey izlemek istemiyor. Alışık olduğu şeyi bildiği karakterler olsun. O yüzden mesela bildiği karakter diziden çıkınca küsüyor diziye. Evet. Falan. Ya yani böyle şeyler çok oluyor yani.
4: Çok dünya evet, değişsin istemiyor. Ya da işte mutfağa gidiyor, bir şey yapıyor kadın. Çay koyuyor. Geldiğinde dünya değişmesin orada istiyor yani.
1: Bir şey kaçırmış olmak istemiyor
4: yani.
1: Ama iki saatte zaten güzel dikkati bir yere vermek için çok uzun artık bu yani bu çağda, jenerasyonla alakası yok bunun. Çağda
4: kafalar
1: çok
4: da
1: uzun
4: dolu
1: kesinlikle.
4: Evet.
1: İki saat bir yerde oturmak bile çok mümkün olmuyor yani.
2: Aynen,
1: kitap okuyamıyor kimse falan. Değil mi?
2: Yeşim sen bir hikaye yazıyormuşsun. Nereye yazıyorsun? Kime yazıyorsun?
4: Vallahi öyle kendi kendime yazıyorum. Yani neden yazmayayım dedim. Çünkü gerçekten hiç yapılmamış hikayeler var kafamda.
2: Sonunda bir oyun ya da bir senaryoya mı döndürüştüreceksin? Kitaba mı dönüştüreceksin?
4: Kitaba ama dönüştüremem herhalde. Ama böyle bir hikaye yazabilirim. Destek alabileceğim arkadaşlarım var profesyonel bu anlamda. Hani bunu nasıl
2: kafanda
4: nasıl
2: bir şeyler birikmiş herhalde diye. Onları bir
4: evet. Ama böyle yani şey yapılmamış hikayeler. Dünyada yapılmamış hikayenin peşindeyim.

0: Çünkü o tarzda hikayede yok gibi. Hani sanki yapılmamış hikaye yok gibi. Bilim kurgulara geldi
1: İnan
0: gibi
1: bana
0: ya.
1: Vardır. Ben hala bir şey izliyorum mesela. Alakasız bir yabancı evet. bir şey izliyorum. Ya diyorum ki evet, ne kadar güzel bir hikayemiş. Halen var demek ki. Halen evet. senaryoda halen bir şey üretilebiliyor.
0: Evet olabiliyor gibi.
1: Olabiliyor. Gerçekten olabiliyor.
0: Oralara doğru şey yapıyor.
1: Çok azaldı ama olabiliyor.
0: Çok azaldı. Evet hep diyorlar yani bitti artık bundan sonrası bilim kurgu diye. Oraları zorluyorum biraz bakalım.
1: Süper.
0: Sen ne olur bilmiyorum peki? Sinema filmi olabilir. Ya tabii öyle karakterler var ki kafamda. Onun derinliği bende olduğu için mesela karakterlerden birini benden başka kimse oynayamaz gibi geliyor. Yazılanla sadece. Oynarım da tabii öyle bir şey olursa. Bir tiyatro oyunu yapmak istiyorum. Onun için de yurt dışında bazı yazarlarla iletişim halindeyiz şu an. Ondan sonra güzel bir oyun yapabiliriz.
1: Güzel.
0: Böyle gerçeklik algısıyla ilgili bir şeyler arıyorum. Çünkü herkesin gerçeklik algısı farklı ya. Mesela işte bunu sahnede yaşayabileceğimiz bir oyun arayışındayım. Birkaç şeyle görüşüyoruz şu an yazarla. Bakalım.
2: Araştırma dönemindesin.
0: Evet, evet.
1: Senin iki oyunun var öyle mi?
3: Evet. Şu anda iki
1: hala oynuyorsun.
3: Var. Oynuyoruz. Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı o bir klasiktir aslında. Yani Türk tiyatrosu klasiği. Haldun Taner'in Türk tiyatrosunun bu modern döneme gelişini Tanzimat'tan başlayıp modern ilk yani Cumhuriyet'in ilk yıllarına dayanan böyle bir akışını anlatan bir çok önemli bir Türk tiyatrosu klasiği. Biz bu oyunu 2006'da ben Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunuyum. Böyle bir isim var okulun.
2: Bir nefeste.
3: 2006 yılında mezun olmuştuk. 2006 her mezun yani her sene mezunlar bir oyun oynar. Bu bizim mezuniyet oyunumuz. 20 yıl sonra 3 oyuncu arkadaşımız dışında tam kadro tekrar bir araya geldik.
1: Çok
3: 2026'da tam 20. yılında tekrar oynadık. Yani oynamaya başladık oyunu. Güzel Mert Fırat'la Özgün Aydın işte Bastas'ta onların aklına gelmiş böyle bir proje. Mert çok zaten güzel. Sınıf arkadaşımız işte
1: öyle
3: Özgün
1: mi?
3: Mert tabii. Beraber oynamıştık. Herkes aynı rolü oynuyor zaten.
2: Evet.
3: Mert de o zaman oynadığı rolü oynuyor. Ben de o zaman oynadığım rolü oynuyorum. Özgün de yani bütün arkadaşlarımız. Sadece 3 arkadaşımız değişti. Onların ikisi de bizim okuldan. Sevgili Didem Balçın ve Burak Tamdoğan bizim sınıfımız değildi. Onlar geldiler. Tamamen dışarıdan hatta dışarının dışarısı Özge Fışkın var aslında bir
1: evet.
3: şarkıcıdır evet, bilirsiniz evet. Müthiş bir sestir Özge'de. Özge de oyuncu oldu. O da bir rolü oynuyor.
1: Çok güzel.
3: Yani ekibin dışından gelen bir tek Özge
1: bu
3: var.
1: Bu yeni oyun mu süredir gelen oyun?
3: Bu 27 Mart'ta çıktı.
1: Aa, çok güzel.
3: Bu oyun yani 27 Mart özelinde zaten hazırladık çok hızlı bir şekilde. 27 Mart'ta çıktı. Bu sezonu bitirdik. Seyirci de çok güzel bir nasıl söyleyeyim sahiplendi oyunu.
1: Çok güzel. Seneye devam.
3: Evet seneye de devam. 10 oyunluk bir proje diye başladık. Fakat seneye devam kararı çıktı.
1: Çok güzel.
3: Bakalım seneye devam edeceğiz.
1: Diğer oyun?
3: Diğer oyunu benim bir hayalim vardı uzun zamandır. O hayalimi gerçekleştirdim aslında. O böyle bir İşte kafede, barda oynanacak tarzda. Aslında Türkiye'de biraz zayıf o kültür. Eskiden varmış. Avrupa'da comedy club dediğimiz
1: evet.
3: alanlarda oynanmak için tasarlandı. Türkiye'de de yeni yeni başladı tekrar o formatlara dönmeye. Ben biraz şeye inanıyorum da. Ben halk tiyatrosu geleneğinden geliyorum. Yani her şeyim öyle işte. Yaptığımız şarkının klibi de öyle. Yani her şey böyle yani hani halk için sanat. Yani ben bu işe bunun için girdim. En öz yerinden anlatayım. Tiyatroda da ona çok inanıyorum. Bugün de yani bu dönemde de biraz tiyatronun seyirciden uzaklaştığını daha doğru ifadeyle seyircinin tiyatrodan uzaklaştığını gözlemliyorum. Yani ama bu da çok normal. Hani bu ekonomik çağda bu kadar teknolojiyle donatıldığımız bir yerde insanlara haftada bir kalk tiyatroya git otur sessizce sus orada telefonuna bakma, yanındakiyle konuşma, şuraya bak. Işığını kapatıyoruz şimdi tamam mı? Sen oraya bak. Meselesi bana biraz artık romantik ve arkaik gelmeye başladı açıkçası. Ve seyirci de buradan uzaklaşmaya başladı ki tiyatrolar seyirci bulmakta o anlamda zorlanıyor. Ne oluyor? Ya hem iyi ki hem maalesef mutlaka oyunda televizyon tanınırlığı gerekiyor. Yani oyuncularda. O zaman oyun doluyor. Ama eğer televizyon tanınırlığı yoksa oyun dolmuyor.
1: Şimdi tenzih ediyorum. Onda da şöyle bir risk oldu. Biz burada her hafta mutlaka tiyatrocular, sizden sonra da şimdi tiyatrocular gelecek.
3: Ne güzel.
1: Şöyle bir durum var. Maalesef televizyon tanınırlığı

0: tadını için gidiyor. Belki çok az gidebiliyor. Belki ilk kez gidiyor. Son hüsranla karşı maalesef bu dönemde son 2-3 yıldır da kötü oyunlar da var.
1: Her zaman vardı, olur, hep vardır. Yani kötü öyle oyun
0: bir,
1: hep vardır.
0: Öyle bir durumda var.
1: İşte onun sebebi bu söylediğim şeyle o matematik. Çünkü tiyatro çok o öyle bir şeyi kaldırmaz. Tiyatro evet. Ensemble işidir. Hani o televizyonda oynamış da burada da oynasın. Ya öyle tam onu kaldıracak bir sanat değil. Yani ekibin iyi olacak. Nerede, kim nerede oynuyorsa oynasın. Ekip hani başka kabiliyetleri olacak. Bir rolü, karakteri taşıyabilecek bir saat boyunca, iki saat boyunca falan. Dolayısıyla ben uzun lafın kısası, ben dedim ki o zaman ne yapayım? Ben seyircinin ayağına gideyim. Çünkü haftada bir gün zaten insanların buna ayırabilecek belki bir bütçesi, yani eğlenceye ayırabilecek bir bütçesi var. O zaman onların eğlendikleri yere ben ayaklarına gideyim. Bu yüzden uzun zamandır düşündüğüm bir projeydi. Bana kalsa o cesareti bulacak ekip bulamıyorum şimdilik kendime. Ben gider Kadıköy'de, sokakta, Taksim Meydanı'nda şapka atarım yere. Orada oyun oynarım. Orta oyunu işte. Benim tezim de orta oyunu zaten. Ben orasını seviyorum tiyatronun. Ve orada daha etkili olacağına inanıyorum. Bu modern anlamdaki o tiyatro bana biraz halktan kopuk geliyor açıkçası.
0: Nerede oynuyorsun peki şu anda?
1: Şu anda birkaç...
0: Hep değişiyor mu?
1: Değişiyor. Hmm. Şu an tam kesinleştirdiğimiz mekanlar olmadığı için ama sahne uygunluklarından dolayı çoğunlukla yurt dışında oynayacağız.
2: Premieri zaten Almanya'da
1: yaptık. Almanya'da yaptık premieri. Festivalde yaptık. Uh-huh. Paris var şimdi. Tarihleri tam belli değil. Viyana olacak.
0: Tamam, seni sosyal medyadan takip ederler.
1: Evet.
2: Yani, dünya turnesi olacak.
1: Hmm. Evet. Dünya premieri yaptık. Sadece hedefimiz de dünyayı gezmek.
0: Büyütmüşsün
1: evet.
0: Yani. Türkiye'de evet. Turneye çıkar insanlar, sen dünya turnesine çıkıyorsun.
1: Türkiye'de de yaparız uygun mekan bulunca. Yani İstanbul,
0: keşke Amerika'daki o komedi klaplar, yerin altındaki komedi klaplar gibi bir yer olsa. Sen aslında öyle bir şey istiyorsun.
1: Tam olarak onu istiyorum aslında.
0: 40 yani, kişilik, 50 kişilik sürpriz içeride hiç...
1: 150. 40-50 çok az
0: olur. Ben öyle bir yerde mesela Woody Allen'la karşılaşmıştım. Yani gibi. Kaç kere karşılaşmıştım.
1: Ya o kültür işte, o bir kültür. Bu arada bu kültür, şimdi biz yaptık oyunu, Z kuşağı diye bir kuşak var ya, niye evet. Onlar ayrıldı bilmiyorum. Biz kuşak değil miydik arkadaş? Biz de bir kuşaktık evet. Yani. Neyse. O genç arkadaşlarıma mutlaka ben provalara getirdim. Hepsini provalarda, çünkü interaktif bir oyun. Onlardan fikir aldım. Dedim ki yeni, biz eskiyiz bir yerde. Yani artık koptuk sizden. Bize yeni olacak şeyleri provalarda söyleyin. Şey demişler işte, ya mükemmel yeni bir şey yapmışlar. Halbuki benim yaptığım şey en özünde orta oyunu. Seyircinin ortasına gitmek, arasına gitmek. Onun doğal ortamına dahil olmak. Ama hadi onu da geçtim. 1950'lerde bu var zaten. Deve Kuşu Kabare böyle bir çıkış mesela. İşte ne bileyim, daha yenilerde var işte Zeki Metinler falan, buralarda çıkmış. O zaman komedi club kültürü varmış Türkiye'de. Evet. Komedi evet. Kulüpler varmış. İşte şeyleri biliriz. Sezen Aksu'yla mesela Uğur Yücel'in yaptığı internette Yeşil. Çok güzel videolar vardı.
0: Ben Allah'tan o şeyle Müjdar'la şeyin, Uğur Yücel'in evet. Falan hepsi, onlar inanılmazdı. O,
1: ya bunlar var Türkiye'de yapıldı.
0: Ben onlara
1: yapıldı.
0: Denk geldim. Ali Porizoğlu'nun Yeşil Kabaresi falan.
1: İşte bunlar ya, kabare Türkiye'de böyle deve kuşu kabareden ibaret biliniyor ama aslında bu form biraz kabareye de yakın. Ama zaten kabareydi, orta oyunuydu, komedi delerteydi. Bunlar hep böyle aynı çıkış noktasıyla. Halka gidelim, halka ulaşalım. Nişten şeye gidelim, yani daha böyle ulaşılabilir olalım gibi niyetlerle yapılmış şeyler.
0: Çok heyecanlı ve anlatırken bile güzel, keyifli geliyor inşallah.
1: Ben çok iyi satıcıyım.
2: İnşallah.
1: Sevdiğim şeyi bence, çok güzel anlatıyorum.
0: Sen bence bir yer mekan aç. Hem böyle yok, son Omar gündüzleri yiyecek içecek olur. Akşam da sen çıkarsın.
1: Falan. Ya hiç tüccar değilim. Kesin batarım. Daha önce çok battım, o yüzden söylüyorum. Çünkü
0: herkes böyle çağıracaksın, gelin buyurun diye.
1: Yok şimdi batarım. Orada batarım işte. O yüzden en güzeli şey. Oyunculuk en güzeli. Bakın ben çok tiyatro batırdım. Kurdum batırdım. En temiz oyunculuk. Hem öyle neşende kalıyorsun, hem evet. Gidiyorsun, oynuyorsun, işini yapıyorsun, çıkıyorsun.
2: Evet. Kafan rahat.
1: Kafan rahat yani. Zaten onun okulunu okuduk.
2: Gökberk, senin var mı tiyatro isteğin?
3: Tabii var, her zaman var. Ama ben şu an böyle bir akışta gibiyim yani, nereden ne çıkarsa. Hani böyle bir yönelimim yok. Yani yaptım, tabii ki o sahne tozunu aldım ama yani hı hı. Şu an çok uzun zaman oldu.
0: Sen yaptın tiyatro.
3: Evet. Şimdi tabii biraz televizyon ağır basmıştı uzunca bir süre. Şimdi öyle bir iki görüşüyoruz bakalım. Yani bana da sürpriz olacak eğer hani netleşirse, görüşmelerimiz olumlu sonuçlanırsa. Bakalım belki.

0: ki onun heyecanı var şimdi. Yine güzel bir kısa süreli belki hani olacak gibi
1: İnşallah.
0: Gözüküyor.
1: İnşallah. Harika. Spor devam mı?
0: Devam, o her zaman.
1: Sen TikTok yapıyordun değil mi?
0: Yok, o oyunculuktan çok önce bir kaç yıl yapmıştım. İşte milli takım kampına girmeye hak kazandım falan. Çok güzel dereceler elde ettim. O zaman tabii bütün hayatım spordan ibaretti. Ya da ben öyle zannediyordum. Ama bir anda böyle işte askere gittim geldim. İlk maçımı izledim orada. Öyle bir hayat ya. Ben hep işte şeydim, açıktım her şeye. Oyunculuk, oyuncu olmak için hiçbir şey yapmadım mesela. Öyle bir yerde teklif ettiler, olur dedim. Sonra hani başladıktan sonra çok sevip işte eğitimdi, tiyatrosuydu vesaireydi, oldu. Yani ait hissettim ve devam ediyorum. Spora da öyle başlamıştım. Hiç plansız, programsız. Şu an tabii dövüşmüyorum. Siyah kuşak birinci danım vardı uzunca bir süre.
2: Ona göre sokakta görürseniz.
1: Evet, ona göre. Dikkatli
0: yok,
1: olun.
0: Tam tersi, kavga edemiyorsun. Zaten bu ömür boyu gidiyor seninle. Bir kere o profesyonel hani lisansın tabii çıktığı zaman
2: suç
0: yani
2: sayılıyor.
0: Suç,
1: hani, oluyor. Silah
0: sen silahla geziyorsun yani.
3: Öyle mi?
0: Bir şekilde.
3: Öyle.
0: O yüzden ben kokusunu aldığım an uzarım. Kavga gürültü hiç bana göre şeyler değil. Bilmeseydim belki cezbederdi ama evet. Çok iyi bildiğim için yani uzak duruyorum.
3: Sen bir de Bodrum Rally'sine mi katıldın?
0: Ya evet.
3: Nasıl
0: ya?
3: Yani araba rally'si mi?
0: Evet, inanılmaz benim için.
3: Peki ilk kez mi yoksa?
0: İlkti. Yani izlemesi şeydi falan.
3: Ha tabii, izledin mi? Kullandın mı?
0: Yok, başta bir izledik falan, çok normal. Yani tabii ki gene bir heyecan oluyor ama içerisi bambaşka bir şey. Yani yer ayaklarımızın altından kaydı böyle, yani inanılmaz bir adrenalindi.
3: Sen kullandın mı?
0: Denedim minicik böyle bir ama yok, zaten canavar yani altındaki. O cesaret edemedim çok. Yan tarafta oturmak, savrulmak bayağı güzeldi.
2: Rally deyince eşime sormak lazım diyeceğim ama pas attım ama.
1: Pas attım. Ben de bakıyorum ne zaman, hangi Bodrum rallisi?
0: Daha bu yeni geçenlerde yeni olan işte.
1: Benim eşim rally sporcusu da.
2: Bu senenin şampiyonu mu?
1: Evet.
2: Bu senenin şampiyonu
1: yani
2: mı?
1: Onlar tabii garaj olarak GP garaj şampiyonları.
2: Hakkı şeydir. Evet, evet.
1: Eşim de tabii hani rally pilotu ama tabii hobi olarak rally pilotu, yani onun da normal şampiyonlukları falan var. Ama benim hiç şeyim yok ya. Benim hızla falan hiç.
3: E peki korkmuyor musun?
1: Elim ayağım gidiveriyor yani benim.
3: Korkmuyor musun?
1: Ben korkuyorum.
3: Hayır, yani eşinin yapmasını.
1: Ha yok, o kadar güveniyorum ki. O yapar yani ama hani normal arabada bile ben onun yanında şey, ağlamışlığım var benim.
3: Normal trafikte.
1: Marmaris'e biz 3,5 saatte mi gittik? Kaç saatte gittik bilmiyorum. 300'ü falan görüyorum. Böyle içime içime böyle ağladım. Dedim ki böyle, daha evli değildik o zaman. Çok karışmaya da gelecek hızlar değil ya. Hani dur yavaş gidelim denecek hızlar değil. Dedim böyle bir kahve diyeyim. Ben burayı beceremiyorum. Sen tek mi gitsen acaba diyeyim. Hani o kadar şey. Ama çok yetenek. Yani off-road da yapmış, rally de yapmış falan ama bende hiç yok. Yani bilmiyorum. Hiç gidip izlemedim bile.
0: O ciddi bir adrenalin yani. Böyle hakikaten.
1: Öyledir. Hiç
0: çok değişik
1: bakamam.
0: Bir şeydi.
1: Ve şey, izlemekten de korkarım. Ben çok temkinli insanım ya. Hayır, ölmemek adına her şeyi yapıyorum.
3: Çok istatlanan. Ölmemek adına her şeyi yapıyorum.
1: Tabii milyonda bir yani.
3: Takım bile değiştirir.
1: Beni Azrail zor alır yani. Hani. Böyle çok kurulu bir plan olması
3: çok
1: lazım benim
3: ya
1: üstüme. Yani.
3: Çok
1: güzel
3: anlatıyor. Evet, evet.
1: Hani o yüzden izlerken bile oradan araba üstüme uçar mı diye bakıyorum. Ki haberlerde çok gördüm.
0: Evet ya, çok tehlikeli.
3: Kahve seviyor
0: evet
3: muyuz?
0: Evet,
3: sevmeyen var mı aranızda? Yoktur diye düşünüyorum.
4: Bir de hazır takım derken,
3: takım derken
4: böylesi çok tatlı bir hediyelerimiz var.
3: Evet.
4: Şöyle kalkıyorum. Aa,
3: bizi hatırlamanız.
4: Önce hanımefendiye buyurun.
1: Efendim teşekkür ederim.
3: Sakın yanlış verme.
4: Şöyle.
0: Teşekkür ederiz.
1: Ne kadar yanlış olabilir ya.
3: Çok teşekkürler.
0: Galatasaraylı oldum.
1: Bir yerden yeşimi mutlaka tuttururuz.
2: Sormuşlar. Tuttururken Galatasaraylı oldun, gördün mü?
1: Ya Pasolik'ten ya babamdan.
2: Çok teşekkürler. Çok ince. Çok
3: kahvesi içerken bizi hatırlamanız diyelim.
2: Çok teşekkürler.
4: İyi günlerde kullanın inşallah.
2: Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok ince.
3: Bu arada teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.
1: Biz teşekkür
4: çok
1: ederiz.
4: Çok keyifli bir sohbetti.
1: Çok.
2: Bitti mi ya?
3: Bitti valla.
4: Çok hızlı geçti.
3: Evet, saat oldu. İnşallah maaşınız uğurlu gelir. Tekrar teşekkürler Ayağınıza.
4: Çok teşekkür ederim.
2: Çok sağ olun.
3: Evet değerli izleyicilerimiz, ilk hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
4: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu hali bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avrupa'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

Öykü Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmişti.

Leyla Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Leyla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, Zehir Gibi Aşkın Var ve Nixar'ın Fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dikmen henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden

Şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmoğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

Profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Züleyha Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Züleyha Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

Ekolü'de Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz Makamı

Ayhan Tuval. Aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler tarafından tanındı. Şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylardan Kasım, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor. Sanki

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben Seni Öyle Sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğenildi.

0: kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Afer ekranlarından herkese mutlu günler sayın seyirciler. Bize sorunla karşınızdayız. Bu hafta örnekler üzerinden emekliye yeni ek ödeme hesabı yapacağız. Faruk Erdem'le birlikte ve sorularınıza cevap vereceğiz. Bize sorun@apara.com.tr adresine sorularınızı yollamaya başlayabilirsiniz. Faruk Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
0: Evet, ilk örnek üzerinden hemen başlayalım isterseniz.
1: Şimdi önce bir bu ek ödeme nedir istersen biraz ondan bahsedelim. Hani emekliler biliyor ama biraz tekrarlamış olalım. Şimdi Temmuz ayı yaklaşıyor. Dolayısıyla emeklilerin ve memurların yılın ikinci artışını alma dönemleri de gelmiş oluyor. Bu biz bazı hesaplar yaptık seninle. İşte Haziran enflasyonunun da etkisiyle zaten Mayıs enflasyonuyla birlikte 5 aylık enflasyon %16.61 çıkmıştı. Haziran enflasyonuyla birlikte bunun 18 ile 19 arasında olacağı artık aşağı yukarı kesinleşmiş durumda. Memurlar açısından da baktığın zaman %14-15 civarında bir artış olacak. Herkes hesabını buna göre yapabilir. Tabii hükümet başka bir formül düşünmezse, yani bir refah payı vermesi, bunların eşitlenmesi gibi bir formül düşünmezse 6 aylık enflasyon %18 ile 19 arasında bir rakam çıkacak. Bu tabii hem maaşları artırırken aslında emeklilerin aldığı ek ödemeleri de artıracak. Ek ödemene emekliler bir süredir vergi iadesi diyebileceğimiz bir ek ödeme alıyorlar. Maaşının %4'ü kadar alıyorlar. Bunu memur emeklileri de alıyor, Bağkur emeklileri de, SSK emeklileri de, herkes alıyor. Belli bir skalanın altındaki maaşlarda ise, yani işte 14-15 bin lira civarında olacak o skalada Temmuz'dan sonra %5 olarak uygulanıyor ama o daha çok az sayıda emekli ilgilendiriyor. Ama %4 çoğunluğa %4 uygulanıyor. Şimdi maaşlar artınca maaşın üzerinden %4 ek ödeme ödendiği için ek ödemeler de artacak. Bizim aslında yaptığımız örnekler bunlar. Biraz da aslında bu artışların kök maaşa yapılacağını anlatmaya çalışacağım. Onu ikinci örnekte anlatalım. İstersen önce şunu bir anlatalım. Şu anda 30 bin lira maaş olan bir emekliyi düşünelim. Bu emekliye 1200 lirada %4 1200 lirada ek ödeme veriliyor. Ve bankaya 31.200 lira yatırılıyor. Ama işte Temmuz'da artış olacağı zaman bu artış bu 31.200 liranın üzerine değil 30 bin liranın üzerine, yani onun gerçek maaşının üzerine yapılıyor. Evet. Yaptık, %18 diye bir tahminde bulunduk. Yeni kök aylığı 35.400 lira oldu. Şimdi bunun %4'ü alınacağı için 1200 liralık ek ödeme de 1416 liraya çıkmış oldu. Dolayısıyla bu emekli için bankaya yatırılacak para 36.816 lira. Evet. Ocak'ta bu emekli için 35.400 liranın üzerinden artış yapılacak. Sonra yeniden ek ödeme hesaplanacak. Şimdi bir sonraki grafiği verirse arkadaşlar, orada aslında bu 20.000 liranın altında maaş alanlar için önemli bir hesap yapacağız. Çünkü onlar 20 bin lira alıyorlar ama gerçek maaşları farklı. Yani kök maaşları var. Dolayısıyla artış da bu kök maaş üzerinden yapılıyor.
0: Evet.
1: İşte bu emeklinin maaşı 15 bin lira olsun. Şu anda, yani Temmuz öncesi. Hı-hı. 600 lira 15 bin liraya göre 600 liralık bir ek ödeme alıyor. 15.600 lira oluyor. Ne oldu? Taban maaş 20 bin lira. Dolayısıyla bu emeklimize 20 bin lira yatırılacağı için 4.400 lirada hazine desteği yapılıyor. Seyyanen bir ödeme yapılıyor bu emeklimize ki böyle 3-4 milyon emekli var. Şimdi yeniden bu taban maaş belirlenecek ve bu hazine destekleri de artacak. Şimdi bu emekli açısından %18 zam olduğunda nasıl hesap yapacak ona bakalım. 15 bin liralık kök aylığın üzerine yapılacak. Dolayısıyla 17.200 liraya çıkacak. Kök aylığı. Ek ödemesi 708 lira olacak. Bunun %4'ünü aldık. Yeni taban aylıkta %18 arttı diyelim ve 23.600 lira oldu. Dolayısıyla hazine desteği de artmış oldu. 5.692 lira hazine desteği verilecek. Hı hı. Ve 23.600 lira alacak. Şimdi emekliler şunu düşünebilir. Ya ben nereden bileyim kök maaşım nedir, ek ödemem nedir? Bunu nasıl öğrenebilirim diye. Çünkü netice itibariyle gidiyorlar, sadece bankadaki kartını sokuyor. İşte orada 20 bin lira görüyor, 31 bin lira görüyor, 33 bin lira görüyor, neyse. Şimdi E-Devlet'e giriyoruz. Arama bölümüne emekli aylık bilgisi yazıyoruz. Emekli aylık bilgisi. Emekli ödeme bilgisi ayrı.
0: Aylık bilgisi farklı.
1: Aylık bilgisi farklı. Aylık bilgisinde daha detay var. Ödeme bilgisinde o ay alacağınız maaş görünüyor. Aylık bilgisine girdikten sonra orada bir net maaşınızı görüyorsunuz. Yani kök aylığınızı görüyorsunuz. Ek ödeme miktarınızı görüyorsunuz. Ayrıca eğer maaşınız böyle düşükse size yapılan hazine desteğini de görüyorsunuz. Ve bankaya yatırılan miktarı da görüyorsunuz. Böyle bir döküm. Ya ben hiç bu e-devlete de giremiyorum, bunu da göremiyorum, yine de öğrenmek istiyorum diyorsa bir emekli, alo 170'i arayabilir. Oradaki arkadaşlar yardımcı olacaklardır. Ya da bir dışarı çıktığında en yakın sosyal güvenlik kurumu müdürlüklerine uğrarsa orada da kendisine maaş dökümü verilir. Hem kök maaşını görür hem ek ödemesini görür. Dolayısıyla yapılacak artışın da nasıl yansıyacağını kolayca kendisi hesaplayabilir. Biz de buradan yardımcı oluruz. Ama tabii biraz Temmuz'un 3'ünü beklemek lazım. Herkes de o tarihi bekliyor şu anda. Ya aşağı yukarı 20 milyondan fazla insanı ilgilendiren bir enflasyon rakamından bahsediyorum. İşte 16-17 milyon Sosyal Güvenlik Kurumu'nda dosya var. İşte dul yetim maaşlarıyla birlikte emekliler, SGK'lılar, SSK'lılar, Bağkurlular, emekli sandığı emeklileri. 4-5 milyon civarında kamu görevlisi var. Yine 1 milyona yakın sosyal yardım alanlar var. İşte 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası gibi. Dolayısıyla aşağı yukarı 20 milyon kişi, üçer kişi desen 60 milyon.
0: Evet, Türkiye'nin nüfusu zaten
1: Türkiye'nin nüfusu neredeyse 86 milyon nüfusumuz var. Dolayısıyla neredeyse Türkiye'nin çocukları çıkartırsan tamamını ilgilendiren rakamlardan bahsediyoruz. Hani öyle basit konu da değil. Yani 60 milyon insanı ilgilendiren rakamlardan bahsediyoruz. O yüzden Temmuz'un 3'ünde açıklanacak. Haziran enflasyonu çok önemli Ahmet. Dolayısıyla bu birçok insanı ilgilendiriyor. Herkes şunu merak ediyor. Temmuz'un 3'ünden sonra bu taban maaş kaç lira olacak? Bu biliyorsun yasayla oluyor. Mecliste 15 Temmuz'da kapanma durumu var. Dolayısıyla 15 Temmuz'a kadar da bunun bir mesai yapacak meclis. Hem taban maaş mesaisi yapacak. Bir karar verilirse işte belki işte bir ek artış refah payı şeklinde o da yasayla çıkacak. O yüzden de şu önümüzdeki 15-20 günden sonra biz de bayağı bir mesai yapacağız. Temmuz'un 3'ünde açıklanacak bu oranlardan sonra hesaplamalarımızı yapacağız inşallah.
0: Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Şimdi sorularımıza geçelim. Tekrar hatırlatalım seyircilerimize. Bize sorun @apara.com.tr mail adresimiz. Sorularınızı bu mail adresine yollayabilirsiniz. Ekranda da göreceksiniz mail adresimizi. Şimdi ilk sorum Yasin Yiğit'in sorusu. Özel bir çağrı merkezinde çalışıyorum. 3 yıldır polis okulunu kazandım. Ayrıldığım zaman kıdem tazminatı alabilir miyim? Alamazsam ne yapmam gerekir?
1: Şimdi şöyle, polis okulunu kazanmak ya da memur olarak atanmak, bunlar kıdem tazminatı alma gerekçesi olarak sayılmıyor. Dolayısıyla hani siz bu 3 yıllık tazminatı hani ben polis okuluna gidiyorum diye alamazsınız maalesef. Yapacak da bir şey yok. Burada tek şey hani istifa ederek tazminatı almanın yolu emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamlamış olmak. Bunları tamamladıysanız yani prim sayısı, yıl neyse o zaman alabilirsiniz. Onun dışında hani memur olacağım ya da polis okuluna gideceğim diye tazminat alınmıyor maalesef.
0: Evet. Devam ediyorum. Erol Yalçın. Annem 2 Mayıs 2014 sigorta girişli, 1969 doğumlu, 3966 gün primi var, %40 engeli var. Ne zaman emekli olur?
1: Şimdi şöyle, rapor alması lazım %40 ve üzeri engeli olduğuna dair. Bunun da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından onaylanması lazım. Bütün bunlar gerçekleşirse 18 yıl 4680 günle emekli olur. 18 yıl aşağı yukarı tamamlanmış 2022'de. Ama primde 4680 güne ulaşması lazım. O da ulaşırsa ve rapor onaylanırsa emekli olur.
0: Evet.
1: Engelli emeklilikten bahsediyorum. Yani

0: burada bir mahallen evet. emeklilik yok. Evet.
1: Turan Kısa. 1978 doğumluyum. Sigorta girişim 1995. 4200 günüm var. EYT'den faydalanabilir miyim? Nasıl emekli olur?
0: Faydalanabilir tabii ama burada bir 17 yaş sigortası görünüyor. O tabii çıraklık ya da staj değilse EYT'li olmuşsunuz zaten. Hani uzun vadeli sigorta kullanılan bir prim yatırılmışsa 5750 gün gerekiyor. Onlar tamamlanınca emekli olursunuz.
1: Coşkun İnanoğlu, 6 Aralık 1980 doğumluyum, 11 Kasım 1999 girişliyim. En başta 4500 gün SGK, sonra 2200 gün Bağkur, son dönemde de 580 gün SGK'lı çalışmaktayım. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi şu son dönemde SSK'lı oldum diyor ya, buna evet. devam etsin. Hani en az 3,5 yılı da tamamlaması lazım 1261 günü ve toplamda da 7000 güne ulaşacak. 60 yaşını bekleyecek. Daha 2040'a kadar zaten o SSK'yı doldurur.
1: Evet.
0: Yaşı 1980'li olduğu için söylüyorum. 2040'ta emekli olacak.
1: Mehmet Karadurak. 1978 doğumluyum. 1999 Ağustos ayında askerliğimi yaptım. Askerlik borçlanmasını yapsam sigorta başlangıcımı geriye çeker mi? 2003 memuriyet girişim var.
0: Şöyle birincisi 2003'ten sonra geriye çekse de EYT'li olamazsınız, bir işe yaramaz. İkincisi evet. memurlarda askerlik borçlanması işe giriş tarihini geriye çekmiyor. Yani bu 2000 yılı da olsaydı hani geri çekip EYT'li olabilir miyim? Maalesef memurlarda böyle bir hak yok. Değişik davalar açıldı. O davalardan da bir sonuç çıkmadı. Hani böyle Bağkurlarda ve SSK'larda var ama memurlarda yok. Zaten burada o hak olsa da EYT'li yapmıyor sizi. O yüzden 2003'e göre 60 yaş 9000 günle memuriyetten emekli olacaksınız.
1: Murat Türkmen. Yaşım 49. Sigorta girişim 2013. Primim 4220 gün. Ne zaman emekli olurum demiş.
0: Tabii biraz geç sigortalı olmuş evet. arkadaşımız. Dolayısıyla 2008 sonrası olduğu için 7200 güne ihtiyacı var. Bir 20 yıl çalışacak. Zaten 61 yaş şartı var. Yani 11 yılı var. Dolayısıyla yaş için o 11 yılda da 7200 güne ulaşır zaten. Yaşı dolduğunda da emekli olur.
1: Evet. Devam ediyorum. Levent Pelit. 1983 doğumluyum. Prim günüm 4788. Giriş tarihim 5 Eylül 99. 4A tescil başlangıcım 2000. Hizmete başlamam 2002. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi 2002'ye bakacağız. Hani 2000'de tescil olsa ki prim yatırılmamış olsa da çok geçerli olmuyor ama şu 5 Eylül 99'da ne olmuş onu bilmiyoruz tabii. Hani giriş diyor. Çalışmış mı, çalışmamış mı? Keşke orada bir çalışılıp da prim yatırılmış olsa EYT'li olacak.
1: Evet.
0: Ama hizmete başlamam 2002 diyor. Belli ki 2002'de prim yatmaya başlamış. Ondan önceki o iki tarihte ne olmuş? Onu bilmiyoruz. Arkadaşımız da zaten yazmamış.
1: Evet.
0: Dolayısıyla biz bu 2002'yi dikkate alacağız ve 60 yaş 7000 günle emekli olacak. Ama bu 5 Eylül 99'da ne olduysa onun peşine düşsün. Çünkü orası onu EYT'li yapar. 5975 günle yaş şartı olmadan emekli olur. Yoksa 2043'ü bekleyecek
1: evet.
0: yani.
1: Evet. Arzu Döner. 1973 doğumluyum. 2008 Şubat'ta bir aylık sigorta girişim var. 2013'te isteğe bağlı Bağkurlu oldum. 9 sene ödedim. 2022'de işe girdim. Son 2,5 senedir sigortalı olarak çalışıyorum. Toplam 4100 gün primim var. Ne zaman emekli olur?
0: Evet, bu sigortalı çalışmaya devam etmesi gerekiyor evet. netice itibariyle. Çünkü hani Bağkur'dan kurtulmak için 2,5 sene dolmuş. Bir sene daha en azından çalışması lazım. 3,5 sene, 3,5 yılı tamamlaması lazım. Ama toplamda da zaten 7000 güne ihtiyacı var. Dolayısıyla onların hepsini toplayacak, çalışacak, 7000 günü tamamlayacak ve 58 yaşını bekleyecek.
1: Burhan Mermer. Eşim 1966 doğumlu, 2005 Bağkur girişi var. Sonra SSK'lı çalıştı. Toplam 5700 günü var. Ne zaman emekli olur?
0: Şimdi tabii Bağkur olduğu için biraz Bağkur fazlaymış gibi görünüyor. Ama SGK'lı çalıştı diyor. Ne kadar çalıştı onu bilmiyoruz. Onun 3,5 yıl olduğunu varsayalım ya da 3,5 yıl olması gerektiğini söylüyorum. Çünkü 5700 gün var, zaten 7000 güne tamamlaması lazım. Dolayısıyla 60 yaşında, 58 yaşında emekli olur eşi. Zaten yaş tamam da, hani şurada bir SSK'lı çalışması lazım. 3,5 yılı tamamlaması lazım. Eğer 7000 günü tamamlamayayım derse, o zaman 4500 günle emekli olur ama 25 yıl 2030'u bekleyecek. Evet. Yine de 3,5 yılı tamamlaması lazım.
1: Evet. Peki, Erdem Pusat. 1989 doğumluyum. 2010 Aralık ilk girişim. 4500 gün SSK gün sayım var. 2017 yılında kalpten rahatsızlık geçirdim. Şu an %86 engelli raporum var. Özel banka çalışanıyım. Ne zaman emekli olurum? Ayrıca emekli olup çalışabilir miyim?
0: Şimdi işe giriş tarihine göre 7200 gün ve 61 yaş şartı var. Ama tabii özel bir durumu da var arkadaşımızın. Hani %86 çalışamaz raporum var diyor. Çok ciddi de bir oran.
1: Evet.
0: Çünkü mahallen emeklilik için %60 yeterli oluyor. Dolayısıyla şimdi bir sağlık kuruluşuna gidecek. Orada %60 ve üzeri rapor alacak. Bu raporunu SGK'ya onaylatacak. 1800 gün gerekiyor. O zaten tamam. Mahallen emekli olacak. Mahallen emekli olduktan sonra çalışılmıyor tabii. Maaş kesiliyor.
1: Devam ediyorum. Ali Kemal Seven. 1976 doğumluyum. Sigorta girişim 1995. 5730 günüm mevcut. Temmuz ayının 10'unda emeklilik düşünüyorum. Yıl sonunu beklesem emeklilik hesaplamasında maaşım düşer mi? Kurumda çalışıyorum.
0: Şimdi şöyle. Temmuz ayının 10'unda emeklilik düşünüyorum diyor ya. Ağustos'tan itibaren maaşı bağlanacak. Evet. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. 5 ay. Siz yani yıl sonunu düşünüyorsanız aralığı, 5 tane maaş kaçıracaksınız. Şimdi Temmuz'da zam da var. Diyelim taban maaş 25 bin lira oldu. 5 tane 125 bin lira bir kere kaçıracaksınız en az.
1: Evet.
0: Maaşınız bilemiyorum belki 30 bin lira belki 40 bin lira olacak. 200 bin lira para kaçıracaksınız yine. Ne gerek var? Yani maaşınız düşse mantıksız. Ne olur? Çıksa ne olur? Hani zaten o 200 bin lira diyelim ki maaşınız 2 bin lira artacak Aralık evet. ayın Ocak'ta başvurduğunuz için. Ki artmayacak da onun da hesabını evet. yaparız. Siz 200 bin lirayı bu 2000 ne kadar zamanda 100 ayda çıkartabileceksiniz. Doğru. O yüzden ben hep onu söylüyorum yani. Tarih evet. geldiğinde gidin emekli olun. Niye maaş kaçırıyorsunuz?
1: Doğru.
0: Burada da hiç bu hesaplara girmeyin kardeşim. Yani gidin Temmuz'un ayın 10'daysa gidin başvurun. Ağustos'ta maaşınız bağlansın 5 tane fazladan maaş alın. Temmuz zammı maaşınıza eklensin.
1: Evet.
0: Ocak'ta yeniden artış var. Ocak'ta da artıştan faydalanın.
1: Peki, Ergin Bozkurt. 1974 Türkiye doğumluyum. 1985'te ailece Almanya'ya gittik. Okul bittikten sonra 1992 Haziran'da çalışmaya başladım. 99 Eylül'de Alman vatandaşı mavi kartlı oldum ve 2022 Mayıs ayına kadar Almanya'da çalıştım. Yani 30 yıl çalıştım. 2022 Haziran'dan sonra Türkiye'ye yerleştim ve çalışmaya başladım. Şimdi 937 prim günüm var. Halen çalışıyorum. SGK'lı olmak için kaç gün prim lazım ve gerisini borçlanabilir miyim? Hangi prim üzerinden borçlama yapabilirim? 5400-7200 günden mi?
0: Şimdi 92 ile 99 arasındaki 7 yıl var ya, hı hı. bir kere onu borçlanabilir. Yani Türk vatandaşı olarak çalıştığı yılları borçlanabiliyorsunuz. Alman vatandaşı olduktan sonraki süreyi borçlanamıyorsunuz. SSK'lı, bunlar da Bağkur sayılıyor. SSK'lı olabilmek için de bu 937 gün prim 1261 güne çıkması lazım. Yani 3,5 yılı tamamlamanız lazım. Dolayısıyla bu primler tamamlanacak. Tabii yaş şartı da var. Önce bir 3,5 yıl çalışın. Sonra o borçlanmaları yapın. 5400 günü tamamlayın. 2022 girişiniz tabii 2022'den geri gidecek borçlandığınız kadar. Dolayısıyla bir 61-62 yaş size gerekecek.
1: Ahmet Dramalı. 5600 günüm var. 2006 sigorta girişliyim. 1981 doğumluyum. Sigortalı çalışanım. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi 2006 girişli. Dolayısıyla 7000 gün ve 60 yaş gerekiyor. Henüz primler tamamlanmamış. Yaş da dolmamış. 2041'e kadar bunu 7000 gün yapalım. 60 yaşında emekli olalım.
1: Adem Pehlivan. 1981

0: doğumluyum. 1997 staj. 1997-98 yılında normal SGK girişim var. Kendi işimden dolayı 2016-2022 yılları arası Bağkur'a geçmek zorunda kaldım. 1349 gün ödedim. 2022 yılından sonra tekrar SGK'lı olarak çalışmaya başladım. Bağkur'u 100 gün fazla ödediğim için emekli olamazsın dediler. 5753 gün SGK ve 1349 gün Bağkur'um var. Toplam 7103 günüm var. Nasıl ve ne zaman emekli olurum?
1: Evet, maalesef yani o 3,5 yılı geçtiği için Bağkur artık Bağkur şartları oluşmuş. SGK'dan emekli olmak için yani 1261 gün daha SSK'lı çalışması lazım. Evet. Bağkur'dan emekli olması için ise 9000 güne ihtiyacı var. Hani 1261 gün SSK'lı çalışmak mı, 1900 gün Bağkur ödemek mi? İkisi arasında bir karar verecek ve günlerini dolduracak. Yapacak bir şey yok. Yani kural böyle. Evet, 100 gün, bir gün bile olsa fark etmeyecekti. Hani Bağkur kapsamına girmeyecekti. Girmiş. Onun hesabını o zaman yapmak lazım. Yani biz hep şunu söylüyoruz zaten. Emeklilik planlarınızı şimdiden yapın. Yani bunlar emekliliği planlamak demektir. Siz buna dikkat etmeniz lazım. Bu kurallara dikkat etmek lazım. İleride ben şu yılda şu da çalışırsam şu şekilde emekli olurum şeklinde planlama yapın. Zaten hani bize gelen sorulara baktığın zaman hani bir 10 yıl 20 yıl sonrasını da soran izleyicilerimiz var. Evet. Dolayısıyla bu planlamayı yapmak lazım. Özellikle bu şekilde farklı kurumlarda çalışmış olanların mutlaka emeklilik planlarını erken yapmaları lazım. Yani işte 100 gün fazla Bağkurlu olduğu için 1900 gün daha prim ödeyecek. Bu ne demek? Aşağı yukarı 5 yıl demek yani. 5 yıl geç emekli olmak evet. demek. 5 yıl fazla maaş almamak demek. Ciddi bir mağduriyet ama kendi hatası burada. Hata demeyelim ama işte bu biraz da bu işlerle ilgilenmemek bu yani. Sonucu getiriyor. Hep onu söylüyorum yani buradan bir kere daha tekrarlayalım Milli Eğitim Bakanımıza. Yani ortaokulda mı olur, lisede mi olur? Haftada bir gün, bir saat, ne bileyim o yani eğitimciler buna karar verir. Seçmeli ders olabilir ama bir sosyal güvenlik dersinin olması lazım okullarda gençlerin. Yarın bir gün iş hayatına atıldıklarında neyle karşılaşacaklarını bilmeler lazım. En azından emeklilik nedir, prim nedir, sigorta nedir? Evet. Bütün bunları biliyor olmaları lazım. İş kazası nedir? Dolayısıyla hani Milli Eğitim Bakanlığı böyle bir şey yaparsa seçmeli olur, seçmeli olmaz. Yani onu eğitimciler karar verir ama epeydir ben bunu talep ediyorum. Çok önemli. Yani çocuklar mezun olduklarında, iş hayatına atıldıklarında en azından temel olarak çalışma hayatıyla ilgili kural ve kaideleri biliyor olmalar lazım. Bu da önemli.
0: Evet.
1: Eskiden hani Milli Güvenlik Dersi diye bir ders vardı. Biz rütbeleri öğretirlerdi. Askere gittiğimizde o rütbeleri tanıyor olurduk ama kızlar da öğrenirdi evet. mesela.
0: Albaylar geliyordu.
1: Evet. Ders. Dolayısıyla şimdi de hani uzmanların verebileceği bir ders. Dolayısıyla çocuklara bu bilgileri vermek lazım diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Evet, buyurun. Peki. Araya bir parantez açmış olduk.
0: Evet. Evet. Peki, mailden devam edelim.
1: Lütfen.
0: Vedat Kaya'nın sorusu. Eşim ön lisans hemşire olarak 2007 yılında 4B statüsünde devlet memuru oldu. 2011 yılında emekli sandığına geçiş yaptı. Toplam 6400 gün prim ödemesi var. %61 engelli raporu var. 1973 Mayıs doğumlu. Çalışırken lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Mevcut durumda 1. derece 3. kademe. En iyi şartlarda nasıl emekli olur?
1: Şimdi tabii burada birkaç ihtimal var. Hani bu %61 engel sonradan mı oldu, baştan mı oldu? Baştan olduysa engelli emeklilik imkanları var. Eğer sonradan olduysa malulen emeklilik imkanları var. Bu tabii rapor onaylandı mı, onaylanmadı mı? Bütün bunlar bir alternatif o tarafta.
0: Evet.
1: Hiç rapordan bahsetmeden, hani bu engellilik oranından bahsetmeden zaten 7200 günü doldurması lazım. 58 yaş şartı var. Dolayısıyla hani eğitim emeklilik yılını değiştirmiyor. Netice itibariyle memuriyetten 58 yaşında ve 7200 günde emekli olacak. Ama işte bu engellilik meselesi değişirse orada yaş şartı ortadan da kalkıyor. Belli evet. bir yıl ve primle engelli emeklilik olabiliyor. Mahallen emeklilikte daha farklı. Orada yaş da yok. Belli bir primle emekli olunuyor. Ama tabii hepsinin bu raporların Sosyal Güvenlik

0: Kurumu tarafından onaylanmasına bağlı.
1: Evet. Devam ediyorum. Nejat Özer, 1969 doğumluyum. 2001 yılı Bağkur başlangıcım var. Aralıksız olarak bugüne kadar 25 yıl prim ödedim. Kaç yaşında emekli olur?
0: 60 yaşında emekli olur. Ona da pek bir şey kalmamış.
1: Ersoy
0: tamam.
1: Evet.
0: Diye kabul ediyoruz 25 yıl.
1: Evet. Ersoy Akbulak sormuş. Doğum tarihim 20 Temmuz 1966. Sigorta girişim 1985.
0: 85. Evet.
1: 3800 prim günüm var. Yurt dışı borçlanması yapmadım. Ne zaman emekli olurum? Emekli olursam Almanya'da tam gün çalışabilir miyim?
0: Şimdi şöyle, bu primle emekli olabilirsiniz, yani 60 yaş şartıyla.
1: Evet.
0: 3600'den emekli olursunuz. Yurt dışı borçlanması yapmadan. Ama emekli olursanız Almanya'da çalışamazsınız.
1: Evet. Emel Saraçoğlu'nun sorusu. 1980 doğumluyum. Kadınım. 1999 Kasım girişliyim. 1043 SSK, 5000 günümde Bağkur. Son 90 gündür SSK'lı çalışıyorum. Emekli olabilir miyim demiş.
0: Olamazsınız. Hani EYT'yi kaçırmışsınız. Bir de Bağkur çok fazla. Siz bu 90 günü 1261 güne çıkartın.
1: Evet.
0: Hani 3,5 yıla çıkartın ve 58 yaşında emekli olursunuz.
1: Evet. Peki, devam ediyorum. Bekir Enes'in sorusu. 1987 doğumluyum. 5215 prim günüm var. Sigorta açılışı 2004, başlangıç 2007 demiş. Ne zaman emekli olurum? EYT ne zaman olur?
0: EYT'li değilsiniz zaten. EYT 99 öncesi biliyorsun.
1: Evet.
0: Dolayısıyla 2004'te açılmış, sonra ne olmuş bu 3 yılda hiç bilmiyoruz.
1: Başlangıçta 2007
0: dersek,
1: evet.
0: Her halükarda 2004 de olsa 2007 de olsa 60 yaş ve 7000 güne ihtiyaç var. Yani 2047'de emekli olursunuz. O zamana kadar da zaten 7000 gün dolur.
1: Evet. Eda Kavaklı. Eşim 1985 doğumlu, 2006 girişli. SGK 6030 gün. Ne zaman emekli olur?
0: Burada da bir 60 yaş gerekiyor ve 7000 gün gerekiyor. Primler de eksik. Yaş zaten eksik. Dolayısıyla her ikisi de dolacak. Eşiniz 2045 yılında inşallah sağlıkla emekli olsun.
1: Evet. Erdinç Ertemel. 1 Mart 1969 doğumluyum. 1985 yılı sigorta girişim var. 3641 günüm var. Sigortadan ne zaman emekli olurum?
0: Bu primle 60 yaşında. Yani mutlaka ben tam emekli olayım derse 5225 güne ihtiyacı var. Yani çalışmaya devam ediyorsa bunu 5225 güne tamamlayıp emekli olabilir hemen. Ya da ben artık çalışmıyorum derse 3600 günde yeterli. 2029'da 60 yaşında doğum gününde 1 Mart 2029'da emeklilik müracaatı yapabilir.
1: Evet. Abdullah Gürses. Yurt dışında yaşıyorum. 2 Mart 1966 doğumluyum. 1 Ocak 1983 SSK girişim. 1260 gün primim var. Emekli veya yaştan emekli olabilmem için neler yapabilirim?
0: Şöyle, şimdi yurt dışında yaşamak başka şey, çalışıyor olmak başka şey. Erkekler yaşadıkları yılları değil, çalıştıkları yılları borçlanıp satın alabiliyorlar. O yüzden yurt dışında çalıştığınız ve Türk vatandaşı olarak çalıştığınız yılları satın alabilirsiniz. Bu 1260 günün üzerine koyup 5400 güne tamamlayabilirsiniz.
1: Evet.
0: Ve 61 yaşında da emekli olursunuz.
1: Hanife İncal. 1979 doğumluyum. 2005 işe başlangıcım. 6533 prim günüm var. 3 çocuğum var. 58 yaşından önce nasıl emekli olurum?
0: 58 yaşından önce emeklilik yok burada. 2005 girişine göre mümkün değil. Hatta prim de eksik. Onları da 7000 güne tamamlamak lazım. Çocukları borçlanıp 7000 güne tamamlayıp artık çalışmanıza da gerek kalmayabilir. Ama her halükarda 58 yaşını bekleyeceksiniz.
1: Hasan Tutak, 1970 doğumluyum. Sigorta girişim 1 Eylül 1986. Şu an için toplam 4384 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi evet, orada da bir 16 yaş sigortası var değil mi?
1: Evet.
0: 16 yaş. Eğer
1: 70 doğumlu 86.
0: Staj değilse ya da çıraklık değilse 5300 gün

0: gerekiyor. Şurada 1000 gün kadar süre kalmış. 1000 gün kadar ki 3 yıl kadar bir süre. Çalışıp primleri tamamlayın ve EYT'den emekli olun. Yok ben çalışamıyorum, edemiyorum diyorsanız bu primle de 60 yaşını beklemeniz lazım. Başa dönüyorum. 16 yaşındaki sigorta uzun vadeli sigorta kollarındansa, çıraklık ya da stajsa başka bir hikaye yazılacak.
1: Evet. Ömer Doğan. 1992 doğumluyum. Memurum. 2013 işe girişim. Kaç yaşında emekli olacak?
0: 61 yaşında emekli olacak.
1: Peki devam ediyorum.
0: Biraz memuriyette 25 yılı tamamlamak gerek.
1: Evet. Devam ediyorum. Leyla Baran. 1978 doğumluyum. 4100 günüm var. EYT'liyim ve prim günüm eksik. 93 girişliyim. Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi 93 girişine göre 5600 gün gerekiyor. Primin eksik olduğunu o da biliyor zaten. 1500 güne ihtiyaç var. Şöyle 1993'ten sonra bir doğumunuz ya da iki doğumunuz varsa mesela 1400 iki doğumdan 1440 gün satın alabilirsiniz. Evet. Ve hemen emekli olursunuz varsa yani eğer çocuk. Yoksa çalışacaksınız ve 5600 günü tamamlayacaksınız. Ama ben artık çalışmıyorum diyorsanız bu primle de emeklilik mümkün ama bu sefer 58 yaş şartı devreye giriyor. 2028'i beklersiniz. Ama bana sorarsanız hani primleri eğer doğum boşlanmasıyla tamamlayabiliyorsanız çok daha avantajlı bir emeklilik olur.
1: Evet. Şammaz Avan. 1983 doğumluyum. 2002 sigorta girişim var. 7035 gün sigorta primim var. 60 yaşı bekleyeceğim. Sigorta primi devam ederse emekli olduğumda farklı maaş mı alırım yoksa aynı mı alırım?
0: Devam ederse tabii nasıl devam edeceği önemli. Hı hı. Eğer yüksek primler yatırılırsa yüksek maaş alırsınız. Düşük yatarsa yani asgari ücret yatarsa çok bir şey değişmez hayatınızda. Emekli maaşı anlamında söylüyorum. O yüzden de eğer imkan varsa yüksekten yatırmak lazım. 60 yaşına çok var.
1: Evet.
0: Yani 2043'te
1: 17 evet. Sene galiba. Yasemin Töre. 1977 doğumluyum. 1998 yılında şirket kurdum. Bağkur başlangıcı yapmadım. 2006'da sigortalı olduğum İHA'ya başvurduğum zaman EYT'den emekli olabilir miyim?
0: Ama Bağkur yok. Neyi İHA edeceksiniz? Hani ödemediğiniz bir Bağkur yok. Şimdi İHA dediğin şey siz Bağkur'a başlıyorsunuz.
1: Evet.
0: Bağkur primi. SGK diyor ki bana getir prim yatır. Siz de yatırmıyorsunuz. Borç birikiyor. Sonra o günleriniz donduruluyor. Borç da siliniyor. Sonra siz diyorsunuz ki ya buna bana ihtiyaç var. Geleyim ben bunları tekrar ödeyeyim şimdiki paradan. Hı-hı. Şimdiki asgari ücretten ve satın alayım diyorsunuz. Ama burada ortada bir Bağkur yok. Gidip neyi canlan yani ölen bir şey yok ki ihya edesiniz. Evet. Dolayısıyla hiç Bağkur yapmamışsınız. 2006'ya göre de eğer SSK ise 7000 gün 58 yaş, Bağkur ise 9000 gün 58 yaş şartlarınız var. Burada EYT yok.
1: Evet.
0: Maalesef.
1: Evet. Köksal Bey. 7 Temmuz 99 için hizmet tespit davası açtım. Zaman aşımı nedeniyle ret geldi. 2000 SGK girişim. Kademeli çıkarma.
0: Evet, maalesef kademeli diye bir şey yok. İşte burada da bu hizmet tespit davalarında da zaman aşım var. 10 yıldı, 5 yıla düştü. Dolayısıyla ona da dikkat etmek lazım. Geçmişte insanlar sigortası çalışmışlar ama bunun peşine düşmemişler. Şimdi evet. Bu EYT meselesi çıktıktan sonra tabii önem kazanmış. Bağkur'da da aynı şey. Geçmişte şirket kurmuşlar, iş yeri açmışlar ama Bağkur'a gitmek de akıllarına gelmemiş ya da önemsememişler. Bak şimdi az önceki bir önceki izleyicimizde olduğu gibi EYT'yi kaçırmış. O zaman Bağkur'a gidip evet. En azından bir Bağkur numarası alsaydı bugün EYT'li olacaktı. Dolayısıyla hani böyle bir umut işine de kapılmayın lütfen kademeli vesaire. Primlerinizi doldurun kardeşim ve yaşınızı bekleyin. Hani böyle kademeli diye bir emeklilik sistemi yok. Öteden beri anlatıyoruz. Böyle bir değişiklik için hazırlık da yok. Yani söylentilere, internet haberlerine çok aldanmayın. Böyle bir şey yok. Yani hesaplarınızı ona göre evet. Yapın. Evet.
1: Peki tekrar mailde dönüyorum. Ümit Özdemir sormuş. SGK girişim 1997. Gün sayım 6900. 12 25 Aralık 1983 doğumluyum.

0: 25 yılı bunun üstüne koyacaksınız. 2026 olacak. Bu yıl işe ilk girdiğiniz, yani 97'de ilk girdiğiniz tarih neyse o tarihte emekli olursunuz. 25 yıl o zaman da olacak. Ama hala 14 yaşındaki sigortanı durumu çok önemli tabii. Onunla ilgili bilgi verirse onu da söyleriz.
1: Evet. Orhan Balkan. SGK öncesi doğum yapan ev kadınlarına doğum borçlanması diye bir kanunun çıkması sizce adil olmaz mı? Ve böyle
0: olmaz.
1: Bir kanun. Evet.
0: Yani şöyle, evet, devam et.
1: Ve böyle bir kanun çıkarma ayrıca ev kadınlarının isteğe bağlı ödedikleri primleri 4B'den 4A'ya dönmesi gerekiyor. Siz ne düşünüyorsunuz demiş.
0: Birincisi adil olmaz. Niye? Zaten kanunun, hani kanunun amacı çocuk dünyaya getirdiği için çalışma hayatından uzak kalınan süreleri satın almak üzere bu düzenleme var. Yani anne çalışmaya başlıyor, doğum yapıyor, çalışma hayatından uzak kalıyor. O süreyi satın alıyor. Ha, öncesinde zaten bir çalışma hayatı yok. Dolayısıyla satın alacağı bir süre de yok.
1: Evet.
0: Ama böyle talepler var. Elbette, hani ben onu söylüyorum. Şimdi eşitlik adalet değil. Yani adil mi diye sorduğu için hayır dedim. Yani eşitlik değil bu. Çünkü çalışma hayatına başladıktan sonra doğum yapanla başlamadan önce doğum yapan arasında bir eşitlik sağlarsanız adalet olmaz. Ama annelerimiz önce çocuk sonra kariyer yapmış, birçok anne, onlara bir hak verilmesi gerekir mi? Gerekebilir. Bununla ilgili talepler var. İkincisi neydi soru orada?
1: 4A olsun. 4B'den 4A'ya dönmesi gerekiyor,
0: evet,
1: demiş.
0: Yani niçin gerekiyor onu bilmiyorum. Hani evet. O gereklilik ne? Çünkü kendi priminizi ödediğiniz zaman siz bağ kurulu olmuş oluyorsunuz. Yani iş yeri açmış gibi, bir şirketin ortağı olmuş gibi kendi priminizi ödüyorsunuz. Yani bir hizmet sözleşmesiyle bir yerde çalışmadığınız için kendi priminizi ödüyorsunuz. Dolayısıyla bunun hizmet sözleşmesiyle bir yerde çalışanla aynı olması, orada da eşitlik, adalet olmaz.
1: Evet. Evet. Peki az önce soru soran seyircimiz Vedat Kaya, hatırlatayım isterseniz sorusunu. Eşim ön lisans hemşire olarak 2007 yılında 4B statüsünde devlet memuru oldu demişti. 161 engeli vardı. Tekrar mail atmış. Engel durumu hastalık kaynaklı olup çalıştıktan sonra ortaya çıktı. Kendi kurumunda, sağlık kurumundan %61 engel durumu raporu alındı. Vergi dairesine kayıt yaptırıldı. Emekli maaş kesintisi olmadan emekli olabilir mi? Bu şartlarda nasıl emekli olabilir?
0: Valla buna işte dediğim gibi kurum karar verecek. Yani evet. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun o raporu onaylaması lazım. Ondan sonra maullen emeklilik devreye girer. Hani vergi indirimiyle mi emekli olmak istiyor, maullen mi emekli olmak istiyor, o ayrımı yapması lazım. Dediğim gibi eğer bir heyet raporu varsa, bunu da kurum onayladıysa emeklilik için başvursun. Evet. Hani kesinti olması diye bir şey yok. Ödenen prim kadar emeklilik maaşı hesaplanacak.
1: İsa Uçar. 1987 doğumluyum. 2007 sigorta girişliyim. 5200 gün primim var. Ne zaman emekli olur?
0: 7000 günü önce tamamlayacak.
1: Evet.
0: Sonra da 60 yaşını bekleyecek. 2047.
1: Ahmet Şancı'nın sorusu. 4 Ağustos 1987 doğumluyum. Sigorta girişim 10 Aralık 2005. Şu an çalıştığım iş yeri sezonluk işçiyim. İşe giriş tarihim 2009'un 6. ayı. Haklarımı alabilir miyim demiş.
0: Tam soruyu anlayamadım. Ben, yani 2009'da bir iş yerine girmiş.
1: Evet.
0: Sezonluk çalışıyor.
1: Sezonluk işçiyim. İşe giriş tarihimde 2009.
0: Haklarım
1: demiş.
0: Dediği hani sözleşme neyse, hani
1: evet.
0: Sezonluk sözleşme yapıyor. O sözleşme neticesinde size vaat edilen haklar ödenmediyse elbette alabilirsiniz tabii.
1: Evet. Devam
0: haklardan kasıt ne, onu anlamadım.
1: Evet. Herhalde çıkmak mı istiyor, tam anlaşılmadı.
0: Tazminat
1: Ahmet Şancı
0: meselesi ise,
1: evet. Tekrar mail
0: şöyle,
1: atarsa
0: süreli sözleşmeli çalışmalarda, hı, bu sürekli tekrarlanıyorsa,
1: evet,
0: o sözleşmeler, yani mesela turizm çalışanları için söyleyeyim, otelde çalışıyor arkadaşlarımız, gidiyorlar her yaz aynı otelde çalışmaya devam ediyorlar sezonluk. Hani söz

0: Sözleşme süreli de olsa devam eden bir sözleşme. Onlar toplamda bir yılı geçince kendi isteği dışında işten ayrılırsa kıdem tazminatı hakları oluyor. İzin hakları da oluyor. Hani evet. Süreli sözleşmelerde böyle bir durum var. Ama ben geldim seninle bir anlaşma yapıyorum. 6 aylığına anlaştık. Beni 5. ayda çıkartırsan o kalan 1 ayı da ödemek zorundasın. Tazminat öyle oluyor. Ama 6 ay anlaştık. 6 ayın sonunda daha da eyvallah dedim. Hı hı. Bana vaat ettiğim parayı verdiysen orada başka bir hak talebim olmuyor.
1: Yani. Evet. Peki devam ediyorum. Ersoy Akbulak az önce bir mail atmıştı. Doğum tarihim 20 Temmuz 66. Sigorta gelişim 1985. 3800 prim günüm var. Yurt dışı borçlanması yapmadım. Ne zaman emekli olabilirim? Emekli olursam Almanya'da tam gün çalışabilir miyim diye sormuştu. Tekrar mail atmış. Şunu soruyor. Yurt dışı borçlanması yapmadım. 3800 prim günüm var. Sigorta girişim 1985. Doğum tarihim 1966. Bu primle emekli olabilir miyim? Olursam yurt dışında tam gün çalışabilir miyim?
0: Onu da cevapladım. Bu primle 60 yaş evet. şartıyla emekli olursunuz. Yurt dışında çalışamazsınız. Yani Türkiye'de emeklilik maaşı alabilmek için yurt dışından kesin dönüş yapmak şartı var. Kesin dönüşten kastım valizi alıp gelmek değil. Orada herhangi bir gelirinizin olmaması lazım.
1: Evet. Şunu da eklemiş. SGK'ya sordum. Olabilirsiniz dediler. 3 kez farklı SGK müdürlüğüne sordum. Evet. Fakat siz de...
0: Ben size kuralını söyledim. Evet. Artık hani sizin dosyanıza bakıp farklı bir cevap verdilerse dosyanıza bakıp vermişlerdir. Onu bilemiyorum.
1: Evet. Peki devam ediyorum yine mailden. Doğan Akgül. Önceden son emekli olmaya 10 yıl ve üzeri kadar çalışıldığında emeklilik maaşı yükseliyordu. Şimdi 8900 günüm var. Son 12 yılım kamudan bağlanacak. Maaş 30.000 çalışmalı, emekli olunmalı şu an. İşçi olarak kamudayım demiş.
0: Şimdi kimisi bunu 3,5 yıl diyor, kimisi 5 evet. yıl diyor, kimisi 10 yıl diyor. Böyle bir şey yok. Emekli maaşı hesaplama sistemi belli. İlk günden son güne kadar bütün maaşlarınızın ortalamaları alınarak belli bir formülasyonla emekli maaşınız belirleniyor. O yüzden son 10 yıl yüksek olursa filan evet son 10 yıl da olsa son 1 yıl da olsa son 2 yıl da olsa ne kadar yüksek maaş alırsanız o kadar emekli maaşınız artar.
1: Evet.
0: Yani elden geldiğince yüksek prim ödemek gerekiyor. Ama hani son 10 yıl beni kurtarır gibi düşünmemek lazım. Öncekiler de hesaba katılıyor.
1: Evet. Evet. Peki Gülsüm Özden'in sorusuyla devam ediyorum. 15 Nisan 1961 doğumluyum. 1 Ocak 2004 girişim. 6.570 prim günüm var. Hala aktif çalışıyorum. Ne zaman emekli olurum?
0: Çok bir şey kalmamış. Yaş tamam. Burada işte 430 gün sonra yani aşağı yukarı işte 1,5 yıl sonra emekli olabilirsiniz artık. Hayırlı olsun.
1: Mehmet Çıracı. 21 Nisan 2006 sigorta girişim var. 5816 prim günüm var. Askerlik ödemedim. Tazminat için prim kaç olmalı? Askerlik ödemesi yapmış olsam fiyat ne çıkar demiş.
0: Şimdi şöyle tazminat için de emeklilik için de 7000 gün gerekiyor. Evet. Dolayısıyla emeklilik için ayrıca 60 yaş şartı da var. Askerlik ödemesi yapsanız aylık brüt asgari ücretin en az %45'ini ödeyeceksiniz. Aşağı yukarı 13 bin lira civarında bir para ediyor. Yani 18 aylık bir askerlik borçlanması 240 bin liranın üzerinde bir para eder. 250 bin liraya yakın bir para eder.
1: Ya.
0: Bu yıl için söylüyorum. Asgari ücret artınca o da artacak. İsmet... Her ay için asgari ücretin %45'i ödeniyor en az.
1: Evet. İsmet Akkuş. Sigorta girişim 2002, 7200 gün sigorta sürem var. Askerlik borçlanmasını ödersem emeklilikte maaşım artar mı? Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi zaten priminiz dolmuş. 60 yaşını bekleyeceksiniz. Boşu boşuna gidip az önce söylediğim gibi 250 bin lira vermenin anlamı yok. O 250 bin lira sizin maaşınızı arttırmaz. Diyelim ki arttırıyor. Diyelim ki 1000 lira arttırdı maaşınızı. 250 ay sonra verdiğiniz parayı geri almış olacaksınız. Çok akıllıca bir şey olmaz. Boşuna para ödemeyin. Priminiz tamam. Yaşınızı bekleyin. 60 yaşında emekli olun.
1: Evet. Devam ediyorum. Nur Saruhanoğlu. 1968 doğumluyum. 3900 günüm var. Doğum borçlanması yapabilir miyim? Ne zaman emekli olurum?
0: Şimdi sigorta girişini yazmamış izleyicimiz.

0: hem doğum borçlanması yapamayacağını hem de emekli olup olamayacağını söyleyemiyoruz. Çünkü hangi tarihte işe girdiğini bilmiyoruz. Ama doğum borçlanması az önce de söylediğim gibi sigorta olduktan sonraki doğumları borçlanabilirsiniz. 3 çocuk borçlanabilirsiniz. Her bir çocuk için 2 yıl satın alabilirsiniz belli şartlarda. 2160 gün eder o da. O yüzden de böyle bir avantaj var kadınlarda. Tabii çocukların yaşaması lazım. 2 çocukların arasında da 2 yıllık süre olması lazım ki o 2 yılı satın alabilirsiniz. Yani çocukların arasında 1 yıl varsa 1 yıl satın alabiliyorsunuz. Ama toplamda 2160 gün, 3 yıl, 6 ay, 6 yıl satın almak, 3 çocuk için 6 yıl satın almak mümkün. Evet.
1: Mehmet Başak, 1978 doğumluyum, 1999'da askerlik yaptım, 2005 Nisan SGK girişim, askerlik borçlanmasıyla YTL olabilir miyim? 6000 günüm var.
0: Evet, bir kere bu günü 7000 yapacaksınız, yaşı da 60 yapacaksınız. Hani askerlik 99'da yapılınca böyle de bir yanlış bilgi var, hani askerliği yaptığınız tarihe dönmüyor. Evet. Askerlik borçlanması yaptığınızda işe girişiniz, işe girişiniz borçlanma yaptığınız gün kadar geriye çekiliyor. Yani diyelim bir yıl yaptınız, 2005 oluyor 2004. Dolayısıyla burada da 99 öncesine çekemeyeceksiniz, 5 yıllık bir askerlik yok. Dolayısıyla size yeterli olamayacaksınız, 60 yaş 7000 günle emekli olacaksınız. Evet.
1: Alihan Barlas, 1 Eylül 1999 işe girişliyim. 4704 ASGK primim var. Askerlik borçlanması ödersem Bağkur primi olarak mı sayılır yoksa 4A olarak mı sayılır?
0: Şimdi o borçlanmaların ne sayılacağı çok önemli değil. Yani eksik priminize borçlandığınız süre ekleniyor. Sizin nasıl emekli olacağınızı son 3,5 yıldaki çalışmalarınız belirliyor. Siz son 3,5 yılda eğer Bağkurlu olursanız o eklenen primler Bağkur primi gibi emekliliğinize yansır. SSK'lı olursanız SSK olarak yansır. Dolayısıyla siz askerliğinizi borçlanın. Zaten EYT'li olmuşsunuz. 5975 güne ihtiyacınız var. Sonra bu 5975 günü SSK'lı olarak tamamlayıp emekli olun.
1: Evet. Peki devam ediyorum. İlhan Bozkurt. Eşimin 6000 günü var, şu an çalışmıyor. 2000 SGK başlangıçta doğum ödemesi yaparak borçlanma yapılabilir. 7000 güne ulaşmak için 1000 gün daha dışarıdan prim ödemek mi mantıklı, doğum borçlanması mı? Hiç ödeme yapılmazsa 4500 günden emekli olduğunda 7000 güne göre ne kadar az maaş alır?
0: Şimdi şöyle, burada mantıklı olan şu: eğer eşiniz 58 yaşını doldurmuşsa hemen 1000 günlük bir doğum borçlanması yapıp emekli olmasını sağlarsınız. Dolayısıyla 1000 günü birden satın almak gibi bir fırsat var. Ay ay ödeyip 1000 gün beklemek fırsatı var. 3 yıla yakın bir süre. Evet. Dolayısıyla burada mantıklı olan doğum borçlanması yapın ve 1000 günü satın alın. 58 yaş dolmuşsa da emekli olur. 4500 günden de emekli olabilir ama niye 1000 gün dururken, hani 6000 günü 7000 güne tamamlamak dururken kısmi emekli olasınız? Evet. Orada da yine 58 yaş gerekiyor ve 25 yıl gerekiyor. 25 yıl dolmuş. Burada kararı siz verin. Evet. Tabii ki 7000 güne göre daha az maaş olur.
1: Ya. Peki, devam ediyorum. Bilal Şahin Ulusoy. Bağkurluyum. 2 Ağustos 99 girişliyim. 1980 doğumluyum. 7989 günüm var. Ne zaman emekli olurum?
0: EYT'li olmuş arkadaşımız ama tabii Bağkurlu. Netice itibariyle 9000 günü tamamlayacak. Burada da işte 1000 gün kadar bir süreye ihtiyacı var ve emekli olacak EYT'den.
1: Evet. Peki son sorumuzdu bu da Faruk Bey. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sayın seyirciler, bu haftalık bize sorunu noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Bilgi Seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu hali bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avrupa'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Herkese merhaba. Bugün Türk Çağdaş Sanatı'nın en dikkat çeken ressamlarından biri olan sevgili Çağatay Odabaş konuğum. Hoş geldin Çağatay.
1: Hoş buldum.
0: Ne güzel seni burada görmek.
1: Aynı şekilde. Yani seninle, senin programında olmak çok güzel. Çünkü insan yakın bir dostuyla böyle bir programda olunca kendini daha iyi ifade etme fırsatı buluyor. Onun için nazik davetin için ben teşekkür ederim.
0: Ya çok teşekkürler. Ne mutlu bana. İyi ki buradasın. Çok güzel projelerim var. Dinlerken çok heyecanlandım. Şimdi izleyicilerimize de aktaracağız.
1: Tabii ki.
0: Ama en baştan başlayalım istiyorum tabii. Ki izleyicilerimiz de daha doğru anlasın. Senin E.T. filmiyle başlayan hayalin ve sonrasını senden dinlemek istiyoruz.
1: Tabii,
0: kaç
1: tabii.
0: yaşındaydın?
1: 1984. Yani şimdi geriye dönüp bakınca tabii seneler geçmiş. O yıllarda filmlerin yıllar sonra Türkiye'de vizyona girmesinden dolayı kaynaklanan bir durumdan dolayı 1984 yılında Steven Spielberg'in E.T.'si Süreyya sinemasına geliyor. Şimdiki Süreyya operasına. Hı hı. Ve ben o zaman 4 yaşındayım. Annem beni alıyor, o filme götürüyor. İşte bütün bu önündeki kitap olsun, seninle birlikte geçirdiğimiz bir sürü sergilerimiz var biliyorsun. Bunların hepsinin başlangıcı işte o filmdi aslında. O film belki de küçük 4 yaşında bir çocuğun içindeki ışığı, ateşi yakan bir film oldu. Hı hı. Ve oradan sonra her şey buraya gelmeye başladı.
0: Ama ne, yani zaten ikonik filmlerin ikonik sahnelerini çok güzel resmediyorsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Tekniğin de şahane. Tekniğini de soracağım tabii. Birazdan ama Christopher Nolan'ın filmlerinden Marvel karakterlerine ama daha neler var?
1: Çok var. Yani ben bunu sohbetlerimizde de hep söylüyorum. Sinema bir derya deniz. İçinden hı hı. bir şey çıkartmak istedikten sonra inanılmaz bir çeşitliliği var. Şimdi çok güzel isimler söyledin. Christopher Nolan gibi günümüz ana akım sinemadan bahsettin. Ama bunun yanı sıra Tarkovski gibi, Haneke gibi ki benim en sevdiğim yönetmendir. Hı hı. Bergman gibi, Hitchcock gibi inanılmaz derin yönetmenler de sinemada muazzam tatlar bırakıyor. Ondan da bir tat çıkarabilmek bir yetenek bence. Ondan da çıkarabilmek. Bu şeye benziyor. Her gün bir restoranda aynı restoranda aynı yemeği yiyemezsin. Farklı yemekler, farklı tatlar istersin. Sinemada bize bunu sunuyor. Farklı yönetmenler. Hepsi birer şef gibi. Hepsi bize bir tabak hazırlıyor. Yemeği bildikten sonra bence hepsi çok lezzetli.
0: Çok haklısın tabii. Gerçekten. Peki pointillism. Yani senin tekniğini bize nasıl anlatırsın? Nasıl bir teknik bu?
1: Ya bunu şöyle anlatayım. Bu tarif benim çok hoşuma gidiyor. Bunu ben genelde çok tekrar ediyorum ama pointillism ufak parçaların bir araya gelmesinden oluşan bir sanat akımı, sanat yöntemi, tekniği. Şimdi bana en çok sorulan soru şu. Ya bir filmdeki bir sahneyi donduruyorsun. Bunu tekrar neden hani resmediyorsun? Şimdi burada iki tane şey devreye giriyor. Bir, sinemanın o hep söylediğimiz akışkan bir bünyesi, bir bedeni var. Yani girdiğiniz zaman filmi izliyorsunuz, film akıyor gidiyor. Onun içinden bir anı çıkartmak, bir anı dondurmak benim için önemli. Peki diyeceksin ki ya bunu bir anı çıkarttın, dondurdun. Bunu parçalara bölüp tekrar neden yapıyorsun? Bunun en güzel cevabı yine çocukluğumuza dönelim. Hani burada da Tarkovski'ye bir selam çakalım. Tarkovski der ki çocukken yaşadığımız şeyler yetişkinlikteki hayatımızdaki olaylara yön verir der. Şimdi bir Lego'yu düşün. Bir mağazaya gidiyoruz, bir kutu Lego alıyoruz. Lego'nun üzerinde diyor ki işte bunun içinde bu itfaiye aracı var veya bu uzay gemisi var. Tamam, kutuyu açıyorsun, paramparça. O itfaiye aracının olacağını bile bile o parçaları birleştiriyorsun. Yani sonucu bilerek yapıyorsun onu. İşte benim resimlerim de öyle. O sonucu bilerek o sahneyi yeniden noktalarla inşa etmek bana muazzam bir haz veriyor. Tabii yine seninle hep sohbetlerimizde geçen şey bunun tabii inanılmaz uzun bir sürede olması.
0: Çok.
1: Yani ona bir emek, ona bir bedensel ve zihinsel bir emek harcanması da bu işin hem niş olmasını hem de benim için kıymetli olmasını sağlıyor.
0: Hı hı. Rekorun nedir peki? En uzun süren eserin ne kadar zaman aldı?
1: Şöyle, benim büyük 4 metre boyutunda bazı eserlerim var. Onlarda tabii 700 bin nokta, 800 bin nokta gibi sayılar. Onların hepsi tek tek handmade olarak yapıldığı için böyle büyük eserlerim var yani.
0: Ne kadar zaman aldı? Şu rekor merak ediyorum. Tabii. Çünkü George Sirach'a geleceğim. Onun çünkü tabii, en meşhur eseri çok böyle yıl sürmüş.
1: Tabii. Şimdi şöyle, benim atölyemde tabii ki beni asiste eden bir ekibim de var. Ama bu asiste eden ekip bana rutinlerde yardımcı oluyor. İşin herhangi bir nihai kararı veya işin gidişiyle ilgili kararlar hepsi bana ait. Burada bir ekiple birlikte girdiğimizde aralıksız bir şekilde de yaptığımızda yani o boyutta bir iş 3-4 ayı buluyor tabii ki. Yani bir de şu var sevgili Funda, yani bir işin içine girip sürekli onda çalışmak o da yoruyor bazen. Tabii. Onun için ben genelde birkaç eseri aynı anda yapıyorum. Yani birkaç eser biraz onun üzerinde çalışıyorum. Çünkü bir yerden sonra bazı şeyleri göremiyorsunuz. Yanlışlıklar olmaya başlıyor. Onun önüne geçmek için farklı farklı eserlerde devam etmek beni hem zihinsel olarak dinlendiriyor hem de o heyecanını daha sıcak tutuyor.
0: Ya bu kadar nokta nokta nokta nokta. Tabii. Bu biraz delilik değil mi Çağatay?
1: Tabii. Sence neden? Şimdi bundan herhalde 3-4 yıl önceydi değil mi? Bir NFT macerası vardı.
0: Vardı.
1: Nerede
0: evet.
1: Şu anda o NFT'ler? Hiçbiri yok.
0: Yok.
1: Şimdi teknoloji geliştikçe burada bak çok kıymetli bir stüdyodayız. İnanılmaz teknolojik bir yerdeyiz. Hı hı. Teknoloji inanılmaz imkanlar sunuyor. Ama sanatın içine bunu entegre etmeye başladığın zaman NFT gibi, yapay zeka gibi şeyleri içine koyduğun zaman insan duygusunun verdiği kararların önüne geçiyorsa eğer bu bir sanat eseri midir? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Çünkü kararı sen vermiyorsun. İşlemi sen yapmıyorsun. Nerede peki bunun içindeki sanat? Yani sanatçının ona harcadığı o hard work dediğimiz, yürek işi dediğimiz şey nerede? O yoksa olmuyor. İşte seneler önce NFT furyası çıktı, yok oldu gitti. Şimdi yapay zeka ile şeyler çıkıyor. Bunlar da sönümlenecek. Ama handmade olan her zaman kalıcı olacak. Emek harcanmış. Duygunun emekle birlikte tuvale yansıtıldığı şey her zaman kalıcı olacak. Yani şu anda yapılan yapay zekalar 5 yıl sonra belki çöp olacak. Ama 10 yıl sonra hala bir Rembrandt hala bir Caravaggio. Peki. Caravaggio olacak. Bir Rothko hala Rothko olacak.
0: Her
1: yani
0: zaman.
1: Bu çok önemli bir şey. Teknoloji geliştikçe handmade her zaman kıymetli ve özel olur. Dolayısıyla benim üzerinde durup insanları şaşırtmak istediğim, paylaşmak istediğim o işte binlerce nokta bu. O binlerce noktanın bir araya gelip sunmak istediği duygu da bu.
0: Ama hiç kolay olmuyor gerçekten.
1: Tabii çok zor.
0: Ben izlerken senin yaptığın işleri hayretler içerisindeyim.
1: Ben
0: çünkü
1: dün
0: çok
1: gece,
0: büyük emek.
1: Tabii dün gece 3.30'da çıktım atölyeden. Yani ben çoğu zaman eve gittiğimde kızımı bile göremiyorum. Yatmış uyumuş oluyor. Bu belli bir eseri oluşturmak için veya sanatçı olmak için yapılan belli fedakarlıklar mıdır? Evet, belli fedakarlıklardır. Bunun kıymeti bu mudur? Evet, bence budur. Ben şu anda bulunduğum konum ve gücüm itibariyle istesem 50 tane 60 tane asistan tutup onlara da bu işi yaptırabilirim. Ama bu değil işte. İşin başında olmak, onunla birlikte yoğrulmak, o noktaları tek tek sabırla koymak. Yani ben çok genç yaşta katarak ameliyatı oldum. Yani gözlerim özlerim bitti
0: çok
1: artık yani.
0: Çok geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim. Ama bu bedeli ödemeden o için işin içindeki değerli, kıymetli hale getiremiyorsun. Ya tıpkı Michelangelo'nun Sistine Şapel'in tavanını boyarken çektiği acı gibi.
0: Çok haklısın. Biraz da tarihini konuşalım istiyorum. Tam bu pointillism 19. yüzyılın sonları, 20. yüzyılın başları
1: tabii,
0: mı, Sirach'tan mı? Sen nasıl anlatırsın bize?
1: Sevgili Funda, aslında bu ve bunun benzeri akımların çoğunun çıkış noktası aslında nedir biliyor musun? İnsanlık tarihine baktığımız zaman fotoğraf makinesinin icadı ve görüntülenme teknolojilerinin ilerlemesiyle birlikte sanatçıların, daha doğrusu insan dediğimiz o içindeki sanat olgusunu taşıyan varlığın farklı bir şeyler üretme çabasıyla ortaya çıkan şeyler. Bu kimisi bunu noktayla yaptı, kimisi bunu çizgiyle yaptı, kimisi bunu boyayla yaptı. Soru şu olmaya başladı. Fotoğraf makinesi bir sanatçının yaptığı bir eseri çok çabuk bir sürede o görüntüyü veriyorsa, o görüntüyü bu sefer sanatçının görerek ne hissettiğini yapması önemli olmaya başladı. İşte bu noktada senin bahsettiğin isimler gibi noktayla

0: bunu yapan, çizgiyle bunu yapan, farklı boyama teknikleriyle yapan, soyut dışa vurumcular, işte soyut ekspresyonistler, bir sürü akım çıkmaya başladı ve sanat böyle zenginleşmeye başladı. Aslında demin söylediğimizin tersine, teknolojinin dokunuşuyla sanat bir yerde farklı bir ivme kazandı fotoğraf makinesinin icadı ile birlikte. Dolayısıyla bu pointillizm de bu dönemlerde çıkan izlenimcilerin izledikleri doğayı, tabiatı ve insan davranışlarını nasıl resmedeceğini gösterirken yaptığı bir teknikti bu. Aslında şimdi baktığımız zaman 2026 yılında diyeceksin ki ya Çağatay, aslında sen 2026 yılında yaşayan bir sanatçısın. Bu kadar geçmişteki bir tekniği tekrar neden kullanıyorsun? Ben naçizane bu tekniği kendimce geliştirdiğimi düşünüyorum. Kendi renklerimi işin içine kattım. Biliyorsun ki benim resimlerim sadece benim paletimdeki 7 renkten oluşuyor.
1: Evet, 7 renk.
0: Evet. O 7 rengin bir araya gelmesiyle o zenginliği ortaya çıkartmaya çalışmak. O noktaların inanılmaz derecede perfeksiyonist bir mühendislik çalışmasıyla bir araya gelmesi, çok hassas dokunuşlarla bir araya gelmesi, belki o geçmişteki tekniği daha üst seviyeye taşıma çabalarımın sonucu oluyor.
1: Bir de her eserin bir tane.
0: Evet, o işte içerik kısmı. Şimdi
1: peki bir filmden bir sahne mi? Yani o filmden başka sahne olabilir mi?
0: Evet, bu çok güzel bir soru. Bu şöyle, her filmdeki karakter aslında bir defa. Çünkü karakter burada önemli olan şey. Şimdi buraya kadar biraz tekniği konuştuk. İçeriye bakacak olursak, o karakterin bir anı, bir duygusu. Yani şimdi ben mesela burada seninle sohbet ederken bile seni bir film gibi görüyorum. Ve senin jestlerin, mimiklerin seni belki de en estetik halinde nasıl algılayabilirim ve onu nasıl tuvale yansıtabilirim. Aynı şekilde filmde de bunu hissediyorum. Veya bazen de o figürü belki de çok çirkin resmetmek istiyorum. Yani çünkü o film bana onu işaret ediyorsa oradan çok çirkin bir anını çıkartmak istiyorum. Ama bunu bir kere seçiyorum ve bunu bir daha yaptığın zaman onun doğasına aykırı oluyor. Yani o karakteri bir kere yapmak, yönetmenin tercihleri arasından bir tane bir şeyi seçip çıkartıp onu tekrar ölümsüz bir hale getirmek. Benim derdim o. Onun için her filmdeki karakter yalnız bir defa.
1: Bir tane, ama bunu sürdürebilmek zor olmalı.
0: Çok
1: çünkü
0: zor.
1: İnsanlar, biliyorum ki koleksiyonerler seni zorluyor bu
0: çok
1: konuda.
0: Çok zor, evet çok yani, zor.
1: Ve ben, ikinci olmalı
0: tabii,
1: diye.
0: Ben de şöyle bir şey oluyor, işte bana da yap. Ben hemen şunu söylüyorum. Bir kere ondan bir tane daha yapmamın sende olmasını isteyecek misin? Yani bir tane olması varken bunu anlatıyorum. Bazen de artık çok başa çıkamıyorum. Onu almış olan koleksiyonerin telefonunu veriyorum. Onu ara, ondan al diyorum.
1: Aa, bu çok iyi.
0: Bu çok başımıza geliyor. Mesela
1: müzayedeye çıkıyor mu?
0: Çıkıyor tabii ki, arada çıkıyor. Ben genelde bunu kontrol altında tutmaya çalışıyorum. Hı-hı. Benim galerim Ruzi Galeri ile biz bunu kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki bu zamana kadar yapılmış yüzlerce resim var. Bizim kontrolümüzün dışında olan çeşitli, hayat öyle bir şey sunuyor ki koleksiyonerlere de, ekonomik sebepler, başka sebepler, aile ayrılıklarından dolayı tabii ki müzayedelere çıkıyor.
1: Her ne hissediyorsun? Müzayedeye çıktığı zaman bir sanatçı eserini gördüğü vakit ne hissediyor?
0: Şunu hissediyorum. Şimdi benim işlerim çok niş. Demin bahsettiğim gibi senin de bir sürü arkadaşın, senin vesilenle, çok teşekkür ederim sana burada da bir kere daha, senin de vesilenle, senin de pek çok arkadaşın benim eserlerime sahip oldu.
1: Ama herkes seni çok seviyor.
0: Sağ ol,
1: gerçekten bu arkadaş olduğumuz
0: sağ
1: için
0: ol.
1: Değil. Çağatay Odabaş eserinin sahibi olmak bir değer.
0: Teşekkür
1: gerçekten
0: ederim.
1: Çok
0: mahcup
1: kıymetli
0: ediyorsun.
1: Bir şey.
0: Şimdi o süreçleri biliyorsun. Hani o resmi ne kadar zor seçiyoruz, ne kadar zor yapıyoruz. Evet, o sahne mi, bu sahne mi, diyorum ki böyle olmalı, şöyle olmalı, onun yapım süreçleri. Dolayısıyla o resmin içinde benim o resmi yaparken harcadığım işte gözyaşı, kahkaha, yediğim yemek, içtiğim çay, bu programa geldim, konuk oldum, şu an atölyede bir resim var. O resmin içinde de bu program olacak. Her bir anı o resmin içinde. Hı hı. Dolayısıyla tabii ki o resim tekrar bir müzayedeye çıktığı zaman hani buruk bir şey oluyor. Yani niye? Hani keşke o kişi de kalsa diye. Ama tabii bende oran çok düşük. Yani hı hı. Müzayedeye çıkması veya başka bir şekilde hı hı. yer değiştirmesi çok düşük oranlarda oluyor. Benim en büyük şansım eserlerimle koleksiyonerlerim çok fazla empati kuruyor, çok fazla bağ kuruyor ve genelde %97-96'lık bir oranda gittiği yerde o duvarda yıllarca kalıyor. Hı, ve hepsinde bir hikayesi oluyor. Tabii. Yani mesela buradan da selam

0: Selam yollayalım. Türkiye Otomobil Federasyonu Başkanımız, sevgili dostumuz Eren Başkanımız.
1: Eren İşler Toprağı'nı.
0: Onun evinde mesela müthiş bir eserim var.
1: Çok güzel bir iş var.
0: Şimdi o eser, şimdi Eren Başkan bana bir gece bir video yolladı. Benim eserimle birlikte Jean Todt yan yana var. Jean Todt'a falan imzalatıyor. Yani şimdi bu o kadar güzel bir anı ki bir sanatçı için. Şimdi Eren Başkan'a da çok teşekkür ediyorum. Hem hayatında o eserime yer verdi, hem de onu Jean Todt'la paylaştı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu hikayeler bir araya gelince o eser gerçekten gittiği yerde çok uzun yıllar kalıyor yani.
1: Hı hı. Ama şeyi merak ediyorum, bu çok uzun süredir aslında sorduğum da bir soru. Müzayedeye çıkıyor olması bir eserin, o eserin piyasasını düşürüyor mu?
0: Kimi zaman düşürmeye çalışıyor.
1: Aha.
0: Ama yaptığınız iş unik bir işse veya özel bir işse zaten o her zaman değerini buluyor.
1: Tabii ki.
0: Burada şu var. Şimdi müzayedeye sadece ben çıkmıyorum ki. Müzayedeye Mehmet Güler yüz de çıkıyor. Bence
1: tabii.
0: Türkiye'nin bir numaralı sanatçısı. Abidin Dino da çıkıyor. Ve satılmıyor. Şimdi Mehmet Güler yüz kötü bir sanatçı da mı satılmıyor? Hayır. Her resmin bir alıcısı vardır.
1: Var.
0: Şöyle, bu bir alıcısı vardır derken, hı-hı, bunu ticari anlamda söylemiyorum. O resmin hikayesini yaşamak isteyen bir insan elbet vardır. Ha, o resimle bir yıl sonra denk gelir, ha bir gün sonra denk gelir. Ama o resimle mutlaka bir insan buluşur ve o resim onunla yüzyıllarca kalır. Yani Avrupa sanat tarihine bakalım, bu böyle olmuştur. Ama o resimle o insanın denk gelme süresi kimi zaman o müzayede olmayabilir. Yani müzayede Halil Paşa çıkıyor, satılmıyor. Yani
1: evet,
0: bu onun kötü olması veya piyasasını düşürüyor anlamına gelmez. O anki konjonktür, ekonomik durum, o resmin alıcısı o gün orada yoktur, bilgisayar başında takip etmemiştir, bir araya gelmemiştir. Dolayısıyla hani müzayedelere çıkması, satılıp satılmaması bence bir sanatçı için çok hani şey bir kriter değil, belirleyici bir kriter değil. Bence sanatçının üretiminin kontrol altında tutulması, eserlerin nerelerde olduğu, bunun galerisiyle birlikte nasıl takip ettiği, bunlar daha önemli doneler bence.
1: Hı hı. Son dönemde yaptıklarını da konuşalım istiyorum. Çünkü çok şahane bir sergi açtın. Işık, gölge, sahneler. Biraz göstermek de istiyorum Ruzi Galeri ile beraber. Bu farklı bir Çağatay Odabaş,
0: evet,
1: sergisi olmuş. Çünkü mumlar var.
0: Evet.
1: Ya film sahnelerinden mumlar var.
0: Evet.
1: Ama senden dinlemek istiyoruz. Çünkü çok inovatif de bir sergi olmuş. Birçok duyumuza hitap ediyor.
0: Çok teşekkür ederim. Yani şimdi bu şu anlamda önemli bir sergi oldu. Ben bu sergiye kadar 7 yıllık bir sürede bir sergi yapmamıştım. Çünkü istediğim şartların sağlanması, istediğim ortamın sağlanması, bu derinliği anlayacak bir galerinin ortaya çıkması, bu bir zaman aldı. Bunun sonucunda Ruzi Galeri ve Ruzi Galeri'nin kurucusu sevgili Esra Çevik'le bir araya geldik. Ben bu projeyi anlattım ve inanılmaz heyecanlandı. Ve kendisine de bir kez daha teşekkür ediyorum. Burada şunu yaptı Ruzi Galeri ve Esra Çevik. Bu işte bu serginin bu kadar ses getirmesini bu sağladı. Al sana bir galeri, dört duvar, burada bir sergi yap demedi. Bunu nasıl daha üst seviyeye taşırız uğraştı. Galerinin fiziksel mekanı çok avantajlı. Biz bunu en iyi şekilde kullandık. İki katlı galeri. İşte ilk kata geliyorsun. İlk katta daha modern, contemporary bir ortam. Üst kata çıkıyorsun. Daha bir nasıl diyeyim, geçmişe referans veren bir dekorasyonla. Şimdi alt kata girdiğin zaman alt kattaki eserler daha günümüzü anlatanlar. Üst kata çık üst katta daha geçmişe referans veren eserlerdi. Bunun müziklerini, bu serginin müziklerini sevgili Rahman Altın yaptı. O da ilk bizim projemizdir. Bir serginin böyle bir özel bestesinin, müziğinin olması.
1: Kesin ödül alabilir. Rahman ne yapsa ödül alıyor çünkü.
0: Tabii tabii. Sağ olsun Rahman abi, o heyecanımızı bizle birlikte yaşadı. Galeriyi inanılmaz dekore etti Esra burada. Yani bir görüntü yönetmeni gibi davrandı. Yani her duyuya hitap eden şey yaptık. Özel bir koku tasarladık. İçeriye girenler o mum kokusunu hissedebilsin diye. Ve buradaki mumların her biri, burada yaklaşık 60-62 tane eser vardı. Her bir mum yine her bir sinema filminin içerinden çıkartılmış bir mumdu. Yani neydi? İşte giriyorsun, bir mum görüyorsun ama yanında bir kare kod var. O kare kod kutu telefonunu okuttuğun zaman o mumun olduğu sahne telefonunda çıkıyor. İşte nedir? Schindler List'ten bir mum. İşte Godfather'dan bir mum. Ne bileyim Kubrick'in Barry Lyndon'dan bir mum. Demin bahsettik Tarkovski'nin Nostalgia'dan bir

0: bir mum, Alien filminden bir mum. Yani mumun o kadar bir zamansızlığı var ki sinemada. 1400 yıllarda geçen bir filmde de bir mum var. 2100 yılında geçen Alien filminde de bir mum var. Aslında yönetmenler bunu çok enteresan görüntülemiş. Yani mumun zamansızlığı ve insan yaşamına benziyor olması benim böyle bir seçki yaratıp böyle bir sergi oluşturmama vesile oldu.
1: Ne kadar zamanını aldı?
0: Bu çok zaman aldı gerçekten. Yani bunu bir kere kafada sindirmek, bunu üzerinde durmak, o resimleri tekrar oluşturmak. Yani geçmişe bakarsan böyle bir 2-3 yıllık bir süre. Ayrıca sergi temposuna girdiğimizde de yani böyle 24 saat falan çalıştık yani Esra ile. Yani Ruzi Galen'in burada çok büyük emeği var. Hani sevgili Esra Çevi'ye, galeri direktörümüz sevgili Polina'ya da çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle insanüstü bir tempoyla çalışıp bunu ortaya çıkardık. Ama kalıcı olabildiğini düşünüyorum. Ben hep şunu söylüyorum. Hani biz bir şeyler yapıyoruz ama bunun sanat olup olmadığına ve kalıcı ve ölümsüz olup olmayacağımıza gelecek nesiller karar verecek. Robert De Niro'nun çok güzel bir sözü vardır. Filmi yaparız, izleyiciler alkışlar ama gelecek nesiller onun sanat olup olmadığına karar verir diye.
1: Çok doğru.
0: Bu da öyle. Yani kalıcı bir şey bıraktığımızı düşünüyorum. Yani bir 20 yıl, 30 yıl sonra bile biri diyecektir ki ya Etiler'de, Ruzi Galeri'de Çağatay Odabaşı mum sergisi vardı diye hatırlanacak. Şimdi biz Ruzi ile yola çıkarken şunu da yapabilirdik. Çok güzel sinemadan kadın yüzleri, yakışıklı erkeklerden oluşan bir sergi seçkisi de yapabilirdik. O da ses getirirdi ama hayır. Yani Ruzi Galeri'deki böyle bir sergiye gelen bir insan Çağatay'ın daha önce hiç görmediği bir şeylerini görsün istedik. Yani figür beklerken mum resmi karşına çıkıyor. Onun evet. için çok şaşırdı insanlar ve çok da güzel geçti ve buradaki bazı eserlerde çok önemli yerlere gitti.
1: Müthiş bir vizyon. Çok tebrik ederim.
0: Teşekkür ederim.
1: Duyduğum kadarıyla zaten birçok önemli koleksiyona girmiş bu eserler.
0: Evet, evet.
1: Devlet koleksiyonunda var.
0: Evet. Buradan da bir kez daha çok çok teşekkür etmek istiyorum. Kültür Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Sayın Kültür Bakanı Yardımcımız Batuhan Mumcu, onların destekleriyle ve tensipleriyle Devlet Resim Heykel Müzesi'ne buradaki bazı eserlerimiz girdi. Ama beni esas heyecanlandıran şey yine Sayın Bakanımızın da uygun görmesiyle Beyoğlu'ndaki İstanbul Sinema Müzesi'ne iki eser ben hazırladım.
1: Çok güzel.
0: Evet, hatta hangi eserler olduğunu da burada senin programında ilk defa söyleyeyim. Oraya tabii ki Türk sinemasından çok özel iki eser hazırladım. Şimdi o benim için çok daha duygusal oldu.
1: Eşkıya
0: neden,
1: mı geliyor
0: musun?
1: Yoksa?
0: Yok, daha derin.
1: Aa, ya.
0: Şimdi sinema müzesinde tek bir sanatçı olmak o benim için çok büyük bir onur oldu gerçekten. Çünkü diğer müzelerde pek çok sanatçı ile birliktesin ama sinema müzesinde tek benim eserlerim oldu. Oraya Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı ve Halit Refik'in Gurbet Kuşları filminden iki sahne hazırladık. Birinde sevgi ve aşk temasını ve insan ilişkileri, diğerinde ise Türkiye'deki bir göç olayının ve sosyolojik onun yansımalarını anlatan bir filmden bir sahne tercih ettik. Bu eserlerimizi de bitirdik. Zannediyorum önümüzdeki yazın bitimiyle birlikte izleyiciler müzede bunları da görebilecekler.
1: Merakla bekliyoruz. Şu an hemen görmek istiyorum. Yani. O kadar merak ettim ve çok güzel filmler seçmişsin gerçekten.
0: Evet, teşekkür ederim.
1: Çok beğendim. Peki Jennifer Lopez sizin de koleksiyonunda bir Çağatay Odabaşı var. Bu nasıl oldu?
0: Evet, bu gerçekten bu da ya yani çok uzun bir projeydi. Buradan yine onu da saygıyla ve sevgiyle anıyorum. Sevgili Şafak abi, Şafak Çak. Bence Türkiye'de gerçekten bir marka ve gerçekten bir başarı hikayesi o da.
1: Gerçekten öyle.
0: Sırf Jennifer Lopez değil, pek çok Hollywood yıldızıyla iş yapıyor. Onların evlerine çeşitli tasarımlar yapıyor. Jennifer Lopez gibi önemli şarkıcıların sahnelerinde önemli dekorlar gerçekleştiriyor. Şafak abi bunu bana ilk geldi söyledi. Dedi ya böyle bir şey yapalım dedi Lopez'e. Tabii dedim ama hani bunu nasıl yapacağız diyeceğim. Falan filan. Yani bir kere karar vermek çok güç oldu. Yani kadına kadının resmini yapacağız. O çok güç. Yani onun filmlerinden bir sahne bulabilmek, seçebilmek, onu düşün. Ya onu düşünmemiz zannediyorum Şafak abiyle bir 1,5

0: yılımızı falan aldı. Biz bunu böyle gizliden devam ettirirken ya şu mu olsun bu mu olsun falan derken sonra Netflix'te Hustler diye bir filmi var onun. Bir gerçek hikayeyi anlatıyor. Bir dansçıyı canlandırıyor. Orada Lopez çok güzel gerçekten yani görüntü olarak da çok güzel. Tam o kadının enerjisini yansıtan bir şey. Oradan bir sahneyi seçtik. Onun menajeriyle görüşmeleri yaptık. Şeylerini yaptık. Onun üzerine eseri yaptık. Yolladık ama çok stresli, çok zor. Yani gerçekten çok zor bir şeydi yani. Ama sağ olsun Şafak abi de bana güvendi, destek oldu bu konuda. Bayan Lopez'in koleksiyonunu onu kazandırdık. Bayağı da büyük bir iş yani böyle şu bizim arkadaki ekranlar kadar falan 2,5 metre falan bir iş bayağı.
1: Çok büyük ama zaten evet. Genelde senin eserlerin çok büyük oluyor değil mi?
0: Evet.
1: Daha güzel anlaşılıyor bu.
0: Ya çok güzel bir şeye değindin ya Funda. İşte insan arkadaşıyla sohbet edince program daha güzel oluyor. Şimdi büyüklük çok önemli bir şey. Gerçekten bir şeyin abidevi olması, büyüleyici olması, ya önüne geçtiğin zaman dev bir portre onun içinde kayboluyor gibi olmak çok önemli bir şey. Ama bence bir ressamın mahareti 2,5 metrelik bir resmi de yapabilmek, kendi aynı dilini küçücük bir tuvalde de yapabilmek, bu çok önemli bir şey. Ya benim şimdi 2,5 metrelik, 3 metrelik, 4 metrelik de eserlerim var. Daha yeni Katar'da bir koleksiyona benim şöyle ufacık eserlerim girdi. Minnacık böyle ufak eserler. Sadece karakterin, sinema karakterinin gözlerinden oluşan bir seri böyle. Şimdi o çok önemli bir şey. Bunu mesela Türk resminde çok iyi ustalar yapıyordu. Mesela bunu en iyi yapanlardan biri Avni Lifici'di. Geçmişe bakarsak, günümüze bakarsak Mehmet Güleryüz gibi, Ergin İnan gibi sanatçılar bunları çok iyi yapıyor. Yani hem büyük işte kendi duygularını ifade edebiliyor hem de küçücük bir alanda. Bu ne aslında biliyor musun? Duygularını her alanda ifade edebilme gücü ve yetisinin olduğunu gösteriyor o sanatçının. Onun için bazen 2,5 metrelik bir resim seni son derece büyülerken bazen dev gibi duvarda belki ufacık bir resim sana çok büyülü geliyor olabilir yani. Onun için eserlerim genelde büyük boyutlarda ama bazı çok küçük işlerde beni çok heyecanlandırıyor onları yapmak da.
1: Onları da şu an çok merak ettim. Evet. Hemen görmek istiyorum yayın sonrası.
0: Tabii ki.
1: Peki o sahneye karar vermek çok zor değil mi?
0: Çok zor. Sen şimdi burada bu kadar kıymetli bir program yapıyorsun. Bütün deneyimlerini konuklarınla burada paylaşıyorsun. Burada bir konuk seçmek senin için ne kadar zorsa benim için o sahneyi de seçmek o kadar zor. Acaba bir filmin içindeki karakteri anlatan bir sahne mi olmalı yoksa filmi anlatan bir sahne mi olmalı? Bu çok güç bir şey. Ama burada tabii ki sanatçının hani kendi ilkel duyguları, dürtüleri devreye giriyor. Yani onunla kurduğun ilişki, empati, onda görmek istediğin şey, hangi anı durdurmak istediğin şey. Bazen bir yönetmen üzerinde çok araştırma yapıyorum. O yönetmenin neden o oyuncuyu, neden o sahneyi veya neden o görüntüyü tercih ettiği üzerine kafa yoruyorum. Okuyorum, yazıyorum, çiziyorum. Onun neticesinde yani bütün bunların süzgecinde çıkıyor o bir anı seçmek. Bu bazen kimi zaman işte burada mumlarda olduğu gibi bir filmden bir objenin çıkması da oluyor. Yani çok anlamsız bir obje çıkabiliyor. Mesela demin bahsettik. Michael Haneke'nin filmlerinde öyle çok enteresan sahneler vardır. Kamera bir anda bir kahvaltı sahnesinde bir tabak cornflakes'e odaklanır. Yani o çok önemli bir andır aslında yönetmenin tercihi için. Bazen öyle bir sahneyi de seçtiğimde oluyor. Öyle bazı eserler var. Onları da biraz kendime saklıyorum aslında.
1: Evet. Güzel. Peki haftada kaç film izliyorsun?
0: Çok.
1: Yani en son kere, ne izledin?
0: En son ne izledim? O kadar çok izliyorum ki yani sürekli bir kere atölyede çalışırken sürekli bir şey dönüyor. Hani şunu izledim bunu izledim değil ya hani hangisini en son izlediğimi hatırlamıyorum. Dün 3 tane şey izledim.
1: Sinemada en son ne izledin?
0: Yani sinemada en son ne izledim? Bakayım en son. Ya maalesef en son Superman'i izledim galiba. Bu yeni Superman'i hiç beğenmedim. Onu izledim.
1: Ben Michael Jackson'a gittim yeni çok öneririm.
0: Ona
1: gerçekten
0: gideceğim.
1: Çok güzel ve bence bir Michael Jackson eseri yapmalısın.
0: Evet onun üzerinde çalışıyorum zaten. Ona kesinlikle gideceğim. Çünkü şeyden de ben çok güzel bir sahne yapmıştım, Bohemian Rhapsody'den. Onun gibi bir film o da. Tabii ki şimdi şeyi çok heyecanla bekliyorum. Christopher Nolan'ın Odyssey'i tabii ki çok heyecanla bekliyorum.
1: Nolan'ın, Ağustos'ta galiba geliyor, değil mi?
0: Evet, Ağustos, Temmuz'da.

0: Nolan'ın dünyasında çok enteresan tercihleri var. Çok enteresan bir şey. Yani harika çocuk diyor.
1: O da senin gibi aslında. 5 yaşında mı başlıyor yönetmenliğe çekmeye? Sen de olsun aslında.
0: Çok gelenekselci, analog yöntemler kullanıyor. Şimdi mesela burada da teknik arkadaşlar var. Onlar da bilir. Çok inanılmaz teknolojik cihazlar varken adam böyle boynunda $40 eski bir cep televizyonuna benzer bir ekran taşıyor falan, ondan falan izliyor. Böyle. Çok analog bir adam. Cep telefonu falan kullanmıyor. İşte enteresan bir dünyası var. O analog dünyayı da kendi hikayelerine çok iyi yansıtıyor. Çok kıymetli bir yönetmen. Tabii ki sinemanın son 20 yılındaki o ivmesini sağlayan adamlardan biri. Oppenheimer döneminde sinemalar pandemiden çıktıktan sonra Oppenheimer'la bile inanılmaz bir ivme kazandırdı. Yani o kadar ağır bir filmle bile bunu başarabildi. Bence çok kıymetli bir yönetmen ama mesela ana akımda çok daha değişik adamlar var. Mesela ben David Fincher'ı çok beğenirim.
1: Ben de çok severim.
0: David Fincher işte Seven gibi, Fight Club gibi muazzam yapımlara imza atmış bir adamdır. Onun da sinema kariyeri aslında çok enteresan. Başlangıcı ilk uzun metrajlı filmi Alien. Alien 3'ü veriyorlar ve mahvediyor. Ve sinemaya küsüyor. Sonra tekrar galiba Seven'la tekrar geliyor. Bu yönetmenler tabii ki inanılmaz bir heyecan veriyor. Şimdi bak burada konuşurken...
1: Ben Tarantino'da vardı hatırlıyorum.
0: Tarantino'da var, evet. Tarantino hatta Kill Bill yapmıştım.
1: Kill Bill vardı,
0: Kill Bill, evet. Birinci filmden bir tane yaptım. İkinci filmden. Birinci filmdeki de Allianz koleksiyonunda, global koleksiyonunda. Allianz'ın global koleksiyonunda. Bazı büyük şirketler benim eserlerimle çok güzel bir uyum yakalayabiliyorlar. Yani bunu şirket koleksiyonlarında, binalarında çalışanlarıyla birlikte sunmaya çalışıyorlar. Bana şu şekilde geliyorlar. Mesela o beni çok heyecanlandırıyor. Ya biz işte yeni bir bina yapıyoruz. Bu binada genç bir çalışan nüfusu olacak. Onların görüp heyecanlanabileceği bir film sahnesi yaratabilir miyiz diye geliyorlar. Bu projeler beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü düşünsene binlerce çalışanı olan bir holdingde her gün eserinle birebir bağ kuruyor. Evet. Ben mesela sosyal medyayı açıyorum böyle. Instagram'da hiç tanımadığım insanlar resimleri paylaşıyor o binadan. O da çok inanılmaz bir enerji getiriyor insana.
1: Senin eserini gören zaten hemen tanıyordur. Bu bir Çağatay, evet. O da başlıyor. Öyle bir özelliği de var bence. Zaten değerli yapan da bence bu. Peki sana genelde yönetmen sinemasıyla mı geliyorlar? Yani ben atıyorum işte Tarantino'nun filmlerini çok seviyorum. Ondan bir eser yapalım diye mi geliyorlar? Yoksa bu filmi çok seviyorum, buradan bir eser yapalım diye mi geliyorlar?
0: Funda, yine beni tabii çok iyi tanıdığın için çok güzel sorular soruyorsun. Çok teşekkür ederim. Her ikisi de oluyor. Genelde oyuncular üzerinden daha çok geliyor.
1: Yani şu beni şaşırttı.
0: Oyuncu, evet, yani bazı oyuncular var. Bunların tabii ki çok seven bir kitlesi var. Yani bunlar kimlerdir? Şimdi bilindik isimler Al Pacino gibi, Robert De Niro gibi oyuncular. Bir de çok sinematografik, estetik bir yüzü olan ve bunu sinemaya çok iyi yansıtmış, bunu çok iyi kaba tabirle sinemada pazarlamış oyuncular var. Scarlett Johansson gibi. Bunlar üzerinden tabii ki geliyor talepler. Ama tabii ki buradaki en önemli konu şu. Bana bir talep bile gelse, ben o kıymetli koleksiyonerle oturuyorum, sohbetler ediyorum, birbirimizi tanıyoruz. Neden o filmi bana sorduğunu özellikle soruyorum. Ve ben kendi inanmadığım bir filme, bir sahneyi asla yapmıyorum. Yani orada anlatıyorum, ben bunu yapamam. Çünkü bununla ben bir bağ kuramıyorum. Bazen de şöyle oluyor. Yine senin bahsettiğin gibi bir koleksiyoner, bir yönetmen veya oyuncu düşünerek bana geliyor. Ben ona yapmayı düşündüğüm eserlerin eskizlerini gösteriyorum. Bazen bambaşka bir şeyde karar kılabiliyor onları görünce. Çünkü benim atölyemde çok geniş bir eskiz arşivim var. Ve gelenlere çok fazla şey sunabiliyorum. Ya sırada bak bunu yapacağım, şunu yapacağım, sırada bu var diye onları gösterebiliyorum. Bazen onların içinden bambaşka şeyler seçenler oluyor. Dediğin gibi yani yönetmen de geliyor, oyuncu da geliyor, sahne de geliyor. Bana ama size bir şey soracaksındır mutlaka. En çok sorulan ne? Değil mi? Evet, en çok sorulan film, söylüyorum, çok enteresan gelecek sana belki. Al Pacino'nun Kadın Kokusu filmi. Evet, bana en çok, yani ben bir istatistik çıkartsam şu anda herhalde, bana en çok sorulan o. O da buradan selam yolluyorum. Faruk Kütük isimli çok sevdiğimiz bir koleksiyonerimiz de. Yani çocuğa ne teklifler geldi yani, inanılmaz o resmi almak için. Çünkü ben o filmden tango sahnesini yapmıştım. Tabii ki çok önemli bir sahne. Yani filmin en iyi duygusunu anlatan, neden filmin adının Kadın Kokusu olduğunu, aslında o tango sahnesinin ardında gizli olduğunu anlatan sahnedir o. Onun için bana en çok sorulan o. Ha, onun dışında tabii şeyler de oluyor. İşte Godfather, Scarface gibi o tarz şeyler Braveheart. De oluyor. Braveheart.
1: Onu ben Karadeniz'de Ovid Dağı'nda gördüm. Şoka girdim yani. Ya bak. Karadeniz'de bir kayağa gidiyorum, bir dağa ve otele girdim.
0: Kaç
1: karşımda,
0: bin metrede değil mi?
1: Ya kaç bin metrede yani 2000 küsür rakımlar ve ben
0: daha
1: karşımda...
0: Daha da yüksekti.
1: Evet, mutlaka ben böyle... Çağatay Odabaş, evet.
0: Ya, senin bana fotoğraf yolladığın o günü hatırlıyorum.
1: Benim fotoğrafım hala onunla duruyor yani. Orada onu görüyor olmak da
0: ya
1: beni
0: şimdi
1: çok
0: bu
1: mutlu
0: o kadar
1: ediyor.
0: Bak ne kadar güzel bir anı, seninle ne kadar güzel bir anımız. Ya düşünsene, bir otele gidiyorsun yani ve o otel inanılmaz butik bir otel.
1: Evet.
0: Sevgili Ruşen Ekşi.
1: Ruşen Ekşi.
0: Gidiyorsun, içeriye giriyorsun, kar, kış, kıyamet, o resmin oraya çıkabilmesi bile bir macera zaten.
1: Evet.
0: Ve çat diye o resim karşına çıkıyor. Yani bu benim için o kadar güzel bir duygu ki, şimdi onu yaşamak, bak kaç yıl geçmiş burada konuşuyoruz. O işte naizane senin o eserle bağ kurabilmen, duygun ve o eserinde kendini gösterebilmesi, seninle birlikte sarılabilmesi, o işte benim için en büyük zenginlik. Demin bahsettiğimiz gibi her şeyin bir tane olması ve onun o dağın tepesinde olması, bak bunu biz biliyoruz ve birkaç yıl geçmiş burada konuşuyoruz. Yani bu işte müthiş bir güç yani. Ruşen de buradan selam.
1: Buradan selam olsun gerçekten.
0: Ruşen şimdi yeni bir resim aldı. Atölyede bitirdik. Aa! Daha paylaşmadık. Haftaya falan paylaşacağız.
1: Muhteşem yine bir, çok orijinal bir
0: çok
1: sahnedir
0: orijinal
1: diye
0: bir
1: düşünüyorum.
0: Şey yine böyle dev gibi 2,5 metre bir şey.
1: Ay ne güzel. Aslında sen bir kulüp kursan da insanlar hem
0: Federico
1: böyle...
0: Fellini'den bir eser hem de. Evet. Bir hafta sonra falan paylaşacağız eseri.
1: Derin.
0: Tabii çok güzel.
1: Güzel.
0: Marcello Mastroianni'nin bir sahnesi.
1: Ay şu an...
0: İtalya'nın Tarık Akan'ı.
1: Galiba çok kıskandım şu anda. Gerçekten. Bir de diyorsun ya benim eserime, herkes bence senin eserlerine sarılmak istiyor. Peki Türkiye'deki şimdi galeri, koleksiyoner ve sanatçı üçgeni nasıl buluyorsun?
0: Şimdi buna bunu biraz açalım gerçekten, hazır burada bu keyifli sohbeti yapıyorken. Şimdi burada gerçekten ben geriye dönüp baktığım zaman bu sene benim 25-26. yılım. Ben çok genç yaşta bu piyasanın içine girebilme şansını elde ettim. Sevgili Ertan Mesci'nin Artizan Sanat Galerisi vardı. Ben 2000 yılında orada sergi yapmıştım. Benden sonraki sergi Mehmet Güler Yüz, Alaaddin Aksoy Komet sergisiydi. Yani ve ben o zaman yaşım 20 idi. Herkes şaşırmıştı. Ya 20 yaşında bir çocuk bu galeride nasıl sergi yapıyor diye. Sevgili Ertan Mesci bana o zaman o şansı tanıdığında onu da çok eleştirmişlerdi. Ama zannediyorum ki şimdi Ertan Bey, ya işte bakın gördünüz mü, ben bu çocuğun elinden tuttum, ne kadar doğru bir karar verdim diyebiliyordur insanlara, sağ olsun, eksik olmasın. Şimdi oradaki büyük ustalara baktığımız zaman onlara göre şu anda biz daha çok imkana sahibiz. Nedir? Daha fazla galeri var, daha fazla fuar var, daha fazla müze var. Ha, yine yeterli mi? Yetmiyor tabii ki. Ama bunun yanı sıra hem gerek teknolojinin gelişmesi hem de bunu maalesef üzülerek söyleyeceğim, çok fazla güzel sanatlar fakültelerinin ortaya çıkmasıyla birlikte çok da fazla sanatçı iddiasında olan insan ortada oluyor. Dolayısıyla bu bir kirlilik yaratıyor. Bu hem koleksiyoner için hem galerici için eleme için bir mesai harcamasını gerektiriyor. Şimdi düşünsene, senin bir galerin var. Ya bizim Ruzi Galeri'de de oluyor. Yani haftada onlarca, yüzlerce dosya geliyor, portföyle geliyor. Yani bunların içinden iyi bir şey bulabilmek bu sefer zor bir hale geliyor. Çünkü teknolojik kolaylıklar, demin bahsettiğimiz gibi biraz niteliği düşük güzel sanatlar kurumlarının olması, biraz fazla olmaması gereken şeylerin ortada dolanmasına sebep oluyor. Ama bunlar da elbet elenecektir. Yani demin başa saralım, Robert De Niro'nun dediği gibi, zaten gelecek nesiller hangisinin iyi olup olmayacağına, hangisinin arkasında bir felsefe olup olmayacağını zaten gelecek nesiller karar verecektir. Sanatçıları tanıdıkça. Dolayısıyla soruya tekrar dönecek olursak, bir piyasa var. Evet, bu

0: piyasanın ciddi dinamikleri var. Bu piyasada eserlerini sunabileceğin, koleksiyonerlerle paylaşabileceğin çeşitli ortamlar da var. Ama işte burada hem koleksiyoner, galerici, sanatçı üçgeninin çok doğru kurulması, doğru kararlar verilmesi, galerinin sanatçının arkasında durması, sanatçının galerinin emeklerini hiçe saymaması, bunu özellikle söylüyorum, bunlar ve koleksiyonerin buna ikna olması, bu çok önemli bir şey. Hı hı. Doğru yaptığın zaman her zaman eserin koleksiyonerle buluşur. Ben pandemi dönemi oldu. Pandemi döneminde bile insanlar benim eserlerime ulaşmak için bana ulaştılar. O zaman dedim ya bir şeyleri demek doğru yapabiliyorum ki hani bu kadar sıkıntılı ortamda bile insanlar benim sanatımla bir güç kazanmaya, hayatlarına bir renk katmaya çalışıyor dedim. Dolayısıyla piyasada baktığımız zaman bence en önemli şey doğru iş yapmak. Yaptığın işin arkasında durmak ve bunu doğru şekilde sunmak çok önemli. Hı hı. Ama burada tabii ki ben hep şöyle bir formül söylerim. Hani bir mikserin içine %40 oranında, mikserin içinde %40, %50 oranında işte yetenek koyacaksın. Şans koyacaksın %20, %30 oranında. Ve ilişkiler %20, %30 oranında. İşte o %100'lük oranı basacaksın. Karışım o. Yani çok iyi resim yapabilirsin. Ama bunu kimseye sunamadıktan sonra yok olur gidersin. Çok kötü bir ressam olursun, iyi ilişkilerin vardır. Bir sergi yaparsın, iki sergi yaparsın, yine yok olur gidersin. Veya iyi ressamsındır, iyi ilişkilerin vardır ama işte şans dediğimiz faktör o yoktur. Yine kendini ifade edecek bir şey bulamazsın, yine yok olur gidersin. Sanat tarihine baktığımızda da bu da böyle. Şu anda usta olarak gördüğümüz kişiler hep ilişki, yetenek ve şans faktörlerinin bir araya gelmesiyle sanat tarihinde kalıcı olmuşlardır.
1: Çok güzel anlattın gerçekten. Hepsi bütünüyle çok kıymetli.
0: Çok, çok,
1: peki
0: çok önemli.
1: Çağdaş sanat dünyasının geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsun ülkemizde? Çünkü ben görüyorum çok genç koleksiyonerler çıktı ve onlar inanılmaz eserler topluyor.
0: Biz geçen hafta 17 yaşında bir koleksiyonere eser sunduk ve onun koleksiyonuna dahil ettik. Bu bizi o kadar heyecanlandırdı ki neden? Ve bu kardeşimiz çok donanımlı. İki arkadaş geldi. İkisi de birbirinden pırlanta gibi. Sevgili Doruk ve Rüzgar, buradan da analım onları da. Çünkü o çocuklar 40-45'li yaşlarına geldiklerinde müthiş bir koleksiyon sahibi olacaklar. Hı hı. Yani aileleri de öyle bir yetiştirmiş ki bu kardeşlerimizi. Yani bu çocuklar gelip benden Çağatay abi işte Marvel, Avengers bilmem ne falan demediler. Yani çok enteresan filmler konuştuk, çok enteresan sahneler konuştuk. Ve Clint Eastwood'un eski kovboy filmlerinden bir sahne seçtik mesela. Şimdi bu çok kıymetli bir şey. Böyle bir nesil gelecek. Hı hı. Şu anda 17, 20, 25 yaşında olan bir koleksiyoner tabanı oluşacak. Ve bunlar önümüzdeki 30 yılı taşıyacaklar. Tıpkı şu anda 60 yaşında olan koleksiyonerler nasıl bu işe yeni başladıklarında bir heyecanla başladılar ve 2000'li yıllarda bir taşıma yaptılar, bir koleksiyon taşıdılar ve görevlerini bitirdiler. Çünkü onlar da doydular artık. Hani bir şey yaptılar, bir seçki oluşturdular ve artık onlar da köşelerine çekildi. Şimdi bu yeni gelecek nesil bence bunu sağlayacak ve ben bu yeni gelen neslin içindeki bu 20'li yaş jenerasyonunun az sayıda bunlar ama çok niş zevklerinin olduğu, çok kültürel olduğu, yani çok Anglo-Sakson düşüncelerinin olduğunu gördüm ve bu beni inanılmaz heyecanlandırdı. Hatta yani o çocuklar benim atölyeme geldiği zaman, bu dediğim grup, o 20'li yaş grubu, bana da inanılmaz bir enerji veriyorlar. Yani kendilerinin hem o gençliği, şimdi ben de bakıyorum, ben 46-47 yaşındayım, acayip bana şey veriyor. Yani onlarla sohbet etmek, film konuşmak, sanat konuşmak, çok çok inanılmaz bir şey var. Bence bunlar taşıyacak zaten önümüzdeki çağdaş sanatı. Bir de bu gerekiyor Funda. Yani evet. Bir devir daim, bir görev değişimi gibi. Yani sırf tıpkı nasıl demin bahsettiğimiz Mehmet Güler Yüzer, Kometler, Alaaddin Aksoylar nasıl kıymetliyse Türk resminde, Ergin İnanlar, nasıl otantik ve özgün sanatçılarsa bunlar,

0: Çünkü ya biz evimize benim resmimi asmıyoruz. Yani hani bazen bir tane bir şey asıyoruz falan. Başka sanatçıları görsün. Yani gözü, duyguları, ruhu başka sanatçılarla beslensin istiyorum. Biz otoportre koleksiyonu yapıyoruz. Naçizane böyle bir küçük bir koleksiyonumuz var. Ben otoportrenin sanatçının kendini ifade etmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Onun için öyle ufak bir seçkimiz var. Senin bahsettiğin gibi anneler, babalar bu koleksiyonu yapıp çocuklara sunacak ya. Çocuklar bir sonraki nesil olarak taşıyacak bunu yani.
1: Aynen öyle. Bu çok önemli. Peki hep koleksiyon konuştuk. Aslında senin de çok şahane. Funko, pop evet. koleksiyonun var. Hatta Back to the Future. Bu koleksiyon tutkun ne zaman ortaya çıktı? Ne zaman toplamaya başladın bunları?
0: Koleksiyon tutkum çok uzun yıllardır var. Yani bu tabii ki benim hani o bahsettiğimiz çocuklukta bu E.T.'yi izlemeyle başlayan bir serüven ve işte 80'li yıllarda büyüyor olmamız, video kaset dönemiyle yoğruluyor olmamız tabii ki o sinemaya, ana akım sinemaya ve o ana akım sinemanın sunduğu kahramanların bizim hayatımıza girmesi çocukluğumuzda bizi tabii çok etkiledi. Dolayısıyla büyüyünce tabii onlarla ilgili bir şeyler toplamak çok büyük bir heyecan yaratıyor. Benim bir E.T. koleksiyonum var. O da senin gibi çok kıymetli, değerli basın şeylerinde çıktı. Bir hiç gün yüzüne çıkarmadığım bir Back to the Future koleksiyonum var. Onu da
1: merak ediyoruz.
0: Seninle paylaşmayı çok istiyorum. Bir de bir Superman koleksiyonum var ama en önemlisi aslında Back to the Future. Çünkü ben Back to the Future'ın müthiş bir film olduğunu düşünüyorum. Zaten birinci film sinema akademisinde de Amerika'da senaryo yapısı ders olarak okutuluyor. O inanılmaz bir yapısı var onun. İçinde olmayı çok isteyeceğim bir film gerçekten. Bir zaman yolculuğu bu kadar zekice anlatılabilirdi ancak. Onun için onunla ilgili eşyalar, objeler toplamak beni çok heyecanlandırıyor. Bir de ben şuna inanıyorum. Yani bir sanatçısın, yani ressamsın, heykeltıraşsın. Ya sabahtan akşama kadar resim yap, heykel yap, bu böyle olmaz. Kendini bir şeylerle beslemen, farklı bir şeylerle onu doyurman lazım. Şimdi benim bir avantajım var. Zaten sinema cepte. Sinemayla bir haşır neşir olduğum için sürekli eserlerimi de ondan çıkarttığım için besleniyorum ama yine böyle farklı bir şeylerle uğraşmak, kendini doyurmak bence bir sanatçı için çok önemli. Mesela bak hiç unutmuyorum rahmetli Balkan Naci İsimyeli çok çok kıymetli bir hem ressam olarak hem hoca olarak çok kıymetli biriydi. Ve benim Marmara Güzel Sanatlar Fakültesini tercih etme sebeplerimden biridir. Bir Ergin İnan, iki Balkan Naci. Bunlar çok kıymetli hocalardır. Çok önemli isimler yetiştirmişlerdir. Balkan Naci'nin mesela rahmetlinin atölyesine gittiğin zaman böyle tavanda böyle asılı Osmanlı makas koleksiyonu vardı. Kilit koleksiyonunu yapardı mesela. Ya onları bulmak, onları araştırmak, o makasların geçmişteki maceraları kesme, biçme onu çok besliyordu ve o eserlerine de yansıyordu. Diyeceğim o ki yani sanatçıların kendini besleyecek bir uğraşılarının olması gerektiğini düşünüyorum. Ben naçizane işte dediğim gibi Back to the Future koleksiyonu vesaire onlarla kendimi şey yapmaya çalışıyorum. Bir de biraz da işte müzikle alakam var. İşte onunla uğraşıyorum. Hı hı. Bu şekilde.
1: Peki Ninja Kaplumbağaları buldun mu?
0: Buldum.
1: Gerçekten mi?
0: Ya Ninja Kaplumbağaları şöyle bulduk. Buradan yine ona da selam söyleyelim. Benim Avusturya'da bir koleksiyonerim var, Rüya Hanım. Çok o da çok özel niş işler alır. Sağ olsun Avusturya'da buldu getirdi bize.
1: İnanılmaz. Galiba evet. 1991.
0: Tabii tabii.
1: Raphael ve Michelangelo.
0: Tabii. Ya bu şey de çok güzel. Ya şimdi demin bahsettim ya koleksiyonerlerimle o dostluğu kuruyorum ya. Buradan yine bir selam yollamak istiyorum. Ya İrina Namlıcı diye bir koleksiyonerimiz var. O da mesela bana şey bulmuştu. Japonya'dan bir yerden 1982 yılına ait E.T. bardakları.
1: Aa, çok
0: buluyor, güzel. Getiriyor. Yani şimdi insanlar seni tanıyınca sana gelen hediyeler de öyle olmaya başlıyor ve bu çok hoşuma gidiyor. Diyorum ki ben o zaman ya ben eserlerimle bu insanların hayatında bir yere dokunmuşum. Ya düşünsene o insan yurt dışına çıkıyor ve yurt dışında diyor ki Türkiye'ye dönerken Çağatay'a götüreceğim şey şu olmalı, bu olmalı deyip onu bulup getirip sana sunuyor. Bu işte yaptığımız o eserin izleyiciyle ne kadar fazla bağ kurabildiğiyle alakalı bir şey bence.
1: çok güzel, çok değerli bir şey. Çağatay, iyi ki geldin. Aa. Çok güzel bir sohbet oldu. Zaman nasıl

0: geçti inan anlamadık ben bile. De. Başarılarının devamını diliyoruz.
1: Teşekkür ederim. Ben davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Yani sen çok kıymetli bir arkadaşımsın. Ya inan burada böyle program gibi değildi. Sanki seninle yine böyle atölyede sohbet ediyormuş gibi rahat rahat konuştum. Kendimi ifade edebildim. Bana bu fırsatı verdiğin için çok teşekkür ederim. Çok zarifsin.
0: Güzel sözlerin için çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin.
1: Sağ ol.
0: Yıldız Sohbetler'den bugünlük bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşça kalın.

0: kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var. Kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası

0: Günaydın. Bugün 23 Haziran Salı saat 07. Ben Sema Ertekin. Yeni güne Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın nükleer şeffaflık ve denetim mesajıyla başlıyoruz. Bu açıklama İsviçre'de süren Amerika-İran teknik görüşmeleriyle birlikte jeopolitik risk algısına yeniden şekillendiriyor. Tabii tablo tek yönlü değil. Bir yanda diplomasi ve 60 günlük yol haritası konuşulurken diğer yanda Trump'ın sert uyarıları ve Hürmüz başlığı fiyatlamaları canlı tutuyor. Avrupa Merkez Bankası cephesinde ise Avrupa'da enflasyonun hedefe doğru gerileyeceği mesajı var. Ama çekirdek enflasyon baskısı ECB'yi temkinli tutuyor. Burada Başkan Christine Lagarde'ın açıklamaları önemli. Fiyatlamalar ne söylüyor ona da bakacağız. Bize bu sabah nasıl bir tablo geliyor? Altın 4150 dolar altına sarkmış durumda. Brent petrolde 78-79 dolar bandını görüyoruz. Dengeli, dolar güçlü, tahvil getirileri yüksek. Yani küresel resimde iki ana eksen var. Jeopolitikte yumuşama sinyali, para politikasında sıkı kalma ısrarı. Ve asıl soru şu, bu denge kalıcı bir yeni dönem fiyatlaması rejimi mi yoksa piyasanın bir sonraki şokuna kadar geçici bir sakinleşme mi? Hepsini konuşacağız ve tabii ki siz bu sabahta ekranınızda sadece verileri, rakamları, grafikleri veya haber akışlarını değil piyasaların yönünü ve büyük resmi izleyeceksiniz. Fırsat ve risk haritasını da açacağız. Seans öncesine hoş geldiniz. ...23 Haziran Salı gündem başlıklarına hızlıca birlikte bakalım. Hürmüz Boğazı tamamen açık dedi Amerikan Başkanı Trump. İran'la yürütülen sürecin olumlu ilerlediğini belirtti. Tahran'ın anlaşma şartlarına uymaması halinde de gerekli adımları atacağını söyledi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen Amerika'da olduğunu ve boğazın açık kalacağını belirtti. İran'ın hiçbir zamanda nükleer silaha sahip olmayacağını belirten Trump, İran'a yönelik deniz ablukasının gerektiğinde yeniden devreye alınabileceğini de vurguladı. Ve Amerika İran'a yaptırımı askıya aldı. Karara göre İran menşeli ham petrol, petrol ürünleri ve petrokimya ürünlerine ilişkin bazı işlemler geçici olarak yaptırım kapsamı dışında tutulacak. Söz konusu lisansın 21 Ağustos'a kadar geçerli olacağı da belirtildi. Böylece İran petrol ihracatına yönelik yaptırımlarda 60 günlük bir muafiyet dönemi başlamış oldu. Enflasyon beklentileri iyileşti dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın açıkladığı sektörel enflasyon beklentisi anket sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Bakan Şimşek, Haziran ayında hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin bir önceki aya göre 3,4 puan iyileştiğini belirtti. Jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla da enerji fiyatlarındaki normalleşmenin beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini beklediklerini söyledi. Devam edelim Avrupa tarafıyla. ECB'nin savaşa daha sert tepki vermesine gerek yok dedi Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde. Orta Doğu çatışmasının etkilerine karşı daha sert tepki vermeye gerek olmadığını söyledi. Lagarde'a göre enflasyon orta vadede hedef seviyesine geri dönecek. Japonya'ya bakalım. Çünkü Japonya'nı 40 yılın en düşük seviyesine yaklaştı. Japonya'nı salı günü 40 yılın en düşük seviyesindeydi. Bu durum piyasalarda hükümet müdahalesi beklentilerini yeniden arttırdı. Öte yandan yen bu yıl şimdiye kadar %3 değer kaybetti. Para birimi Amerika ve Japonya faiz oranları arasındaki geniş farktan dolayı baskı altında kalmaya devam ediyor. Gündem başlıklarına baktık, rakamlara, verilere, grafiklere bakalım. Şimdi son durum bize ne söyleyecek? Brent petrolle başlarsak. 77,2 dolardan fiyatlanıyor Brent petrol. 0,35'lik aşağı yönlü hareketi var. Ons altınla devam edelim. Kıymetli metaller tablosunda son durum ne? 4144 dolar bandında altın ons %1'in üzerinde geri çekilme hareketi takip ediyoruz. Gümüş onsta %3'e yakın düşüş var. 63,1 dolardan fiyatlanıyor ve platin 1652 dolarda %1,7'lik geri çekilme var. Palladium tarafında %1,7 oranında düşüş takip ediyoruz. 1247 dolardan fiyatlanıyor palladium. Devam edelim. Asya borsalarına bakalım. Çin Şangay geri çekildi. 0,37'lik kaybı var. 4147 puanda şu anda. Hindistan'da da düşüş var. 0,11'lik geri çekilme takip ediyoruz o tarafta. Güney Kore'de %5'e yakın düşüş var. 8690 puanda Güney Kore. Hong Kong'da 1.33'lük geri çekilmeyle 23.452 puandan geçiyor. Amerikan borsalarına bakalım. Amerikan borsalarındaki son durum bize ne söyleyecek? 0.10'luk düştü. Dow Jones 51.662 puan seviyesinde. Nasdaq'ta %1'lik geri çekilme var. 30.043 puandan geçiyor. S&P 500'de de yarım puanın biraz üzerinde düşüş takip ediyoruz. 7.434 puanda S&P 500. Şimdi son durum ne? Orta Doğu meselesinde Donald Trump'tan hangi açıklamalar geldi? Çifte mesaj geldi Donald Trump'tan. Anlaşma yolunda devam ediliyor. Tabii 60 günlük bir süreç var ama Donald Trump'ın baskısı da devam ediyor. İran anlaşmaya uymazsa eğer gerekeni de yaparım dedi. Yine bir tehdit dili kullandı Donald Trump. İsviçre'de devam eden müzakerelerle ilgili bu açıklamalar oldukça dikkat çekici tabii. Bir taraftan sürecin olumlu ilerlediğini söylüyor Donald Trump. Diğer taraftan da İran'a yönelik tehdit dilini de koruyor. Trump'ın mesajı aslında oldukça net. Washington şu an diplomasiyi tercih ediyor ancak elindeki baskı araçlarını da masadan kaldırmış değil. Özellikle Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahibiz ve İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmezse gerekeni yaparım ifadeleri Amerika'nın müzakere sürecini askeri ve ekonomik caydırıcılıkla birlikte yürüttüğünü de gösteriyor. Piyasalar açısından satır arası daha da önemli. Çünkü son günlerde petrol fiyatlarındaki düşüş ve risk primindeki gerileme anlaşmanın kalıcı olacağı varsayımıyla fiyatlanıyor. Ancak Trump'ın tonu bize şunu da hatırlatıyor. Henüz nihai bir anlaşma yok. Şu anda fiyatlanan şey barış değil, kontrollü iyimserlik ve bu nedenle de önümüzdeki günlerde piyasalarda yönü belirleyecek unsur yalnızca diplomatik açıklamalar değil, tarafların sahada attığı somut adımlar olacak. Şimdi biraz daha yakından bakacağız Amerikan Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına. Sürece ilişkin değerlendirmeler yaptı dedik. Müzakere sürecinin nasıl gittiğinden Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma kadar birçok konu hakkında konuştu Donald Trump. Buyurun bakalım.
1: İran anlaşmaya uymazsa ya da kurallara uymazsa yapmam gerekeni yapacağım.
2: ABD Başkanı Donald Trump kameraların karşısına geçti, İran'la ilgili yeni kritik açıklamalar yaptı. Müzakere sürecinin iyi gittiğini söyledi.

0: İran kendine özgü bir şekilde işleri oldukça iyi yürütüyor. Adil ve makul bir anlaşma müzakere etme konusunda da çok iyi gidiyoruz. Ayrıca konuştuğumuz şeylerden biri de dondurulmuş paranın gıda alımında kullanılması olacak. Gıda alımları ise münhasıran ABD üzerinden çiftçilerimizden yapılacak.
1: Trump, Hürmüz Boğazı'nın son durumuna ilişkin de konuştu.
0: Hürmüz konusunda işler bizim için çok iyi gidiyor. Dün Boğaz'dan bugüne kadar geçen en fazla miktarda petrolü aldık. Muhtemelen petrolün fışkırdığını görüyorsunuzdur. Boğaz tamamen açık. Müzakerelerimiz sürüyor. Bize saygı gösterdikleri sürece herhangi bir sorun yaşamayacağız. Abluka uygulayan bir donanmamız var. Doğruyu söylemek gerekirse abluka bombalardan daha etkili oldu. Dediğim gibi buna çelik duvar diyorlar. Kimse geçemedi.
1: İran, Lübnan'a saldırıların durmasını da ateşkes şartı olarak sunmuştu. Ancak İsrail'in katil lideri Netanyahu, Lübnan'dan çekilmeyeceğiz açıklamasını yaptı. Trump'ın gündeminde Netanyahu'nun bu sözleri de vardı.
0: Lübnan konusunu inceleyeceğiz. Ben bir problem çözücüyüm. Netanyahu ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere problemleri hızlı bir şekilde çözebilirim.
2: Enerji piyasalarını rahatlatacak iyi haberler de var tabii. Amerika'dan İran petrolüne 60 günlük yeşil ışık var. Geçici olarak muafiyet tanındı ve İran menşeli ham petrolle petrokimya ürünlerinin üretimi, teslimatı ve satışına da izin verildi. Söz konusu lisans da 21 Ağustos'a kadar geçerli olacak. Karar İsviçre müzakerelerinin aslında sahadaki ilk somut kazanımı oldu. Şu ana kadar süreç içinde gördüğümüz en somut adımlardan biri bu. Amerikan Hazine Bakanlığı İran petrolünün üretimi, sevkiyatı ve satışına yönelik o 60 günlük geçici muafiyet kararını aldığını duyurdu. Bu kararın önemi sadece enerji piyasalarıyla sınırlı değil. Çünkü ilk kez Washington müzakere masasında verilen İran taahhütlerine karşılık ekonomik alanda somut bir ödül mekanizmasını devreye sokmuş oluyor. Yani süreç artık sadece açıklamalarla değil, uygulamalarla da ilerliyor. Piyasa açısından bakıldığında bu gelişme önümüzdeki 2 ay boyunca küresel petrol arzı üzerinde oluşabilecek o sıkışıklık riskini azaltıyor. Bu nedenle de Brent petrolde aşağı yönlü hareketler takip edebiliriz. Enflasyon beklentilerinin bir miktar yumuşaması da gelecektir ardından ve merkez bankalarının üzerindeki enerji kaynaklı baskının azalması da mümkün. Ama kritik soru şu, bu sadece geçici bir nefes alma hamlesi mi yoksa İran'ın küresel enerji sistemine kademeli dönüşünün ilk adımı mı? Çünkü eğer 60 gün sonunda nihai anlaşmaya ulaşılırsa piyasanın karşısına milyonlarca varillik yeni bir arz hikayesi de çıkabilir. Şimdi Amerika ve İran arasında İsviçre'de yürütülen yüksek düzeyli müzakerelerde nihai anlaşma için 60 günlük bir yol haritası üzerinde uzlaşı sağlandığını söyledik. Bu kapsamda Washington'dan ortamı yumuşatacak bu adım geldi. Ve Amerikan Hazine Bakanlığı da süreçle ilgili açıklamalar yaptı. Buyurun şimdi de ona bakalım.
3: Diplomatik temaslar devam ederken Washington'dan dikkat çeken bir adım geldi. ABD Hazine Bakanlığı İran petrolüne kapıyı açtı.
4: ABD İran'la olan ilişkisini temelden değiştirmeye istekli olduğunu gösteren bir el uzatmaktadır.
3: Tahran yönetimi ABD ile görüşmelerde petrol konusunu sürekli vurguladı. Nihai anlaşma için petrol ihracının önemi her defasında hatırlatıldı.
4: İran'ın petrol ve petrokimya türevlerinin ihracatı için gerekli izinlerin verilmesi ve İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusunun görüşülmesi iki önemli meseledir.
3: ABD yönetimi de İran'ın talebini dikkate aldı. ABD Hazine Bakanı Besant kararı sosyal medyadan duyurdu. Besant, İsviçre'de yapılan görüşmeler verimli geçti dedi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını taahhüt ettiğini söyledi. Tahran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerinin ülkeye girişine izin verdiğini duyurdu. Bu kapsamda da İran menşeili petrol ve petrokimya ürünlerinin satışına 21 Ağustos'a kadar geçici izin verildi. Onaylanan düzenleme İran menşeili petrol ürünlerinin ABD'ye ithalatını da kapsıyor. Normal şartlarda yasak olan birçok işlem geçici olarak muafiyet kapsamına alındı. Ancak Kuzey Kore ve Küba ile yapılan işlemler kapsam dışı bırakıldı. Kararla birlikte piyasalarda hareketlenme başladı. Brent petrolde hızlı bir düşüş görüldü. Gözler şimdi 60 günlük müzakere takviminin sonunda ortaya çıkacak nihai anlaşmada. Atılacak adımlar hem Orta Doğu'daki gerilimi hem de küresel enerji piyasalarını doğrudan etkileyebilir.

0: Devam edelim. Amerika'dan İran'a bir mesaj daha var. Sahaya bakacağız dedi Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance. Kimsenin de sözüne güvenemezsiniz, adımlarına bakarsınız ifadesini kullandı. Şimdi piyasa için kritik bir soru var. Anlaşma mı geliyor yoksa zorlu pazarlık süreci mi başlıyor? O İsviçre'deki görüşmelerden gelen aslında en önemli mesajlardan biri de J.D. Vance'den geldi. Aslında anlaşmadan çok güven meselesine işaret ediyor bu açıklama. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance İran'la kaydedilen ilerlemeden memnun olduklarını da söyledi. Ama tabii dikkat çekici uyarıda da bulundu. Kimsenin sözüne güvenemezsiniz, yaptıklarına güvenirsiniz dedi. Bu ifade diplomatik dilde oldukça önemli. Çünkü Washington artık İran'ın vereceği taahhütlerden çok sahada uygulanacak denetim mekanizmasına odaklanıyor. Trump'ın kapsamlı silah denetimleri açıklamasıyla birlikte okunduğunda ortaya çıkan tablo şu: taraflar ilk kez nükleer dosyanın teknik detaylarını konuşabilecek kadar yakınlaşmış durumda. Ancak Amerika tarafı henüz kesin bir güven duymuyor ve doğrulama mekanizmasını da anlaşmanın merkezine yerleştiriyor. Piyasalar açısından da bu oldukça kritik. Çünkü İran petrolünün küresel sisteme dönüşü, yaptırımların gevşetilmesi ve Hürmüz hattındaki normalleşme büyük ölçüde bu denetim sürecinin başarıyla işlemesine bağlı olacak. Yani artık fiyatlamalarda soru savaş riski değil, anlaşmanın uygulanıp uygulanmayacağı. Küresel enerji piyasalarının da haftalardır yakından izlediği o Orta Doğu'daki gerilimin, tansiyonunun düşmesi petrol fiyatlarında geri çekilmeyi beraberinde getirdi. Amerika ile İran arasında sağlanan diplomatik ilerleme piyasalarda arz krizi endişelerini de önemli ölçüde azalttı. Bakalım.
1: Petrol piyasasında gözler artık savaş riskinden çok normalleşme sürecine çevrildi. Orta Doğu'da yaşanan gerilim nedeniyle hızla yükselen petrol fiyatları son günlerde sert şekilde geri çekiliyor. Brent petrolün varil fiyatı 80 doların altında seyrediyor. Bunun en önemli nedeni ise Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında diplomatik temasların ilerlemesi ve Hürmüz Boğazı'nda petrol taşımacılığının yeniden hareketlenmesi. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık 5'te 1'inin geçtiği Hürmüz Boğazı kriz boyunca piyasaların en büyük endişe kaynağı oldu. Boğazın uzun süre kapalı kalması küresel enerji arzında ciddi sorunlara yol açtı. Ancak hafta sonu sağlanan uzlaşma sonrasında tanker geçişlerinin yeniden başlaması arz krizi korkularını büyük ölçüde azalttı. Bu gelişmeyle birlikte petrol fiyatlarına eklenen savaş primi de çözülmeye başladı.
2: Geçtiğimiz haftadan bu yana petrol fiyatlarındaki düşüş eğimi devam ediyor. Bu haftaya başlarken de yine petroldeki geri çekilmenin devam ettiğini takip ediyoruz. Şimdi düşüyor diyoruz ama bu düşüş tekrardan o savaş öncesi seviyelere gelecek ve oralarda kalacak anlamını ne yazık ki taşımıyor.
1: Piyasaların şu anki temel beklentisi ateşkes ortamının korunması ve petrol akışının kademeli olarak normale dönmesi. Bu senaryoda petrol fiyatlarının daha düşük ve daha istikrarlı bir bantta hareket etmesi bekleniyor. Ancak riskler tamamen ortadan kalkmış değil. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yürütülen görüşmelerin sekteye uğraması ya da Hürmüz Boğazı'nda yeni güvenlik sorunlarının ortaya çıkması halinde fiyatlarda yeniden sert yükselişler görülebileceği belirtiliyor.
0: Seans öncesinde canlı yayın konuğum Delfin Finansal Danışmanlık Ortağı Mustafa Aşkın bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
3: Günaydın, teşekkür ederim, yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Önemli bir süreç var, kırılgan da bir süreç var. Evet, anlaşmaya doğru ilerleniyor. 60 günlük bir süreçten bahsediyoruz. İran petrolü konusunda yaptırımlardan muaf tuttuğu 21 Ağustos'a kadar devam edecek bir süreç de başladı. Son durumu nasıl değerlendirirsiniz? Trump'ın özellikle İran kapsamlı nükleer denetimleri kabul edecek açıklamasını da piyasalar nasıl algılayacak, nasıl reaksiyon verecek fiyatlamalarda?
3: Süreç baştan aşağı zor zaten. Malum hem savaş başladıktan sonra hem de barış anlaşması ile ilgili müzakereler başladıktan sonra birçok kere sürecin kesildiğini, farklılaştığını, daha şiddetlendiği dönemleri gördük. Pazar günü itibariyle anlaşma yapılacağı ile ilgili bir beklentiye sahiptik ama akşam vaktinde gelen haberler İran'ın toplantıdan bile kalktığını ifade etmesi neden oldu. Ardından tekrar bir araya geldiler. Netice itibariyle buradaki sürecin ben daha devam edeceği kanaatindeyim. Amerikan tarafının, İran tarafının birbirleriyle ilgili açıklamalar olacaktır. Ama şu bir gerçek, ikisi de henüz masadan kalkmış değil. Dolayısıyla da masada olmaları bile piyasa tarafından olumlu karşılanıyor. Bu nedenle de bence süreç her ne kadar aksak da gitse olumlu olarak değerlendiriliyor. Bunun zaman zaman negatif algılandığı, karşılıklı tarafların birbirini kınadığı veya pazarlık masasına çekmek için daha sert ifadeler kullandığı dönemleri de yok değil. Buna bağlı olarak da varlık fiyatları yoğun bir şekilde dalgalanıyor. Örneğin petrol fiyatlarına bakıyorsunuz, işte 85 doların üstüne çıkıyor. Ardından gelen haberlerle hızlıca 80 doların altına gelebiliyor. Ancak şu bir gerçek, petrol fiyatları görüşme başladığından itibaren doğalgaz fiyatlarıyla birlikte yukarı gitme eğilimini önemli ölçüde yitirmiş durumda. En azından savaşın başladığı ilk dönemdeki o 100 doların üstünde kalıcı olma durumunu yitirmiş. Bu da dünya ekonomisi açısından, enflasyon yönetimi açısından, küresel anlamda oldukça olumlu bir durum ifade ediyor. Diğer taraftan baktığınızda varlık fiyatları dalgalanmalar yaşıyor risk primine bağlı olarak. En olumsuz etkilenen grup da muhtemelen altın oldu. Onu da işte net bir şekilde gözlemliyoruz. Dolayısıyla da baktığınızda görüşmeler devam edecek. Bu görüşmelerin sonuçları hep tartışılacak. Ama şu da bir gerçek, barış anlaşması tamamen imza edilmiş olsa dahi o barışın ne kadar kalıcı olacağı da ayrı bir tartışma konusu olacaktır. Çünkü oradaki devletler zaman zaman bu barışı bozabilecek potansiyele sahipler.
0: Evet, Katar'dan da bu yönde bir açıklama da geldi. Yani süreçten hoşnut olmayan ülkeler var dedi.
3: Katar haksız sayılmaz. Özellikle İsrail'in tavrı burada endişeyle karşılanabilir. Dolayısıyla ilerleyen zaman diliminde nereye evrilecek bu endişeler, onu hep birlikte göreceğiz. Dolayısıyla anlaşma güzel, anlaşma süreci çetin geçiyor, o da görünüyor. Ancak ne kadar kalıcılık taşıyacak, onu da gözlemlemek gerekiyor. Zaten bu anlaşma bir anlaşma yapılması konusunda bir anlaşma. Yani bir 60 günlük süreç var. Burada yine müzakereler devam edecek. Sonunda bir olabilirse anlaşma yapılması planlanıyor. Dolayısıyla bu 60 günlük süreçte de farklı olaylar meydana gelebilir. Dolayısıyla dikkatli olmak gerekiyor.
0: Altın fiyatlamasına bakarsak ne dersiniz? Bu fiyatlama savaş değil de tamamen artık dolar ve faiz fiyatlamasına mı döndü?
3: Savaş riskini önemli ölçüde bertaraf etmiş gibi veya fiyatlamamaya çalışıyor gibi görünüyor ama daha çok likitasyon, faiz ve dolar değerlemesi üzerine giden bir altın fiyatı var. Tabii baktığınızda son 2 yıl içinde 2024 ve 25 yılları içinde çok ciddi ataklar yapmıştı. Bu atakların semeresini aldı. Ancak 2026'nın ikinci, üçüncü ayından sonra bu momentumu ciddi derecede kaybetti. Dolayısıyla geçtiğimiz iki yıldaki kadar yüksek bir altın artma trendi olacağı kanaatinde değilim. Değerli dolar ve buna bağlı sürecin devam ediyor olması baskılandıran unsurların başında geliyor. Yetmiyor. Üstüne üstlük bir de bakıyorsunuz, hali hazırda dünyadaki bazı merkez bankaları ve fonların likite dönmek için, nakde dönmek için dolar altın sattıkları net bir şekilde görülüyor. Dün yine Türkiye kapalıyken de benzer satışlarla karşılaştı. 4160-170 dolarlardan bir anda 4130 dolarlara kadar geri geldi altın ons fiyatı. İşte 4000 dolarlar, 4000-4100 dolarlar arası önemli destek seviyesi. Burada tutulması lazım. Ama ciddi derecede bir güç kaybı yaşadığı net bir şekilde fiyatlamalardan görülüyor. Tekrar yükseliş paternine girebilmesi için de doların biraz daha dengeli bir hale gelip Fed'in biraz yumuşaması lazım. Teknik olarak tepki gelebilir 4250-300'lere kadar ama

0: Orada da kalıcı olacak kanaatinde değilim. Altının ons fiyatı bağlamında baktığınızda.
1: Trump'ın nükleer dosyayla ilgili açıklamasıyla aslında devam etmek istiyorum bu noktada. Denetim kartını açtı gibi görünüyor. Tabii klasik hem süreç olumlu ilerliyor, öbür tarafta da gerekeni yaparım mesajı vermesi. Amerika'nın o klasik havuç ve sopa stratejisini devam ettirdiğini gösteriyor. Ne dersiniz? Nükleer dosyayla ilgili Donald Trump'tan gelen bu açıklama piyasaları nasıl etkileyecek? Fiyatlamalar açısından.
0: Çok büyük bir etkisi olacak kanaatinde değilim. Trump'ın pazar sabaha karşı Türkiye saatiyle söyledikleri oldukça sertti. Orada bile çok büyük bir tepki göstermedi finansal piyasalar baktığınızda. Altın ve değerli metaller haricinde biraz da petrol, sonra olay yumuşadı. Zaten böyle bir denetim sürecinin isteneceği konuşuluyordu medyada da. Şimdi karşılık olarak İran başka bir şeyden bahsedecektir. Az önce ifade ettiğim gibi bu görüşmeler çok su kaldırır nitelikte. Dolayısıyla iki tarafın da benzer pek çok açıklamasını görmeye devam edeceğiz. Anlaşma imzalansa da bunun uygulanması ile ilgili bazı sorunları yaşayacağımızı göreceğiz. Dolayısıyla çok da kolay, her şeyin bir anda hallolduğu bir süreç değil. Buradaki en önemli gösterge iki tarafın da masadan kalkmamış olması ve görüşmelerin devam ediyor olması. Genel olarak bunu olumlu olarak kabul edip finansal piyasalarda bunu fiyatlamaya çalışıyor.
1: Trump Hürmüz Boğazı ile ilgili kontrol bizde açıklaması yaptı ama aynı zamanda da gerektiği anda da o deniz sahasındaki ablukayı tekrar devreye sokarız dedi. Hürmüz'deki risk biraz azaldı gibi mi görünüyor sizin bakış açınızla da? Bu riskin azalması piyasalarda biraz daha fiyatlamalar yönünde etki oluşturur mu?
0: Evet, Hürmüz'deki riski biraz daha azaldığını, düştüğünü, tansiyonu görebiliyoruz. Bu zaten enerji fiyatlarına net bir şekilde görülüyor. Petrol fiyatlarında, doğal gaz fiyatlarında. Tabii o yöredeki bazı kimyevi üretim tesisleri, petrolle ilgili türev üreten tesisler bombalandığı için tam anlamıyla üretim yapılamıyor ama ayakta kalan tesislerden sadece petrol değil, farklı kimyasal ürünler, petrol türevlerinin de Boğaz'dan az da olsa geçmeye başladığı haberleri geliyor. Bunlar da zaten fiyatlara net bir şekilde yansımış durumda. Petrol fiyatları az önce konuştuğum gibi yukarı gitme ivmesini kaybetmiş durumdalar. Büyük ve önemli bir olay olmadığı sürece bundan sonra petrolün fiyatlarının çok hızlı yukarı yönlü bir hareket yapmasını beklememek lazım. Keza doğal gazda da öyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla Hürmüz Boğazı'nın göreceli olarak daha iyi bir konuma gelmiş olması bile fiyatlama anlamında, özellikle enerji ve buna bağlı olan ürünler fiyatlamasında oldukça pozitif yönde bir seyir gösteriyor bize.
1: Peki İran petrolünün tekrar sisteme dönmesi küresel açıdan baktığınızda arz tarafında ne kadar etkili olur?
0: Evet, İran'ın petrol ürünleriyle ilgili bazı kısıtlamalarının kaldırılacağıyla ilgili bir açıklama yapıldı dün. Önemli ölçüde bu piyasada bir rahatlama yarattı. Nedeni de iki taraf en azından bu konuda anlaştıysalar arkasından başka anlaşmalar gelir düşüncesiydi. Eğer İran hakikaten sistemin içine entegre olur ve piyasaya petrol ve türevlerini vermeye başlarsa zaten belli bir noktaya gerilemiş olan petrol fiyatlarının bir parça daha gerileyebileceğini, çok daha farklı parça gerileyebileceğini ama önemli olan ölçüde dünyadaki arzın dengelenebileceği konusunda bir veri olur elimizde. İran az uz bir petrol üreten, doğal gaz üreten bir memleket değil. Dolayısıyla bunun özellikle Batı ile ilgili ekonomilere katkı sağlayabileceğini veya entegre olabileceğini düşündüğünüzde hakikaten petrolün veya enerjinin fiyatlamasının daha da aşağı gelebileceği bir süreci başlatmış olabiliriz. Benzer süreçte Venezuela'da yaşanmıştı malumunuz. Şu ana kadar sisteme çok entegre olmayan iki tane temel petrol üreticisinin böyle bir

0: petrol sürecini başlatmış olmaları, Amerika'nın da bir bakıma bununla ilgili anlaşmaları yapmış olması küresel enerji arzı anlamında bence olumlu değerlendirilmesi gereken bir süreç.
1: Peki Brent petrolde 70 dolar altını konuşur muyuz? Ne dersiniz?
0: Şayet bu arz kalıcı olarak artar ve dünya ekonomisi daha dengeli bir hale gelirse, ki büyüme sorunları var dünya ekonomisinin, 70 dolarlara yaklaşır. Belki de yazın sonuna doğru 70 doların altını görebiliriz.
1: Altın fiyatlamasında beklentiniz ne yönde?
0: Ne yazık ki az önce anlatmaya çalıştım. Momentumunu kaybetmiş bir varlık sınıfına dönüştü. Oldukça ciddi törpülendi son 2-3,5-4 aylık periyotta. 4100-4410 solar fiyat önemli destek seviyeleri. Buradan tepki geliyor 4250-300 seviyelerine, ama kalıcı olamıyor. Şayet Amerikan dolarının değerlenmesi ve Fed'in politikalarında biraz yumuşama olursa, buna bağlı olarak biraz daha yukarı hareket yapabilir, ama şu an için momentumunu ve gücünü kaybetmiş gibi görünüyor. Bu iki yönlü bir ifade veya sonuç doğurabilir. Bir tanesi, altın burada güç toplayıp belli bir süre sonra atağa kalkabilir. Ama bununla ilgili henüz bir emare yok. İkincisi, evet, 2 yıl yükseldi. Burada artık dinlenecek. Daha ufak hareketlerle yukarı doğru trendin önemli derecede azaldığı bir süreci yaşayacak. İşte bunu anlamak için biraz daha zamana ihtiyacımız var, ama şu an itibariyle baktığınızda hem likide dönmek hem Amerikan dolarının değer kazanması nedeniyle önemli ölçüde gücünü yitirmiş görünüyor. Tabii burada hala Çin gibi birkaç merkez bankasının altın alımını devam ettirmesi ve bazı fonlarında fiyat tepkisine oynayacak olmalarını yarattığı alımlar da görülebilir. Ama bunların ne kadar kalıcı olup olmayacağını önümüzdeki dönemde daha iyi analiz edeceğiz. Fakat önemli derecede gücünü kaybettiğini bir kez daha vurgulamak isterim altının.
1: Dolarla devam edersek, ING'nin euro dolar paritesiyle ilgili 1.14 seviyesini test edebilir değerlendirmesi var. Tabii düşen petrol fiyatları da dolardaki yükselişi sınırlıyor. Dolar güçlü ama süper dolar döngüsü başlamış değil yorumu yaptı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir seyir beklersiniz?
0: Evet, şimdi doların değerlenmesiyle ilgili en önemli beklentilerden bir tanesi Fed'in tutumu ve burada Fed Başkanı'nın açıklamaları oldu. Zaten onu takip eden süreçte dolar diğer para birimlerine karşı değer kazanmış oldu, ama ne kadar dediklerini yapacak veya önümüzdeki dönemde dünyada enflasyonist baskılar özellikle enerji girdileri nedeniyle azalırsa Fed'in çok daha sıkı bir para politikası uygulamasına gerek kalacak mı? Bunları hep birlikte göreceğiz. Dolayısıyla hani çok da büyük bir arz kısıtlayıcı, doların arzını kısıtlayıcı veya faiz arttırıcı bir önleme yaz sonu itibariyle girebilecek mi? Bu tartışma konusu olmaya başladı. Dolayısıyla eğer bu beklentiler biraz daha pozitife döner, yani doların çok fazla değer kazanmayacağı, bilançosunun Fed'in çok daha fazla küçültmeyeceği veya faiz artışıyla ilgili beklentilerin ötelenmesi durumunda, evet, dolar diğer para birimlerine karşı biraz değer kaybedebilir. Şu an itibariyle hem savaş hem dünya konjonktürü hem de Fed açıklamaları nedeniyle biraz daha değer kazanmış veya güçlü görüntüsü var. Ama bu çok daha uzun bir süre devam eder mi? O tartışma konusu. Dolayısıyla biraz daha zamana ihtiyacımız var nereye doğru evrileceğini anlamak için. Önümüzdeki 1-1,5 aylık periyotta doların ve Fed'in tutumu daha netleşecektir. Buna bağlı olarak fiyatlamaların daha da oturabileceği kanaatindeyim.
1: Seans öncesinin hemen başında gündem başlıklarında verdiğimiz Japon yeninin 40 yılın en düşük seviyesinde olması ne? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir mesaj veriyor piyasalara bu?
0: Evet, diğer göz ardı edilmemesi gereken konulardan bir tanesi de bu. Çünkü Japon yeni cinsinden borçlanıp pek çok ülkenin fonlarının, daha doğrusu carry trade dediğimiz başka yabancı para birimiyle borçlanıp daha yüksek getiri elde edebilecek bir para birimine dönmeleri veya varlık almaları söz konusu olabiliyor. Dün ufak tefek müdahaleler oldu galiba Japon Merkez Bankası'ndan. Bir açıklama yok ama fiyatlamaya baktığınızda ani hareketleri Türkiye saatiyle 16.30-17 gibi gördük. Dolayısıyla Japon Merkez Bankası'nın tutumu burada önemli. Bu değer kaybına daha ne kadar tahammül edecek veya nerede bunu durdurmak için müdahale edecek, piyasalarda bu beklenti de var. Ama netice itibariyle baktığınızda Japonya yıllar sonra faizini, politika faizini %1'lere taşımış durumda. Hep birlikte Japon Merkez Bankası'nın bu sürecini incelememiz gerekiyor. Büyük bir dalga gelmemesi için itinalı davrandığı kanaatindeyim. Malum bundan 1,5-2 yıl önce çok ani bir Japon yeninden çıkış süreci yaşanmıştı ve bu da dünyadaki finansal piyasaları önemli derecede etkilemişti. Şimdilik o kadar büyük bir dalga boyutu yok ama hem uzak doğu piyasaları açısından hem de uluslararası finansal piyasalar açısından dikkatli takip edilmesi gereken bir durum Japon yeni değeri ve buna bağlı olarak Japon Merkez Bankası'nın tutumu.
1: Borsa İstanbul'un kapanışına da bakmak istiyorum. Yatay tamamladı. Bankacılık endeksi pozitif ayrıştı. Finansal kiralama ve faktöring günün yıldızı ama öbür tarafta tekstil listelerinde de satış baskısı sürmüş görünüyor. Piyasa yeni bir hikaye mi arıyor? Çünkü bir süredir o 15 bin eşiğini de aşamaması yabancı yatırımcı açısından da baktığınızda yabancı yatırımcının hala o makro görünüm konusunda ikna olmadığını mı söylüyor? Nasıl değer değerlendiriyorsunuz?
0: Evet, piyasa biraz yeni hikaye arıyor, biraz para girişi arıyor, biraz da yaz rehavetine girmiş gibi. Düşen bir işlem hacmi söz konusu. Borsamıza baktığımızda bu klasik bir yaz görüntüsüdür borsada. Hem hacim düşüyor hem de baktığınızda hareket marjı daralmış oluyor. Oldukça yataya yakın bir piyasada dalgalanmaların zaman zaman olduğu ama endeksin çok önemli derecede değişmediği bir durum söz konusu. Eğer yaz rehavetine girmişsek hakikaten bu böyle devam eder bir süre daha. Ama tabii Türkiye'de hem iç dinamikler hem yurt dışındaki haber akışı zaman zaman piyasadaki dalgalanma boyutunu arttırabilir. Baktığınızda evet bankalar, holdingler, sanayi bazı sanayi şirketleri ve zaman zaman da işte bazen turizm, bazen ulaştırma şirketlerinin alım satımının hızlandığı bir süreç yaşanıyor ama yeni bir hikaye ihtiyaç olduğu da çok net bir şekilde görülüyor. Çünkü üstüne gidip kalıcı olabilmesi için para girişi olması lazım. Para girişinin de temelinde bir beklenti yaratılması gerekiyor. Şu beklenti kısa vadede henüz bir beklenti yok. O nedenle yatay aşağı bir hareketin olması normal karşılanması gerekiyor. Teknik olarak baktığımızda 15 binler önemli direnç seviyesi. 15.200 de ikinci direnç seviyesi. Destekler işte 14.600'lerde aşağı yukarı ilk önemli destek. Ardından 14.400 ve 14.000 noktaları önemli destek seviyeleriymiş gibi görünüyor. 14.600-14.800 bandı kısa vadede borsanın dalgalanacağı bir aralıkmış gibi görünmekte. Dediğim gibi biraz dinlenmesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemde şayet Türkiye enflasyon anlamında biraz daha olumluya dönebilirse, Merkez Bankası'nın bu konuyla ilgili tutumu biraz yumuşarsa, faiz indirimi gibi, önümüzdeki dönemde bu fiyatlamalara dahil edilebilir. Diğer taraftan tabii Körfez yöresindeki savaşın bitmesine bağlı olarak Türkiye'ye bazı enerji nakirliği ile ilgili yatırımların da başlayacak olması veya bunların hayata geçiyor olması da ikinci bir hikaye yaratabilir. Dolayısıyla bunları gözlemlemekte fayda var. Ama bir süre yatay gidebilir borsa. Buna da hazırlıklı olmamız gerekiyor.
1: SpaceX hisselerindeki sert düşüşle devam etmek isterim. Yorumunuzu merak ediyorum çünkü bir günde %16'lık bir düşüş. 3 güne baktığımızda %24 oranında düşüş var. Nasıl yorumladınız siz?

0: dev tahvil ihracı mı yatırımcıyı tedirgin etti? Ne dersiniz? Fed'in şahinleşmesi mi tabii büyüme hisselerini vuruyor?
1: Hepsinin payı var. Diğer taraftan zaten halka arz olurken bilançosuyla ilgili de analistler ciddi derecede şüphe taşıyorlardı. Hani karlılık oranı oldukça düşük bir şirket o ölçüye baktığınızda. Dolayısıyla bu eder mi diyen analistleri de zaman zaman dinlemiş olduk. Tabii bu tahvil ihracı da çok ilginç. Çok yüksek miktarda bir tahvil ihracı yapılıyor. Daha yeni halka arz yapılmış bir şirkette. Zaten şirkete kaynak sokmuş durumdalar halka arzdan. Niye tahvil ihracı yapıldığı sorulduğunda oradaki yetkililere kaynağa ihtiyacımız var. İşte bununla ilgili bazı süreçlerimiz var deniyor. Halka arzdan aldığı para yetmiyor mu ki böyle bir kaynağa ihtiyacı var endişesi satışı biraz tetiklemiş gibi görünmekte. Dolayısıyla SpaceX'teki bu düşüşü de ben normal karşılıyorum. Henüz tabii halka arz fiyatından üstünde. Bakalım bugün yarın biraz daha düşebilir ama sonra dengeleneceği kanaatindeyim. Şirket özellikle halka arz sonrası süreci çok iyi yönetemedi. Bu da işin diğer tarafı.
0: Nasdaq'ta teknoloji hisseleri üzerinde yeni bir baskı yaratır mı? Ne dersiniz? Çünkü son satış dalgasında Alphabet'in, Amazon'un, Meta'nın da benzer baskılar yaşadığını takip ettik.
1: Tabii birbirini tetikleyen ve etkileyen şirketler bunlar. Zaten diğer şirketlerin fiyat hareketlerine baktığınızda çok sert hareketler söz konusu. Bunların zaman zaman düzeltme yapması da normal karşılanmalı. Henüz bir yıkım veya göçüş yok. Düzeltme olarak adlandırılacak hareketler bunlar. Bir müddette devam edebilir ama herkesin kafasının arkasındaki diğer korku veya endişe de özellikle teknoloji şirketlerinin kalıcı olarak geri çekilme trendinin başlayabilir olması. Dolayısıyla bunu da gözlemlemek lazım. Böyle bir durum olması durumunda tabii dünyadaki diğer borsalar da bundan olumsuz etkilenebilir. Henüz hikaye tam bitmedi yapay zeka teknolojisi senetlerinde ama fiyatlamalara baktığınızda oldukça dik hareketler var. Son 3-4 yıllık periyotta bunlarda zaman zaman düzeltme olmasını normal karşılamak gerekiyor.
0: Christine Lagarde'ın son açıklamaları ile ilgili değerlendirmenizi de merak ediyorum. Enflasyon %2 hedefine dönebilir dedi. Politika kararlarımızı nötr faiz tahminlerine göre vermiyoruz ifadesini kullandı. ECB'nin savaşa daha sert tepki vermesine de gerek yok dedi. Ve Euro'yu güçlendirmek için de sermaye piyasaları birliği şart ifadesini kullandı. Lagarde'ın bu açıklamaları bize Avrupa Merkez Bankası'nın bundan sonraki adımlarıyla ilgili hangi mesajları veriyor Mustafa Bey?
1: Oldukça yumuşak bir mesaj vermiş zaten Lagarde. Malum Haziran'ın başında bir faiz arttırımı yapmışlardı. Bu faiz arttırımının erken olduğunu düşünen çevreler de yok değildi. Onlar da öncü bir yaklaşımla enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonist bir eğilime dönüşmemesi gerektiğini vurgulamışlardı. Şimdi az önce konuştuğumuz enerji maliyetlerindeki düşüşler, daha barışçıl bir ortama doğru gidiş ECB'nin elini güçlendirmiş gibi görünüyor. Lagarde'ın bu açıklamasının arkasında o da var. Diğer taraftan baktığınızda daha fazla sıkılaştırıcı bir önlemi almalarına gerek de yok. Çünkü büyüme ve istihdamla ilgili Avrupa Birliği'nde sorunlar da var. Dolayısıyla bu sorunları göz ardı edemezler. Hep birlikte düşündüğümüzde önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın biraz daha yumuşak bir para politikası uygulamasını bu konjonktür devam ederse bekleyebiliriz. Ama olur da hani hiç istemeyiz. Körfez bölgesinde tekrar sıcak çatışma başlar. Dünyada jeopolitik riskler bir anda yeniden artmaya başlarsa ECB'den tutalım diğer merkez bankalarına kadar pek çok kurumun biraz daha farklı bir para politikası uygulayabileceğini, daha sıkılaştırıcı bir para politikası uygulayabileceğini rahatlıkla ifade edebiliriz.
0: Yayına katkılarınız çok kıymetli, çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. Size de kolaylıklar, keyifli ve kazançlı bir gün diliyorum Mustafa Bey.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler.

0: Az öncesine devam edelim. Türkiye küresel krizlerin çözüm masasında etkisini arttırıyor. Amerika ile İran arasında sağlanan mutabakatta Ankara'nın üstlendiği kritik rol dünya basınının gündemine oturdu. Uluslararası yayınlar Türkiye'nin farklı cephelerle aynı anda diyalog kurabilen nadir aktörlerden biri haline geldiğine dikkat çekiyor. The Economist'in de merceğine giren Türkiye'nin diplomaside yükselen etkisinin detayları var haberimizde.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında başlayan müzakere süreci Türkiye'nin bölgesel diplomasideki rolünü yeniden gündeme taşıdı. Uluslararası basında yer alan değerlendirmelerde Türkiye yeni dönemin en dikkat çeken aktörlerinden biri olarak gösteriliyor. İngiltere merkezli haftalık ekonomi ve politika dergisi The Economist, Türkiye'nin son dönemde kritik kriz başlıklarında üstlendiği role dikkat çekti. Dergiye göre Türkiye sadece bölgesel gelişmelerden etkilenen bir ülke değil, aynı zamanda kritik masalarda söz sahibi olan aktörlerden biri haline geliyor. Analize göre Türkiye farklı bloklar arasında temas kurabilen az sayıdaki ülkelerden biri konumunda. Öte yandan Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi de kritik önemde görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın zirveye katılacağını açıklaması, Amerika Birleşik Devletleri-İran görüşmeleri sonrası oluşacak yeni güvenlik denklemine ilişkin beklentileri de artırdı.
2: Ankara'mız bu sene önemli zirvelere ev sahipliği yapacak. 7-8 Temmuz'da NATO 36. devlet ve hükümet başkanları toplantısını Ankara'da düzenleyeceğiz. Aralarında Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın da olduğu çok sayıda lideri başkentimizde zirve vesilesiyle misafir edeceğiz. İnşallah bu sene Ankara'nın uluslararası görünürlüğü hiç olmadığı kadar artacak. Başkentimiz küresel diplomasinin merkezi olarak adından söz ettirecek.
1: Diğer yandan Körfez ülkelerinin güvenlik ve savunma harcamalarını artırması, Türk savunma sanayi açısından yeni fırsatları beraberinde getiriyor. Savunma sanayinden enerjiye, lojistikten dış ticarete kadar birçok alanda Türkiye'nin bölgesel etkisinin arttığı değerlendiriliyor. Önümüzdeki 60 günlük müzakere takviminin Orta Doğu'da oluşacak yeni dengelerin ve Türkiye'nin bu denklemdeki rolünün de yakından takip edileceği bir süreç olması bekleniyor.
0: Türkiye'de enflasyon beklentileri de Haziran 2026 itibariyle gerileme eğilimini sürdürdü. Piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisi %23,8'e gerilerken reel sektör beklentisi %33,1 seviyesinde sabit kaldı. Hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi ise 3,3 puanlık bir düşüşle %46,1'e indi. Yatırım tercihlerinde ise altın yerine gayrimenkul ve arsa gibi varlıklara bıraktı.
1: Türkiye'de farklı kesimlerin 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentileri geriledi. Haziran ayı enflasyon beklentileri verilerine göre hane halkı, reel sektör ve piyasa katılımcılarının beklentileri düştü. Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi %23,81 seviyesine inerken reel sektör beklentisi %33,10'la değişmedi. Hane halkının beklentisi ise 3,38 puanlık düşüşte %46,13'e geriledi. Enflasyonun düşeceğini öngören hane halkı oranı ise %15,70'e yükseldi. Anket sonuçlarında fiyat artış algısında gıda ve enerji grupları öne çıktı. Katılımcılar son bir yılda en yüksek artışın gıda ürünlerinde yaşandığını belirtirken bu grubu yakıt ve enerji kalemi takip etti.
3: Ve bu meyve fiyatlarını...
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enerji fiyatlarındaki normalleşmenin beklentilerdeki iyileşmeyi destekleyeceğini açıkladı. Jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatlarını artırması, kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturarak beklentileri olumsuz etkiledi. Programımız sayesinde oluşturduğumuz mali alanı kullanarak beklentilerde kalıcı bir bozulmanın önüne geçmek amacıyla Eşel Mobil başta olmak üzere gerekli tedbirleri hızlı ve etkin biçimde devreye aldık. Haziran ayında hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri bir önceki aya göre 3,4 puan iyileşti. Jeopolitik gerilimleri

0: azalmasıyla enerji fiyatlarındaki normalleşmenin beklentilerdeki iyileşmeyi desteklemesini bekliyoruz. Dezenflasyon hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz. Yatırım tercihlerinde ise dikkat çekici bir değişim yaşandı. Altın almayı tercih edenlerin oranı 4 puan azalarak %44,3'e geriledi. Buna karşılık gayrimenkul ve arsa gibi varlıklara yönelim artarak %37,1'e yükseldi. Konut fiyatlarına ilişkin 12 ay sonrası artış beklentisi %33,82'ye gerilerken döviz kuru beklentisi 52,67 lira seviyesine çıktı.
1: Tüketici güveni de 3 yılın zirvesinde. Tüketici güven endeksi Haziran ayında %2,5 artarak 87,9'a çıktı.
0: Tüketici güveni 3 yılın zirvesinde. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre tüketici güven endeksi Haziran ayında %2,5 artışla 87,9'a yükseldi. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu 69,2'den 72,3'e yükselirken, gelecek 12 aya ilişkin hanenin maddi durum beklentisi 87,9'dan 89,5'e çıktı. Genel ekonomik durum beklentisi 81,4'ten 83,9'a, dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi ise 104,5'ten 105,9'a yükseldi.
1: Piyasa takvimine bakalım. Neleri takip edeceğiz? 23 Haziran Salı gündeminde. Saat 10'da içeride Finansal Hizmetler Güven Endeksini izliyor olacağız. 10.30'da da Almanya'dan İmalat Sanayi Hizmet Sektörü Bileşik PMI'yi takip edilecek. Saat 11'de Euro bölgesi imalat sanayi hizmet sektörü bileşik PMI'ni izliyor olacağız. 11.30'da da İngiltere'den imalat sanayi hizmet sektörü bileşik PMI gelecek. 14.30'da Türkiye finans dışı firmaların net döviz pozisyonu verilerini takip edeceğiz. 16.45'te de Amerika imalat sanayi hizmet sektörü bileşik PMI gelecek. Ve saat 17 olduğunda da Amerika'da Richmond Fed imalat sanayi endeksini izliyor olacağız. Seans öncesi saat başında devam edecek. Şimdi biz bir virgül koyalım. Saat başında yeni konuklarımla karşınızda olacağım.

0: Depo Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 28, Sakarya 27, Bursa 31, Balıkesir 30. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 12. Konya 28, Kayseri 26.

0: En düşük sıcaklığı 10. Malatya ve Erzincan 30. Van 28. Ardahan 26. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 20. Mardin ve Siirt 38, Şanlıurfa ve Diyarbakır 39 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.

0: Enar'dan kasa arkası fırsatları. Torima projeksiyon cihazı 2499 lira. Habit karaoke hoparlör 999 lira.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor, bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
1: Para bedavadır.
2: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
3: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
4: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
5: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

bir seans öncesi devam ediyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın nükleer şeffaflık mesajı ve İsviçre hattındaki İran diplomasisi. Piyasalar bir yandan jeopolitik riskleri fiyatlarken diğer yandan da Merkez Bankası cephesine de dönüyor. Altın 4150 dolar bandına geriledi. Güçlü dolar ve Fed'in yeniden faiz arttırımı beklentisi o baskıyı biraz daha arttırıyor. Ve Brent petrol de 78-79 dolar bandında dengelenmeye çalışıyor. Risk primi çözülürken enflasyon hikayesi de yeniden şekilleniyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın beklentiler sapmıyor mesajı ise Avrupa tarafında sıkı duruşun süreceği sinyalini veriyor. Yani tablo net. Bir tarafta diplomasiyle düşen jeopolitik risk, diğer tarafta sıkı para politikasıyla yükselen finansal maliyetler. Hepsini konuşacağız. Kıymetli canlı yayın konuklarım olacak. Son fiyatlamalara bakacağız. Piyasanın algısını ve reaksiyonlarını birazdan konuşacağız. Ama önce hızlıca gündem başlıklarına birlikte bakalım. Gündem başlıklarında 23 Haziran Salı gündeminde neler var? Amerika-İran sürecinde kritik bir eşik var. Donald Trump İran'la yürütülen sürecin olumlu ilerlediğini söyledi. Tahran'ın anlaşma şartlarına uymaması halinde de gerekli adımları atarım dedi. Trump, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen Amerika'da olduğunu ve boğazın açık kalacağını da belirtiyor. İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacağını da söylüyor Trump ve İran'a yönelik deniz ablukasının da gerektiğinde yeniden devreye alınabileceğini ifade ediyor. Öte yandan Amerika İran'a yaptırımı da askıya aldı. Verilen karara göre İran menşeli ham petrol, petrol ürünleri ve petrokimya ürünlerine ilişkin bazı işlemler geçici olarak yaptırım kapsamı dışında tutulacak ve söz konusu lisansında 21 Ağustos'a kadar geçerli olacağı bilgisi de paylaşıldı. Türkiye barış için elinden geleni yapacak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. O görüşmede İran'la Amerika arasında varılan mutabakattan duyduğu memnuniyeti dile getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye olarak sürecin barışla sonuçlanması için elimizden gelen desteği sağlayacağız. Müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı da dikkatli davranmanın önemli olduğunun altını çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Deutsche Bank altın tahminlerini düşürdü. Amerikan para politikasına ilişkin belirsizlikler ve yatırım talebindeki zayıflama nedeniyle altın fiyatı tahminlerini %22'ye kadar aşağı yönlü revize etti Deutsche Bank. Üçüncü çeyrek için ons altın tahminini 4300 dolara, yılın son çeyreği için de 4800 dolara kadar çekti. Söz konusu seviyeler altının mevcut yaklaşık 4140 dolarlık fiyatına göre yükseliş potansiyeline işaret etse de önceki beklentilere kıyasla daha temkinli bir görünüm ortaya koyuldu. Ve UBS'ten de Starmer istifası sonrası sterlin analizi geldi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın istifasının ardından sterlinin seyrine ilişkin değerlendirmeler yaptı UBS. Starmer'ın görevden ayrılmasına rağmen İngiliz para biriminin dirençli kalabileceğini öngördü. Gündem başlıkları böyleydi. Küreye gidelim hızlıca, bakalım son fiyatlamalar bize ne söylüyor. Asya tarafında düşüş eğilimi var. Geri çekilmeler takip ediyoruz Asya piyasalarında. Çin yarım puanın üzerinde düştü. Tabloda Hindistan yukarıda görünüyor. Güney

0: Kore %6,5'a yakın geri çekildi. Hong Kong'da da %1,37'lik bir düşüş takip ediyoruz. Avrupa tarafında Christine Lagarde'ın açıklamaları oldukça önemliydi. Çünkü yumuşak sinyaller verdi. Enflasyon hedefe geri dönecektir dedi. Savaş sebebiyle enerji fiyatlarındaki artış için o kadar da sert mücadele etmemize gerek kalmayacak ifadesini de kullandı. Peki haftanın ilk işlem gününü nasıl bitirdi Avrupa piyasaları? %1'in üzerinde yükseldi Madrid. Londra'da %0,72'lik yukarı yönlü hareket var. %0,62 kazandı Frankfurt ve Paris'te de 0,25'lik bir geri çekilme hareketi takip ettik. Amerikan piyasaları önemli hangi mesajları veriyor? Son bantlar 0,66'lık kaybı var. S&P 500'ün 7423 puandan geçti. Nasdaq'taki seviye %1,21'lik bir düşüşü işaret ediyor. 29.979 puan seviyesinde. Dow Jones'ta da 0,14'lük düşüş var. 51.641 puan seviyesinde Dow Jones. Borsa İstanbul'da yatay bir seyir vardı dün. 14.729 puandan tamamladı haftanın ilk işlem gününü. Borsa İstanbul jeopolitik risklerin azalmasına rağmen 15.000 puan seviyesini henüz aşamadı. Tüm sebeplerini ve sektörel görünümü de az sonra canlı yayın konuklarımla konuşacağız. Şimdi kıymetli metaller tablosu diyelim. %1,33'lük bir kayıp görüyoruz. Altın onsta 4135 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. %3,5'a yakın geri çekilme var gümüş tarafında ve 62,8 dolardan fiyatlanıyor gümüş ons. Platin tarafında %1,78'lik geri çekilme takip ediyoruz. 1652 dolardan fiyatlanan bir platin var. Paladyumda %2'lik düşüş var. 1244 dolar seviyesinde paladyum. Devam edelim enerji emtia tarafıyla. 0,28'lik geri çekilme var. Petrolde 73,6 dolardan geçiyor. 77,3 dolarda Brent petrol aşağı yönlü hareket ediyor. 0,28'lik bir geri çekilme var. Doğalgaz 0,40 oranında kazançlı 3,2 dolardan fiyatlanıyor. Şirket haberleriyle devam edeceğiz. Tablolar böyleydi. Bakalım şirket haberlerinde hangi haberler öne çıkıyor bugün. Ensari Yenilenebilir Enerji İç Anadolu'da enerji üretim şirketi almak için ön protokol imzaladı. Hareket projeye %1300 bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı temettü ödemesini 26 Haziran'da yapacak. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı sermayesini %56,25 bedelsiz artıracak. Şirket haberlerinden sonra gazetelere bakacağız. Sabah gazetesiyle başlayacağız. Ekonomi sayfalarındaki öne çıkan haberlere bakalım. Takvim gazetesiyle başlayacağız. Mirasçıya kolaylık, yasal faize ayar diyor. 12. yargı paketi meclise sunuldu. Ticari hayata ilişkin düzenlemelerde içeren teklifle vatandaş alacağına daha zahmetsiz ulaşırken ortaklığın giderilmesi davalarında mirasçılara öncelik verilecek. Kanuni faizde yeni dönem başlayacak. 3 ay kuralı var. Duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olmayacak. Tek hakimli davalar artıyor. İdare mahkemelerinde tek hakimli davaların kapsamı genişletilecek. Bu yıl için 486 bin liraya aşmayan iptal ve tam yargı davaları, öğrenciler, kamu görevlileriyle ilgili davalar ve muhtaçlık aylıklarına ilişkin davalar kapsama dahil edilecek. Bilirkişi sıralamasında da hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvuranlara uyarma cezası verilecek. İcrada usul değişiyor, miras satışları ile ilgili düzenlemeler var, varsayımsal ödeme var ve teklifle ilgili bilgi veren AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu da vatandaşların alacağına daha zahmetsiz ulaşması amacıyla icra takibi başlatılmadan önce idareye yazılı başvuru yapılmasının ve hesap numarasının bildirilmesinin zorunlu hale getirileceğini söyledi. Devam edelim. Hürriyet'e bakalım. Hürriyet gazetesindeki haberin başlığı Sirkeci Garı. Sabah gazetesi de geldi şimdi. Sabah gazetesine bakalım. İşletmelere e-fatura uyarısı diyor. 2025 yılı cirosu 3 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin en geç 1 Temmuz'a kadar e-fatura ve e-arşiv sistemine geçiş zorunluluğu bulunuyor. Zorunluluğu olduğu halde kağıt fatura düzenlemeye devam edildiğinde işletmelere özel usulsüzlük cezaları kesilecek ifadesi var. Sabah gazetesindeki haberde ve yeni dönemde 1 Temmuz'da başlıyor. Altını çizelim. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın vergi usul kanunu tebliğleriyle 2021 yılında e-fatura zorunluluğunun başladığını hatırlatan Yıldız, uygulamanın sektörlere ve ciro limitlerine göre kademeli olarak getirildiğini de anlattı. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel Başkanı bu arada İrfan Hüseyin Yıldız ve e-fatura ile e-arşiv uygulamasına iki kategorideki mükelleflerin geçme zorunluluğu bulunduğuna da işaret etti. Ciro'dan bağımsız olarak bazı kritik sektörlerdeki firmaların da geçiş zorunluluğu bulunduğuna dikkat çekti. Bunların akaryakıt için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan lisans alanlar, sigara, alkol, imal ve ithal edenler, internet satış platformları, internet reklam aracıları, kendi veya başkasının internet sitesinde mal ve hizmet satışı yapanlar, ilgili kanunca, komisyonca veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle uğraşan şirketler olduğunu söyledi. Uygulamaya dahil mükelleflerin, müşterilerin ya e-fatura ya da e-arşiv fatura düzenlediğinin altını çizerek böylece satıcılar faturaları tamamen elektronik ortamda ve Gelir İdaresi Başkanlığı sistemleri üzerinden müşteriye iletirken e-arşiv faturalarsa müşterinin talebine göre kağıt çıktısı ya da elektronik ortamda iletimi suretiyle müşteriye iletimi sağlanır diye konuştu. Hürriyet gazetesine bakacağız. Takvim gazetesine baktık az önce. Hürriyet gazetesinde Sirkeci Garı kültür adasına dönüşecek diyor. Sirkeci Garı'nda heyecanlı bir çalışma var. Çalışmalar bittiğinde tarihi gar bir yandan ulaşım işlevini korurken bir yandan da kütüphaneler, sergi alanları, sanat galerileri, tiyatro ve etkinlik alanlarıyla yaşayan bir kültür adasına dönüşecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da gün boyu insanların vakit geçirebileceği tarihi dokusuyla yaşayan bir şehir alanı olarak yeniden şekillenen Sirkeci Garı'nı İstanbul'a yeniden kazandırıyoruz dedi. Milliyet gazetesiyle devam edeceğiz. Milliyet gazetesindeki haberin başlığı tüketici güveni 3 yılın zirvesine çıktı diyor. Tüketici güven endeksi Haziran'da aylık bazda %2,5 artışla 87,9'a çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre TÜİK ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğitim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi Mayıs'ta 85,8 iken bu ay %2,5 yükselerek 87,9 oldu. Merkez Bankası 3274 hane halkı tarafından yanıtlanan Haziran'a ilişkin hane halkı beklenti anketini verilerini yayımladı ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de hane halkının enflasyon beklentilerinin Haziran'da iyileştiğini belirtti. Seans öncesinde canlı yayın konuğum Marbaş Menkul Değerler Yatırım Merkezi Direktörü Cenk Bilgin bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydınlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Son fiyatlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? İran petrolüyle ilgili muafiyet kararı var, yaptırımdan muafiyet kararı ve 21 Ağustos'a kadar da devam edecek. Tabii Trump'ın açıklamaları da var. Eğer her şey yolunda gitmezse gerekeni hemen yapabilirim de dedi. Bu durumda o süreç devam ederken, 60 günlük süreç devam ederken aslında yol haritası da çok önemli. Çünkü kırılgan bir süreç olduğunu da görüyoruz. Sahadaki uygulamalar çok önemli. Şimdi alınan en somut örnek İran petrolüyle ilgili olan ve nükleer kartını da açtı tabii Trump. İran nükleer silaha sahip olmayacak, denetim mekanizmasını kabul edecek dedi. Hem açıklamalar hem fiyatlamalar bugün size ne söylüyor, piyasalara hangi mesajları veriyor ve piyasaların reaksiyonu ne olabilir?
1: Şimdi ilk önce hedefi Trump'ın zaten petrol fiyatlarının makul seviyelere gelmesi ve kati suretle İran'ın nükleer faaliyetlerden uzaklaşması, nükleer silah sahibi olmamasıydı. Bunu sağlayacaklar gibi gözüküyor. Bu son petrol yaptırımlarının kaldırılması da petrol fiyatları üzerinde etkisi olduğunu görüyoruz. Orada biraz düşüş yavaşladı tabii. Yani 75 dolarda teknik bir seviye var. Hani oranın altına gelebilir miyiz, oranın altında kalabilir miyiz? Süreç bunu gösterecek. Trump'ın sürekli sopa çıkarması, sopa göstermesi oldukça rahatsız edici bence karşı taraf için. Bu görüşmelerin aslında kapalı kapılar ardında yapılması gerekiyor. Bizim her detayı, her itiş kakışı görmememiz gerekiyor ki piyasa daha az volatil olsun. Ben önceki yayında hani petrol fiyatlarında volatilite olacağını söylemiştim. Trump'ın bu kötü oyunu bildiğim için veya işte ona vurgu yapmak için böyle söylemiştim. Öyle bir haftada geçirdik geçen hafta, ama bu hafta daha sakin gidiyor görünüyor. Bu hafta asıl konu bence Fed'in ne kadar sertleşeceğiyle ilgili yorumlar. Bunlar emtialar üzerinde baskı yaratıyor. Yatırım bankaları bir faiz artırımı daha bir faiz artırımı bekliyorlar daha doğrusu. Ama BOFA 3 faiz artırımı beklediğini söyledi. Eylül ayındaki toplantıda faiz artırımı olasılığı %50'nin üstüne çıkmış durumda. Bu tüm piyasaları, emtiaları, para birimlerini baskılayacak gibi görünüyor. Çok rahat bir hafta geçirmeyeceğiz gibi düşünüyorum.
0: Brent petrolde İran petrolünün de piyasaya girmesiyle birlikte $70'ların altını konuşur muyuz Cenk Bey?
1: Az evvel söylediğim gibi yani teknik olarak bir $75'da bir direnç, destek var. Orada biraz sıkışmasını beklerim. Ama olumsuz söylemler olmazsa, yani Trump birkaç gün piyasayı rahat bırakabilirse, söylediğiniz gibi $70'lara doğru belki ivmelenme olabilir. Ama ben artık bu noktadan sonra düşüşün daha yavaş olacağını, gelişmelere odaklı olacağını düşünüyorum. Yani o üstündeki köpüğü aldı, belli bir seviyeye geldi. Bundan sonrası bence ortamın olumlu ve sükunet içinde sürmesine bağlı diye düşünüyorum.
0: Petrol tarafındaki bu geri çekilme, hem enflasyon görünümü beklentisi ve Merkez Bankası'nın karar alanı açısından da bir nefes sağlar değil mi?
1: Beklentileri düşürecektir. Zaten Haziran ayında biraz etkisini göreceğiz bunun, ama asıl Temmuz ayında daha ılımlı bir rakam gelmesini beklerim. Bu etkiler tabii ki, şöyle düşünelim, ne olursa olsun, ne kadar düşerse düşsün bu petrol fiyatları, geçtiğimiz yılın üstünde olacak. Yani enerji fiyatları geçtiğimiz yılın üstünde, mutlaka bir enflasyon tepki barındıracak içinde, birkaç ay daha bunu yaşayacağız. Ama en azından daha yüksek seviyeleri fiyatlamaması, beklentisinin yönetilmesi, tüketici beklentisinin yönetilmesi çok önemli. Bence hem Karahan hem Şimşek bu konuyla ilgili sözlü yönlendirme konusunda bence çok doğru adımlar atıyorlar. Çok doğru söylemleri var diye düşünüyorum.
0: Evet, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de enflasyon beklentileri aşağı yönlü, beklentiler iyileşti açıklaması da oldukça önemli. Peki altın fiyatlamasına geçelim. Altın fiyatlamasında evet, Orta Doğu'daki risk azaldı. Tabii kırılgan bir süreç. Her an her şey olabilir. Dediğiniz gibi Donald Trump bir açıklama yapabilir ve fiyatlamaları değiştirebilir. Ama altın ons savaş riskinden çok güçlü dolar ve Merkez Bankası patikasına ve kararlarına mı döndü fiyatlamasında tamamen?
1: Aynen söylediğiniz gibi, yani biz de aslında tamamen faiz hadlerinin nerede olduğu, Amerikan 10 yıllıklarının, 30 yıllıklarının nereye gittiği, bunları göreceğiz, bunlara bakacağız. Bence önemli olan, ya petrol fiyatlarına bir gözle bakıyoruz ama bence faizlerin yumuşaması daha önemli şu anda, hem emtia piyasası için hem hisse senedi piyasası için. Ben altında çok hızlı sıçramalar, yukarı doğru sıçramalar henüz beklemiyorum. Biraz daha veri odaklı gideceğiz. Kevin Walsh da doğru olarak bunu söyledi. Yani beni tahmin etmeye çalışmayın, ben veri odaklı gideceğim dedi. Hepimiz yerlere bakacağız. Bu hafta da PCE verisi var. Önemli. Veri Fed'in bakış açısını veya işte yönünü tahmin etmeye çalışacağız hep beraber. Ama hani veriden bağımsız, hani şu şöyle olur, 3 ay sonra böyle iyileşir, böyle düzelir demek bence yersiz. Çok yakından verileri takip edip ilerlemek en sağlıklısı olacak diye düşünüyorum.
0: Amerikan tahvillerindeki rakamlar, seviyeler bize nasıl bir mesaj veriyor şu anda?
1: Orada da belli bir katılık var. Bir türlü 4.44'ten 4.45'lerden yanılmıyorsam aşağı inmiyor 10 yıllıklar. Orada önemli olan 4.25'in altıydı. Daha önce onu söylüyorduk ama oraya çok uzağız. Hatta 4.50'ye çıktığını görüyorum şu anda ekranda. Bu da tamamen işte FED tahminlerinin biraz kötüleşmesi, yatırım bankalarının yaptığı tahminlerin kötüleşmesi

0: düşünüyorum. Yani kötüleşmesi derken sertleşmesi diye düşünüyorum. PC fiyatlaması bence önemli olacak bu haftaki veri. Bu ne tarafa gideceğimizi kısa vadeli olarak gösterecek bize. Daha sonrasında da Trump'ın açıklamaları, işte NATO zirvesi vesaire, bunlar yön belirleyici olur diye düşünüyorum.
1: Dolar endeksini de konuşalım çünkü ING'nin bir değerlendirmesi var. Euro dolar 1.14 seviyesini test edebilir dedi. Tabii Fed'in Şahin mesajları da doları destekliyor ama yine de boğa için, dolar için bir boğa piyasası beklentisi yok. Evet, güçlü olabilir ama böyle bir beklenti, süper dolar beklentisi yok dedi. Nasıl değerlendirdiniz?
0: Süper dolar beklentisi yok ama yani 100'ün üstünde olması dolar endeksini zaten gayet rahatsız edici. Hatta 101'in üzerine çıktı diyebiliyorum anlık. Yani şu anda 100-101 arası olması lazım. Burada
1: 100,83 101'e çok yakın.
0: 100,83. Yani kritik noktalarda gezdiriyorlar orayı da. Hani ben bilinçli olduğunu da düşünüyorum. Hani ne kadar yapılabilir tabii soru işareti ama bir yandan da Lagarde'ın biraz daha yumuşadığını gördük dün.
1: Evet.
0: Hani, Avrupa Merkez Bankası'nın daha sert önlemler almasına gerek yok gibi bir konuşma yaptı. Evet. Hedefimiz olan %2'ye ulaşacağız dedi. Hani bazı çevreler 3 faiz arttırma bekliyordu Avrupa Merkez Bankası'ndan. Hani birini yaptı zaten. Ama yine 1 faiz arttırma bekleyenler var. Yani ben faizi arttırmasının ileride talebi canlandırmakta çok zorluk çekeceğini düşünüyorum Avrupa özelinde. Bir yandan da dolar endeksinin Japon yeni üzerinde çok baskılı olduğunu görüyoruz. Orada da tarihi seviyeler var. 30-40 yıllık seviyelere gelindi. Burada da Japon Merkez Bankası'nın dövize müdahalesi konuşuluyor. Bir şekilde müdahale ederek bence o raydan çıkarmamaya çalışacaklardır. Oradaki dengeyi de bozmamaya çalışacaklardır. Yani güçlü dolar veya süper dolar tüm dünya için yıkıcı ve zorlayıcı olur diyelim.
1: Christine Lagarde'ın açıklamalarına, yumuşak mesajlarına değindiniz. Aslında oradan devam etmek istiyorum. Çünkü Avrupa Merkez Bankası'nın evet şu an aşamada agresif bir sıkılaşmaya hazırlanmadığını da gösteriyor Christine Lagarde'ın açıklamaları. Ama satır arasında başka bir hikaye de var. Çünkü çekirdek enflasyonun yeniden 2,6'ya, %2,6'ya yükselmesi de enerji etkisinin fiyatların geneline yayılmaya başlaması. Ayrıca Frankfurt'ta da alarm seviyesini tamamen düşürmüş değil. Öyle değil mi? Yani yumuşak açıklamalar ama sahadaki görüntü de aslında Avrupa'nın ne kadar sıkışmış olduğunu da gösteriyor.
0: Şimdi Greenspan'i analım. Yani sözlü yönlendirmenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz burada.
1: Evet.
0: Bence sağlıklı olan zaten hani ekonomiye çok fazla müdahale etmeden sözlü yönlendirmeyle o patikada, o yolda tutmak daha önemli. Lagarde da biraz bunu yapıyor. Bence çok sert olacağı algısı eleştiri almış da olabilir veya kendisini rahatsız etmiş de olabilir. Bunu düzeltme gereği duydu. Piyasalarında bence piyasalara da dost olacaktır bu tip söylemler bence. Çünkü faiz artışı tüm diğer enstrümanları negatif etkiliyor. Enflasyonu düşürmek amacıyla yapılmış olsa da. Ve her enflasyonda faiz artışıyla düşmüyor. Bunu daha önce de dile getirdik. Enerji kaynaklı, enerji fiyatları kaynaklı bir enflasyon şoku bu. Onu öyle almak lazım, öyle kabul etmek lazım. Ona göre politikalar üretmek lazım. Ya bence faiz dışında yönlendirmeyle geçilebilecek diye düşünüyorum birkaç ay. Sonrasında zaten nihai 60 gün bittiğinde, nihai bir anlaşma olduğunda başka yerlere, başka konulara bakmaya başlayacak dünya. Ve daha stabil veya işte Kasım'daki Amerikan seçimlerine doğru belki biraz daha Amerika'yı konuştuğumuz, Çin ile Amerika'nın ilişkilerini konuştuğumuz bir düzen yeniden gelecektir diye düşünüyorum.
1: Altın fiyatlamasında da Deutsche Bank'ın aşağı yönlü revizyonu var. Altın fiyatlamasında 3. çeyrekte 4.300 dolar, son çeyrekte de 4.800 doları işaret etti Deutsche Bank. Nasıl değerlendirdiniz? Sizin beklentiniz ne? Altın ons için 2026 4. çeyrekte nasıl bir fiyatlama takip ederiz sizce?
0: Ya ben 4.400 doların altında hani altın trade etmem diye düşünüyordum. Hani bence çok sağlıklı değil bir yerlerden alış yapmak veya işte o küçük hareketleri yakalamaya çalışmak. Bence 4400'ün

0: Geliri sağlıklı olacaktır altın için. Bunun altındaki hareketler işte günlük haftalık beklentilerle, söylemlerle değişen dalgalarla süre geliyor. Mantıklı buluyorum aşağı yukarı çerçeveyi. İşte Trump'ın seçime doğru biraz daha yumuşayacağı veya işte piyasa dostu olabileceğiyle algısıyla ilerlersek veya Fed'in yapacaklarını yapmış ve önüne biraz daha rahat bakıyor olduğu varsayımıyla 3. 4. çeyrekte 4500'ün üzerine atılması olası olabilir.
1: Küresel piyasalara geçmeden önce SpaceX'teki düşüşü de aslında sormak istiyorum. Çünkü geçen haftanın yıldızıydı ve tarihin en büyük halka arzlarından birini de gerçekleştirdi. Ve 3 trilyon dolara yaklaşan da piyasa değeriyle bir şirket vardı. Bir günde %16 düştü. 3 güne baktığımızda %24'lük bir geri çekilme var. Nasıl bir sinyal veriyor teknoloji hisseleri açısından özellikle?
0: Ya, teknoloji hisseleri için bir sinyal bence vermiyor. Yani biz kendi piyasamızdan bu tip hızlı hareketlerin hızlı dönüşleri olduğunu çokça gördük, biliyoruz. Biraz da orada işte limitlerin olmaması, daha büyük hareketlerin olması bunun bu sonucu doğuruyor diyelim. Ben belli bir noktada 170-200 arasında belki dengelenebileceğini düşünüyorum. Yani topyekun SpaceX'teki hızlı hareketlerin veya sert hareketlerin teknoloji endeksine veya teknoloji şirketlerine mal edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha alıcılar satıcılar yerlerini bulduğunda bence daha stabil fiyatlama, daha düşük dalga boylu bir fiyatlama göreceğiz orada da.
1: Amerikan borsaları var şu an ekranda. Kırmızı da bir tablo var. Burası bize ne mesaj veriyor? Hemen ardından bugünkü Asya'ya da bakalım. Çünkü orası da kırmızı bir tablo.
0: Şimdi orada sürekli hani aylardır daha doğrusu bir düzeltme bekleniyor ama bir şekilde düzeltme olmuyor. Bir yapay zeka öne geçiyor, teknoloji öne geçiyor vesaire. Birbirlerini destekliyorlar. Ya yani buradaki kırılma bence Fed'in yine Fed'e bağlı olacak. Hani Fed'in beklenmedik derecede sertleşmesi hisse senedi piyasasına satış getirir. Önemli seviyelerde de geziyor dediğimiz gibi. Bence yine Fed'i izleyeceğiz. Bilançolara falan daha çok var ama ondan önce Fed'in ne yapacağını, tek toplantıda, tek konuşmada Kevin Warsh'un niyetlerini anlayamamış olabiliriz. Biraz daha 1-2 ay içinde bence net yön açığa çıkacaktır. Ama borsanın düşmesini de Trump istemeyecek. Bir yandan da öyle bir belki sözlü yönlendirme yapacak veya Kevin Warsh sıkıştıracak. Biraz daha bence İran-Amerika ekseninden Kevin Warsh Trump eksenine doğru kayabileceğini düşünüyorum piyasaların bakışının.
1: Asya tarafı da kırmızı bir tablo veriyor bugün. Tabii gün içinde küresel piyasaları da referans olması açısından nasıl değerlendirdiniz? Hindistan yükselişte sadece bugün.
0: Yine dolardaki güçlenmeyle açıklayabiliriz veya işte doların daha da güçlenebileceği korkusuyla açıklayabiliriz. Biraz işte Japonya tarafında paritenin oldukça kritik yerlere gelmesi. Zaten Güney Kore çok hızlı hareketler yapıyor. Onu çok hani yorumlayabilir miyiz bilmiyorum. Yarın da %5 çıkabiliyor mesela. Ama genel algı bence doların güçlenmesinden piyasaların rahatsız olması. Dediğim gibi biz de bu haftayı biraz zorlu, biraz çetin geçireceğiz gibi duruyor. PC verisi yumuşak gelmez.
1: Borsa İstanbul'da dün yatay kapattı. Para seçici hareket ediyor izlediğimiz kadarıyla. Bankacılık pozitif. Finansal kiralama, faktöring öne çıkıyor. Tekstil hisselerinde satış baskısı var. Piyasa yeni bir hikaye mi arıyor 15 bin eşiği için?
0: Piyasanın önünde aslında Haziran enflasyonunu ve akabinde NATO zirvesi hikayesi var. Ama o hikayeleri biraz uzağız şimdilik. Yani biz o aradaki boşluğu doldurmaya çalışıyoruz. Bu Haziran enflasyonu hikayesini ve NATO hikayesini iyi bir yerde karşılamaya çalışıyoruz. 14.600'ler üzerinde kalmaya çalışıyoruz diyorum. 14.600-14.800. Ama 15.000'in üstüne çok kendimizi atamadık, koyamadık. Burada önemli olan endekse yön veren birkaç tane hisse var. Hani yatırımcılar farklı hisse senetlerinde de olsalar endeksin yönünü algılamak için veya işte anlayabilmek için bence ana kağıtları da takip etmeliler. Bu hisselerde olacak hareketler endeksin yönünü belirleyecek. Çok sert aşağı da gelebiliriz. Buralardan dönebiliriz. Gerçekten ben de bu konuda biraz gri durumdayım, öyle söyleyeyim.
1: Hangi sektör sürpriz yapar dersiniz önümüzdeki günlerde?
0: Yani savunma sanayi yine yapabilir. Hani yukarı yapacaksak savunma sanayiyle olabilir. Havacılıkla pek ileri gidemedik. Çok enteresandır. Aslında petrol fiyatları ve savaşın bitmesi, işte mücadele tarafına geçilmesi, havacılık tarafını çok olumlu etkilemesini bekleriz. Ama havacılıkta böyle bir etki gelmedi bize. Biraz daha bankalarla önde kalmaya çalışıyoruz. Ama bankaların da işte bu faiz adleriyle gidecekleri noktalar belirli. Biraz daha bence savunma sanayi ağırlıklı yukarı çıkma şeyimiz, potansiyelimiz olabilir. Veya işte beklediğimiz o havacılıktaki hareket başlayabilirse, ki çok bir sinyal alamıyoruz şu anda. Yani ben biraz daha aslında %51 negatif taraftayım. En azından enflasyon verisine kadar buralarda yatay pozitif, yatay negatif seyrederiz diye düşünüyorum. Yine bankacılık sektörünü takip etmemiz önemli olacak tabii.
1: Yayına katkılarınız için, kıymetli analizleriniz için teşekkür ederim. Keyifli, kazançlı bir gün diliyorum Cenk Bey.
0: Ben de size sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim. Seans öncesinde şimdi bir canlı yayın konuğum daha var. BLG Finansal Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Belgin Maviş bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın tabii ki yeni güne yön veren, piyasalara yön verecek açıklamaları var. Nükleer dosyası ile ilgili denetim açıklaması var. Yine tehditvari konuşmasını sürdürdü. Tabii bir taraftan da görüşmelerde ılımlı gidiyor. Ama her an her şeyi de yapabilirim eğer İran o süreçte ılımlı yürümezse dedi. Deniz ablukasını da tekrar devreye sokabilirim dedi. Piyasa fiyatlamalarına baktığınızda Trump'ın bu açıklamalarına fiyatlamalarla nasıl yanıt verildi?
2: Şimdi bir anlaşma imzalandı. 14 maddeden oluşan bir çerçeve sözleşmesi imzalandı ve önümüzde de bir 60 günlük süreç belirlediler. Bu 60 günlük süreç içerisinde özellikle Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi, oradaki gemi trafiğinin yoluna girmesi, bununla birlikte tabii ki bu süreç içerisinde de herhangi bir Amerika, İran, İsrail arasında gerilimin dozunun artmaması. Bu çerçeve sözleşmesi içinde de nükleer uranyumun teslim edilmesi ya da seyreltilmesi gibi konular 60 günlük sürece yayılmış gözüküyor. Trump bu açıklamalar yapacaktır. Kendi içerideki bu savaştaki başarısızlığını, hala İran'a karşı kazanan benim imajını koruma çalışmaları olarak değerlendirmek mümkün. Ama gelinen noktaya baktığımızda piyasa net olarak anlaşmanın yürürlüğe girip giremeyeceğini, bununla birlikte özellikle İsrail faktörünün Trump tarafından da tam anlamıyla kontrol altına alınıp alınamayacağına çok fazla emin değil. Bunun getirmiş olduğu bir rehavet söz konusu. Tek bir fiyat hareketlenmesi görüyoruz ki o da petrol tarafında. Petroldeki geri çekilmeyi takip ediyoruz. Ancak ne ilginçtir ki petrol geri çekilirken dolar endeksinin 101 seviyesine yükselmesi, yani güçlenen dolardaki FED katkısı piyasalarda biraz daha satış baskısını oluşturmuş gözüküyor. Yani savaşın bittiğine, anlaşmanın imzalandığında ya da geçici bir süre ayarlaması yapıldığına piyasalar sanki fiyatlamıyormuş gibi bir tablo karşımıza geldi. Bu açıdan baktığımızda Amerika piyasalarında satışları görüyoruz. Neden? Arka planda Fed'in daha şahin olması gibi unsurlar var. Ama savaşın bittiğine dair beklentiler henüz fiyatlamalara yansımış değil. Belli ki savaşı için, bitimi için 60 günlük süreci piyasalar şimdiden fiyatlamaya başladı satış yönünde.
1: Bir sahadaki somut adımlar önemli piyasa fiyatlamaları için. Çok uzun zamandır hem açıklamalar, gidip gelen farklı açıklamalar dengeleri değiştiriyordu ama artık piyasalar sahadaki somut adımları görmek istiyor ve onlardan biri aslında geldi. İran petrolüyle alakalı 21 Ağustos'a kadar devam edecek süreçte İran petrolü yaptırıma muafiyet kazandı ve piyasaya girecek. Petrol tarafı fiyatlamasında 70 doların altını gördük.

0: görmemize sebep olur mu bu yeni gelişme?
1: Tabii ki. Daha doğrusu petrol savaşlarının, petrol fiyatlarındaki farkındalıkları görebiliriz, farklılaşmaları diyelim, görmemiz mümkün olacaktır. İran'ın potansiyel olarak baktığımızda 3.2 milyon varillik bir üretim kapasitesi var. Ve OPEC Plus ülkelerinden muaf. Dolayısıyla İran'ın piyasaya girmesi, petrolü satabilmesi, aynı zamanda Amerika'nın 25-30 senelik bir periyot içerisinde yaptırımlarla el koymuş olduğu mal varlığına erişimi, nakdin ülkesine gelebilme ihtimali gibi unsurlar birçok dengeyi ciddi anlamda sarsacak gibi gözüküyor. Bu da tabii ki OPEC ve OPEC Plus ülkelerinin birleşerek petrol üzerindeki o etkinliğinin ciddi anlamda azaltacaktır. İran'ın ciddi önemli bir potansiyeli var. Nedir? İran, Çin başta olmak üzere petrolünü Güney Kore ve Çin gibi ciddi pazarlara satıyor ve Suudi Arabistan onunla bu piyasada yarışmaya çalışsa da ne yazık ki onun vermiş olduğu fiyatları bugüne kadar verebilmiş diye. Bu da ciddi bir petrol savaşı söz konusu olacak. Daha doğrusu şöyle diyelim, petrol fiyatlaması savaşı diyebiliriz. Peki biz, bu bizi nereye götürebilir? Savaş yaraları sarılıncaya kadar üretim tesislerinin bombalanması, onunla birlikte tabii ki bu süreç içerisindeki yaşanan gelişmeler, bunların tazminatların alınıp alınmayacağı gibi unsurlar petroldeki dalgalı seyirleri beraberinde getirir. Ancak İran petrolünün özellikle sadece Rusya ve Güney Kore ile sınırlı olan pazarı genişletmesi, en büyük petrol üreticisi olan Suudi Arabistan'la ciddi anlamda rekabete girebilme unsuru gibi hususlar petrol fiyatlamasında bize şu soruyu soracak ilerleyen aylarda. 65 doların altına da gelir mi şu anda? 73-75 dolar bandındaki bu fiyatlama daha aşağı çekilebilir mi? Bunu bugünden söylemek çok zor. Çünkü savaş yaralarının sarılması gerekiyor. Bu maliyetleri etkileyecektir. Ama ilerleyen aylarda petrol fiyatlamalarında İran etkisi, buna Amerika'nın ve diğer petrol üreten ülkelerin nasıl reaksiyon vereceğinin bilinmezliğini de unutmamak gerekiyor.
0: Altın fiyatlamasına baktığınızda 4200 doların altındaki fiyatlama ne anlatıyor Belgin Hanım bize?
1: FED şahinleşirse ons baskılanır. Ve tabii ki şöyle söyleyelim, bundan sonraki süreç içerisinde gerek gram altın gerekse ons altın tarafında yüksek seyir ama baskılanmış bir profil karşımıza çıkacak. Bu da merkez bankalarının olası enflasyon etkilerine karşı yeniden faiz artış ihtimali, artış döngüsüne girilmeden ama veri odaklı olması altın tarafında baskı yaratacak. İkinci unsursa savaş yaralarının sarılması, merkez bankalarının ve fonların elindeki altın miktarını, yükselen dolar endeksi bunun işaretini veriyor bize, altında satış baskısını devam ettirecektir. Burada kritik nokta onsta 4000 dolar seviyesi. Bunun altına sarkar mı? Bu seviye önemli bir destek noktası. Altına sarkması demek ciddi bir trend değişimi ve ons fiyatlamasında çok daha aşağı seviyeleri görebilme ihtimali anlamına gelir. Ama şu an için bu ihtimal zayıf olmakla birlikte ilerleyen süreçte Fed'in şahin açıklamalarına devam etmesi ve Eylül toplantısında beklenen bir faiz artış adımı yapabilme ihtimali altını önümüzdeki 3-4 aylık periyotta baskılamaya devam edecektir ama 4000 dolar oldukça kritik seviye olacaktır.
0: Petrol düşüyor, altın düşüyor, evet Hürmüz riski azalıyor. Piyasalar aslında bize şunu mu söylüyor Belgin Hanım? Savaş riski maliyeti fiyatlamalardan çıkıyor, şimdi ekonominin gerçekleriyle yüzleşme zamanı.
1: Kesinlikle ekonominin gerçekleriyle. Evet, burada hep enflasyon ön plandaydı ama sadece enflasyondaki artış ihtimali değil, bununla birlikte merkez bankalarının faiz artışı ihtimallerinin yanı sıra diğer parametrelerde cari açık, petrol fiyatlamalarındaki oynaklık, bunun öngörülemezliği gibi birçok gerekçeler karşımıza gelecek hiç kuşkusuz. Aynı zamanda da ülkelerin İran savaşını baz alarak savunma sanayileri, teknoloji altyapıları ve farklı sektörlerde özellikle yapay zeka dahil olmak üzere kendi gerçeklerini ve oradaki ekonomik savaşa dönecekler. Çünkü savaş öncesini hatırlayalım, nadir elementler ve bu konudaki adımlar, açıklamalar oldukça önemliydi. Yine savaşın bitmesi ya da işte bu 60 günlük süre sonrasındaki normalleşme farklı savaşları gündeme getirecekti. Piyasalar şu anda sadece enflasyona odaklanmış ve öngörülemeyen maliyetlerin nasıl yansıyacağının bilinmezliği içerisinde, ama ondan sonraki süreçte de hiç kuşkusuz yapay zeka çağına girmesiyle birlikte ekonomik aktiviteler ve ekonomik savaşlar farklı mecralara doğru kayacaktır.
0: Peki altın yatırımcısının şu anda en büyük yanılgısı sizce ne olabilir?
1: Fiyatı düştükçe altın almaya devam etmesi, faizlerdeki yükselişe ve faiz enstrümanından hoşlanmıyorum diğer yatırımcının döviz tarafında aradığını bulamaması, çünkü enflasyon karşısındaki getirisinin daha düşük kalması ve altındaki o yaklaşık 20 aylık bir yükselişin izlerini kalması. Halihazırda gram altın tarafına baktığımızda yerli yatırımcının aklında savaşın ilk başladığındaki serbest piyasadaki o 8000 TL seviyesi var. Dolayısıyla geri çekilmelerde hatırlarsak 7300'lerde, 7000 ve onun altında, özellikle 6900 seviyesinde ciddi bir maliyet düşürme çabası içerisinde gelmişti. Ve şu anki gelinen noktaya baktığımızda ise gram altın tarafında 6000-6200 bandındaki hareketleri görüyoruz. Altın yatırımcısı zarar etti mi? Büyük bir bölümü hayır. Çünkü onlar çok uzun süre altın taşımışlardı. Peki bu hareket neden kaynaklandı? Siz nakde ihtiyaç duyuyorsanız olası savaş karşısında hiç kuşkusuz elinizdeki en değerli enstrümanı bu süreçte satarsınız. Bu açıdan baktığımızda özellikle altında satış baskısını merkez bankalarında rezerv ki hareketlerden de görebileceğimiz üzere altında satış, dolarda yükseliş şeklinde bir periyot izlendi. Şu anda ki gelinen tabloya baktığımızda hem gram altın hem ons altın yüksek seyrini koruyacaklar, ama o rally dediğimiz hareketlerin uzağında olacağız en azından bu yılın sonuna kadar.
0: Japon yeni de son 40 yılın en düşük seviyesinde, bu da bize önemli bir sinyal veriyor değil mi?
1: Kesinlikle. Bu da bize ons tarafındaki bu düşük seyrin devam edeceği. Fakat gram altında burada bir ayrışmayı da hatırlatalım. Gram altın hem ons fiyatlamasından hem de doların seyrinden etkilenir. Güçlenen bir dolar profili de gördüğümüzü düşünecek olursak içeride gram altında zaman zaman yukarı yönlü hareketleri de göreceğiz.
0: Bugün tek bir varlık üzerinden küresel hikayeyi anlatmak isteseniz Belgin Hanım, hangisini seçersiniz? Altını mı, petrolü mü?
1: Nadir elementleri. Evet. Özellikle nadir elementleri bir süre için rafa kaldırmıştık, ama bunları daha fazla konuşacağız. Bununla birlikte önümüzdeki süreç içerisinde ülkelerin enerji ihtiyaçlarını karşılamak, dışarıya olan bağımlılığını azaltmak için de uranyum gibi ve nükleer santrallere yeniden dönüş gibi, ki Japonya yeniden bu konuda dönüşe hazırlanıyor. Öyle ciddi bir faciayı atlatmıştı hatırlayalım. Dolayısıyla bu anlamda petroldeki bu oynaklık ve ülkelerin buna olan bağımlılığı ciddi bir ders niteliğinde. Ve doğalgaz, petrol ve petrol türevleri önümüzdeki dönemde alternatiflere, yenilenebilir enerji, nükleer enerji gibi konu başlıklarına kayacak. Ülkeler üç büyük dersi burada çıkardılar. Birincisi güçlü rezerve her zaman ihtiyaç olduğu. İkincisi dışarıya enerji konusunda bağımlılık yaşamanın nedenli zorluklarla karşılaşabileceğini ve bunun ekonomik boyutunu. Üçüncüsü ise savunma sanayinin sadece askeri insan gücü değil teknoloji gücüyle yaratabileceği üstünlüğün farkına varmaları. Dolayısıyla bundan sonraki süreç içerisinde petrol ve petrole olan bağımlılığı azaltmak için farklı enerji türlerinin devreye gireceği bir dönem olacak diye düşünüyorum ben. Bugünden yarına değil, ama önümüzdeki süreç bunu gösteriyor.
0: Merkez bankalarının tablosuna baktığımızda şimdi evet daha şahinleşen bir FED takip edeceğimizi biliyoruz. Veriyle hareket edecek FED. Christine Lagarde'ın açıklamaları var. Yumuşak sinyaller verdi. Oldukça önemli Avrupa Merkez Bankası'nın açıklamaları. Daha sert faiz hamlesini gerektirecek kanıt yok dedi. Siz nasıl değerlendirdiniz? Avrupa Merkez Bankası'ndan bir sonraki kararda bir faiz artışı daha gelir mi?

0: Christine Lagarde'ın piyasa algısı sebebiyle sözlü yönlendirmesi mi? Nasıl ne dersiniz?
1: Nabız yoklama, nabız yoklama diyebiliriz. Çünkü bu konuda umarım en çok Avrupa'yı etkiledi ve umarım o alınması gereken dersleri aldılar ki zaten hızlı bir faiz artışını da görmüştüm. Şimdi savaşın bitmesi, anlaşmaların taraflar içerisinde süre verilmesi Avrupa'yı bir hayli rahatlattı. Hürmüz'deki mevcut gemilerin de özellikle başta doğalgaz olmak üzere bölgeden ayrılması Avrupa'yı rahatlatacaktır. Orada %2 enflasyon hedefine dönülebilir gibi bir başlık. Bir beklenti yönetimi ve piyasanın buna ne kadar inandığıyla ilgili bir adım olarak değerlendirilebilir. Doların seyri burada önemli olacaktır ve doların seyrine bağlı olarak da euronun seyri Avrupa'nın enflasyonla mücadelesinde kat edeceği yolu bize gösterecek.
0: Peki Borsa İstanbul'daki dünkü yatay kapanış ve sektörel görünüm yatırımcıya ne anlatmalı şu anda?
1: Yatırımcının özellikle bu süreç içerisinde Borsa İstanbul'da fırsatlar var ama bu fırsatlar olarak baktığımızda nedir? Ana hikayemiz savaşın bitmesiyle birlikte normalleşmesini beklediğimiz hava ulaşım sektöründe beklenen hareketin olmaması. Bununla birlikte sermaye piyasası kurulunun dolaşımdaki payları ile ilgili atmış olduğu adım ve bundan sonraki süreç bir tabii geçiş dönemi 15 Haziran'dan itibaren başlayan bir geçiş dönemi. Açığa satış işlemlerinin 26 Haziran'a kadar askıya alınma sürecinin uzatılması endeks için olumlu gelişmelerdi. Ancak piyasa yeni bir hikayenin oluşmasını için kendine zaman tanıyor ve burada da 14.600-14.780 bandında bir dengelenme var. Ama yeni bir hikayenin oluşmadığını görüyoruz. Bu yeni hikaye oluşuncaya kadar bu bant aralığında bir sıkışma karşımıza gelecektir. Şu anda bankacılık sektöründe belli bir yükselişe destek görüyoruz. Bunun dışında diğer sektörlerde çok fazla yükselişe destek görmüyoruz ama son Cuma'yı da katacak olursak son iki işlem gününde özellikle enerji sektöründe yenilenebilir enerji bununla birlikte yapay zeka ve ona bağlı olarak yan teknoloji sektörü hisseler yan kağıtlar da dahil olmak üzere teknoloji sektörü hisselerinde ki performansları görüyoruz. Bunların devamı ve endeks üzerindeki katkılar önemli. Ancak özellikle bu fonlar ve dolaşımdaki paylarla ilgili düzenleme sonrasında MSCI endeksi ve oradan gelen açıklamalar biraz olumsuz yönde yansıdı ve bu da endekse baskıladı. Peki teknik olarak baktığımızda dikkat edeceğimiz önemli destek noktası neresi? 14.500. 14.500'ün altına sarktığında ikinci önemli destek noktamız ise 14.280 seviyesi. Bu seviyelere kadar geri çekilme ve gelebilecek bir iyi habere tepki verebilme seviyeleri. Ancak 14.280'in altına sarkarsa yeniden satış baskısının bir süre daha devam edebileceğin öncü göstergeleri olabilir. Bu gözle baktığımızda hisse senedi tarafında yeni hikayeler oluşuncaya kadar endeks bu bant aralığı içerisinde bir sıkışma yaşayacaktır.
0: SpaceX'teki düşüşü de konuşmak istiyorum sizinle. Tarihin en büyük halka arzlarından birini gerçekleştiren bir şirketten bahsediyoruz ve kısa sürede de 3 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmış bir şirket. Geçen haftanın yıldızıydı ama 3 günde %24'lük bir geri çekilme yaşadı. Nasıl yorumladınız? Sürenin evet. De sonu. Kısaca alabilir
1: kısa
0: miyim?
1: Kısa söyleyeyim. Evet, bu borsada her zaman şunu söyleriz. Bir hisse çok sert yükseliyorsa düşüşü de sert olur. Bir realizasyon kaçınılmazdı. Başarılı bir halka arz ve bununla birlikte ciddi bir talep sonrasında bu yükselişi bir kar realizasyon düşüşü bir kar realizasyonu olarak değerlendiriyorum. Ve bu anlamda baktığımızda ilerleyen süreçte hisse dengelenecektir. Ama bir süre daha volatil hareketler göreceğiz.
0: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Çok teşekkür ediyorum değerli analizleriniz için. Keyifli ve kazançlı bir gün diliyorum Belgin Hanım.
1: Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler. Seans öncesine noktayı koyacağız. Trump'tan önemli açıklamalar vardı. Başkan yardımcısı J.D. Vance'den de sahada göreceğiz aslında dedi. Herkese güvenemezsiniz. Sahada göreceğiz İran'ın ne yapacağını açıklaması geldi. Fiyatlamaları konuştuk. Piyasaları konuştuk. Bakalım gün içinde piyasalar bu son açıklamalara hangi reaksiyonları verecekler? Ve ben yarın aynı disiplin ve aynı netlikle karşınızda olacağım. Yarın sabah 07'de görüşürüz efendim. Hoşçakalın.

0: Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Akçera Yatırım sundu. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 28, Sakarya 27, Bursa 31, Balıkesir 30. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 12. Konya 28, Kayseri 26, Nevşehir 25, Sivas 27. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 20. Denizli 33, Aydın 37, Muğla 34, Manisa 32. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 24. Mersin 31, Adana ve Kahramanmaraş 33, Hatay 29. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 25, Karabük 29, Rize 26, Samsun 27. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 10. Malatya ve Erzincan 30, Van 28, Ardahan 26. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 20. Mardin ve Siirt 38, Şanlıurfa ve Diyarbakır 39 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
3: Volatilite. Finansal piyasalarda belirli bir ürünün belirli bir zaman içinde fiyatında yaşanan oynaklık.

0: Enerji halka arz oluyor, Türkiye enerjinin gücüne ortak oluyor. Ürettiği trafo ve anahtarlama ürünlerini 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ulaştıran Beta Enerji gücüne güç katıyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Beta Enerji, Türkiye'nin dönüştürücü gücü.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

diken geçenin. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Bebekler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Yepyeni bir sır küpü.
2: Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
2: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey.
3: Jüri.
2: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
2: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
2: Örnek. Derin Hanım.
4: Misal.
2: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız sır küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkup

0: Radyo.com.tr yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan Sır Küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü bu akşam 19'da Ankara'da.
1: Güvenilir yatırımın adresi GCM Yatırım.com.tr sunar.

gününde Amerika'nın İran petrolünün satışına izin vermesi ve petrolün düşüşüyle başlıyoruz bugüne. Küresel piyasalarda böyle sınırlı pozitif bir eğilim olduğunu görüyoruz. Dün borsamız yön aramaya çalıştı ve yatay negatif bir seyirle günü de tamamladı. Önce ekonomiye ilişkin başlıklar diyeceğiz ve tabii İran-Amerika hattı ana gündem başlığımız olmaya devam ediyor. Trump dedi ki İran anlaşmaya uymazsa gerekeni yaparım ama bir yandan İran'a olan ihracat kısıtlamalarını, yaptırımları kaldıran Amerikan başkanını görüyoruz. Ve tabii yıllar yılı sonra yani 10 yıllar sonra ilk kez böyle bir hamle geliyor. Ve 60 günlük izin sağlandı İran petrolünün satılması noktasında. Yıllar yılı sadece Çin ve Hindistan'a petrol satışı gerçekleştirebilen İran şimdi tabii dünyaya petrolünü satabilecek. Bölgede rafinerilerin zarar gördüğünü biliyoruz ama atıl kapasiteyle çalışan başka ülkelerdeki rafinerilere bir yönlendirme gerçekleşecek mi? Bundan sonra konuşabileceğimiz pek çok başlık var. Özellikle OPEC Plus üzerindeki o kartelde oluşan çatlakları konuşmuştuk. BAE'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC Plus'tan ayrılmasıyla birlikte. Şimdi hem BAE'nin ayrılması hem İran'ın petrolünü piyasaya sürebilmesi Suudi Arabistan'ı fiyatları aşağıya çekmek noktasında zorlayacak mı? Yani şunu demek istiyorum. Petrol arzı artacak mı ve petrol fiyatlarını da aşağıya çekmek zorunda kalacak mı buradaki ülkeler? Bakalım, savaş öncesi seviyelerde 60 dolarlar vardı. Oralara bir geri dönüş ihtimali var mı? Henüz Hürmüz'de trafik eskisine dönmüş değil ama tabii savaş dönemine görece önemli iyileşmeler var. Geçişlerin de başladığını bölgeden görüyoruz. Şimdi Deutsche Bank'a gelelim. Altın tahminlerini düşürdüler. Yine bir kurum daha eklendi altına. Momentum'a göre kurumlardan fiyat tahminleri gelmeye devam ediyor. 4300 dolar demişler 3. çeyrek için. Zaten bugün işte 4150 dolar bandında. Yılın son çeyreği için 4800 dolar demişler ve söz konusu seviyelerde mevcut bu 4140 dolarlık rakamlara göre bir miktar yükseliş potansiyelini işaret ediyor mu? 5600 dolar seviyesinden çok çok uzakta tahminler gerçekleştiğini görüyoruz. Bu arada bugün görüyoruz ki altında zirvesinden %26 aşağıda olan fiyatlamalar ama tabii geçen sene çok hızlı yükselmişti. Özellikle sonbahar aylarında Eylül'den sonra başlayan hızlı bir yükseliş hareketi vardı ki geçen seneyi %65'lik yükselişle kapatmıştı. Şimdi gelelim yeni halka arza. Amerika'nın en büyük, dünyanın en büyük halka arzına trilyon dolarlık şirket SpaceX, Elon Musk'ın şirketi çok büyük bir heyecanla başladı tabii bu yolculuğu ama sert bir düşüş gerçekleşti hissesinde. Çünkü hisse tahvil ihracına çıkıyor. Aslında sadece SpaceX değil, birçok yapay zeka şirketi tahvil satmaya başladı. Tahvil ihracına çıkmaya başladılar. Ve 3 gün üst üste bir kayıp yaşandı. SpaceX'te 135 dolardan 225 dolara kadar yükselmişti. 3 trilyon dolardan 2 trilyon dolara kadar inen bir piyasa değeri olduğunu görüyoruz. Şimdi sadece tabii bu şirketler değil, özellikle teknoloji şirketlerinin çoğunda böyle bir tahvil satışı gerçekleşiyor. Acaba para mı lazım şirketlere? Yani bir kaynak mı lazım? Bu bir soru işareti. Ama kuantum teknolojilerine son dönemde bir ilgi oldu. Hisselerinde yükseliş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yapay zeka temasını zaten konuşuyorduk ama kuantum teknolojilerine doğru da bir ilgi başlayacak mı? Zira dün Amerikan borsalarının yıldızı, parlayan yıldızı kuantum teknoloji hisseleriydi. Geliyorum petrole. Petrolde gevşeme hareket devam ediyor. 77 dolar bandına başladık bugün. Petrolde 76.60'da. Ben yayına girmeden 77'de daha da aşağıya sarkmış. %1'den fazla düşüş var. Amerika'nın İran'ın petrol ihracatına satışına üretimine izin vermesi, ambargoları kaldırması ve İran'ın yıllar sonra ilk kez dolarla petrol satabilecek olması petrol fiyatlarını aşağıya çekiyor. Ve geliyorum altına. Orada zayıf bir seyir var. 4121 dolardan. %1.6'lık bir düşüş var. Petrol düşüyor, altın da düşüyor. Dolar endeksi 14 ayın zirvesinde, yani bir yılın zirvesinde.

de dolar güçleniyor. Şahin, Kevin Walsh özellikle konuşmaları Şahin algılanmıştı piyasada ve projeksiyonların tabii şekillenmesi önemli olmuştu ama Fed'de de yeni bir döneme girdik. Artık Fed başkanının görüşünü nokta grafiklerde göremiyoruz. Kendisi beyan etmiyor. Dolayısıyla daha az metin, yani metinin çok daha kısaldığını, daha net ifadelerle şekillendiğini görüyoruz. Bakalım Fed'de farklı bir dönemin içerisine girdi mi piyasalar. Şimdi geliyorum küresel haritaya. Bugün sınırlı pozitif bir eğilim var. Dün de teknolojide yükseliş vardı ama an itibariyle Nasdaq'ta %1.6'lık bir kayıp, S&P 1009 eksi de, Şangay %1 düşüyor. Bugün Güney Kore piyasasında devre kesiciler çalıştı ve sonra yeniden işleme başladı. Yine düşüşler devam etti. Hong Kong'da %1.4'lük bir düşüş olduğunu görüyoruz. Avrupa pozitifti. Biz yatay negatif kapattık. Borsada 14.700'ün üzerinde tutunmaya çalıştığımız bir tablo karşımızda. Bankaların son dönemde bize verdiği destek önemli. Bakalım bankalar, çünkü CDS'in gevşemesi bugüne de 220 bas puan civarından başladık ve dün de 0.37 bankada bankalarda yükselişler gördük. 19.065 puandan bir kapanış gerçekleştirdi. Bakalım neler bekleniyor bankalarda, hepsini konuşuyoruz.

0: Efendim bugün petrolde düşüş var ama borsalarda da sert satışlar var. 77 doların altına gerileyen bir petrol 76 dolar bandına doğru geriledi ama Güney Kore Kospi'de %7'lik düşüş var. İşte devre kesiciler çalıştı. Özellikle Amerikan vadelerine bakıyoruz. Teknoloji tarafında %1,5 hatta %2'ye yakın kayıplar görüyoruz. Dün tabii kuantum teknolojilerinde güçlü bir ilgi vardı ama bugün petrol düşerken piyasalarda düşüyor. Nedir acaba sebebi? Normalde gördüğümüz korelasyonun tam tersi bir hareketlilik mi yaşanıyor? Aeroporto Yönetimi Genel Müdürü İsmail Erdem stüdyomuza. Günaydın İsmail Bey, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Ne dersiniz bugünkü petrol düşüşüne? İran'ın tabii artık petrol satışına başlayabileceği haberi ve Amerika buna izin verdi. Vermek zorunda mı kaldı? Bu bir soru işareti. Önce petrol diyelim dilerseniz. Devam eder mi bu geri çekilmeler?
1: Ya edebilir. Şimdi petrole, savaş öncesi petrol fiyatına bakarsak işte dünyada petrol arz fazlası oluşuyor. Yavaş yavaş yenilenebilir enerji kaynakları petrolün yerine geçecek mi geçmeyecek mi tartışmaları vardı ve bütün açıkçası ciddi konuda tahmin yapan işte Uluslararası Enerji Ajansı dahil tahminlerinde petrol 60 doların hatta 55 doların altında düşer bir iki yıl içinde beklentisi vardı. Tabii sonra hiç beklenmedik bir savaş hadisesiyle karşı karşıya kaldık. Şimdi savaş ortadan kalkınca da petrolün istikameti bence yavaş yavaş aşağı. Tabii şunun farkındayım. Savaş sırasında tahrip olan altyapı, petrol üretim ve taşıma altyapısı çok hızlı belki yerine konamayacak. İşte 6 ay, 1 yıl belki sürecek oranın tamir edilmesi, tekrar full kapasiteye geçmesi. Belki birçok ülke kullandığı olağanüstü rezervlerini tekrar geri almak için önümüzdeki bir 3-6 ay ekstra petrol talebi oluşturacak piyasada. Ama günün sonunda işler öyle veya böyle belli bir zaman içerisinde normale dönecek gibi gözüküyor. O normalde petrolün şu andakinden en az bir 10-15 dolar daha aşağıda bir fiyatta olması gibi. Sonuçta bir grafiğe baktığımızda görüyoruz bunu zaten.
0: Evet, 75 dolarda değil 60 dolar bandında bir petrol görmemiz gerekir ki savaş öncesi öyleydi. 76,5'da bugün, bu arada son dönemin en düşük seviyelerine, savaş öncesi seviyeye neredeyse

0: Paris'te gelmek üzere olan bir petrol. Şimdi bir yandan petrol düşerken küresel borsalar neden kıpkırmızı, onu da sorayım. Çünkü petrol bu kadar düşüyorsa bizim hep gördüğümüz borsaların bir coşku içerisinde olduğu. Ama aşırı değerleme mi var soru işareti, bir de tahvil ihracına çıkmaya başladılar. Acaba şirketlere para mı lazım? Neden şirketler bu kadar üst üste yüksek tahvil ihraçlarına çıkarlar, özellikle teknoloji hisseleri?
1: Petrol ile piyasalar arasındaki şeyle şöyle bir yorumda bulunayım müsaade ederseniz. Finans piyasaları, yani özellikle hisse senetleri ileriyi fiyatlayabiliyor. Yani 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 ay, 5 ay. Emtia piyasaları biraz daha anlık. Yani petrolde bir her gün milyonlarca varil bir reel ticaret olduğu için ve tüketim olduğu için, yani petrolün bir yıl sonra çok düşecek olması onun şu anda düşmesi anlamına gelmiyor. Ama bir hisse senedinde bir yıl sonra o şirketin karının diyelim ki kötü olacağı çok net anlaşılıyorsa o bugün düşebiliyor. Böyle bir fark var. Yani hisse senetleri çok daha hızlı fiyatlara gelişmelere tepki verebiliyor. Emtialar biraz daha bu reel kullanımlarından dolayı, taşınmalarından dolayı emtiaların biraz daha yavaş tepki veriyor diyeyim. Şimdi burada tabii Nasdaq'ın düşmesi biraz bence bu SpaceX halka arzı, ondan önce teknoloji hisselerinin tüm dünyada ciddi talep görmesi ve artık zirve noktalara tekrar gelmesiyle de alakalı. Biraz kar satışı oluyor orada ki bence makul ve sağlıklı da, sonuçta sürekli her gün yüzde birkaç yukarı gitmesini beklememek lazım teknoloji hisselerinin.
0: Ki orada da 3 trilyon dolardan 2 trilyon dolara kadar ciddi bir erime gerçekleşti SpaceX hissesinde. Hep şu konuşulmuştu, hatta böyle hani halka arzların hususu diyebileceğimiz kurumlar adil değerinden %40 pahalı olduğunu söylemişlerdi. Katılır mısınız, böyle yüksek fiyattan çıkabiliyor mu bu halka arzlar karşımıza?
1: Ya tabii halka arz satışı biraz böyle az taleple oluşan bir şey ve biraz halka arzlarda hiç kimse kaçırmak istemiyor o halka arzı ve biraz da birbirinin önüne geçerek daha fazla almaya çalışıyor. Biraz belki orada gerçek değerin üstüne itiliyor hisseler. Özellikle bu SpaceX konusunda da böyle olmuş olabilir. Bir de SpaceX şimdi tamam çok enteresan işler yapıyor, çok müthiş bir teknolojiler geliştiriyor, geliştirecek ama oldukça belirsiz bir geleceğe satın alıyoruz. Yani bunu da altını çizmek lazım. Yani bu şirketin 2 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonraki karının ne olacağı konusundaki tahminlerin hata payı çok çok yüksek. Yani ben diyebilirim ki 8 olacak, siz diyebilirsiniz ki 12 olacak, başka birisi diyebilir ki 20 olacak ve herkes de bunun altını doldurabilir bu tahminlerin. Dolayısıyla hata payı çok yüksek, belirsizliği çok yüksek bir değerlemeden bahsediyoruz. Yani çok belki birebir bir örnek değil, mesela Tesla'ya bakarsanız Tesla bundan 15-16 yıl önce halka açıldı. Yıllarca, yani 10 yıl falan kar etmedi Tesla diye hatırlıyorum. Hatta 12, şu anda da zar zor kar ediyor. İşte devlet teşviklerini, yenilenebilir enerji teşviklerini çıkarsak karlılığı çok çok az olan bir şirket. Bakalım SpaceX nasıl olacak?
0: Hatta Trump Elon Musk'a hani o dönemde böyle ikilinin arasında gerilim artarken şey demişti ya, Trump bu teşvikleri almasan şu an zaten Amerika'da değildin gibi böyle. Acaba sınır dışı mı olacak gibi o dönem böyle büyüyen bir gerilim var. Sonra tabii bir miktar da aralarının düzeldiğine ilişkinde görüntüler paylaşıldı. Şimdi biraz tabii geleyim bu altındaki düşüşe, yani petrol yükselince altının düşmesini böyle biraz anladık. Yani likitte sıkışması dedik. İşte ya da Orta Doğu'da merkez bankalar ya da Orta Doğu'da bir altın satışı savaş nedeniyle var mı dedik. Ya da tahvil faizlerinin yükselmesini, faiz indirim beklentilerinin azalmasını sevmiyor dedik. Altın çok hızlı yükselmiş, düştü dedik ama şimdi ne oldu? Petrol düşerken de altın düşüyor. Yani altın her koşulda düşen bir enstrüman haline mi geldi İsmail Bey? Tam tersini görmüştük ama her koşulda da yükselen bir enstrümandı evet. Ocak ayına kadar.
1: Ya orada evet, altındaki bu güvenli liman, işte zor zamanlarda paramızın değerini korur. Çok yükselmez ama olsun, sağlamda olsun paramız şeyi, argümanları son 2-3 yıldır biraz ikinci planda kaldı. Yani sonuçta ciddi bir risk varlığı haline geldi altın. Yani bir hisse senedi gibi, ne bileyim diğer emtialar gibi, ekonomiyle korelasyonu pozitif olan emtialar gibi sert iniş çıkışlar gösteriyor. Okumak çok kolay değil altının ve gümüşün hareketlerini. Dediğiniz gibi şu anda işte savaş bitiyor, petrol aşağı geliyor. Dolayısıyla riskli varlıkların biraz yukarı gitmesini beklerdik ama pek öyle olmuyor. Daha çok bir teknoloji hissesi gibi davranıyor altın. Tabii burada son 4-5 yıldır çok yükselmiş olmasının da önemli bir etkisi var. Onun da altını çizmek lazım. Yani bundan sonra biraz bu finansal varlıkların değerlemesine bakarken bundan sonraki marjinal alıcı kim olacak diye düşünmek gerekiyor. Yani kim gelip ilave 5-10-20-50 milyar dolar daha altın alacak bu seviyeden diye bakmak gerekiyor. Sanırım orada

0: İştahta, alım iştahında biraz bir yavaşlama var.
1: Yavaşladı diyorsunuz oradaki talepte fiyatlar yükselince. Şimdi biraz borsaya geleyim. Dün böyle yön aramakta, bulmakta zorlandık ama geçtiğimiz hafta güzeldi. %6'ya yakın yükseliş. Bankalarda böyle %10 yükseliş. Son iki haftada bankalar %20'ye yakın yükseldiler. Şimdi borsa için tabii bu hani faiz indirim desteği bir katalizör olabilir mi hikayesi? Belki biraz oradan gitmek lazım. Sonra tabii konuşacak pek çok konu var. Hani MSCI karardan endeks kriterlerine kadar ama böyle tabii petrol düşünce bizim Merkez Bankamızda Haziran'da 20 milyar dolar döviz alımı görünce, DTH hesaplarında küçülme görünce ve %1'lerde de böyle hani anketlerde, tahminlerde enflasyon beklentisi oluşunca acaba faiz indirimi olur mu? Bekler misiniz? Ve tabii sonra bunun borsaya yansıması açısından da biraz değerlendirelim.
0: Ya şu anda savaş biterken genelde Türkiye için böyle yıldızlar doğru sıralanıyor gibi bir görüntü var. Bu da bir miktar son 10 günde 15 günde fiyatlandı ama daha da yukarıya potansiyeli olduğunu düşünüyorum. İşte petrol fiyatı aşağı geliyor. Bizim cari açımız açısından ve enflasyon görünümümüz açısından son derece olumlu. Bu savaş badiresinden Türkiye bence hanesine pozitif puan yazdırarak çıktı. Yani bir savaşa girmedik, girmeye yaklaşmadık bile ve savaştaki savaşan her tarafla, her paydaşla gayet pozitif bir diyalog sürdürdük.
1: Ya, ara buluculuğumuz çok önemliydi. Oradaki tabii barış mücadelesinde verdiğimiz çaba.
0: Evet. İşte Batı sermayesinin çok sevdiği işte Dubai, Doha gibi yerler bombalanırken Türkiye'ye hiçbir şey olmadı. Bu orta uzun vadede Türkiye için olumlu notlar. Bir de tabii ki savaşın bitmesiyle birlikte bizim ekonomimizin üstünde olumlu etkileri de olacak bunun. Bu emtialar üzerinden oluşan fiyat baskısı, sadece petrolü kastetmiyorum, işte gübre vesaire, diğerleri de yavaş yavaş azalacak muhtemelen. Bu da Merkez Bankası'nı faiz indirmeyi daha fazla düşünmeye itecektir. Ha, faiz hemen iner mi? Bakalım, göreceğiz. Yani benim tahminim belki yaz sonuna doğru, Ağustos 50'de toplantı galiba, Eylül'de yanlış hatırlamıyorsam.
1: Eylül'de, evet.
0: Eylül toplantısında faiz çok büyük ihtimalle iner diye düşünüyorum. Belki bu yazın diğer toplantıyı pas geçebilir Merkez Bankası.
1: Önce pas geçer ama sonra hani sonbahara doğru, yaz sonunda bir indirim olabilir, evet, diyorsunuz. Peki borsa için, yani 15 binlerin üzerine geldiğimiz bir zirvemiz vardı. Aslında Ocak'ta çok güçlüydük. Yani o dönem işte hiç savaş yoktu, petrol düşüktü. Biz de hani böyle o yıllardır baskı altında kalan Borsa İstanbul'da yabancı ilgisini Kasım Aralık'tan sonra güçlü görmeye başlamıştık. Sonra tabii savaşta böyle bir miktar düşüşler, daha dirençli kaldı ama önceki kriz dönemlerine göre karşılaştırdığımızda o düşüşlerin dozajının bir miktar daha azaldığını görmüştük. Borsada bundan sonra ne bekliyorsunuz?
0: Genel itibariyle olumlu olacağını düşünüyorum. Şu son 15 günde tabii bayağı kuvvetli bir rally oldu. Özellikle bankaların liderliğinde, ki bu kısmen beklediğimiz bir şeydi. Yani genelde böyle krizimsi olaylarda ne sert düşerse o kriz faktörleri ortadan kalkınca da aynı şeyler geri toparlanır, ki bankalarda da bunu gördük. Ama daha gidecek yolları olduğunu düşünüyorum. Belki biraz kar satışları gelebilir bu kuvvetli yükseliş sonrasında. Yavaş yavaş tabii bu senenin sonuna doğru seçim konusu gündeme gelmeye başlayacak. Erken seçim olur mu, olmaz mı? Ne zaman olur? Nasıl olur? O belki biraz iç siyasette bizi meşgul edecek olan bir faktör. Onu hep beraber görüp seyredeceğiz. Bir de baktığımda yavaş yavaş sanki sanayi üretimi rakamlarında bir toparlanma, yavaş yavaş servis enflasyonunda bir yavaşlama işaretleri de görüyorum, ki bunlar biraz bizim son iki yıldır kronik problemlerimizdi. Orada bu iki faktörde de toparlanma olur, o zaman borsa için daha da olumlu olur diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi bir yandan bu MSCI endeks değişiklikleri, Cuma günü gerçekleşen karar, orada da bizim bilgi akışımızı ve şeffaflık notumuzu negatif olarak değerlendirmeleri. Geçtiğimiz dönemlerde fiili dolaşım düzenlemesine bir vurgu yapmışlardı işte bir hisse üzerinden. Şimdi baktık tabii SPK'nın adımları var. Fiili dolaşım düzenlemesini paylaş. Artık yatırım fonları üzerinden de borsa patronlarının elindeki tuttuğu hisseleri ayrıştırıyor ve halka açıklık kapsamı dışında değerlendiriyor. Çok daha net görebiliyoruz aslında hangi patronun işte ne kadar hissesi Borsa İstanbul'da gerçekten işlem görüyor diye. MSCI'ın değerlendirmesinden ne anlamalıyız?
0: Yani MSCI tabii mümkün olduğu kadar doğru ve gerçek fiyat oluşumu olan borsaları tercih ediyor. Sonuçta finans piyasalarının temeli hiçbir bilgisi olmayan yatırımcının da gelip alım satım yaptığında makul fiyatlardan, adil fiyatlardan veya işte olması gereken fiyatlardan veya ona yakın fiyatlardan alım satım yapabiliyor olması. Bunu sağlamaya çalışıyor MSCI ve buna uymadığını düşündüğü ortamlarda, hisselerde, ülkelerde de bir takım uyarılar yayınlıyor. Tabii o da elindeki verilere bakarak karar veriyor. Anladığımız kadarıyla SPK da bununla ilgili zaten geçmiş birkaç haftada bazı düzenlemeler yaptı. Belki önümüzdeki haftalarda yeni düzenlemeler de gelebilir diye işte malum bu bir fon tebliği üstünde konuşuluyor. Yani bakalım tabii ki yani ümidimiz, isteğimiz Türkiye'ye çok daha fazla yabancı yatırımcı gelmesi, çok daha fazla büyük şirketimizin halka açılması ve buradaki sermaye piyasalarımızın kalitesinin daha da yukarıya gitmesi tabii ki.
1: Şimdi bir yandan bu endeks değişiklikleri, yani endekse eklenen ve çıkarılan hisseler görmüştük. Özellikle BIST 100'e yeni 3 hisse eklendi. 3 hisse çıkarıldı. BIST 30'a bir değişiklik yoktu ama BIST 50 ve BIST 100'deki değişiklikleri gördük ve bir fon akışı ilgisi ya da hani yatırımcı tarafında algı değişikliği etkisi de yaratıyor mu? Bu endeks kriterleriyle ilgili bir beklentiniz var mı? Yani orada tabii hani hacim, işte piyasa değeri, bunlar önemli ama derinlik de önemli mi? Örneğin işte hani birkaç böyle kurum tarafında paslaşarak mı gerçekleştiriliyor o hacimler ya da derinlik nasıl şekilleniyor? Belki borsa üzerindeki matematiksel ağırlık hesabı üzerinden ya da işte hani kurumsal yönetim ilkeleri ve skorlama ve bizim bunu belki daha net görebilmemiz açısından veya karlılık şartı açısından orada ne düşünüyorsunuz?
0: Tabii bu tarz kriterlerin de endekse bir hissenin girmesi ve çıkmasında dikkate alınması önemli olur diye düşünüyorum. Dünyadaki büyük endekslerden böyle olanlar var zaten ve hatta sektörel temsili de dikkate alanlar var. Yani o ülkenin ekonomisinin büyüklükleri veya o endeksteki belli bir sektör, örnek olarak otomotiv sektörü %25 ile temsil ediliyorsa artık otomotiv sektöründen çok aktif, çok büyük bir şirket olsa bile onu almamayı tercih ediyorlar veya onu alacaklarsa gene otomotiv sektöründen bir şirketi çıkartmaya öngören endeks hesaplama sistemleri var ki sonuçta endekslerin amacı da hem borsayı hem de ekonomiyi mümkün olduğu kadar gerçek temsil etmesi. Dediğiniz gibi bu tarz tedbirler gelebilir. Yani baktığımızda sadece ve sadece işlem hacmi ve piyasa değerine göre bir hissenin endekse girip çıkması da evet çok şey değil. Çok gerçek durumu ne derece doğru yansıtıyor çok emin değilim. Belki orada bir düzenleme, değişiklik ve esneme gelebilir.
1: Net kriterler, başka parametreler de önemli olabilir diyorsunuz. Şimdi bankalarda son bir ayda %24 yükseliş var İsmail Bey. Az önce dediniz ki bu savaşta veya işte kriz döneminde en fazla ne düşüyorsa o durum tersine döndüğünde onlar en fazla yükseliyor ve hani tam olarak öyle oldu. İşte bankacılık çok ciddi yükseldi. Havacılık böyle yükselmeye çalışıyor. Bankalar tarafına yine böyle yabancı akımı ilgisini bekliyor muyuz? Genelde hep tercih ettiği taraf, gerçi son yıllarda böyle savunma sanayi, petrokimya ve enerji hattı üzerinden de bir çeşitlendirme gerçekleşti. Bu arada enerji tarafında da çok güçlü yükselişler gerçekleştiğini görüyoruz. Orada da Çinli yatırımcılarla temaslar gerçekleşiyor. Dünya Bankası'ndan 400 milyon euroluk bir ucuz uzun vadeli finansman sağlamışız. Dolayısıyla banka enerjide bu gördüğümüz yükselişle ilgili bundan sonraki süreçte ne beklersiniz?
0: Yani bankalar belki biraz daha yavaşlar ve biraz daha diğer sektörlere alımlar yayılabilir diye düşünüyorum. Sonuçta dediğiniz gibi %20 küsur çok kuvvetli bir yükseliş bu kadar kısa süre içerisinde. Biraz dinlenebilir banka hisseleri. Bir de bankalarda şöyle bir durum var. Yani dünyada maalesef bankacılık artık eskisi kadar popüler bir iş değil. Yani bundan bir 15-20 yıl önce özellikle gelişmekte olan piyasalarda, hatta Avrupa'da bile bankalar daha lokomotif hisselerdi. Şu anda baktığımızda lokomotif görevini daha çok teknoloji hisseleri, daha belki altyapı yatırım yapan şirketler, belki savunma sanayi hisseleri görüyor bu görevi. Bütün dünyada bu böyle. Bankalarda değerleme olarak baktığımızda birçok büyük bankanın böyle defter değerine yakın, defter değerinin biraz altında işlem gördüğünü görebiliyoruz. Bunun tabii muhtelif sebepleri var. Yani bankacılık sektörünün belki bu teknoloji olayından, fintech hikayesinin çok gelişiyor olmasından olumsuz etkilenmesi ve karlılıklarının bir kısmının fintech şirketlerine kayması gibi faktörler de var. Dolayısıyla bankalara yabancı alımlarının gelişi Türkiye'de biraz likit ve böyle işte iyi yönetilen, şeffaf olan kaç şirket var diye baktığımızda ilk işte kaç şirket sayarsanız ondan bankalar mutlaka bunun içerisinde. Dolayısıyla bankaları alıp satmak biraz kolayına da geliyor yabancıların. Evet, bir yabancı akış olursa bankalara gelir para ilk önce, ama daha yayılmasını diğer sektörlerde bekliyorum.
1: Şimdi bu enerji konusu

0: aslında da yenilenebilir enerji tarafında, işte depolama, rüzgar enerjisi alanında Dünya Bankası'ndan aldığımız finansman. Hem orada hani uluslararası finansmana erişimimizin arttığını görüyoruz, hem de bir yandan dün işte Finans Ofisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama vardı. Çinli yatırımcılarla böyle temaslar, görüşmeler gerçekleşiyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz her iki tarafı da?
1: Yani tabii bu yenilenebilir enerji konusu önümüzdeki 5-10 yılın en önemli temalarından biri. Geçtiğimiz 5-10 yılın da en önemli temalarından biriydi. Ve burada ciddi bir karbon bazlı yakıtlardan yenilenebilir enerjiye doğru bir kayış görüyoruz. Ve Türkiye'de bu konuda aslında baktığımızda bayağı bir şey yaptı. Bayağı bir yenilenebilir enerji kapasitesi oluşturdu. Buradaki ana konu hala baz üretim. Karbon, doğal gaz ve kömürlü oluyor. Yani baz derken istediğiniz zaman düğmeye bastığınızda çalışan ve biraz da fiyatları belirleyen. Çünkü yenilenebilir enerji kaynakları 24 saat haftanın 7 günü emrinizde olmayabiliyor. Burada belki yavaş yavaş artık yenilenebilirleri bu depolama sistemlerinde devreye girmesiyle yenilenebilir enerjinin daha da dominant hale gelmesi ve baz fiyatları da belirlemesi gibi bir noktaya gelebiliriz. Hisse senetleri konusundan bakınca şöyle bir notu düşeyim. Elektrik fiyatları düşük. Elektrik fiyatlarının düşük olması biraz enerji üreten şirketleri sıkıştırıyor. Yoksa bu sene işte hidroloji, yağışlar gayet iyi gidiyor, barajlar doldu, üretim rakamları fena gitmiyor ama elektrik fiyatları düşük. Ve biraz da bu tabii enflasyonla mücadele programının çerçevesinde de elektrik fiyatlarını böyle bir ortamda çok arttıramıyorsunuz. Bundan dolayı elektrik üreten şirketler, yenilenebilir veya yenilenebilir olmayan, biraz zorlanıyorlar. Ama bu sektördeki büyüme, işte yabancı yatırımcı girişi, kapasitenin artması, teknolojinin gelişmesi hep olumlu gelişmeler.
0: Yani aslında çok ciddi elektrik üretimi sağladık yağışların koşullarında elverişli olması ama çok güzel ürettik de bunu yüksek fiyattan satamayınca elektrik şirketleri orada işte karlılık noktası biraz daha daraldı mı?
1: Evet, aynen öyle. Evet.
0: O da enflasyona mücadele kapsamında aslında bizim cebimize de önemli bir destek.
1: Aynen öyle.
0: Son olarak şunu sorayım. %1 ve 6 Haziran ayı enflasyon beklentisi var gibi böyle kısa bir görüşünüzü alayım. Var mı sizin beklentiniz?
1: Valla düşük gelebilir. Birin altında gelebilir. Yani son 2-3 aydan beri malum hep beklentilerin üstünde rakamlar büyük ölçüde geldi. Savaşın da etkisiyle, petrolün de etkisiyle ve bir rahatlama şeyi gelebilir. Zaten malum mevsimsel olarak yaz ayları işte sebze meyvede de muhtemelen bir rahatlama olacak. Yani daha tam böyle ay sonu rakamlarına, endekslere, tahminlere bakmadım ama birin altında gelme ihtimali muhtemel, hatta yani yazın Temmuz'da falan çok az eksi falan da gelebilir.
0: Yaz aylarında çok daha düşük enflasyona evet. Karşılaşabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz İsmail
1: Bey. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar
0: dilerim. Değerli yorumlarınızı paylaştınız. Efendim kısa bir araya gidelim, ardından kripto piyasaları diyelim. Çünkü JP Morgan uyarıyor, kripto varlıklar sıkıntıda diyor. Bakalım gerçekten öyle mi?

0: Beta Enerji halka arz oluyor, Türkiye enerjinin gücüne ortak oluyor. Ürettiği trafo ve anahtarlama ürünlerini 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ulaştıran Beta Enerji gücüne güç katıyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Beta Enerji, Türkiye'nin dönüştürücü gücü.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Bir ömre eşlik edecek sarı ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
5: Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu.

yapay zeka teknolojileri şirketleri Değişken Fon. Akbank ve tüm bankalarda. Akportföy, yapay zeka teknolojileri.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
2: Faizsiz yöntemle planlı birikim yaparak ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç Muayene'de yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Geçer geçer geçer geçer herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer. Sunlar geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Saat ve Saat. Türkiye'nin saatçisi.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
2: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Senin yanında Akbank.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Emparalı olun. Çünkü Empara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Emparalılar oldu.
1: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?

0: Efendim Amerikan teknoloji hisselerindeki satış baskısı arttı. Nasdaq'taki düşüşler %2'ye yaklaştı. Şirketlerin tahvil satışına çıkması, tahvil ilaçlarına ilişkin başvuruları ve bu da tabii soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Fed'e ilişkin faiz artırma ihtimalleri yükseldi. Aralıkta belirgin şekilde yükseldi ama daha da erkene almaya başladı piyasa bu artış beklentilerini. Piyasalarda fiyatlanan artık Eylül-Ekim'e doğru evrilmeye başladı. Kripto varlıklar da tabii bunu sevmiyor ama kriptolar üzerinde bir likitte baskısı var mı acaba? Bakalım kripto varlıklarda neler var gündemimizde. JP Morgan'ın da bugün yaptığı uyarılar vardı ve bir yandan kriptoda da bir likitte de hassasiyeti var ama altında da düşüşleri görsek de orada merkez bankaları desteği. Merkez bankaları altın toplamaya devam ediyorlar ve stratejik de bir rezerv aracı olarak görmeleri. İşte altın varlıklarımız biz artırırız, dolar eğilimimizi azaltırız diye görüş bildirmeleri. Dünya Altın Konseyi'nin raporu söylüyor bunu. Dolayısıyla altına olan ilgi, buradaki destek yüksek ama likitte sıkışıklığı yüksek, kaldıraç ve faiz artışları ihtimalleri Bitcoin üzerindeki baskıyı artırıyor. Geliyorum ikinci sayfaya. Özellikle Eylül-Ekim'e doğru bir faiz artış beklentisinde kuvvetlendiğini gördük. İhtimaller dahiline girmeye başladı. Kripto yatırımcıları da korumanın yanında yüksek getiri potansiyeline de aynı zamanda odaklanıyorlar ama tabii her iki varlıkta da belirsizlik dönemlerinde ilgi olsa da özellikle Bitcoin üzerindeki kırılganlık çok daha yüksek. JP Morgan bir uyarı yaptı. Neler söyledi JP Morgan? Dedi ki baskı artıyor. Neden? Çünkü Bitcoin'i üretmenin maliyeti çok çok yüksek ve mevcut fiyat seviyelerindeki madencilerin yaklaşık %20'si 5'te 1'i zarar ediyor. Artan maliyetler nedeniyle madenciler ilk çeyrekte 32 binden fazla Bitcoin sattı. İkinci sayfaya geliyorum hemen buradan ve 5 aydır üretim maliyetinin altında işlemlerin gerçekleştiğini söylüyorlar. Ve diyorlar ki Bitcoin fiyatı yükselmezse sektörde birleşme kapanma süreci olabilir ve ETF'lerden de 6 haftadır bir para çıkışı var Bitcoin Ethereum tarafında ve bunu üretmenin maliyeti $74,000 bandında demişler. Yani bu seviyelere gelmezse mecbur bir kısır döngü içerisinde bu satış baskısı devam edebilir diye de uyarılarda bulunuyorlar. Bakalım öyle mi? Madenciler gerçekten zorda mı? Kripto Para Akademi kurucusu Devrim Danyal var yanımda. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Gözde Hanım ve yeğenim.
0: Teşekkür ederiz. Ne dersiniz JP Morgan'ın bu uyarılarına?
1: Gözde Hanım, JP Morgan özellikle CEO'su Jamie Dimon bunu özellikle birazcık da ön plana çıkarmaya çalışıyor. Zira Clarity Act yasasında tüm bankaların duruşunu sergileyecek. Orada önemli bir gösteri yapıyor diye de yorumlayabiliriz. Madencileri bu sefer ön plana attı. Zira demişti ki Clarity Act'in özellikle sürecin içerisinde bir banka faiz ya da getiri sürecinde diğer kripto varlık hizmet sağlayıcılarının öne geçmesi ya da ön planda olması onları rahatsız etmişti ve bu konuyla ilgili savaşacağız ve kaybetsek bile savaşarak kaybettik diyeceğiz demişti. O taraftan çok fazla bir artı değer bulamadı, yanına taraftar bulamadı. O yüzden de şu anda bu düşüşlerin bağlanmasında madencilerin haksız da değil tabii ki, haklı olarak da onların yanında birazcık onları desteklermiş gibi görünüyor ama arka planda özellikle kripto varlık hizmet sağlayıcılarının bu sürecin içerisinde artı değer sağlayacak

piyasaya ve kripto varlık ekosistemine artı değer sağlayacak staking adını vermiş olduğumuz bu faiz süreçlerini bankalardan birazcık daha uzak tutmaya çalışıyor. Bununla ilgili de biliyorsunuz bankacılık komisyonundan geçmişti senatoda. Senatoya gelmesi ve meclisin içerisinde bunun onaylanması gerekiyor ki Clarity Act yasası da 2026 içerisinde çıksın ve bunu da izlemesini hala takibine devam ettiriyoruz diyelim. JP Morgan bu şekilde konvansiyonel bankacılıktan birazcık daha kripto varlıkları uzak tutmaya çalışırken tabii burada kurumların ETF ve fon alımları ciddi anlamda artı değerler getiriyordu ve bunun karşısında da zorlanıyordu bankacılık tarafı. Ama şu anda düşüşle birlikte onların da birazcık daha içleri ferahlamış oldu diyebiliriz. Düşüş ve yükselişler Bitcoin'de her zaman olmuştu. Geçtiğimiz 2009'dan bu yana bütün bu sürecin içerisinde hep gördüğümüz volatilite çok yüksekti. Ama bu dönemin içerisinde özellikle kurumların girmesiyle birlikte hep üzerine bastırarak söylediğimiz gibi süreç ne yazık ki kurumsal tarafta konvansiyonel finans ekosistemiyle de bir arada işler hale gelmeye başladı. Eskiden savaşlardan bu kadar etkilenmezdi. Eskiden altın ya da diğer değerli madenlerden bu kadar koreli bir şekilde ilerler halde değildi. O yüzden şu anda birazcık daha Amerika Birleşik Devletleri'nin sahiplenmesiyle bu süreçte ve onların söylemleriyle İşte Kevin Warsh'un, Trump'ın söylemleriyle kripto varlık ekosisteminin birazcık daha şekillendiğini görüyoruz ki bu dönemin içerisinde tabii ki Başkan Trump'ın seçilmesi ve ardından vermiş olduğu vaatleri yerine getirmesiyle birlikte tam buralardan, bu noktalardan yani 63-65 bin dolarlardan alarak 126 bin dolara giden bir rally görmüştük. O zaman herkesin keyfi yerinde, kurumlar daha artı değerde tabii ki kripto varlık ekosistemine yatırım yapıyorlardı ya da sarılıyorlardı. Bu iş bireysellerden çıkartarak kurumlara getirdiğinde konuyu o andan itibaren de ne yazık ki konvansiyonel bankacılıkla koreli halde gitmeye başladık. Şu anda yakın geçmişe baktığımız zaman 2-3 hafta öncesine kadar sadece savaşın sürecinde barış haberleri bile bizi yükseklere yani 70 bin doların üzerine çıkartan noktalara getirmişti. Hatta sonrasında bunun daha belirgin bir hale geliyor olması 82 bin, 83 bin dolar civarına kadar da bizi götürmüştü ama hala 126 bin dolardan çok uzak bir noktadayız. Yani yaklaşık %50 gerideyiz diyebiliriz. Bu son dönemin içerisinde ise özellikle SpaceX'in halka arzı süreci içerisinde likidite ihtiyacı, para ihtiyacı tabii ki öncelikle riskli varlıklardan bu sürecin çekilmesiyle gündeme geldi. Rakamlar bazında da konuşacak olursak toplamda kripto varlık ekosisteminin toplam değeri 2.2 trilyon dolar civarında ki bugün itibariyle bir 50 milyar dolar daha eridi. 2.15 trilyon dolar civarına kadar inmiş durumda. Bu açıdan baktığınızda sadece açılışta SpaceX'in 2.2 trilyon sonrasında 3 trilyon dolara kadar giden değerlemesi içerisinde yani tüm kripto varlık ekosistemi ki bu Bitcoin ve on binlerce altcoin içeriyor toplamda bir SpaceX kadar etmiyor diyebiliriz. Bu açıdan da profile baktığımız zaman o profil içerisinde de tabii ki bunun değerlenmesi hem bireyler tarafında hem de kurumlar tarafında ayrıca yapılır hale gelmeye başlıyor. SpaceX'in 135 dolardan çıkarak 225 dolara kadar gidiyor olmasının o dalgasını heyecanını kaçırmak istemeyen özellikle yüksek montanlı alıcılar oradaki meblaları kripto varlıklardan çektiler. Bunları da yaklaşık bir ay içerisinde 6,5 milyar dolara yakın ETF ve fonlardan çıkış olarak görüyoruz. Son sizin de demin belirtmiş olduğunuz gibi 6 hafta içerisinde sürekli negatif oldu. Bu haftaya nasıl başlarız diye baktığımız zaman bu haftada 142-143 milyon dolarlık Ethereum ve Bitcoin ETF'lerinden çıkışla karşı karşıyayız. Dün itibariyle bu çıkışta gerçekleşti. Yani oradaki kan kaybı da devam ediyor diyebiliriz. Bütün bunların hepsini topladığınız zaman hem banka tarafı birazcık kripto varlık ekosisteminin karşısında işte Jamie Dimon'la JP Morgan'la birlikte SpaceX'ten gelen şeyler ki o da %16 düşmüş durumda. Oradaki 225'e çıkan hisse fiyatı şu anda 154 dolara kadar inmiş durumda. Tabii ki
Bitcoin'i birazcık da altın ve gümüşle koreli olarak görüyoruz. 4500 dolarlar civarında çıkar mı diye baktığımız altın 4100 dolarlar civarında, gene 70 dolarlar civarında olur mu dediğimiz gümüşte

0: yaklaşık 62 dolar civarına kadar inmiş durumda. Petrol 75 dolar civarında, 76 dolar, 76 dolar civarında olsa bile diyebiliriz. Bütün bunların hepsi tabii ki teknoloji hisselerine de yansıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Asya borsalarında dün ciddi anlamda bu konuda kayıplar oldu. Hem teknoloji hisselerinde hem de çip üreticilerin hisselerinde ciddi anlamda değer düşüşleri gördük. Tencent'ın, Alibaba'nın, Xiaomi'nin hisselerinde ciddi anlamda düşüşler gördük. Özellikle Kore tarafında çip ve işte teknoloji üretim tarafında Asya'yı aşağı indirmiş durumda karşımıza çıktı. Demin belirtmiş olduğunuz gibi genel Nasdaq tarafında da %2'ye varan kayıplarla bu süreçlerin üstünden gelmeye çıkmış, üstünden gelmeye çalışıyor piyasa diyebiliriz. Tabii bir de bunun üstüne bir Kevin Warsh süreci var. Biliyorsunuz Fed'in yeni başkanı. O nasıl bir duruş sergileyecek diye baktığımız zaman orada da birazcık daha güvercin tonda olmasını beklerken piyasalar orada da bir hayal kırıklığı, moral bozukluğu oldu. Ve Kevin Warsh oldukça şahin bir konuşma yaparak hani faiz indiriminden bahsetmeden direkt olarak faizin arttırım süreci içerisinde o minvalde cümleler sarf etti ve bunun karşılığında da BofA yani Bank of America'da sene sonuna kadar 3 tane faiz arttırımı olabileceği konusunda birazcık daha moralleri daha da bozdu diyebiliriz. Tabii buradaki bu sürecin içerisinde de ilk çıkılacak varlıklar olarak da en riskli varlıklar olarak kripto varlıkları görür hale gelmeye başlıyoruz. Şu an yayına girmeden önce belirttiğim gibi dünden bugüne sadece 50 milyar dolarlık bir erimeyle 2.15-2.16 trilyon dolara kadar gelmiştik. Şu anda 62.500'ler civarındayız. Ethereum'da 1680'lere evet, kadar inmiş durumdayız diyebiliriz. Önümüzdeki dönemde bu süreçleri takip ediyoruz. Özellikle hem savaş tarafını hem de PCE verisi var. Perşembe günü onu takip ediyor olacağız sevgili Gözde.
1: Evet, teşekkür ediyoruz. Devrim Bey, kolaylıklar dileriz. Sağ olun.
0: İyi günler, sağ olun.
1: Teşekkür sevgiler. Ederiz. Efendim şimdi yorumları almaya gidelim. Viyop'ta bugün biraz böyle düşüşler var. Dışarıda da aslında teknoloji hisselerinde satışlar olduğunu görüyoruz. Ve an itibariyle %0.97 eksi de 16.929 puanda ne bekliyoruz peki bugünden? TRE Yatırım Araştırma Direktörü Mehmet Bilal Bircan'la birlikte konuşacağız. Petrol bu kadar düşerken 76 dolarları doğru da gelmişken Amerika'da İran'ın petrol satmasına yıllar sonra ilk kez izin vermişken küresel borsalar niye düşüyor? Bugün petrol düşüyor, borsalar da düşüyor. Günaydın, hoş geldiniz Bilal Bey.
2: Günaydınlar Gözde Hanım, hoş bulduk.
1: Teşekkür ederiz. Dün SpaceX'e de sert satışlar vardı ve teknoloji hisselerinde. Tabii bir de şirketlerin böyle tahvil satmaya başlaması, acaba para mı gerekiyor bu şirketlere diye zaten yüksek olan değerlemelerle birlikte bir soru işareti yaratıyor gibi gözüküyor. Ama petrol düşerken ne dersiniz? Dışarıdaki borsalardaki bu düşüşleri ve bizim de Viyop 30 kontratlarıyla %1'e yakın bu düşüşlere eşlik etmemizi.
2: Gözde Hanım, aslında bir süredir malum jeopolitik riskleri konuşuyoruz ve size yaptığımız hemen hemen bütün yayınlarda son 3 aydır jeopolitik riskleri telaffuz etmeden yayınlarımıza son vermiyoruz. Tabii bugüne geldiğimizde artık jeopolitik riskler tam olarak ortadan kalktı diyemeyiz. Ama en azından ABD ve İran arasında artık kalıcı bir anlaşma için görüşmeler devam ediyor. Bu nokta önemli. Tabii görüşmeler her ne kadar gerilimli bir zeminde ilerlese de piyasadaki ağırlıklı beklenti iyimser tarafta yoğunlaşmış durumda. Günün sonunda 60 günlük süre zarfında nihai bir anlaşmaya varılabileceği kanaatinde. Dolayısıyla bu petrol fiyatlarını aşağıya çekiyor diyebiliriz şu aşamada. Tabii sadece tek etken bu değil. Anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'nın tekrardan açılmış olması gibi etkenler de var. Ama asıl sorunumuz piyasalara dönüp baktığımız zaman borsalar tarafındaki satışları izlediğimizde oradaki etkene baktığımızda yine aslında jeopolitik risklerin ortadan kalkması veya artık kalkacağı aşamasına gelinmiş olmasıyla beraber gözler bundan sonraki süreçte jeopolitik risklerden ziyade acaba merkez bankaları artık jeopolitik risklerin ortadan kalktığı bir tabloda nasıl aksiyon alıra çevrilmiş durumda ve ağırlıklı beklentiye baktığımız zaman ki burada geçtiğimiz hafta malum Fed'in faiz kararını takip ettik. Her ne kadar beklentiler paralelinde bir faizler değişikliğe gitmese de aslında dot plotlarda noktasal grafiklerde şahin bir Fed gördük ve yıl bitmeden en az bir faiz arttırımı bekleyen bir Fed tablosu çıktı karşımıza. Sadece bu Fed için geçerli, küresel tarafta birçok merkez bankasında da yine yıl genelinde faiz arttırımına gidebileceği beklentisi hakim. Burada da ana etki jeopolitik risklerle beraber ortaya çıkan

özellikle de enerji maliyetlerinin tetiklemesiyle gündeme gelen enflasyon artışları oldu. Evet, biz bugün jeopolitik risklerin ortadan kalkmaya başladığını konuşuyoruz. Petrol fiyatlarının geri çekilmeye başladığını konuşuyoruz. Ama geldiğimiz noktada bile bu sabah itibariyle Brent petrole baktığımız zaman $76 seviyelerinde fiyatlanıyor ki böyle Şubat ayına dönüp baktığımız zaman jeopolitik riskler öncesinde, daha doğrusu ABD ve İran arasındaki çatışma öncesindeki seviyelere baktığımız zaman biz $50'ların altına gelebilecek bir Brent petrol konuşuyorduk. Ama jeopolitik riskler ortadan kalkmış olmasına rağmen $76'larda fiyatlanan bir Brent petrol söz konusu. Dolayısıyla bu da enflasyon tarafında riskliliğin devam ettiğini işaret ediyor. Keza halihazırda uzlaşma sağlanmış ve Hürmüz Boğazı açılmış olmasına rağmen stoklar tarafında çok ciddi bir erime gerçekleşti bu 3-3,5 aylık periyotta, jeopolitik riskleri konuştuğumuz periyotta. Dolayısıyla kısa vadede çok fazla petrol fiyatlarında geri çekilme çok hızlı olmayacaktır. Belki biraz daha yılın son çeyreğine doğru kalıcı iyileşmeleri petrol fiyatlarında göreceğiz. Dolayısıyla o zamana kadar enflasyonda da yukarı yönlü riskler devam edecek. Bu da ifade ettiğim gibi merkez bankalarından sıkılaştırıcı politikaların devam edebileceği algısını güçlendirdi. Hatta az önce söylediğimiz gibi FED cephesi ve sadece FED değil diğer birçok merkez bankasından yıl bitmeden faiz arttırımlarının gelebileceği algısını oluşturdu. Dolayısıyla bu da jeopolitik risklerin ortadan kalktığı bir ortamda faiz arttırımlarının gelebileceği algısıyla borsalar tarafında kısa vadede baskı oluşturuyor diyebiliriz. Burada özellikle teknoloji tarafında çok daha belirgin düşüşler var. Çünkü aslında yılın başına döndüğümüz zaman teknoloji tarafında çok hızlı yükselişler gelmişti. Malum kar realizasyonu da şu an en hızlı oradan başlamış gözüküyor diyebiliriz. Bunun etkisi söz konusu. Tabii içeriye döndüğümüz zaman bu sabah itibariyle vadeli tarafta da aslında sert satışlarla başlıyoruz. Küreseldeki bu havanın, bu atmosferin etkisi olduğunu söyleyebilirim. Yani küresel tarafta merkez bankalarının faiz arttırımlarına ağırlık verebileceği algısı küreselde satış baskısını getirirken bize de yansımaları oluyor diyebiliriz. Tabii sadece küreseldeki bu etki değil, içeride de yine aslında benzer bir tablo var. Mevcut durumda hatırlarsak son iki toplantıda Merkez Bankası faizlerde bir değişikliğe gitmemişti. Ve mevcut durumda bekle gör stratejisi izleyerek biraz daha sıkı mesajlar vermeyi sürdürdü. Faiz arttırımı yapar mı yapmaz mı noktasında jeopolitik risklere göre aksiyon alacağı kanaati piyasalarda hakimdi. Bugün dediğimiz gibi yayının başından beri jeopolitik riskler artık ortadan kalkmaya yönelik bir seyir izliyor. Bizim Merkez Bankamız bu süreçte nasıl bir aksiyon alır dediğimizde bizde de sıkı duruş devam edecektir. Bizde de enflasyon riski hala devam ediyor. Dezenflasyon süreci hala devam ediyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'ndan sıkı mesajlar almaya veya sıkı duruşun devam ettiğini görmemiz söz konusu olacaktır ama bir nüans var. Orada belki altını çizmekte fayda var. Son iki toplantıda Merkez Bankası faizlerde bir değişikliğe gitmedi dedik ve bu kapsamda da aslında yine PPK metinlerinde öne çıkan bir detay vardı Gözde Hanım. Biraz daha böyle büyüme tarafındaki zayıflamayı işaret etmişti Merkez Bankası. Dolayısıyla küresel tarafta ağırlıklı beklenti faizlerde arttırım yönünde olsa da merkez bankalarından bizde bir miktar daha böyle yılın son çeyreğine doğru tekrardan faiz indirim temasını konuşabiliriz. Tabii burada asıl belirleyici olacak enflasyondaki seyir diyebiliriz. İçeride enflasyon nasıl seyredecek? Bunun yanı sıra tabii büyüme tarafındaki toparlanma veya zayıflamadaki seyir ikinci çeyrekte, üçüncü çeyrekte nasıl olacak? Bunları hep beraber göreceğiz. Merkez Bankası da aksiyonunu buna göre alacak diyebiliriz. Burada bir kere daha belki altını çizmekte fayda var. Enflasyonu işaret ettik ama dün gelen yine enflasyon beklentileri vardı. Sektörel enflasyon beklentileri. Orada hane halkı enflasyon beklentilerinde gerileme devam etti. Bu önemli çünkü önümüzdeki süreçte Merkez Bankası'nın elini rahatlatacak bir durum. Ama kısa vadeli perspektiften baktığımız zaman dediğimiz gibi mevcut durumda hem küreselde hem içeride bir miktar borsalarda baskılanma görüyoruz. Baskılanmanın da temel etkenini jeopolitik risklerin ortadan kalkmasına rağmen hali hazırda enflasyon risklerinin devam etmesine bağlı olarak merkez bankalarından sıkı adımların veya faiz artırımlarının gelebileceği beklentisi. Bu da borsalarda dediğimiz gibi bir miktar baskı oluşturuyor kısa vadede. Orta vadede özellikle içeriye dönüp baktığımız zaman Merkez Bankası'ndan tekrardan faiz indirimlerine devam etmesi söz konusu olabilir. Bu tarafa odağımız çevirmiş durumda. Burada da enflasyon ve büyüme tarafına ekonomik aktiviteyi izleyeceğiz ki bu hafta genelinde de birçok ülkeden yine PMI verilerini takip ediyor olacağız. Dolayısıyla ekonomik aktivite tarafında içeride iyileşme görürsek
Enflasyon tarafında beklentiler henüz bozulmuş değil. Bunun yanı sıra gerçekleşmelerde de tekrardan geri çekilme ön plan çıkarsa muhtemelen merkez

0: sonraki süreçte ben jeopolitik risklerin kalıcı olarak kalkması ve az önce faiz indirim temasını söylemiştik. Oradaki temanın tekrar
1: Borsayı da açacağız bu arada Bilal Bey. Açalım, ardından konuşuruz.

0: Efendim Borsa İstanbul bugüne 0.55'lik kayıpla başlıyor. 14.649 puandan açıldık. Bankalar nasıl açıldı bugün? Çünkü bankalarda da böyle %1'e yakınca düşüş hareketi gerçekleşiyor gibi. 0.66'lık eksi 18.940 puanda. Dün borsa yatay negatifken bankalar kısmi artta kapatmışlardı. Bugün Gesen, Europower en fazla düşenlerde. Vakıf ve Halkbank da var. Saykuysan, Sahalo, Ayçelik, Gülermak, Şişe, Emlak Konut Garanti, Çimsa, Aksa, Alerko, Vestel, Patek, Kardemir ve Koç Holding gibi hisselerde bugünün düşenlerinde takip ediyor. Şimdi Bilal Bey, bankalar diyorduk. Oradan devam edelim. Bugün tabii küresel piyasalara paralelce böyle bir miktar daha kaybımız da acaba normal midir?
1: İfade ettiğimiz gibi küresel tarafta az önce saydığımız beklentilere paralel bir baskılanma var. Kısa vadede bu baskılanma devam edecektir. Tabii içeride de yansımalarını göreceğiz. Çünkü içeride de aslında benzer bir senaryo var. Özellikle de Merkez Bankası tarafına döndüğümüz zaman. Burada bizi küreselden ayrıştırabilecek nokta orta vadede tekrardan faiz indirim temasını konuşmamız noktası olacaktır. O yüzden odak biraz daha o tarafa çevrildi. Kısa vadede temkinli olmakta fayda var ki özellikle bu sabah itibariyle endeks tarafında 0.55'lik bir aşağı yönlü geri çekilme görmekteyiz. Aynı şekilde bankalar tarafında da 0.66'lık bir geri çekilme var ki bankalar tarafındaki baskılanma endeksi de ister istemez aşağıya çeken etkenlerden bir başkası oluyor diyebiliriz. Dolayısıyla kısa vadede bu baskılanma beklentiler devam ettiği sürece özellikle Merkez Bankası'ndan sıkılaştırıcı adımlar gelebileceği algısıyla beraber devam edecektir. Ama orta vadede iyimser tarafta yer almaya devam ediyorum ben açıkçası. Az önce ifade ettiğimiz gibi özellikle bankacılık sektörü önümüzdeki süreçte tekrardan pozitif ayrışabilecek noktada olacaktır ki bu süreçte de zaten baktığımız zaman en hızlı toparlayan sektörlerden bir tanesi oldu. Bundan sonraki süreçte tekrardan faiz indirimlerini konuştuğumuz bir konjonktüre girdiğimizde ki yılın son çeyreğine işaret ettim. Hatta ve hatta her şey daha iyi giderse çok daha iyimser senaryoda yılın son çeyreğine kalmadan bile biz tekrardan faiz indirimlerini konuşabiliriz diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla bu perspektiften baktığımız zaman bankacılık tarafının çok hızlı şekilde ivme kazanması söz konusu olacaktır. Ama kısa vadede sadece bankacılık üzerinde değil birçok sektörde temkinli olmakta fayda var. Ki olası aşağı yönlü hareketlerde genelde satışların genele yayıldığını görmekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde ise daha seçici bir yükseliş olduğunu görmekteyiz. Yatırımcının bu tarafı göz ardı etmemesi gerektiğini ifade edebilirim. Yine eğer bankacılık dışında sektörel anlamda özellikle yukarı yönlü hareketlerde hangi sektörler biraz daha pozitif ayrışabilir diye baktığımız zaman finansal kiralama ve faktörün tarafının aslında zaman zaman volatilite yükselse de güçlü kalmaya devam eden tarafta yer aldığını görüyoruz. Bunun yanı sıra metal ana ve metal aşağı endeksleri keza aynı şekilde kısa vadeli hareketlerde biraz daha pozitif ayrışan tarafta yer alıyorlar. Ek olarak belki baktığımız zaman önümüzdeki süreçte gıda perakendeciliği için biraz daha iyimserliği ön planda tutabiliriz. Biraz daha temkinli olmamız gereken sektörler ise ki dün de bunu gördük tekstil tarafı oldukça ciddi manada negatif ayrış edilen sektörlerin başında geliyor. Teknoloji tarafında volatilite yüksek. Orada yine zaman zaman baskılanmalarla beraber negatif bir ayrışma görmemiz söz konusu olabilir.
0: Evet, bir yandan bugüne baktığımız böyle kısmi sayıda hissede bir artı olduğunu görüyoruz ama dün BIST yüz endeksine giren hisselerde de bir ilgi takip ettik. Fon akımları algısı etkiliyor mu acaba oradaki endeks değişiklikleri de?
1: Mutlaka etkiliyor çünkü özellikle de endeks tarafındaki değişikliklere baktığımız zaman, özellikle endeks değişim kriterlerine baktığımız zaman hacim bazlı kriterlerin öne çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla fonlardaki her akım hisseler tarafına mutlaka endekse giriş çıkışlar noktasında da etkili olmaya devam ediyor. Tabii STK'nın son düzenlemesi vardı burada. Bu tarafı göz ardı etmemek gerekiyor. Fiili dolaşım üzerindeki fonların etkisi özellikle bu noktada göz ardı edilmemeli. Ama genel anlamda baktığımız zaman hacim tarafı özellikle de fiili dolaşımın hacim tarafı endeks tarafı.

0: değişimler üzerinde etkili. Tabii diğer taraftan aslında burada karşılıklı bir etki olduğunu da söylemek gerekiyor. Eğer endekse giren hisseler tarafında biraz daha fonların talebinin arttığını görmekteyiz. Bu da ekstradan hacim arttırıcı bir etken olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz.
1: Evet. Teşekkür ediyoruz Bilal Bey. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun efendim. Bugün TÜPRAŞ'ta katılım evinde değer kazançları var. Az önce Altınay'da da bir değer artışı vardı. Balsu %4'ün üzerinde primli ekstrada. Gesan, Türk Altın bugün en fazla düşenleri ve Türk Metal, Mavi Enerji, Bera, Türk Enerji, Sarkuysan Gübre, JVK Madencilik, Halkbank, Gülarmak, Anadolu Efes, Europower, Astor, Pasifik GEO, Grand Türk, Halkbank, Aksa, DAP Gayrimenkul bugünün düşen hisseleri olarak da takip ediyor. Onun dışında şöyle bir baktığımızda bankalarda da 0.6'lık bir değer kaybı yine karşımıza çıkıyor gibi gözüküyor. Şimdi bu hafta tabii içeride biraz daha veri akışı sakin ama finansal hizmetler güven endeksi de yine geldi. O rakamlar da önemli. Biz de açabilirsek ben de vereceğim. Sanıyorum 1.2 puanlık bir azalış gerçekleşiyor orada. Özellikle dün hane halkının enflasyon beklentilerini aldığımızda belirgin bir azalış olduğunu görmüştük. Yani piyasa katılımcılarında bir değişiklik yoktu ama hane halkında 46 seviyesinde oluşan bir yıl sonrası için enflasyon beklentisi de önemliydi. Finansal hizmetler güven endeksi geldi ve finansal hizmetler güven endeksine ilişkin rakam gelsin benim yerime de Kadir. Ben de okuyayım, paylaşayım. Yukarı gelelim. Ana rakamı okuyalım. Yukarı gelirsek ben de ana rakamı okuyabilirim. Evet, 1.2 puanlık azalış 152.9 seviyesinde gerçekleşmiş. Şimdi geliyorum Borsa İstanbul tarafına, yeniden neler var orada bakalım. Borsada böyle miktar geri çekilmeler, teknoloji hisseleri dışarıda satış yiyen tarafta. Bugün de tabii biz de içeride bu küresel piyasalara hareketlilik korelasyonla birlikte bir düşüş baskısını görüyoruz. Ama geçtiğimiz haftayı nasıl kapattık? Bankalarda %10'luk yükselişle kapattık. Borsada %6'ya yakın değer kazancıyla kapattık. İçeride veri akışının sakin olduğu bir hafta olsa da önümüzdeki hafta Cuma günü, yani 3 Temmuz tarihinde açıklanacak enflasyon rakamları önemli olacak. Bankalarda bugün 0.78'lik değer kaybı, 18.917 puandaki işlemler var. Sınai 0.78'lik eksiyle 18.148 puanda, gayrimenkulde ise 0.45'lik değer kaybını konuşuyoruz bugün. Bizde de teknoloji hisselerinde, teknoloji endeksinde %1'e yakınca bir değer kaybı olduğunu görüyoruz. Zaten dışarıdaki bu görünümle birlikte biz de içeride bu fiyat hareketliliklerini gördük. Bu arada bugün TEP yatırımında raporu vardı. Şöyle son olarak 100 hisseyi açalım Kadir kapatmadan önce. Tofaş için 383 liradan 408 liraya yükseltti. Türk Trak Türk için 570'den 471'e düşürüldü TEP yatırımın yeni gelen bugünkü raporu. Türksel'de 150 liradan 147'ye yine düşürdü ve endeks üstü getiri bu da. Türk Traktör'de endeks altı getiri dedi. Türk Telekom'da 85'den 82'ye düşürdü ama endeks üstü getiri. Şişe için de 60 liradan 58'e çekiyor. Endeks üstü getiri olarak da böyle birçok rakamlarını paylaştı, tahminlerini paylaştı. Ve bugüne baktığımızda Balsu %8'in üzerinde primli. Onun dışında Petkim ve Obama karnacılık var. Orada da çok kısmi yükselişler. TÜPRAŞ 1003 artı da. Onun dışında Türkiye Sigorta'da biraz yükselişi var. Ve Kola'da, Altınay'da bugün yükseliş hareketlerinin gerçekleştiğini görüyoruz. Efendim artık bölümü noktalayalım ama birazdan buradayız. Borsa diyeceğiz. Bakalım bugün bu teknoloji hisselerindeki düşüşe eşiğimiz devam edecek mi? Ya da borsaya yeni bir hikaye gelecek mi? Hangi hisseler ön plana çıkar? Ayrılmayın bizlerden.

0: hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: avantajı kaçırma.
1: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
2: Buyur Hasan.
3: Hadi oğlum.
1: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
3: Hasan uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
6: Siz de Vakıf Katılım Mobi Şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Yeniden Borsa İstanbul'da düşüşlerin olduğu bir gün. Tabii sadece bizde değil, bugün sabahın erken saatlerinde Güney Kore Kospi'de devre kesiciler çalıştı. %7 düşüşler gördük. Amerikan teknoloji hisselerinde sert satışlar var. SpaceX'in tahvil ihracının çıkabileceğine ilişkin başlıklar dün sert düşüşleri beraberinde getirdi ve her iki haftada bir dönüp dolaşıp geldiğimiz yapay zeka hisseleri fazla mı pahalı acaba teması bugün teknoloji hisseleri üzerinde yeniden küreselde etkisini hissettiriyor. Borsa diyeceğiz, hisseler diyeceğiz. Info Yatırım yatırım uzmanı Serdar Karakaş'la birlikteyiz stüdyomuzla. Günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Şimdi bunu zaten iki haftada bir böyle alışkanlık oldu, konuşuyoruz. Her yapay zeka hisselerinde bir düşüş olduğunda çok mu yükseldi acaba bunlar? Çok mu pahalılar? Ama bir yandan bilançolarına da baktık. Gelir artışları sağlamdı. Bilançolarında da böyle borçlulukta ciddi bir artış yoktu dediğimiz noktada. Dün gördük ki daha yeni halka arz olan ve çiçeği burnunda Amerikan piyasalarının Nasdaq'ın yeni hissesi SpaceX tahvil satışına çıkmış. Acaba bu şirketlere para mı lazım? Bir soru işareti. Çünkü teknoloji hisseleri dışarıda çok fazla tahvil ihracına çıkmaya başladılar. Neden satarlar bu kadar tahvil? Gerekir mi bu şirketlere para yeni yatırımlar için?
1: Şöyle bir şey var. Yani biz burada aslına bakarsan hani nedir? Hani bizim en çok konuştuğumuz konu nedir? Arabadan konuşuruz. Şimdi bir arabaya baktığımız zaman özellikleri vardır değil mi? İşte airbag'i vardır, işte süspansiyonu farklıdır. Bir ton özelliklerinden bahsedebiliriz. Ama bizim buna ödemeye kattığımız bedel, mesela bir atıyorum 1 milyonsa 2 milyon da ödenebilir. 2,5'ta. Ama siz buna yeri gelip aynı standartta bir arabaya 100 milyon öder misiniz? Ne dersiniz? Aa, bu çok pahalı, alınmaz bu kadar fiyata dersiniz değil mi? Şimdi burada da konuştuğumuz, aslına bakarsan 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyi konuşuyoruz. Tamam, firmalar güzel, değer üretiyorlar ama diğer taraftan da fiyatlandıkları arz-ı talep dengesine göre oluşan bir piyasa değeri oluşuyor. Arkadan gelen bir rüzgar var, tema var, bununla beraber gittiğimiz noktalar var. Bu noktada acaba firmanın içerisindeki değerle fiyatladığı kısım nerede kalıyor? İşte zaten bize burada en ufacık şeyde, sadece tahvil değil, en ufacık bir soru işaretine aman paldır küldür bir yıkılma, bir aşağı yönlü bütün piyasalarda geri geliş görüyoruz. Niye bu endişe o zaman var? Çünkü herkes biliyor ki çok ciddi yerlere geldik.
0: Köpük görüyor musun o teknoloji hisselerinde, yapay zeka hisselerinde? Bir köpük, bir balon var mı? Ya da hani balon yoksa bile fazla köpürdü, o köpüğünü mü alıyor piyasa?
1: Şöyle bir şey var. Tüm piyasalarda, tüm fiyatlamalarda aslına bakarsan bir Trump fiyatlamasını konuşuyoruz biz değil mi? Her yerde bir karışıklık var. O yüzden tüm piyasalara bir kalibrasyon lazım. Evet. O seviyeye gelmiş durumdayız.
0: Bir realizasyon gerekiyor mu diyorsun?
1: Kesinlikle. Her şeyin bir anlaşılır, bir eder değer noktası. Evet, bazı yerlerde eder değerindeyiz, bazı yerlerde çok düşük değerlerdeyiz. Burada bir piyasanın nerede olduğunu anlaması gerekiyor. Burada sürekli bu işte bir panikten ötürü işte al al yukarı yönlü çık, aman şöyle olacak, aman böyle olacak dediğimiz yerlerde

0: Bak bugün mesela konuştuğumuz noktada altın yatırımcısı veyahut da altın fiyatlarını acaba mı noktasını konuşuyoruz. Geldiğimiz noktaları konuşuyoruz. Yani burada çok hızlı bir kargaşadan bu toz dumandan sıyrılıp biraz daha öngörülebilir, biraz daha yavaşlayan, sakin, ne olduk biz kısmını sorgulayan bir piyasa görmemiz gerekiyor. Ondan sonra devam ederiz düşünüyorum. Ki mesela dotcom'da da böyle değil miydi zaten? Hı. Bugün o hisseler içerisinde hali hazırda muhteşem yedili diyebileceğimiz hisseler o günden çıkıp, dotcom'dan çıkıp bugüne geldiler. Ama o gün çok yükselen değeri olan firmaların bugün esamesi yok ortada.
1: Hiçbirini bilmiyoruz bile o hisselerinde. Artık dönemi değişiyor. Yapay zekayı konuşuyoruz. İşte son dönemde kuantum teknolojilerini konuşmaya başladık. Bu arada dün bir çalışma okudum. Küresel piyasa, Amerikan borsaları ile ilgili. Çok ilginç ve çok şaşırtıcı. Amerikan borsalarında zarar eden şirketlerin hisse fiyatları kar edenlere göre daha fazla yükselmiş.
0: İşte yani son dönemde konuştuğumuz en çok şey o değil mi zaten? Evet, borsalar gidiyor ama belirli hisselerle, belirli bir fiyat hacimleriyle beraber yükseliyorlar. Diğer taraflar hep bir ya normalize şeklinde, aşağı yukarı şeklinde hareket ediyor.
1: Yani bir momentum hikayesine döndü. Değer yatırımı hikayesi, momentum yatırımı hikayesi mi orada tabii? Hangi taraftasın?
0: Ben daha çok değer tarafı, çünkü bizim burada konuşabileceğimiz şey veyahut da tahminde veyahut da önümüzü göreceğimiz noktalar tamamıyla buradaki sayısal değerler üzerinden konuşmamız gerekiyor ki altını doldurabilelim. Az önceki değindiğimiz mesela dotcom meselesi de oradan çıkıyor. Bizim o gün bilmediğimiz, yani bugün bilmediğimiz o gün çok konuşulan hisse senetlerinin esamesini okumaması buradan geliyor zaten. Burada altı doldurulabilir herhangi bir metrik veri olmadığından dolayı. Yine o tarz bir şey yaşayabiliriz çünkü. Niye? Çünkü burada bu konuştuğumuz önemli hisselerle altı doldurulabilir. Tamam, projeksiyonu var diyoruz. İşte bilançolar iyi geliyor diyoruz. Yukarı yönlü hareketler diyoruz. Yine önümüzdeki süreçte belirli hisseleri konuşmaya devam edeceğiz. Ama burada bu silkelenmede bu altını dolduramadığımız şirketler elenerekten bir süreç göreceğiz.
1: Yani er ya da geç rasyonele dönüş, temel hikayeye dönüş.
0: Kesinlikle.
1: O sürdürülebilir kârlılığın devamlı önemli. Bu arada biz konuştukça Nasdaq daha da düşmüş. %2'nin üzerinde kayıplar, 29.691'de vadeli işlem piyasası. Zaten kıpkırmızıydı Asya, yani Güney Kore, Kospi. Orada tabii teknolojiye daha dayalı bir hikaye var. O işte Samsung hikayesi, orada çip teknolojisi hikayesi daha yüksek. Oradaki düşüşler de, yükselişler de daha sert olabiliyor. Ama bugün şunu soracağım. Yani teknoloji düşüyor. Amerikan borsaları düşüyor. Asya piyasaları düşüyor. Petrol de düşüyor. Petrol düşüyor. Borsalar öyle düşüyor. Yani bizim hep gördüğümüz neydi? İşte Amerika İran'ın petrol ihracatına satışına izin vermiş. Petrol düşüyorsa borsalar hani yukarı hikayesi. Böyle görürüz normalde konuştuğumuz. Ama işte bugün 76 dolara kadar gevşeyen, gerileyen bir petrol. Altın da düşüyor. Gümüş de düşüyor. İçeride bizim borsamız da düşüyor. Her şey düşüyorsa para nereye gidiyor?
0: İşte bu tam da söylediğimiz noktaya yine geliyor. Biraz daha oturup düşünmesi lazım piyasaların. Ben ne olduğumu düşünmesi lazım. Bir kalibrasyon işte burada gerekiyor. Biraz daha burada artık fiyatladığımız nokta faiz tarafı, tahvil tarafı ne olacak kısmı. Acaba burada tekrardan bir faiz artışı yetecek mi? Tamam, boş o şekil, hatta indirim tarafıyla geldi. Ben oraya şey diyorum. FED boş faiz üçgeni şeklinde konuşuyoruz. Çünkü boş indirim tarafında duruyor. Faizler yukarı yönlü gitmek istiyor. FED başka türlü düşünüyor. Bunun üçgenin sonucunda orta noktada nasıl gerçekleşecek? Piyasaların zaten artık düşündüğü nokta o. Bir de demedi mi boş, hani bundan sonra projeksiyon yok, benden bir şey beklemeyin.
1: Kendi görüşünü de söyleyeyim. Yani biz boş ne düşünüyor bilmiyoruz. Biz Powell'da görürdük. Powell'da daha hani net görebiliyorduk ama artık kendi görüşü o nokta grafiklerde yok, paylaşmıyor.
0: Beklemeyin de zaten diyor. Bundan sonra diyor verilere bakın. Veriler üzerinden siz gidin.
1: Yani
0: ben öyle yapacağım diyor.
1: Yani metinler kısalmış bu arada. O cümleler çok kısalmış. Evet, uzun çok. Uzun metinler yok artık Fed'in yeni politikasında.
0: Kesinlikle.
1: Bu arada piyasa Aralık'ta faiz artırım olasılığını çok ciddi artırmış. Swap piyasaları bugün CME Fed Watch'tan baktığımız, hatta Eylül-Ekim'e doğru böyle erkene doğru gelmiş olabilir mi böyle bir sıkıntı?
0: Biraz daha ona doğru çekildiğini görüyoruz biz de şu an için.
1: Petrol yükselirken bu kadar faiz artışı beklentisi yoktu. Evet. Bugün savaş bitti, petrol düştü. 76 dolarda petrol, faiz artırım fiyatlaması arttı.
0: Kesinlikle. Ve şöyle bir şey var, bakalım Kasım'da seçimler var. Şimdi zaten mesela 60 günlük lisans var.

0: verdi Trump. Bu iyi niyet göstergesi değil, hani aman İran'a ben bir şey çıkayım da buradan bir gelir gelsin, barışı daha kolay yapalım tarzında bir gösterge değil sonuçta. Tamamıyla hani aman petrol...
1: Hepsi ticari kaygılarla yapılan aslında adımlar.
0: Tabii yani aman petrol fiyatları düşsün, enflasyon aşağı gelsin de en azından faiz indirim, faiz artırım tarafını konuşmayalım, sabit olarak bitirelim.
1: En azından artırmadan bu işi halledelim.
0: Kesinlikle o tarafa doğru artık yönelik.
1: Kerdik şunu konuş. Trump normalde Fed'i hep şöyle eleştirir, faizleri indir diye. Şimdi söylem değişti, faiz artırmayın diyor. Yani indirmeyin hikayesi, artırmayın. Yani tamam indirmiyorsunuz, en azından artırmayın gibi bir söylem var.
0: Tabii metrikler onu karşılamıyor elinde.
1: Bu arada bugün her şeye düşerken tahvilleri alım geliyor. Yani piyasa böyle bir miktarda olsa güvenli mi olarak mı görüyor, ya da hani para böyle hani gidecek, her şey düşüyorsa gidecek yaş bulamayıp tahvile mi girmiş?
0: Yok, konuşmamızın ortasında tam dedin ya, para nereye gidiyor, her şey düşüyor. İşte tahvil faiz dedik ya, işte bu tarafa doğru haliyle biraz akış göreceğiz. Hani o yüzden boşa doğru bağladım. Faiz arttırım tarafıyla eğer ki orası bu şekilde devam ettiği sürece, piyasalar bu kadar risk iştahı yükselmişken geldiğimiz nokta itibariyle para artık kendine yön arayacak. Daha güvenli liman kısmında, işte faizler yükselirken buraya doğru biraz daha evrilme çabası. İlk başladığımız zamana da gelsek, dikkat edersen İran savaşıyla birdenbire bire gelişmekte olan ülkeler çoğunlukta olmak üzere tüm piyasalarda risk iştahı düşmüştü.
1: Evet.
0: Ama neydi? Yapay zeka teması. Zaten şu dünyadan yapay zeka temasını bir çekelim, geriye hiçbir şey kalmıyor.
1: Hiçbir şey
0: bomboş.
1: Kalmıyor. Belki savunma teması kalıyordur, o kadar.
0: Yani o da ne kadar götürülebilir bir süreçti zaten belli. O yüzden burada en azından paranın o başladığımız noktada test ettiğimiz kadarıyla tekrardan bu tarafa doğru, en azından risksiz tarafa doğru çekildiğini görebiliriz.
1: Şimdi geleyim borsaya, kendi gündemimize bakalım, içeriye neler var. 14.700'ün üzerinde kapattık dün. Yön aramaya çalıştık. Bankalar bir ayda %24 yükselmişler, bankacılık endeksi. Bu süreçte en fazla değer kaybı gördüğümüzler, savaş bittiğinde tam tersi hikaye, hatta bitmeden işte böyle bir beklentiyle fiyatlama. 14.598'de 14.600'ün altına sarktık. 14.600 bizim 15.200'den önceki zirvemizdi. Önceki zirvemizdi. Önemli midir sence?
0: Şöyle, burada 14.600 ana direnç seviyelerimizden birisi. 14.800 ara direnç. En üstte ondan sonra 15.200 geliyor zaten.
1: 14.600, 14.800, 15.200.
0: Evet. Arada 14.800 ara direnç.
1: Şöyle daha geniş çerçevede verelim mi sene başından bu yana? Daha net görelim.
0: O şekilde takip ediyoruz. Zaten neden bu kadar kısa olaraktan takip ediyoruz? Çünkü o kadar büyük belirsizlik var ki, ama mutabakat zaptı imzaladıktan dedim ki ben o anlaşmayı görmeden paçaları sıvamam hani.
1: Zaten gitmedi. Cuma günü gitmedi yani, İsviçre'ye gitmedi.
0: Yani
1: hafta sonu yapıldı.
0: İyice ne yılan hikayesine dönmüş durumda. Piyasanın en sevmediği nokta ne? Belirsizlik. O belirsizlik noktasında da o yüzden biz de kendi iç piyasamızda dış koreleyle birlikte yakın yakın izlemeye devam ettiğimizi söyleyebilirim.
1: Evet, şimdi borsadaki hisselerimize geçeceğim. 11 ise konuşacağız, ama öncesinde MSCI'ın kararını sormak istiyorum. Bilgi akışı ve şeffaflık notunu negatife düşürmesi. Ama şöyle bir baktık, ne kadar para çıkışı getirebilir bunlardan diye. Onlarda %0.4'lük, yani 0.41, yani binde dörtlük bir ağırlığa sahipmişiz. Çok çok düşük. Ve rakamda 15 milyar dolara yakın bir seviye. Ama yabancı yatırımcı algısı nezdinde. Yani orada da önemli mi? Bu arada biz fiili dolaşım oranı üzerinden tabii bunu hesaplamaya başladık. SPK önemli bir adım attı. MKK'nın sitesinde her gün artık paylaşılıyor ve görüyoruz. Halka açıklık kapsamı dışında borsa patronlarının fonlar üzerinden tuttuğu hisseler, özellikle serbest fonlar üzerinden konuşuyorduk bu hikayeyi. Ne dersin MSCI Endeks, MSCI üzerindeki bu değerlendirme, ne bekliyoruz biz? Yabancı fon akımı açısından da biz ne bekliyoruz?
0: Çok önemli. Yani biz mesela yurt dışına bakarken nedir? İlk baktığımız nokta hani belirli kurumlar, kurumların yaptığı açıklamaları biz çok dikkate alıyoruz değil mi? Burada her ne kadar onların payları düşük olsa da mesela ciddi bir sonuçta veri akışı sağlıyor. Yabancı yatırımın sonuçta dikkat kesildiği noktalardan birisi, referans aldığı noktalardan birisi. O yüzden burada işlem yapıp yapması veyahut da işlem hacmi değil, daha çok bu söylemler zaten yabancı yatırımcı etkiler vaziyette. O yüzden bize de evet bu şekilde bir önlem alınırsa, ki bunları daha öncesinde yavaş yavaş başladığını görmüştük, hani önlemlerin alındığı, düzenlemelerin geldiği

0: geldiğini ama keza bu şekilde de bir düzenleme yapılırsa en azından önümüzdeki süreçte, şu an için değil ama biz yabancı yatırımcının yayınımızın başında da konuştuğumuz gibi gelişini biraz daha faizler itibariyle takip edeceğiz. Tekrardan akım başladığı zaman biraz daha alternatif yaratabileceğimizi düşündüğüm taraftayım.
1: Evet, şimdi o halde gelelim hisselerimizi konuşmaya. Borsa İstanbul 11 hisse konuşuyoruz efendim bu bölümde. Ve tabii dedin ki ben değer yatırımcısıyım, biraz daha temel hikaye odaklı, işte sürdürülebilir karlılık odaklı devam ediyorum oradaki görüşme. Dolayısıyla hem teknik hem temel anlamda daha böyle güçlü ön plana çıkabilecek sektörleri konuşuyoruz. Çok uzun zamandır konuştuğumuz hisseler de var. Potansiyeli azalanlar da zaman zaman olabiliyor. Dolayısıyla potansiyelini en azından o dönemde tamamlayan çok daha ucuz kalmış hisselere yine geçiş yaptığında oluyor. Onları da belki yatırımcı açısından not etmek gerekiyor. Her döneme göre de hisse hareketleri değişebiliyor. Yani bunu çok ciddi yaşıyoruz.
0: Mevsimsellik analizi diye sonuçta bir analiz
1: var. Evet, sezona göre.
0: Yani.
1: Geleyim kale hattına, başlayalım bir numarayla.
0: Bir numarada Medical Park'ı, sağlık sektörünü izlemeye devam ediyoruz. Burada biraz daha haber akışlarının niteliğinde fiyat hareketlerinin hızlandığını gördük. İşte CFO ayrıldığı Mayıs ayında, işte ne bileyim satışa ilişkin, arsa satışına ilişkin rakamlar biraz değiştiğini gördük. Macaristan'daki hastane biliyorsun ki kapandı. Acaba hani burada nasıl bir etki edecek falan diye konuşmuştuk. Ama diğer taraftan Ankara'daki yeni hastane tabii ki devamlı olumsuz bir haber akışı olmadı. Yeni hastaneyle beraber Ocak ayından beri bugüne doğru yaklaştığımızı söyleyebilirim. Ama diğer taraftansa şimdi biz Ocak ayının, yani Aralık sonu itibariyle baktığımızda işte yeni hastane açılımları ne şekilde devam edecek ona bakıyorduk. Herhangi bir, en azından büyük şehirde veyahut da medikal parkın alanını kısıtlamayacak bir açılım olmadığını gördük. En azından bunun avantaj olaraktan devam edebileceğini konuşmuştuk. Diğer taraftansa şimdi büyüyen bir şirketten bahsediyoruz burada. Büyürken de yatak kapasitesi artarken yatak başına düşen eleman sayısının da aynı şekilde kaldığını görüyoruz. Bu nedir? En azından son dönemde 2025'te de konuşmaya devam ediyorduk ama 2026'da çok daha önemli olmaya başladı. Operasyonel verimlilik kısmını iyi bir şekilde ayarlayabildiğini gördük. Eğer ki bu şekilde devam edebilirse en azından yine avantajlı olaraktan takip edeceğimiz bilanço açısından avantajlı olaraktan net dönem karını yine iyi yansıtabilecek hisselerden birisi olarak
1: terimlenebilir. Evet, özellikle bilançosu geldiğinde maliyetleri tarafındaki yönetimi önemli şekilde konuşmuştuk. Yani evet, kapasite artışları var, işte yatak kapasitesi artıyor diyorsun ama maliyetler tarafındaki yönetim de yine bilançosunda da önemli olmuştu. 448 lira seviyesinde işlemler gerçekleşiyor. Zaten hani sene başından bu yana 370'den 450'ye doğru, hatta 495'lere doğru bir yükseliş görmüştük. Şimdi geliyorum iki numaraya. Yani bu yılın, geçen yılın teması önemli ölçüde savunma sanayi oldu ama Temmuz'da sanıyorum ilk haftası NATO zirvesi. Yani heyecanlıyız gerçekten çünkü Ankara'da yapılıyor, bizim ülkemizde yapılıyor ve böyle hani şey diye de bir beklenti var. Artık bu savaş bitti, Körfez ülkelerinden de bizim savunma sanayimize bir talep gelir mi acaba? Çünkü biz üretiyoruz ve artık ürettiğimiz dışında dışarıya da satabilecek bir dünya devi haline geldik.
0: Evet. Hatta şöyle bir şey var. Dün sanırım bir ülkeye, tam hatırlamıyorum ama bir gemi teslim töreni vardı.
1: Evet.
0: Aynı şekilde. En azından bizim bu herhangi bir dışarıya bu şekilde satışımızın, aynı şekilde teknolojinin de olmasını umuyorum. Çünkü bu yükselişlerde onun eksikliğini Borsa İstanbul içerisinde çokça hissettik. Teknolojide de inşallah aynı zemine oturabiliriz. Keza Aselsan'da bu sürece hızlı bir destek verdiğini görüyoruz. Zaten hali hazırda gelen bir sipariş kısmı vardı. Hem dolar bazında hem euro bazında arkadan bir rüzgarı vardı. Ama burayı özellikle tetikleyen, çünkü belirli bir dönem yatırımcı diyordu ki ya Aselsan iyi bir şirket, siparişler geliyor, hali hazırda çalışmaya da devam ediyor ama hisse neden alıcı bulmuyor? O arz talep bölgesinde neden fiyatların belirli bir bölgeye gelmediğini, yatay pozisyonda ilerlediğini sorguluyordu. Ama arkadan işte savunma temasının rüzgarı geldi ve bugün de yatırımcı diyor ki nereden düşecekti, nereden realize olacaktı, nereden girebiliriz hesaplar vaziyete geldi. Şimdi artık tabii ki geldiğimiz noktalar nasıl diyeyim, bilanço

0: beraber eşleştirdiğimizde çarpanlara baktığımızda hali hazırda iyi bir seviyeye geldiğimizi söyleyebiliriz.
1: Yani yükseldi çarpanların.
0: Kesinlikle. Buranın devamı için artık hani belirli bir direnç bölgesinin aşımı, yani zirve seviyesinin aşımı ile yeni bir hikaye yaratabiliriz ama o iskontoyu içerisinden şu an için aldığımızı bu savaş veyahut da jeopolitik riskin azalmasıyla beraber buranın biraz daha yatay bir pozisyonda kendisini korumaya alabileceğini düşündüğümüz tarafta.
1: Özellikle savunma sanayi ve bakiyeli siparişlerle çalışan şirketlerde bizim konuştuğumuz en önemli rasyolardan biri firma değeri bölü backlog oranı, yani aldığı işler. Orada da önemli işler almaya devam etmişiz. SSB ile sanıyorum değil mi? Geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk yayında. 700 milyon euronun üzerinde diye hatırlıyorum.
0: Aynen, hatta o anlaşmanın geldiği gün hisse yaklaşık -3 falan yapmış. Dedik hani niye böyle? İşte geldiğimiz nokta itibariyle bunları hani fiyatın içerisinde almış durumdaydık.
1: Beklentiler, zaten şirketin iyi işler yapabileceği beklentisi fiyatlara önceden girebiliyor mu?
0: Evet, zaten rüzgar gelmişti. Hani geldiğimiz yer itibariyle de bazı yerlerde de çarpanları kıyasladığımızda ciddi yerlere gelmiştik. Ama hiç durmadı ki dünya. Yani biz Şubat'ın 28'inde böyle bir İran Savaşı'nın hızlı bir patlak verebileceğini hiç konuşmadık.
1: Evet.
0: Yani.
1: Ne diyorduk ona? Siyah kuğu mu diyorduk?
0: Evet.
1: Siyah kuğu değil mi? Siyah kuğu, gri gergedan, yani o hani bilinmeyen bilinmezler.
0: Evet, maalesef önümüze birden çıkıyor.
1: Hikayeyi. Geliyorum 3 numaraya.
0: 3 numarada yine Ereğli Demir Çelik tarafını konuşuyoruz. Şimdi asıl yatırımcının burada düşündüğü nokta şu. Tamam, Demir Çelikler tamamıyla sahaya geri döndü mü? Devam edecek miyiz yolumuza? Burada daha çok hani artık geri döndü mü bence konuşmanın tam yeri değil. Çünkü dikkat edersen tekrardan işte değerli metallere baktığımız zaman aşağı yönlü bir fiyatlamanın geldiğini görmekteyiz şu an için Çin tarafında. O yüzden demir çelikte de şu an için Çin'in faktörü tamamıyla aradan çekilmediği sürece, marjlarımız için tamamıyla o etki kalkmadığı sürece sağlıklı bir geri dönüşten söz edemeyiz. Bizim burada izlememiz gereken ne olacak? Yine bu bilançolarda, bu seyirde almış olduğumuz gibi yurt içi talebin devamlılığı. Yani o ne taraf oluyor? Otomotiv, işte inşaat tarafında öncelikli olaraktan piyasanın hareketlenmesi, diğer taraftan son bölümde de beyaz eşya tarafının bu tarafa destek vermesi. Bu sektörlere bakarız. Diğer taraftansa işte zaten Çin'i özellikle altını çizdik ve üçüncüsünde de marjlarda şu an için bu düzelmenin en azından aynı şekilde devamlılığını bekleyebilirsek tekrardan demir çeliklerin takibine devam edebiliriz. Ama şu an için sınırlı olaraktan, yani böyle kademeli olaraktan takip etmekte fayda var.
1: Evet, şimdi geliyorum 4 numara, biraz da holdingleri konuşalım.
0: 4 numarada Doğan Holding tarafını izliyoruz ki burası biraz daha yine madencilik tarafından almış olduğu etkiyle iyi bir bilanço getirmişti. Ama diğer taraftansa buraya katkı sağlayan Happy Sigorta'nın gelirleri. İşte elektrikli otomobilleri çok konuşuyoruz ve bünyesine katmış olduğu bir distribütörlük vardı. Buradan almış olduğu katkıyla beraber iyi bir bilanço getirdi bize. Bunların bu şekilde devamlılığı niteliğinde eğer sürdürebilirsek önümüzdeki süreçte Doğan Holding'in ayrışabileceği bir sektör, yani bir niş olaraktan önümüze çıktığını söyleyebilirim.
1: Evet, 5 numaraya gelin. Biraz Dünya Kupası döneminde gıda, içecek, meşrubat, bu alana bir ilgi artışı olur mu dedik. Tabii biz elendik ama bir yandan Dünya Kupası devam ediyor.
0: Evet, keşke elenmeseydik,
1: keşke
0: ama.
1: Keşke böyle olmasaydı, evet.
0: Yine de tüm emekler için buradan teşekkür edelim.
1: Bizim çocukların ama yine mücadelesi önemliydi ama tabii daha iyisini isterdik, önümüzden geçen oydu. Nedir 5 numara?
0: 5 numarada Coca-Cola tarafı yer alıyor. Şimdi biz buraya daha çok geçtiğimiz ikinci çeyrekler itibariyle. Niye? Çünkü orada bir pazarlama gideri vardı. İşte Özbekistan, Kazakistan'a ciddi yatırımlar yapılıyordu. Ama artık sonuna gelindiği tarafını konuştuğumuz noktada 3. çeyreklerde evet bunun sonuna gelindi. Bunun bilançoya da geri dönüşünün yansıdığını gördük ki teknik anlamda da kırılımı aldık orada. Üçüncü çeyrekler itibariyle zaten izlemeye devam ettiğimiz tarafta yer alıyor. 2026'da da en azından bu karlılık derecesini devam ettirebileceğini düşünüyoruz. Fakat şurada ufak bir nüans var. Irak tarafındaki o bu jeopolitik konumundan itibariyle oradan gelen biraz daha zayıflama var. Orayı biraz daha yakinen takip etmekte fayda var ama yine de bunu diğer

0: pazarlama taraflarıyla beraber sürdürebileceğini düşünüyorum.
1: Yani uluslararası operasyonlar tarafında Irak'taki zayıflama eğilimi görülüyor ama kompanse edebilir diyorsun.
0: Diğer taraflardan devamını sağlayabilir.
1: Evet, gelelim peki hala 6 numara.
0: 6 numara tam kritik noktamız bence. Bankacılık tarafı Garanti Bankası. Zaten biz eğer ki gidebileceksek burada bankalar kritik nokta diyoruz. Kilit nokta diyoruz. Garanti Bankası'nı izliyoruz. Aslına bakarsan burada artık sanayi ile bankacılık tarafı olabildiğince iç içe geçmiş durumda. Niye? Çünkü biliyorsun ki geçtiğimiz haftalarda para muslukları biraz daha daraldı. Reel sektör herhangi bir para bulmakta biraz daha güçlük çeker durumda ki biz son bilançolarda özellikle artık finansal yükün önemine değinmeye başladığımız noktadaydık. Tamam, daha önceki bilançolarda da vardı ama artık hani daha fazla hissettiğimiz noktadaydık. Şimdi burada artık şunu arayacağız. Tekrardan para muslukların açılması, faiz indirim tarafı ve bununla beraber işte şimdi bankaların gelirlenen taraftan satmış oldukları paralardan geliyor zaten.
1: Kredi cümlelerinde yavaşlama var çünkü sınırlar var. Orada büyüme sınırları var. Bunun üzerinde büyüme gerçekleştirirse bir banka ek maliyetlerle karşı karşıya kalıyor. Bunu zorunlu karşılık üzerinden de konuşmuştuk. Pek çok hani Merkez Bankası'nın bu dezenflasyon sürecindeki adımları üzerinden de konuşmuştuk.
0: Kesinlikle. O yüzden burada tamamıyla önümüzdeki süreçte bir hareket gelecekse eğer artık bu bağlamda biraz daha hani bizim aradığımız sağlıklı yükseliş teması ne oluyor? Sadece bankacılık tarafından değil, bankacılık sanayi tarafında topyekun bir yükselişle beraber daha sağlıklı fiyatlamayı konuşuyoruz. O yüzden bu iç içe geçmiş durumun önümüzdeki süreçte açılmasıyla beraber daha sağlıklı yükselişleri de görebileceğimiz tarafa evrilebilir.
1: Bu arada dün akşam böyle biraz bankalarda mevduat kredi faizleri nasıl diye baktım. Yani sene başından bu yana biz neredeyiz acaba diye. Evet, hani daha yüksek konumda olduğumuz biliyoruz. Bir kere fonlama zaten 40 seviyesine geldi. Gecelik 37 değil 40'tan geçiyor. Evet. Haftalık repo yerlerine ara verildi. Savaştan sonra bir miktar daha değişmişti oradaki durum. Ama şöyle, yani mevduat faizleri ve kredi faizlerine bir artış olduğunu zaten biliyoruz ama mevduatta sene başına göre 3 puan bir artış var. Tamamen yaklaşık rakamları söylüyorum. Ama kredi faizlerine bakıyoruz. Orada 9 puana yakın bir artış var. Örneğin ihtiyaç tüketici ve faizleri 9 puan yükselmiş. Taşıt kredi faizleri 13 puan yükselmiş. Dolayısıyla evet, kredi hacimlerinde bir daralma geldi. İşte bu yani bankaların işi bu, zaten mevduat toplayıp krediyi satıyorlar. Ve aradaki marj, net faiz marjı, bizim hep konuştuğumuz işte oradaki spread bizim için çok çok önemli. Ama hani mevduat artarken kredi faizlerinin daha yüksek artması acaba hani o makasla yine bankalara önemli bir destek sağlıyor mudur?
0: Şöyle bir şey var.
1: Yani bir diğerinin hızının daha yüksek olması, kredi faizinin daha yüksek olmasından söz ediyorum. Elbette hacimleri sınırladığı bir tablo ama kredi faizlerinin daha yüksek artması, ivmesinin mevduata göre.
0: Orada biraz daha dengesizlik tabii ki yaratıyor. Tabii ki iyi bir şekilde, en azından kazanç sağlayabilecek şekilde, ama bunu ne şekilde kullandırdıkları önemli. Yani diyoruz ya, musluklar kapalı şu an için, para akmıyor ve özellikle muslukların kapanmasıyla beraber şu 2-3 haftada piyasadan ciddi bir paranın çekildiğini hissedebiliyoruz. Bunun çekilmesi zaten çartların yavaşlaması anlamına geliyor. Ticaretin daha yavaşlaması anlamına geliyor. Bu da ikinci çeyreklerde konuşacağımız bilançolara direkt yansımasına sebebiyet verecektir diye düşünüyoruz.
1: Evet. Şimdi geleyim 7 numaraya ve ondan önce şunu sorayım. Dünya Bankası'na 400 milyon euro finansman alıyoruz, aldık. Mehmet Şimşek açıkladı. Ucuz ve uzun vadeli ve yeşil dönüşüm, yeşil enerji işte, hani enerji depolama, bataryalama, işte rüzgar enerjisi, yenilenebilir enerji. Önemli atılımlar görüyor muyuz orada?
0: Görüyoruz, daha da göreceğiz. Yani bu gördüklerimiz bence fragman diye düşünüyorum. Sadece Türkiye olaraktan değerlendirmiyorum. Tüm dünya olaraktan değerlendiriyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Evet, bugüne kadar ki bizim sadece konuştuğumuz işte iş yerleri ve konutlarda kullanılan enerjiden ibaretti. Ama artık bugün şunu konuşuyoruz değil mi? Yapay zeka ne kadar su tüketiyor, ne kadar enerji tüketiyor? ve bunu önümüzdeki süreçte 2-3 katına çıkacak kadar konuşacağımız bir hamle almış durumdayız. O yüzden bu dönüşümü ister istemez de yapmak zorundayız.

0: zorunda tüm dünya. O yüzden bu enerji tarafında artık hem işte parça üreten şirketler bazında, tedarik eden şirketler bazında da çok çok konuşacağımız bir süreç içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden zaten Astor'u da izlemeyi bırakmıyoruz bu tarafta. Tamam, çok ciddi bir yere gelmiş durumda. Ama diğer taraftansa şu var. Geldiğimiz noktalar ne kadar sürdürülebilir? Hı hı. Ne kadar işte burayı devam ettirebiliriz'i biraz daha tartışmamız gereken noktası. Ama diğer taraftan belirli bir iskontoyu sağlayabilirse burası tekrardan değerlendirilebilir, tekrardan konuşacağımız tarafa evrilebilir diye düşünüyorum. Çünkü işin temel tarafı çok daha farklı bir taraf, teknik tarafı çok daha farklı bir taraf.
1: Zaten hızlı yükseliş görmüştük Astor'da. Geliyorum 8 numaraya.
0: 8 numarada burada Türk Hava Yolları'nı izliyoruz ki bizim geçtiğimiz dönemlerde artık böyle çok, nasıl diyeyim, saç baş olduğumuz zamanlar oldu. Hatta 2,5 yıl öncesine döndüğümüz bir bilanço dönemini, fiyatlamasını konuştuk. Türk Hava Yolları buradan bir tepki aldı ama Pegasus maalesef burayı gerçekleştiremedi. Niye? Özellikle Pegasus tarafındaki o yolcu sayılarını absorbe edememesi burayı aşağı yönlü trendinin devamını sebebiyet verdi. İran Savaşı girdi zaten daha sonrasında. Ama Türk Hava Yolları'nın buradan daha çok destek almasının bir sebebi de kompanse edebildiği noktalar vardı. Nedir işte? Kargo ve posta tarafı ciddi destek veriyor. Destinasyonlar açısından baktığımızda evet burası kapanmış olabilir ama diğer destinasyonların yolcu sayısı kapasite oranına göre destek sağladığını gördük. O yüzden şu an için birinci çeyreklere de baktığımız zaman diğer yıllara göre iyi bir birinci çeyrek geçirdiğimizi gördük. İkinci ve üçüncü çeyrek, özellikle üçüncü çeyrekler mevsimsellik analiziyle bu tarafa etki ettiğinden dolayı yine izleme listemizden çıkarmadığımız tarafta yer alıyor. Diğer taraf bir de 70-80 dolar petrol tarafı var. HD olaraktan devam ediyorlardı. En azından 70 dolar civarındaki olabilecek bir yakıt buranın ana gider kalemlerini daha absorbe ederekten değerlendirebileceğimiz tarafta yer aldığını söyleyebilirim.
1: Bu arada önemli bir transit merkezi konumunda İstanbul ve bunu hani bu savaşla da bir kez daha ortaya koydum. Neden böyle diyorum? Çünkü hani Körfez'deki sorunlarla birlikte buraya gelen güçlü bir talep, hatta yakıt ikmalini işte İstanbul'dan yapmaya başladığı söylendi birçok havacılık şirketinin. Avrupa'da gördük ki Lufthansa mıydı o şirket? Bir tanesi Hollanda merkezi, bir Alman merkezi Lufthansa'ydı. Uçuşlarını iptal ettiler. Yani burada da jet yakıtı üretebilmenin gücünü havacılık sektörü üzerinde de gördük gibi, ama önemli oldu mu? Yani fark atabilmemiz açısından soruyorum.
0: Biz yani dediğin gibi yurt dışındaki diğer ülkelere göre, gelişmelere göre havacılık tarafı çok daha hafif geçirdi. Amerika'da biliyorsun tüm sektör temsilcileri toplandı. Toplantı yaptılar. Aman dediler, jet yakıtları uçtu gitti, bize destek sağlayın, bu böyle olmaz dediler. Eğer böyle olursa bizde de hani iflaslar başlayacak şeklinde bir toplantı yapıldı. Hatta görüşme sonunda da belirli noktalarda açıklamalar yapıldı hani şirket sektör açısından. Bizim hani en azından geldiğimiz nokta itibariyle biraz daha hafif geçirdiğimiz bir süreç oldu. Bitmesi hatta çok daha tekrardan eski yerlerine toparlanabileceğini düşündüğüm tarafta.
1: Evet, şimdi geliyorum Türk Hava Yolları'nın hemen sonra 9 numara. Hep yayında birlikte konuştuğumuz, faiz inecekse bu sektörün karlılıkları düşer diye çok bilinen bir yanlış olarak bahsediyorum. Sektör temsilcileri de böyle söylüyordu. Ama tabii daha sıkı para politikasına daha yüksek karlar elde ettiler mi? Elbette ettiler. Ama orada da önemli varlık dağılımlarından söz ediyoruz. O yüzden o sektörün geleceğiyle ilgili ne görüyorsun ve 9 numara?
0: 9 numarada sigortacılık tarafını izliyoruz ki içerisinde Türkiye Sigorta'yı takip ediyoruz. Orasında neden şey yapıyoruz? Çünkü prim üretimlerinin devam ettiğini görüyoruz aynı şekilde. Hasar oranlarında da düşüşler görülüyor. Şimdi aslına bakarsanız gelir var. Demek ki gider tarafında da burayı sağlıklı, kontrollü bir şekilde götürdükleri görünmüş oluyor. İkinci tarafta baktığımız nokta ise şimdi bu esas faaliyet kısmını oluşturuyor. Diğer tarafta ise kasa yönetimi kısmına bakıyoruz. Bu elde ettikleri işte çalışmalar, işte prim, işte hasardaki düşüşler, geriye kalan, kasaya kalan parayı ne yapıyorlar? İyi bir şekilde yönettiklerini görüyoruz. Sadece faiz tarafı değil, en azından yine riski düşük varlıklarda çeşitlendirmeye giderekten bunu aynı şekilde takip ettiklerini, devam ettirdiklerini görüyoruz. O yüzden sadece faiz aşağı düşerken değil,

0: Aynı şekilde, pardon, yukarı çıkarken değil, düşerken de devamlılığı gelebilecek sektörler arasında yer aldığını söyleyebilirim. Ama en önemli noktası faiz noktası değil, bence üretilen prim, gelen esas faaliyet karı kısmı.
1: Prim üretimleri önemli diyorsun. Bu arada sektörde pazar payı anlamında da %14'ün üzerinde pazar payıyla lider konumda Türkiye Sigorta. Son gelen rakamlarda da öyle. Yılın ilk 5 ayına baktığımızda da öyle. Onu da not edelim. Geliyorum 10 numaraya.
0: 10 numarada bizi biraz oyalayan hem havacılık hem iletişimdi.
1: Geçen sene de böyleydi.
0: Evet. Çok böyle Trump gelmesiyle beraber zaten hani hep tozlu dumanlı bir hava konuşuyoruz piyasalarda. Ne diyoruz? Bu piyasalarda kendisinin koruyabilecek sektörler arasında biz perakendeyi sarıyoruz. İletişimi sayıyoruz. Ama iletişim burada istenilen beklentiyi vermedi. Fiyatlamayı vermedi. Niye? Bizim o süreçte de ciddi ihalelerimiz oldu. İmtiyaz sözleşmeler oldu. 5G oldu. İşte Kıbrıs'taki yatırımlar oldu. Türk Telekom üzerinde
1: yatırımlar yapıldı.
0: Olsak.
1: Paralar harcandı.
0: Evet.
1: Borçluluk orada önemli ölçüde arttı. Ama bunların meyvesi gelecek mi dediğiniz
0: İşte tam da burada ARPU devreye giriyor. Şimdi biz ARPU'ya baktığımız zaman da müşteri kazanımı evet geliyor. Ama bu müşteri kazanımından ziyade birim başına düşen gelir de hali hazırda aşağıya doğru biraz daha ivme kazanmış durumda son bilançoyla beraber. Şimdi borçluk artarken ARPU'nun da bu şekilde biraz daha zarar görmesi, açıkçası aşağı yönlü bir ivme kaydetmesi burayı biraz daha zayıflatıyor. Ama biz dünya çapında hani jeopolitik risklerle beraber değerlendirdiğimiz taraftaysa yine en azından hem enflasyon tarafındaki hani benchmark yaptığımız tarafta o açılımın devam ettiğini görmekteyiz şu an için. Tekrardan bir toparlanma veyahut da revize ile beraber bunu düzeltebilirlerse önümüzdeki süreçte yine konuşabileceğimiz sektör arasında yer aldığını söyleyebilirim.
1: Evet, şimdi geliyorum 11 numaraya. Defansif konuştuğumuz geçen yılda da öyleydi. Bu yılda da hikaye orada devam ediyor. Sektör genel açısından söz ediyorum elbette ama hep burada konuştuğumuz otomotivde de aynısını konuşuyoruz. Maliyetleri kim iyi yönetebiliyor? Operasyonel tarafta kim bunu güçlü karlılığa dönüştürebiliyor? Kim teknolojiyi iyi kullanabiliyor dediğimiz noktada?
0: Evet, orada perakendecilik kısmı ve onun içinde Migros'u takip etmeye devam ettiğimizi söyleyebiliriz. Hem burada şimdi mağazacılık tarafındaki yapmış olduğu atılımlar çok daha farklı pazarlama modellerine giriyor. Dikkat edersen işte kendin öde kasaları, işte içerisindeki market dizilimi veyahut da yapmış olduğu pazarlama stili sadece hani Migros olaraktan kalmıyor. İşte Makro Center, sanal market tarafında da büyümeye çalışıyor. Ve özellikle sanal tarafta da ciddi bir atılım yaptığını görüyoruz ve oranı yükseltmeye devam ediyor. Yapay zekayı konuştuğumuz tarafta böyle bir atılımın gelmesi de açıkçası Migros tarafından veyahut da sektör tarafından bence olumlu karşılanabilir nitelikte. Diğer taraftan ise nakit akım tarafının hızlı bir şekilde devam ettiğini görüyoruz Migros'ta. Bu şekilde olduğu sürece belirli iskontoları da içerisinde barındırıyor dönem dönem. Özellikle hani bence sektör içerisinde farklılaşacak bir şirket diyebilirim.
1: Şimdi bu marketlerle ilgili özellikle hani teknolojik hamlelerden bahsediyoruz. Dedin ya işte kendin ödüyorsun, kasaya gidiyorsun. Tamamen bütün ödemeleri kendin gerçekleşiyorsun. Bu müşteri trafiğini artırıyor mu? Yani şöyle kendim üzerinden düşünüyorum. Hani gidip işte büyük bir markete gireceğim. Orada işte kasaya gireceğim. O kuyruğu bekleyeceğim yerine acelem var. Ve zaman da benim için kıymetli. Ki İstanbul trafiği malum yani hepimiz böyle bir zamanla yarışma mücadelesi halindeyiz. Hani kasaya gideyim ve kendim ödeyeyim. Onu koyayım, kartımda göstereyim. İşim bitsin ve marketten çıkayım. Yani o uzun market kuyruğuna girmeyeyim dediğim noktada acaba yani hani işte ben böyle düşünüyorum ama belki müşteri trafiği açısından da böyle etkileri olabiliyor mu bunların?
0: Tabii,
1: psikolojik anlamda şirketin gelir artış noktasında.
0: Ya seçimden o konusunda etkili olduğunu söyleyebilirim. Mesela dediğini ben de bazen düşünüyorum. Ya şuraya gireyim de hani hemen en azından hemen çıkacağımı biliyorum zaman açısından. O yüzden bence değerli bir seçicilik kazandırdığını söyleyebilirim. Veyahut da sanal market tarafı. Yine aynı şekilde çünkü birçoğumuzun özellikle büyük şehirlerde zaman sıkıntımız var. Park sorunumuz var.
1: Evet.
0: Şimdi bunları müşteri gözettiği zaman aman diyor hani ben orada vakit harcayacağımı cep telefonundan girerim kapıma kadar gelir. şeklinde bir seçicilik tarafında illaki etki ettiğini görüyoruz. Dediğim gibi pazar payını, yani ciro içerisindeki payını ciddi oranda sanal market tarafından yükselttiği yerde şu an.
1: Evet. Şimdi park sorunumuz var dedim. Benim aklım yine vale fiyatlarına gitti. Yani bu hizmet sektörü üzerindeki katılık. Burada tabii adımlar da devam ediyor. Bir yandan işte hani gıda sektöründe de aynı şekilde denetimleri konuştuğumuz bir süreçledik ve o yapışkanlığın çözülmesi anlamında hizmet enflasyonundaki geri çekilme de önemliydi elbette. Şimdi Haziran'ı konuştuğumuzda %1'e yakın bir beklenti ortaya koyuyor internet üzerindeki çalışmalar. Ne bekliyoruz Haziran ayı enflasyonundan? Önümüzdeki hafta Cuma günü gelecek ama tabii hemen bunun akabinde böyle hani %1 ve çevresinde ulaşabilecek bir enflasyon Merkez Bankası'nda hangi hamleyi beraberinde getirir ve elbette en önemlisi hepimizin aklındaki soru, ne zaman faiz indirimine yeniden o döngünün içerisine girebiliriz?
0: Şimdi bundan sonra yine ana hikayede zaten bizim katalizörümüz faiz ve enflasyon olmaya devam edecek. Ve şimdi geçtiğimiz haftalarda bir yükselişimiz olmuştu. Bu İran'la anlaşma imzalanacak konusunda. Daha çok biz İran'ı konu aldığımız için gündemde biraz daha bu Merkez Bankası tarafından gelen verilerde göz ardı edildiğini ama fiyatlamalar içerisinde olduğunu söyleyebileceğim noktada bir fiyatlama yaşadık. O da nedir? Haziran ayı enflasyonun düşük gelebilme ihtimali ve orada daha çok tamam tüm sektörlerde yükseliş kaydettik ama bankacılıkta ciddi bir fiyatlama kaydetmiştik. Asıl bunun nedeni tamamıyla enflasyonun düşük gelebilme ihtimaliydi. Haziran ayında tekrardan o aşağı yönlü alabileceğimiz bir fiyatlama mevcut şu an için. Ama bizim asıl baktığımız nokta şu. İşte Haziran'ı biz düşük aldık, Ağustos'u yüksek aldık. İşte bir sonraki ay düşük geldi şeklinde değil. Bir ivmeyi yakalayabilmek, rakamlardan ziyade ivmeyi yakalayabilmek, düşüş ivmesine kavuşabilmek açıkçası. Bunu tekrardan sağlayabilirsek en azından bundan sonraki toplantılarda yüzer baz puanlık olmak üzere bir faiz indirimi döngüsüne devam edebileceğini konuşabiliriz
1: yani
0: diye düşünüyorum.
1: Yani dozajı azaltsak da bir puanlık şekilde devam edebiliriz diyorsun. Düşüş trendinde olan bir enflasyon varsa tek aya bağlı olmaksızın sürdürülebilirlik anlamında.
0: Evet, yani bir sonraki ay zaten repo ihalesine tekrar dönebileceğimizi düşünüyorum.
1: Yani diyorsun ki gecelik fonlama 40'ın altına kayabilir o zaman.
0: Evet, zaten orada 37'yi görürsek tekrardan.
1: İşte o zaman anlarız ki Merkez Bankası'na bir hamle mi gelebilir?
0: Aynen. Biraz daha rahat nefes alırız.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim biz ayrılan sürenin sonuna gelmişiz. Veda ediyoruz ama bugün salı. Dolayısıyla saat 17'de birlikteyiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Ankara Yatırım sundu. ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: İzmir. Her açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Beta Enerji halka arz oluyor, Türkiye enerjinin gücüne ortak oluyor. Ürettiği trafo ve anahtarlama ürünlerini 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ulaştıran

Beta Enerji gücüne güç katıyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Beta Enerji, Türkiye'nin dönüştürücü gücü.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Yani şimdi patronuz, önce işçiydik, şimdi patron olduk.
2: İşte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
3: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
4: Çok uygun olmayacağım düşünüldü açıkçası köy hayatında.
3: Kadınlar da olmalı tarımda.
2: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
4: Tarlaya girmeye başladık.
2: Traktör sürmeme.
5: Biz de ekiyoruz bezelye, niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
1: Kadın girdiğimizde daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde.

0: EGM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve EDMA. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
1: Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu. Ak Portföy, yapay zeka teknolojileri şirketleri değişken fon. Akbank ve tüm bankalarda.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul az bulutlu ve açık, günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 28, Sakarya 27, Bursa 31, Balıkesir 30. Ankara az bulutlu ve açık, günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 12. Konya 28, Kayseri 26, Nevşehir 25, Sivas 27. İzmir az bulutlu ve açık, günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 20. Denizli 33, Aydın 37, Muğla 34, Manisa 32. Antalya az bulutlu ve açık, günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 24. Mersin 31, Adana ve Kahramanmaraş 33, Hatay 29. Trabzon parçalı bulutlu, günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 25, Karabük 29, Rize 26, Samsun 27. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 10. Malatya ve Erzincan 30, Van 28, Ardahan 26. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 20. Mardin ve Siirt 38, Şanlıurfa ve Diyarbakır 39 derece.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman sistemi nasıl işler?
2: Aynı planı seçen kişiler bir grup oluşturur. Her ay düzenli taksit ödenir. Oluşan fon içinden belirlenen sıraya göre katılımcılara finansman kullandırılır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
4: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: NBA geçen, sulanda geçen.
1: Bu aralar NBA geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes NBA geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

birlikte İZAL Para ekranlarında piyasaların gündemini konuşuyor olacağız. Satış baskısının hakim olduğu global olarak bir gündeyiz. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle teknoloji tarafındaki hisselerdeki geri çekilme dikkat çekiciydi ve de risk iştahı dediğimizde akla gelen Nasdaq'ta dün geceyi %1.3'lük bir geri çekilmeyle tamamlamıştık. İşte bugün de sabah saatlerinde Asya tarafında yapay zeka ve yarı iletken hisselerinin öncülüğünde bir geri çekilme vardı. Ve bakalım şu andaki son durum nasıl? Burada da özellikle Fed'e yönelik faiz artışındaki beklentilerin güçlenmesi piyasaları geri çeken unsurların başında geliyor. Güney Kore'de %10'luk bir

0: geri çekilmeyle tamamladığımız bir gündeyiz. Aynı zamanda Japonya tarafında da Japon Maliye Bakanı ve Amerikan Hazine Bakanı arasında gündem dışı bir görüşme gerçekleşti. Çünkü güçlü dolar temasıyla birlikte Japonya'nın üzerinde de baskının arttığını görüyoruz. Dolar yen paritesi 162 seviyesine yaklaşarak son 40 yılın en zayıf seviyelerini test etmiş durumda bugün itibariyle. Diğer taraftan Hong Kong 1.77, Çin'de de 1.37'lik bir geri çekilme olduğunu takip ettik. İçeride BIST 100 endeksinde 1.40 gerideyiz. Avrupa'da da hava bozuk. Londra 0.70, Frankfurt 1.24, Paris 0.81, Madrid 0.34 geride ve vadeli tarafta da yine Nasdaq'taki geri çekilme dikkat çekiyor. Dün özellikle SpaceX'in son 3 günde test ettiği zirvelerden sonra %32 gerilemesi dikkat çekiciydi. Ve de aynı zamanda da Amazon da dün geceyi %5'lik bir düşüşle tamamlamıştı. Yine Meta hisseleri de dikkat çeken düşüşün yaşandığı hisselerden biriydi. S&P'de 1.33, Dow Jones'ta da 0.69'luk bir geri çekilme var şu anda vadeli tarafta. Şimdi Amerikan tahvillerine de bir gidelim. Çünkü orada da yukarı yönlü hareket olduğunu takip ettik. Şu anda 10 yıllıkta 4.49'dayız. 2 yıllık 4.19, 5 yıllıksa 4.25'ti ama dün 4.5'u aşmıştık Amerikan 10 yıllıklarında. Petrol tarafında Brent'te şu an 76.97 seviyesindeyiz. Brent petrolde 78 dolar olan 200 günlük ortalamanın altında kalıyor olmamız önemli. Diğer taraftan doğalgazda 3.29 seviye, 0.24 yukarıda ve ham petrolde 73.09'dayız. Ogra'da 1.04'lük bir 1.11 şu anda bir yukarı yönlü hareket olduğunu takip ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın İsviçre'de nihai barış sürecine zemin hazırlayacak yol haritası üzerinde uzlaşması tabii petrol tarafındaki geri çekilmeyi devam ettiriyor. Fakat bölgesel dengeler, Lübnan'ın durumu, nükleer program gibi bir sürü kritik başlık var. İşte bakalım bu kritik başlıklarda önümüzdeki dönemde nasıl bir süreç işleyecek? Bunlar tabii ki soru işareti ama son 24 saatte en az 20 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiğini ifade etmiş olalım. Bu da tabii önemli bir gelişmeydi taraflar açısından. Ons altında şu anda 2.36'lık bir geri çekilme, 4.092 olduğunu görüyoruz. Altındaki seviyenin faiz arttırım beklentileri Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldı ki dün Bank of America'dan bir açıklama vardı. 3 faiz artışı gelebileceğine yönelik işte bu faiz artışı beklentilerinin güçlenmesi altındaki yukarı yönlü hareketi sınırlıyor ve düşüşü de güçlendiriyor. Bir de ons gümüşe gidelim bakalım oradaki durum ne? Oradaki kayıp şu anda %5'e yaklaştı. 61.88'deyiz gümüş tarafında. Ve BIST %1.40 şu an geri çekilme. Dolar TL 46.47, Euro TL 53.09. Dolar endeksinde şu anda 186'dayız fakat dün 101 seviyesine geldik dolar endeksinde ve son 13 ayın zirvesini test etmiş olduk. Bu güçlü dolar teması da ne kadar devam edecek, kalıcı mı olacak? Bakalım bunu da konuklarımızla konuşuyor olacağız. Ve Euro dolar paritesinde de 1.14.17 seviyesini takip ediyoruz şu anda. Ve şimdi dönelim İntegral Yatırım'dan Yusuf Bedir karşımızda. Hoş geldiniz yayınımıza diyelim. Ne dersiniz? Bugün hava bozuk genel olarak. Sizce nedir bunun sebepleri? Sanki birazcık artık hani bu Hürmüz Boğazı'na ilişkin endişelerden ziyade faiz arttırımının geleceğine yönelik gündem maddeleri risk iştahına biraz frenliyormuş gibi duruyor. Siz ne dersiniz?
1: Evet, aslında oldukça iyi açıkladınız sizler de. Yani buradaki artık faiz artırım olasılıklarının giderek yükseliyor olması piyasaları tedirgin eden ana unsur arasında görünüyor. Geçtiğimiz gün zaten Bank of America'nın faiz artırım beklentisini belirtmesi, yanılmıyorsam 3 adet 25 bas puanlık bir artış öngörüyorlar 2026'ya kadar, piyasaları biraz daha tedirgin etti. Aslına bakarsanız petrol fiyatları da hani oldukça aşağı yönlü hareket etmişti. 110'lu seviyelerden artık 80 doların altında bir fiyatlamaya sahibiz. Elbette burada ikili arasındaki müzakere süreci hala önemini koruyor. Ancak baktığınız zaman bu pozitif bir pozitif olarak yorumlanabilirken diğer tarafta negatif bir görünüm var. Çünkü bunun bıraktığı hasar bir enflasyon yaratacak ve bu zaten biliniyordu. Baktığımız zaman tahvil getirileri endeksler kadar tepki vermemişti bu duruma. Yani şu anki durumda da zaten fiyatlanan unsur bu. Ve buna bağlı olarak dolar endeksinde de yukarı yönlü hareketler devam ediyor. 101 seviyesine oldukça yakınız. Yani bu tabii kıymetli metalleri

0: baskılıyor. Zaten altın elde tutma maliyetinin de giderek arttığını belirtelim. Açıkçası bizim beklentimiz altın tarafında 4.000'ler 4.200 dolar bandında bir dalgalı seyirde. Ancak eğer ki bu faiz artırım olasılıkları biraz daha güçlenirse 4.000'in altında da fiyatlamalar görmek mümkün görünüyor açıkçası. 3.800-3.900 aralığına kadar geri çekilmeler olabilir. Yani şimdilik piyasa biraz daha bu faiz beklentilerine dönmüş durumda ve bence burada artık biraz daha Hürmüz Boğazı'nı bir kenara bırakarak veri bazlı fiyatlamalar gerçekleşecektir. Bu hafta açıklanacak olan PCE verisi bizim için önemli. Kesinlikle burada faiz olasılıkları ile ilgili değişimler olabilir. Ancak yani Fed'in bir sonraki toplantısında artık beklentiler böyle yarı yarıya gibi görünüyordu CME verilerinde. Yani ya bir artış olacak ya da faizler sabit kalacak. Orası belki yatırımcılar için bir kırılma noktası olabilir. Onu da takip edeceğiz özellikle. Şimdilik biraz daha bu baskılı seyrin devam etmesi muhtemel görünüyor. Yurt içine dönecek olursak da orada da benzer endişeler var. Özellikle hani geri çekilmelerde 14.200 bandı önemli görünüyor. Eğer bunun altında sert bir fiyatlama olursa 14.000'in altında 13.500'ü seviyelere geri çekilmek mümkün. O yüzden yatırımcılar biraz daha temkinli hareketini devam ettirmeli bizce. Ancak diğer taraftan da ben her zaman şunu savunmaya devam ediyorum. Petrol fiyatlarında oldukça önemli düşüşler kaydettik. Ve bir faiz artırımına gidilmesinin de bir maliyeti var. Yani bu istihdamda zayıflamaya yol açar. Büyüme daha da yavaşlar. Yani sizi biraz daha zorlu bir duruma sokar. Ben inanmıyorum ki hani inanıyorum ki merkez bankalarının bu riski almak istemeyeceklerdir. Sadece ilk başta bu savaş sonrası verilere bakarak biraz daha genel durumu analiz edip ona göre aksiyon alacaktır. O yüzden şimdilik bu beklentilerin fiyatlanması normal. Ancak ilerleyen süreçlerde özellikle son çeyrekte biraz daha ılımlı bir hava görebileceğimize inanıyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Yusuf Bedir. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere. Ve buradan da dönelim. Kudret Ayyıldır bizimle birlikte olacak ve piyasalardaki son durumu konuşmaya devam edelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş buldum Melis. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi sizce neden bir risk iştahı baskılanıyor? Bir genel değerlendirmeyi alalım.
2: Şimdi tabii piyasalarda özellikle geçtiğimiz hafta Fed'in ekonomik projeksiyonlarındaki şahinlik ister istemez gündemi oldukça meşgul etti. Hali hazırda tam da Amerika Erin arasında daha iyimser, görece daha güvenli bir görünüm ön plandayken ve Hürmüz enerji trafiği tarafında belli oluşumlar izlenirken Fed'in burada çok daha şahin bir projeksiyonla gündemi meşgul etmesi ve çok yakın dönemde de bir faiz artışı beklentisini ön plana çıkartması gerçekten A'dan Z'ye fiyatlama davranışları üzerinde etkili oldu. Burada tabii ayrışmalar oldu. MTA'larda, borsa endekslerinde, kendi iç dinamiklerinde değişkenlikler arz etti. Yani kendi dinamikleri üzerinden de farklılıklar oluşturdu. Ama biz burada özellikle Fed'in dinamiklerini bu süreçte dikkatli bir şekilde inceliyor olacağız. Onun dışında tabii ki Hürmüz Boğazı enerji trafiği süreci burada birazcık daha radarımızda oluyor. Yani süreç ne kadar eski normlarına yaklaşacak, buradaki trafik ne kadar güvenli olacak, petrolün seyriyle enflasyon ve merkez bankaları dinamikleri gündemimizde şu anda meşgul ediyor, etmeye de devam edecek. Dolayısıyla bu döngü üzerinde tabii ki şirketsel bazı haberlerle endekslerdeki teknoloji şirketleri önderliğinde baskılanma oluşabiliyor. Bizim kendi iç dinamiklerimize baktığımız zaman da globale ek olarak tabii ki Haziran ayının son bölümünde şirketlerle alakalı fiyatlama değişiklikleri ve endeks üzerindeki etkileri olabiliyor. Dolayısıyla A'dan Z'ye kendi iç dinamiklerinde farklılaşma görülebiliyor. Ama şu an için borsa tarafından konuşacak olursak küreselde de yerelde de bir baskılanma, bir tepki hareketi, bir realizasyon sürecinin içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz.
1: Evet, şimdi tabii petrol tarafı kritik. Bu konuya ilişkin olarak dün Amerika Birleşik Devletleri'nden bir hamle geldi. 60 günlük bir yeşil ışık diyebileceğimiz İran petrolüne geçici bir muafiyet tanıdı Amerika Birleşik Devletleri. İran menşeli ham petrolle petrokimya ürünlerinin üretimi, teslimatı ve satışına izin verildi. Söz konusu lisans da 21 Ağustos'a kadar geçerli olacak. Ne dersiniz? Şimdi bu gelişmenin nasıl etkisi olacak sizce piyasalar üzerinde genel olarak bu süreç boyunca?
2: Şimdi burada İran özellikle

0: Bunu lehine çevirmek için Asya ülkeleriyle çok daha hızlı bir şekilde dirsek teması kuruyor. Ama tabii Asya ülkeleri özellikle bu savaş sürecindeki petrol olan bağımlılığını alternatiflere yöneltme ve stoklarını artırabilme tarafında belli oluşumlar içerisinde. Okuduğumuz haber kaynaklarında özellikle Asya bölümünde hani Ağustos'a kadar o stokların yeterli olabileceği vurgusu var. Bu yüzden de İran burada bir güçlü görüntüyle Çin dışındaki Asya ülkelerinde satış yapma tarafında istekli, ama Asya ülkeleri de şu anda hani Amerika tarafında da çok daha ciddi bir sıkıntı yaşamamak adına da biraz daha temkinli bir mod oluşumu içerisinde. Dolayısıyla evet, şu anda bir geçici süreç söz konusu. Burada bir enerji transferi gündemi meşgul ediyor. Ama burada ürünü satın alacak ülkelerin tutumu da çok önemli olacaktır. Aceleci bir tavır içerisinde olacağını ben çok fazla düşünmüyorum. Eğer gerçekten stok yerindeliği varsa burada birazcık daha bekle gör politikası, belki ticari tarafta fiyat değişikliği, pazarlık süreçleri olabilir. Ama süreç tabii ki artık yeni normalde birazcık daha enerji üzerindeki baskının ortadan kalkacağı, biraz daha işlerin normalleşebileceğine yönelik bir olumlu hareket söz konusu. Dolayısıyla bu sevindirici bir gelişme, ama işin ticari tarafında tabii ki ülkelerin buradaki enerji ihtiyacı boyutuna göre şekillenecektir.
1: Evet, peki bu arada şimdi dünkü satışlarda da özellikle teknoloji hisselerinin öne çıktığını gördük. Aynı zamanda da SpaceX son 3 günde test ettiği zirve seviyeden %32 gerilemiş oldu. 225 dolara yükselen şirketin hisseleri 165 dolara kadar geriledi. Ve de şirketin değeri 3 trilyon dolardan 2.18 trilyon dolara indi. Şimdi burada dev bir tahvil ihracı konusunun yatırımcıyı tedirgin ettiği ifade ediliyor, ama siz ne dersiniz bu düşüşe ilişkin? Dün bu arada Amazon'da da dün geceyi %5'lik bir düşüşle tamamladık.
0: Tabii bu gerçekten dikkat çeken bir şirketti. Özellikle piyasa değeri 2,5 trilyon doların üzerine çıkarak Microsoft'u da geçen bir projeksiyon sunmuştu. Hatta burada geçen hafta da bu konuyla alakalı değerlendirmelerimizi yaparken hep hikayenin temellendirilmesinde karlılık tarafı ve beklentinin gerçekten bu bölümde de desteklenip desteklenmeyeceği hususunu da aktarmışım. Hatta örnek vererek de Micron şirketi üzerinden de yola çıkmıştım. Şimdi tabii burada SpaceX'e uzaydaki veri tabanı hayali hikayesi gerçekten çok gündemi meşgul ediyordu. Ama zaten başlangıç aşamasında da işin finansal tarafındaki o olumlu motivasyon sağlanamadığı için her nihayetinde orada bir tedirginlik vardı. Tahvil ihracı tarafındaki haber akışı da aslında bunun birazcık daha yatırımcılar nezdinde tedirgin olmasına ve dolayısıyla pozisyonlanmalarda farklılaşmasına sebebiyet verdi. Nitekim hissede önemli bir geri çekilme kaydetmiş oldu. Yani başlangıca da yaklaşmış oldu. Bu yüzden de bu ister istemez teknoloji tarafındaki şirketler üzerinde de bazı soru işaretlerini ya da kısa vadeli bahane tepkisel hareketler içinde bir zemin hazırlayabiliyor. Dolayısıyla bu tarz şirketlere özel, önemli bilinen popüler şirketlere özel haber akışları bu tarz piyasalarda traderlar üzerinde baskı oluşturabilir. Ama SpaceX'ten ziyade büyük teknoloji şirketleri ve bunun da göstergesinde endekslerin senaryosunda trendsel fonksiyonunda bir bozulma var mı, ona bakmak lazım. Misal S&P 500 benim burada gördüğüm 7360 civarlarında. Hani bu bölgeler öyle çok ciddi trend bozulan ya da bozulduğunu gördüğümüz yerler değil. 7500'lerin üzerinde kalamadığı için bir realizasyon süreci var. Teorik olarak hala 7000 dolar üzerindeyiz. Bu açıdan bu geri çekilmeleri biraz düzeltme olarak okumak gerekiyor. Amerikan borsa endekslerinde burada finansal hikayeler ve bu hikayenin karşılığında yatırımcı bu gelecek dönemki finansallar ve bir sene sonraki beklentileri karşılayabilecek mi? Önemli olan bu olacaktır Amerika borsa endeksinde. Ara ara düzeltmeler çok fazla şaşırtıcı olmayacaktır.
1: Evet, şimdi tabii bu arada bugünün yine önemli gündem maddelerinden biri de bu kıymetli metal tarafındaki geri çekilme. Altında da ciddi bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Şimdi dün 4.220 dolar seviyesine kadar

0: yükselmişti. Bugün biraz önce yansıttık seviyeleri. Hatta bir daha rica ederim, son bir durumu görmüş olalım. Dünkü 4.220 dolar seviyelerinden an itibariyle baktığımızda şu anda 4.093 seviyesine kadar gerilemiş bir ons altın. Ciddi bir düşüş bu. Diğer taraftan gümüşte de %5'e yaklaşan bir düşüş var. Şimdi burada tabii bir taraftan kıymetli metalleri zirveye taşıyan yapısal dinamiklerin devam ettiğini görüyoruz. Ama diğer taraftan da kıymetli metallerde hikaye bitti mi sorusu da gündeme geliyor tabii ki. Ne dersiniz?
1: Şimdi tabii burada özellikle enerji tarafını konuştuğumuzda altın aslında güvenli liman özelliğini çok yansıtamamıştı. Tam enerji tarafında sorunlar çözüldü derken bu sefer de piyasalar Fed'e çok daha fazla yüklendi ve değerli metaller tarafında baskı oluşturuldu. Hatta altının ve gümüşün düşüş zamanlamasına bakacak olursanız geçtiğimiz hafta Fed'in projeksiyonlarıyla birlikte 4.375'leri zirve kabul etti ons altın ve 4.375, 4.400'lerden de baskı gördü. Şimdi tabii bu baskılanma süreci ne kadar şaşırtıcı ya da ne kadar abartılı, bunlara bakmak lazım. Şimdi benim burada benchmark göstergelerden yola çıkarak değerli metalleri konuşacaksak 10 yıllıklar 4.5'un altında, 30 yıllıklarda 5'in altında. Bizim eşik değerimiz neydi? 10 yıllıklarda 4.50'den sonra 4.70'ti. 30 yıllıklarda 5'ten sonra 5.20'ydi. Tarihsel normdu. Şu anda bunun altındayız. Dolar endeksine bakalım. Yani tahvil faizleri altının hareketi tarafında soru işareti. Dolar endeksi tarafına bakalım. Orada da son bir yıldır sürekli 100 ve 100.50 bölgesine geldikçe baskı oluşturuyordu. Ama şimdi ne yapıyoruz? Dolar endeksine bu eşik bölgesinin üzerindeyiz. Tehlike yaratıyor. Tehlike yaratması neden? Çünkü bu bölgenin üzerinde kalıcılaşırsa dolarda güçlenme eğilimi gündeme gelir. Altın bu noktada baskılanabilir. İşte burada dolar endeksinin seyrini dikkatli incelemek lazım. İşte bu da Fed'in dinamiklerini direkt olarak görmemizi olanak tanıyacak. Bu hafta özellikle PCE enflasyon var. Fed'in enflasyon göstergesi ve bu gelişme bizim Fed'in gerçekten çok yakın dönemde faiz artırımı yapmasına gerektirecek bir durum var mı sorusunun cevabı açısından önemli. Şu an tabii baktığımız zaman da ilk toplantıda, yani Temmuz toplantısında Fed'in bir faiz değiştirmeme beklentisi %70. Yani orada çok PCE'de çok ciddi bir şok etkisi yaratacak veri gelmediği müddetçe orada problem yok. Ama önemli olan Eylül'de gerçekten Fed faiz arttırmalı mı? Ben bunu biraz abartılı buluyorum. Çünkü tam süreç biraz normalleşirken, enflasyon içerisinde enerjinin payının çok daha fazla olduğu bir ortamda, maliyetlerin yavaş yavaş düşeceği bir ortamda, göstergelere de gecikmeli olarak yansıyacağı bir ortamda Fed burada neden agresif bir tutum içerisine girsin? Bu yüzden de bu fiyatlama biraz abartılı olabilir. Veriler eğer iyimser bir tempo oluşturabilirse burada tahminler çok hızlı bir şekilde değişebilir. Dolayısıyla altın şu anda kısa vadeli olarak 4.400'lerin altında baskılanıyor. Hani eğer gerçekten faiz artışı tarafında agresif bir beklenti oluşmaya devam ederse altında 3.800'lere, 3.900'lere kadar bir salınım hareketleri görülebilir. Gümüşte de 60-61 dolarlara kadar hareket salınımı görülebilir. Ama devamının gelebilmesi tarafında ben çok ciddi hareket olacağını düşünen tarafta değilim. Dolayısıyla 3.800-4.000 dolar bölgesi aslında uzun vadeli altıncılar için, gümüşte de aslında 60 dolar ortalamayla hareket marjının devamlılığını ben destekliyor olduğumu söyleyebilirim. Çünkü Fed nihayetinde bu kadar agresif bir faiz artışı oluşturabilmesi için mevcut veri setinin çok daha kötü bir noktaya ulaşması gerekiyor. Eğer biz enflasyonda en kötüyü geride bırakacaksak, bu birkaç aylık veri setinde bunu göreceğiz, o zaman işler çok daha farklı bir norma dönüşecektir. İlaveten Kevin Warsh'un canlı yayında aktardıklarını da göz ardı etmemek lazım. Piyasa projeksiyonları şahin algıladı. Ama Warsh'un açıklamaları enflasyon öncesi, enflasyona ilişkin hedefe ulaştırabileceği senaryosu ve burada çalışma grubu oluşturulabilecek hususu enflasyonu da kendi iç dinamiklerinde modellemeler yapılabileceğini de gündemi meşgul ediyor ve projeksiyonlardaki tahminlere ilişkin verdiği

0: mesajda çok agresif bir tutumda olmama ihtimalini de gündeme taşıyor. Dolayısıyla ben şu anda kısa vadeli negatif tarafta yer alan metaller tarafında orta uzun vadeli iyimserliğimi koruduğumu söyleyebilirim.
1: Evet, şimdi tabii Walsh'un açıklamalarıyla birlikte yine öne çıkan noktalardan biri dolar endeksindeki yukarı yönlü hareket. 101'i gördük orada. Son 13 ayın zirvesi. Şimdi burada da tabii güçlü dolar temasının ne kadar kalıcı olup olmayacağı sorgulanıyor. Ne dersiniz bu konuda? Bu noktada bir de şunu da hemen iletmiş olalım. Dolar yen paritesi de son 40 yılın en zayıf seviyelerini test etti ve Japon Maliye Bakanı ile Amerikan Hazine Bakanı gündem dışı bir toplantı gerçekleştirdiler konuya ilişkin olarak.
0: Ben bu toplantıyı önemli bir referans olarak görüyorum. Çünkü dolar yen paritesinin de Temmuz 2024'teki zirveye ulaştığı bir ortamdan bahsediyoruz. Biliyorsunuz Japonya Merkez Bankası faiz artırdı ama çok da bir eğitim niteliğinde yaklaşık 3-5 aylık bir süreç geçirdik Japonya tarafında. Çünkü biliyorsunuz kabine değişikliği oldu. Burada Merkez Bankası'nın işte faiz arttırmayın şeklinde uyarılar geldi. Merkez Bankası yendeki değer kaybına ilişkin aksiyona girmeye çalıştı derken faiz artışı senaryosu ertelendi başka aylara ve piyasa tepkisini net bir şekilde veremedi. Baktığımız zaman faiz arttı ama dolar yen yükselmeye devam etti. Dolayısıyla burada büyük majör merkez bankalarının da piyasayı yönlendirme konusundaki başarısının ya da başarısızlığının karşılığının piyasa dinamiklerinde de yansımasını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla ben 162'lere yaklaşan dolar yen paritesinde burada ikili diyaloglar Amerika ve Japonya tarafındaki bu ilişkilerin ve şu anda bunun magazinselleşmesini önemli buluyorum. Dolayısıyla yeni dönemde ekstra bir hamle gelecekse yen tarafında, yani yeni güçlendirecek bir hamle gelecekse, dolar yende bir geri çekim olacaksa bu dolar endeksine de yansıyacaktır. Dolayısıyla ben şu anda bir yandan Amerika'daki makro göstergelerin takibi ve Fed'in gerçekten faiz artışını bu kadar erkenden yapacak bir konuma götürecek bir veri seti var mı yok mu, bunu takip ediyor olacağım. Diğer yandan da FED dışındaki merkez bankaların kompozisyonu, yani ECB faiz artıracak mı? Bank of England faiz artıracak mı? Japonya Merkez Bankası faiz artırmasına ek olarak ekstra başka şeyler yapacak mı? Bunlara bakmak lazım. Dolayısıyla 100.50 seviyesi bu anlamda referans. Aylık kapanışa bakmak lazım. Eğer aylık kapanış 100.50'nin altındaysa bir miktar rahatlama görülür. Aksi takdirde soru işaretlerini beraberinde getirebilir. Bu yüzden de dikkat etmek gerekiyor.
1: Evet. Şimdi dönelim içeriye. Bugün de Londra'da Mehmet Şimşek ve Fatih Karahan'ın temasları olacak. Öncelikle ne beklersiniz? Nasıl mesajlar gelebilir buradan?
0: Burada tamamıyla Türkiye'nin makro kompozisyonu ve gelecek dönemki olası iyimserliklerini bahsederek Türkiye ile dış ülkeler arasındaki iletişimi ve ticari trafiğin daha üst noktalara çıkması tarafında beklentilerini aktaracaklardır. Tabii ki Amerika-İran tarafındaki gelişmeler dünyada olduğu gibi Türkiye'de de makro kompozisyonda belli bozulmalara sebebiyet verdi. Yani hedeflerimize ulaşma tarafındaki zamanlama biraz gecikmiş oldu. Ama dinamiklerde çok ciddi bir şekilde bozulmalar var mı? Buna bakmak lazım. Yani yıl sonuna ilişkin enflasyon kabaca %30 civarlarındayken faiz kompozisyonda da işte mevcutta ya da bir miktar indirim patikasında yılın son bölümünde hareket marjı devam ederken burada hedeflere ulaşma biraz zaman aşımını belli bir zaman daha ötelemeyle devam edecektir. Önemli olan hikayenin güçlü tarafının devam edip etmeyeceği. Bu yüzden de Sayın Şimşek ve Karahan'ın söylemleri makroekonomik göstergelerdeki görece iyileşme tarafındaki hususlar önemli olacaktır. Tabi burada önemli olan bunun karşılığının yabancı tarafında görülüyor olması. Bu anlamda da ülke risk primimiz 5 yıllık CDS puanımızın da savaş sonrasındaki düşüşüyle birlikte eski normlarına geliyor olması da bence burada sevindirici bir gelişme. Dolayısıyla risklerin azaldığı, tekrar göstergelere fokuslanabileceğimiz yeni bir normalitenin olacağını söyleyebiliriz. Bu da iyimser bir gelişme.
1: Evet. Peki Borsa İstanbul'a ilişkin şu anki seviyeler için ne dersiniz? Şimdi kritik nereleri olacak? Onu da bir konuşalım. 14.600'ün önemini hep vurguluyorduk genel olarak. Şimdi bu noktanın üzerinde kalınmak önemli herhalde.
0: Şimdi tabii borç

0: Borsa İstanbul'un kendisi ve 4 ana sektörün görünümlerine baktığımız zaman öncelikle şunu söyleyeyim. Orta vadeli konjonktürde herhangi bir problem yok. Yani iyimser hava endeksinin kendisinde ve BIST'in kendisinde devam ediyor. Burada bir problem yok ama kısa vadeli olarak biraz aslında ay sonuna kadar biraz daha temkinli olmakta fayda var. Bu vadeli tarafta kontrat değişimlerinden tut da endekslerin ve şirketlerin geldiği fiyat tarafındaki değer mekanizmasında da bazı düzeltmelerin oluşabileceğine göz ardı etmemek lazım. Bu yüzden de şu anda bu geri çekimler aslında mevcut hikayede bir realizasyon. Burada BIST endeksi özelinde bakacak olursak ben kabaca 280-290 dolar bölgesi üzerinde iyimserliğimi koruyorum ve 314 dolarında kısa vadeli takip edilmesi gereken bir bölge olduğunu söylüyorum. Ve TL bazında da baktığımız zaman da 14.400 gerçekten kırılabilecek mi, kırılamayacak mı, buna bakacağız. Kısa vadeli eğer realizasyonlar devam edecekse bu bölgenin aşağı yönlü kırılması lazım. Aksi takdirde tekrardan bir toparlanma eğilimi görülebilir. Burada tabii ki bunun kırılımını ya da buradan destek alıp yükselişini katalizör olarak göreceğimiz 4 ana sektörümüz var. Banka, holding, hizmetler ve sanayi. Burada benim baktığım bütün sektörler, yani bu 4 ana sektörde kısa vadeli ortalamalara doğru bir tepki hareketi gelebilme ihtimali ön planda. Dolayısıyla endekse bir miktar baskılanma çok şaşırtıcı olmayacak. Ha, bu 4 ana sektör üzerinde ben belki sanayi tarafına biraz dikkat çekebilirim. Çünkü sanayi endeksi bir üçgen yapıp üçgen kırılımı sonrasında çok önemli iyimserlik yaşadı geçmiş dönemde. Şimdi bu üçgen içerisinde tam da aşağı yönlü bir reaksiyon verebilme senaryosunda. Dolayısıyla 18.000-18.400 bölgesine çok fazla dikkat etmek lazım sanayi tarafında benim gördüğüm. Aşağı yönlü bir kırılım olursa o bölüm birazcık daha endeks tarafında baskı oluşturabilir. Ha, bunun dışında bankacılığa baktığımız zaman hala ortalamaların, yani 17.522 günlük ortalamanın üzerinde kalıyoruz ve fiyatlama hala bu bölgenin üzerinde ama kısa vadeli işte 19.400-500 bölgesinden baskı gördü. Yani 4 ana sektörde kısa vadeli bir realizasyon süreci var. İlaveten bu Borsa İstanbul içerisinde hem BIST 30 hem de BIST 100 endeksi içerisinde ağırlığı en yüksek 6 şirketin kabaca endeks ağırlığı %40-%50 arasında. Dolayısıyla bu 6 şirketin de performansına bakmak lazım. Orada da Tüpraş dışındaki büyük şirketlerin 44 ve 66 günlük ortalamanın üzerinde kaldığını görüyoruz. Bu da sevindirici bir gelişme. Yani toparlayacak olursak yol uzun. Bu uzun yol içerisinde biraz mola verme süreçleri olacaktır. Bu araç yolculuğun çok normal olan bir şeydir. Bu ara yolculukta, duraksamalarda hareket marjı sizin portföyünüzde nasıl bir reaksiyon vereceğinizle alakalı. Ama şu an için hikayede bir bozulma yok. Sadece kısa vadeli bir miktar geri çekimi çok şaşırmamak lazım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Kudret Ayyıldır. Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim.

0: Şimdi bakalım hızlıca emtia tarafındaki gündeme de nedir öne çıkan başlıklar. Amerika Birleşik Devletleri İran'a petrol yaptırımlarını askıya aldı. Lisansların 21 Ağustos'a kadar geçerli olacağı ifade edildi. Altın fiyatlarında ise düşüş var. Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırım beklentileri ve dolardaki güçlenme altını baskılıyor. Deutsche Bank da altın tahminlerini düşürdü ve de %22'ye kadar aşağı yönlü bir revize etti banka tahminlerini. Diğer taraftan demir cevheri fiyatları da 4 ayın en düşük seviyelerinde diyelim. Petrol fiyatlarına ilişkin olarak bir de değerlendirmelere bakalım. Pardon, altın fiyatları. Fed mesajları altını baskılıyor dedik. Deutsche Bank 3800 dolara gerileyebilir dedi. Chicago Fed Başkanı Glossby enflasyonla mücadele henüz tamamlanmadı yorumlarını yaptı. Fed üyelerinden gelen temkinli açıklamalar faiz artış beklentilerini gündemde tutuyor ve de altın fiyatlarında odak Fed'den gelecek mesajlarda bulunuyor diyelim. Dönelim Şirin Sarı'ya. Şirin Hanım, siz ne dersiniz? Bugün altında tabii düşüş dikkat çekici, gümüşte de önce altınla başlayalım.
1: Melisa Hanım, iyi yayınlar. Altın cephesinde bu hafta düşüşün iki ana etmeni var. Bir tanesi savaşın bitmiş olması, İran'la müzakerelerin olumlu geçmesi ve İran'a 60 günlük bir

0: süre tanınmış olması. Tabii Hürmüz Boğazı'nın sağlıklı bir şekilde akışa açılmış olması, petrol fiyatlarındaki gerileme ve altın üzerindeki jeopolitik baskıyı da azalttığından dolayı bir miktar gerilemelerin olduğunu görüyoruz. Diğer etmen ise geçtiğimiz haftalarda da Fed'den gelen şahin mesajlardı. Fed muhtemelen önümüzdeki aylarda faiz artırımına gidecek. Sadece yıl sonunda Aralık itibariyle faiz artırımını konuşuyoruz ama hem Deutsche Bank hem Bank of America raporlarını Eylül'de faiz artırabilir beklentisiyle güncellemiş oldu. Yani piyasa aslında yılbaşından da yılın sonundan daha önce 3. çeyrekte faiz artırımı beklemeye başladı. Fiyatlar da buna paralel olarak gelişiyor açıkçası. Hem altında işte Nasdaq'ta faiz karşısında ters korele olan hisse senetlerinde yani teknoloji tarafında altın tarafında düşüşlerin olduğunu görüyoruz. Bu altının teknik olarak takip ettiğimiz bazı önemli seviyeleri vardı. 4100 dolar seviyesi uzun süredir test edilen ama yeniden üzerine fiyatların attığı bir seviyeydi. Geçtiğimiz hafta da yine üzerinde kapanışların geldiğini gördük ama bu sabah itibariyle kritik olan o 4100 dolar seviyesinin altına geldiğini görüyoruz. Bu bir miktar daha düşüşlerin devam edebileceğini bize gösteriyor. Artık burada Deutsche Bank'ın da tahminini oluşturan 3800-3900 bandına doğru bir gerilemeyi beraberinde getirebilir. Hem yatırım bankalarından da bu noktada revizyonların geldiğini gördük. Hem JP Morgan hem de Deutsche Bank tarafından güncellemeler var. Ama yatırım bankalarındaki fiyat tahminleri biraz daha hem jeopolitik hem de Merkez Bankası politikalarıyla şekillenen bir görünüm içerisinde oluyor ki geçtiğimiz yıl altın yılı 4300 dolar seviyelerine kapanırken birçok yatırım kuruluşunun yılı 3500 dolar ile 4000 dolar arasında kapatması yönündeydi. O yüzden bu tarz revizyonları çok dikkate almamak gerekiyor ama temel unsura baktığımızda Fed'in faiz arttırması, dolar endeksinin de 13 ayın en yüksek seviyelerine yükselmiş olması ana etken diyebiliriz. Yani savaşın etkisinin azalmasıyla piyasa normal kendi dinamiklerine geri döndü. Bu haftanın özelinde İran'la Amerika arasındaki haber akışı hala piyasayı meşgul etmeye devam ediyor. O taraftaki gündemi yakından takip ediyoruz. Diğer en önemli gelişme ise veri anlamında Fed'den sonra artık her verinin önemli olacağını anlamıştık. Çünkü özellikle Fed Başkanı Kevin Warsh'ın yapmış olduğu açıklamalarla beraber Fed'in sözlü yönlendirme yapmayacağını ve her veriye göre değerlendirileceğini anlamıştık ki o yüzden bu hafta açıklanacak olan Fed'in de yakından takip ettiği enflasyon rakamı olan PCE rakamları, kişisel tüketim harcamaları verisi burada önemli olmuş olacak. Çekirdek tarafta yıllık bazda %3.3'ün üzerindeki veri faiz artırım beklentisini Eylül'de daha da güçlendirebilir. Bu ise piyasalarda daha fazla baskı yaratabilir. O yüzden Perşembe günkü veriyi altın yatırımcılarının yakından takip etmesinde fayda var.
1: Evet, şimdi petrole ilişkin beklentiler nasıl sizce? Şu an geldiğimiz seviye baktığımız zaman savaş öncesi seviyeler 65 dolardı. Bugün de şu anda bakıyoruz 77 dolar civarında. Şimdi ne dersiniz? Tabii bu süreçte sıkıntılı konular da var. Tabii ne olacağını bilmiyoruz 60 gün sonra. İşte bölgesel dengeler, nükleer konusu. Diğer taraftan Lübnan, İsrail arasındaki bakalım görüşmelerden ne çıkacak? Petrol fiyatlarını siz nasıl bir yön bekliyorsunuz? Yani savaş öncesi seviyelere dönme ihtimali ne kadar yüksek sizce? Hürmüz'de de petrol oradaki trafiğin de açıldığını da vurgulamış olalım. En az 20 gemi geçtiği ifade ediliyor.
0: Tabii orada Suudi Arabistan, Bahreyn ve İran'ın petrol sevkiyatını artık daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmiş olması, İran'ın bir haftalık süreç içerisinde 30 milyon varillik petrolü oradan geçirmiş olması ve dünyadaki arz sıkıntısının ortadan kalkması dünya ekonomisinin rahatlamasını sağlıyor ve petrol fiyatlarını bu noktada aşağı çekiyor. İran'ın ortalama 100 milyon varillik bir rezervinden bahsetmiştik geçtiğimiz hafta. Bu peyderpey dünyaya aktarılacak ve İran'ın da bu ticareti dolarla yapması söz konusu. Bu noktada da izin verildi değil ama müsaade edildi denilebilir. O yüzden petrol fiyatlarında 70-80 bandını takip ediyoruz. Asıl önemli destek seviyesi 74 dolar seviyesi bu bandın içerisinde. Bu banttan 74 doların altında da haftalık kapanışlar görürsek 60-70 dolar bandı o petrol 28 Şubat öncesindeki aslında savaş öncesi döneme geçebiliriz ve O zaman da artık enflasyonist baskı

0: 2-3 aylık süreç içerisinde dünyayı terk etmesi, savaşın üstü seviyene dönmesi beklenebilir. Ama burada da tam o 60 günlük sürecin dolması gibi bir risk söz konusu olmuş olacak. Ama tabii ki bu 60 günlük süre sağlıklı bir şekilde değerlendirilirse aslında İran için belki de 46 yıl sonra gelmiş olan bir ambargo sürecinin belki tamamen sona erebilme gibi bir durumu söz konusu. Ama nükleer tarafında anlaşmaların olmayacağına dair ya da olamayacağı ya da olması zor gibi görünüyor. O yüzden yine bizi rahatlatan bir 60 günlük süreç var ama bu süreç içerisinde de yine tabii açıklamalar piyasayı rahat bırakmayacak. Petrol fiyatları açısından açıkçası pozitifim. 95-100 dolar bandının altında kaldığı sürece satışların devam edeceğini düşünüyorum. Ama olası 90 doların üzerindeki hareketlilik yine dünya ekonomisine gelecektir. Fiyatlarda daha yukarı bir eğilme görebiliriz. Ama en azından bir 60 günlük rahat nefes alabileceği bir süreç var. Teknik bakmaktan başka bir çaremiz yok gibi görünüyor. OPEC elinden geleni yapıyor. Hürmüz açıldı. Sevkiyat orada çok ciddi şekilde devam ediyor. Arz sıkıntısı Çin'i muhtemelen Uzak Doğu ülkelerini çok sıkıntıya sokmuştu. Onlar biraz bu süreç içerisinde rahatlamış olacaklar. O yüzden daha stabil 70-80 dolar bandında hareket eden bir petrol fiyatı göreceğiz gibi görünüyor bu 60 günlük süreç içerisinde.
1: Anladım. Peki şimdi Amerikan Enerji Bakanı Chris Wright'tan bir uyarı var. Avrupa Birliği'ni doğal gaz arzında sıkıntı yaşayabileceği konusunda bir uyarı bu. Financial Times'a yer alıyor haber. Şimdi Avrupa'da da bu arada LNG tarafında Amerika'ya bağımlılık %60'a çıkmış. Ne dersiniz, Avrupa'daki endişeleri nasıl sıralayabiliriz sizce?
0: Aslında Avrupa'nın enerji tarafındaki en büyük problemi Brexit'le beraber başlamıştı. İngiltere'nin orayı para biriminde değildi zaten ama o birliği terk etmiş olması bir noktada Avrupa'nın sıkıntılarını başlatmıştı. İkinci en büyük sıkıntı ise Rusya-Ukrayna savaşı oldu. Rusya açık bir şekilde aslında Avrupa'dan Avrupa'ya olan rahatsızlığını çok ciddi anlamda her fırsatta dile getiriyor. Avrupa'nın işi biraz daha bu noktada zorlaşıyor. Tabii enerji bağımlılığının tek bir ülkeye olmuş olması, biz bunu günümüzde %22'lik enerji bağımlılığıyla aslında tüm dünya zor durumda kalmıştı. Avrupa'nın %60'lık Amerika'ya bağımlılığı artık ilklerin Amerika'da olduğunu gösteriyor. O yüzden ekonomik anlamda her ne kadar Avrupa toparlanma çabaları içerisinde olsa da oradan gelen çatlak sesler de biraz da orada işleri zorlaştırıyor açıkçası. Enerji, özellikle doğalgaz çok ciddi bir problem. Hem Rusya'dan hem de Amerika'dan ilerleyen süreçlerde NATO'nun da içinde olduğu bir süreç ne yazık ki Avrupa için çok da pozitif görünmüyor. Euro-dolar paritesini biz bu noktada değerlendiriyoruz. Dolar aslında değerlenirken bir miktar euronun değer kaybının olduğunu gördük ki faiz arttırdığı bir tabloda bunu görüyoruz. Bu da euronun dolar karşısındaki kırılganlığını bize göstermiş oluyor. Burada gerilemelerin önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekleyebiliriz ki Avrupa faiz arttırımına gitse bile muhtemelen enerji krizi çözülmediği sürece güçlü bir euro göremeyeceğiz dolar karşısında.
1: Evet, peki şimdi genel olarak peki bu kıymetli metallere ilişkin olarak hikayenin bitip bitmediğine dair sizin yorumunuz nedir?
0: Şimdi bir yatırımcı olarak en basitinden düşündüğünüzde bir kurum, bir fon ya da bir merkez bankası olarak düşündüğünüzde mutlaka doların bir altının bir getiri sağlaması gerekiyor. Şimdi dünyada faizler yükselirken ki Fed de bu kadar şahin bir sesleniş içerisindeyken altının ya da kıymetli madenlerin dolarla değerlenirken doların değer kazanması ister istemez bütün emtiaların baskılanmasını sağlıyor. Burada tabii emtialar kendi hikayelerini oluşturacaktır işte. Çin'in zaman içerisinde toparlanması, ülkeler arasında enflasyon baskısının azalması, olası faiz artırımlarının ötelenmesi ya da faiz indirimleri tablosu emtiada yeniden toparlanmaları beraberine getirebilir ama biz aslında son 3-4 yıllık süreç içerisinde bütün emtialarda yükselişler gördük. Yani tarım, sanayi ve değerli metallerde yükselişler gördük. Şu an aslında bir miktar o düzeltme hareketinin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Faiz konusu başta olmak üzere yani Merkez Bankası Fed başta olmak üzere faiz artırımları konuşulduğu sürece altın baskılanmaya devam edecektir. Çünkü zaman içerisinde zaman maliyeti dolar karşısında gerildiği için fazla olduğundan dolayı emtiaların genelinde bir düzeltme bu yaz ayları hatta yılın sonuna doğru bir düzeltme hareketi olmasını bekleyebiliriz. Zaman zaman gümüşte Bakır'da alüminyum

0: yılda kendi hikayeleri dolayısıyla güçlenmeler söz konusu olabilir. Ama şu an başta altın olmak üzere sanki bütün emtiaları yönlendiren altınmış gibi bir hareketlenme görüyoruz. Ama zaman içerisinde enflasyon düştükçe, ülkelerin sanayi metalleri tarafında özellikle talepleri arttıkça kendi hikayelerini oluşturduğu bir süreç yaşayabiliriz. Hep gümüşü konuşuyoruz burada aslında. Gümüş kendi hikayesiyle beraber büyüyecek olan bir enstrüman önümüzdeki yıllarda. Ama şu an dünyadaki enflasyon süreç, Hürmüz Boğazı'ndaki beklenmedik bir süreç bu talebi de sekteye uğrattı.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Şirin Hanım. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüşmek üzere.
0: Sağ olun Melisa Hanım. Saygılar, iyi yayınlar herkese. Sağ olun.
1: Teşekkür ediyoruz. Efendim, piyasa saatini kapatıyoruz. 12'de değişim zamanında birlikteyiz.

0: QNB'ye geçen, sonra da geçen.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Yakıt alacağız yine, yandık.
1: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi.

haberleriyle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Borsa İstanbul'da 3. çeyrek endeks değişiklikleri açıklandı. Beraberinde BIST 30 endeksine herhangi bir revizyon görmezken BIST 100'e, BIST 50'de aslında endeks dışı kalanlar ve endekse yeni dahil edilen şirketlerin olduğunu takip ettik. Dolayısıyla bugün BIST 50 endeksine giren 4 tane yeni şirketi aktaracağız diyelim ve ilk şirketle başlayalım bu noktada. Eczacıbaşı İlaç 1 Temmuz itibariyle BIST 50 endeksine dahil edileceği açıkladı. Tabii ise performansına bakarken özellikle bu tür endeks değişiklikleri zaten şirketin daha fazla yatırımcısının da radarına girmesine bir olanak sağlıyor. Özellikle endeksi takip eden fonlardaki hareketlilik nedeniyle de hisselerde zaten kısa vadeli oynaklıkları da takip ediyoruz. Özellikle Eczacıbaşı İlaç'ın son dönemdeki performansına baktığımızda çok sert fiyat hareketi görmemiştik. Yılın başından bu yana yatay pozitif bir seyirde olurken gün özelinde %2'ye yakın bir eksi tarafta fiyatlama görüyoruz. Aslında Borsa İstanbul'un genel havasına da paralel bir tablo bizleri karşılıyor. Dün zaten artı kapanışı vardı. Önemli bir noktaydı. Çünkü dün zaten bu haber başlıkları daha çok konuşmuş. Dolayısıyla da BIST 50'ye girmesiyle beraber de Eczacıbaşı İlaç'ın kısa vadede olumlu bir algı yaratması da beklenebilir. Özellikle endeks fonlarından gelebilecek olası girişlerde yine şirket üzerinde takip edilmesi olası gelen başlıklar arasında da eklemiş olalım ve bir sonraki BIST 50 endeksine giren şirkete bakalım. Efor Yatırım diyelim. Yine zaten hepsi 1 Temmuz itibariyle dahil edilecek ama yine şirketin alt detaylarına

Baktığımızda yıl gel endeks tarafta bir fiyatlaması var efor yatırımın. Buna rağmen son bir ayda güçlü bir toparlanma göstermiş. Hemen rakamlara da bir bakalım. Bu yıl %30'luk eksi de olsa dahi son bir aylık performansa %50'lik de bir toparlanması var. Dün %6'ya yakın pozitif tarafta bir kapanışı vardı. Bugün de sınırlı tarafta negatif olarak da işlemlerinden geçiyor. Efor yatırımın payları 16 lira civarından da yine işlemlerini takip ediyor. Özellikle BIST 50'ye giriş zaten önemli, altın çizmeye devam edelim. Ama piyasa bazen hikayesi değişen şirketleri de erkenden fiyatlayabiliyor. Son dönemde zaten hissedeki bu güçlü toparlamanın arkasındaki sebeplere baktığımızda da endeks değişiklikleri, beklentileri zaten vardı ve artan yatırımcı ilgisi de zaten etkili olduğu yorumları da yapılıyordu. Dolayısıyla da BIST 50'ye dahil olması şirketin hem işlem hacmi bakımından hem de görünürlüğü açısından da yeni bir sayfa anlamına da gelebilir diyelim ve bir sonraki BIST 50'ye dahil olan şirkete bakalım. Gülermak Ağır Sanayi diyelim. Yine şirketin borsadaki ağırlığının arttığının bir gösterge. Özellikle yine son dönemde şirket üzerindeki faaliyetlere baktığımızda hem altyapı hem de taahhüt tarafındaki ilginin arttırdığı bir dönemde zaten gelişmeler dikkat çekiciydi. Endekse dahil olması da tek başına evet şirketin hikayesini değiştirmiyor ama görünürlüğün arttırması aynı diğer şirketler gibi ve daha fazla da yatırımcı tarafından takip edilmesi açısından da önemli bir haber başlığı diyelim. İşte performansa %1'e yakın bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz. Yine yıl gelindeki fiyatlamasına baktığımızda da yatay tarafta bir performansı vardı. Özellikle yine kısa vadede bu haberin olumlu bir etkisi yaratılmasına beklenebilir diyelim ama hikayeyi şu an için desteklese de bundan sonraki sert yükselişlerin ardından tabii volatilite tarafından da yüksek kalması yine olası beklentiler arası olduğunda da alt başlık olarak da eklemiş olalım. Bir diğer taraftan tabii ki şirketin yeni proje haberleri ve şirketin sipariş akışı da önemli olacaktır da diyelim ve son BIST 50 endeksine dahil edilen şirkete bakalım. Katılım Evim zaten son dönemde rakamlarını almıştık. Oldukça güçlü rakamlar vardı. Aslında 4 şirket arasında en dikkat çeken şirket olduğunu takip ediyoruz. Çünkü yılın başından bu yana çok güçlü bir performansı var. %750'ye yakın bir getirisi olduğunu takip ediyoruz. Son bir ayda zaten 60'lık bir toparlanması varken bugün %2,5'a yakında bir geri çekilme takip ediyoruz ama son dönemdeki bu kadar agresif yükselişin arkasında BIST 50'ye dahil olmasının yanı hissedeki ilginin de zaten ne kadar arttığını bir göstergesi. Tabii bu tür sert hareketlerin ardından da zaten oynaklık fazla olduğu için de aslında kısa vadede yine bu taraftan kar realizasyonları tarafından da dikkatli olunması gerektiğine yeniden altını çizmiş olalım. Tabii bu süreçte değerleme riski de oluşabiliyor. Dolayısıyla BIST 50'ye her ne kadar girmesi olumlu bir tarafta olsa da şirketin diğer başlıkları da takip edilmesi gerekiyor diyelim ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Yarın yine bu bölümde endeks dışı kalan şirketlere bakacağız. Saatler 13.50'de de hisse atlasına görüşmek üzere diyelim.

Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. ETS ile yaz, herkese iyi gelir.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: Beta Enerji halka arz oluyor, Türkiye enerjinin gücüne ortak oluyor. Ürettiği trafo ve anahtarlama ürünlerini 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ulaştıran Beta Enerji gücüne güç katıyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Beta Enerji, Türkiye'nin dönüştürücü gücü.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrı başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'sa başka. Koçak.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
3: İşte bu.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 28, Sakarya 27, Bursa 31, Balıkesir 30. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 12. Konya 28, Kayseri 26, Nevşehir 25, Sivas 27. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 20. Denizli 33, Aydın 37, Muğla 34, Manisa 32. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 24. Mersin 31, Adana ve Kahramanmaraş 33, Hatay 29. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 25, Karabük 29, Rize 26, Samsun 27. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 10. Malatya ve Erzincan 30, Van 28, Ardahan 26. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 20. Mardin ve Siirt 38, Şanlıurfa ve Diyarbakır 39 derece.
0: Duratal Seramik hava durumunu sundu.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu. Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: dünyanın neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
1: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Kimse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: işi kaçırma.
1: Peki şu eve ne dersin?
2: Çok yüksek.
3: Bu çok alçak.
1: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
3: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
1: Peki ne var?
4: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde.

0: gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
1: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
2: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
0: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
3: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
4: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
0: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
1: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
0: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
1: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

0: da 3 değerli konuğumuz olacak. İlk konuğumuz Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi. Selim Bey, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar Melisa Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Şimdi tabii özellikle son dönemde öne çıkan sizin tarafta gündem maddelerinden biri Türkiye Kültür Yolu Festivali. İsterseniz onun detaylarıyla başlayalım. Çünkü 26 şehirde 8 ay boyunca sürecek bir kültür ve sanat maratonundan bahsediyoruz biz. Şimdi bugüne kadar hangi şehirlerde gerçekleşti, planlama nasıl?
1: Evet, Kültür Yolu Festivali'nin 6. senesi ve bu sene 25 Nisan'da başladı. 15 Kasım'a kadar devam edecek bir 234 günlük bir maraton, 8 aylık bir maraton. Şu ana kadar 7 şehrimizi ve Kültür Yolu Festivali'ni gerçekleştirdik. Bu sene 6 yeni şehrimiz Kültür Yolu Festivali'ne dahil oldu. Geçtiğimiz sene 20 şehirde yapmıştık Kültür Yolu Festivali'ni. Bunlar Aydın, Mersin, Eskişehir, Sakarya, Ordu ve Kahramanmaraş. Önümüzdeki sene de geriye kalan, çünkü öncelikle büyük şehirler dahil oluyor Kültür Yolu Festivali'ne. Önümüzdeki sene de geriye kalmış olan 6 şehrimiz daha. Balık

0: Balıkesir, yani 2027'yi kastediyorum. Balıkesir, Denizli, Hatay, Muğla ve Tekirdağ katılacak. Dolayısıyla 32 şehrimizde 30 büyük şehrimiz var. Ama ilk yıllar itibariyle 2 tane alan başkanlığımızın bulunduğu Nevşehir, yani Kapadokya alan başkanlığımız ve Çanakkale tarih alan başkanlığımız, hem de turizm anlamında önemli destinasyonlar olan bu iki şehrimizle birlikte 2027 yılında 32 şehrimiz Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşmuş olacak. Tabii kültür sanatın Türkiye'nin 7 bölgesine yayılması açısından önemli bir etkinlik silsilesi. Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un gerçekten bizzat her aşamasıyla ilgilendiği vizyon projelerinden bir tanesi Türkiye Kültür Yolu Festivali. Ve her geçen günde büyümeye devam ediyor. Dediğim gibi bu sene şimdiye kadar 7 şehrimizde gerçekleştirdik. Şanlıurfa'yı, Aydın'ı, Mersin'i, Eskişehir'i, Manisa'yı ve Trabzon'u geride bıraktık. Geçtiğimiz hafta sonu itibariyle Samsun'un açılışını gerçekleştirdik. Şu anda Samsun devam ediyor ve bu hafta sonu Samsun nihayetlenirken de Bursa Kültür Yolu Festivali'nin başlangıcını yapmış olacağız Bursa'da inşallah.
1: Evet, şimdi yeni iller var dediniz ya, eklenen. Hangi iller eklendi?
0: Bu sene eklenen illerimiz Aydın, Mersin, Eskişehir, Sakarya, Ordu ve Kahramanmaraş dahil oldu Kültür Yolu Festivali rotasına. Dediğim gibi önümüzdeki yılda 2027 yılında Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ rotamıza dahil olmuş olacak.
1: Evet, şimdi tabii bu Kültür Yolu Festivali derken bu sadece sanatsal bir etkinlik değil. Şehrin turizmini, esnafını, oradaki ekonomiyi de canlandıran bir kaldıraç aslında. Şimdi bu noktada hani nasıl geri dönüşler aldınız? Somut olarak hangi verileri bize verebilirsiniz?
0: Şöyle, Türkiye Kültür Yolu Festivali gerçekten ilk başladığı yıl, Sayın Bakanımız da bunu hep ifade eder, bugüne baktığınızda, yani 6 yıl sonra böyle bir noktaya gelir mi sorusunu sorulsaydı, belki de 6 yıl sonunda bu kadar hızlı büyüyebilir diye düşünmez idik. Bu sonucu göremeyebilirdik. Ama çok hızlı bir ivme gösterdi. Önemli amaçları arasında kültür sanatın şehirlere yayılması, şehirlerin marka değerine katkı sunmasının yanı sıra şehirlerin ekonomisine de bir can suyu olsun. Turizmin özellikle o şehirlerde, festivalin gittiği şehirlerde aşağı yönlü imelendiği dönemlerde tekrar turizme bir hareket kazandırsın amacı güdüyor idi. Şu an baktığınızda biz hem festival yaptığımız şehirlerdeki paydaşlarımızla, oradaki esnafımızla, tüccarlarımızla görüştüğümüzde, hem de festivalden sonra şehirlerde yaptığımız araştırmalarla, anket çalışmalarıyla çok net görüyoruz ki 9 gün sürüyor festival şehirlerde. Bu 9 günde 3 aylık iş yaptığını bize söyleyen, özellikle birinci yılından sonra festivali şehirler tanıdıktan sonra bize söyleyen esnafımız oluyor. Dediğim gibi yaptığımız çalışmalar, anket çalışmalarıyla, araştırma çalışmalarıyla da bunu görüyoruz. 9 günde 2 aylık, 3 aylık özellikle esnafımız iş yapıyor. Çünkü çok yoğun bir katılımdan bahsediyoruz burada. Baktığınızda kültür sanatın pek çok disiplininde işler var burada. Özellikle işte yoğun katılımlı, 10 binler, 100 binlere ulaşan halk konserlerimizden, tematik sahne etkinliklerimize, çocuk etkinlik alanlarımız ki gün boyu sabahtan akşama kadar çok ciddi bir kalabalığı ağırlıyor. Hem çocuklarımızı hem ailelerini. Sokak etkinliklerimiz oluyor. Gastronomi bunun için Türk mutfağı bu sene bizim için çok özel bir yer edindi Kültür Yolu Festivali çalışmasında. Şehirlerde çok ciddi esnafımızın restoranlarının, lokantalarının, gastronomi noktalarının tanıtımlarını yapıyoruz. Yaşayan miras etkinliklerimiz oluyor, somut olmayan kültürel mirasla alakalı. Fotoğrafçılık etkinliklerimiz oluyor. Etnospor etkinlikleri ve bakanlık birimlerimizin etkinliklerinin yanında sergilerimiz, atölye çalışmalarımız gibi pek çok çalışmayı barındırıyor. Özellikle şunu söyleyebiliriz. Kültür Yolu Festivali özellikle son 3-4 yıldır gittiği şehirlerde birinci yılından sonra daha çok şehirlerimizin ekonomisine ciddi bir can suyu oluşturuyor.
1: Evet, şimdi tabii önümüzdeki sene de yeni şehirler eklenecekmiş. Burada özellikle neyi baz alıyorsunuz kriter olarak bu eklemeler yapılırken?
0: Şehirlerin eklenmesi şöyle, Türkiye Kültür Yolu Festivali başta da belirttiğim üzere öncelikli olarak büyük şehirlerin rotaya dahil edilmesiyle devam ediyor. Önümüzdeki kalan 6 büyük şehirlerimizde büyük şehirlerimizi 2027'de tamamlamış olacağız. Burada her sene 5 veya 6 şehir eklenirken 5 farklı Türkiye'nin coğrafi bölgesinden, farklı bölgelerden şehirler eklemeye çalışıyoruz. Ki kültür yolunun yayılımı daha şehirlerin bölgelere, bölgelerin yayılımı noktasında sağlıklı olsun diye. Dolayısıyla zaten hedef hepsinin dahil olmasıydı. Önümüzdeki sene eklenecek 6 şehrimizle birlikte Kültür Yolu Festivali rotasında bütün büyük şehirler yer almış olacak 2027 yılı itibariyle.
1: Evet. Peki şimdi önümüzdeki dönem için peki ne, hangi projeler var? Neye odaklanmayı düşünüyorsunuz?
0: Özür diliyorum, sesinizi alamadım.
1: Önümüzdeki dönemde peki hani odağınızda ne tarz projeler olacak? Hani yeni proje olarak neleri görebiliriz?
0: Şöyle, Kültür Yolu Festivali gerçekten çok festival devam ederken de yaşayan bir yapısı var. Kendisini güncelleyebiliyor. Biz her sene şehirlerimize bir önceki yıldan daha farklı hangi etkinlikleri getirebiliriz çalışıyoruz. Bu anlamda tabii İstanbul, Ankara'da daha özel ve uluslararası işlerimiz Kültür Yolu Festivali'ne dahil oluyor. Geçtiğimiz yıllarda Dali sergisi, Picasso sergisi gibi sergiler, büyük uluslararası senfoni orkestralarının veya büyük orkestraların veya uluslararası sanatçıların katıldığı konserler, ve yine bu şekilde enstalasyonlar, yerleştirmeler. Kültür Yolu Festivali her geçen sene kendini güncellemeye çalışıyor. Yerel paydaşlarla istişare ve işbirliği içerisinde mümkün olduğunca her sene özellikle gittiği şehirlerdeki hemşehrilerimize ve o şehirlere misafir olarak gelecek turistlere de hitap etmesi için elimizden gelen çalışmaları yapmaya gayret ediyoruz.
1: Evet, peki şimdi sizin yaşayan kültür mirası işletmeler destek programı gibi bir mali destek mekanizmanız da var. Bunun biraz detaylarına girelim. Kimler alabilir bunu? Nasıl bir katılım süreci var?
0: Baktığınızda çok yoğun bir ilgi görüyor Türkiye Kültür Yolu Festivali. Biz geçtiğimiz yıllarda da bunu müşahede ettik. Zaten bu kadar hızlı büyümesinin, bu kadar geniş kitlelere ulaşmasının en önemli sebebi doğal olarak, organik olarak hem sosyal medya üzerinden etkileşiminin çok yoğun olması, hem de insanların şehirler, özellikle dediğim gibi birinci yıldan sonra şehirlerin Kültür Yolu Festivali'ni, Kültür Yolu Festivali'nin şehirleri tanınmasının ardından biz gittiğimiz her şehirde çok büyük kalabalıklarla ve çok büyük ilgiyle karşılaşıyoruz. Hatta şöyle ki, geçtiğimiz yıllarda şehirlerimizdeki etkinlik sayımız o kadar fazla ve yoğun oluyordu ki vatandaşlarımız hatta etkinliklere yetişemediklerini söylüyorlardı. Bu sene biraz daha nitelik nicelik dengesiyle birlikte şehirlerimizdeki etkinliklerimizi daha da güncelledik. Bugün baktığınızda şu ana kadar 7 şehirde 100'den fazla noktada, 1200'den fazla etkinlikle 300'ün üzerinde, 300'e yakın özür diliyorum, gastronomi noktasıyla vatandaşlarımızla buluştuk ve bugüne kadar yüz binlerle sayılacak şekilde, şu an 7 şehir olmasına rağmen, hem yerli hem yabancı misafirlerimiz Kültür Yolu Festivali ile buluştu. Bu önümüzdeki şehirlerimizle birlikte 15 Kasım'da baktığımızda milyonlarla ifade edeceğimiz sayılara bu sene yine katılımcı sayısı olarak ulaşacağımızı öngörüyorum.
1: Evet, peki tabii geleneksel mirası korumak için dijitalleşme, yapay zeka noktasında nasıl yararlanıyorsunuz son teknolojilerden?
0: Şöyle, az önce de bahsettiğim gibi biz mümkün olduğunca kendimizi güncellemeye çalışıyoruz. Biz Kültür Yolu Festivali'nin başından beri dijital sergilerimizde olsun, yaptığımız çalışmalarda, veri çalışmalarında olsun, mümkün olduğunca yapay zekayla da, dijitalle de, bu anlamdaki AI teknolojisiyle de faydalanmaya, yararlanmaya gayret ediyoruz. Sürekli yenileniyor dünyada her şey. Biz de Kültür Yolu Festivali ile bu yenilenmeye ayak uydurmaya gayret ediyoruz.
1: Evet, tabii sizin tarafta bu geleneksel zanaatlerin, sanatların yok olmaması için hani özellikle neye dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Hani olmazsa olmaz nedir sizce? Bir herhalde bir soruyu tekrarlayacağım. Selim Bey, sesle ilgili bir sıkıntı mı var? Selim Bey, siz beni duyabiliyor musunuz? Sesle ilgili bir sıkıntı var zannedersem. Biz birazdan devam edeceğiz Selim Bey'le olan sohbetimize. Konuğumuz Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve aynı zamanda da Türkiye Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi'ydi. Ve özellikle bu Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ilişkin son detayları bizimle paylaştı. Şimdi ekoturizm konusuna bir dönelim. 145 ekoturizm rotası 6 milyon ziyaretçi ağırladı ve 2028'e kadar sayı 200'e çıkacak.
2: Betondan sıkılan, nefes almak isteyen doğayı koştu. Ekoturizm alanları ziyaretçi akınına uğradı. Orman Genel Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği 145 ekoturizm rotası bugüne kadar tam 6 milyon kişiyi ağırladı. Şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihi olan bu alanlar, doğa yürüyüşünden kampa, bisikletten fotoğrafçılığa kadar pek çok aktiviteyi bir arada sunuyor. Ziyaretçiler hem yeşile doyuyor hem de bölgenin tarihi mirasını keşfediyor. Projenin sadece turizm değil, bir kırsal kalkınma modeli olduğunu vurgulayan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, vatandaşlarımızı doğayla buluştururken orman köylerimizin de ekonomik olarak güçlenmesini sağlıyoruz dedi. Hem ormanları koruyan hem de köylünün cebini rahatlatan bu modelde hedef daha da büyük. 12. Kalkınma Planı kapsamında şu an 145 olan ekoturizm alanı sayısı 2028 yılına kadar 200'e çıkarılacak.
1: Selim Terzi ile sohbetimize devam ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü. Selim Bey, bu geleneksel zanaatkarlarla ilgili hani nasıl projeler üretebiliriz, onları korumak için nasıl destekler sağlayabiliriz, ne dersiniz? Orada kalmıştık.
0: Evet, yaşayan miras şölenleri bizim için çok kıymetli. Aslında 2024 yılında yine Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla Türkiye'nin somut olmayan kültürel mirasının hem ulusalda hem de uluslararası camiada, arenada daha görünür hale gelmesi için daha kapsamlı çalışmalar yapın talimatıyla başladığımız bir kültür yoluna nazaran daha mütevazi ama gerçekten gittiği şehirlerde özellikle kültür yolunun şu anda ulaşmadığı büyük şehir olmayan şehirlerimize götürdüğümüz çok keyifli, çok güzel bir çalışma. Düzenlediğimiz yüzlerce etkinlikle Edirne'den Kars'a kadar Türkiye'nin dört yanında işte kültürel çeşitliliği yansıtan sanatın pek çok dalında, sanatın ve zanaatın pek çok dalında kültürün ve halkın buluşma noktası haline getirdiğimiz bir etkinliğimiz. Baktığınızda rakamlar o kadar güzel ki 2020'de, yani 2 yıldır devam ediyoruz. Bugüne kadar 1207 ustamız, 60 sergimiz, 400 uygulamalı atölyemiz, 70'e yakın gösterimiz, atölye çalışmalarımız, konserlerimiz ki yine onun ruhuna uygun olan, yaşayan mirasın ruhuna uygun olan bizim işte geleneksel türkülerimiz, çalgılarımız, bunların yapımları, atölye çalışmaları. Somut olmayan kültürel miras noktasında dünyada ikinci sıradayız. UNESCO'ya en çok unsur, somut olmayan miras unsuru kaydettiren ülke olarak. Bu anlamda da çok ciddi çalışmalarımız sürüyor. UNESCO ile ciddi işbirliklerimiz var. Dolayısıyla yaşayan miras şölenlerimiz de beklediğimizin çok daha üzerinde ilgiyle takip ediyor gittiğimiz şehirlerde. Bunlar bizim genetiğimiz aslında. Bunlar bizim örf adetlerimiz ve bunlar bizim önce bugüne sonra da geleceğe taşımamız gereken çok önemli unsurlarımız. Bu sanatların, bu zanaatların yaşaması, gelecek kuşaklara aktarılması, daha görünür kılması gerçekten bizim için çok önemli. Bu anlamda da Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yanı sıra Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü olarak Yaşayan Miras Şölenleri'yle Türkiye'nin farklı illerinde yine 7 bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Baktığınızda günün sonunda bunların hepsini topladığınızda bu sene 26 şehirde

0: Kültür Yolu Festivali 10 şehirde veya 15 şehirde tamamlanınca göreceğiz. 40'ın üzerinde 50'ye yakın şehrimizde kültürel ve sanatsal etkinlikler yapıyor olacağız. Bu da Türkiye nüfusunun çok ciddi bir oranına dokunuyoruz demek oluyor. Yaklaşık 6 yıldır Türkiye'de kültür alanında devrim niteliğinde bir çaba var. Türkiye Kültür Yolu Festivali ile, Yaşayan Miras Şöleni ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda.
1: Çok teşekkür ediyoruz sevgili Selim Terzi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü size de başarılar diliyoruz projelerinizde. Kolaylıklar.
0: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Efendim biz turizm sektörüne dair haberlerle devam edelim. Türkiye bu yıl önemli etkinliklere ev sahipliği yapacak. NATO zirvesi, COP31 ve Uluslararası Astronotik Kongresi için yaklaşık 120 bin ziyaretçinin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
2: 2026 senesi Türkiye için uluslararası zirveler yılı olacaktır.
3: NATO zirvesi, COP31, Uluslararası Astronotik Kongresi. Bu üç dev organizasyon için Türkiye'ye 120 bin kişi gelecek. Bu yıl üç büyük küresel organizasyona ev sahipliği yapacak olan Türkiye, dünyanın dört bir yanından gelecek devlet liderlerini, bilim insanlarını ve uluslararası kuruluşları ağırlayacak. Etkinliklerin hem şehir ekonomilerine katkı sağlayacağını, hem de otel doluluklarını %100'e taşıyacağını söyleyen turizmciler, 2026'nın zirveler yılı olacağını belirtiyor. Başkent Ankara an itibarıyla 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO zirvesine hazırlanıyor.
4: Dünyanın gözü 7-8 Temmuz'da Ankara'da olacak. Dev NATO zirvesi için geri sayım sürerken başkent Ankara tarihinin en büyük turizm yoğunluğunu yaşıyor.
5: Temmuz ayında NATO zirvesinde otellerimiz full durumda. Özellikle 5 yıldızlı otellerimizin hepsi dolu.
3: NATO zirvesine NATO'nun 32 üye ülkesinin devlet ve hükümet başkanları katılacak.
6: Tarihi zirve dolayısıyla başkentte 40 bin kolluk kuvveti görev alacak. Ankara genelinde MOBESE kameralarının yanı sıra 100 kritik noktaya üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek. Ankara'nın hava sahası, hava savunma sistemleri ve F-16'larla korunacak. Liderler başkente geldiğinde Ankara adeta kale gibi olacak.
3: 196 ülkenin temsil edildiği COP31 ise 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek.
2: COP31 zirve vesilesiyle 200'e yakın ülkeyi Antalya'mızda ağırlayacağız. Temmuz ayında ise NATO zirvesini Ankara'da gerçekleştireceğiz.
3: Konferansın ana merkezi Antalya'daki Expo alanı olacak ve Türkiye ilk kez COP'a ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda devlet liderlerinden yatırımcılara, bilim insanlarından sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir katılımcı kitlesi Antalya'da buluşacak.
7: Gıda güvenliğidir.
3: Yine önemli etkinliklerden biri de 77. Uluslararası Astronotik Kongresi. Kongre 5-9 Ekim tarihlerinde Antalya Nest Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. 77 yıllık tarihinde ilk kez Türkiye'de düzenlenecek kongreye uzay ajansları, teknoloji şirketleri, akademisyenler ve astronotlar katılacak. Türkiye'nin bu yıl 3 büyük küresel organizasyona ev sahipliği yapması hem şehir ekonomilerine katkı sağlayacak hem de kongre turizminde ülkenin uluslararası görünürlüğünü artıracak. Etkinlik zamanı otellerin doluluk oranlarının %100'e ulaşacağını belirten turizmciler, 2026'nın zirveler yılı olacağını ifade ediyor.

0: Efendim şimdi de turizmin başka ayağı olan deniz turizmini konuşacağız. Artun Erten bizimle birlikte, Ataköy Marina Genel Müdürü ve Deniz Turizm Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Melis Hanım.
0: Şimdi sezon başladı. Bir genel değerlendirme yapın. Geçtiğimiz yıllarla kıyasladığımızda bu sene neler öne çıkıyor?
1: Evet, çok güzel bir gelişmeyle başlamak istiyorum. Daha önceki programlarda dile getirdiğimiz charter lisansının uygulaması ile ilgili konuda Turizm Bakanlığımızın, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yeni bir güncellemesi oldu. Bu kapsamda özellikle öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza ve Deniz Ticaret Odası, bu konuda bizi hiç yalnız bırakmayan Deniz Ticaret Odamıza çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok büyük bir gelişme oldu. Bu

0: Bu tabii ki deniz turizminin önünü açıcı en önemli hamlelerden birisi oldu. Çok iyiye doğru gideceğimize inanıyoruz.
1: Evet, peki yani özellikle hani hangi kapsamda çok fazla fayda geleceğini düşünüyorsunuz uygulamadan?
0: Özellikle büyük yatlar, yani 39 metre üzerindeki yabancı bayraklı, turizm maksatlı karasularımıza gelecek olan yatların charter lisans ücretlerinde %50 indirime gidildi. Bu büyük bir adım. Gerçekten devletimiz sektörümüze destek elini uzattı. Bundan dolayı emeği geçen herkese minnettarız.
1: Evet, peki şimdi bu sene hani tema olarak bize neler öne çıkacak? İşte daha çok kimleri göreceğiz marinalarda, yabancılardan daha fazla talep kimden var?
0: Hedef yabancılar, yani yurt dışından gelecek olan yabancı yatçıların sayısının artması bizim en büyük dileğimiz, en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Ancak deniz turizmi dediğimiz zaman sadece marinalar ve yatlar akla gelmemeli. Örneğin dalış turizmi de deniz turizminin çok önemli bir parçası. Bu konuda da faaliyet gösteren deniz turizmi çalışanları var. Biz her zaman kültürel varlıklarımızın bilincindeyiz. Nasıl ki gruplar kara turları için arkeolojik alanlarımızı gezmek için bir Efes'i, bir Afrodisyas'ı, bir Pamukkale'yi görmek için geliyorlar ise aynı zamanda sualtı zenginliklerimiz var, sualtı kültürel miraslarımız var. Dolayısıyla bunlarla ilgili yapılabilecek planlamalarla arkeolojik sualtı zenginliklerimizi dalış turizmine kazandırabiliriz. Bunlar da çeşitliliğin sağlanması ve cazibenin artırılması anlamında büyük katkılar sağlayacaktır deniz turizmimize.
1: Evet, şimdi sezon açıldığında hep konuştuğumuz konulardan biri de bölge ülkelerdeki marinaların daha uygun fiyatlı olması ve bir kitlenin de oraya kayması. Şimdi bu konuya dair siz ne düşünüyorsunuz? Neden böyle?
0: Evet, bu konuda daha önceki konuşmalarımızda da belirttiğimiz üzere marinaların muhatap olduğu bir takım kira maliyetlerinin yüksekliği ister istemez fiyatlarının da o oranda organize olmasını gerektiriyor, zorunlu kılıyor. Ama şunu söylemek lazım, yurt dışındaki unsurlarda da tatiller, insanların seyahatleri beklediklerinden daha ucuza mal olmuyor. Onu da biliyoruz. Çünkü yurt dışına gitmenin de bir maliyeti var. Vizelerin bir maliyeti var. Yurt dışında bir ülkeye varlığını emanet etmenin riskleri var. Dolayısıyla her şey ülkemiz içerisinde çözüme kavuşacak, ona eminiz. Fiyat dengelerinden dolayı tercih edilebiliyor. Tabii ki Yunan adalarını gezmek isteyecek olan tekne sahiplerimiz olabilir. Deniz turizminde o bölgeleri ziyaret etmek isteyecek Türk vatandaşlarımız olabilir. Bu turizmin doğasında olan bir şeydir ama bütüncül baktığımızda her türlü çözüm Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde mevcuttur.
1: Evet, sizce bizim şu anda nerelerde ihtiyacımız var marinaya? Ya da böyle bir ihtiyaç var mı?
0: Planlama tabii ki. Mesela Karadeniz'de mutlaka marina ihtiyacı var. Şu anda Karadeniz'de turizm işletme belgeli bir marinamız maalesef mevcut değil. Balıkçı barınakları var. Turizmin çeşitlendirilmesi amacıyla marinaların planlanması gerekiyor. Bu çerçevede de lokasyonlara bakmak lazım. Tabii Ege Denizi, Akdeniz, buralar önemli lokasyonlar. Çok talep gören lokasyonlar. Ege Denizi'nde zannediyorum bir miktar daha marina planlaması yapmakta fayda olabilir.
1: Neresi mesela olabilir?
0: Koylarımız çok çeşitli. Burada tabii ki çevreyi koruyan nitelikte yapılardan bahsediyoruz. Ancak her marinamızın 5 altın çıpalı kalitede olmak zorunluluğu yok. Daha düşük standartlı, daha düşük ölçekli, daha düşük kapasiteli yatçıların ihtiyaçlarına cevap verebilen, fiyatları da daha uygun olabilecek olan marinaların olmasında fayda var. Türkiye'nin kıyı şeridi, Ege kıyı şeridi oldukça bu anlamda zengin. Marinalarda bildiğiniz gibi çevreye en duyarlı, çevreyi korumaya en özen gösteren tesislerdir. Dolayısıyla marinaların yapılmasını teşvik etmek lazım.
1: Peki şimdi tabii bu dediğimiz gibi ücretler, bağlama konuları gündeme gelince tabii amatör denizciler noktasında da hani işte onlar için ne yapılmalı, bu da gündeme geliyor.
0: Evet.
1: Şimdi siz de biraz önce söylediniz hani daha uygun fiyatlı belki yapılabilir diye. Sizce yani ne yapılması gerekir amatör denizcileri teşvik etmek için?
0: Az önce söylediğim gibi yani...

0: Her daim böyle 5 çıpalı en iyi şartlarda en kaliteli servisi veren standartlarda marinalardan ziyade belki bütçeye daha uygun olabilecek
1: butik.
0: Bütçeye daha uygun olabilecek butik marinalar, marinetler bu şekilde yapılarla bu sorun giderilebilir. Bir şey daha var söylemek istediğimiz. Tabii turizm sektörünün dinamikleri çok hızlı değişiyor. Pazarın dinamikleri çok hızlı değişiyor. Talep arz dengesi çok hızlı değişiyor. Bu çerçevede belli marinalar belli kapasitelerle izin almışlar. Belli izin aldıkları bölgede faaliyetler yürütüyorlar. İşin değişkenliğine, dinamizmine göre kendi bünyelerinde yani devlete kiralarını ödediği alanlarda kapasite artırımına kolaylıkla gidebilmeliler. Bu anlamda da bir takım bürokratik süreçlerin çok daha kolaylaştırılması yatçılarımız açısından da büyük fayda sağlayacaktır. Kapasite arttıkça o kapasitenin fiyatı da muhakkak ucuzlayacaktır.
1: Evet, peki şimdi siz dediniz 5 altın çıpa konusu. Evet. Şimdi sizin Ataköy Marina'da var bu.
0: Evet.
1: Türkiye'nin ilk amaca yönelik inşa edilen marinalarından biri Ataköy Marina.
0: Evet.
1: Ne dersiniz? Yani hani İstanbul'da böyle bir marinanın varlığı turizm açısından da bize nasıl katkı sağlıyor?
0: Türk marinacılığının amiral gemisi Ataköy Marina. Çok büyük bir ihtiyaca cevap veren bir tesis. Biz aynı zamanda mevcut koşullarda yatçıların serzenişlerini çok iyi dinliyoruz, dikkate alıyoruz ve onlara yönelik kampanyalar yürütüyoruz. Örneğin çok yeni uygulamaya aldığımız 2 sene öde, 3 sene kal kampanyamız var örneğin. Bu tür kampanyalarla müşterilerimize cazibemizi arttırıp deniz turizminde marinaların daha sık kullanılmasını sağlamak istiyoruz. Tabii ki hiç unutulmaması gereken en önemli konulardan birisi marinalar teknelerin, yat sahiplerinin emniyeti ve güvenliği için en doğru seçenektir. Bunun haricindeki seçeneklere yönelmemeleri çok kıymetli olur.
1: Evet, peki. Şimdi özellikle tabii son dönemde mega yat, bu süper yat trendi de çok yükseliş gösteriyor. Bizim kıyılarda da zaten ünlü isimlerin de global düzeydeki milyarder isimlerin de bu yatlarıyla geldiğini görüyoruz. Şimdi burada tabii baktığımız zaman sizin Ataköy Marina da bu tip yatlara ev sahipliği yapabilecek bir marina. Burada nasıl bir hani marka değeri anlamında ülkeye katkı sağlıyor bu durum?
0: Çok önemli bir açığı kapatıyor. Alt ve üst yapısıyla süper yatlara hizmet verebilen bir marina Ataköy Marina ve özellikle şunu gördük ki işte İDEF savunma fuarı gibi, Saha savunma fuarı gibi fuarların akabinde süper yatların İstanbul'a büyük teveccüh gösterdiğini takip ettik.
1: Ya fuarlar da aslında
0: dolayısıyla fuarlar çok büyük bir cazibe yaratıyor. Sadece fuarlar da değil, hatırlarsınız geçmişte Haliç'te bir markanın hava şovları olmuştu,
1: evet,
0: uçak
1: doğru.
0: gösterileri olmuştu. UEFA Kupa finalleri gibi böyle atraksiyonlar, Formula 1 bizim için çok iyi bir haber. Formula 1'in tekrar 2027'de İstanbul'da yapılacak olması cazibeyi artırıyor. Dolayısıyla cazibe ne kadar artarsa süper yatlar da o kadar çok tercih edecekler ülkemizi. Ve bu yönde çok ciddi bir süper yat trafiğini takip ediyoruz. Bu sene süper yat trafiği önceki yıllara göre çok daha iyi gidiyor. Ve az önce belirttiğim gibi Sayın Bakanlığımızın da verdiği destekle çok daha iyi noktalara gideceğimize inanıyoruz.
1: Evet, sizin hani bürokratik süreçler tarafında hani spesifik olarak neye ihtiyacınız var kolaylaştırma anlamında?
0: Tabii işte bu marina içindeki belli bir bazen içerisindeki planlamalardaki bir takım değişiklik ihtiyaçlarını daha kolay yapabilmeyi sağlamaları bizim açımızdan da büyük kolaylık olur. Yani herhangi bir değişikliğin yapılma ihtiyacı olması durumunda sil baştan sıfırdan bir marina yapıyormuşçasına bir bürokratik sürecin yaşanması sektörü yoruyor, maliyetleri artırıyor. Halbuki çok basit, yani devletimizin zaten izin verdiği belli alanlar içerisinde çok basit ufak tefek değişiklikler yapılması büyük kolaylık sağlar. O anlamda bürokratik engelleri biraz daha kolaylaştırmaları bizim açımızdan çok değerli olacaktır.
1: Evet, peki şimdi dediniz ya pek çok organizasyonla bu süper yatların ilgisi daha fazla arttı diye. Orada hani kimi daha çok gözlemliyorsunuz ülke olarak?
0: Yani şu anda tabii süper yat trafiği biliyorsunuz Côte d'Azur bölgesinde daha çok yaygın. Oranın çok geçmiş tarihsel ve kültürel geleneklerini

0: dayanan bir hadise oradaki süperyat trafiği. Ama tabii ki biliyorsunuz bu yatları kullanan insanlar her zaman değişik, farklı ve daha özel ve daha çekici, daha güzel seçeneklere yönelmeye çok meyillilerdir. O yüzden de biz seçenekleri ne kadar çok arttırırsak oradaki talebi bu tarafa çekme imkanımız doğacaktır.
1: Evet, peki sizin bu sene için hedefler nedir Ataköy Marina'da?
0: Ataköy Marina'da hedeflerimiz çok yüksek, çok büyük. Özellikle mevcut kapasitemizi daha hızlı bir şekilde doldurmayı, yatçılarımıza hizmet kalitemizi her geçen gün artırarak devam etmeyi özellikle hedefliyoruz.
1: Evet, peki şimdi tabii sizin aynı zamanda bir birlik başkanlığı şapkanız da var. Deniz, evet. Turizm Birliği Derneği Başkanısınız. Evet. Şimdi bu noktada bizde tabii hep eleman istihdam konusu da konuşuluyor ya, sıkıntı yaşıyor musunuz profesyonel noktasında eleman bulmakta sektörde?
0: Şöyle, geçtiğimiz programlarda yaptığımız duyurulardan çok pozitif geri dönüşler aldık. Gençlerimiz artık bize daha rahat ulaşır hale geldiler. Sayenizde oldu bu. Bütün televizyon yayınlarında, işte basın organlarında bahsettiğimiz üzere gençler bizimle iletişime geçmeye başladılar. Stajyer öğrenci olarak talepte bulunmaya başladılar ve biz bu stajyer öğrencileri bünyemize katarak o personel istihdam açığımızı kapatmak üzere büyük adımlar atıyoruz. Bütün marinalar aynı bilinçle, aynı iradeyle geleceğe doğru gençleri yetiştirmek üzere çalışıyorlar.
1: Nedir daha çok, hangi alanda ihtiyaç var?
0: Tabii marinacılığın çok farklı alanları var. İşte çekme atma, bakım, onarım, bu kısımlar var. Ön büro, işte ön büroda işte sözleşmelerin imzalanması, sigortaların yat sahiplerinden alınması, yat sahipleriyle iletişim ve ilişkilerin yürütüldüğü alandır ön büro aynı zamanda. Bunun haricinde tabii ki yeme içme alanlarımız var biliyorsunuz. Restoranlar, kafeler çevrede. Yani her anlamda her bölgesi personele ihtiyaç duyuyor. Ancak bizim yetiştirdiğimiz daha çok personeller teknik anlamda, yani marinacılık mesleğini öğrenmeleri açısından bizim operasyonel sahamızda bizimle birlikte oluyorlar daha çok.
1: Evet, peki. Tabii şimdi sizin tarafta teknoloji de önemli. Siz nasıl kullanıyorsunuz yapay zekayı?
0: Şimdi yapay zeka konusunda aslında çok belirgin bir fark yaratılamıyor marinacılık sektöründe maalesef henüz. Ancak tabii yapay zekanın geleceği konusunda da çok ciddi tartışmalar var. Yapay zekanın bir süre sonra bir takım sorunlar yaşayabileceği yönünde de bir takım görüşler var. Dolayısıyla biz şu anda süreci daha çok takip ediyoruz. Yapay zekayı sisteme entegre edebilmemiz için çok alanlı bir değerlendirme yapmak lazım. Bu kısa sürede yapılabilecek bir işlem değil. Ben şu anda marinacılık sektöründe yapay zekanın çok etkin bir şekilde kullanıldığını düşünmüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Artun Ertem, Ataköy Marina Genel Müdürü. Size de kolaylıklar diliyoruz sezonun devamında. Görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.

0: Ve şimdi bir de tarım sektörünü konuşacağız. Netafim Türkiye Satış ve Agronomi Direktörü Okan Paşaran bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi tabii malum dünyanın konuştuğu konu iklim krizi, değişen şartlar, azalan yağışlar. İşte bunları da tabii bizim dönem dönem yaşadığımız sezonlar oluyor. Ne dersiniz? Şimdi siz bu genel olarak iklim krizinin yarattığı yeni normaller karşısında nasıl stratejiler izliyorsunuz? Hani çiftçinin bilincini arttırmak ve bu noktada yaptıklarınız neler ve ne gözlemliyorsunuz Türkiye'deki duruma ilişkin?
1: Açıkçası hem tarım sektöründe hem de dünyada kuraklık, iklim krizi etkisini günden güne arttırıyor. Bu sene özellikle bu aya kadar olan yağışlar kimseyi rehavete kapılmasın. Ama ülkemiz çok ciddi anlamda kuraklıkla uğraşan ve önümüzdeki yıllarda da özellikle bilimsel verilerin önümüze koyduğu sonuçları göz önüne aldığımızda maalesef kuraklık bizim kaçınılmaz bir gerçeğimiz. Biz şirket olarak her alanda olduğu gibi iklim kriziyle alakalı da birçok çözümü sunmaya çalışıyoruz. Bunların en başında özellikle çiftçilerimizi bilinçlendirmeye, toprak altı damla sulama sistemi dediğimiz sulama sisteminin yaygınlaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda hem bakanlığımızla hem STK'larla ve çiftçilerimizle belirli bilinçlendirme toplantıları, ne türlü aksiyonlar alınması gerekiyor, diğer ülkelerden edindiğimiz tecrübeleri masaya yatırarak neler yapabileceğimizi bahsettiğim gibi bakanlığımız, STK'lar ve özellikle çiftçilerimize anlatıyoruz. Bizim şirket olarak üzerinde çok yoğun bir şekilde durduğumuz toprak altı damla sulama sistemi, düşük debili damla sulama sistemleri ve akıllı tarım yönüyle iklim kriziyle mücadele etmeye çalışıyoruz açıkçası. Tabii ki burada şunu da özellikle söylemek istiyorum. Bu sadece bizlerin yapabileceği bir mücadele olamaz. Tek başımıza yeterli olamayız. Burada hem kamu, hem bakanlığımız, hem de çiftçilerimizin üzerine düşen belirli sorumluluklar var. Ben buradan sizin vasıtanızla şunu özellikle belirtmek istiyorum. Salma sulama diye bahsetmiş olduğumuz vahşi sulama yöntemlerine kesinlikle ve kesinlikle son vermeliyiz. Hatta bazı bölgelerde yağmurlama sulama sistemi diye bahsedilen sulama sistemlerine bile artık son vererek sudan tasarruf edebileceğimiz, etkili olarak suyu kullanabileceğimiz, birim alandan daha fazla verim elde edebileceğimiz toprak altı damla sulama sistemlerine ve damla sulama sistemlerine geçmemiz gerektiğini belirtmek istiyorum.
0: Evet, şimdi burada tabii dediğiniz noktalar kritik. Siz de bir taraftan şimdi görev tanımı gereği hem satış hem agronomi noktasında sorumluluk taşıyorsunuz. Şimdi burada tabii ticari hedeflerle sürdürülebilirlik noktasındaki bu agronomi nasıl birleştiriyorsunuz? Neyi öne çıkartıyorsunuz?
1: Çok güzel bir noktaya değindiniz. Aslında bizim şirketimizin en önemli sorumluluğu hepimiz ziraat mühendisiyiz. Sahada görmüş olduğunuz Netafim çalışanların hepsi aslında ziraat mühendisi. Olaya tabii ki özel firma olmanın bir etkisi var ama biz bunu sahadaki ziraat mühendislerimizle, agronomistlerimizle daha iyi tarımı nasıl yapabiliriz? Bilim alandan daha fazla nasıl geri elde edebiliriz? Doğal kaynaklarımızı daha rantabl ve verimli bir şekilde nasıl kullanabiliriz? Sürdürülebilir tarımı nasıl yapabiliriz şeklindeki önemli konularda çiftçilerimize elimizden geldiğince tecrübeli ekibimizle yol gösteriyoruz, anlatıyoruz. Hemen hemen Türkiye'nin her köyünde, her il ve ilçesinde her gün çiftçilerle buluşarak bıkmadan, usanmadan tarıma dair sadece sulama değil, biz bir sulama kökenli firmayız. Ticari konumuz sulama sistemleri. Fakat biz tarıma dahil her konuda çiftçilerimizi bilinçlendirmeye, onların daha fazla gelir elde etmesini sağlıyoruz. Agronomik faaliyetler de bu noktada ticari beklentilerimizle örtüşüyor diyebilirim size.
0: Evet, şimdi sizin şirketin hani felsefesi daha az kaynakla daha fazla ve kaliteli verim. Şimdi burada da tabii başlangıçta söylediğiniz bu geleneksel sulama yöntemlerinden farklı bir yönteme geçiş uyguluyorsunuz. Şimdi burada genel olarak hani bir üreticinin girdi maliyetleri, işte su, gübre, enerji, bunlar nasıl etkiliyor durumu?
1: Şimdi bunlar özellikle sulama sisteminde veyahut tarımda ciddi girdilerden birisi. Biz genellikle şunu ön plana çıkartıyoruz. Tabii ki belirli yatırım maliyetleri var. Fakat bu yatırım maliyetlerinin karşısında işletme maliyetlerimizi, operasyon maliyetlerimizi düşürmek bizim asıl amacımız. Toprak altı damla sulama sisteminden örnek vereyim. Toprak altı damla sulama sistemi sayesinde sudan, enerjiden, gübreden, işçilikten, toprak işleme gibi operasyonel faaliyetlerden tasarruf ederek çiftçimizin daha fazla gelir elde etmesini sağlıyoruz. Aslında yatırım yaparak belirli bir maliyete katlanmış gibi görünen çiftçimizin aynı sezon içerisinde veya birkaç yıl içerisinde bu yatırımı kesinlikle telafi ettiğini, bu yatırımın geri dönüşünün çok kısa sürede olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim size.
0: Evet, peki şimdi sizin bu arada don olaylarına karşı da ürettiğiniz bir takım çözümler var. Don daha doğrusu riskini minimize etmek için diyelim. Çünkü malum bir o doğa olayını tabii değiştiremeyiz. Şimdi burada hani üretici bu modern tarım teknikleriyle ne kadar kendini koruyabiliyor?
1: Tarım aslında kontrol edilemeyen bir sektör. Biz hatta şöyle ambiyane bir tabirle şunu kullanıyoruz. Dört duvarı olmayan birer fabrika aslında. Her tarım arazisi, her çiftçimizin arazisi birer fabrika. Doğal olaylarla elimizden geldiğince, mümkün olduğunca akıllı tarım sistemleri sayesinde belirli sensörler, belirli kontrol üniteleri, belirli uyarıcı sistemler sayesinde hem don hem de aşırı sıcaklarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Tabii ki bunların belirli limitleri var. 2 sene önce yaşamış olduğumuz don olayı maalesef ciddi bir doğa, bir afetti. Bunlarla mücadele edip sonuç alabildiğimiz yerler var. Yetersiz gelen yerler var. Maalesef doğayla savaşamazsınız her zaman. Özellikle akıllı tarım dediğimiz, otomasyon sistemleri dediğimiz sistemlerle hem don olayları hem de iklim krizinde hem de kontrol edilebilir tarım yapabilmek için belirli çözümlerimiz, sensörlerimiz, kontrolör dediğimiz kontrol ünitelerimiz ve yapay zekaya bağlı olarak belirli önerilerde bulunduğumuz geliştirilmiş sistemlerimiz mevcut. Bu şekilde Türk çiftçimize hizmet etmeye, destek vermeye çalışıyoruz.
0: Evet, peki tabii sizin bu özellikle toprak altı damla sulama çözümlerinizde sizin de bahsettiğiniz gibi bu kök hücreyi doğrudan besleme noktasında bir takım destekleriniz oluyor bu sistemlerle. Şimdi burada bunun agronomik taraftaki avantajları ne oluyor?
1: Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum bu soru için. Agronomik taraftaki faydalarına geçmeden önce özellikle şunu belirtmek istiyorum. Ülkesini seven her çiftçinin sulama yönteminde aslında hızlı bir şekilde geçmesi gereken bir yöntem. Çünkü sudan, enerjiden ciddi anlamda tasarruf ettiğiniz ve şu an emsali olmayan bir sulama sistemi. Agronomik olarak baktığımız zaman toprak altı damla sulama sistemi sayesinde toprağımız belirli havalandırmaya sahip olduğu için çiftçilerimizin toprağını eskisi gibi derin sürmesine, hatta sürmesine gerek olmayan yerler oluyor. Bu da hem toprağımızı korumak, toprağımızda çok fazla yapısal değişikliklere neden olmayacak şekilde üretim yapmamızı olanak sağlıyor. Bu çok ciddi bir avantaj. İkinci olarak verim artışı kaçınılmaz. Özellikle yağmurlama sulama sistemiyle sulanan yonca gibi, buğday buğday gibi, şeker pancarı gibi ürünler başta olmak üzere ve buna benzer ürünlerle yağmurlama sulama sistemiyle toprak altı damla sulama sistemini kıyasladığımızda verimde %20 ile %55 arasında bir verim artışı olduğunu, buna bağlı olarak sudan yine yetiştirilen ürün cinsine bağlı olarak yoncayı örnek verebilirim. Yoncada %60-65, şeker pancarında yağmurlama sulama sistemine kıyasla %35, buğdayda, ki buna özellikle dikkat çekmek istiyorum, buğdayda toprak altı damla sulama sistemiyle hem sudan hem enerjiden yaklaşık olarak %25-30 civarında tasarruf edebiliyorsunuz. Ayrıca toprak altına belirli derinliklerde yetiştirilen damla sulama boruları sayesinde bitkinin kök bölgesine direkt suyu ve gübreyi nüfuz ettirdiğiniz için çok fazla su gübre vermiyorsunuz ve gübre maliyetlerinin son aylarda, son zamanlarda ciddi anlamda arttığı coğrafyamızda gübreden de hem yağmurlama sulama sistemine hem pivot diye bahsedilen, pivot ve liner diye bahsettiğimiz sulama sistemlerine kıyasla minimum %5 ila 10 arasında ekstra gübreden tasarruf edildiğini belirtmek isterim. Kabaca bu bahsetmiş olduğum agronomik faydalar ülkemizde ve dünyada ortaya çıkmaktadır.
0: Evet, peki şimdi sizi özel sektör tarafı olarak hani şu noktada kamu politikalarıyla şöyle bir araya gelebiliriz, böyle projeler üretmemiz faydalı olur dediğiniz başlıklar hangileri?
1: Özellikle denenmemiş bazı şeyleri yapmak adına ve farkındalığı, bilinci ve özellikle ülkemizin doğal kaynaklarını, kuraklık gibi mücadelesi zor olan bir iklim krizini düşündüğümüzde başta sudan tasarruf edebilmek adına toprak altı damla sulama sistemi, buna ilave olarak akıllı tarım diye bahsetmiş olduğumuz dijital tarım çözümleriyle alakalı bakanlığımızla, STK ile, kamuyla kesinlikle ortak hareket edilmesi gerekiyor. Ülkemizde toprak altı damla sulama sistemi maalesef hak ettiği orana henüz ulaşmış değil. İç Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir miktar bulunmakta ama kesinlikle yeterli değil. Bakanlığımızın, STK'nın, hatta bazı tarıma dayalı kuruluşların da bizlerle beraber ortak projeler yaparak bu bahsetmiş olduğum iki konu artı düşük debi diye bahsedilen damla sulama sistemlerinde çalışmalar yaparak doğal kaynaklarımızı ve bir tarım ülkesi olan ülkemizi bütün dünyada gıda güvenliğini dikkate aldığımızda ilk onda olmamız gereken, hatta ilk beşte olmamız gereken gıda piyasasında korumamız adına mutlaka ve mutlaka bu ortak projeleri yapmamız gerektiğini belirtmek istiyorum. Birçok platformda olduğu gibi tekrar buradan bir kez daha seslenmek istiyorum. Bakanlığımız tarıma dayalı diğer STK'lar ve özel firmalarla her türlü tasarrufa, yeniliğe, çiftçimize, ülkemize faydası olan projelerde biz elimizi taşın altına koymaya hazırız.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz Netafim Türkiye Satış ve Agronomi Direktörü Okan Başaran. Size de başarılar dileyelim yılın devamında. Görüşmek üzere.
1: Çok teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Efendim, değişim zamanını burada noktalıyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz. Saat 13'te yatırım günlüğünde yine birlikteyiz.

0: Sera Yatırım sundu.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: İzmir. Her açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion. İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: nakit fırsatını kaçırma.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında. DNR.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 28, Sakarya 27, Bursa 31, Balıkesir 30. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 12. Konya 28, Kayseri 26, Nevşehir 25, Sivas 27. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 20. Denizli 33, Aydın 37, Muğla 34, Manisa 32. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 24. Mersin 31, Adana ve Kahramanmaraş 33, Hatay 29. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 25, Karabük 29, Rize 26, Samsun 27. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 10. Malatya ve Erzincan 30, Van 28, Ardahan 26.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

0: katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank. Resesyon. Belirli süreyle genel ekonomik faaliyetlerdeki gerileme. Eğer bir ekonomi üst üste iki çeyrek küçülme sergilemişse buna resesyon denir. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modeli nedir?
3: Katılımcıların bir araya gelerek oluşturduğu fon havuzu sayesinde faizsiz sistemle ev, araç,

0: raporunu sundu.
1: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.
2: Paraf, paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
8: Gündem böyle. Otobit'te.
9: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
10: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım. Anahtar.

0: Sır Küpü. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
0: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey.
2: Jüri.
0: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı Sır Küpü'nde sadece çocuklar kazanıyor.
0: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
0: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
0: Misal. Doğru yanıtı bildi.
1: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan Sır Küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü bu akşam 19'da Apara'da.
4: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim yatırım günlüğünden merhaba. Piyasaların gündemini konuşacağız. Önce bakalım günün öne çıkan başlıklarına.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Londra'da düzenlenecek yatırımcı toplantılarında uluslararası finans çevreleriyle bir araya gelecek. İki gün sürecek temaslarda Türkiye ekonomisine ilişkin güncel gelişmeler ve politika çerçevesinin ele alınması bekleniyor. Haziran ayı Finansal Hizmetler Güven Endeksi belli oldu. Finansal Hizmetler Güven Endeksi önceki aya göre 1,2 puan azalarak 152,9 oldu. Türk devletleri arasında dijital ticaret ve teknoloji alanındaki işbirliğini güçlendirecek önemli bir gelişme yaşandı. Türk Devletleri Teşkilatı'na üye devletlerin hükümetleri arasında dijital ekonomi ortaklık anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, 23 Haziran 2026 tarihli resmi gazetede yayımlanarak Türkiye'nin iç onay sürecini tamamlamasını sağladı. Dolar endeksi Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin güçlenmesi ve Amerika Birleşik Devletleri-İran görüşmelerine ilişkin gelişmelerin etkisiyle Mayıs 2025'ten bu yana en yükseği gördü. Piyasaların odağında ise bu hafta açıklanacak PCE enflasyon verisi bulunuyor.
0: Efendim bir de bakalım şu anda piyasalardaki son durum nasıl? Hava bize neyi söylüyor? İçeride BIST 100 endeksinde bir onluk bir geri çekilme 14.568'deyiz. Avrupa'da da renk kırmızı. Londra 0.40, Frankfurt 1.29, Paris 0.79, Madrid 0.60 geride. Amerika Birleşik Devletleri'nde vadelilerde S&P 1.36, Nasdaq 2.61, Dow Jones 0.53 şu anda geri çekilmiş durumda. Dün de Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle Nasdaq'ta geceyi 1.30 bir düşüşle tamamlamıştık ki risk iştahı denince akla gelen

0: Nasdaq'ta özellikle SpaceX'teki geri çekilme dikkat çekiciydi. Şirketin piyasa değerinden 600 milyar doların silindiğini vurgulamış olalım. Ve Amazon hisselerinde de %5'lik bir geri çekilme vardı. Ve işte teknoloji hisselerine ve yarı iletken hisselerine de yansıdı bugün bu. Asya tarafında da Güney Kore'de %10'luk bir düşüşle tamamlamış olduk günü. Şimdi dönelim ve bakalım petrol tarafındaki görünüm bize neyi söylüyor. Dün akşam müzakere takviminin ilk bu Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerindeki ilk somut sonucunu aldık ve Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı 21 Ağustos'a kadar geçerli olmak üzere İran menşeli ham petrol ve petrokimya ürünlerinin ticaretini yasal çerçeveye alan bir geçici genel lisans devreye soktu. İşte bu gelişmede petrol fiyatlarını aşağı çeken unsurların başında geliyor. Brent petrol 77.11 0.53 geride. Bu arada 77 doların altında gördük petrol fiyatlarında. Ham petrol 73.45 ve doğal gazda da 3.25'teyiz. Dönelim kıymetli metal cephesine. Orada da şu anda altında 4.130'lar seviyesini görüyoruz ama 4.100'ün de altına sarkmıştık. Dün 4.220 seviyelerinden 4.100'ün dediğimiz gibi altına sarktığımız bir gündeyiz. Özellikle kıymetli metal tarafında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faiz artışlarının 3'e kadar gelebilecek olduğuna dair yorumlar, raporlar diyelim yabancı kurumların, bu BofA'nın açıklamasıydı. Orada sıkıntıları arttırmış gibi görünüyor. Özellikle kıymetli metal tarafında gümüşte de 62.61'deyiz şu an ama 62 doların da altına sarkmıştık. Platin 1.93 ve paladyum da 1.28 geride. Şimdi dönelim stratejist Aydın Eroğlu'na. Aydın Bey hoş geldiniz. Şimdi mevcut tabloda Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bir taraftan görüşmeler devam ederken tabii yine kritik başlıklar olduğunu da hatırlatalım ve 60 günlük bu sürede bakalım müzakere süreci boyunca yine neler göreceğiz bilemiyoruz. Çünkü nükleer program, bölgesel dengeler ve Lübnan başlığı gibi sıkıntılı konular var. Fakat diğer taraftan da sanki finansal piyasalar biraz jeopolitik taraftan merkez bankaları ve faiz beklentilerini ana odağa çekmeye başladı. Ki bu da dün Amerika Birleşik Devletleri ve bugün de Asya tarafında ve yine Avrupa'ya da bugün hakim olan risk iştahındaki düşüşün bir sebebi gibi, siz ne dersiniz?
1: Evet, böyle bir tablo var, böyle bir görüntü de var. Fakat Melis Hanım, şimdi biz Amerika'ya gelen yeni Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh sonrasında enflasyon belki yüksek kalınca faiz artışlarının yani yıl bitmeden bir faiz artışı gelebilir beklentisi nedeniyle belki bu tedirginliği, gerilimi yaşıyoruz ama şimdi unutmamak gereken bir konu var, gözden kaçırmayalım ki Brent petrolde ciddi bir geri çekilme var. Her ne kadar masa devrildi devriliyor gibi görüntüler yaratılsa da devamında hep bir uzlaşı çıkıyor ki bu da petrol fiyatlarını aşağıya çekiyor. En son olarak da İran'ın petrol ve petrol türevlerinin ithalatıyla ihracatıyla alakalı Amerika'nın İran'a uyguladığı yasak şu anda kalkmış durumda 21 Ağustos'a kadar. Bunların hepsi Brent petrol fiyatlarında beklenti dahilinde olan inişin biraz daha hızlanmasını işte yaratmış durumda. Ben açıkçası 70 dolarla 75 dolar arasında bir fiyata Brent petrolün çok hızlı gelmesini bekliyordum. Ama İran'la alakalı bu yasağın ortadan kalkması beklentim olan alt seviyeyi 70 doların da altına çekebilir. Şimdi biz eğer 65 dolarla 70 dolar arasında bir Brent petrol fiyatı görecek olursak o zaman enflasyon ve yüksek faiz beklentileri yakın tarihte tersine dönmeye başlar. Bu endişeyle yaşanan düşüşler ya da işte ne bileyim DXY'in şu anki seviyesi sınırlı bir yükseliş sonrasında normalleşmeye ve gevşemeye başlar diye düşünüyorum ben. Bu nedenle de benim beklentim Brent petrol 75 doların altına inecek diye düşünüyorum. Hatta 70 doların da altına inecek diye düşünüyorum. Amerika ile İran arasındaki bu yaşanan 60 günlük ateşkes süresi bir sorun olmadan eğer ilerlerse bu tablo bir müddet sonra dış dünyada merkez bankalarında enflasyonist baskılarının azalmasına ve faiz arttırışı beklentilerinin yerini acaba Fed yıl bitmeden bu sefer bir faiz faiz indirimi yapar mı beklentileriyle değişmesine neden olacak görüşündeyim. DXY de bu esnada 101.90 seviyelerini bana göre maksimum gördükten sonra gevşeme yönünde bir yön

0: değişikliği yapar gibi geliyor bana. Bu beklentim gerçekleşecek olursa belki şu anda Amerika tahvil faizleri yüksek seyrederken bunun sınırlı bir yükseliş sonrasında Amerika tahvil faizlerinin de gevşeme yönünde bir konjonktüre girmelerini bekliyorum Mayıs Hanım.
1: Evet, şimdi tabii dediğiniz gibi dolar endeksinin de durumu önemli. Orada da 101 seviyesinin üzerine yükselerek son 13 ayın zirvesini test ettiğimiz bir dönemdeyiz. Tabii bunun da dolar yen paritesine etkisi var. Orada son 40 yılın en zayıf seviyeleri test edildi ve Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Bessent'la Japonya Maliye Bakanı yen konusunda gece boyunca görüşme yaptıklarını doğruladılar. Bu arada Japon Başkabine Sekreteri de Tokyo'nun aşırı döviz hareketi karşı uygun önlemleri de alacağını ifade etti. Yani bir yen piyasasına müdahale sinyali de gelmiş oldu. Ne dersiniz? Oradaki görünüm şu anda neyi işaret ediyor?
0: Yani 160.72'nin üzerinde paritede 162.5'a doğru çıkma ihtimali olan bir teknik tablo oluşmuştu. Ben şu anda dolar yen paritesinin maksimum 162.50 seviyeleriyle sınırlı kalacak bir yükselişi artık yaparsa yapacağını, sonrasında yeniden 160'a doğru, hatta 159.80'e doğru gevşemesini bekliyorum Melis Hanım. Çok fazla bu parite görüntüsünün yukarı yönlü devam etme beklentisinde değilim.
1: Evet, peki. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde de dün tabii Nasdaq tarafındaki geri çekilme önemliydi. Ve tabii SpaceX'in değer kaybı, sert düşüşü hisselerindeki 225 dolara yükselen şirketin hisselerinin 165 dolara kadar gerilediğini dün takip ettik ki vadeli tarafta bugün daha da geri çekildiğini görüyoruz. Şimdi bunu neye bağladınız siz? Dün özellikle tabii teknoloji tarafının daki geri çekilmeler de altı çizilecek bir noktadaydı. Çünkü Amazon'da da mesela %5'lik bir düşüş gördük ve bunun yansımaları da bugün Asya'da, Güney Kore'de %10'luk bir düşüşe neden oldu kapanışta.
0: Şimdi Amerika'da Fed faizi zaten yüksekken enflasyon beklentisi maalesef yüksek seyrederken Kevin Warsh'un da gelmesiyle birlikte faiz indirimi değil de yeniden bir faiz artışı yaşanır mı bu yüksek enflasyon nedeniyle beklentisi ya da açıklamaları Amerika borsalarını zaten fazlasıyla gelmişti. Normalde bir realizasyonların yaşandığını görmemiz gerekirdi diye düşünüyorum ben. Lakin yapay zeka ve işte SpaceX yüksek bir halka arz fiyatlaması sonrasında tüm Amerika borsalarını tarihi zirvelere taşımıştı Melis Hanım. Ama 5-6 tane şirketten bahsediyoruz. Şimdi SpaceX'in 3 trilyon dolar civarındaki bir değerden son birkaç gün içerisinde %26 civarında hızlı bir realizasyonla 2 trilyona yaklaşan bir değere doğru düşmesi tüm borsalarda kısmi realizasyonların yaşanmasına neden oldu. Ben bu realizasyonların dahi Amerika'da yeterli bir düzeltme olduğuna inanmıyorum. Yani bana göre çok daha fazla düzeltmenin yaşanma riski yüksek diye düşünüyorum. Teknoloji ve yapay zeka Amerika borsalarını çok daha fazla yüksek seyirlerde tutamaz gibi geliyor bana. Hele ki eğer Merkez Bankası Fed yılın devamında faiz artışı yapmaya kalkışacak olursa o zaman buradaki düzeltmeler biraz daha hızlanır gibi geliyor. Şu anda ben Amerika borsalarında kısmi belki toparlanma ihtimalleri olursa da sonrasındaki seviyelerin Dow Jones'ta önce 51 bin sonra 50 bine doğru devamında S&P'de şu anki seviye olan 7447 seviyesinden 7250 ve hatta biraz daha belki altında 7230'lara doğru gevşeme ihtimalini güçlü görüyorum. Nasdaq olarak baktığımız zaman ise şu an Nasdaq'ta 30347 diye bir seviyedeyiz. Bunun 29.604'e doğru gevşemesinin ben beklentisindeyim. Bu seviyede eğer Nasdaq yukarıya bir tepki alırsa belki yeniden yeni bir zirve denemesi yapar ama 29.604 desteğini görür aşağıya kırmaya kalkarsa o zaman Nasdaq'ta da önce 29.000 sonra 28.400'lere doğru bir gevşemenin geldiğini görebiliriz. Yani aslında faizler yüksekken yükselmeye de devam ederken borsaların tarihi rekorlar kırması çok da sağlıklı.

0: Tablolar değil, Amerika'daki birçok kurumdan ciddi anlamda realizasyon beklentileri son günlerde açıklanmaya, dile getirilmeye başlandı diye görüyoruz Melisa Hanım.
1: Evet. Şimdi bu arada tabii enflasyon konusuna ilişkin de yorumlar gelmeye başladı Fed başkanlarından bölgesel. Glossby diyor ki enflasyon yanlış yönde. Enflasyonun Fed'in %2 hedefinin belirgin biçimde üzerinde seyretmeye devam ettiğini ve yanlış yönde ilerlediğini söylemiş. Bu arada hatırlatalım, siz de başlangıçta ifade etmiştiniz. Faizler sabit tutuldu ama üyelerin yaklaşık yarısı bu yıl en az bir artışın gelebileceğini öngörmüştü. Kurum raporlarında 3 artış olabileceğine dair yorumlar da görüyoruz. İşte Bank of America gibi. Ve mevcut enflasyonun arka planında ne yatıyor diyor. Glossby tarife etkileri ve İran Savaşı'nın enerji maliyetleri üzerindeki baskılar. Şimdi Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Philip Lane de yükselen enerji fiyatlarının enflasyonu 2027'nin ilk yarısı boyunca hedefin belirgin bir biçimde üzerinde tutmasını beklendiğini söylemiş. Yani görünen o ki önümüzdeki süreçte bu enflasyon konusu yine başlıklarda olmaya devam edecek gibi görünüyor. Siz ne dersiniz?
0: Yani ben onlara kadar karamsar değilim. Dünya Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da bundan bir ay evvel daha yüksek enerji fiyatlarına dikkat çekerken, şimdi ise tam tersi, enerji fiyatlarında İran'ın da pazara girmesiyle birlikte fiyat düşüşlerinin hızlanma ihtimalinin güçlendiğini söylüyor. Şimdi ben burada FED'le alakalı yapılan yüksek enflasyon ve yüksek faiz beklentileri ya da yorumları, Brent petrolün 90 dolar ve üzerindeki, yani 10 gün evvelki seviyeleriyle alakalı konuşulan ifadeler diye düşünüyorum Melisa Hanım. O nedenle veriler geçmişin ekonomik değerlerine göre ve enerji fiyatlarına göre yapıldığı için o zaman bir yüksek enflasyon beklentisi vardı. Ben belki Amerika'da bir ay enflasyonda yukarı yönlü bir baskı görülse de bundan sonra yaşanan enerji fiyatlarında hızlı geri çekilmeyle birlikte 2 ay, yani önümüzdeki ay değil de ondan sonraki aydan itibaren enflasyonist baskının tersine döndüğünü, dezenflasyonist bir ortamın oluşmaya başladığını göreceğiz diye düşünüyorum. Bu da merkez bankaları için öyle dendiği gibi 3 tane faiz artışı yapılır mı diye değil, belki bir faiz artışını dahi yapmayıp yeniden bir pas geçtikten sonraki toplantıdan itibaren ise faiz indirimlerini konuşacakları bir gündeme ve işte sürece gireceğiz diye düşünüyorum. Yeter ki İran'la Amerika arasında şu anda yaşanan ateşkes görüşmeleri, işte yeniden füzelerin birbirlerine karşı atıldığı, petrol fiyatının yeniden 90 doları yukarıya doğru açtığı bir tablo yaratmasın. Ben bu görüntünün öyle olmayacağını düşünüyorum ve bana göre İran'da pazara girince enerji fiyatlarında geri çekilmeler daha da hızlanacak. 70 doların altına inmeye başladığımızda da ya da indiğimizde de uluslararası kurumlardan bir anda enflasyon ve faizler konusunda aşağı doğru ivmelerin, güncellendiği yorumların geldiğini göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Evet. Bu arada şimdi tabii Amerikan Merkez Bankası'nın jeopolitik gerilimlerin azalmasının ardından ekonomik büyümeyi destekleyen temel unsurları daha fazla yakından inceleyeceğine yönelik yorumlar görüyoruz. Mesela yapay zeka altyapısına yönelik şirket yatırımlarının geçici bir ekonomik destek mi sağladığı yoksa kalıcı büyüme ivmesi mi oluşturduğu da Fed'in gündemine gelebilir yorumları yapılıyor. Siz ne dersiniz bu konuda?
0: Yani şu anda bir destek sağladığı kesin. Çok ciddi para toplandı bu şirketler vasıtasıyla. Fakat burada önemli olan şu: biz yapay zeka ve bu alandaki şirketlerin işte büyümesi devam edecek mi, fiyat artışları, yoksa bunlarda da sert realizasyonlar görülecek mi? Eğer sert realizasyonlar görülmeye kalkışılırsa ve aynı zamanda burada elde edilen yüksek cirolar, yüksek karlılıklar yerini ciro kayıplarına ve karlılıklarının erimesine bırakırsa, o zaman yatırımcıların ciddi derecede yatırımlarının eridiğini göreceğimiz sonraki aylara şahit olacağız. İşte böyle bir tablo olduğunda o zaman yapay zekanın bu ekonomiyi destekleyen değil, köstekleyen bir ortam yarattığını görecekler Melis Hanım. Umarım bu yönde bir tablo olmaz. Ben açıkçası Amerika'da yapay zeka şirketlerinin, yani 5 ila 7 tane şirketin tüm endeksleri yukarıya çeken tablosunu çok sağlıklı sağlıklı görmüyorum. Çünkü sadece bütün her şey, bütün çip üretimi sadece Amerika'da olacak gibi, bütün akıllı işte şirketlerin yapay

0: Amerikan şirketlerinin Amerika'da büyüyecekleri gibi bir ortam var. Ama Güney Kore'de, Çin'de, Rusya'da bir müddet sonra Avrupa'nın farklı şirketleri de bu alanda pazara girecekler. Ve şu anda pazarda olan şirketler daha da büyüyecekler. O zaman bunların Amerikan şirketlerinin, yapay zeka sektöründeki şirketlerin pazarından pay kaptıklarını göreceğiz. Onlar da kısmi ciro daralmaları ve bilanço karlılıklarında azalmalar yaşanacak diye düşünüyorum. İşte bu tablo şimdiye kadar şişmiş yelkenlerin biraz kapanmasına, sönmesine neden olacak. Bu tabloda işte yapay zekanın belki fazla yatırım çekmesinin, fazla desteklenmesinin hatalı olduğu yönünde yorumları biz önümüzdeki belki yazın sonunda duymaya başlayabiliriz gibi geliyor bana Melisa Hanım.
1: Evet, bu arada SpaceX'in hisselerinin halka arz fiyatı olan 147 dolar seviyesinin altına gerilediğini de altını çizelim. Bir de bir hatırlatma yapalım. Çarşamba günü de Micron Teknoloji'nin 3 aylık finansal sonuçlarını alıyor olacağız. Tabii şirket yılbaşından bu yana %300'den fazla yükseliş gösterdi. İşte bu da yapay zeka harcamalarının yönüne ve durumuna yönelik de bize aslında bir gösterge olacak sonuçlardan biri olacakmış gibi görünüyor. Siz ne dersiniz?
0: Hatırlıyorum. Yani bunlar zaten şu anda sorgulanan konulardı. Ama her işte piyasaya çıkan şirket aynı şekilde fiyatlanmayacak bana göre yukarı doğru. Çünkü en son halka arz yapılan SpaceX'in hızlı bir yükselişle başlayıp sonra arz fiyatının da altına dönmesi bence bundan öncekileri de, yükselişleri de sorgulatacak ve onlarda da realizasyonların gelmesine neden olacak. Şimdi orada genelde halka arzlarda halka arz sonrasında yaşanan yükseliş bittikten sonra %50 civarında bir geri çekilme bekleniyor. Yani böyle bir genel kanaat var. Şimdi bunlar ciddi oranlar. Şimdi bu tarz bir beklenti bundan önceki ve bundan sonraki benzer sektörlere, benzer şekilde sektöre giren şirket hisse senetlerinde de yaşanacak diye bir fikir oluşursa, o zaman belki işte yükselişi beklenen şirketlerin yükselmeden düşmelerine, realizasyon yaşamalarına da neden olabilir. Bu tabloda yapay zeka şirketleri dışında Amerika borsalarının geri kalan hisselerinin hepsinde genel bir realizasyonları arka arkaya tetikleyebilir diye düşünüyorum Melisa Hanım.
1: Evet, peki şimdi yani bir de sizden genel olarak kıymetli metal tarafına ilişkin bir yorum alayım. Çünkü orada da ciddi düşüşler gördüğümüz bir gündeyiz, geri çekilmeler. Bu tabii Fed'den beklentiler, artış beklentileri de bu tabloda kritik rol oynuyor. Ne dersiniz altın ve gümüş için?
0: Şimdi şöyle, yani sadece Fed'e bağlamak, yani Fed'in son gelen başkanının acaba yıl bitmeden bir faiz arttırımı yapacak tarzında bir beklenti yaratmasından kaynaklı ons ve gümüş düşüyor demek doğru olmaz Melisa Hanım. Biz yıl başında dolar ons altın zirve yaptığında, öncesinden itibaren ben ons altının bu zirvesinin artık son seviye olacağını, bu yıl için ons altında bir beklentimin kalmadığını, ons altında realizasyonların gelme ihtimalinin, düzeltme ihtimalinin çok daha güçleneceğini her defasında tekrar ediyorum. Şimdi o zaman biz tam tersi Merkez Bankası'nın, Amerika Fed'li Merkez Bankası Fed'den faiz indirimleri beklerken ons altın zirve yaptı ve düşmeye başlamıştı. Şimdi biz Kevin Warsh'un Fed'in başına gelmesi için daha gelmesiyle alakalı daha bir iki haftalık bir süreyi anca yaşıyoruz. Şimdi bu tablodan sonra dönüp de tamamen ons altın ve değerli madenler, Fed'in faiz arttırma beklentisi oluştu, şahin açıklamalar geldi de ondan yaşanıyor demek doğru değil. Bence değerli madenlerde yaşanan yükseliş, son 1-2 yıl içerisindeki yaşanan yükseliş yeterliydi. Bunun realizasyonlarını göreceğiz ve zaman geçtikçe ons altın için sarf edilen 6500, 7500, 10.000 dolar gibi beklentilerin yerine rakamların aşağıya doğru, evet, artık revize edildiğini görüyoruz. Şimdi burada 3800 dolar da artık dile getirilmeye başlandı. Ben altında 4023'te 4380 dolar arasında sıkışma var diyorum. Bu seviyelerden hangisi kırılırsa 300-350 dolarlık bir fiyat hareketi yaşanacak. 4025 doların aşağıya kırılma ihtimali de var gibi geliyor bana Melisa Hanım. Evet. Değerli madenlerde pozitif bir beklentiye sahip değilim.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Aydın Eroğlu. Size de kolaylıklar dileyelim. Görüş

0: Alman Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Efendim yatırım günlüğüne devam ediyoruz. İbrahim Şişman'la konuşacağız piyasalardaki son durumu. Kolende Menkul Değerler Analisti, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Şimdi bugünkü küresel arenada var olan biraz limoni hava diyebileceğimiz durumdan BIST yüz endeksi de nasibini alıyormuş gibi gözüküyor. Ne dersiniz, nasıl görüyorsunuz şu anki mevcut tabloyu, temel sizce neyin üzerinde şekilleniyor?
1: Evet, aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi özellikle yurt dışındaki risk iştahının bozulmasının yurt içi piyasalara da yansımasını takip ediyoruz. Tabii yurt içi gelişmelere baktığımızda işte dün aldığımız özellikle enflasyon beklentilerinde hane halkının oldukça dirençli olduğunu görmüştük. Oradaki ılımlı seyir, zaten savaşın bitmesine yönelik artık belki son noktalardayız. Bunun da getirmiş olduğu bir piyasalarda da aslında iyimserlik vardı. Zaten geçtiğimiz hafta BIST 100 cephesinde yaklaşık %6'ya varan bir yükselişi de görmüştük. Bu hafta veri takvimi olarak da aslında çok fazla önemli bir veri karşılamıyoruz. Ayın son haftasına doğru girerken aslında. Ancak yurt dışı piyasalarda özellikle teknoloji şirketlerinin satış baskısını görüyoruz. Tabii SpaceX halka arzı olmuştu geçtiğimiz dönemde, yine piyasaların odağındaydı. Yaklaşık 75 milyar dolarlık bir halka arz büyüklüğünden bahsediyorduk ki bugüne kadar yapılmıştı. En büyük halka arzdı. Tabii SpaceX'in başlangıç fiyatı 135 dolardı. Devamında 200 dolar aşan çok hızlı bir yükseliş gördük. Bunun bir düzeltmesini o tarafta takip ediyoruz. Haliyle buradaki endişeler arttıkça gümüşe olan talep de bir miktar aslında azalmış oluyor. Hem değerli metallere yönelik risk iştahının burada azaldığını görüyoruz. Hem de borsa tarafında da satışlar var. Tabii Asya'da oldukça satıcılı başladık ve Amerika piyasaları aslında şu anda vadeli piyasalarda %2 ve üzerinde burada satıcılı olduğu için yurt içi piyasalarda da ister istemez bundan da etkilenmiş oldu.
0: Evet, peki şimdi ne dersiniz fiyatlama, yani hani bizim için kapanışta kritik olan seviye neresi olacak?
1: Tabii yani şu anda BIST 100 tarafına baktığımızda burada kısmi satışları görsek de aslında çok fazla bizi burada doğrudan ilgilendiren bir konunun olmadığını, ancak şu an geldiğimiz seviyeler itibariyle endeksin 15.000 seviyesini aşmakta da güçlük çektiğini de aslında görmüştük. Tabii burada 14.400'lerin üzerinde kalması piyasalar için bir miktar daha sınırlı negatif olarak da değerlendirebiliriz. Ancak daha kısmi olarak burada 14.500 ve üzerindeki tutunmalar piyasaların bir nefes alması için de bir yer olabilir. Ancak burada endeksin belki değerlemesinden ziyade sektörel geçişkenliklere de bakmak gerekiyor. Çünkü savaşla beraber yükselen endekslere baktığımızda ve buradaki sektörlere baktığımızda biz bir miktar daha savunma sanayisinin, petrokimyanın öncü olduğunu görmüştük. Şu anda bir miktar piyasadaki petrol fiyatlarıyla başlayan bu ılımlı gelişmeler aslında enflasyondaki iyileşmeleri de bir miktar beraberinde getirdiği için tabii bankacılık tarafında da olumlu bir seyir vardı. Orada da 19.000

0: seviyelerini test etmiştik. Şu an bu noktaların biraz gerisine sarkmış gibi gözüküyoruz. Ancak tabii haftanın geri kalanı içinde çok fazla da ümitsizliğe de kapılmamak gerekiyor.
1: Evet, peki. Şimdi bu arada bu sene başından beri de 16 firmanın halka arz edildiğini takip ettik. Özellikle Mayıs ayında 17 tane halka arz olmuş. Ne dersiniz, yılın devamında siz nasıl bir performans bekliyorsunuz?
0: Tabii yani şu anda özellikle savaş başladığında burada piyasadaki çekimserlik halka arzları da ertelemişti. Mayıs ayında yine yoğun bir halka arz dönemi geçirdik. Bundan sonrası içinde aslında piyasalardaki risk iştahındaki toparlanmayla beraber kademeli olarak da görebiliriz. Geçtiğimiz yıllarda da bu tarz dönemsel etkileri görmüştük. Yani piyasaların etkilendiği, baskılandığı dönemlerde halka arzlara ara verildiğini, ancak çok yoğun bir talep var. Çünkü şimdi finansman tarafına baktığımızda aslında şirketlerin, hem yatırım yapmak isteyen şirketlerin hem de borçlu şirketlerin burada bankalardan kredi temin etmesinin yüksek maliyetli olduğunu ve bunun çok fazla sürdürülebilir olmadığını düşünen şirketler aslında en uygun koşullarda finansman elde etmek istiyor. Bu yüzden de SPK'ya başvurularda bulunuyorlar. Burada tabii yoğun bir talep var. Bunun ve önümüzdeki dönemde finansman koşullarındaki iyileşmenin de kademeli olarak daha sınırlı iyileşmeler göreceğimiz bir dönem olduğu için aslında şirketler bir yandan başvurmaya devam etmesini bekliyoruz. Tabii diğer taraftan piyasa koşulları el verdikçe de burada onaylarla beraber piyasanın da bunu karşılamasını da bekliyoruz. Tabii yatırımcıların burada hani gerçekten uzun vadeli, orta vadeli bir ilgisinin olması halka arz noktasında da aslında piyasayı da rahatlatıcı bir unsur olarak karşımıza çıkabilir. Ancak biz şunu gördük ki yatırımcılar bir miktar daha burada beklentilerini kısa vadeye odaklamış durumda. Bu da tabii ister istemez halka arzların da daha gecikmeli ve daha az gelmesini de sağlayabiliyor. Tabii bir parantezde şunu açmak isterim. Yatırımcılar daha orta uzun vadeli projeksiyonda halka arz olan şirketler orta olmak için de bir miktar daha yeni yatırım heyecanına, buradaki hikayeye iştirak etmek istediklerini de görüyoruz. Çok fazla burada borç ödeme konusunda zorluk çeken şirketlere de aslında yatırımcı cephesine baktığımızda da bir miktar çekimserlik de burada yerini koruyor.
1: Evet, bu arada halka arz başvurusunda bulunan firma sayısında 149 olduğunu da hatırlatmış olalım. Bunu da vurgulayalım ve şunu da ben merak ediyorum. Şimdi bu yılın devamında ikinci yarıda ne dersiniz? Hani endekslerde sizin potansiyel olarak yükseliş beklentisini gördüğünüz sektörler hangileri?
0: Evet, yani şu anda yılın en azından ikinci yarısına girdiğimizde bir miktar daha yıl başındaki temamıza geri dönüyoruz. Ancak buradaki temaya dönerken tabii enflasyondaki beklentilerimiz de bir miktar yukarı yönlü, aslında kalıcı hasar bırakıldığını ifade etmek gerekebilir. Bunu çeşitli yöntemlerle de baktığımızda, özellikle enerji fiyatlarındaki bu artış ve bunun devamında gelen bozulmalarla beraber aslında enflasyon noktasında yıl sonunda belki 30'un bir miktar altında kalacağız. Ancak istediğimiz seviyelerde mi olacak diye baktığımızda çok fazla da istediğimiz seviyelerde de olmayacak. Ancak en azından bundan sonraki süreçte Merkez Bankası'nın faiz oranlarında haftalık fonlamayı tekrardan başlaması, yılın son döneminde Eylül'den sonra tekrardan faiz indirimlerini beraberinde getirmesiyle aslında başta bankacılık ve burada yüksek iskontoyla fiyatlanan holdingler cephesinde fırsat olmasını bekliyoruz. Tabii bankacılık konusunda bir miktar öz sermaye karlılıklarının enflasyonu yenip yenmeyeceği de elbette soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Ancak belki 12 ay ve daha uzun vadede baktığımızda tabii ki orada da belirsiz elbette fiyatlanacaktır. Ancak bunun hikaye olarak piyasa tarafından satın alınması da önemli bir başlık olarak karşımıza çıkabilir. Bir diğer konu hem talep yönünden hem de maliyet yönünden aslında havacılık sektörü oldukça güç bir dönemden geçtiğini de ifade etmek gerekiyor. Çünkü burada petrol fiyatlarının yükselişi, jet yakıtın yine benzeri şekilde şu anda yüksek marjlarla tedarik edilmesi burada da bir baskı unsuru olarak karşımıza çıkıyordu. Ancak bundan sonra 3. çeyrekte özellikle en güçlü sezonlarında havacılık tarafında da bu baskının kalkmasıyla mevcuttaki talebin bir miktarda artışını burada bekliyoruz. Bu 3 sektörün aslında tabii ki burada çeşitli bilanço yapılarında belki konuşmak gerekiyor. Burada daha korunaklı, daha defansif grup diyebileceğimiz, başta burada aslında telekomünikasyon tarafı da olmak üzere aslında burada bir miktarda ön plana çıkmasını bekleyebiliriz. diyebiliriz. Tabii enerji sektörü geçtiğimiz dönemde bir enerji krizi olduğu için burada kar satışları olabilir. Savunma tarafında kar satışları olabilir. Çünkü yılbaşından bugüne kadar endeksi taşıyan sektörler ve savaşla beraber aslında petrokimya alanında da önemli yükselişleri gördüğümüz için bu tarafta bir miktar daha kar realizasyonlarına ve diğer tarafta faiz indirimlerine odaklanacak şekilde de piyasanın biraz bu taraftaki fırsatları satın almasını da bekliyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz İbrahim Şişman. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere, iyi yayınlar.
1: Efendim, yatırım gününü burada noktalayalım. Yarın Apar ekranlarında yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu. Genel izleyici için uygundur.
1: Ziraat Bankası sunar.

Dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de en çok kullanılan baharatlardan biri olan sumak, şifası kadar lezzetiyle de tercih ediliyor. Birçok çeşidi bulunan sumak ağaçlarına ülkemizde en çok Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerinin dağlık kısımlarında rastlayabilirsiniz. Ülkemizde en çok sumağa rastlanan yerler Adana, Mersin, Antalya, Gaziantep, Şanlıurfa ve İzmir olarak sıralanıyor. Kılıman iklimi seven sumak bitkisi dünyada ise en çok Güney Avrupa'da, Kuzey Afrika'da, Orta Doğu ve Batı Asya coğrafyalarında varlık gösteriyor. Çok iyi bir sağlıklı yağ asidi, lif ve protein kaynağı olan sumak, faydalı besin öğeleriyle sofraların en sevilen lezzetlerinden biri. Ancak kimi politik ve ekonomik sebepler dolayısıyla dünyada sumak üretimi her geçen gün azalıyor. Kök sürgünleriyle çoğaltılan ve çok yıllık bir bitki olan sumağın yetiştiriciliği tohum üzerinden de yapılabiliyor. Ortalama %75 ile %80 arasında çimlenme oranı bulunan tohumlar toprağa bırakılarak sumak yetiştiriciliğine başlanıyor. Beşli çizgi ekimi yöntemiyle metrekareye 5 ila 10 gram arasında tohum atılarak sumak yetiştiriciliği yapılabiliyor. Doğada rizomlarıyla çoğalan sumaklar doğadan toplanan rizomlar üzerinden de üretilebiliyor. Sumak, ormanlar içindeki kayalık alanlarda, güneş alan, kireçli topraklarda daha iyi yetişiyor. Bunun yanında şehir merkezlerindeki boş arazilerde ve yol kenarlarında da sumak bitkisinin var olduğunu görmeniz mümkün. Rüzgarlara karşı dayanıklı olması ve kuraklığa toleransı bitkinin kısmen kolay yetiştirilmesine yardımcı oluyor. Ancak önemli bir nokta var. Sumak bitkisi kesinlikle gölge alanlarda yetiştirilmiyor. Sumak ağaçları -15 santigrat derece ile +40 derece arasındaki sıcaklarda yaşamını sürdürebiliyor. Sumak, hafif kumlu, orta tınlı, ağır killi ve iyi drenajlı topraklarda yetişirken besin maddesinden yoksun topraklarda bile sumak yetiştirilebiliyor. Hatta hava kirliliği olan alanlarda, şehir içlerindeki arazilerde bile sumak üretmeniz mümkün. Her yıl yeni sürgünlerin kesilmesi koşuluyla küçük alanlarda bile rahatlıkla sumak yetiştirebilirsiniz. Sumak, az miktarda bulunduğu arazilerde kısa sürede yayılmasıyla tanınıyor. Hemen hemen 2 yıl içinde çok az sayıda sumak bitkisi olan bir arazi tamamen bir sumak tarlasına dönüşebiliyor. Oldukça agresif bir bitki olan sumakların eğer yayılmasını istemiyorsanız düzenli olarak kök sürgünlerini temizlemeli ve dip dalları kesmelisiniz. Sumaklar araziye dikildikten sonra yaz aylarında ortalama 10 ila 15 günde bir sulanabiliyor. Su isteği oldukça az olan bitki eğer çok fazla sulanırsa doğasına az ekşilik oranında azalma meydana geliyor. Bu da ürünün hem kalitesini hem de pazar değerini düşürüyor.

Limon pek çok derde deva olmakla birlikte insan sağlığına da etkilerinin saymakla bitiremediğimiz meyve dilimizde turunçgiller olarak anılan aileye dahildir. Portakal, mandalina, greyfurt gibi meyvelerle akraba olan limonlar ekvatorun 40 derece kuzey ve güney enlemleri arasında yetiştirilebiliyor. Brezilya'dan Amerika'ya, Hindistan'dan Meksika'ya kadar birçok ülkede turunçgil ve dolayısıyla limon yetiştiriciliği yapılabiliyor.

dünyada yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan turunçgil çeşitleri arasında büyük öneme sahip olan limonun toplam üretim alanı %15'tir. 2021-22 üretim sezonunda dünya limon üretiminde Meksika %34 üretim payıyla lider konuma geçerken %17 üretim payıyla Arjantin ikinci, %16'lık payla Avrupa Birliği üçüncü sırada yer almıştır. Türkiye 1.4 milyon ton limon üretimiyle dördüncü sırada yer alırken limon yetiştiriciliğinde zirvede olan kentleri ise Mersin, Antalya ve Hatay'dır.

Limon yetiştiriciliği genellikle iyi tohumların kullanıldığı fidan üzerinden yapılır. Limon ağacı sıcak iklimin hakim olduğu bir iklim ister ve limon yetiştiriciliği yapılacak bölgelerde hava sıcaklık değerlerinin 0 derecenin altında seyretmesi gerekir. Şayet hava sıcaklıkları -8 ila -9 derecelere kadar düşecek olursa limon bitkileri soğuktan donarlar ve verim alınamaz. Bitkinin gelişme gösterebildiği maksimum sıcaklık değeri ise yaklaşık 45 derece seviyeleridir. Nemin düşük olduğu durumlarda limon bitkilerinin hem gelişim hem de verimi olumsuz yönde etkilenir. Bütün turunçgil ağaçlarında olduğu gibi limon ağaçları da organik maddece zengin, bol humus içeren, derin, süzek, kumlu tınlı veya killi tınlı toprakları severler.

Limonun yıllık toplam su ihtiyacı toprak yapısına, iklim şartlarına ve ağaç büyüme evresine bağlı olarak ortalama 800 ila 1200 mm aralığında değişkenlik gösterir. Yetersiz sulama yapıldığı takdirde ağaç köklerini toprakta su aramak için yayar. Büyümesi yavaşlar, ürünlerden elde edilecek verim ve kalitede düşüş gözlenir. Şayet sulamada aşırıya kaçılırsa da bu kez bitki kökleri havasız kalır ve kök çürüklüğü hastalıklarına zemin hazırlanır. Sulama vaktinin geldiğini anlamak için bitkinin yapraklarına bakılır. Şayet yapraklarda akşamüstü güneş batmadan evvel solgunluk belirtileri yer alıyor ve gece bitki tekrar canlanıyorsa bitkinin suya ihtiyaç duyduğu anlaşılabilir.

Diğer birçok turunçgil grubu bitkide olduğu gibi bu meyvenin hasat işlemi de sonbaharda başlayıp ilkbahara kadar meyveler tam olgunlaştıkça devam eder. Hasat uygulaması meyvelerin elle tutulup sapı bükülerek koparılmasıyla veya daha sağlıklı olması açısından meyve sapları keskin bir bıçakta kesilerek yapılabilir. Hasat esnasında dal uçları asla kırılmamalıdır.

0: Olur mu ya şu topa ya? Hadi hadi.
1: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Beta Enerji halka arz oluyor, Türkiye enerjinin gücüne ortak oluyor. Ürettiği trafo ve anahtarlama ürünlerini 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ulaştıran Beta Enerji gücüne güç katıyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Beta Enerji, Türkiye'nin dönüştürücü gücü.

0: nakit fırsatını kaçırma.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.

0: biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Peki şu eve ne dersin?
2: Çok yüksek.
3: Bu çok alçak.
1: Beğenmedin mi evleri gerçekten?
3: Hayatım tabii ki çok beğendim ama yok kredi çek, yok faiz öde. Oo.
4: Kredi de yok, faiz de yok.
1: Peki ne var?
4: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde.

Mayıs atlasıyla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Değerli metaller tarafında sert düşüşlerin olduğu bir günü takip ediyoruz. Hemen satışın temeline baktığımızda Fed'in faizleri yeniden artabilme ihtimalinin yanı sıra güvenli limanlar olan talebin zayıflaması olduğunu görüyoruz. Bu noktada tabii güçlenen bir dolar endeksi vardı. Yeniden 101 seviyelerini takip ettik. Beraberinde de faiz getirisi olmayan altın ve gümüşte de sert satışları gün içi fiyatlamalarda görüyoruz diyelim. Dolayısıyla sadece emtia tarafına bakmayacağız. Madencilik tarafındaki şirketler bu düşüşlerden nasıl etkileniyor? 3 tane şirket üzerinden detaylarına bakacağız. Ama önce bir gidelim borsalara bakalım. Amerikan borsalarındaki son tablo bize ne işaret ediyor? Endeks kontratlarında S&P 5'e %1,5'a yakın bir düşüş olurken bir de Nasdaq endekse bakalım. Çünkü dün teknoloji öncülünde bir düşüş vardı. Burada da %3'e yakın neredeyse vadeli tarafta bir fiyatlama olduğunu takip ediyoruz. Özellikle SpaceX'in hisseleri halka arz fiyatının altına düşmesi önemli bir yapay zeka tarafında da düşüşleri beraberinde getirmişti diyelim ve hemen ilk şirketle başlayalım. Newmont Corporation diyelim çünkü dünyanın en büyük altın madenciliği üreten bu şirket. Bakalım bu düşüşlerden nasıl etkilenmiş. Önce bir şirketi yakından tanıyalım. Amerikan merkezli bir şirket olurken Amerika'nın yanı sıra Avustralya ve Afrika'da geniş bir maden portföyüne sahip. Bakır, gümüş ve çinko gibi diğer metalli alanlarda da faaliyet gösterirken şirketin hisseleri New York borsasında işlem görüyor. Bir diğer taraftan dünyanın en büyük altın üreticisi dedik. Hemen yıllık üretimine baktığımızda da 8 milyon ons üretin üzerinde de bir altın üretimi olduğunda altını çizelim ve bakalım hissesi nasıl etkilenmiş. Altın tarafında bugün %2'ye varan düşüşler takip ettik. Yeniden 4100 doların altına kadar bir sarkma vardı. Bu ortamda da Newmont'un hisseleri de bu ay %5'likte bir değer kaybı gösterdi ama son bir yıllık tarafa baktığımızda da aslında 75'lik bir yükselişi vardı. Zaten geçen yıl değerli metallerin yılıydı. Onunla beraber zaten bir diğer taraftan Newmont'un hisseleri aslında primlerini de korumaya devam ediyor. Tabii bu noktada altın fiyatlarındaki geri çekilmeler kar satışları beraberinde getiriyor. Dolayısıyla FED tarafında daha şahin bir duruş görmeye devam edersek de önümüzdeki zaten yıl sonuna kadar en az iki kez bir faiz artırımı fiyatlanırken piyasalar tarafında bu tarz madencilik yapan Newmont hissesinde de aslında baskının sürmesi de beklentiler arasında diyelim. Bir de bakalım İngiltere tarafına Londra'da nasıl bir fiyatlama var. Haftanın ikinci işlem gününde yarım puanla yakın bir geri çekilme görüyoruz. Zaten İngiltere'de birçok önemli gündem başlıkları var. Dün İngiltere Başbakanı Starmer istifasını vermişti. Bir diğer taraftan bugün de Brexit'in 10. yıl dönümü yani Birleşik Krallık'ın Avrupa'dan ayrılması. Dolayısıyla da borsalarda İngiliz sterlinde zaten yansımalarını takip ederken bir de bakalım Meksika merkezi ve Londra piyasasında işlem gören bir diğer büyük değerli metal üreten şirkete Fresnillo diyelim. Meksika merkezli olsa da dünyanın birçok yerinde de üretimlerine devam ederken en büyük de birincil gümüş üreticisi olarak karşımıza çıkıyor. Az önce altın üreticiden şirkete baktık. Bir de bakalım gümüş nasıl etkilenmiş bu ortamda. Şirketin hisseleri de Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görüyor diyelim ve bakalım hemen hisse performansına. Özellikle küresel ölçekte gümüş fiyatlarını en duyarlı madencilik şirketinden biri olduğu için zaten özellikle bu şirketi aldık. Bu ay %13'lük bir düşüş kaydederken son bir yılda %100'e yakında bir değer kazanımında bir noktada korumaya devam etmiş. Bir de bu ortamda gümüşe döndüğümüzde bugün zaten gün içi tarafta %5'lik geri çekilmeler vardı. Bu ayda %17'likte bir düşüşte gümüşün ons fiyatında takip ettik. Dolayısıyla ciddi bir kar realizasyonunda bu şirkette gördüğümüzü belirtelim. Zaten gümüş hem güvenli liman özelliğiyle bir de sanayi metal özelliğiyle zaten çokça takip ediyoruz. Dolayısıyla da büyüme beklentilerindeki yavaşlama, yüksek faiz senaryosu da iki taraftan birden bu hisseye de baskı yapmaya devam ediyor diyelim. Bir de bakalım yine İngiltere merkezi bir diğer şirket nasıl etkilenmiş? Endeavour Mining diyelim. Fil dişi sahili Burkina Faso ve Senegal'de altın madenciliği işletiyor. Aslında daha fazla Batı Afrika'da büyük üretim merkezleri var. Uzun ömürlü ve düşük maliyetli altın varlıklarıyla da zaten çokça öne çıkan bir şirket olduğunu da belirtelim. Ve hisse performansına bakarken özellikle de altın fiyatlarının yanı sıra Afrika'daki madencilik politikalarından da oldukça duyarlı bir performansla gösteriyor. Bu ay %12'lik bir düşüş var. Aynı diğer hisselere benzer bir performans görürken yine son bir yılda %80'lik bir yükselişinde korumaya devam etmiş diyelim. Zaten altın gümüşte bugün %80'lik
altında 2, gümüşte %5'likte bir geri çekilme olduğunu altını çizmiştik. Dolayısıyla da yatırımcılar altın fiyatlarının uzun süre yüksek kalacağı beklentisini yeniden sorgulamaya başlıyor. Bu hisse performanslarına baktığımızda zaten küresel bankalarda altın tahminlerini aşağı yönlü revizyonlara da gitmeye devam ediyor. Tabii Fed'in faiz artış ihtimalleri de altın üreten şirketlere değerlemelerini baskılıyor diyeyim. Dolayısıyla hisse atlasını burada noktalayayım. Altın fiyatları geri çekilirken şirketler de etkilenmeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde takip edeceğiz. Yarın da yeni başlıklarla görüşmek üzere diyelim.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: EDS ile yaz herkese iyi gelir.

İzmir. Her açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
1: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
0: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: olmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix, İdefix.
1: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
2: Elektriğiniz hiç kesilmesin. Tarlalarınız suya kavuşsun diye güneşi size getiriyoruz. Dünyanın neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
3: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
4: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

piyasa gündemi başlıyor. Haftanın ikinci işlem gününde piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları sizlerle buluşturacağız ve değerlendirme alacağız. Önce günün manşetlerine bakacağız. Orta koridor önemli. Malum uzun zamandır orta koridoru konuşuyoruz. Lojistik açısından Avrupa Birliği'nden gelen açıklamaya baktığımızda Türkiye'nin orta koridorda önemli bir aktör olduğu ifade ediliyor. Özellikle bu koridorun hayata geçmesinde Türkiye önemli bir noktada. Bakalım orta koridor hayata geçtiğinde bunun kazanımları neler olacak? Diğer yandan dolar endeksi 13 ayın zirvesinde. Son dönemde zayıf bir dolar görmüştük ama birkaç aydır yaptığı hareketle birlikte 13 ayın zirvesine çıkmış durumda. Dolardaki görüntü önümüzdeki süreçte nasıl devam edecek takip edeceğiz. Ve gümüş geri çekilmelerin boyutu bir hayli arttı. Son 7 işlem gününde %10'ları aşan bir düşüş var ons gümüşte. 60-62 dolar bandına geldi gümüş. Gözümüz kulağımız Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak PCE verisinde Perşembe günü kişisel tüketim harcamaları verisi gelecek. Bu veri sonrasında değerli metallerde görüntü nasıl olacak gözlemleyeceğiz. Son başlığımız turizme yönelik. Antalya'da turist hareketliliği başladı. Bu kapsamda baktığımızda 4 milyon 800 bin kişi Mayıs ayında ağırlandı. Yine ilk sırada Ruslar yer alıyor. Başlıklar böyleydi. Şimdi piyasalarla devam edeceğiz. Borsa İstanbul baskılanıyor. An itibarıyla 14.573 puan seviyesinde değer kaybın boyutu %1'i aşıyor. Gün içerisinde 14.505 görüldü. BIST 500'de durum nasıl? 18.206 gelinen nokta %0.77 düşüyor. Gün içerisinde dar bant aralığı BIST 500'de de vardı. Sektörel anlamda nasıl bir seans oluyor? Bankalarda geri çekilme var. Sanayi endeksi %1 ekside. Turizm endeksinde sınırlı geri çekilme görüyoruz. Teknolojide de yarım puanın üzerinde satıcılı bir tablo var. Diğer sayfaya da bakalım. Sigorta düşüyor, kimya geri çekiliyor, inşaatta kayıp var, bilişimde %0.6'lık bir düşüş görüyoruz. Madencilik yaklaşık %2.5 ekside. Fiyatı en fazla artan şirketler Balsu, Kiler Holding, CV Enerji, Hektaş, Şekerbank. Fiyatı en fazla düşen şirketler Girişim Elektrik, Gübre Fabrika, Astor, MIA Teknoloji ve Aksa. Sıralama böyle. Buz Portföy Finansal Analisti Salih Osman Sever'le bu fiyatlamaları ve olası senaryoları konuşacağız. Hoş geldiniz, merhabalar.

0: Hoş bulduk Uğur Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Sınırlı sayıda yükselen şirket var. 23 şirket BIST 100'de işlem gören artıda ve ağırlıklı olarak kırmızı bir piyasa. Neye bağlamak lazım bugünkü geri çekilmeleri? Bu arada bugün geri çekilme olmasına rağmen yaklaşık %30 yükseliş kaydetti BIST 100 endeksi sene başından itibaren. Dolar bazlı primi de yaklaşık %22.
0: Yılın başından bu yana iyi bir performans gösterdi endeks, özellikle içinde bulunduğumuz haber başlıklarından göre oldukça iyi seviyelerde olduğunu halen değerlendirebiliriz. Ancak global eşellerine baktığımızda biraz geride kaldığımızı da değerlendirebiliriz. Özellikle Asya tarafında Kozmi'deki olağanüstü hareket, yine gelişmekte olan ülkelerin endekslerine baktığımızda oradan bir miktar geride kalıyoruz. Tabii bundaki en önemli etken halen yüksek faiz ortamında kalmış olmamız. Aslına baktığımızda bugünkü geri çekilmeyi kontrollü bir sindirme ve dinlenme hareketi olarak değerlendirebiliriz. Zira geçtiğimiz hafta savaşın bitme ihtimaline yönelik haber akışları çok coşkulu bir hafta yaşatmıştı bize. Hafta başlangıcı oldukça güçlü olmuştu. Hafta sonuna doğru da bu seyrin devamını izlemiştik. Ve şu anda bir miktar bu yükselişin realizasyonunu izliyoruz aslına baktığımızda. Piyasada şu anda yukarı ivmeyi tetikleyecek yeni bir haber akışı yok. İçerideki dinamiklere baktığımızda faiz indirimiyle alakalı şu anda bir adım atılması mümkün değil. İlk toplantıya yaklaşık 20 gün var daha. Bu açıdan okuduğumuzda şu anda dinlenme oldukça normal. %1'lik geri çekilmeler oldukça kabul edilebilir geri çekilmeler. Piyasa biraz daha Temmuz ayında gerçekleşecek olan Türkiye'deki NATO zirvesine odaklanmış gibi. O zamana kadar bir yukarı bir aşağı bu çerçeve etrafında dolanan endeksi görmeye devam ederiz gibi.
1: Bankacılık endeksi, sanayi endeksi baskılanıyor. Bankaları detaylandıralım mı? Geldikleri nokta ne anlatıyor banka şirketlerinin? Hala ucuz diyebilir miyiz? Kamu bankaları ile özel bankaları zaman zaman ayrıştı. Bu kapsamda gelinen noktayı da siz nasıl değerlendirirsiniz?
0: Kamu bankaları tarafındaki bazı yapısal değişiklikler ve haber akışları daha sert hareket etmelerine sebebiyet verdi. Burada özellikle Halkbank tarafında Amerika'daki davanın artık kesin olarak düşmüş olması banka önünü ciddi anlamda açmış ve hikaye olarak rahatlatmış durumda. Tabii ki burada dönemimizin güncel haber başlığı olduğu için benzetebiliriz. Hani Hürmüz'le alakalı sürekli şu konuşuluyor ya, Hürmüz Boğazı savaş bugün bitse normaline dönmesi 2 yılı bulur diye. Halk Bankası'nın da normaline dönmesi muhtemelen 1 yıldan biraz uzun bir süre alacak. Niçin? Köklü bir banka yaşadığı süreç itibariyle birçok uluslararası bankayla para transferi ilişkisini askıya aldı, almak zorunda kaldı. Kredi line'larında değişiklikler oldu. Birçok süreçte bazı sorunlar yaşandı ve aksaklıklar yaşandı. Bu ilişkilerin yeniden tesis edilmesi sürecine girilecek. Bu açıdan baktığımızda bu toparlanmanın eskiye normale dönülmesinde biraz zaman alacak. Ancak artık bu sürecin başlamış olması dahi pozitif olarak okunabilir. Yine kamu bankalarında bir dönüşüm gerçekleşti. Bir üst yönetim değişikliği gerçekleşti Ziraat Bankası dışında. Hem Vakıfbank hem Halkbank'ta yeni yönetimler koltuğu devraldı. Burada da bir yapılanma ihtimali söz konusu. Böylesine köklü bir anda birkaçının birden üst yönetiminin değişmesi çok şahit olduğumuz bir konu değildi. Ancak burada bunu yaşadık. Muhtemelen kamu bankaları üzerindeki rol önümüzdeki süreçte biraz daha güçlenecek. Bunu da bilançolara yansımasını göreceğiz. Bankacılık tarafı baskılanıyor. Evet, bu oldukça doğal. Bankacılık tarafının baskılanmasının en önemli sebebi savaşın başlamasıyla birlikte Merkez Bankası'nın almış olduğu gecelik borç verme ve borçlanma faizlerinin 300 bas puanlık yukarı itilmesi kararı, yukarı çıkarılması kararıydı. Bu likiditasyonu ve gecelik borçlanmayı bankalar tarafında güçleştirdi. Buna ek olarak bir yandan da alınan kararla kredi büyüme dereceleri küçültüldü. Yani piyasaya yeni kredi verilmesi konusu biraz daha kısıtlandı. Bankaların iş hacmini, total iş hacmini etkileyen bir boyuta geldi bu konu. 2025 yılını ve 2026 yılının ilk çeyreğini özellikle hazine gelirleriyle bankalar yine güçlü tamamlamışlardı. Ancak piyasanın beklediği biraz daha hazine gelirlerinden ziyade

0: Ana faaliyet yani kredi verme ve mevduattan elde edilen gelirlerin artırılması odağında. Şunu hepimiz biliyoruz ki bankacılık tarafında rakamlar günden gününe büyüyor olsa da özellikle NPL tarafında sorunlu krediler ya da gecikmeye düşen krediler tarafında da büyüme benzer seviyelerde hatta belki de bir adım önde gidiyor. Piyasalar bu açıdan bu hareketliliği de izlemeye odaklanmış durumda. Bankaların en önemli hikayesi tabii ki yıla başlarken olduğu gibi faiz indirim döngüsünün devam etmesi ve bu döngüyle birlikte iş potansiyellerinin realize edilmesi konusuydu. Tekrar kendi rayına oturabilmesi için faiz indirim döngüsüne girmemiz lazım. Savaşla alakalı bu gelişmeler muhtemelen tatlıya bağlanacak gibi zaten bağlandı masada. En azından Hürmüz'ün geçici hareketliliğinin başlamasıyla birlikte. Ancak bunun biraz daha sağlam zemine oturmasıyla birlikte muhtemelen merkez tarafından ilk etapta politika faizinde olmasa da gecelik borç verme ve borçlanma faizlerinde savaş öncesi döneme doğru bir hareket gerçekleşmesi muhtemel. Bu da bankacılık tarafını bir adım öne taşıyacaktır, hareketlendirecektir. Ancak gerçek ivmeyi yakalayabilmemiz için politika faizinde de tekrar güvercin ifadelerle faiz indirim döngüsüne girebilmemiz, bunların hepsi birbirine dolaylı olarak bağlı bir döngü içerisinde faiz indirimlerinin gelmesiyle birlikte kredi musluklarının açılması ihtimali de olacak. Kredi musluklarının açılmasıyla birlikte bankacılık tarafında iş hacimleri artacak. Her anlamda bankacılığı olumlu etkileyecek bir döngünün içerisine girebileceğiz. Ancak bunun olabilmesi için ilk etapta merkez tarafından borç vermek, gecelik borç verme ve gecelik borç alma faizleri arasında bir hareketli ihtiyacımız var.
1: Salih Bey, BIST 100'de işlem gören şirketlerin 23 tanesi şu an artıda. 23 tanesi yükseliyor. Bu 23 tanenin içerisinde yatay performans gösterenler de var. Dolar bazlı grafiğe baktığımızda %22 artıda BIST 100 dolar bazlı grafikte, ama bu BIST 100'de yer alan şirketlerin 40 tanesi yaklaşık negatif ayrışıyor. Bunların içerisinde gıda perakende var. Şok mesela. Giyim perakende mavi mesela var. Otomotivde Otokar diyebiliriz. Otokar yaklaşık %32 değer kaybı yaşamış dolar bazlı grafikte. Yani önemli diye nitelendirilebilecek şirketlerin dolar bazlı negatif bir görünüm sergilediğini görüyoruz. Burada tercih yaparken neye göre hareket etmek lazım? Hangileri fırsat barındırıyor?
0: Uğur Bey, endeksle alakalı muhtemelen bu yıl tüm programlarımızda pozitif beklentimi dile getirdiğimi hatırlıyorum. Siz de geçtiğimiz programımızda buna bir atıfta bulunmuştunuz. Bu görüşüm halen değişmemişti, ancak şu şerhide hep düştük bir noktada. Her zaman seçici olmak durumundayız. Hisseleri seçerken kendi hikayelerine, müstakil hikayelerine odaklanmalı ve gelir ve hikaye projeksiyonuna göre pozisyon almalıyız. Bu hikayeyi hep dile getirmiştik. Yüksek faiz ortamında olduğumuzu ve bunun reel sektöre, perakende tarafa, reel sektörde otomotiv tarafına, özellikle sanayi tarafına ne gibi yükler getireceğini defalarca dile getirmiştik. Bugün endekste, sadece bugün özelinde değil, yılın başından bu yana baktığımızda, bahsettiğiniz şirketler özelinde de baktığımızda, bilançolarına döndüğümüzde birçoğunun yüksek finansman maliyetlerinden etkilendiğini, zarara döndürmesi dahi karlarını önemli ölçüde erittiğini, hiç finansmanla, yabancı kaynakla ihtiyacı olmasa da perakende tarafına dönüp bakalım. Şirketlerin yıllık politika faizinin ya da enflasyonun altında marjlarda karlar ürettiğini görüyoruz. Reel sektörden görüştüğümüz kişilerde, sanayicisi olsun, perakendecisi olsun, sabit maliyetlerin, fix costların ne kadar yüksek seviyelere geldiğini, özellikle işçilik maliyetlerinin, işçi maliyetlerinin bir noktada sürdürülemez seviyelere geldiğini dile getiriyorlar. Finansmana erişimle alakalı sorunlar ayrı bir şekilde ayyuka çıkmış durumda ve bunun sorunlarını yaşıyorlar. Birçok şirket finansmana erişimde maliyetini hesaplamaktan ziyade o krediye erişebilmeyi ana hedef olarak belirlemiş kendisi de, çünkü hayatını sürdürmesi gerekiyor. Bu ortamda, yüksek faiz ortamında zaten hep duyduğumuz kaygı buydu. İnsanların yatırım tercihlerini etkilediği gibi şirketlerin hayat döngülerinde etkiler bir boyut içerisindeyiz. Bunun enflasyonun yükseklik seyrinin ve bununla birlikte yüksek faiz ortamının 1,5 yıldan daha uzun sürmesi halinde kronik sorunlar yaratabileceğini dile getirmiştik, ancak biz şu anda 3. yılına giriyoruz. Ve bir şekilde bu döngüyü kıramadık. Bu döngüyü tam kırabilecek hale gelmişken iç bir haberle, hareketle bu döngünün dışına ittik kendimizi. Bu yıl iç tarafta herhangi bir şeyimiz yok, yolumuza bakacağız derken, dezenflasyon sürecindeki iyileşmeleri okurken, bu sefer de jeopolitik konumumuz sebebiyle en yakınımızda patlayan İran-Amerika-İsrail savaşı bizi yine bu dezenflasyon döngüsünün dışına itti ve biz yüksek faiz seyrinin içerisinde kaldık. Şimdi borsadan bir şekilde para kazanılabiliyor mu? Evet, kazanılabiliyor. Altından kazanılıyor mu? Evet, kazanılıyor. Ya da diğer yatırımlardan? Evet, elbette kazanılabiliyor. Ancak şunu unutmayalım ki ekonominin en kötü olduğu dönemlerde dahi bir şekilde birileri bir yerlerden para kazanabilirler. Biz de bunu yapmak istiyorsak eğer seçici olmaya devam etmek zorundayız. Temel hikayelerden, sektör gerçeklerinden uzaklaşmadan hareket etmeliyiz. Sektör gerçekleri ve şartları bugünlerde ağır. Endeks evet pozitif ayrışıyor genel olarak. Ancak endeks içerisindeki şirketlere baktığımızda adet ağırlığında negatif şirket sayısının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bu da yine en başta anlattığım yere getiriyor bizi. Müstakil hikayeler bazında pozitif ayrışan şirketler böyle kötü senaryonun tabanda zor bir senaryonun içerisinde bunu başarabildiklerinde normal dönemde verebilecekleri marjlardan çok daha fazlasını yaratabiliyorlar. Bu senede buna şahit olduk. Bu fazlasını yaratma kabiliyetleri endeksi de neredeyse şu anda 15 binler seviyesinde, 14.500'ler seviyesinde, tepede 15.200'dü, buraya kadar taşıyabildi. Buradan sonrasının devamının gelebilmesi için müstakil hikayelerden ziyade biraz da genele yayılan makroekonomik düzelmelerin olduğu bir sürecin içerisine girmeliyiz.
1: Şu an BIST 100 %1 ekside, 14.584 puan seviyesinde. Bir de BIST 30'a bakalım. BIST 30'da bu sene rekor seviyeleri gördük. 16.836 gelinen nokta. Grafik 3 aylık 17.272 yukarıda görüldü. Bugünkü geri çekilmeye rağmen bu sene %38 yükseldi BIST 30 endeksi. Burada ağırlığı yüksek olan Astor, Aselsan gibi şirketlerle mi yola devam etmek gerek? Endekse ağırlığı yüksek olan şirketlere yönelik beklentiniz nasıl şekilleniyor?
0: Efendim, Astor ve Aselsan sektörleri itibariyle bu sene güçlü olan ve hem endekse göre nominal anlamda hem relatif anlamda pozitif ayrışan şirketler. Savunma sanayi hikayesi savaşın başlaması süreci itibariyle zaten buradaki hareketliliğe şahit oluyorduk. Aselsan yıllar boyunca biriktirdiği performansın hepsini bir seferde deşarj etti ve çok güçlü bir performans yarattı. Devamıyla alakalı şu anda bir doyum noktasına geldiğini ve neredeyse Nisan ayı başından bu yana bir dinlenme döngüsü içerisine girdiğine şahitlik ediyoruz. Benzer bir hareketi 2020'de pandemiden sonra Türk Hava Yolları yükseliş olarak gerçekleştirmiş ve sonrasında çok uzun süren bir yatay dinlenme koridoru içerisinde kendine yer ayırmıştı. Aselsan'da da şu anda benzer bir görüntü içerisindeyiz. 450 liralar, 450 ile 400 liralık koridor içerisinde bir döngüye oturttu kendisini. Ancak bunun devamının gelebilmesiyle alakalı bir potansiyel mevcut. Nedir bu potansiyel? Elbette önümüzdeki ay Türkiye'de gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi. Bu zirvede Türkiye'nin kimlik olarak daha farklı bir karakteristiğe bürüneceğine şahitlik edeceğiz. Nedir bu? Geçtiğimiz birkaç yıla bakarsak Türkiye Şangay Beşlisi'ne mi dahil olacak? Yoksa Türkiye işte gelişmekte olan ülkelerin dahil olduğu BRICS'e mi dahil olacak? Yani biraz yüzünü doğuya çevirmiş bir Türkiye görünümü vardı. Ancak Türkiye'de gerçekleşecek NATO zirvesi tekrar Türkiye'yi batıya yüzünü çeviren bir ülke kimliğine büründürmüş durumda. Ve bu görüntüyle dahi hatırlayalım, bu yıl BlackRock gibi büyük fonlar Türkiye'ye geldi ve yatırımla alakalı görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı ile birebir toplantılar gerçekleştirdi. Bu hikayenin devamı NATO zirvesinin akabinde gelebilir savunma sanayi ile alakalı. Güçlü bir savunma sanayine sahibiz biz Türkiye olarak. Aselsan bizim göz bebeğimiz bu anlamda, milli

0: gururumuz ve burada zirveden sonra potansiyel anlaşmalar, ülkeler arasında yapılacak potansiyel anlaşmalardan da en büyük nemayı sağlayacak, edinimi sağlayacak şirket Aselsan olacaktır. Buradaki görüşmelerin seyrini ve olası anlaşmaların seyrini yakından takip etmeliyiz Aselsan'ın genel devamlılığı için. Astor tarafına bakalım. Burada da enerji dönüşümü, özellikle transformatör tarafındaki talep patlamasını çok iyi kullandı Astor tarafı ve bununla birlikte aynı sektörde bulunan şirketlerde de bir güç kazanımı olduğuna şahitlik ediyoruz. Astor elbette Endeks 30 içerisinde yer aldığından daha fazla konuştuk. Daha fazla da konuşmaya devam edebiliriz. Çünkü transformatör tarafındaki talebin halen bitmediğine şahitlik ediyoruz. Burada global kapasite genel talebi karşılayabilir düzeyde halen değil. Yeni yatırımlar devam ediyor. Amerika yatırımı devam ediyor. Bu yatırımların hayata geçmesiyle birlikte buradaki talebi büyük ölçüde karşılayabilecek kapasiteye sahip olacak gibi görünüyor Astor. Şu an itibariyle backloglarına da baktığımızda önemli bir iş sözleşmesi devamlılığının olduğunu ve gerçekleşecek kapasite artırımlarıyla birlikte yeni siparişlerin de alınmaya devam edilebileceğini görüyoruz. Şu an itibariyle de 2027 başına kadar siparişlerin neredeyse dolu olduğu bilgisi şirketin zaten daha önce halka açık şekilde yapmış olduğu açıklamalar içerisinde yer almıştı. Talep devam ettiği müddetçe güç korunumunu devam ettirebilir. Burada talebin devamlılığı esastır. Tabii ki yeni yatırımların da hayata geçtiğinde hangi kar marjıyla ne tür getirilerle çalışacağını görmek de geleceğiyle alakalı önemli mesajlar verecektir. Ancak genel itibariyle baktığımızda çok ciddi bir performans olduğunu da görüyoruz.
1: Astor bugün yaklaşık %4 değer kaybı yaşarken Aselsan'da da gün özelinde yaklaşık yarım puanlık geri çekilme var. Bakalım endekste ağırlığı yüksek olan şirketlerde görüntü nasıl devam edecek? Salih Bey çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum Uğur Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Sağ olun. İyi seanslar. Piyasalarda gelinen noktayı değerlendirmeye devam edeceğiz. Altın ve gümüşü de konuşacağız ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Beta Enerji halka arz oluyor, Türkiye enerjinin gücüne ortak oluyor. Ürettiği trafo ve anahtarlama ürünlerini 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ulaştıran Beta Enerji gücüne güç katıyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Beta Enerji, Türkiye'nin dönüştürücü gücü.

0: kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle Otobit'te.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Altın geri çekiliyor, gümüş geri çekiliyor. Perşembe günü PCE verisi Amerika Birleşik Devletleri'nde var. Bu ürünler neden geri çekiliyor? Altına teveccüh olacak mı? Düşüşler alım fırsatı mı? Birçok konuyu konuşacağız. Marbaş Menkul Değerler Yurt Dışı Piyasalar Direktörü Ahmet Uluhan'la birlikte hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Önce altını konuşalım. Yükselemiyor. Bir dönemde düşmüyordu. Son dönemlerde tam aksi bir görüntü söz konusu. Geri çekilme devam eder mi? %1.5 aşağıda.
1: Tabii ya temel hikayeye bakmak lazım aslında. Biliyorsun altın son birkaç yıldır son derece parlak bir dönem içerisindeydi. Savaşla beraber biraz altının o yüksek primli olmasını da verdiği bir avantaj da likidite sorunu piyasa biraz altın satışıyla karşılamış oldu bir nevi. Tabii orada altının sert 5000 onsların üzerinden geri çekilmesine şahit olduk o dönem içerisinde malum. Gelinen noktada da aslında 4000'in seviyelerde iyi bir destek oluşturduğu kanaatindeyim normal şartlarda. Ancak son periyotta yani son dönem içerisinde belki jeopolitik riskler tamamen ortadan kalkmasa da azaldı diyebileceğimiz bir döngü içerisinde tekrardan altının, gümüşün yani emtialar tarafının baskılandığına şahit oluyoruz. Yani bunun temel nedeni bir defa Fed'in yeni başkanıyla beraber daha şahin bir duruş sergilemesi ve piyasaların aslında bu yılın başında hiç gündeminde olmayan faiz artırımına yönelik beklentiler doğrultusunda tekrar bu tür beklentilerin yani faiz artırım beklentilerinin FED nezdinde biraz daha öne çıkmış olmasıydı. Tabii bu gelişmelerden sonra dolardaki sert güçlenme altında mevcut koşullardaki bu baskılanmayı daha da artırmış görünüyor Uğur. Benim buradaki kısa vade açısından aslına bakarsan evet 4100 kademeleri önemli destek seviyeleri. Yani buralarda tutunması belki önemli ama bir miktar daha gelişmelerin özellikle faiz artırımına yönelik beklentileri güçlendirdiği yani bu senaryoyu bir miktar daha güçlendirdiği bir noktada evet altının 3700-3500 ons gibi daha aşağılarda dip seviyeler test etmesi söz konusu olabilir. Yani kısa vadede 4000-4100 kademelerini bırakması durumunda ben 3700-3500 gibi kademelerin ons bazında görülebileceğini düşünüyorum. Tabii burada biraz bu hafta gelecek belki de PCE verisinin de bunda bir gösterge niteliği taşıyabileceğini de söyleyebilirim. Ancak daha derin bir düşüşten bahsetmek için şu aşamada erken. Çünkü her ne kadar şu anda senaryo biraz daha 2026'da şahinleşmiş bir FED ve faiz artırım döngüsüne yönelik beklentileri ön plana çıkartmış olsa da şartların daha normalleştiği bir noktada özellikle ben Merkez Bankası'nın daha doğrusu FED kanadının çok da böyle iştahlı bir şekilde faiz artırımına gidecek kanaatinde değilim. Yani burada bir olası bir geri adımda tekrar piyasada zaten hızlı bir şekilde doların zayıfladığını ve emtialar başta

0: Diğer enstrümanların da dolara karşı toparlandığını görme olasılığımızın da yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani kısa vade için evet, yani 4000 seviyelerin bırakmasıyla bir miktar daha alt kademeler görülebilir. Ama piyasa bir şekilde 4000 ons ortalamalı bir şekilde bu dengesini korumaya çalışacaktır diye düşünüyorum.
1: Abi 2011 yılında ons altın 1920 dolar seviyesini görüyor. 1000 dolarlardan 1920 dolar seviyesini görüyor. Sonra 3-4 sene yataylaşıyor ve 2015 yılındaysa yaklaşık 850 dolar gerisine düşmüş oluyor 1920 dolar seviyesinde. 2011 yılında o zirve seviyesinden ons altına yatırım yapan kişi yaklaşık 9 sene içeride kalıyor. Yani zarar bir görüntüyle karşı karşıya kalıyor. Tekrar 2015 senaryosu altında gerçekleşebilir mi? 5500-5600 dolarlar sene içerisinde, seans içerisinde görülmüştü. Bu denli güçlü bir geri çekilme görebilir miyiz?
0: Yani burada tabii görebilir miyiz? Görebiliriz esasen. Yani burada özellikle enflasyonun daha hiper anlamda küresel ekonomileri, piyasaları tehdit ettiği bir noktada biz merkez bankalarından daha sert faiz artışları, daha sıkı duruşlar daha doğrusu görme olasılığımız böyle bir durumda yüksek olur. İşte o zaman bu bahsetmiş olduğum senaryoya yakın bir senaryo görme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Tabii bunu şimdiden kestirmek çok kolay değil Uğur. Yani ben o dediğin tarihlerde o takvimleri 3 aşağı 5 yukarı hatırlıyorum. Yani orada özellikle küresel çapta bir genişleme politikası söz konusuydu 2008 krizinden sonra. Bu süreç içerisinde de altının çok ciddi anlamda tarihi rekorlar kırarak ivmelendiğine şahit olmuştuk. Tabii burada tekrardan daralmaya gidildiği andan itibaren Fed'in bu politika yön planı koymasıyla beraber biz altın gibi enstrümanlarda da tekrardan sert geri çekilmeler olduğuna şahit olduk o dönem içerisinde. Tabii bu bir süreç, yani bu fiyatlamaların ön plana çıkması vesaire bir süreç. Şimdi son dönemde de bakarsan aslında son 2-3 yıldır altın hep lider konumda gidiyordu. Yani biz 2024-2025 senelerinde altındaki getiri performanslarını oldukça yüksek bir şekilde şahit olmuştuk, görmüştük. Şimdi bu dönem içerisinde bunun biraz daha dengelendiğini ve bir kar realizasyonlarını fırsat da bildiğinde söyleyebiliriz bu noktada. Yani şu var, ben genel beklentim, hani senin bahsetmiş olduğun senaryolar tabii ki yani para politikalarının gidişatı, genel jeopolitik anlamdaki gelişmeler, her şeyden altın ister istemez etkileniyor ama burada 2011'ler gibi 2011-2015 dönemi gibi bir senaryo için bence şu anda çok öyle bir ihtimal olduğunu zannetmiyorum. Ancak her geri çekilme bir alım fırsatı olarak görülüyor şu anda piyasada, biraz daha bu yorumlanıyor. Ben de bir miktar daha o tarafındayım ama bir miktar daha belki sakin karşılamak gerekiyor özellikle düşüşleri. Çünkü az önce de ifade ettiğim gibi, yani burada altının şu anda fiyatını belirleyen temel unsurun yılın ikinci yarısındaki bu birdenbire işte faiz artırımlara yönelik beklentilerin güçlenmesi olarak ön plana çıktı. Yani bu ihtimal bir olarak görülüyordu. Şu anda iki faiz artırım ihtimali raporlara girmeye başladı. Piyasa fiyatlamalarına girmeye başladı. Haliyle de biraz veri seti önemli olacak. Genel gidişatta enflasyonun ne kadar kalıcı olduğu ya da ne kadar kontrol altında tutulup tutulmadığı, bunların hepsi çok belirleyici olacaktır ki faiz politikaları biraz daha ben burada kısa vadede ve orta vadede altının genel fiyat seyrini etkileyeceğini düşünüyorum.
1: Faiz artışı olmasa da faizin bu seviyede kalması bile altını baskılamaz mı? Çünkü seneye başlarken bir faiz indirim öngörüsü, beklentisi vardı global ölçekte.
0: Yani baskılanmaya neden olur ama en azından dengeler. Yani mesela şu anda şöyle düşünelim, bir 4100'ler görüldükten sonra aşağı yukarı 4500 onslarda bir süre bir dengelenmişti fiyat. Şimdi ne zaman biz tekrar faiz artırımı sürecini daha şahin bir FED görünümünü konuşmaya, tartışmaya başladık. O anda altında tekrar baskılanma ön plana çıktı. Yani eğer ki bir noktada enflasyon dizginlenecek ve faizler daha uzun süre yüksek kalacaksa dahi artırılmaması yönündeki beklentilerin tekrar ön plana çıkması altını bir nebze olsun 4500 onslarda tekrar dengelenmesine neden olacaktır diye düşünüyorum. Yani kısa vadede bir miktar belirsizliklerle beraber bu oynaklık yüksek kalmaya devam edebilir. Ancak genel gidişatın özellikle Fed'in şahin görünümünü bir miktar daha olumluya çevirdiği bir noktada biraz daha güven

0: belirginleştiği bir noktada mesajların ya da genel gidişatın.
1: Evet.
0: Biz burada altın tarafında biraz daha tepkisel fiyat hareketleri de göreceğiz.
1: Gümüş için ne söylersiniz? 62 dolar seviyesinde. Bugün %4'ün üzerinde düşüş var. 27 Şubat'ta 93 dolar seviyesindeydi. Biraz daha geri gidersek Ocak ayı içerisinde 130 dolara dayanmıştı. Şu an o zirve seviyelerinden epey bir uzak seviyede.
0: Evet, yani gümüş için de aslında benzer senaryo. Tabii altının altın ve gümüşü beraber belki değerlendirmek orada daha doğru olacaktır. Burada tabii teknik açıdan bakarsak 60 dolar seviyeleri önemli, kritik seviyeler yani gümüş açısından da. Genel olarak bu geri çekilmeyi şu anda en azından tanımlamamız mümkün. Yani Fed'in genel politikaları bunu zaten çanak tutuyor. Yani hem gümüş hem altın tarafındaki bu düşüş eğilimini. Ama tabii nereye kadar düşecek noktasında gümüşte biraz daha altına göre zor belki tahmin edilebilir. Yani gümüşün bir miktar daha hem geri çekilme tepkileri hem yukarı yönlü tepkileri bir miktar daha agresif olabiliyor. Burada teknik açıdan 60 dolar 62 dolar seviyeleri önemli destekler ama buralardan olası sarkmalarda özellikle 50 dolar kademesi aşağı yönde test edilebilir gümüşte de. Yani her ne kadar altında 4000 onsun altı için 3700-3500 dolar seviyelerini öngördüm söylediysem gümüş için de buradaki olası sarkma ya da geri çekilmenin derinleştiği bir noktada 50 dolar kademelerinin görülebileceğini düşünüyorum. Bir süre biz düşük seyretti yani metallerde, değerli metallerdeki bu düşüş eğiliminin bir süre daha devam edebileceğini öngörüyoruz. Hı hı. Ha, burada önemli olan şu var. Hangi kademelerde piyasa kendi dengesini tekrar oluşturulacak ve genel gelişmeler de fiyatları ne yönde etkileyecek bir miktar daha bunları yakından takip etmekte fayda var. Bu perşembe gelecek olan ben ABD enflasyon verisinin yani PCE verisinin biraz daha buradaki fiyatlamaların genel yönü noktasında bize daha net bir fikir vereceği kanaatindeyim.
1: Biraz SpaceX'i de konuşalım mı? Siz uluslararası borsaları da yakından takip ediyorsunuz. Fiyatlanmaya başladıktan sonra 225 dolarları gördü. Son 3 gün düşüş gösterdi. Hal böyle olunca da piyasadan 600 milyar dolarlık bir silinme söz konusu oldu. Değerinden, piyasa değerinden. Oysaki Elon Musk ilk trilyoner olarak kayıtlara geçmişti. Ama bir tereddüt de vardı açıkçası bu halka arz sonrası borsalardaki görüntüye ilişkin. Ne olacak şimdi? Neden düşüyor SpaceX?
0: Yani bir defa SpaceX çok başarılı ve önemli bir halka arz olarak tarihe geçti diyebiliriz. Yani bizim bu şahit olmak önemli. Yatırımcı da bu tür kağıtların bir şekilde portföyünde olmasını istiyor. Bu da çok doğal temelde. Şimdi tabii o ilk piyasaya çıktı. Piyasaya çıktıktan sonraki ki süreçte işte ciddi bir talep gelmesiyle beraber 200 dolarların üzeri görüldü. Tabii burada hangi fiyat daha sağlıklı ya da daha normal kabul edilmeli? Bu biraz soru işareti. Çünkü temelde SpaceX gibi daha monopol diyebileceğimiz kendi alanlarında liderlik vasfı taşıyan önemli ve büyük sermayeli firmaların sonuçta borsada olması oldukça kritik ve buradaki fiyatlamaların en azından genel seyri tüm piyasaları da etkiliyor, etkilemekte. Tabi bu arada bir tahvil ihracı kararı aldı yani SpaceX. Şimdi burada ister istemez ben bir miktar bu kar satışlarının yanında bu alınan kararın da belki hisse senedi yatırımcısının bir miktar kafasını karıştırabileceğini düşünüyorum. Çünkü 80-85 milyar dolarlık bir zaten hisse senedi satışından gelir elde edilmişti. Buradaki bu tahvil ihraç kararı her ne kadar tahvil yatırımcısı açısından bence çok olumlu bir karar olsa da bana bir miktar borsa tarafındaki yatırımcıların bir miktar burada bir kafa karıştıran neden olduğunu gibi düşündürüyor. Niye diyeceksin? Çünkü acaba düşünülenden daha çok mu sermaye ihtiyaç var? Çünkü belli yatırımlar var. AI tarafındaki yapılacak yatırımlar, uzay teknolojisi tarafında yapılacak yatırımlar. Bunların hepsi zaten bir döngü içerisinde önümüzdeki birkaç yıllık süreçte SpaceX'in zaten planladığı yatırımlar, girişimler. Burada ister istemez yatırımcı da acaba beklenenden az önce de ifade ettiğim gibi yani daha ciddi mi bir sermaye ihtiyacı var sorusunu belki sormuş olabilir ki bir miktar daha tabii ki satışlar burada derinleşmiş görünüyor. Yani ben yeni bir dip oluşacağı kanaatindeyim. Yani SpaceX'in hikayesi işte bir gün çıktık bir gün sonra patladık hikayesi olamaz. SpaceX ya da benzeri şirketlerin

0: orta ve uzun vadeli daha çok yatırımcısının bakış açısıyla bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Burada 135 dolar zaten ilk halka arz fiyatıydı. Muhtemelen bu fiyatlar dahilinde bir dip oluşacaktır. Bir miktar piyasaya gelen genel bir düzeltme hareketi de var şu anda zaten. Dünden bu yana yapay zeka tarafındaki satışlar vesaire, bunların da etkisi vardır ama buradaki oluşan dip seviyesinden sonra biz esas fiyatlamaları aşama aşama görmeye devam edeceğiz. Ben orta ve uzun vadesinden SpaceX hissesi bence portföylerde olması gereken bir hisse. Özellikle bu düşüş belki de yabancı hisse yatırımı tercih eden yatırımcılar arasından da yeni bir fırsattır diye düşünüyorum.
1: Petrolü de konuşalım. Trump'ın mesajı vardı biraz önce. Petrol çakılıyor, dünya daha güvenli bir yer diyor. Savaş öncesi seviyesine Brent petrol çok yaklaştı. 77 dolar seviyesinde. 27 Şubat'ta da 73 dolar seviyesindeydi. 31 Aralık 2025'te de 60 dolar bandındaydı. Normal mi bu geldiği nokta? Dengelenme noktasında bir fiyatlama görüyor muyuz? Çünkü 80 ile 90 aralığında dengelenir deniyordu. 80'in altına hızlıca indik.
0: Bu biraz bence sürpriz bir geri çekilme. Yani çünkü Şubat ayında başlayan bu İran gerilimiyle beraber özellikle Hürmüz özelindeki gelişmeler petrol fiyatları üzerinde ciddi anlamda bir baskı oluşturdu. Tabii 100 doların üzerine gittik. Oralardaki o endişe, korku dolu o fiyatlamalardan şu an için çok onları geride bırakmış olduk en azından. Tabi bu geri çekilme memnuniyet verici. Yani Trump açısından da öyle. Çünkü yüksek petrol fiyatları daha ciddi anlamda bir enflasyon demek. Enflasyona mücadele de daha ciddi anlamda faizlerin yükselmesi ve maliyet anlamına geliyor ki bugün Amerika'nın herhalde en son isteyeceği şey bu tür bir denklem olsa gerek diye düşünüyorum. Haliyle şu anda petrol fiyatlarındaki düşüş genel olarak zaten ekonomilerin üzerindeki bu enflasyonist baskıyı da önümüzdeki süre içerisinde hafifletecektir. Bu anlamda ben tabii ki Trump'ın memnuniyeti bana göre hepimiz açısından da olumlu bir gelişme bu. Tabii bu geri çekilme ve yeni dengenin nerede oluşacağı bir miktar daha soru işareti. Yani burada tabii piyasada kaldıraç etkisi de var. Yani sert satışların bir miktar daha 70 dolarları doğru fiyatları baskılaması söz konusu olabilir. Bir miktar bunun içerisinde ben dolar tarafındaki hızlı güçlenmenin de petrol fiyatlarındaki baskılanmanın bir nedeni, bir parçası olabileceğini düşünüyorum. Ancak 70 dolar seviyelerindeki satışların yavaşlamasıyla bir miktar daha biz buralarda dengeleniriz kanaatindeyim. Yani savaş öncesi dönemdeki fiyatlara ulaşmamız için biraz daha zamana ihtiyaç var kanaatindeyim. Bir de ne olursa olsun evet bir anlaşma geldi, bir uzlaşma protokolü var ama birçok konuda farklı düşünceler de devam ediyor baktığımız zaman. Haliyle de bu müzakere ya da anlaşma süreçlerini sekteye uğrayabileceği dönemler de olabilir. Çünkü uzun bir döngüden süreçten bahsediyoruz. Olası risklerin tekrar masaya geldiği bir noktada, jeopolitik anlamdaki risklerin tekrar masaya geldiği noktada petrol fiyatlarındaki oynaklık artar. Öyle durumlarda tekrar kısa petrol atakları izlememize söz konusu olabilir. Ancak şu an için en azından bu geri geliş memnuniyet verici. Yani bu 75-80 dolarlarda yeni bir dengelenme ile gidecek olursa bir miktar daha ben şu an için ekonomiler üzerindeki oluşan bu enerji maliyetlerinden kaynaklı baskılanmanın aşama aşama hafifleyebileceğini düşünüyorum. Hı hı.
1: Borsada da bugün baskı var. BIST 100'de işlem gören şirketlerin sadece 20-22 tanesi yükseliş kaydediyor. %1'i aşan değer kaybı görüyoruz ama sene başından bu yana endekste yaklaşık dolar bazlı %22'lik yükseliş var. Ama topyekun bir yükselişten de bahsedemiyoruz.
0: Evet.
1: 40 şirketin dolar bazlı negatif ayrıştığını da görüyoruz. Bu ayrışmayı nasıl okumak gerekir?
0: Yani bir defa biraz da piyasada seçicilik var. Yani yok değil. Bu bankacılık falan zaman zaman daha ön plana çıkabiliyor. Şimdi her şeyden önce tabii yıla iyi başladık. İyi beklentilerimiz de vardı. Dolar bazlı özellikle son 2-3 senenin ötesinde daha güçlü bir başlangıç yaptık diyebiliriz. Tabii gelinen noktada Şubat ayı zirvesinden sonra bu savaş senaryolarının ön plana çıktığı bir döngü içerisinde de tekrardan piyasanın sert satışlarla karşılaştığını gördük. Şimdi sonraki süreçlerde biraz daha endeks belki desteklendi. Yani biz tekrar Şubat ayı zirvesi dolar bazlı bakacak olursak 335 dolar seviyelerindeydi. Bir miktar tekrar biz

0: Dolar bazlı zirveyi 15.000'li seviyelerde, 15.000-15.200 kademelerinde, yani Şubat zirvesini tekrar test etmiş olduk bir nevi. TL bazlı her ne kadar yeni rekor gelmiş olsa da, yani şunu söylemeye çalışıyorum, dolar bazlı biz rekoru tazeleyemedik aslına bakarsan Uğur. Buradaki tabii şu anda biraz küresel tarafta da limoni bir hava var. Yani satış baskısının hissedildiği bir şu anda bir gün içerisindeyiz diyelim. Bunun da iç piyasaya da bir miktar yansımasının olması normal. Yani bugünkü satışı ben biraz daha global taraftaki gelişmelere bağlıyorum. Ancak burada borsanın ne olursa olsun dünyada da öyle. Yani piyasalar açısından piyasanın makus kaderini değiştirecek şey bana göre özellikle enflasyonist bu ortamdaki risklerin bir nevi bertaraf edilmesi ve...
1: Bu arada Balsu'da tavan bir fiyatlama var. %9.46 artıda. Kiler Holding %5 primli. CV Enerji %4.6 yukarı yönlü hareket gösteriyor. Hektaş, Şekerbank, Batıseke, Şok Marketler, Pasifik Yüreca. Sıralama böyle. Bazı şirketlerde %9'ları bulurken yükseliş. Birçok şirkette de %1'e yakın değer kazancı var. Sadece BIST 100'de işlem gören şirketlerin 23 tanesi artı fiyatlama gösterirken endekste ağırlığı yüksek olan şirketlerden Astor %4.5'a yakın değer kaybı yaşıyor. 486 TL bandında. Gesan, Gübre Fabrika, Astor. Astor 298 TL'de. Sıralama değişince tabii gözümüz seçemiyor. Astor 300 TL'nin altında %4.33 değer kaybı yaşıyor. Mia Teknoloji, Europower, Margün Enerji, Aksa, Türk Altın İşletmeleri, Tapkı'da fiyatı en fazla geri çekilen şirketler.
0: Evet, yani endeks bazlı bu geri çekilmenin sınırlı kalacağı kanaatindeyim bir defa. Bir miktar daha belki burada yakın destek kademeleri kısa vadede test edilebilir. Ancak daha sonra özellikle genel olarak piyasalara bir toparlama geldiğinde biz tekrar bir önceki gerçekleştiğimiz zirveleri test ediyor olabiliriz. Buradaki esas bence kısa vadede hedeflenmesi gereken seviyelerin de 15.500 kademeler olduğunu düşünüyorum. Çünkü güncel kur üzerinden baktığımız zaman da Şubat zirvesi aşağı yukarı 15.400-15.500 bandına şu anda tekabül ediyor. Haliyle yani çok geri çekilmenin kalıcı olacak kanaatinde değilim. Tabi burada özellikle faiz döngüsüne dair beklentilerin değiştiği bir noktada biraz daha biz pozitif havanın borsaya yansımasını konuşacağız düşüncesindeyim. Çünkü böyle bir durumda ancak biraz daha genele yayılmış bir alım potansiyeli borsada ön plana çıkacaktır. Onun haricinde evet, sektörel olarak da ben bir seçicilik olduğu kanaatindeyim ki bu yıl boyunca bunu çok defa göreceğiz. Buradaki pozitif haber akışında ya da piyasanın tekrar olumluya döndüğü bir noktada bankacılık, ihracata dayalı dolar cinsi gelir olan özellikle sanayi kuruluşları, holdingler, havacılık ve teknoloji tarafı biraz daha ön planda olacaktır diye düşünüyorum. Hı hı.
1: Peki 15.500 bandına işaret ettiniz. Bu kısa vadede vurguladığınız bir seviye değil mi? Sene içerisinde en yüksek bu seviye mi gördünüz?
0: Yani bence bu yılın hedefi burası olacaktır diye düşünüyorum. Yani çünkü en azından...
1: Çok az bir marj yok mu 15.500'e? Yaklaşık %3, %4.
0: Yani çok fazla işte bir şöyle bir şey aslında söylemeye çalıştığım şuydu. Evet, biz buraları tekrar görürüz ama daha üzeri için yeni bir hikayeye ihtiyaç var. Yani burada faiz indirim döngüsünün hızlanacağı bana göre bir ön hikaye ve yabancının ilgisinin arttığı bir ortamda zaten bu seviyeler çok rahatlıkla aşılır. O zaman yeni zirvelerden bahsedebiliriz ama bu yıl açısından kısa vadede en azından ilk etapta yatırımcılarımızın piyasanın döndüğü noktalarda daha çok bu seviyeleri hedeflemesi daha akıllıca bir yaklaşım olur diye düşünüyoruz.
1: Sektörler içerisinde de ayrışma olduğunu görüyoruz. Yani sektörün içerisinde bulunan şirketlerde de ayrışma var. Mesela Şok dolar bazlı eksi yazmış, BİM artı da. Yani havacılık kanadında da atıyorum ulaştırma kanadı içerisinde servis taşımacılığı yapan bir şirket yükseliş kaydederken işte bütün model portföylerde olan şirketlerde geri çekilme görüyoruz. Orada da o zaman sizin ilk söylediğiniz şey seçici olmak.
0: Yani seçici olmak zorundayız bu dönem döngü içerisinde. Çünkü ya bir defa şu var, hani mesela faiz indiriminden bahsettiğimiz anda faizi duyarlı sektörler, hatta sektör içi şirketler daha ön plana çıkacaklar. Faizlerin yüksek kaldığı noktada borçlanma içerisinde olan bilançolarında borçluluğu daha fazla olan şirketlerin daha ciddi anlamda bu dönemde ağır kaldığına şahit olacağız, göreceğiz. Dediğim gibi yani burada biraz seçici olmakta fayda var. Özellikle az önce birkaç tane sektörden bahsettim mesela. Bunlardan bahsederken de buralarda likiditenin oldukça yüksek olduğunu da görüyoruz.
1: Bakalım önümüzdeki süreçte fiyatlamalar nasıl?

0: Bu devam edecek. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Marbaş Menkul Değerler Yurt Dışı Piyasalar Direktörü Ahmet Ulan bizlere eşlik etti. Böylece süremizin de sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Altera Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
2: Duratal Seramik, hava durumunu sunar.
3: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 28, Sakarya 27, Bursa 31, Balıkesir 30. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 12. Konya 28, Kayseri 26, Nevşehir 25, Sivas 27. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 20. Denizli 33, Aydın 37, Muğla 34, Manisa 32. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 24. Mersin 31, Adana ve Kahramanmaraş 33, Hatay 29. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 25, Karabük 29, Rize 26, Samsun 27. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 10. Malatya ve Erzincan 30, Van 28, Ardahan 26. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 20. Mardin ve Siirt 38, Şanlıurfa ve Diyarbakır 39 derece.
2: Duratal Seramik hava durumunu sundu.
4: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: İzmir. Her açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion. İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
6: Buyur Hasan.
7: Hadi oğlum.
5: Anne, bir şeye bakıyorum.
7: Olmadı mı Hasan'ım?
5: Oluyor anne.
8: Senin koyun.

0: yaptı.
1: Daha işim var anne.
2: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
3: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Ateşi kaçırma.
1: Vurdur beni abi şu topaya. Hadi hadi.
2: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
4: Atacağım artık ya, bunu kaçırmayacağım.
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
7: Çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Önce halk,

0: durmayı ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
1: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
9: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle. Otobit'te.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
11: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
12: Finansal özgürlük budur işte.
10: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
13: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
14: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım.

0: Sır Küpü.
1: Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde yeni formatımızla, yeni içeriğimizle beraberiz.
0: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bul.
1: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey.
2: Jüri.
1: Jüriyi aldı.
0: Kaybedenin olmadığı Sır Küpü'nde sadece çocuklar kazanıyor.
1: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
0: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
1: Örnek. Derin Hanım.
3: Misal.
1: Misal. Doğru yanıtı bildi.
0: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan Sır Küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü bu akşam 19'da Apara'da.
4: Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

Mutlu günler efendim. 23 Haziran Salı günü. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonomiye farklı açıdan da bakma şansımız, yorumlama şansımız olacak. Ama öncelikle bugün için hangi gündem maddeleri öne çıkıyor? Bir hızlıca özetlerimize bakalım. Şimşek ve Karahan Londra'da. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Londra'da düzenlenecek yatırımcı toplantılarında uluslararası finans çevreleriyle bir araya gelecek. İki gün sürecek temaslarda Türkiye ekonomisi ilişkin güncel gelişmeler ve politika çerçevesinin ele alınması bekleniyor. Bu toplantılarda yatırımcıların özellikle bu savaş dönemi ve savaştan sonraki dönem için Türkiye ekonomisine yönelik sorularını da yanıtlayacak ekonomi yönetimi. Bu arada İran anlaşmaya uymazsa gerekeni yaparım açıklamasını yaptı. Yine Amerikan Başkanı Donald Trump İran'ın anlaşmaya uymaması halinde askeri seçenekleri yeniden değerlendirebileceklerini belirterek İran anlaşmaya uymazsa ya da uygun şekilde davranmazsa yapmam gereken neyse onu yaparım dedi. Yani bir yandan mutabakat masasında Amerika, bir yandan da İran'a yönelik tehditlerini savurmaya devam ediyor. Hürmüz'den 11 gemi geçti, 7 gemi beklemede. Bu açıklamalar ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na ait. Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 gemimiz Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek Körfez'den ayrıldı dedi Uraloğlu. Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde bulunan toplam 7 gemide 177 vatandaşımız görev yaparken gemilerden biri Türk bayrağı taşıyor açıklamasında bulundu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı. Bu arada piyasalara bakacak olursak dikkat çekici Amerika'dan bir haber var. Nasdaq'ın piyasa değerinde trilyonluk gerileme var. Amerikan teknoloji hisselerinde yaşanan sert satış dalgası Nasdaq 100 endeksinde 1.1 trilyon doların üzerinde piyasa değeri kaybına neden oldu. Teknoloji devleri ve çip üreticilerindeki düşüşler, yapay zeka yatırımlarına ilişkin endişeler ve Fed'in yeniden faiz artırabileceği beklentileriyle hız kazandı. Evet, gündemin öne çıkan başlıkları böyle. Peki piyasalar nasıl? Bakalım hemen. BIST 100'de %1.3'lük düşüş var. 14.540 puandan işlem görüyor şu an itibariyle BIST 100 endeksi. Diğer endekslere baktığımız zaman BIST Banka'da %1.7'lik düşüş var. BIST Sanayi'de yine %1.1'lik düşüşü takip ediyoruz. BIST Turizm'de %1.2, BIST Spor'da %2, BIST Gayrimenkul'de %0.8 ve BIST Teknoloji'de %0.9'luk kayıp var şu an itibariyle. BIST Sigorta'ya baktığımız zaman orada da %1.8'lik düşüş var. Yine BIST İnşaat'ta %2'lik kaybı görüyoruz. BIST Madencilik'te %3'lük kayıp var. 3'ün üzerinde hatta. BIST Bilişim'de %0.8'lik kayıp var. BIST Gıda'da %0.5'lik kayıp var. BIST Kimya'da da yatay negatif seyir devam ediyor. BIST 100'de fiyatı en çok artan hisselere baktığımızda Balsu Gıda, Akiler Holding, CV Enerji, Hektaş ve Şekerbank sıralaması ekranlarınıza taşıyoruz. BIST 100'de fiyatı en çok azalan hisselere baktığımızda ise Gübre Fabrika, MİA Teknoloji, Girişim Elektrik, TR, Anadolu Metal, Madencilik ve Astor Enerji sıralaması dikkat çekiyor. Altın tarafına bakalım. Altının onsunda %1.6'lık düşüş var. 4.124 dolardan işlem görüyor. Gün içinde 4.091 dolara kadar düştüğünü takip ettik. 4.000 doların altına sarkacak mı?

0: önümüzdeki günlerde göreceğiz. Petrol tarafına baktığımızda ise Amerikan tipi ham petrolde 74 dolarlık bir fiyatlamayı görüyoruz. Brent petrolde de yine 77 doların hemen üzerinde bir fiyatlama dikkat çekiyor. Yatay negatif seyri devam ediyor. Evet, piyasalara da göz attık. Az önce de bahsetmiştik, ekonomi yönetimi Londra'da yabancı yatırımcılarla buluşacak. Peki neler konuşulacak? Haberimizde detaylarıyla izleyelim.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Londra'da yatırımcı turunda. İki gün sürecek temaslarda ekonomi yönetimi Türkiye'nin ekonomi programını, enflasyonla mücadele sürecini ve orta vadeli hedeflerini küresel fon yöneticilerine anlatacak. Program kapsamında yatırım bankaları, portföy yöneticileri ve uluslararası yatırım fonlarıyla görüşmeler gerçekleştirilecek. Ekonomi yönetimi yatırımcılara enflasyonla mücadelede kararlılığın süreceği, mali disiplinin korunacağı ve uygulanan ekonomi programından taviz verilmeyeceği mesajlarını verecek.
2: Şimşek ve Karahan'ın söylemleri makroekonomik göstergelerdeki görece iyileşme tarafındaki hususlar önemli olacaktır. Tabii burada önemli olan bunun karşılığının yabancı tarafında görülüyor olması. Bu anlamda da ülke risk primimiz 5 yıllık CDS puanımızın da savaş sonrasındaki düşüşüyle birlikte eski normlarına geliyor olması da bence burada sevindirici bir gelişme.
1: Londra temasları Türkiye'nin uluslararası piyasalardaki görünümü açısından da yakından takip ediliyor. Özellikle yabancı sermaye girişleri, Türk lirası varlıklara ilgi ve enflasyon beklentilerine ilişkin verilecek mesajların piyasalar üzerindeki etkisi merak ediliyor. Ekonomi yönetimi son dönemde New York, Londra ve Körfez ülkelerinde yürüttüğü yatırımcı temaslarıyla Türkiye ekonomisine yönelik güveni artırmayı hedefliyor. Londra'daki görüşmelerden çıkacak mesajlar ve yatırımcıların ilk değerlendirmeleri önümüzdeki günlerde piyasaların yönü açısından önemli sinyaller verecek.
0: Efendim, piyasaları konuşacağız. En çok da küresel piyasaları konuşacağız. Çünkü artık yatırımcı için bu dönemi okuyabilmek çok da kolay değil maalesef. Son yıllarda özellikle. Stratejist Özgür Hatipoğlu konuğumuz olacak. Özgür Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Özgür Hanım.
0: Şimdi zor bir dönem. Ve bu dönem aslında herkesin tavrını, halini değiştirdi. Özellikle evet. Merkez bankalarının. Ve son dönemde bu Orta Doğu'daki riskler merkez bankalarını biraz daha şahinleştirdi gibi görünüyor. Doğru. Barkumuzu da getirelim. Sizin de fikrinizi merak ediyorum. Özellikle Fed'den başlayarak bir yorumlamaya başlayalım mı? Fed'in yeni başkanı evet. Warsh sahneye çıktı. Şahin bulundu ama ne kadar şahindi onu da sizden.
4: Vallahi şimdi gerçekten güzel bir şey söylediniz. Şahin bulundu ama ne kadar şahindi. Bana sorarsanız aslında pek şahindi değildi. Biraz çaresizlikten dolayı şahin gibi göründü diyebilirim size ama aslında şöyle düşünün. Diyelim ki belirli sorumluluklarınız var ve bir iş yapmak istiyorsunuz ama o işi yaparken bunu haklı çıkartacak bir durumunuz yok. O zaman ne yaparsınız? Kendinize zaman satın alırsınız ve şeffaflığınızı azaltırsınız. Böylece karar verme mekanizmanız daha az sorgulanır. Çünkü her şey şeffaf olursa, herkes görürse, durumu anlarsa size bir sürü soru sorarlar. Ve sizi verdiğiniz cevaba göre de sıkıştırabilirler. Oysa kamuoyuna bu anlamda ne kadar az bilgi verirse yeni başkan içerideki süreçler hakkında o kadar az soruyla kendisini sıkıştırırlar. Ben bu işi biraz böyle okudum. Şimdi şahin mi? Evet, hani şu anlamda faiz indirmenin lafını etmedi. Hani herkes acaba eder mi? İşte Fed'in güvenilirliğine, özgürlüğüne acaba helal getirir mi, halal getirir mi diye sorulacaktı. Öyle bir şey olmadı.
0: Gerçekten Trump'ın adamı mı?
4: Mesela, ama öyle bir şey yokmuş gibi oldu. Fakat diğer yandan zaten faizi düşürmek için elinde done olmadığından dolayı böyle bir girişimde bulunması çok anlamsız olurdu. Şimdi bu birinci konu. İkinci konu, biliyorsunuz bir kere Merkez Bankası bölgesel başkanların çok fazla konuşup para politikası hakkında yorum yapmalarını onaylamadığını söyledi. Ondan sonra noktasal grafiğin anlamsız olduğunu söyledi ve kendisi de noktasal grafiğe oy vermediğini söyledi. Oysa bizim gibi bu tür donelere bakarak, bu tür açıklamalara bakarak portföylerine yön vermeye çalışan birçok yatırımcıya, birçok analiste, stratejiste bu bahsi geçen konular çok ciddi ışık tutuyordu Özlem Hanım. Şimdi bunlar olmadığı zaman, ha bir de şeyi de söyleyeyim. Mesela yine dot plotla, noktasal grafikle birlikte açıklanan, 3 ayda bir açıklanan ileriye dönük beklentiler vardı komite üyelerinin. İşte hem istihdam tarafında, hem enflasyon, hem çekirdek enflasyon, hem büyüme tarafında birkaç parametreyle tanımlanan beklentileri vardı bu karar vericilerin. Şimdi onların hiçbirisi belki de ileride yayınlanmayacak. Çünkü yeni başkan bunu doğru bulmadığını söyledi. Böyle olunca iş başında söylediğim yere gidiyor. İçeride bir takım süreçler var. Bir de toplantıya damgasını vuran task force dediği işte komisyonlar kuracak. Komisyon dediğiniz yer olduğu zaman komisyonlarda genelde işler biraz daha unutulmaya yönelik oluyor. Hani bizim deneyimimiz bu. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Komisyona kalan işler biraz daha uzuyor. Dolayısıyla gördüğüm kadarıyla aslında kamuoyuyla kendisi arasına ya da ana yapı olan FED arasına bir komisyon kademesi koydu. Böylece bir soru geldiğinde bunu komisyonla değerlendiriyoruz henüz deyip topu komisyona atabilecek. Yani burada bana sorarsanız şahinlikten eser yok. Bu son derece kurnazca bir yaklaşım ve savaşın getirdiği yüksek enflasyon ortamı zayıflayana kadar, enflasyon, sıcak enflasyon soğumaya başlayana kadar zaman kazanmak için yapılan bir manevra gibi geliyor bana. Ama şahin mi, güvercin mi derseniz güvercinlikten eser yok. Görünüşe göre biraz daha şahin, illa bir kuş ismi söyleyeceksek. Ama arkasındaki ana manevranın ne olduğunu düşündüğümü söyledim size.
0: Peki Kasım'daki seçim öncesinde acaba tavrı değişir mi? Yani bir faiz indirimiyle Trump'a bir sürpriz yapıp bir destek çıkar mı?
4: Bence bu ihtimal dahilinde. Çünkü Kasım dediğiniz yere henüz aylar var ve görüyorsunuz Başkan Trump bile barış yapabilmek için koşullar ne olursa olsun aslında yapmak istediğini anlıyoruz. Ama bir yandan da ben Amerikan başkanıyım, güç bende imajını bırakmamak için arada tehditvari konuşmalar yapıyor. Ama hemen arkasından onu düzeltici bir başka açıklama daha yapıyor. Yani çok ciddi anlamda barışa, bana sorarsanız Amerika'nın ve hatta dünyanın belki de İran'dan daha fazla barışa ihtiyacı var. Çünkü İran senelerdir zaten yaptırımlar altında yaşayan bir ülke. Biraz daha kötü olmuş olabilir ama işte görüyorsunuz Amerika'da bugün benzin istasyonundaki benzin fiyatı 6,5 dolar filandı. Ben geçen ay oradaydım. 6,5 dolar. Normalde orada 4 doların üzerine çıktığı zaman galonu sesler yükselmeye başlar. Tabii bunun bu kadar verilen rahatsızlığın halkın fiyatlar anlamında, enflasyon anlamında gördüğü rahatsızlığın mutlaka seçimde bir şeyi olacaktır. Hani gerçi bu seçim tabii direkt başkan seçimi değil ama sonuçta kanun yapma, yasama yetkisini eğer kaybederse, ki bana göre çok ciddi anlamda eli zayıflamış vaziyette, yasama yetkisini ciddi olarak kaybedecek demeyeyim ama gücü çok ciddi oranda azalacak. O yüzden seçime kadar iyi bir şey yapması gerekiyor. Bu iyi bir şey de işte görüyorsunuz bir barış öncesinde, seçimin çok öncesinde bir barış ortamı hazırlayıp petrol fiyatının ciddi anlamda düşüp ve uzunca bir sürede, en azından 2 ay 3 ay düşük seviyelerde kalmasını sağlaması lazım ki enflasyona etkisi o zamana görülsün. Onun için de eğer bunu başarırsa neden olmasın, seçime doğru bir faiz indirimi, şu anki fiyatlamaların hepsinin aksine bir faiz indirimi gelebilir. Bana kalırsa seçim vakti kurtarmaz. Hani biraz suni olur ama Aralık ayı itibariyle ben bir faiz indirimi olabileceğini değerlendiriyorum. Ama hala orada doğrusunu isterseniz ben kendim bile gidip geliyorum. Aralık ayında bekliyorum ama indirim mi yoksa faiz artırımı mı, onu çok söylemek zor. Bunu biraz zaman gösterecek.
0: Peki hazır, hani Merkez Bankaları'nın hepsini konuşmak isterim ama hazır Amerika'dayken bir aslında Trump'ın açıklamalarına da bakalım. Çünkü bir yandan Trump aslında bu İran meselesinde yani hani kim kazandı bu da çok tartışılır bir konu ama orada özellikle petrol fiyatları konusunda ve Hürmüz konusunda çok ısrarlı. Petrol fiyatları çakılıyor ve dünya çok daha güvenli bir yer diyor. Hürmüz'den dün 19 milyon varil petrol aktı. Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasına izin vermeyi kabul ettim. Daha fazla deniz ablukası olmayacak. İran geleceğe yönelik en yüksek düzeyde nükleer denetimlere tam ve eksiksiz olarak razı oldu. Bu nükleer dürüstlüğü sağlayacak. Eğer buna razı olmazlarsa daha fazla müzakere olmayacak. Gerekirse ablukayı yeniden tesis etmek için tüm gemileri yerinde tutacağım. İran gıda ve tıbbi malzemelere acilen ihtiyaç duyuyor. İran'ın tabii acil ihtiyaçları olduğu doğru ama bu petrol konusunda az önce sizin de bahsettiğiniz gibi Trump da köşeye sıkışmış gibi görünüyor aslında. Ve tabii tablo olarak baktığımız zaman bütün dünyayı uzunca bir süre aslında bir stagflasyon riskiyle de karşı karşıya bıraktı bu petrol fiyatları. Doğru. Şu anda geldiğimiz noktada sizce savaşın etkilerini geriye alır mı? Yoksa bu yıl boyunca bu petrolün o anlık, o 3 aylık yükselişi etkisini sürdürür mü?
4: Şimdi aslında şöyle, gerçekten Kevin Warsh'un, yani oradan geldim çünkü bir şey söylemem gerekiyor. Kevin Warsh'un temel argümanı, biliyorsunuz, bizde büyümede zayıflama olmayacak. Çünkü yapay zeka verimliliği artıracak. İşte istihdam olsa da olmasa da biz büyüyeceğiz diyor aslında. Dolayısıyla stagflasyon konusunda, hani stagflasyon hem enflasyon hem durgunluk anlamına geliyor. Belki durgunluk bacağını kurtarabilir Özlem Hanım bu yapay zekanın verimliliğiyle. Ama enflasyon tarafında inanın sadece petrol fiyatını düşürmekle bu iş ne kadar hızlı iyileşir bunu anlamak zor. Ama gelin görün ki bu sabahki piyasa notumda hazırladığım için size söyleyeyim. PCE enflasyonuyla, yani yarın açıklanacak veriden bahsediyorum. Hı hı. PCE enflasyonuyla petrol fiyatını, WTI petrol fiyatını üst üste koyduğunuzda gerçek anlamda bir korelasyon olduğunu, hani hiç sayısal bir şey ölçmeden gözünüzle bile anlayabiliyorsunuz. Bu da aslında şunu gösteriyor. Demin sorduğum soruma bir cevap. Yani sadece petrol fiyatıyla enflasyon sürecini yönetilebilir mi? Enflasyon süreci. Valla ona bakarsanız gerçekten belki birkaç aydır ölçmedim ama birkaç ay gecikmeyle gerçekten petrol fiyatı enflasyondaki ana dönüşleri belirlemiş gibi görünüyor şimdiye kadar. Hem de bu son süreçte değil. Yani bundan geçmişteki 5-6 seneye kadar gitmiştim ben, hani çok derine gitmeden. 5-6 senelik süreçte petrol fiyatı enflasyonla çok ciddi bir korelasyon sağlıyor. Şimdi ne oldu? Yukarı doğru sıçradı ama neredeyse aynı ay, bir ay, iki ay içerisinde tekrar gerisin geri önemli bir geri çekilme yaptı. Oysa enflasyon zaten çok yükselmemişti. Onun kadar yükselmemişti. Bu anlamda bakınca herhalde bir iki ay sonra enflasyon yeniden düşmeye başlar. Bu da zaten sizin demin o sürpriz, seçim öncesi sürpriz olur mu sorunuza belki olur diye cevap vermeme sebep veriyor. Yani oraya yetişmese bile Aralık ayına bir faiz indirimi olabilir gibi görünüyor. Petrol, yani ilginç bir çağda yaşıyoruz. Elektrifikasyon diyoruz, işte yeşil enerjiler diyoruz falan filan ama işte görüyorsunuz, petrolün boğazını sıktığınızda bütün dünyanın ekonomisinin boğazını sıkıyorsunuz.
0: Evet. Şimdi Amerika tarafında bir de tabii önemli gündem maddelerinden birisi SpaceX olayıydı.
4: Evet.
0: Yani şu anda Nasdaq belki de onun yüzünden çok ciddi bir trilyonluk gerilemeyi yaşıyor.
4: Doğru.
0: Bir yandan hani trilyon, ilk trilyoner gördük ama bir yandan da böyle bir sonuçla karşı karşıyayız. Şimdi ne dersiniz, SpaceX halka arzı acaba böyle Amerikan finans tarihinde bir yer edinecek mi?
4: Valla şöyle söyleyeyim. Şimdi Amerikan finans tarihinde, Amerikan savunma tarihinde yer edineceğine inancım yüksek. Çünkü zaten hali hazırda hani bazı işleri başarmış bir şirket. Fakat gelin görün ki şu an itibariyle para kazanamıyor. Bu sene itibariyle nakit yakıyor. Ve size şöyle söyleyeyim. Şimdi buraya yatırım yapan öyle ya da böyle bir sürü insan var. Bu insanlar halka arz yapıldığında çok heyecanlıydılar. Çünkü bana da herkes soruyordu. Ne zaman oluyor, nasıl oluyor, nasıl gireriz, nasıl yaparız? Demek ki Türkiye'den de çok ciddi bir ilgi vardı. Şimdi herkes orada aslında Özlem Hanım bir rüya satın aldı. Yani para kazanmayan bir şirkete yatırım yapıyorsunuz. Çünkü çok ciddi bir büyüme potansiyeli var, dünyayı değiştirme potansiyeli var ve bir de orada çok acayip bir karaktere de yatırım yapıyorsunuz. Elon Musk gibi bir adama yatırım evet. yapıyorsunuz ve hayatta bazı şeyleri de başardığını gördüğümüz, yani bu Tesla ile dünya markası olmasından tutun da başka şeylere kadar başarılı olmuş bir adama yatırım yapıyorsunuz. Ama size şimdi şunu sormak istiyorum. Biz bu yatırım yapan kişilere şu anda bunu, bu gerçeği bir daha söylesek, arkadaş ben sana o zaman söylemiştim. Aslında para kazanmayan bir şirkete yatırım yapıyordun ama çok heyecanlıydın, hiç beni dinlemedin. Şimdi olsa yapar mıydın bu fiyatlamayı gördükten sonra dediğimizde, emin olun insanların %90'ı ben şu anda yapmazdım, biraz daha beklemeyi seçerdim der. Oysa zaten 10 gün önce yatırımını yapmıştı. Şimdi o anlamda baktığımızda evet, finans tarihine şu anlamda da geçecek hisselerden bir tanesi. Halka arzı yapan tarafında mükemmel bir halka arzı oldu. Çok ciddi bir para kazandı Elon Musk. Ama yatırımcıları maalesef biraz üzülecek gibi gözüküyor. Çünkü zaten o dönemde bazı yatırım şirketlerinin yayınladığı değerleme raporlarında çok daha halka arz fiyatının çok daha altında bir değerlemesi vardı bu kağıdın. Hani oralara gelir mi? Çünkü daha 100 doların çok altındaki fiyatlar. Oralara gelir mi? Sanmıyorum o kadar düşeceğini. Ama doğrusunu söylemek gerekirse ben şu anda SpaceX'te olmak istemezdim. İyi ki de değilim zaten.
0: Bir de Amerikan tahvil tarafına bakalım.
4: Olur.
0: Orada nasıl bir beklentiniz olur? Bir ara çünkü ciddi bir, aslında savaş sırasında ciddi bir dalgalanmaya da neden oldu. Tahvillerdeki hareket.
4: Şimdi tahvil tarafında şöyle bir şey var. Bu sabaha kadar size söyleyebilirim ki Kevin Warsh ve Fed fiyatlaması vardı Özlem Hanım. Fakat bu sabah daha farklı bir iş gelişti ve işte Güney Kore'deki hisse satışı ile birlikte Nasdaq'ta vesairede de işte riskli varlıklardan çıkış ve buna karşılık da risk free dediğimiz, risksiz sayılan Amerikan tahvillerine giriş oldu ve bunu bütün tahvil eğrisinde görüyoruz. Yani Fed'in faiz yükseleceğine dair beklentiyi bile en yakından fiyatlayan 2 yıllık faizlerde, tahvillerde bile piyasa alıcı oldu. Faiz aşağı geliyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Bir süre, birkaç gün sanki risk oluştuğu sürece piyasa tahvil almaya devam edecek. Ama yarınki veri çok önemli. Tahvil piyasasının temeli şu anda hala faiz beklentilerinden dönüyor. Bugünkü tahvil alışı, faizin geri çekilmesini ben kısa bir riske karşı korunma olarak görüyorum. Daha büyük resimde hala faizler yukarı gitme ihtimali barındırıyor diyeyim size.
0: Peki ECB tarafına bakalım. Orada da faiz artırdı. Hatta şimdi bazıları diyor ki biraz erken davrandı. Ama siz nasıl görürsünüz? Özellikle enflasyon %2 hedefine dönebilir diyor Lagarde. Yine ECB'nin baş ekonomisi Philip Lane de enflasyon bir süre daha hedefin üzerine kalabilir diyor. Böyle baktığımız zaman ECB tarafı ne durumda? Yeteri kadar şahinleşmiş mi onlar?
4: Ya zaten onların faizi yükseltmeye ihtiyaçları var. Çünkü şimdi orada Avrupa çok ilginç bir coğrafya. Çünkü çok şanssız bir coğrafya oldu. Yani Rusya-Ukrayna çatışmasında bir taraf olmadıkları halde taraf olmayan ülkeler arasında en fazla ekonomik anlamda yıpranan yer Avrupa oldu. İran-İsrail Amerika çatışmasında yine taraf olmadıkları halde en fazla hasar gören yer ekonomik anlamda yine Avrupa oldu. Taraf olmayan ülkeler bazında. Ve hepsi de aslında Avrupa'da fiyatların yükselmesine, yani enflasyonu körükleyen yönde etkiler çalıştı. Dolayısıyla siz merkez bankacı olarak kaçınılmaz bir şekilde orada faiz yükseltmeniz gerekiyordu zaten. Bence doğrusunu yaptılar. Erken davranmadılar. Zaten Avustralya'ya bakarsanız orada faiz artışı var. İki kere artırdılar ya. İki ya da üç kere yanlış hatırlamıyorsam. Japonya artırdı. Yani büyük ekonomilerde zaten olan bir şey. Dolayısıyla bunun geride kalmışlığı diye bir şey söz konusu bence değil. Bunu zaten önünde sonunda yapacaklardı. Yapmaları doğru bir fikirdi. Hatta şimdi bakıyorum mesela sene sonuna kadar 10. ayda bir tane faiz artırımı daha fiyatlanıyor swap piyasasında. Sonuçta ben de aynı şeye katılıyorum. Avrupa muhtemelen bu sene bitmeden bir kere daha faiz artırımı, bir 25'lik daha faiz artırımı yapar diye değerlendiriyorum. Enflasyonla mücadele için. Yani Hürmüz açılsa bile. O yüzden hani orada şey tarafında biraz daha riskler yukarı yönlü enflasyon açısından, özellikle Avrupa için.
0: Euro dolar tarafına bakınca nasıl bir fotoğraf görüyorsunuz?
4: Şimdi euro dolar tarafında aslında faiz spreadine baktığımız zaman, makasına baktığımız zaman euro pozitif çalışan bir piyasa olması lazım. Sonuçta faiz arttırıp arttırmayacağı belli olmayan bir Fed var ve bir kere faiz arttırmış ve bir kere daha arttıracağına neredeyse kesin gözüyle bakılan bir Avrupa Merkez Bankası var. Dolayısıyla faiz makası aslında euro lehine çalışıyor. Ama gelin görün ki Fed'in ve doların ağırlığı, piyasadaki ağırlığı o kadar yüksek ki hiç kimse euro'nun faiz arttırmasına bakmıyor. Hatta euro faizi arttırdığı gün euro değer kaybetmişti. Herkes Fed üzerinden her şeyi fiyatlıyor. O yüzden de belki bir süre daha hani dolar endeksi yukarı doğru gidecek gibi gözükse bile daha ilerleyen süreçte kaçınılmaz bir şekilde ben euro'nun yükseleceğini değerlendiriyorum.
0: Şimdi doların biraz daha etkisi azalacak ve alternatifler aranıyor. Ya, o yüzden evet, aslında evet. Özellikle. Şimdi tabii şey de bekleniyordu. Hani Hürmüz Boğazı kısmında İran'ın ücretlendirmesini yuan üzerinden yapıp hani yuana başka bir pencere açar mı diye de bekleniyordu ama orası herhalde birazcık daha karışık olacak gibi.
4: Sanırım ona şu anda izin tabii belki doğru bir kelime olmaz ama şu anda ona ortam bırakılmaz gibi gözüküyor. Çünkü öyle bir şeye imkan verilirse Amerika'nın birçok konudaki üstünlüğü ister istemez azalacaktır ve onu engelleme şansı var. Ama size bir şey söyleyeyim. Başka bir şeyi engelleme şansı pek az. Şimdi Dünya Altın Konseyi'nin bir raporu yayınlandı ve bu raporda şeyleri sormuşlar. Merkez bankacılara denmiş ki işte sizin kurumunuzun işte ne kadar altın almasını bekliyorsunuz vesaire gibi soruların yanında bir de ilerleyen dönemde altının döviz rezervleri içerisinde ne kadar yer tutmasını bekliyorsunuz diye sormuşlar ve çok büyük bir çoğunluk altının rezervlerdeki ağırlığının ciddi oranda artacağını işaretlemiş. Aynı kişilere şunu da sormuşlar. Peki doların rezervlerdeki yerinin ne tarafa doğru devam edeceğini düşünüyorsunuz diye sormuşlar. Orada da dolar olarak rezervlerdeki doların ağırlığının azalacağını hep merkez bankacılar fiyatlamış. Dolayısıyla öyle baktığınız zaman bunu mesela Fed'in veya işte Trump'ın değiştirmek için pek fazla bir şansı olmayabilir. O yüzden de ilerleyen dönemlerde biraz daha bu yapının değiştiğini ve paritelerdeki ağırlığın artık hani şimdi nasıl dedik euro merkez bankası faiz arttırdı ama herkes hala Fed'e bakıyor. Bu şeyin ağırlığın biraz daha önümüzdeki birkaç sene sonra değiştiğini görürüz diye değerlendiriyorum.
0: Peki şimdi tabii altın demişken siz biraz altına bakalım. Çünkü altında şimdi bakıldığı zaman 2011 yılında 1920 dolarlarda, 2015'te 1045 dolara iniyor ve o zamandan sonra aslında çok da 2020'lere kadar kazandırmıyor. Evet. 2020'lerden itibaren kazandırılıyor ama şimdi tekrar 4000 doların altına sarkar mı ne olur diye bakıyoruz. Tekrar kayıp yılları mı başladı altının?
4: Aslında bu soru doğru bir soru. Şöyle ki yani bir sürü dinamik konuşuyoruz. İşte dolar endeksiydi, faizdi, savaş riskiydi, oydu buydu bir sürü şey konuşuyoruz. Veya merkez bankaları falan ama aslında döngüselliği inceleyen birisi şunu fark edecektir. Yaklaşık 10-11 yılda bir altının çok hızlı yükseldiği dönemler gelir. Ve bu dönem 2 sene falan sürüyor. İşte 3. sene bozuluyor o dinamik ve ondan sonra da aşağı düşmeye başlıyor. Sonra yeniden işte yaklaşık 10-11 senelik bir döngüye geliyoruz. Şimdi biz altına dönüp baktığımızda zaten altın aslında 2 senedir falan belki de 3 senedir falan yükseliyor diyebiliriz. O çerçevede biraz altının tekrar hani yukarı döngüsünün normalde sonlanması gereken bir süreçteyiz. Ama başka dinamikler de geldi artık ortaya. Yani bir kere bu döngülerin, tarihteki bu döngülerin hiçbir zaman hesaba katmadığı bir teknolojik zenginleşme, teknolojik ilerlemeler var artık. Yani yapay zekadan tutalım da işte kuantum bilgisayarlarına kadar. Şimdi bunlar artık zenginleşmeyi veyahut kıymet fiyatlarını etkileyen faktörler oldu. Bir de tabii demin konuştuğumuz merkez bankalarının rezervlerinin artık daha fazla altına kayma beklentisi var ki son konjonktürde bence bu çok mantıklı bir durum. O yüzden belki bu seferki geri çekilme veya yükseliş süreci biraz daha uzun sürer ve geri çekilme süreci biraz ertelenir diye düşünüyorum. Yani ben aslına bakarsanız hani şöyle 3900'ler falan olursa altının o bölgeden yukarı tepki verebileceğini ve yeniden yukarı döneceğini düşünüyorum ama geçen seneki çılgınlıkla hiç alakası olmayacak bir şekilde yükselir. Yani daha makul yükselir diye düşünüyorum.
0: Son 10 yıllık altın grafiği de enteresan tabii. Şimdi evet. Burada bir de gümüşü konuşalım dilerseniz. Çünkü gümüş de böyle altın güvenli liman olma özelliğini kaybediyor ama gümüş de çok iyi

0: diyenler için de çok öyle çok da iyi bir tablo yok sanki.
1: Evet, evet. Maalesef şimdi gümüş tabii gümüş altının yanında biraz daha yavru kalıyor. Onun yavrusu gibi düşünün. Çünkü evet bir sanayi değeri de var ama hani o sanayi değeri aslında çok değişken. Neden? Çünkü biz hep diyorduk ki solar panellerde kullanılıyor. Fakat teknoloji ilerledikçe solar panellerin kullanımı yayılıyor. Daha fazla gümüş beklersiniz kullanılsın. Ama teknoloji ilerledikçe daha az gümüşle aynı işi halledebiliyorsunuz. O yüzden gümüşün kullanımı düşünüldüğü gibi, beklenildiği gibi ciddi oranda artmıyor. Bunu biraz daha ben şu anda hani altınla birlikte hareket eden ve altından bir türlü ayrışmayan ve ayrışması son derece zor bir kıymet olarak görüyorum. O anlamda ne zaman ki faiz konusu normale döner, o zaman altın ve gümüş yukarı doğru hareket eder diye düşünüyorum. Çünkü altın ve gümüşün satışındaki temel neden faizlerin yüksek olması bence. İşte bu da herhalde yaklaşık 2-3 aya kadar veya işte yaz sonrasına kadar, sonbahar itibariyle biraz dengeye girer diye düşünüyorum enflasyon ve faiz politikası. O zamana kadar altın ve gümüşte aşağı doğru biraz daha eğilim ve yatay piyasa çalışır diye düşünüyorum. Yani altın almak için doğrusunu isterseniz hiç acele etmem. Evlenecekler için bence iyi. Hani bu zamanda evlenirseniz bundan 3 ay öncesine göre daha rahat insanlar size altın getirirler. Biraz beklerseniz o altınlar para yapar.
0: Bir an önce evlenmek lazım diyorsunuz. Peki boyaya bakalım. Şimdi tabii bir yandan İngiltere'yi Avrupa'dan artık saymıyorsak eğer çok ciddi aslında Brexit'ten beri çok ciddi bir şekilde yönetim krizi yaşıyor. Evet. Yine bir başbakan istifası daha geldi ve yine bir belirsizlik var. Ve tabii sterlin de biraz artık herhalde etkisini dünya sahnesinden yitiriyor gibi görünüyor. Ne dersiniz? Boeing'in bundan sonrası ne olur acaba?
1: Valla şimdi sterlin yani ben hani ne zaman şöyle söyleyeyim size 2005'ten bu yana bu piyasalarda bir fiil trade ediyorum veya işte geçmiş zamanlarda kurumlarda çalışırken danışmanlık yatırım danışmanlığında çalıştığım dönemlerde ya danışmanlık yapıyordum. Sterlin her zaman tali bir parite oldu. Evet. FX majörleri içinde sayılsa bile hiçbir zaman en çok trade edilen parite olmadı. Çünkü biraz daha coğrafi olarak da biraz işin dışında. Evet geçmiş zamanlarda sömürgecilik zamanlarında dünyanın en büyük imparatorluklarından birisi olmuş olabilir ama artık o dönemi geçti. Sizin de dediğiniz gibi Brexit'ten sonra da o ülkede bir türlü yönetim tabiri caizse dikiş tutmadı. Öyle olunca ekonomik istikrar da biraz zor oluyor. Sonuçta pariteye baktığınızda o da doların güçlülüğünden en fazla etkilenenlerden bir tanesi oldu. Ve şu son dönemde o da ciddi olarak gerilemiş vaziyette. Ama hatırladığım kadarıyla grafiğinden yine Euro dolarla birlikte hareket edecek. Çünkü asıl faktör burada dolar endeksi. Yani sterlinin tek başına anlatacak çok bir hikayesi yok. Merkez Bankası...
0: Son bir yılı böyle.
1: Aynen. Bakın şeyde aynı Euro dolar gibi bant, geniş bir bant içerisinde aslında pek bir yere gitmeden hareket ediyor. Doğrusunu isterseniz en güzeli budur aslında. Yani bir ekonomide stabiliteyi sağlamak istediğinizde Japon yeni gibi olmasını istemezsiniz. Sonsuzluğa kadar zayıflamasını istemezsiniz. Böyle bir bant içinde gitsin gelsin. Şu anda burada bu var. Büyük ihtimalle de birkaç ay sonra biraz daha yükseldiğini göreceğiz. Ama dediğim gibi tamamen Fed kaynaklı Bank of England tarafında çok önemli bir şey olacağını zannetmiyorum. Belki bu sene bitmeden onlarda da bir faiz artışı söz konusu olabilir. Ama gördüğüm kadarıyla piyasada çok ciddi bir fiyatlaması yok şu anda.
0: Peki siz hazır Japon demişken aslında Borja da bakalım. Çünkü orada da 31 yıl sonra bir faiz yükselişi var. %1'e çıkardı faizi.
1: Evet.
0: Ve bu savaş döneminde de gerçekten orada da tahvilde ciddi dalgalanmalar oldu. Ne bekliyoruz? Japonya tekrar böyle küllerinden doğma ihtimali olabilir mi?
1: Şimdi Japon ekonomisi aslında... Uzun yıllardır trader grinder dedikleri bir laf var. Yani traderları, kısa süreli işlemcileri alıp böyle eriten, yok eden bir piyasaydı. Çünkü tahvil piyasasında senelerdir insanlar artık bu tahvili buradan faizler yükselir diyerek aldılar. Ve her seferinde zarar ettiler. Ancak şu anda o trend değişmiyor. geçmiş oldu. Bundan sonrasında yani artırımlar geldi ve hatta yine gelmeye devam edecek. Çünkü Japonya Merkez Bankası'nın kuru yönetmek için faizi artırmaya ihtiyacı var. Ve buna karşılık olarak iki şeye daha ihtiyacı var. Şimdi Japonya'nın en büyük endişesi aslında kur yönetimi. Hani faizler benim anladığım kadarıyla orada ikincil sebep olarak, ikincil endişe noktası olarak geliyor. Hani Avrupa ve Amerika'da en önemli şey faiz gibi görünüyor. Ama Japonya'da en önemli şey kur. Kuru yönetmek için işte bir Merkez Bankası'nın faiz artışı gerekiyordu. Onu yapıyorlar. İkincisi gerekli olan şey müdahale. Direkt Merkez Bankası'nın müdahalesi. Bunu dallara budaklara ayırabiliriz. İşte sözlü müdahale var. Onun da dereceleri var. En sonunda döviz alımıyla direkt müdahale var. Henüz oralara gelmedik. Üçüncüsü ise ihtiyacı olan üçüncü ve belki de gerçekten işi çözecek olan şey maalesef kendisinden gelmiyor. Fed'den geliyor. Ne zamanki Fed tamam ben artık faiz indirmeye hazırım, ekonomim hazır, enflasyonum hazır der. O gün göreceğiz ki veya ondan kısa bir süre önce göreceğiz ki dolar yen paritesi şu anda 160 civarında geziyor. Çok hızlı bir şekilde 150'lere 140'lara inecek. Oranın ilacı birçok yerin olduğu gibi maalesef Fed. Ama şeyde Merkez Bankası tarafında çok sıkı yakın takip var. Hem faizi arttırdılar hem işte Amerikan yetkilileriyle birlikte en son açıklama yaptılar. Kur için gerekli önlemleri sıkı bir şekilde alacağız dediler. Hani yakın da sanırım bir müdahale olacak oraya. Bir sabah uyandığımızda hani kuru işte 161-60 şu anda. Buradan bakarsak bir 157'lerde falan bir sabah görebiliriz her an.
0: Peki çok teşekkür ediyorum. Sayenizde çok güzel bir küresel fotoğraf çektik. Çok teşekkür ederim.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Efendim Özgür Atipoğlu ile birlikteydik. Bir kısa ara verelim. Devam edeceğiz.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

Efendim paranın yönüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son yıllarda ekonomiyle ilgili ne konuşursak konuşalım sonunda işin ucu enerjiye dokunuyor ve enerji dediğimiz zaman da son yıllarda yenilenebilir enerjinin

0: Gerçekten yükselişini görüyoruz. Özellikle Türkiye'de güneş enerjisi noktasında çok önemli yatırımlar ve çok önemli şirketlerimiz var. Tabii bugün kameralarımızı Almanya'ya, Münih'e çevireceğiz. Çünkü Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi fuarı Intersolar Europe 2026 başladı ve Smart Güneş Teknolojileri ve Genset Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ da bizi bekliyor Münih'te. Halil Bey, hoş geldiniz yayına.
1: Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Merhabalar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi fuarı diyoruz. Türkiye açısından, sektör açısından aslında hangi yenilikler var bu yıl fuarda ve Türkiye açısından etkileri ne olur diye sorarak başlamak isterim fuarı.
1: Esasında fuarlarda biliyorsunuz her zaman bir sonraki ürünler tanıtılıyor. Piyasaya yeni çıkacak ürünler tanıtılıyor. Bu fuarda sadece firmalar yok, araştırma enstitülerinin de ufak tefek katılımı var. Onlar da esasında yine bize yol göstermek açısından faydalı oluyor. Sektör birleşiyor, burada bütünleşiyor ve birçok insan fuara geliyor. Bizi ziyaret edenlerin içerisinde enstitülerden, profesörden tutun, normal kendi güneş tarlası için panel alacak müşteri de dahil olmak üzere farklı bir katılım oluyor. Sektör esasında birbiriyle çok güzel bir bilgi alışverişi yapıyor. Nereye gittiğimizi daha iyi görüyoruz hep beraber. Burada 3 gün bayağı sabahtan akşama kadar toplam 18 kol yaklaşık bütün sektörü bir araya getirebiliyoruz. Burada biliyorsunuz artık biz de derneğimizin de adını değiştirdik. Bütün şirketler olarak artık sadece güneşten bahsetmiyoruz. Güneş ve depolama artık beraber gidiyor. Burada bunu hep beraber yine bu sene görebiliyoruz.
0: Evet, depolama demişken aslında son dönemin en önemli başlıklarından birisi enerji depolama sektörü, sistemleri. Bu teknolojinin güneş enerji sektöründeki rolünden de biraz bahsedelim mi? Özellikle önümüzdeki dönemde enerji depolamanın yaygınlaşmasını nasıl öngörüyorsunuz?
1: Şöyle ki buradan 7-8 sene önce yine bu fuarda ilk konteyner tipi depolama çıktığında bir konteyner 1 megawatt saat fiyatı da yaklaşık 1 milyon dolardı. Bugün fiyatı yaklaşık yarısı, yani 500 bin dolar ve içerisindeki depolama kapasitesi 4 ila 6 megawatt saat. Yani 5 desek bugün yaklaşık 10 kat ucuzlamış bir depolamadan bahsediyoruz. Bu 10 kat ucuzlama ne demek? Esasında dünyanın en ucuz enerji kaynağı olan güneş. Yani biz bugün güneş santralinden dünyanın en ucuz enerjisini üretebiliyoruz. Bunu bir de bu kadar ucuz depolayabildiğimizde artık güneş enerjisi eskisi gibi kesintili değil, artık kesintisiz bir güç kaynağı olarak bizlere hizmet verebiliyor. Avrupa'da biliyorsunuz Türkiye'den farklı olarak Türkiye'de minimum ve maksimum fiyat var. PDK bunu regüle ediyor. Sıfırdan altına fiyat düşemiyor. İşte 4500'ün de üzerine çıkamıyor. Oysa ki burada fiyat eksi 5000-10000 liralar olabildiği gibi artı 10000-20000 liralar da olabiliyor. Yani tam bir arz ve talep dengesi Avrupa Birliği'nde, Avrupa ülkelerinde piyasası işliyor. Bu piyasa işlerken de depolama çok daha önemli oluyor. Çünkü siz depolamayla o eksi fiyatlarda elektrik alabiliyorsunuz. Düşünün ki güneş santraliniz yok veya herhangi bir santraliniz yok. Siz enerjiyi alıp depolayıp daha sonra elektriğin yüksek olduğu fiyatlara da satabiliyorsunuz. Bu işin parasal tarafı. Diğer taraftan da dengeleme konusu çok önemli. Dengelemede dediğimizde hiçbir zaman arzla talep birebir aynı olmuyor. Yani örneğin bugüne kadar çalışan konvansiyonel sistemler 24 saat çalıştığı için bir kömür santralini açtığınızda 24 saat elektrik üretiyor. Oysa ki tüketim hiçbir zaman 24 saat aynı değil. Hani güneş neydi? Önceden kesintili bir enerji sistemiydi. Yani sadece gündüz saatlerinde, güneşin olduğu saatlerde, ışınımın olduğu saatlerde vardı. Şimdi biz o saatleri yayıp, örneğin siz bugün bir güneş santrali koyup hiç elektrik satmadan gündüz sisteme bütün elektriğinizi depolayıp akşam saatlerinde, talebin olduğu saatlerde bunu çok daha değerli bir fiyata satabiliyorsunuz. Güneş artık o kadar ucuzladı, depolama o kadar ucuzladı ki ikisini bir arada kullandığınızda inanılmaz dengeli bir elektrik sistemini oluşturabiliyorsunuz.
0: Peki Halil Bey, şimdi tabii Türkiye'nin enerji dönüşümünden de biraz bahsedelim. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle güneş enerjisinde bugün hangi noktadayız? Önümüzdeki yıllarda sektörü hangi fırsatlar bekliyor? Hangi zorluklar bekliyor? Biraz sektörü de konuşalım.
1: Türkiye'de güneş enerji sektörü esasında çok hızlı bir büyüme gösterdi. Yani beklenenin üzerinde oldu. Zaten hükümet programlarında 10 bin megawatt gibi beklenirken 2025 yılında Türk insanı gerçekten çok ciddi girişimci ve ucuzlamayla beraber, dünyadaki güneş enerji sistemlerinin ucuzlamasıyla beraber üretilebilir, kurulabilir, mühendisliği yapılabilir hale geldi. Bizler Türk firmalar olarak bugün Almanya'da mühendisliğimizi satıyoruz. Sadece ürünümüzü değil, mühendislik yapıyoruz. İşte güneş takip eden sistemlerle beraber güneş panelini teklif ediyoruz. Bunu yapan birçok firmamız var ve biz bundan ilgi olarak gurur duyuyoruz. Biz bu sektörde pay almaya başladık yıllardır. Türkiye'de de bunu sahada çok hızlı göstererek 25 bin megawatt bir kurulu güce, 25 bin megawatta geçtik, 27 bin megawattların üzerine bir kurulu güçte sıfırdan sadece 10 yılda geldik diyebiliriz esasında. Ana kurulumlar Türkiye'de biliyorsunuz 2015-16 yılında başladı. İlk 10 yılımızı kabaca bitirdik dersek güneşte, bundan sonraki dönemde iddia ediyoruz ki bu depolamanın gücüyle örneğin en azından ithal doğalgazla elektrik üretmeye çok fazla ihtiyaç kalmayacak. İthal kaynaklar bugün yıllık bazda bakarsak maalesef hala ülkemizin enerji ihtiyacının, elektrik ihtiyacının, enerji diye ötürmüyorum, elektrik ihtiyacının %40'ını yaklaşık karşılıyor. Yani hala yanan 10 lambadan 4 tanesini biz ithal kaynaklarla yapıyoruz. Dolayısıyla burada daha yolumuz çok uzun. Bu özellikle depolamayla beraber bu bizim için söylenen kesintili enerji sistemleri artık kesintisiz, artık dengeleyici enerji sistemleri diyebiliriz bunlar için. Önceden soğuk rezerv tutuyorduk. Yani soğuk rezerv ne demek? Bir santrali, kömür veya doğalgaz santralini kapalı tutup ama onu her an çalışabilecek şekilde bekletiyorduk. Neden? Tüketim artarsa o tüketim anında devreye girebilsin diye. Takdir edersiniz ki bir kömür santralinin yanması, devreye girmesi, verimine ulaşması saatler sürer. Oysa ki şu anda depolama sistemleriyle saniyede biz devreye girip gerekli olan elektrik ihtiyacını sağlayıp bu frekans kontrollerini ve voltaj kontrollerini de yaparak sisteme çok ciddi bir destek olabileceğiz. Bu yüzden de artık Türkiye'de güneşten kimse korkmuyor. TEİAŞ olsun, TEDAŞ olsun, elektrik sistemini yöneten arkadaşlarımız bununla ilgili olarak daha rahatlar. Yine bakanlığımız zaten sürekli önünü açıyor, elinden geleni yapıyor. Bizim en büyük problemimiz biliyorsunuz izinler, kamu izinleri. Burada çok fazla izin alınıyor, çok fazla farklı kurumdan izin alınıyor. Bu kurumlar arasındaki koordinasyonu da yeni bir denklemle çözmeye çalışıyor Enerji Bakanımız. Burada da bir daire kuruldu. Bu dairenin kapsamında da bundan sonra izinleri koordine edecekler ve burada yatırım yapmak isteyen gerçek yatırımcıların daha da hızlı yatırımını yapmasını sağlayacak. Bunu bekliyoruz. Süper izin kanunlaştı ama yönetmelikleri ve uygulamasında eksiklerimiz var. Onları da toparladığımızda Türkiye çok daha fazla yeşil enerjiye sahip olacak. Zaten bu bizim doğal bir zenginliğimiz. Ben bazen diyorum madeni illa yer altında aramaya gerek yok. Yerin üzerine çok güzel bir madenimiz var. O da güneş. Bu güneşi biz artık enerjiye çevireceğiz. Depolayacağız. İstediğimiz saatte istediğimiz kadar kullanacağız.
0: Şimdi tabii Halil Bey, sizin smart güneş teknolojileri olarak da önemli yatırımlarınız var. Mesela yerli güneş hücresi üretimi ve dikey entegrasyon yatırımları. Şirketin rekabet gücüne nasıl katkı sağlayacak bunlar ve bu stratejinin Türkiye'nin enerji teknolojilerindeki bağımsızlığı açısından önemi ne diye de sormak isterim.
1: Şimdi esasında her kriz dünyaya bir şey gösterdi. Artık globalizasyon kelimesi biliyorsunuz biraz değişmeye başladı ve beklentiler değişmeye başladı. Bir Covid oldu, ürün bulamaz olduk. İşte bir savaş çıkıyor, gemi gelemiyor. Bunların hepsini ancak siz kendi üretiminizi yaparak geçebilirsiniz. Bugün Avrupa Birliği Made in Europe diyor. Türkiye'yi ekleme ihtimalleri var. Ümit ediyoruz ki bunu eklerler, Türkiye'yi eklerler ama çok net olmamakla beraber böyle bir durum söz konusu. Diğer taraftan Made in USA kapsamı var. Amerika çok ciddi şekilde Amerika'yı da üretimi destekliyor. Herkes farklı böyle coğrafyalara kendi üretimini destekliyor. Türkiye burada geri kalamazdı, kalmamalıydı, kalmadı da. Türkiye'de de milli ve yerli enerji hamlesiyle beraber sadece yerli enerji değil, aynı zamanda yerli ürünlerle üretilen bir yerli enerji konsepti gelişti son yıllarda ve bizler de bu konsepte uyan şirketlerden biri olduk. Bugün Türkiye'de yerli wafer, yerli hücre, yerli panel üretip bunu yerli mühendislikle, yerli trafoyla, yerli kabloyla, yerli konstrüksiyonla, yerli güneş takip sistemleriyle sahaya indirebiliyoruz. Bu da bizim esasında dediğiniz gibi dikey entegrasyonda çok büyük bir farkımız oldu. Bugün Türkiye'nin ithalat mevzuatları, Amerika'nın ithalat mevzuatları, Avrupa'nın ithalat mevzuatlarının şekillenme durumuna bakarsak bu yatırımları yapmayan firmaların zaten bundan sonraki süreçte piyasada rekabet edemeyeceğini çok rahat görüyoruz.
0: Peki hazır siz Avrupa'dayken şirketin Avrupa'daki geleceğini de konuşalım. Nasıl bir gelecek bekliyor? Özellikle bu entegre üretim modeli sizin büyüme stratejinizde, Avrupa'daki büyüme stratejinizde nasıl bir rol oynayacak?
1: Şimdi geçen sene bu fuara katıldığımızda ilk defa güzel, yani daha iyi siparişler almaya başladık. Bu Avrupalıların da artık lokal kendi coğrafyasından ürün arama stratejileri başladı. Bu fuara kadar güzel işler yaptık. Bu fuarın çok daha iyi olduğunu görüyoruz. Artık bizi bilerek gelen ve direkt ürün almaya gelen müşterilerle bir daha beraber olmak çok güzel. Ürünlerimizin lansmanını zaten sürekli yapıyoruz bu fuarda. Memnuniyetle söyleyebilirim ki bu sene bugüne kadar ki belki en büyük ciromuzu yapacağız ve en Avrupa içerisinde en büyük ciromuzu herhalde bu sene yapmış olacağız. Onu söyleyebilirim. Ümit ediyorum ki daha büyük ciroları bu coğrafyada yapıyor olacağız. Türkiye'den çok daha fazla güneş santrali kurulan bir coğrafyadan bahsediyoruz bugün. Hani Avrupa'da çok güneş santrali var ama çok daha fazla kurulmaya devam ediyor. Biz de bunun bir parçası oluyoruz ve daha çok olacağız.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum Halil Bey yayınımıza katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için ve kolaylıklar diliyorum.
1: Ben de size çok teşekkür ederim. Münih'ten selamlar.
0: Çok saygılar. Teşekkürler. Bizden de selamlar, İyi saygılar. Yayın. Efendim InterSolar Europe 2026 fuarında Münih'te güneş teknolojilerinin konuşulduğu bir ortamda Smart Güneş Teknolojileri ve Genset Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ'ı ağırladık ve böylece yayınımızın sonuna geldik. Yarın saatleriniz 15'i gösterdiğinde burada olacağız. İyi akşamlar.

0: açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Beta Enerji halka arz oluyor, Türkiye enerjinin gücüne ortak oluyor. Ürettiği trafo ve anahtarlama ürünlerini 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ulaştıran Beta Enerji gücüne güç katıyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Beta Enerji, Türkiye'nin dönüştürücü gücü.
2: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
3: Ajet. Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 28, Sakarya 27, Bursa 31, Balıkesir 30.

0: Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 12. Konya 28, Kayseri 26, Nevşehir 25, Sivas 27. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 20. Denizli 33, Aydın 37, Muğla 34, Manisa 32. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 24. Mersin 31, Adana ve Kahramanmaraş 33, Hatay 29. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 25, Karabük 29, Rize 26, Samsun 27. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 10. Malatya ve Erzincan 30, Van 28, Ardahan 26. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 20. Mardin ve Siirt 38, Şanlıurfa ve Diyarbakır 39 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Geçer geçer geçer geçer herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer. Sulla geçer.
2: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Mehmet abi.
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor oluyor anne.
3: Senin koydu.
2: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
0: Ajet. Hadi.
6: Spor araba.
7: Az kaçar.
6: Elektrikli araba.
7: Çok yakar. Park etmesi zor.
8: Yok artık.
9: Hiçbirini beğenmedin mi?
7: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
9: Kredi de yok, faiz de yok.
2: Aa. Peki ne var?
9: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.

0: Hanım.
1: Misal.
0: Misal. Doğru yanıtı bildi.
2: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız Sır Küpü tam size göre. Başvuru adresimiz sirkupu@apara.com.tr. Yenilenen içeriğiyle heyecan, eğlence ve bilgiyi armağanlayan Sır Küpü neşenize neşe katacak. Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü

0: piyasa notlarıyla karşınızdayız. Günü akşama bağlıyoruz. Borsa İstanbul'da geri çekilmeler var. Petrolde düşüş var. Gümüş ve ons altında değer kayıpları var. Bu başlıkların hepsini konuşacağız. Bizlere Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Direktörü İsmail Güner eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Önce borsayı konuşalım. Endekste %1,5'ları bulan değer kayıpları söz konusu. Haftanın ikinci işlem gününde endeksteki bu geri çekilmeyi neye bağlamak gerek? 14.500 puan seviyesinin altına sarktı. Son dönemde hızlı yükselişler görmüştük. Ama bugünkü düşüşlerin boyutu %1,5'u aşıyor. BIST 100'de işlem gören 100 şirketi de verelim. Günün ilk yarısında sadece 20 şirkette yükseliş vardı. Öyle çok yüksek oranlı yükselişler de görmedik aslında. Balsu tavan oldu. Kiler Holding %3,75 artıda. Batı Söke %0,7 artıda. Pasifik Güreşe %0,8 yukarıda. Gülermak çok yatay. BİM çok yatay. Migros sınırlı hareket ediyor. Tüpraş, Patek, Gürsel çok sınırlı hareket eden şirketler. An itibarıyla 15 şirket yeşil. Ve ağırlıklı kırmızı bir görüntü var. Bu geri çekilmenin sebebini neye bağlamak gerek?
1: Şimdi öncelikli olarak piyasalar biliyorsunuz beklentiyi satın alıyor. Beklentiler gerçekleştikten sonra bir rahatlama, bir kar realizasyonu ihtiyacı oluşuyor piyasalarda. Özellikle de İran-Amerika arasındaki bu son İsviçre'deki görüşmelerde bir mutabakatın sağlanması ve birçok konuda anlaşmış olmaları aslında piyasalarda bir rahatlama beraberinde getirdi diyebiliriz. Burada aslında piyasalar bu konuda biraz daha umutluydu daha öncesinden ve borsaların birçoğu aslında yukarı yönlü yükselişlerini, rekorlarını kırıyordu. Mesela Asya Pasifik tarafında mesela bugün haricinde tarihi rekorların kırıldığını görmüştük. Kospi tarafında, Japonya tarafında, Nikkei tarafında. Şu anki tabloya baktığımızda bu gelişmelerin paralelinde aslında dikkat ederseniz borsalar da neyle gidiyor dediğiniz zaman aslında yükselişler hep böyle nasıl bizde BIST 30 hisseleriyle yükseldiysek orada da belli başlı sektörler yani teknoloji, yapay zeka bu tarz sektörlerdeki aşırı alımlarla piyasa değeri yüksek olan şirketlerdeki aşırı alımlarla borsalar yukarı doğru rekorlar kırmıştı. Şimdi bu gelişmenin neticelenmesiyle birlikte bir kar realizasyonu oluştuğunu görüyoruz. Mesela Kospi tarafında devre kesti en son akşam seansında. Japonya biraz düştü ve Amerika borsaları bugün de eksi. Yani orada da özellikle teknoloji tarafında ciddi anlamda bir kar realizasyonu eğiliminin oluştuğunu görüyoruz. Yani bir bu gelişmelerin biraz daha artık somut hale gelmesiyle birlikte özellikle de o belirsizlikler şu an için hızlı yükselen sektörlerde bizim en çok böyle bu yıl performans beklediğimiz, kar olarak iyi beklediğimiz hızlı yükselen şirketler, sektörler şu anda bir kar realizasyonu sürecine girdi. Biz bunu yaşıyoruz Amerika tarafında. Aynı şekilde Asya tarafında da bunu gördük. O yüzden biraz daha bir piyasalarda kar realizasyonunun devam edilmesi

0: gelebilir diye düşünüyoruz. Borsa İstanbul'da da aynı şekilde. Şu an biz de yurt dışı piyasalardaki bu satış baskısından biz de etkilenmiş durumdayız. Bizde de özellikle de endeks tarafına baktığımızda 15.850'nin üzerine bir türlü çıkamamıştık. Orada kalıcılık sağlayamamıştık. Şimdi bizde de bu direnç seviyelerin aşılamamasıyla birlikte bir kar realizasyonu süreci görüyoruz. Ama burada tabii ki bu kar realizasyonunun biraz daha sınırlı mı ya da kalıcı mı olacağını zaman içerisinde göreceğiz. Yurt dışı piyasalardaki haber akışları belirleyecek. Özellikle de endeks grafiğine baktığımızda burada 60 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalıp kalamamamız oldukça önemli diye düşünüyorum. O yüzden buradaki geri çekilmelerde muhtemelen alış seviyeleri, özellikle de para girişlerini biz takip edeceğiz. Burada para çıkışı böyle çok böyle net bir şekilde görmediğimiz sürece bir alım fırsatına da dönüşebilir. Ama dediğim gibi şu an bir kar realizasyonu gibi süreci yorumlayabiliriz.
1: An itibarıyla endekste işlem gören, BIST 100'de işlem gören 84 şirkette düşüş var. Bir de sektörleri ekrana taşıyalım. Sektörel anlamda görüntünün nasıl şekilleniyor? Bankacılık endeksinde değer kayıplarının boyutu %1'leri aştı. Sanayi endeksinde %1.38'lik düşüş var. BIST Banka endeksi 18.605, %2.41 düşüş var. Turizm %1.4 düşüyor. Teknoloji kırmızı bölgede, gayrimenkul eksi de. Topyekün bir satış görüyoruz. Sektörel görüntü de bu şekilde. Teknik grafiği rica edelim. BIST 100'ün teknik açıdan görüntüsünü daha yakından konuşalım. 15.500. Siz bazı hususlara temas ettiniz. Bir de grafik üzerinden anlatmanızı rica edeceğiz. 60 günlük hareketli ortalamaya doğru bir salınma yaşanabilir mi? Yeşil grafik.
0: Evet, aslında bize buradaki tablo biraz daha önümüzdeki sis perdesini aslında aralıyor. Bir fikir veriyor aslında. Dikkat ederseniz endeks 14.850'yi kıramamıştı dünden beri ve burada yukarı yönlü yükselişin devam edebilme kuralı olarak biz son günlerde 14.250 seviyesine hep işaret ediyoruz. Burada bir gap oluşmuştu biliyorsunuz ve buraya doğru da bir yakınsama dikkatimizi çekiyor. Şu an için 14.250 civarında endeks tutunmayı başarabilirse ben herhangi bir problem olmadığı kanaatindeyim. Şimdi diyelim A planı bozuldu, 14.250 tutmadı. Sonra dikkat edeceğimiz seviye 14.000, yani 60 günlük ortalama. 60 günlük ortalama bizim için yani B planı, ama C planı burada yok. Yani üçüncü plan yok. Yani bu sefer bozulma başlar. 14.000'in altında bir kalıcılık oluşursa. O yüzden ilk tolere edebileceğimiz seviye 14.250. Burada önemli bir, kuvvetli bir destek var. Burası biraz daha küresel tarafta satışlar hız kazanırsa, burada tutunamazsa 14.000 seviyesi bizim için önemli, kuvvetli bir destektir her zaman için. Yani burada endekste de dikkat edin, 14.000'in etrafında kaldığı sürece düşüşler hep sınırlı kalmış. Biz yine burada bu seviyeye kadar olabilecek düşüşleri yakından izleyeceğiz. Şu an bir kar realizasyonu süreci var. Bu bizimle alakalı değil. Yurt dışındaki Amerika kaynaklı başlangıçta ve Asya'ya da sıçramış durumda. Biraz da beklentilerin gerçekleşmiş olmasıyla birlikte, yani petrol fiyatlarında şu anda mesela gerileme halen devam ediyor. Bu oldukça olumlu bir şey. Böyle bir tabloda olan bu kar realizasyonunu aslında ben çok da böyle olumsuz okumak istemiyorum. O yüzden burada 14.250'nin üzerinde kalabilme kabiliyetini çözeceğiz. Endeks burada kalabiliyorsa hacimli satışlar görmüyorsak bu olumlu.

0: tekrar yukarı yönlü bir yükseliş hamlesi olur munun cevabını arayacağız.
1: Saat 16.10 şu an. 100 milyar TL'lik hacim var BIST 100 endeksinde. Nasıl zayıf, bir düşüş bu?
0: Zayıf. Yani boş düşüyor aslında. Biraz yurt dışından...
1: Kademeler boş mu?
0: Evet. Yurt dışından biraz oradaki satış baskısı özellikle de mesela Amerika tarafındaki vadelilere bakıyoruz. Avrupa tarafına bakıyoruz. Şu anda zayıf bir piyasa var. Bizde de benzer bir durum olduğunu görüyoruz. Çünkü birçok tartıştığımız konular aslında atlatıldı. Merkez Bankası toplantılarını gördük. Oraları yorumladık. Enflasyon verilerini az çok görüyoruz. Ama orada da yavaş yavaş iyimser yorumlar gelmeye başlayacak. Fed tarafından olumlu açıklamalar da gelmeye başlıyor. Yavaş yavaş Fed diğer eyalet başkanlarının konuşmaları da olumlu aslında. Bu bakımdan şu an bir kâr realizasyonu sürecini sakin bir şekilde görmeyi bekliyoruz. Ama dediğim gibi burada 14.250 ve 14.000 seviyesinin üzerinde kalıp kalamayacağı bize piyasanın daha yukarı şu an için gidip gidemeyeceğinin sinyalini verecek. Ama tabii biraz sonra zaten şeyi de göreceğiz. Bu sanayi, mali sektör ve BIST 30 ilişkisini. Orada verelim. Da iyi bir olumlu bir havada nasıl bir görünüm olacağını da tahmin etmiş olacağız.
1: Verelim BIST 30 banka ve sanayi ayrışmasını göreceğimiz grafiğimiz. BIST 30 endeksi bu sene yaklaşık %38 yükseldi. BIST 100 endeksi bu sene yaklaşık %28.8 değer kazancı yaşadı. Bankalar her ne kadar bankalara dair beklentiler kuvvetli olsa da bankacılık endeksi bu sene sadece %13 değer kazancı yaşamış durumda. Bu ayrışma nereye doğru evrilebilir?
0: Evet, bu grafik aslında banka, sanayi ve BIST 30'un 1,5 yıllık bir fiyat hareketini karşılaştırıyor. 1,5 yıl içerisinde endeksle olan korelasyonlarına baktığımızda, fiyat ilişkilerine baktığımızda dikkat ederseniz burada kazanan taraf aslında BIST 30 hisseleri olmuş. BIST 30 hisseleri şu an endekse göre %5 daha avantajlı durumda. Grafikte turuncuyla gördüğümüz endeks. Pembe olarak gördüğümüz grafik de endekse göre sanayi sektörü hisselerinin yaklaşık %5 hatta %6'lık bir negatif ayrıştığını görüyoruz. Bakın orada X bank ile X sanayi arasında grafiklerde bir zıtlık var. X bankta siyah grafik dipten yani -25'lerden -14'lere kadar yükselmiş. Yani arada bir %10'luk bir hızlı bir yükseliş görülmüş. Ama bunun yanında da sanayi sektörü tarafı negatif ayrışmış endekse göre. Orada da değer kaybı oluşmuş. Yani bu şu demek, banka hisseleri çok fazla düştüğü için son yıllarda 1,5 yıl içerisinde endeksle olan fiyat ilişkisine baktığımızda aşırı derecede düştüğü için burada bir tepki yaşadık. Tepki yükselişi. Onun haricinde sanayi tarafında da bakıyoruz biraz daha aslında kuvvetli görüyoruz grafikte. Endeksle, BIST 100 endeksiyle olan ilişkisinde biraz daha sınırlı bir negatif ayrışma var. Bu bakımdan ben BIST aslında uzatmayayım. Kısacası şu demek bu grafik. Biz burada yine BIST 30 hisseleriyle X30 hisseleriyle yükselişe devam edeceğiz. Yani likit endeks ağırlığı yüksek, endeksi etkileme oranı yüksek olan hisseler endeksi yukarı çekmeye devam edecek. Onun haricindeki hisselerde ayrıca değerlendirmek lazım. Yani ben çok böyle sektörel bazlı da değerlendirme taraftarı değilim.

0: Burada hisse bazlı, bilanço bazlı hareketlerin biraz daha ön plana çıkacağını düşünüyorum. O yüzden piyasa şu an için daha da zorlaştı. Onu söyleyeyim. Yani bir, endeks ağırlığı yüksek ve trendi olan, yükselen trendi devam eden hisseleri bulacaksınız bir. Bunun haricinde diğer hisselerden de işlem yapmak istiyorsanız orada bilanço bazlı pozitif ayrışan ve trendi olan, yükseliş trendinde halen olan hisseleri bulacaksınız. Mesela yapmamamız gereken bir şeyi söyleyeyim. Son bir yıllık ya da altı aylık fiyat hareketlerine baktığınızda hep dipler aşağıda, bir sonraki dip ya da bir sonraki tepe hep aşağıda oluşuyorsa o hisseler aslında zayıftır. Yani bilançosuna da baktığınızda muhtemelen kötü bir bilanço açıklamıştır. Bu hisseler bizim hedefimizdeki hisseler olmamalı. Trende bakacağız. Hep bir sonraki tepe bir öncekinin üzerinde olması bizim için çok daha doğru bir hisse olma ihtimalini arttıracaktır. Tabii bunu seçerken de biz bilançoyu da takip etmemiz lazım. Şimdi hisse teknik olarak yükselebilir ama bilanço kötüyse burada başka bir spekülatif bir sebep ya da manipülasyon arayabiliriz. Ama hissede tepeler hep yukarıda oluşuyorsa ve bilanço destekliyorsa bizim asıl hedef hissemiz odur. Orta ve uzun vadede taşımamız gereken hisse odur. O yüzden aslında küçük yatırımcının boş vakti varsa bol bol şirket raporlarını okuması lazım. Analiz toplantılarını, biz şirketlerin toplantılarına gidiyoruz. Oradaki raporları okumaları gerekiyor. Yani hisselerle ilgili çok ciddi anlamda fikir sahibi olabilirler. O yüzden bizim çok daha seçici olacağımız, yani ben rastgele bir hisse aldım, nasıl olsa piyasa iyi, böyle bir dönemde değiliz. Bir, BIST 30'dan doğru olanı bulacaksınız, trendi olanı bulacaksınız. Ve diğer hisselerde de aynı şekilde bilançosu iyi olan hisseyi böyle seçip bulmanız gerekiyor. O da çok fazla değil sayısı.
1: Dolar bazlı grafikte de endekse gelinen nokta ne anlatıyor diyelim. Bu arada BIST 100 dolar bazlı bu sene %22 yaklaşık yükseldi. Evet, %22 dolar bazlı bir getiri var. Ancak BIST 100'de işlem gören şirketlerin 43 tanesi negatif ayrıştı. Yani bu negatif ayrışanlara baktığımızda gıda perakende şok var. Giyim perakende de mavi var. Otomotiv hisselerinde otokar var. Hem de ciddi %32 civarı eksi yazmış dolar bazlı grafiklerde. Ama ana endeks %22 primli dolar bazlı. Şimdi o seçici olunması gerektiğini burada daha iyi görüyoruz.
0: Evet, evet. Yani siz şimdi daha net bir şekilde örneklerle bu durumu açıkladınız. Yani ne demek istediğimi aslında burada siz güzel bir şekilde özetlediniz. Şu an gerçekten bizim çok böyle farklı bir gözle piyasayı incelememiz lazım. Yani basit, herkesin baktığı bakış açısıyla bakarsanız farklı olamazsınız bu piyasada. Ama bir düzenli bir yükseliş trendi olan bir piyasada siz herkes gibi düşünebilirsiniz ve doğru olma ihtimali çok yüksek olur. Ama böyle piyasada oynaklığın çok yüksek olduğu bir süreçte sizin çok daha kimsenin görmediği bir açıdan stratejiler geliştirmeniz gerekiyor. Biraz önce dediğim gibi, yani yapacağınız ev ödevimiz çok net. Bakıyoruz endekste 15 bin ya da 17 binlere doğru hareket bekliyoruz dediğimiz zaman yapmamız gereken iki tane ödev çıkıyor. Bir, BIST 30 hisseleri endeksi bu seviyelere getirebilir. Bunu bileceğiz. Ama burada da hangileri getirebilir? Orada da trendi olan ve hikayesi olan, böyle gittikçe detaylara ineceğiz. Yabancı para girişi olmuş mu, çıkışı mı olmuş ve o BIST 30'da hikayesi olan bir şirket var mı? Özellikle de cirosunu arttırma potansiyeli ya da dönem

0: dönemsellik, yaza yönelik mesela bilançolar da bazı sektörlerde, hisselerde daha iyi gelebilir. Bu tarz doğru okumaları yapmamız lazım ve aynı zamanda da bunun dışında da bizim bilanço bazlı doğru hisselere odaklanmanın bir yolunu bulmamız lazım. Yani bizim yani yukarı yönlü bir hareket bekliyoruz dediğimiz an iki taraflı hareket etmemiz lazım. Bir BIST 30, bir de hisse bazlı. Yani çok sektörlere de takılmak istemiyorum. Çünkü tekstil dediğimiz zaman 20 tane, 30 tane şirket var. Şimdi bunun bir tanesini çok iyidir ama hepsini genelleme yapamayız. O yüzden şu an için biraz daha böyle bilanço bazlı ya da beklentisi iyi olan hisseler üzerine yoğunlaşmamız gereken bir süreçteyiz. BIST 100 endeksinin dolar bazlı grafiğinde de aslında bize bu tablo endekste yukarı yönlü yükseliş trendinin devam ettiğini gösteriyor aslında. Burada biz ilerleyen zamanlarda yükselişleri görmeye devam edeceğiz. Bir aksilik olmazsa. Çünkü o sis perdeleri dağılıyor. Enflasyon ile ilgili negatif hikayeleri artık biraz daha az duyacağız. Petrol fiyatları düşüyor. Altın düşüyor. Şu an borsalara doğru da bir yönelme görebiliriz. Şimdi buradaki endeksteki paralel kanalın doğrultusunda biz hedeflerimizi belirlememiz gerekiyor. Bakın oradaki kırmızıyla çizdiğimiz yukarı yönlü paralel kanal gayet güzel çalışıyor. Bize referans veriyor. Alt banda yaklaşma olduğu zaman, şimdi ne zaman yaklaştığını anlarız. Orada kritik referans seviyelerimiz var. Yeşil mesela, 60 günlük ortalama. Orası zorlanırsa zaten sorgulamamız gerekiyor bizim endeksin teki yükseliş hareketini. O zaman bozuluyor diyebilmeliyiz. Diğer taraftan yukarıda bir daire içerisine almışız. Lacivert, dolar bazlı grafiği. Bakın o dairenin içerisine sıkıştık. Şimdi o dairenin dışına çıkmak üzereyiz. Az kaldı. Yani bu yukarı doğru da olabilir, aşağı doğru da olabilir. Ama bizim genel itibariyle burada 250 dolarlardan gelen bir hali hazırda bir yükselen trendimiz var endekste. 200 günlük ortalamanın üzerindeyiz biz. Ve 60 günlük ortalamanın da üzerindeyiz. Teorik olarak şu an bizim konuşmamız gereken bu ortalamaların üzerindeysek yükselişi konuşmamız gerekir. Yükselişin başlaması için hangi rakamların kırılması gerektiğini karar vermemiz gerekiyor. O yüzden burada mesela 15.600'e kadar çok rahat gelme potansiyeli var. Ama dediğim gibi daha üzeri oluşması için dünyada topyekun yeniden bir yükseliş hareketi başlaması gerekiyor. Tek başımıza bizim ayrışma ihtimalimizin zayıf olduğunu düşünüyorum. O yüzden buralar aslında tekrar yükseliş için böyle yakın ama bizim görmemiz gerekiyor. Yani 15.000 seviyelerinin hatta 14.850'nin mesela aşıldığını gördüğümüz an ben mesela farklı konuşmaya başlarım. Hazırlıkları artık tamamladık mı derim. Yani hangi hisseleri almamız gerektiği benim masamda olması gerekiyor. Benim bu kararı vermiş olmam gerekiyor o esnada. Yani o zaman karar vermemem gerekiyor. Şu an için endeks biraz daha stabil duruyor. Yani beklenti bitti şu anda. Özellikle Orta Doğu'daki belirsizlik süreci şimdilik sonlandı. Bunun da bir rahatlaması, bir kar realizasyonu şu an görüyoruz. Ama dediğim gibi burada bu olumlu hava devam ederse tekrar bir alım havası oluşabilir. Sadece yurt dışında kar realizasyonu sürecinin bittiğini bizim kanaat getirmemiz lazım. Şu an yeni başladı.
1: Burada geride kalanda mı olmak lazım yoksa akışta olanda mı? Yani dedik ki evet dolar bazlı %22'lik yükseliş var ama 40-43 tanesi negatif ayrışmış. Ama o negatif ayrışanlar da büyük şirketler.
0: Aslında şimdi burada doğrusu pozitif ayrışanları takip etmek çok daha doğru. Yani negatif ayrışanlar muhtemelen ancak iyi bir ortamda tepki anlamında bir yükseliş gerçekleştirebilirler.
1: Yani ilk etapta o pozitif

0: Alişanlar gidecek. Belki ikinci, üçüncü etapta.
1: Yeni zirveler göreceğiz orada biz. Diğerleri ancak o ilk etapta gidenlerin seviyesine gelmesi lazım ki tekrar orada yeni bir trend başlayabilsin. O yüzden gidenin peşine düşmek çok daha doğru strateji diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Tekrar 100 şirketi isteyelim. Bakalım. Bugünkü baskıdan bahsettik. %1.5 civarında değer kaybı var dedik. An itibarıyla 85 şirket düşüyor. Astor'da düşüşler %6'ya aştı. Gesan %6 değer kaybı yaşıyor. Gübre Fabrika, Mia Teknoloji, Margün Enerji, Fenerbahçe, Türk Altın işletmeleri fiyatı en fazla geri çekilen şirketler arasında yer alıyor. Fiyatı en fazla artan şirketler arasında da Kiler Holding, Balsu Gıda, CV Enerji, Hektaş, İz Enerji var. Mesela Astor'dan ilerleyelim. Birkaç defa son dönemde 300 TL'nin üzerini gördü ama kalıcı olamadı. 300'ün altına sarktı yine. Çok sert hareketler görüyoruz şirkette. En yüksek gördüğü seviye 363. Sonra 284'lere kadar geldi. Sonra bir 300 yaptı ama üzerinde de kalamıyor. Bugünkü düşüşü özel bir habere bağlamak gerekir mi, yoksa piyasadaki geri çekilmeyle beraber mi okumak lazım?
1: Şimdi aslında Astor'u ayrı bir değerlendirmek lazım. Çünkü şirketleri çok bizim detaylı incelememiz gerekiyor karar verirken. Biraz önce mesela bizim doğru hikayesi olan hisseleri bir kere bulmamız gerekir dedik ya. Astor aslında bu tarz hikayesi olan hisselerden bir tanesi aslında. Uzun zamandır da bizim de radarımızda olan bir hisse ve çok ciddi anlamda da bir prim yaptığını görüyoruz Astor'un. Neredeyse yani şöyle söyleyeyim ben size, %300'e yakın belli bir vadede, yani bu yıl içerisinde %300'e yakın bir yükseliş. Yani şimdi %300 yükselen bir hissenin sürekli yükselişe devam etmesi gerektiğini beklemek çok doğru olmayabilir. Burada ancak şunu bekleyebiliriz. Bizim beğenmemizin sebebi şirketin gerçekten yapmış olduğu iş sebebiyle çok değerli olması. Yani buradaki transformatör üretimleri hem yurt içinde hem yurt dışında çok ciddi talep görüyor. Ve bu da hisse üzerinde, finansallar üzerinde olumlu bir hikaye yaratıyor. Ama bu kadar aşırı aldığınız zaman da bir düzeltmesi olmak zorunda. Şu an bu düzeltme sürecini yaşıyoruz. Yani bu şirketin özellikle de aşırı, bu tarz hisselerde aşırı alım, aşırı değerleme maalesef hisselerde biraz zaman kaybı yaratıyor. Mesela şu anki piyasa değerine bakıyoruz. 292 milyar. Yani bu şirketin öz sermayesine baktığımızda 1 milyar civarı bir öz sermayesi var. O yüzden ben 38 milyar bir öz sermayesi var. Yani 38,5 milyarlık bir hisseye şu an yatırımcılar 292 milyar para ödüyor. Yani bunu bir kere sorgulamamız lazım. Bu aşırı bir alımdır. Burada belli bir düzeltme yaşandıktan sonra tekrar finansallar, özellikle de ikinci çeyrek bilançosunda da olumlu, iyi bilanço gelebilirse bu hissedeki düzeltme tekrar yeni bir yükseliş trendine dönüşebilir. Bu yıl bilanço açısından pozitif ayrışmasını beklediğimiz sınırlı hisselerden bir tanesi. O yüzden bilanço dönemleri çok dikkat etmek lazım bu tarz hisselere. Ama dediğimiz gibi yatırımcıların dikkat etmesi gereken ederinden fazla bir değer de işlem görüyor olması bu bir risk. Yani özellikle de zirveden aldığınız zaman uzun bir süre beklemek zorunda kalıyorsunuz. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bakımdan bizim şu süreci iyi hisseleri bulmakla geçireceğiz. Ama mümkünse prim yapmamış olanları ayırt etmemiz gerekiyor.
0: Nereden girdiği de önemli yatırımcının. 300 liradan girdiyse şimdi düşüşe yakalandı Astor'da ama 114

0: liradan girdiyse sırtını yaslamış rahat rahat takip ediyordur.
1: Biz mesela yayınlarda o fiyatlarda çok konuştuk.
0: Evet.
1: Çok beğeniyoruz. Çok ucuz dediğimiz seviyeler. Evet, güzel, beğeniyoruz ama bu piyasa bunu satın alıyor. Ama bunun da bir aşırı alım seviyesi oluyor maalesef. Biz bunları yaşadık. O yüzden bu tarz hisseler şu anda mesela en çok değer kaybeden hisseler haline geldi. Bunlar biraz daha devam edebilir. Ama bu demek değil ki yani sürekli düşecek. Mutlaka bir ortalama bir fiyat dengesi yakalayacağız. Onu takip edeceğiz ama şu an için ikinci çeyrek bilançoyu görmeden burada çok aceleci olmamak lazım. Oradaki tahminleri görmek lazım. İkinci çeyrek bilanço tahminlerini.
0: Bir yandan yatırımcı borsada hangi şirketi alırsam kazanırım sorusunu yöneltirken, diğer yandan ya evet yıllardır borsada bir hareket yok ama kenarda giden bir altın vardı. Şimdi o altından da olduk. Altın da geri çekiliyor. Düşmez denilen altın da düşüyor. Geri çekilmez denilen ons altında da değer kayıpları var. Hal böyle olunca gram altındaki kayıplar da kendisini hissettirdi. Yukarıdan maliyetlenen altın yatırımcısı tedirgin, mutsuz, üzgün. Ve ons altın tekrar 4100 dolar seviyesine kadar geldi. Son 15 günlük periyotta 4022 dolar seviyesi görülmüştü. Dolar bazlı zararın boyutu yaklaşık %5 sene başından itibaren.
1: Yani altın tarafı çok böyle dikkatli ve uzmanlık gerektiren bir durum. Yani böyle bugün aldım, bu yarın sattım şeklinde düşünürseniz orada zaten bir sorun yok. Şimdi siz daha böyle profesyonel fon bazında bir yatırımcıysanız portföylerinize bir altın alacaksanız ondan sonra buradaki fiyat hareketlerini, gidişatını geldiği yerleri çok iyi ölçüyor olmanız lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Altın gibi bir emtiada açıkçası biz hep neyi konuşurduk? Özellikle de jeopolitik riskleri, belirsizlikler ve alternatif yatırım aracı olabilir mi? Bize aslında aldıran şeyler bunlar da aslında altını. Şimdi zaten bu sürede de bu soruların sorduğumuz zamanlarda da altın geçtiğimiz yıldan beri 2000 dolardan 5500 dolarlar, 5700'lere kadar yükselmiş. Yani bunu hisse senedi bile yapmadı. Öyle söyleyeyim. Böyle bir yükselişi. Bir emtianın yapması zaten anormal. Bu anormallik içerisinde şimdi bu düşüşleri de anormal görmememiz gerekiyor.
0: Müsaadenizle şöyle bir bilgi vereyim. 2011 yılında altın 900 dolarlardan, 1000 dolardan 1920 dolara gidiyor. Sonra yataylaşan bir grafik. 2012'de 100 dolar aşağı, 2013'te 200 dolar aşağı ve 2015'te 2011'de gördüğü 1920 dolardan 1045 dolara kadar gerileme söz konusu oluyor. Yaklaşık %45'lik bir değer kaybı. Daha sonra 2015 yılında gördüğü o dip seviyeden tekrar 1920 dolar seviyesine ulaşması yılları alıyor. 9 yıl boyunca yukarıdan maliyetlenen yatırımcı başa baş noktaya gelemiyor. Ve 2025 yılında 3000 doları görüyor. 1920 doların üzerinde yaklaşık %45'lik bir getiri dolar bazlı ama 14 senede bu hareket oluyor. Yani çok uzmanlık gerektiren bir konu olduğunun altını çizdiniz. Nasıl olsa yükseliyor. Ben de alayım, kazanırım derse yatırımcı böyle terste kalabileceği durumlarda olabilir.
1: Tabii. Yani 2011-2012 yılında oluşan zirveden sonra ons altında bakın aynı zirveye tekrar gelmesi tam 10 yıl sürmüş. Aynı zirveye tekrar 2011'den 2020'ye kadar ki süreçte 10 yıl. Yani çok uzun bir süre. Zaman kaybı. Sonra bakıyorsunuz oradan sonra da yeni bir zirve daha. Şimdi 5000 küsürler. Şimdi de aslında bizim ana hikayemiz ne?

0: altına alternatif. Her zaman buydu. Jeopolitik riskler ve altına alternatif. Ama faizler şu anda işte bunu doğrulamıyor. Yani altının yükselmesi için şu an için bir sebep yok. Çünkü alternatif var. Altına daha sağlıklı, daha garantili bir alternatif var. Uzun vadeli faizler çok yüksek. Amerikan tahvilleri. Biz bu faizlerin düşeceğini artık konuşmaya başladığımız zaman altında tekrar yeni bir trend görebiliriz. O zamana kadar da altın tarafında beklemeye devam.
1: O zaman şöyle bir soru aklıma geliyor. Tam 9-10 yılda eski gördüğü noktaya gelemeyen bir altın. O geçmişte kalmıştı. Şu anda da yeni zirveleri konuşuyoruz. Onun adı da 5600-5500. 4000 dolara kadar geriledi. 5600'ün %50'si yaklaşık 2600-2700 yapıyor. Bu düşüşler devam edecek mi? 10 yıl önceki senaryo, 2015 senaryosu tekrarlanabilir mi?
0: Yani o ihtimali bence şimdiden yorumlamak çok zor. Yani kahin
1: olmayacak da diyemeyiz ama.
0: Yok, kahin olmak lazım. Onu söyleyeyim. Çünkü dünya çok hızlı değişiyor. Bir yıl sonra ne olacağını bilmiyoruz. Yani Trump yeni bir dünyada yeni bir savaş başlatabilir başka yerde, başka bir kıtada. Onları bilemiyoruz. Ama referansımız şu olmalı. Faizler tekrar düşüş trendine girmesi gerekiyor. Uzun vadeli tahviller. Amerikan dolarının tekrar zayıflaması gerekiyor. Biz bunları görmeye başladığımız zaman ya da bir üçüncü olarak da doğal olarak enflasyon tarafında artık düşüşü konuşuyor olmamız gerekiyor. Dünya olarak. Artık enflasyon düşmeye başladı tekrar. Bunları konuşmaya başladığımız zaman, telaffuz etmeye başladığımız zaman altın tarafında biz o zaman yukarı yönlü hareketler için bir hazırlık sinyali olarak algılayabiliriz. Bunları konuşmadığımız sürece, masaya yatırmadığımız sürece, yani faizler aşağıya geliyor demediğimiz sürece, piyasa buna inanmadığı sürece altın tarafı işi zor. Son zamanlarda İsmail, da
1: Perşembe günü PCE gelecek Amerika'da, kişisel tüketim harcamaları. Orada biraz yüksek bir PCE verisi bir tur daha baskılar mı
0: altın? Baskılar tabii ki.
1: Enflasyon yani, demişken, faiz demişken.
0: Evet, evet.
1: Bu veri akışını da iyice takip etmek gerekiyor.
0: Tabii yani PCE şu an sürpriz olabilir. Enflasyon zaten yüksek çıkıyor.
1: 4.2.
0: İstihdam verileri biliyorsunuz rekor kırdı, evet. Patladı. O yüzden şu anda orada da çok böyle sürpriz beklememek gerekiyor açıkçası. Belki kötü de o beklentilere yakın da gelebilir ama sonuç itibariyle veriler yüksek gelmeye devam ediyor. O yüzden biz altınla ilgili bir hikaye yaratamıyoruz şu an için yukarı yönlü. Ve yurt dışı, yabancı yatırım bankaları altınla ilgili hedeflerini düşürmeye başladı. 5000 doların altına indi. Hatırlayın bu yıl 6000 dolarlar, 6500 dolarlar konuşuluyordu.
1: 8000 dolarları 8 ben bin, duydum.
0: Onu bile söyleyen
1: oldu. Yok mu arttıran diyorlar.
0: Evet. Bakın şu an 5000 doların altına indi. Bu neden bunu indiriyorlar? Çünkü faizler tekrar yükselmeye başladı.
1: Geçen hafta Goldman Sachs'la başladı o aşağı indi revizeler. 5400'den 4900 dolara indirdi. Bu hafta da uluslararası kurumlar altına dair beklentilerini aşağıya çekmeye devam etti.
0: 10 yıllık Amerikan tahvili böyle yükselmeye devam ederse, 2 yıllıklar şu an çok hızlandı. 10 yıllıklar 4.5'lara geldi. Bu daha da yükselebilir. Çünkü halen dünya toparlanamıyor. Yani sorunlar çözülse dahi şu anda bunun tam olarak olumlu ekonomiye yansıması çok uzun bir zaman alacak. Bir yıl gibi. O yüzden altınla ilgili çok böyle şimdilik hayal kurmamamızda fayda var.
1: Petrol biraz hızlı düştü gibi. 80-90 dolar aralığında biraz kalır deniliyordu. Öyle öngörüler vardı. Brent petrol 77 dolara geldi. 27 Şubat'a baktım. 27 Şubat kapanışı 73 dolardı. 28 Şubat'ta savaş başladı. Ama 1 Ocak itibarıyla da 60 dolar bandındaydı. Yani 1 Ocak'tan 27 Şubat'a kadar zaten o kaos yüklendi. 60 dolardan 73 dolara geldi. Brent petrol 28 dolar itibariyle de patladı gitti savaşla birlikte. Şu an 76 dolar. Savaş öncesi seviyeye çok yaklaştı.
0: Evet, yani savaş öncesi zaten 60 dolarlarda uzun vadede bir taban oluşumu vardı Brent petrolde. Sonra bir anda oradaki alçalan trendin kırılmasıyla birlikte o belirsizlikler, savaş vesaire petrol fiyatlarını zirvelere taşıdı. Şu an için normal aslında. Yani sonuçta petrol fiyatlarını Hürmüz Boğazı'ndaki geçen gemi sayısıyla orantılı olarak fiyatlıyorduk. Orada hiç gemi geçmiyordu. Üretim yoktu. Haliyle yükselmişti. Şu an ciddi anlamda gemiler geçmeye başladı. O yüzden 20 milyon varile tekrar ulaşabilirse buradan kapasite olarak günlük bu açıkçası petrol fiyatlarını daha da aşağıya çekebilir. Hatta 70 dolarlara kadar çekme ihtimalinin ben gelme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama dediğimiz gibi bu şu an petrol fiyatlarının düşük kalması piyasaların toparlanması için iyi bir gelişme. Burada ama şunu bilmiyoruz. Bakın İsviçre'deki varılan anlaşmalarda hep böyle bir opsiyon var. Yani İsrail faktörünü hiç hesaplayamıyoruz. Yani Ürdün üzerinde özellikle de orada ciddi anlamda biz geri adım atmayacağız diyorlar.
1: Lübnan.
0: Yani Lübnan pardon. Lübnan tarafında geri adım atmayacağız diyorlar. Burada mesela böyle bir durumda İran'ın da şartı şu. İsrail saldırılara devam ederse biz Hürmüz Boğazı'nı kaparız. Şimdi bu anlaşma bir anda çöpe dönüşmüş olabilir. Yani bunlar tamamen önümüzdeki günlerde bir sürpriz olarak karşımıza çıkacak. Yani petrol tarafında ani zıplamalar bu yüzden görebiliriz. Zaten her şey yolunda giderse zaten buradaki fiyatlar düşer. Artı aynı şekilde nükleerle ilgili de çıkabilecek pürüzleri şu anda maalesef öngöremiyoruz.
1: Bir es verelim. Philip Capital'e gideceğiz. Araştırma direktörü Banu Zirim bizi bekliyor. Hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Merhabalar. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Piyasalardaki son fiyatlamaları siz nasıl değerlendirirsiniz?
2: Evet, haftanın ikinci günündeyiz. Birkaç ana gündem var. Sürekli konuştuğumuz ABD-İran gelişmeleri. Burada biraz çatışmalardansa işte ateşkes ve müzakere zemininde olmamız tabii ki aslında rahatlatıcı. Genel itibariyle ilerlemelerin kaydedildiği başlıklarda yer alıyor. Bu da gayet olumlu. Hala belirli pürüzlerin olduğu yine açıklamalarda görülüyor. Mesela en son Amerika tarafı İran için denetimi kabul etti diye söylemesine rağmen İran tarafı bunu yalanladı. Yine benzer bir şekilde fonların teslimiyle ilgili İran'ın iddiasına karşı Amerika'nın bir henüz daha o aşamada değiliz ifadeleri gibi bazı pürüzler hala mevcut ki bunlar da biraz önemli noktalar olduğu için piyasada burada tam bir güçlü bir iyimserliğe kapılmakta biraz zorlanıyor. Bir o gündem etkili diye söyleyebiliriz. Diğer önemli konular Fed'in geçen haftaki toplantısı sonrasında Amerika'da faiz artırımına yönelik beklentilerin artmış olması, faizlerin mevcut durumda yüksek seyrini sürdürmesi tabii ki önemli yine bir konu risk iştahı açısından. Üçüncü önemli konu ise son günlerde etkili olan daha mikro bazlı teknoloji sektörü hisselerine yönelik biraz zayıflık. Bir dönem biliyorsunuz burada Çok güçlü bir iştah vardı. Sonrasında realizasyonlar yaşamıştık. Böyle dönem dönem dalgalar geçirdi bu sektör. Son olarak bakıldığında biraz hem rekabet konusunda hem beklentileri karşılama konusunda değerlemeler konusunda endişeler söz konusu. Çok önemli belirli sektör oyuncularında son 1-2 günde belirgin sert satışlar dikkat çekiyor. Bu da piyasalarda baskı yaratıyor diye kısa vadede söyleyebiliriz. Özellikle ABD endekslerinde günlük bazda da belirgin bir geri çekilme söz konusu. Bunun devam edip etmeyeceği konusuna tabii hani takvimde ne var, neler bize yön verebilir diye baktığımızda bugün PMI verileri izlendi. Tabii ki hani öncü gösterge olması babında büyümeyle ilgili sinyaller, FED kararları açısından kısmen bir gösterge. Avrupa'daki veriler çok güçlü sinyaller vermedi. Şu saatlerde şimdi Amerika'daki dataları takip ediyor olacağız. Orada imalat tarafında yanlış hatırlamıyorsam nispeten bir miktar iyileşme. Hizmet tarafında ise imalat tarafında hafif bir kötüleşme, hizmet tarafında hafif bir iyileşme beklentisi var. 50'nin üzerinde olduğunu ikisini de hatırlatalım. Yani buradan bize çok böyle majör bir oyun değiştirici bir sinyal gelmeyebilir. Daha çok piyasa muhtemelen Perşembe günkü Amerika datalarına odaklanacaktır bugünden sonra. O datayı bekleyerek biraz belki beklemede kalabilir diye düşünüyorum. Hem büyüme hem de PCE endeksleri orada açıklanacağı için o gün içerisinde çeyreksel ve Mayıs ayı verileri biraz daha önemli olabilir. Düşük bir veri gelirse PCE tarafında 0.3 beklentisi vardı aylık yanlış hatırlamıyorsam. Burada biraz daha dengeli belki toparlanma çabaları görülebilir ama yüksek bir veri de yeniden faiz artış beklentilerinde destek olabilir. Bu da piyasa için kısa vadede biraz zorluk yaratabilir diye hatırlatmak isterim.
1: Andürüm'e teşekkür ediyoruz. Kendisine kolaylıklar diliyoruz. Bu arada Euro Dolar paritesi 1.14'ün altına indi. Dolar endeksi 102'ye doğru bir hareket gerçekleştiriyor. İsmail Güner'le birlikte dolar endeksinin 13 ayın zirvesinde oluşunda konuşalım. Nasıl okumak gerekir? Dolarda güçlenme devam ediyor. 13 evet. Ayın zirvesinde.
0: Evet, şu an için dolar endeksi özellikle de bu son yaşanan gelişmelerle birlikte yukarı yönlü hareketliliğin devam ettiğini görüyoruz. Özellikle de burada Amerika kaynaklı burada birçok belirsizlik görmüştük. Para akacak rota arıyor ve güvenli liman arayışı içerisinde biliyorsunuz para sürekli dolaşıyor. Şu an altından ziyade güvenli liman olarak Amerika tarafını görüyoruz. Bu bakımdan dolar tarafında özellikle de güçlenmenin devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu tabloda yani şu ana kadarki konuştuklarımızın paralelinde dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketlilik bir miktar daha yukarı yönlü hareketini sürdürebilir. Ta ki 98'lerin altına indiğini gördüğümüz zaman buradaki tablo değişiyor şeklinde konuşabiliriz. Şu an için tüm dünyadaki bu yaşanan kaos, belirsizliklerin hepsinde güvenli liman olarak Amerika'yı işaret ettiğini görüyoruz. Burada dolar endeksindeki bu yukarı yönlü hareket. Hı hı.
1: 101'in üzerinde. Trump geldikten sonra 109'u görmüştü. Sonra 96'lara kadar geri çekildi. O zaman biz paritede de daha düşük seviyeler görmemiz durumunda Euro-Dolar paritesinden bahsediyorum. Altında baskının boyutu artar sonucunu çıkartabilir miyiz paritedeki düşüşte?
0: Hiç şüpheniz olmasın.
1: İlişki kurabiliriz.
0: Hiç şüpheniz olmasın. Altın aşağı demektir bu tablo. Euro zaten şu an için çok zayıf. Yani Avrupa Birliği'nin işi çok zor. Yani ekonomik olarak. Enflasyon orada da çok aslında hedeflerin üzerine çıkmaya başladı. Belki şu an oradan en son bu hafta Lagarde'ın bir açıklaması vardı yanılmıyorsam. Şimdilik faizleri arttırmamızı gerektirecek bir sebep yok diyor. Ama orada da makro açıdan işlerin çok da böyle güçlü olmadığını görüyoruz. PMI verileri yine zayıf gelmeye devam ediyor o tarafta. Bu da parite üzerindeki etkiyi bize işaret ediyor.
1: İsmail Bey. Çok teşekkür ederiz katkılarınız, değerlendirmeleriniz için.
0: Estağfurullah.
1: Sağ olun. İnfo Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Direktörü İsmail Güner bizlere eşlik etti ve piyasaları değerlendirdik. Böylece süremizin sonuna da geldik. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: İzmir. Her açıdan çok güzel. Tarihiyle, güneşiyle, sahilleriyle, doğasıyla, ritmiyle. Biz Folkart olarak onlarca projemizle ilhamımızı İzmir'den alıyoruz. Bizim için İzmir sadece bir adres değil, hayata bakışın kendisidir. Ve bugün güzel İzmir'in tam merkezinde konut, ofis, alışveriş, gastronomi, kültür, sanat ve sağlığı buluşturan şehrin en büyük projesine imzamızı atıyoruz. Folkart Orion, İzmir'de hayatın yeni merkezi.
1: Şimdi Acet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
2: Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyoruz.
3: Evet, paralı erkeklerde, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
4: Çok uygun olmayacağını düşünüldü açıkçası köy hayatında.
3: Kadınlar da olmalı tarımda.
2: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
4: Tarlaya girmeye başladık.
2: Traktör sürmeme.
5: Biz de ekiyoruz bezelye. Niye siz ayrıcılık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
1: Kadın girdiğinde daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde olması lazım.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
2: CV Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
2: Beta Enerji halka arz oluyor, Türkiye enerjinin gücüne ortak oluyor. Ürettiği trafo ve anahtarlama ürünlerini 6 kıtada 80'den fazla ülkeye ulaştıran Beta Enerji gücüne güç katıyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Beta Enerji, Türkiye'nin dönüştürücü gücü.

0: nakit fırsatını kaçırma.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Net. Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın. Direkt Trinksaft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, güç

0: Datanızın güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Yepyeni bir sır küpü.
2: Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
1: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
2: Seçiciler kurulu başladı süre. Hakan Bey.
3: Jüri.
2: Jüriyi aldı.
1: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
2: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
1: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklar.

0: Günlerden bir salı akşamı daha analiz programıyla birlikteyiz. Petrol kırmızı ama bu kez borsalarda kırmızı. Petrol düştü. Normalde borsalarda yükseliş görüyorduk böyle günlerde ama bu kez Elon Musk'ın SpaceX'i ve tahvil satışına çıkması çok kısa bir süre önce zaten halka arz olmuştu. Teknoloji şirketlerinde de satış baskısını artırdı. Bizde de borsada kayıplar %1'in üzerinde. Peki ne bekliyoruz? Stratejist Cüneyt Paksoy ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Cüneyt Bey.
1: Hoş bulduk Gözde. Selamlar.
0: Şimdi geçen haftaki özellikle uyarılarınızı hatırlıyorum ve o piyasalarda fazla ısınan fiyatlamalar, değil mi? Yüksek çarpanlar, bir balon mu, köpük var mı, o köpüğü alıyor mu derken bugün petrolde önemli düşüşler var. Tabii orayı da biraz parantez açalım. Özellikle İran'a petrol satışında Amerika'nın izin vermesi yıllar sonra bir ilk ve taviz verildi mi acaba diye konuşuyorduk. Yani 300 milyar dolarlık bir fon iddiası da gelmişti çünkü Amerika işte Trump bu savaşı bitirmek için Hürmüz'ü açsın diye onlara bir fon sağlayacak mı, ekonomik kalkınma, yeniden altyapılanma sürecinin devamı anlamında diye. Şimdi görüyoruz ki İran petrol satacak. Hatta geçelim o barkomuzu ekranlara. Çünkü yıllarca sadece o ambargolu petrolü Çin aldı. Çok küçük bir miktarda da Hindistan aldı. Trump da rahatsız eden bir başlıktı zaten. Şimdi o petrolü dünyaya saçılacak mı acaba? Dolayısıyla petrol arzını artırır mı? Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nde OPEC Plus'tan ayrıldığını görmüştük. O yüzden çok farklı süreçlerden geçiyoruz ama bu hamle önemli miydi?
1: Önemli tabii. Yani savaşın barışa doğru evrilmesi ve tamamıyla 60 gün ateşkes sonrası kalıcı bir barışa gidene kadar piyasaların rahatlaması adına önemliydi. Zaten petrol fiyatlarındaki rahatlama da bunun ispatı. Ha, şu dendi hep, daha geçen günü Lagarde söyledi. Yani savaş bugünmüşse bugünden yarına düzelecek bir arz ve düzelecek bir piyasa beklemeyelim. Enflasyon baskısı bir dönem daha devam edebilir. Çünkü kalıcı bazı tahribatlar var. O tahribatların giderilmesi zaman alabilir dedi Lagarde. Aynı söylemi birçok yerden de duyduk. Özellikle Fatih Birol bunu devamlı dile getiriyor. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı. Ama neticede en azından bir riski buraya koyduk. Yani petrol yukarıda kalsaydı daha problemdi. Hmm. Fakat şimdi başka bir probleme evrildi piyasa. Reel gerçekle yüz yüze kaldı. Bu dönemin getirdiği enflasyon ve onun bir süre daha devam etme potansiyeli Fed'i şahin yaptı. Kevin Warsh yönetiminde ilk toplantıda şahin bir Fed gördük biliyorsun. Ve daha şimdiden Eylül için bir faiz artış ihtimalini piyasa konuşuyor, raporluyor.
0: %51'in üzerine geldi. Eylül'de faiz artırma yani ihtimali CME FETÖ'nün rakamlarında Aralık'ta çok belirgin artıyor. Yani, bir ya da iki kez iki yani faiz var. Artırma ihtimali
1: BOPA'da iki beklentisi var. Ha, bu olur olmaz o kolay değil. Neden kolay değil? Çünkü ABD borçlanmak zorunda. ABD borçlanmak zorundaysa enflasyona bir yere kadar tahammül etmek zorunda olan bir FED gerçeği ama mevcut durumuyla bile. Sen de geçen hafta bir şeyin altını çizdik. Fed'in faizi Avrupa Merkez Bankası'ndan, BOJ'dan, Çin Merkez Bankası'ndan daha yüksek. Bunlar majör merkez bankaları. Hatta İngiltere Merkez Bankası'ndan. Bu ne demek? Dolar baskın demek. Dolar baskın olacak ve FED şahin olduğu için tahvil faizleri de aşağı yönlü düzeltme içine girmeyeceği için en azından son çeyreğe kadar, bu yaz böyle geçecek görünüyor. Bunun piyasalardaki etkisi daha kuvvetli olur. Neden? Çünkü biz petrolün yüksekliğinden korktuk. Bunu hep anlattık.
0: Evet.
1: Petrol normalleşene kadar bir zaman var. Onun enflasyon etkisini hep beraber yaşayacağız. Ama artık şu var. O zaman ılımlı kalabilmişti borsalar. Şimdi karşısında bir alternatif var. Yüksek tahvil faizi. Faizler yüksek. Borsalar neyi sevmez? Yüksek faizi sevmez. Şimdi hatırlarlar. Çünkü FED'den ne bekliyorlardı? Bir indirim. Hı hı. Ama yeni başkan Kevin Warsh öyle bir sinyal vermedi. Trump etkisini falan görmedik orada. Bu önemliydi. Piyasalar bu gerçekle bir tanıştı. FED gerçeğiyle. Bir de üzerine az önce belirttiğin SpaceX olayı.

0: Yani belli bir halka arz, büyük bir başarı, mevcut halka arz fiyatının üzerine çıkmış bir potansiyel. Onun şimdi düzeltme aşaması, çünkü ek borçlanma diyor Elon Musk. Tahvil satacak, ek borçlanacak. Daha yeni halka arzı oldu.
1: Şimdi bu arada bugün teknoloji şirketleri ne kadar tahvil borçlanmasına çıkmış, böyle bakayım dedim. Çok ciddi borçlanmalar var. Yani biz belki bilançolar üzerine çok ciddi hani borçluluk düzeyinin artış göstermediğini gördük. Yani hep böyle gelirler güzel tatlı geldi.
0: Nvidia'nın hep gelirine baktık değil mi?
1: Evet, hep gelirine baktık. Örnek. Ama Nvidia ne kadar tahvil ihracı yapmış? Haziran'da 25 milyar dolar. Tarihi rakamlardan söz ediyoruz. Bu arada SpaceX 75 milyar dolarla işte halka arz oldu. Halka arz oldu, yani daha bir hafta oldu, 20 milyar dolarlık tahvil satışına
0: yani
1: geçti.
0: Sevgili Gözde,
1: yani ciddi bir borçlanma. Yani bu kadar borçlanma varsa bu teknoloji şirketlerinde sıkıntılı bir sürece mi gidiyor acaba?
0: Kesinlikle
1: Amerikan borsada?
0: Girdi bile. Yani real gerçekle karşılaşacak artık. Yarı iletkenler ve teknoloji şirketlerinin performansının üst düzeyde olduğunu görmedik mi? Bak getirilere. Yüzde hani minimum getiri 50'den başlıyor. %300'e kadar varan getiriler gördük kağıt üstünde. Tamam da bunun sürdürülebilirliği için başka kriterler de gerekiyordu. Ve o kriterler normalleşmeyince bu kadar borçlanma ne yapar? Mızrak çuvala sığmaz. Gerçekte piyasayı karşılaştırır. Yani bahsettiğin rakamlara bak. Bugün bir ülkenin, bir kamu maliyesinin borçlanmasının üzerinde. Yani tek seferde çıktığı zaman örneğin Türkiye Cumhuriyeti veya farklı bir ülke, önemli ülke, gelişmiş ülkelerden bahsediyorum. Hani gelişmiş ve gelişen ülkelerin toplamından konuşalım hatta. Bir kere de bu kadar büyük halka tahvil satmak ya da halka demeyeyim, piyasaya, daha doğru ifade kurumsala sıkıntı oluşturur. Bir de şu
1: o zaman aklımıza şu geldi. Borçlanmak için mi halka arz oldu acaba?
0: Yani şimdi tam öyle değil mutlaka da.
1: Ya ihtiyacı var mı nakite?
0: Yetmedi. Çünkü çok ciddi yatırım gerektiren bir süreç bu. Yani hemen aldın, bugün altın yumurtlayacak bir sektörden bahsetmiyoruz. Zamana yayılacak bir değişimden bahsediyoruz. Şimdi sen konvansiyonel ekonomiyi aldın, buraya koydun. Üretimi, sanayiyi, bütün her şeyi, hikayeyi buraya koydun büyümede. Aldın teknolojiyi, baş köşeye koydun. Tamam da teknoloji bugünden yarına hemen herkese iş, istihdam, refah sağlayacak bir düzeye gelmesi öyle kolay mı sevgili Gözde? Ve ciddi yatırım da gerektiren bir alan. Devamlı Ar-Ge gerektiriyor, devamlı çalışma gerektiriyor, devamlı yatırım gerektiriyor. İşte artık piyasa şunu öğrenecek, umuyorum bir dotcom'a dönmez ama.
1: Benzetiyor musunuz?
0: Düzeltme ayrı bir şey, kriz ayrı bir şey. Yani şimdilik düzeltme kalıbı bu. Benzetiyor muyum derken, yani ana alıcıların, yani büyük yatırımcı gruplarının bu piyasaya mesafeli olduğunu hatırlayalım. Sen de defalarca söyledik bunu. Hani Warren Buffett olarak kodlamayalım sadece. Birçok önemli kurum ve büyüklükte yatırım grubu mesafeliydi bu sürecin devamlılığına, sürdürülebilirliğine. Şimdi o düzeltmeyi yaşayacağız. Olay şurada netleşecek. Düzeltmeden sonra ne kadar sürer bir? Düzeltmeden sonra birazdan grafiklerle anlatacağım ama düzeltmeden sonra o düzeltmeden alıcı gelecek mi? Nerede alıcı gelecek? Nerede ucuz bulacak piyasa? S&P'yi, Nasdaq'ı, teknoloji hisselerini vesaire. Ona da bakmak gerekecek. Yani bu bir günlük satış, yani ertesi gün hep beraber bak petrol de düştü, yola devam mı? Yoksa daha farklı bir noktaya gidiş mi? İşte onu anlamak için de önemli bir enflasyon verisi var. Çekirdek PCE endeks. Önemli bir deflatör. Fed'in karar mekanizmasında.
1: Ki artık Kevin Walsh değil mi? Kırpılmış göstergelere bakmayı tercih ettiği için bu kişisel tüketim harcaması rakamları da takip ediyor.
0: Bu arada Nasdaq'ta %2,5.
1: Evet, hatta %3'e yaklaşan düşüşler de gördüm.
0: S&P şimdilik sınırlı.
1: Bu arada Güney Kore borsası da tabii
0: kapandı.
1: Sabahın Kospi çok endeks erken saatlerinde açık. Devre kesti bugün. Yani biz tabii hani gece saatlerindeyken onlar açık ve devre kesti.
0: %10 kapandı yani.
1: %10'luk bir düşüş gördük. Orada tabii çok daha bağlantılı borsanın seyri çip tarafıyla ve
0: yarı iletken ve çipler üzerinden. Zaten iki tane veya üç tane şirket o endeksi.
1: Evet evet, Samsung onu çok etkili.
0: Arttırıyor. Yani üç hissenin endeksi diyebiliriz ona. %10'luk düşüş mutlaka batıya doğru evrilecektir o, Asya'dan başlayıp. Yani savaşı bitiriyoruz. Bu önemli ama şimdi çok daha önemli bir süreçle karşı karşıyayız. Savaşa rağmen şişen fiyatların nerede normalleşeceği Ne

0: Nerede kurumsal alıcılarla karşılaşacağına çok dikkat etmek lazım. Bir. İki, önemli bir tartışma. Geçen hafta bir satır değinmiştik. Kurumsal fonlara satılmış. Bak Space'in halka arzına. Yoğunluk kurumsal. Peki kurumsal dediğimiz ne? İçinde çok yoğun sigorta fonu da var.
1: Emeklilik fonu var.
0: Emeklilik fonu var. Şimdi burada şu denklem sorgulanıyor. Bizim paramızla, bizim ödediğimiz primle oluşan büyük fonları doğru mu kullanıyorsunuz? Alırken doğru fiyatlama yapıyor musunuz? Buna dair makaleler okudum, sorgulamalar okudum. Bu da bir tartışma konusu olacak önümüzdeki dönem. Özetle, hani tam biz harekete geçecekken maalesef işte en korktuğum şey buydu. Global bir problem içine girer, biz biraz daha beklemek zorunda kalır mıyız? Senle hep sorguluyorduk. Bu sorunun cevabını arıyorduk. Şimdi maalesef şu an yaşadıklarımız bu mu? Yoksa yeniden piyasa, çekirdek piyasa endeks normal gelir. Bir dakika FED faiz arttırmaz moduna gelip, en azından indirmese de arttırmaz moduna girip kendini normalleştirebilir mi? Takipte kalacağız.
1: Evet, %4.2'lik manşet enflasyonu bile normal diye karşılamıştı. Yani o gün tam beklentiye paralel geldi ya, borsalar yükselmişti. Aslında %4'ün üzerine gelen ve savaş öncesi %3'lerin altında olan, hatta 2.4'leri görmüştü yani. Bir
0: FED'in hedefi ne?
1: %2.
0: 2 ve 6.
1: 2 katı işte. Doğrumuz yani. 2 katından bile fazla enflasyon. Şimdi biraz rakamlar üzerinden, grafikler üzerinden gidelim. Çünkü tahvil faizlerinde, tahvillerde stres devam ediyor Cüneyt Bey. Dolar çok ciddi güçlendi. Yani dolar endeksi 14 ayın zirvesine gelmiş. Son 1 yılın zirvesine.
0: Korkuyorduk değil mi?
1: Evet. Ciddi arttı. Ve şunu gördük. Japonya faiz artırır. Japonya yenindeki değer kayıplarının önüne geçemiyor. Her defasında müdahale sinyali veriyor.
0: O da ayrı bir hikaye. Onu da
1: yani her gün
0: anlatalım.
1: Müdahale sinyali görüyoruz Japonya'dan.
0: Ama bu sefer durum biraz farklılaştı bugün gelen haber akışlarında. Evet. Şimdi ya, ABD tahvil faizleri bize aynı şeyi söylemeye devam ediyor her hafta. 4,5 civarında çıpalandı. Oradaki çıpalanma global piyasaların artık dikkatini çekti. Zaten oraya bakıyorlardı ama yüksek faiz ve tahvil tarafındaki yükseklik problem yalnız. Bir miktar aşağı geliş vardı bugün. Neden önemli biliyor musun? Eğer bir süre piyasalar nakite döndü ya, ultra nakite. Şu an piyasalarda global ölçekte ciddi bir nakit var köşede bekleyen. Bunlar biraz daha güvenli liman sebebiyle tahvile park etmeye başlarsa.
1: Yani tahvil bugün yani, bir miktar daha güvenli liman mı görüyor? Çünkü bir düşüş vardı tahvil yani, faizlerine kısmi. Bu arada şu çok şaşırtıcı Cüneyt Bey. Amerikan borsaları düşüyor. Teknoloji endeksi sert düşüyor. Çip hisseleri düşüyor. İşte SpaceX düşüyor. Yeni halka arz olanlar düşüyor. Altın düşüyor. Gümüş çok sert düşüyor. 60 dolar
0: şey
1: bandına doğru geldi. Daha gerisine geldi. Petrol düşüyor. Bu kadar düşüş varken para nereye gidiyor? Dolar endeksi kuvvetleniyor. Bir de bir miktar tahvillerde alım var bugün.
0: Benim bir endişem de şu. Tamam, geri gelir belki bir müddet. Ama bu güvenli liman sebebiyle 4.30'lara, 4'lere doğru yaklaşırsa, yani Fed'in politikalarındaki beklentiye paralel değil. Tamamıyla piyasa kendini koruma amaçlı bir refleks içine girerse, çünkü ekstra nakit bir yere kadar günlük tarafta ya da kısa vadeli tarafta kalabilir. Bir noktadan sonra bir yerlere dağılmak zorunda. Bu hisse senetlerine değil de, yani hisse senetlerine geri dönüş, riskli varlıklara geri dönüş olarak değil de, tahvil tarafında kendini güvenli hissettiği bir ortama doğru evrilirse, faizler bir miktar geri gelebilir ama bu iyi bir senaryoyu da işaret etmez. İlk etapta onu da belirteyim. Onun için çok özel bir dönemdeyiz. Tahvil tarafına konsantreyiz. Ama aşağı gelişlerin piyasanın işine yaramayacağı bir döneme mi girdik? Bunu anlamak için bu hafta, yani bizim her haftamız önemli de. Şimdi diyecekler ya her hafta bir önemlilik var. Ama piyasa böyle. Anomali üretiyor. Haber akışları o kadar hızlı değişiyor ki. Ben açıkçası tahvil tarafındaki aşağı gelişleri de sebeple sonuç arasındaki ilişkiyle takip edeceğim. Bundan sonra bu da önemli olacak.
1: Şimdi faiz artış beklentisi arttı dedik. Özellikle Eylül-Ekim'e doğru böyle geri çekildi. Aralık'ta zaten çok kuvvetlendi. Eylül'de 151'in üzerine geldi. Ne oldu? Dolar endeksi güçlendi. 101'in üzerine geldi de ilk say.
0: Şimdi bu Trump'ın fabrika ayarlarına döndüğünü gösteriyor. Yani Trump ilk geldiği zaman, ilk başkan olduğu zaman ve ikinci başkanlığı öncesi söylemlerinde güçlü bir dolardan bahsediyordu. Sonra göreve geldi. Trump işte tarife krizi vesaire, birçok sebep. Amerika karşıtlığı getirdi dendi. Hı hı. Bu dolara karşıtlık olarak okundu.

0: tahvillerine karşılık olarak okundu, karşılık olarak okundu ama hatta bir miktar doların gevşemesi taraftarı olduğunda belirtiyordu Trump. Fakat şimdi baktığımda arka tarafta gelinen noktada doların 101'e gelmesi, bütün olayları ardışık olarak analize soktuğun zaman güçlü bir dolar Amerika'nın işine geldi mi bundan önce? Geldi. Bu sayede enflasyonla mücadele ederken kendine çıkar sağladı mı? İlk dönem sağladı. Şimdi yeniden aynı döngü FED faiz indiremeyecekse Amerika için mümkün mü? Mümkün. Niye? Çünkü daha çok şeyi daha az parayla, daha kuvvetli bir dolarla alabilme imkanı. Yani rekabetçilik diyoruz ya, kurdaki yükseklik. Yani Amerika'nın ihracatı veya ithalatını doların yüksekliği veya düşüklüğü üzerinden okumak biraz eksik kalır. Çünkü rezerv paradan bahsediyoruz ve bunun gücünden bahsediyoruz. Onun için şu an dolar endeksi önemli bir eşeğe geldi gözde. Çok kritik. Bak, bu kanalın üzerine çıktığı an, bu FIBO seviyesinin üzerine çıktığı an neresi orası biliyor musun? Tam ne söyleyeyim? 101.50 102 101.50 102 şu an tam dibindeyiz. Şu alana girmek demek bile, yani 105'e gitmek demek bile piyasalardaki baskının artması, riskli varlıklardan kaçışın hızlanması, hisse senetlerinde satışın hızlanması anlamına gelebilir. Tamam, birazdan konuşacağız hızlıca. Euro'daki değer kaybı, yen'deki değer kaybı da dolar endeksini destekliyor. Kabul. Ama burada başka bir hesap var. Umuyorum hesap doların güçlenmesi üzerinden kurgulanmamıştır diyeyim. Bir virgül koyayım. İlerideki yayınlarda zaten bunu zaman zaman işleyeceğiz seninle. Öyle gözüküyor.
1: O zaman size bir başlık daha sorayım. Şimdi dolar güçleniyor ama sterlinde de hareketlik gördük. İngiltere'de, Britanya'da 4 yıla 4 başbakan değişti Cüneyt Bey ve bir anket yapılıyor. Financial Times'a bugün okudum. İşte Brexit'ten çıkılma kararının uygun olmadığını değerlendirmişler ve bunun da bir siyasi istikrarsız, işte ekonomik anlamda bir kayba yol açtığı değerlendirmesi gerçekleştirilmiş. Zaten öncesinde de hani bizim hep konuştuğumuz Avrupa'da siyasi istikrarsızlık konusu hep var. Ama şimdi artık o kadar fazla ki, yani 2 ay bile görevde kalamayan Truss vardı. Yani bir Britanya Başbakanı. Ne diyorsunuz oradaki gidişata?
0: Şimdi tabii dikkatle yakından takip etmek lazım. Çünkü sterlin dolar üzerine de, bu parite üzerine de çokça yorum okumaya başladım. Yani değerli bir sterlin denmeye başladı. Bu hatta pozisyonları iyi takip etmek lazım orada. Yani ben şeyi hatırlıyorum, eski dönemde sterlin üzerine en büyük spekülasyonu yapan George Soros'du biliyorsun. Yani Soros'un yaptığı spekülatif hareket, benzeri bir hareket beklemiyoruz bugün. Ama sterlinin değer kaybı neyi de etkiler? Paralelinde Euro'yu da etkiler. Onun için takipte kalacağız. Birbirinden ayrı, ayrıştı Brexit'ten sonra ama birbirine paralel bir seyir takip edebilirler. Sterlindeki değer kaybını da dikkatle takip etmek lazım. Hatta bazı okuduğum yorumlarda bu savaşın bitmesinde İngiltere'nin de rolü dolaylı olduğu söyleniyor. Amerika ikna noktasında. Yani özellikle Pakistan ve yani Trump'ın dediği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın, Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı çok ciddi girişimler var. Orta Doğu'da barışın sağlanması için. Ama Amerika'yı da Netanyahu'ya karşı ikna noktasında İngiltere'nin de ön ayak olduğuna dair bazı bilgiler de var. Şimdi niye bunları söylüyorum? Önümüzdeki dönem jeoekonomi değişik bir platforma giriyor. Ve bu dönemi iyi okuyanların biraz daha kazanımlarını arttırabileceği, kendilerini koruyabilecekleri bir dönem olacak. Onun için sadece grafik bakmak, ekonomi ajandasına bakmak, veri akışına bakmak yeterli olmayacak. Global ilişkileri de yakından takip etmek önemli olacak. Onun için sterlin dolar da önemli bir parametre olur.
1: Evet, şimdi peki Japonya neden 40 yılın en düşük seviyesinde dolar yen paritesi 161'i aştı Cüneyt Bey? 160 eşik mi, burada müdahale gelir mi diyorduk. Her defasında müdahale sinyali geliyor. Yani müdahale var mı yok mu, ama hani varsa da yine de 40 yılın en düşük seviyesine gelmiş.
0: Yani ilk faiz hareketinin geldiği nokta. Şimdi neden? Bir kere bir, Fed'in faizi borcdan yüksek. İlk kural. Bir faizden yüksekse faizi yüksek olanın para birimi diğerinden güçlü olur. Bu işin kitabi tarafı, doğru mu? İki, Japonya ekonomisinin kriterleri. Japonya ekonomisi eskisi kadar dinamik değil. Eskisi kadar

0: üreten bir ekonomi değil ve ciddi bir sıkıntı sürecinden de geçerek ilerlemeye çalışıyor. Çünkü hem Asya'da rakipleri var hem de dünya özelinde ihracat noktasında problemleri var. Ha, hala büyük bir kredi imkanına sahip. Hala dünyanın en büyük kreditör ülkelerinden biri. Bir Japonya'yı kalkıp hemen buradan buraya koyamazsınız ama bu kadar müdahaleye rağmen, parasal müdahaleye rağmen düşmeyen dolar yen paritesine bakmamız gereken şimdi yeni bir şey var. Amerika Hazine Bakanı'yla işte Japonya'dan Maliye Bakanı'nın görüşmeleri. Şimdi bu bir kontrol. Beraber
1: şimdi görüşmüşler, bir de mutabık kalmışlar.
0: Ha, uyumlu çalışıyorlar.
1: Ki, evet, biz hani Amerika'da Hazine Bakanı Besant'la görüşmüşler. Japonya Maliye Bakanı ve mutabık kalmışlar.
0: Şimdi biz nasıl okuyalım bunu? Diyor ki Amerika.
1: Destek veririm diyor
0: satma.
1: O zaman Japonya'ya.
0: Tahvil satma. Satma tahvil. Çünkü müdahaleyi yaparken nereden veriyor? Tahvil satarak veriyor. ABD tahvili satıyor. Şimdi Japonya'da kalkıp almayıp tahvil satmaya kalkarsa yeni kurtarmak için bu kimin işine yaramaz? Amerika'nın işine yaramaz. Yani aradaki mutabakatın en önemli maddesi tahvilde kal.
1: Ben karşılıklı seni... çıkarlar. Benim tahvil faizlerimde ciddi sıkıntı var. Benim tahvillerimde Çin elinden azaltır mı bilmiyorum. Sen benim tahvilimi tut. Ben de Japonya'ya destek vereyim mi?
0: Vereyim gibi. Şimdi ama nereden verecek? Nasıl verecek? Sen faiz arttır diyecek bir noktadan sonra Japonya. İşin kitabi tarafından ilerle, ortodoks ilerle. Ortodoks ilerlediği zaman Japonya boş faiz arttıracaksa tam burada veya biraz yukarıda biraz da anlamlı bir faiz arttırması gerekiyor. Daha geçen gün arttırdı, bir işe yaramadı. Anlamlı bir faiz arttırması ne yapacak? Tamam, yende bir değer kazanımı getirecek. Nereye doğru? 155'lere doğru. 150'lere doğru bir hareket maksimum ilk etapta. Peki o zaman ne olacak? Zaten FED'le uğraşan piyasalar bir de neyle uğraşacak? Japonya'nın faiz arttırımı getireceği carry trade pozisyonların kapanması süreciyle.
1: Çok daha ciddi bir etki var mıdır? Önceki dönemde kapanmış mıdır? Yani bizim hep konuştuğumuz, acaba Çin yuanı Japon yeninin yerini mi alıyor dediğimiz bir nokta vardı.
0: Var ama henüz o noktaya gelmedik. Hmm. Yani yuan hala referans bir para birimi olmadığı için yen kadar kuvvetli. Çünkü sevgili Gözde, bak nereden nereye gitmiş.
1: Yani şu yüzden diyorum, hala yenle borçlanmak çok ucuz ya. Yani o kadar gevşemeci politikalar
0: için. 2012'lerde neredeymiş, nereye kadar gitmiş? Biz rezerv olmayan ama rezerv kadar güçlü, hatta güvenli bir para birimi olarak gösterilen bir para biriminden bahsediyoruz. Yani yen böyle bir para birimi. Onun için evet, yuan yavaş yavaş yükselecek. Dünyada önemli bir yer teşkil edecek önümüzdeki dönemde. Çin ekonomisinin gücüne bağlı olarak. Ama yenin aşağı yönlü değer kazanımı da değer kaybı kadar riskli olmaya devam ediyor. Seninle haftalardır konuştuğumuz, hatta aylardır konuştuğumuz bir şey. Ve buradan da bir sürpriz gelirse, bir Japonya'dan faiz arttırım sürprizi, piyasalar double etkiyle mücadele etmek zorunda kalır.
1: Yani sürpriz mi, piyasalar kabus mu? Tabii artık orası yani, tartışılır. Nasıl bir sürpriz olur acaba o?
0: Vallahi bakacağız. Yani barışı tam zamanda yapmışlar. Bir de barış olmamış olsaydı bu kadar şeyin üzerine herhalde.
1: En azından oradan evet biraz kompanse
0: yani,
1: ederiz diyorsunuz.
0: Lüksen petrol bizi rahatlatacak.
1: Peki euro, yani orada da Avrupa'da da hep böyle zaten siyasi sıkıntıları konuştuk. Bir de enerji faturası.
0: Şimdi euro niye önemli? Euro bizim de ihracat pazarımızın %50'si Avrupa'ya ya. Gelirimizin %50'si bizim için euro.
1: Geçen sene euro dolara karşı önemli kazanımlar elde etti.
0: Bu da bizim karımızaydı.
1: Evet.
0: Özellikle euro geliri elde eden, maliyeti dolar olan sektör ve firmalar için, ama hatta devletimiz için. Fakat gelinen nokta 1.1380'ler. Aşağıda şu bölge çok önemli. 1.1250, 1.1280. Kırılmamalı ki 1.10'lara ve altına bu parite inmesin. Buraya kadar hareket aşağı yönlü, hep tepkiler yukarı yönlü olmaz. Bazen de aşağı yönlü tepkiler verir. Ne konuşuluyordu paritede? 1.20, 1.23, 1.25.
1: Bu arada bu sene neredeyse oraya doğru geldik Cüneyt Bey. Yani 1.18'lere geldik.
0: 1.20'lere falan geldik, dokunduk. Ama daha üstü ve Euro'nun zamanı deniyordu. Hatta Lagarde bu dönemi gelin kâra çevirelim. Yani hakikaten iyi bir başkan. Görüyormuş da. Hakikaten de kullandılar o dönemi. Ama şimdi baskın dolar, dinamikleri güçlü dolar ve düşen euro dolar bizim için de euronun düşmesi anlamına geldiği için, şirketlerin gelirleri ve ihracat sürecini etkileyeceği için takipte kalacağımız bir paritedir. Bu arada Made in Europe'a biz dahil olduk. Bu iyi bir haberdi. Fakat Made in Europe meselesi de önümüzdeki dönem nasıl uygulanacak? Bazı

0: sektörlere bir karşıtlık, bir duvar getirecek mi? Özellikle otomotiv sektör üzerinden bir risk olarak okunacak mı bu? Bunu da takip edeceğiz sevgili Gözde. Yani analiz programları içinde biz elimizden geldiğince en geniş resmi ve perspektifi vermeye çalışıyoruz beraberce. Şimdi burada benim için Euro'nun en azından dengede, hep söylerim dengede, yani 1.12.50, 1.17.50 aralığında 1.15 pivot bölgesinden çıkmadan devamlılığı çok kıymetli. Bir de dediğim gibi Avrupa-Türkiye ilişkileri içinde bazı sektörlere gelebilecek kısıtlama ihtimallerini de yakından takip edeceğiz diyeyim. Bu grafikte beraber o bilgiyi de paylaşmış olalım.
1: Şimdi bugün petrolde sert geri çekilmeler gördük. Güzel, yani 77'nin altına da sarktı gün içinde. Ve son bir aya bakıyoruz. Böyle %20'nin üzerinde kayıplar yaşanıyor. 120'ye yaklaşmıştı. Yani 116'lara gelmiş. $77'lık petrol. Ve tabii İran'ın artık petrol satabilecek olması yıllar yıllar sonra, yani 10 yıllar sonra İran'ın dünyada petrol piyasasında önemli şekilde işte ihracat, üretim gerçekleştiriyor olabilmesi elbette kıymetli, ama Amerika tabii buna izin verdi ya da belli karşılıklar çerçevesinde mi böyle yapıldı, bu bir soru işareti. Ama petrol arzında artış olacaksa savaş öncesi seviyelere bir yaklaşma bekliyor musunuz?
0: Ya kolay değil. Ya ben demiyorum. Bunu Legat dedi az önce belirttiğim gibi. Fatih Birol söyledi defalarca, hatta bir barkod var galiba.
1: 21 Ağustos'a kadar geçerli, 60 gün süre boyunca, yani tam 2 ay boyunca diyor ki petrolünü satabilirsin.
0: Şimdi Hürmüz'ün açılması önemli. Oradaki tanker tekrar normale dönmesi.
1: Biraz iyi. Artış var, yani tabii savaş öncesine henüz dönmüş değil ama gemi geçişlerinde, tanker geçişlerinde rakamlar artış gösteriyor.
0: Burada kritik nokta İran'ın da petrol tarafında üretici olarak lisans alıp dünya pazarına giriyor olması. Bu da önemli. Ama bu kadar şimdi yükseği görüp alışmışken bir anda aşağı aşırı gelebilecek bir petrol fiyatına karşı OPEC ve OPEC Plus'ın vereceği tepki de önemli olacak sevgili Gözde. Yani Rusya-Ukrayna henüz tam bir barışa evrilmedi.
1: OPEC Plus ortak bir karar verebilecek mi sizce? Yani görüş ayrılıkları ve Bayen'in ayrılması.
0: Birleşik Arap Emirlikleri dediğin gibi ayrıldı, bayağı ayrıldı, ama önümüzdeki dönem gene de Suudi Arabistan ve Plus olarak nitelendirdiğimiz Rusya üzerinde takipte kalacağız. Ama bir miktar petrolde normalleşme gelecektir. Benim için şu önemli. Bence global de buna bakıyor.
1: Orada $77'in altı alacağınlar yani, $76 bandında. Yani günün en düşük seviyelerine yakın bu arada.
0: Şimdi tekrar bizim grafiğe gelirsek sevgili yönetmenim Alican. Şimdi başladığımız yere geldik. Biz nerede uyardık seninle? Daha o zaman savaş da yoktu. Tam şuraya geçerken $75 üzerinde bu hareket $100 ve üzerine gidebilir dedik. Teknik olarak. Temelden bağımsız. Temelle birleşti. Savaş haberiyle beraber biz yukarı gördük. Bu bölgeyi gördük. Yani 100-120 bandını gördük. Sonra geri çekilme nerede anlamlanır dedik. Bunu da net olarak söyledik. $92. Devamında $80 kırıldığı an fiyat $75'a doğru geri gelir. Şimdi onu yaşıyoruz. Barış da bunun hani tetikleyicisi, ama benim için tekrar kalıcı 75'in altında $60 hatta daha altına gelebilir mi? Soru işareti. Benim için derken global de bu işe böyle bakıyor. Çünkü bir hasar oluştu. Bu hasarın giderilmesi gerekiyor. Fiyatın dengelenmesi için zaman gerekiyor. Burada arada tepkiler gelecektir Gözde. Çünkü haber akışları da değişebilir. Yani burada İsrail rahat durur mu? İşte Lübnan'daki süreç farklı bir yere evrilir mi? Tam anlaşmışken iki ülke bambaşka şeyler olur mu? Buraya koyalım. Arada gelebilecek tepkiler de şu bölge geçilmedikçe. 84-90 bandı. Şu band. Geçilmedikçe sadece tepki olarak kalır ve 75-85 bandı içinde kalabilmesi de çok iyi senaryo.
1: Evet.
0: Hatta 75'in altına gelmek daha da iyi bir senaryodur. En azından bizim için. Petrol ithal eden Eşel Mobil'le bunu dengeleyip bütçesinde belli oranda fedakarlık yapan Türkiye için de diğer ülkeler için de önemlidir. Ama dediğim gibi takipte kalacağız, çünkü günümüz böyle tak tak tak indik. Sert çıkmıştık. Tak tak tak indik de kalıcı olacak mı olmayacak mı takipte kalmak gerekiyor.
1: Şimdi biraz altın ve bitcoin diyelim. Çünkü altın da düşüyor, bitcoin de düşüyor. Gümüş bugün sert düşüyor. Altın zirvesinden %26 aşağıda. Kurum tahminleri ayrışıyor. 5000 dolar diyen de var. 4500 olur bu yıl maksimum diyen kurumlar da var. Bunlar büyük bankaların tahminleri. Şimdi altın ve kripto karşılaştırması

0: Daha doğrusu Bitcoin karşılaştırmasına bakalım, çünkü altında merkez bankaların alım desteğini zaman zaman görüyoruz ve konuşuyoruz. Belki hızı biraz yavaşladı ama Çin alıyor örneğin, yani bu fiyatları belki düşüş fırsatı olarak bilen kurumlar da var. Şimdi o barkoyu getirelim ekranlara. Bitcoin'de de JP Morgan bugün bir analiz yapmış. Demiş ki Cüneyt Bey, Bitcoin'i üretmenin maliyeti çok yüksek ve 78 bin dolarda. Bitcoin 60 bin dolarda. Dolayısıyla madenciler zararına iş yapıyor ve sıkıntıdalar. Ve bu fiyatın altında kaldıkça da Bitcoin'de sıkıntı devam edecek. Şimdi altın tarafında böyle hani yine kırılganlık görüyoruz ama belli destekler var. Bitcoin'de böyle bir likitte sıkışıklığı, bir baskı, ama ikisi de birlikte düşüyor tabii.
1: Şimdi ben de biliyormuşum gibi iki grafiği birlikte ardışık bir şekilde bugün göndermişim. İyi de olmuş.
0: Evet, yayın tam enerjisi.
1: Da, aynen öyle, öyle diyeyim. Çok önemli bir konu. Ya ben şuna benzetiyorum. Yani az önce belirttim ya, özellikle Nasdaq'ta gelen düzeltme yarı iletkenler ve elektronik şirketler üzerinden geldi. Yapay zeka vesaire, bunun maliyetleri. Tam da bu konuşulurken şimdi Bitcoin için bu konuşuluyor. Pek tabii olumlu olmayacaktır bu haber akışı Bitcoin için. Altını biraz bağımsız konuşmak lazım ama ikisi arasındaki korelasyon bence bir dönem daha altın lehine çalışmaya devam edecektir. Çünkü altının çıkarım maliyetiyle Bitcoin'in çıkarım maliyeti arasında bir fark var doğal olarak. Ama bir şey var. Bitcoin'i sınırlı da olsa üretmeye devam edebilirsin Gözde. Altını üretebilir misin? Altının rezervi belli. Çıkarılabilir rezervler var.
0: Tabii yani bir arzı var Cüneyt Bey ama işte, yani orada da arzı var.
1: Var ama
0: halbuki yarılanma süreci gerçekleşiyor.
1: Ama çıkarılabilir rezervler belli. Şimdi burada önemli olan ne? Dünyada toplam kapitalizasyon servet olarak ne kadar, karşında ne kadar altın var? Doğru mu denklemde? Çünkü tahvil tarafında borçlanma suni bir borçlanmaysa bu eninde sonunda patlar mı? Bunu haftalardır konuşuyoruz. Yani borç artıyor. Borcun ödenebilirliği sorgusu masada kalıyor. Tahviller bir gün, Allah korusun, dünyanın en büyük karşılaşacağı kriz olur da kağıt işlevi görmeye başlarsa gelişmiş ülke tahvillerinden başlayarak. Yani tahvile ilgi sıfıra iner. Devletler borçlanmada, hani sen az önce rakamlar söyledin, 20 milyar 25 milyar dolar Nvidia borçlanıyor, diğer yarı iletkenler borçlanıyor vesaire. Tamam da o süreç sıkıntıya girerse altı o sınırlı rezervleriyle farklı bir noktaya gider ama Bitcoin sevgili Gözde, çıkarım maliyeti vesaire. Bitcoin'e kim destek atmalı şimdi? Bitcoin'e kim çıkardıysa o.
0: Trump ve ailesi ve
1: yakınındaki. Yani kim çıkardıysa 125 bin lira.
0: Önemli kurumlar, isimler.
1: Tekrar devreye girmesi gereken isimler onlar. Hatta Elon Musk'ı da katalım işin içine. Teknoloji ağırlıklı. O şimdi kendi işleriyle uğraşıyor. Kendi halka arzı, kendi borçlanması.
0: Onun şu an hissesi kendi, işte. Onun şu an başka bir gündemi var.
1: Kendi yatırımları falan ama.
0: Şu an Elon Musk'ın hissesi 3 trilyon dolardan 2 trilyon dolara
1: şimdi
0: kadar
1: teknik
0: düştü.
1: Teknik detaylara girmeden önce şu iki notu da vereyim. Altın tarafında hikaye bence ciddi bir şekilde kuvvetli olarak masada kalmaya devam ediyor. Uzun vadede trend yukarı. Benim görüşüm değişmedi. Ama kısa vadede senle de uyardık. Düzeltme kalıbı aşağıda 4000'lerin altına sarkabilir dedik.
0: Bakalım mı grafik üzerinden? Yani 4200'e bir hareketli ortalaması vardı altının.
1: Bu arada vakti de kullanmışız bayağı.
0: Evet.
1: Şimdi orada 4000 altında 3800-3500 iki tane önemli ortalama bandına geri çekilme ihtimali mevcut. Bunu bugün birkaç kurumdan da duydum. Hatta yukarı yönlü hedef fiyatları da aşağı çekmişler. Deutsche Bank, BofA nereye getirmişler? 5000'lerin altına doğru bir geri çekilme var hedef fiyatta. Peki ben şunu anlamıyorum. Fiyattan daha hızlı değişen bir öngörü süreci var dünyada.
0: Momentum'a göre fiyat tahmini yani, gerçekleşiyor.
1: Aynen, momentum trader'ı anlarım da. Momentum raporlama hakikaten.
0: Şimdi orada da hiçbir kurum tutturamayınca yani şöyle.
1: Ama kurumları da tutturamamak lazım.
0: 4800'e gelince 5000 tahminini görüyoruz. Büyük bankalardan bahsediyor. 4200'e gelince de 4500'e onu çekiyor.
1: Yani uzun vadede 8000 vardı.
0: İşte 7900'e de gelirse 8000 derler tabii.
1: Ama ben tabii burada kurumları da kızmak adına ya da eleştirmek adına bunu söylemiyorum.
0: Ama bir momentuma göre bir raporlama mekanizması mı var?
1: Zor. Dönem zor. Yani bunu iyi bir anlayalım. O kadar oynaklık ve volatilite var ki bu dönemde çıkıp bir hedef fiyat vermek ve o hedef fiyatın arkasında durmak kolay değil. Ama altında şöyle bir durum var. Altın Konseyi'nin raporunda altın alımları devam ediyor. Anketinde merkez bankaları altın alabilir diyor. Bugün yayınlanan bir haberde, ki bunu bugün sevgili Özgür Atipoğlu'nu buradan anayım, onunla beraber teyit ettik fonlara girişte. Hatta bugün de yayındaydı sanıyorum Ağparada. Baktığımızda

0: şöyle bir değişim var. Short pozisyonlar kapanıyor bir miktar. Sınırlı şimdilik hareket. Long pozisyonlarda bir miktar hareketlilik var ETF tarafında. Yani buralar ve buraların biraz altı büyük kurumsallar tarafından, ciddi para akışını yöneten kurumsallardan bahsediyorum, bir dip çalışması olarak görülebilir sevgili Gözde. Yani 3500-4000 bandı içine girmek demek bir dip çalışmanın başlangıcı demek. Ama altında şöyle bir problem var. Yatay trendini uzun süre devam ettirebiliyor. Ve alım için fırsatı biraz daha uzatabiliyor. Daha önceki, çünkü 2080'i kırana kadar bayağı zaman geçmişti. Onun için uyarıcı olalım. Alım fırsatıdır evet, ama doğru zaman doğru hareket. 4450-4500 aşılmadan Gözde, her hareket tepkidir. Yukarı yönlü sert momentum beklemek mümkün olmaz. Onu da teknik olarak belirteyim, ama en uzun vadede altın bence birkaç senelik perspektifte yoluna ve yolculuğuna devam edecek. Bu kısa ve orta vadenin hikayesi.
1: Bitcoin hep mesafelisiniz kripto varlıkları.
0: Yani tabii ki mesafeliyim. Çünkü benim için hani klasik ve konvansiyonel akım, yani üretim ve üretimin gücünden bahseden biri için emek yoğun sektörleri bu tarafa koyayım. Emek enerji yoğun.
1: Emek enerji. Evet,
0: sektörleri bir tarafa koymak kolay olmuyor. Bir de nereden nereye geldiğine bakıyorum. Ben şimdiki Bitcoin fiyatlamasına bakmıyorum sadece. Ben 10 dolarlar, 5 dolar 2014'ten bu yana gelinen noktaya bakıyorum. Yani onu da bakmak lazım. 10-11, yani altın diyoruz yükselmiş de pardon. Bu buradaki hareket ekstrem bir hareket. Yani altına ya balon falan diyenler Bitcoin'e ne diyorlar merak ediyorum. Bu benim Bitcoin karşıtlığım değil. Blockchain teknolojisi, ama özet. Trump destek atmadıkça şöyle bir desteğe geldik. Orada direniyoruz. Şimdilik aşağıda 57 binler, 60 binler kırılacak olursa 50 binlere kadar hareket devam edebilir. Ortalamanın yönü de onu gösteriyor. Yukarı gidebilmek için 65, devamında 75 bini yukarı yönlü kalıcı kırması lazım ki bu satış sürecinden Bitcoin kurtulsun. Gözde, hemen bize geçelim. Çünkü
1: gelelim tahvillerimize.
0: Bayağı ilerlemişiz. Globalde ne kadar çok haber varmış ya.
1: Evet, çok bugün haber varmış, ama içeride de yatırımı çok merak ediyor. Hep de sormuşlar size. 14.500'ün altına da geldi bugün borsa çünkü. Ama 44'ten 41'e gelen tahvil faizimiz var Cüneyt Bey. Faiz indirimi bekliyor musunuz? Çok kısa sorayım. Veya en erken ne zaman beklersiniz?
0: Valla böyle kolay değil. Yani ama Eylül ve sonrası için, hani şimdi Eylül ve sonrası FED faiz arttırır mı konuşurken bizden de bir faiz indirimi gelir mi konuşmak kolay değil, ama orada swap tarafına bakıyorum. Sen de bakıyorsun. Gelen son rezerv verilerine bakıyorum. Merkezin biraz manevrası
1: Haziran'da 20 milyar dolara yakın döviz alımı yapmış yani Merkez Bankası.
0: Merkez Bankası sadece enflasyona bakmıyor. Orada birçok şeye bakıyor. Halk Banka davasının düşmüş olması bizim için bir kazanım. Yani global tarafta risk iştahı her arttığında Türkiye'ye biraz daha fazla ilgi olacaktır. Bir kere bunun altını çizelim. Tabii ki iç siyasal dinamikler takip edilecek vesaire, ama Türkiye'nin hikayesi biraz daha ayrışabilir demiştik. Onu demeye devam ediyoruz, ama bu Merkez Bankası şunu yapsa, sadeleşse, yani gecelik borçlanma fonlaması yapıyor ya şu an. Fonlamayı gecelik borçlanma.
1: Haftalık repo yerlerini ara vermişti.
0: Haftalığa döndüğü an
1: yeniden başladı.
0: Zaten örtülü bir faiz artışından.
1: Yani 40'dan 37'ye doğru bir tekrar geri dönüş. Biz zaten nasıl örtülü faiz artırımı görürsek örtülü öyle faiz indirimi görebiliriz.
0: Şimdi bazı kurumlarda da sene sonu 34 falan deniyor. Enflasyona bağlı olarak bir makas bırakacak ya. Onun için Eylül ve sonrası bizim için aşırı fiyatladığımız için biz marj veriyor. Borsada bunu belli bir çerçevede satın alır diyeyim. Hemen grafik üzerinden
1: gelelim,
0: devam
1: edelim. 2 yıllık tahvil faizimiz çünkü 41'lere gevşedi. 44'ten 41'lere geldi.
0: Aynen
1: bakalım
0: öyle. Ve çok ciddi bir eşikten döndük. Benim için rahatlık 40'ın altında şu bölgeye girmek. Yani kademeli 40'a gelmek, 40'ın altına girmek, 34'e kadar en azından son döndüğümüz bölgeye kadar geri çekilmek, kademe kademe yabancı girişin artması. Tahvil tarafında bir alım olursa dedik ya, güvenli olarak. Biz de destekler, onu belirteyim. Hemen buradan bankacılık endeksini destekleyeceği için tahvil tarafındaki alımlar, bize geçelim.
1: Tamam, bakalım. Biz yüz endeksine mi bakalım, bankalara mı bakalım?
0: Biz de bakalım.
1: Hızlıca. 14.500'ün altını gördü bugün, ama 14.700'ün üzerinde kalıyordu günlerdir.
0: Seninle geçen haftaki başlığımız 14.500'dü. Üzerindeyiz. Hala bir miktar üzerindeyiz.
1: Direniyoruz ama.
0: Direniyoruz ama önemli. Yani şu yeşil çizgi Gözde. Geç.

0: girmemesi gerekiyor. Ama yeşil çizgi geçildi diyelim. Bugün ya da yarın kapanış da geçildi. Bak kapanış. O zaman aşağıda defans edecek bölgeler var tabii ki. 21, 55, hatta 89 da katayım. Bu 3 tane önemli ortalamanın bulunduğu bölgeyi kırmazsak, bak kalıp öyle diyor. Ben demiyorum. Yani 13.700-14.300 bandı, 14.500 altında kalsak da, kırılmazsa önümüzdeki günlerde borsa gücünü koruyacaktır. Çünkü bak ortalamalara, uzun zamandır yayın yapıyoruz. Ortalamalar çok önemli. Fiyatla ortalama arasındaki ilişki pozitif. Ortalamaların yönü pozitif. Bu şu demek, şimdilik borsa İstanbul'da sert bir düzeltme ihtimali ekstrem bir haber dışında veya globalde çok sert bir satış dışında
1: yok.
0: Çok mümkün değil ama. Beklenmedik bir haber gelir ya da globalde S&P vesaire bir günde öyle %4, %5 crash olur. O zaman farklı. Dolayısıyla buralar üzerinde tutundukça 14.500 üzerinde hedefimiz neydi? 15.300 devamında da oranın üzerinde kalmak demek 17.000'lere doğru gidebilmektir sene sonuna kadar. O senaryoyu koruyor. Gelelim ikinci grafikte bunu teyit edelim.
1: Sistemsel bakalım.
0: Seanslık grafikte. Bugün özellikle seanslık yani 4 saatlik grafiği aldım. Çünkü benim için çok önemlidir. Birçok şey içeriyor. Aşağıda 3 tane önemli indikatöre de bakıyorum. Bak bir satış var. Satışı gösteriyor indikatörler. Burada önemli olan şu bölgenin içine çıkmamak. Altı neresi? 13.500. Üste gidebileceği yer maksimum neresi? 15.300'ler. Bu bölge içinde nereye geçmemesi lazım? Aşağı gelse de 14.000'lere. 14.000'leri kırmadan şuraları test etmememiz lazım. Oralar ciddi bir hani zorlanma olur. Hı. Çünkü 13.500'ün altı orta vadeli sat sinyali anlamına gelir. Sevgili Gözde. Yani kısa vadede borsa güçlü ama şu seanslıkla takip ettiğimde bir risk var. Bu riskin bertaraf edilmesi çok önemli ama iyi bir haber. Bollinger Band, ATR bandının üzerinde. Bu ilk piyasalar döndüğünde risk iştahına borsa İstanbul'da yukarı yönlü tepki vereceğinin işareti de zaten bir direniş de var. Çok genele yayılan ultra bir satışta şimdilik görmüyoruz ama takipte kalacağız. Evet, devam edelim.
1: Bankalarla bankalar son bir ayda %24 %24 yükseldiler. Çok ciddi bir yükseliş yaptı.
0: Ya tabii ki ama bak şu harekete göre daha sınırlı bir hareket. Neden? Orada tahvil faizleri.
1: Tabii daha zirvelerini görememiş, 20 bin lira gelememiş bir bankacılık endeksi var. 21 bin lira değen bir bankacılık var.
0: Aynen. Çünkü neden? Bak borsa zirvelerine yakın ama bankacılık endeksi zirvelerinden daha uzakta. Neden? Çünkü burada 34 tahvil vardı. Gösterge tahvil niye önemli? Bir kere altını çizelim. Gösterge tahvil demek yabancı banka alıyor demek karşılığı tam değil ama hani meal içinde tırnak içinde meali bu. Şimdi buraya doğru gidebilmek için geçmemiz gereken şöyle bir eşiğimiz var. Hep söylüyoruz 19.500'ler kabaca. 19.500 geçilmeli ki yukarı ama bir gap'imiz var aşağıda. Gap açmış. 17.500 gap'imiz 17.000-17.500 bu bölgenin kırılmaması lazım ki bankacılık endeks hareketini koruyabilsin ve endeksi pozitif etkilemeye devam edebilsin. Orası kırılırsa endekste bankacılık endeksi ne yapar? Bilemiyoruz ama negatif etkilemeye başlar. Ama kritik bir yerdeyiz. Hakikaten önemli bir haftaymış bu hafta. Yurt dışındaki satışlar bakalım devam edecek mi? Bu bize sirayet edecek mi? Takipte kalacağız.
1: Şimdi bankalar bir ayda %24 yükseldi ama sanayi çok geride kaldı. Sene başından bu yana aslında son bir ayı çıkarıyorum. Tam ters bir tablo vardı. Son iki haftaya hatta çıkarsam öyle. Zaten bu hareketi bankalar ağırlıklı son iki haftada yaptı. Sanayi çok daha arkada son dönemde.
0: Doğru ama ben sana başka bir bakış açısıyla şunu diyeyim mi? Yahu kabul ama zirveye yakın.
1: Evet hala zirveye yakın. Yani bankalardan daha yakın.
0: Kopmamış. Bak bu önemli detay olarak. Yani eğer Merkez Bankası'nın Eylül'den sonra bir faiz indirimi potansiyelse ne yapar? Sınav endeksi buna olumlu cevap verir. Ama hep söylüyoruz, bir de bir kez daha hatırlatayım. Doğru sektör tamam ama doğru ise doğru bilanço. Doğru hikaye, doğru mu? Bunlar da önemli. İlk 11 açıklıyorsunuz ya her sabah. Hı hı. Bunlar da önemli. Şimdi yukarı yönlü gidebilecek bir endeksin sınavı tarafında 20 bin ve üzerine potansiyeli var ama bir destek var. Kalıp olarak önemli. Ve orta vadeli baba bir destek. 17.500'ler. Kırılmamalı. Ki yukarı yönlü potansiyelini korusun. Oraya da çok sınırlı bir destek var. Yani bak dikkat et. Şu ana kadar açıkladığım Borsa İstanbul, banka ve sanayi. yukarı potansiyelini koruyorlar ama önemli desteklerini

0: çok az bir mesafedeler. Önemli bir gün, önemli bir hafta, önemli bir eşik dönemi. Bunu bir kez daha altını çizerek hatırlatalım.
1: Holdingler.
0: Farklı değil. Yukarı gidemedik. Aynı bankalar gibi. Şu potansiyele bak. Şu an bulunduğumuz seviyeye
1: onlar
0: bak.
1: Çok çok daha arkadalar tabii.
0: Aynen öyle. Şu bölgenin üzerine taşmalıyız ki hareket devam edebilsin.
1: Ama şimdi burada şunu hatırlatmakta fayda görüyorum Cüneyt Bey. Şimdi 16.000 üzerine gelen bir holding endeksi vardı ama Kirel Holding'in o dönemdeki etkisi de büyüktü. 600 liraya kadar yükselen bir Kirel Holding vardı. Sonra %80-%90 aşağıya sarktı zaten. Holding endeksi üzerinde önemli bir ala sahipti. O yüzden söylüyorum aslında. Yani muhakkak katkısı vardı orada.
0: Olmaz mı? Yani biz bu hafta hatta geçen haftadan bu haftaya sarkan perspektifte MSCI endeksi ve onun potansiyel etkilerini konuşuyoruz.
1: Evet, fiili.
0: Endeks hesaplamalarını konuşuyoruz. Yani
1: evet.
0: O kadar önemli konular ki bunlar. İşte biz bazı şeyleri doğru yapmalıyız ve doğru yönetmeliyiz. Ki yabancı yatırımcının Türkiye gelişimi için konuşabilirim. Neden yabancı yatırımcı hiç diyoruz? Çünkü yabancı yatırımcının gelmesi hareketin gücünü arttırıyor, momentumu arttırıyor, likiditeyi arttırıyor vesaire. Tabii ki yerli yatırımcı bizim için çok daha önemli. Birinci önemde. Ve onların tasarrufların da korunması hepimizin görevi diyeyim. Ve gelelim endekse, holding endeksi önemli bir eşikti ama yukarı gidemedi. Aşağı gelmesin bari diyeyim. 13.000, 13.500, bak aynı. Her endeksin 500 puan minimum, maksimum 1000 puan bir mesafesi kalmış önemli eşiklere. Orayı kırmaması gereken bir holding endeksi.
1: Peki ulaştırma, havacılık kıpırdadı biraz. Ulaştırmada ne bekliyoruz?
0: Yani şimdi barış karşılığı nedir? Ulaştırma endeksi yukarı. Ama orada da hareket hızlanmıyor. Çünkü niye? Ya bu kadar barışı bekledik, istedik. Şimdi globalde bir problem çıktı. Yani FED kaynaklı, işte space kaynaklı,
1: dışsal faktör,
0: aşırılık kaynaklı vesaire.
1: Yani savaş da dışsal bir faktördü.
0: Yani şu eşikte bekliyor.
1: Aşırı değerlemeler de yine dışsal bir
0: ama
1: faktör.
0: Ama baktığımız zaman dolar bazlı, tamam bu TL bazlı ama dolar bazlı ucuzluk var bence. Eşikte bekliyoruz. Bak hareketlere bak, kaç bar göstermiş şu dar bir alanda. Eğer yalnız önümüzdeki günlerde 38.900 kırılacak olursa 38.000-37.000'lere doğru bir hareket alım fırsatı olarak takip edilir ama. Ulaştırmanın farkı bu. Çünkü barış devam edecek, savaş bir kez daha gelmeyecekse ulaştırmadan potansiyel bekleriz. Ulaştırmanın kilidini açacak asıl bölge 42-43.000'lere önce gitmek. Oraya kadar bir kar var ama orayın geçilmesi ulaştırma endeksi ve alt hisseleri için oldukça önemli olacaktır.
1: Peki elektrik, enerji de çok ciddi yükselişler gördük. Tabii hisse bazı ayrışmaları olsa da bugün örneğin geri çekilmeler de var. Astro Enerji gibi hani böyle birkaç enerji şirketinde. Ama Dünya Bankası'ndan 400 milyon euroluk finansman almışız. Uzun vadeli ve ucuz. Mehmet Şimşek açıkladı. Yeşil enerji için tabii.
0: Şimdi bak haberlere. Sürdürülebilir enerji Amerika için de önemli. Kömürden üretimi bir tarafa koymuşlar. Sürdürülebilir enerjiden Trump'a rağmen diyeyim. Çünkü iklim anlaşması vesaire dışında kalmıştı. Herkes fosil yakıta mı dönüyor derken Amerika'dan da bu yönde haberler var ve dünya önemli bir eşiği açtı. Elektrik üretmek çok önemli. Her şey elektrikli artık. Önümüzdeki dönem yapay zeka şu bu elektrik olmadan hayat olmuyor ise bunun karşılığında elektrik üretmek ve elektrik üretirken de doğaya zarar vermeden bu elektriği üretebilmek kıymetli. Onun için ben elektrik yani enerji sektörüne endeks elektrik endeksi ama sektör olarak baktığımız zaman enerji sektörüne ayrı bir yer veriyorum. Hatta globalde enerji şirketleri özellikle globalde yatırım yapmaya çalışan arkadaşları izleyiciler için de hatırlatayım. Önemli şirketler var dünya içinde de Türkiye'de de. Ve bunların hedef fiyatları artık hani yarı iletkeni teknolojiyi biraz buraya koyup enerjiyi biraz daha öne çıkaracağımız bir dönem mi geliyor? Bunu önemsiyorum ben bu sorguyu. Tamam arada geri çekilmeler olsa da elektrik yani enerjinin önü açık olacaktır bana göre gözde. Bunu ben söylemiyorum sadece globalde okuduğum birçok önemli makale buna işaret ediyor. Bunun ETF'lerini ve fonlarını da takip etmekte fayda var.
1: Evet Cüneyt Bey, gümüş de çok soruluyor. Yani 100 dolardan 110 dolardan gümüş alan yatırımcı varmış. Yani 120'ye değmişti. Bugün bakıyoruz 60 dolarlara doğru geldi. Bir günde %5 geriledi. Yani şöyle biraz geçmişe gideyim. Geçen senenin sonu Aralık'ta ve Ocak'ta her gün %10, %10, %10, %15 bir günde bu yükselişleri gördük. Yani o parabolik yükselişlerin dönüşleri de sert olduğum ve ne yapsın o yatırımcı? Yani diyor ki 100 doların üzerinden gümüş aldım. Büyük zarardayım. Ne yapsın?
0: Şimdi yani bunun sorumluluğu önemli. Çünkü senle de daha hareket başlıyor.

0: başlamadan önce 50 dolarlar geçildiği an hareketin hızlanıp 80-100 dolarlar ve üzerine taşabileceğini belirtmiştik. Ama hareket o kadar hızlı gelişti ki o hızlı hareketten sonra hızlı hareketlerin düzeltmeleri de sert olur diye de uyardık.
1: Ocak ayında özellikle çok
0: ve
1: ciddi.
0: Ve kar almak kolay olmayabilir dedik. Yani bırak almayı, yeni alım önermedik kendi adımıza. Yayınlar kayıtta YouTube A-Para ekranı üzerinden. Hani bir şeyi ispat etmek için söylemiyorum. Yatırımcıya destek vereceksek bir kere rasyonel olmak zorundayız. Hedef fiyat görüldükten sonra, hızlı görüldükten sonra düzeltme kalıbı maalesef sert geliyor. Gümüşte her şey bitti mi? Hayır. Emtia tarafı çok önemli olacak bundan sonra. Hele enflasyon böyle kalıp dünya üretim tarafında da gücünü kaybetmeye devam edecek. Şimdi denilebilir. Endüstriyel bir metal gümüş. Yara almaz mı? Ayrı konu. Ama enflasyonun düşmediği ortamda maalesef emtiaya ulaşmak da öyle kolay ucuz olmayacak. Onu da belirteyim. Çünkü birçok sebebi var bunun. İşin içinde sadece hikayesinin endüstriyel olması vesaire değil. Bir de arz tarafı var. Arz tarafında nasıl bir denge var? Kim depoluyor? Kim piyasadan hala gümüş çekiyor? Ona da iyi bakmak lazım. 50-60 dolar bandı destektir. Burası kırılmadıkça yukarı yönlü tepkiler...
1: Tam sınırdayız o zaman. 61'deyiz, sınırdayız.
0: Yani gümüşte. Sınırdayız. Yani 50-60 dolar zaten bizim seninle belirttiğimiz destekti. Oraya gelmişiz. Oradayız. Ha buradan 100 dolar almış bir yatırımcıya şu ana kadar kârını realize etmemiş veya zarar stopu yapmamışsa önereceğimiz hani alım bir miktar ama alım yapıp bir miktar fiyat dengelemesi belki öneri olabilir
1: maliyet
0: ama
1: düşürme.
0: Nereye kadar düşeceğini bilmek kolay olmadığı için
1: evet.
0: Bir anda böyle komple tasarrufunu ya da birikimini oraya yönlendirmeyi de önermem.
1: Tek bir enstrümana yatırım yapmak
0: zaten
1: özellikle bizde çok yapılan bir şey
0: zaten
1: ama
0: önermem.
1: Yanlış.
0: Ama bu da bize bir ders hep beraber. Yani hep beraberden kastım yıllardır yatırımcılara finansal okuryazarlık anlamında bir şeyler anlatmaya çalışan, gayret eden kendi
1: evet.
0: adıma biri olarak nasıl diplerden almayı biliyorsak yukarılara çıktığında
1: evet.
0: kar almayı da bilmeniz
1: kar
0: gerekiyor.
1: Kar cebe yakışır.
0: Yani kar cebe yakışıyor gün sonunda. Evet.
1: Teşekkür ediyoruz Cüneyt Bey.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olunuz.
0: Sağ olun.
1: Efendim bir analiz programından noktalıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Yarın sabah 9'da. Hoşçakalın.

0: Kapital.com tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Tamamı deniz manzaralı, sınırlı sayıda malikane ve villalar şimdi satışta.
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla. Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
1: Hay olmuştu bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
1: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
1: Kolay gelsin.
5: Vallahi bizde pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
2: Aslında biz onu...

0: Nereye gidiyoruz?
1: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: İstanbul'da 2+1 mi? Göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
1: Hoşuna gitti değil mi?
0: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.

0: Bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Yepyeni bir sır küpü.
3: Kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünde yeni formatımızda, yeni içeriğimizle beraberiz.
2: Harfleri söyleyin, etapları geçin, puanları toplayın ve şifre cümleyi bulun.
3: Seçiciler kurulu başlanı süre. Hakan Bey.
4: Jüri.
3: Jüriyi aldı.
2: Kaybedenin olmadığı sır küpünde sadece çocuklar kazanıyor.
3: Bazı değişikliklerimiz var ama değişmeyen tek noktamız var. Kaybedenin olmadığı minikler.
2: Kitaplar ve eğitim setleri çocuklarla buluşuyor.
3: Örnek. Derin Hanım.
5: Misal.
3: Misal. Doğru yanıtı bildi.
2: Kelime bilginize güveniyorsanız, hem eğlenip hem yarışmak istiyorsanız sır küpü tam size göre. Başvuru adresimiz

0: Oğuz Bayram'ın sunduğu Sır Küpü bu akşam 19'da ABD'de.
1: Yatırımınız değer bulsun. Buls Yatırım sunar.

0: Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, Mayıs sonu itibarıyla 4 milyon 800 bin misafiri ağırladıklarını belirtti. Kripto para piyasalarında satış baskısı etkisini artırdı. Bitcoin %3,9'a varan düşüşle 61.877 dolara gerileyerek 11 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeye indi. Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle piyasalarda baskı artıyor. Bir yandan da piyasalar Fed'in faiz görünümüne ışık tutacak ABD PCE enflasyon verisine odaklanmış durumda. Detaylarına birazdan bakacağız. Şimdi kapanışa doğru yurt içi piyasalardaki son duruma bakalım. Hemen BIST 100'e başlayalım. 14.539 seviyesinde BIST 100 endeksi %1'in üzerinde düşüş var. Açılış saatlerinde günün en yüksek saat seviyesiydi. 14.649 seviyesini gördü ve gün içerisinde 14.472 de gördüğü en düşük seviyeydi BIST 100 endeksinin. Şimdi sektörlerdeki duruma hemen bakalım. Genel olarak düşüşte olduğunu söyleyebiliriz. Bankacılıkla başlayalım. %2'ye yakın düşüş var. 18.730 seviyesinde sanayi, 18.029 turizm, 1.938 seviyesinde %1,5'lik düşüş var. Teknoloji 49.735, gayrimenkul 6.947 ve spor %2,3'lük bir düşüş var sporda. Bir sonraki sayfaya bakalım. Sigortayla devam edelim. Sigortacılıkta da yine %2'lik bir düşüş olduğunu görüyoruz. 77.138 seviyesinde kimya 15.041, inşaat 22.586, bilişim yükselişte 9.383, madencilik 14.488, %3'lük düşüş var ve gıdada 16.421 seviyesinde. Şimdi canlı yayın konuğumla devam ediyorum. Info Yatırım Varlık Yönetimi Direktörü Tolga Erkan bizlerle birlikte. Tolga Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. İkinci işlem gününü birazdan geride bırakacağız. Biz yüzde hemen başlayalım. 1,5 aydır gördüğü en yüksek seviyeleri test ediyor aslında BIST 100 endeksi. Dün 14.800'ün üzerini görmüştü. 15.000'e yaklaşmıştı. Bugün de ilk yarıda bir gerilemeyi takip ettik. Şimdi de %1,3'lük bir düşüş olduğunu görüyoruz BIST 100 endeksinde. Bugünkü seyre ilişkin genel değerlendirmeniz nedir endekse dair?
1: Şimdi endeksle ilgili değerlendirmeye girerken öncelikle şunu vurgulamak lazım. Dünyanın genelinde işte Amerikan borsası dahil, siz de az önce baktınız kripto paralarda. Yani genel olarak riskli varlıklarda bir satış gündemi olan, yoğun satış gündemi olan bir günden geçiyoruz. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da dünyadan pozitif ayrışamayıp buna uyum sağladığı gibi gözüküyor. Tabii bunu etkileyen birkaç etmen üst üste bindi. Biliyorsunuz işte bu son, daha doğrusu yeni Fed Başkanı'nın ilk toplantısına kadar, Washington toplantısına kadar işte savaş gündemiyle beraber hareket eden bir riskli varlık grubu vardı önümüzde bütün dünyada. İşte buna altını, gümüşü dahil edebiliriz, borsaları dahil edebiliriz. Bununla beraber artık işte Fed'in son toplantısıyla birlikte bir de Fed gündemi bir miktar piyasalar üzerinde risk oluşturmaya başladı. Hem Amerika ile İran arasındaki mutabakatın henüz böyle bıçak sürte olması, yani evet İsrail ve Lübnan işte Hizbullah ateşkes konusunda sözlü anlaşmaya vardıklarını belirttiler ama bir sürü amalarla ve hala orada bir sıcak durum olduğunu bütün dünya biliyor. Dolayısıyla henüz daha böyle kesin bir barışa gidildiği kanısına varılmış değil piyasalarda. Öncelikle bunu vurgulamak lazım. İkinci olarak da tabii Fed'in son toplantısında 9 tane üyenin Ekim ayındaki toplantıyla alakalı faiz artırımından yana oy kullanıyor olması bir anda piyasaları şaşırttı. Ve Fed'le alakalı agresif fiyatlamalar olmaya başladı. Şu anda piyasa bir tane faiz artırım bekliyor bu sene için Fed'den. Bununla beraber bazı yabancı aracı kurumlardan biliyorsunuz işte daha agresif tahminler gelmeye başladı. İşte 2 tane yapabilir, 3 tane yapabilir gibi. Borsa İstanbul'da şu anda buna uyum sağlıyor gibi bir görüntü var. Siz de az önce bahsettiniz. Perşembe günü Amerika'da kişisel tüketim harcamaları verisi var. Bu çok önemli olacak çünkü enflasyonun seyri açısından Fed burayı çok yakından takip ediyor. Dolayısıyla piyasalarda negatif hava devam eder mi yoksa döner miyiz biraz daha bence Amerika'daki bu veri üzerinden okuyor olacağız. Çünkü global piyasalar genel olarak hep beraber hareket etmeye başladı. Son zamanlarda korelasyon çok yüksek. Borsa İstanbul'a gelecek olursak da negatif havanın devamı eğer gelirse ilk etapta aşağıda 14.387 ve 14.000 destekleri var. 14.000 özellikle çok önemli bir destek. Ancak PCE verisiyle beraber piyasada çok korkulan bir satış gelmezse 14.387

0: için önemli bir destek olacağını ve buradan bir miktar endeksin tepki verebileceğini söylemek mümkün.
1: Peki şimdi siz de söylediniz, genel olarak zaten küresel piyasalarda da olumlu bir gidişatı takip etmiştik dediniz ABD-İran arasındaki anlaşmayla birlikte. Tabii henüz sonuç net değil, ancak şu anki haber akışının fiyatlandığını söyleyebiliriz. Bugünkü düşüş için bir kar realizasyonu etkisi olduğunu söyleyebilir miyiz?
0: Ben bugünkü düşüşü genel olarak bütün dünyada ve Türkiye'de dolar endeksindeki hareket ve Fed'in bir miktar piyasalara verdiği korkuya bağlıyorum. Aynı zamanda sizin de bahsettiğiniz gibi Amerika-İran tedirginliği de hala devam ediyor. Çünkü kesin bir çözüme ulaşmış değil orası da. Dolayısıyla şu anda piyasalarda tedirgin olacak çok done var elimizde. Dolar endeksi de önemli seviyelerin, önemli dirençlerin üzerine geldi biliyorsunuz. Orada da bir hareketlenme var. Bunlar şu anda bir handikap yaratıyor. Ancak olumlu bir taraftan da bahsetmek lazım. Piyasalar şu anda en kötüyü fiyatlıyor gibi gözüküyor. Ama bir yandan da bütün bu diken üstündeki duruma rağmen işte savaşla alakalı kesin buradan bir sonuç çıktı diyemiyor olmamıza rağmen petrol fiyatlarında da aşağı yönlü bir hareket var. 80 doların altında kalmaya devam ediyor. İşte arz tarafında arzı arttıracak adımlar geliyor. Biliyorsunuz işte dün bir açıklama geldi. İran'ın dolarla petrol satışına onay vereceğini, Amerika'nın onay vereceği gibi bir haber geldi. Dolayısıyla orada petrolde arz artmaya devam ediyor. Ve en azından petrol fiyatları önümüzdeki günlerde böyle 80 doların altında kalmaya devam ederse Temmuz enflasyonuyla beraber FED üzerindeki algılar da biraz değişmeye başlayabilir diye düşünüyorum. Burada petrol fiyatını şu anda bu kadar geri çekilmiş olmasını ve buralarda buraları bazı yapıyor olmasını yani hani sıçramalar gerçekleştirmiyor olmasını şu anda piyasa biraz kulak arkası ediyor gibi görüntü var.
1: Peki bankacılıkla devam edelim. Tabii küresel gelişmelerin hızlı fiyatladığı, hızlı tepki verdiği bir endeks, bankacılık endeksi en son Mart ayında 19.000'li seviyeleri görmüştü. Dün tekrar 19.200'ün üzerini gördü. Bugün düşüşte 18.000'lerde. Bankacılığa ilişkin değerlendirmenizi de almak isterim. Kısa vadede hangi seviyeleri test edecek bankacılık endeksi?
0: Öncelikle şunu söylemek gerekir. İlk çeyrek finansalları bankacılık tarafında çok iyiydi biliyorsunuz. Çünkü savaş kaynaklı etkenleri finansallarda çok yoğun görmedik. Dolayısıyla esas ikinci çeyrek finansallarında bankacılıkta işte hem bu tahvil faizindeki yükselişi hem Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini savaş sebebiyle ara vermesinin etkisini görüyor olacağız. Yani o biliyorsunuz her çeyrek net faiz marjında bir genişleme görüyorduk. Bu çeyrek böyle bir yani en azından önceki çeyrekler kadar olumlu bir hava görmeyeceğiz. Dolayısıyla burada bir miktar daha önceki çeyreklere göre negatif bir hava göreceğiz. Kısa vadede endeksteki satış baskısıyla beraber bankacılık da satıcılı olacaktır. Ancak olumlu hareketlerde de yani olumlu hareketlerin daha doğrusu Borsa İstanbul yukarı dönerken de ikinci çeyrek üzerinde söylüyorum. Kısa vadede bankacılık endeksin üzerinde, BIST 100'ün üzerinde bir performans göstermesi beklemem. Dediğim gibi ikinci çeyrek finansalları biraz daha göreceli zayıf gelecek. Ancak faiz politikası ile ilgili biraz daha önümüzü görmeye başlayıp Merkez Bankası'nın tekrar faiz indirimlerine devam edebileceği tarihleri kestirebilmeye başlarsak o senaryoda bankacılığa tekrar ilk çeyrekteki gibi işte 2025 son çeyrekteki gibi sert bir giriş olacağını söyleyebiliriz.
1: Peki yayında kalın lütfen, borsa kapanışına bakalım devam edeceğiz.

0: Evet, haftanın ikinci işlem gününü geride bıraktık. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 14.539 puanla tamamladı ve %1,29'luk bir düşüş olduğunu görüyoruz BIST 100 endeksinde. Tolga Bey, devam edelim sizinle. Neler söylersiniz bugünkü seyre ilişkin? Bir kısa değerlendirme alalım. Zaten açılışta da bunu konuşmuştuk. Bununla birlikte aslında size sanayiyi de soracaktım. Kısa vadede Merkez Bankası'nın faiz indirmesini bekliyor musunuz, yoksa bir süre daha sabit tutacak mı? Bu sanayi endeksini nasıl etkileyecek? ABD-İran anlaşması ve tabii faiz konusundaki bu bahsettiğim beklentiler de sanayi endeksini nasıl şekillendirebilir?
1: Açıkçası petrol fiyatlarındaki, hani şu an olumlu bir hava var. Hani 100 dolarların

0: üstünde uzunca bir süre petrol işlem gördükten sonra biliyorsun 80 doların altına geldi. 80 doların altındaki fiyatlamayla alakalı öngörülebilirlik artarsa, yani Merkez Bankası artık bu sene tamam 80 doların altında hani petrol fiyatı kademeli olarak aşağıya gelecek diyebileceği noktada, ki bunun önünde şöyle bir şart var, siz de belirttiniz, Amerika-İran gerginliğiyle alakalı şu an kesin bitti diyemiyoruz maalesef. Petrol fiyatlarıyla alakalı öngörülebilirliğin oluştuğu anda ben Merkez Bankası'nın tekrar faiz indirimlerine devam edeceğini düşünüyorum. Tabii öncelikle bu Amerika-İran gerginliğiyle alakalı biraz daha piyasanın rahatlaması lazım ki Merkez Bankası da burada faiz indirimlerine devam edebiliyor olsun. Dolayısıyla kısa vadede, yani çok kısa vadede bir miktar daha bekle gör politikasına devam edebilir. Ancak şimdilik gelişmeler olumlu ilerliyor. Petrol fiyatlarında da böyle kalıcılık olursa bu düşüşlerde Merkez Bankası tekrar faiz indirimlerine devam edecektir. Sınai tarafta bu çeyrek biraz daha olumlu finansallar göreceğiz. O tarafa gelirsek biliyorsunuz uzunca bir süredir hem yüksek faizlerin etkisi hem enflasyon muhasebesi sebebiyle sınai sektördeki şirketlerimiz olumlu finansallar gönderemiyordu. Dolayısıyla da kurumsal ya da yabancı yatırımcılar bu tarafa geçtiğimiz dönemlerde çok fazla ilgi göstermiyorlardı. Ancak ikinci çeyrek finansallarıyla beraber bir miktar piyasadan olumlu ayrışacak büyük sanayi şirketlerimiz var. Hem bir miktar marjlar iyileşiyor, hem bazı büyük şirketlerimizin işte yatırımları tamamlandı. Bununla beraber işte yeni nakit akışları oluşmaya başlıyor. Hem de tabii enflasyonun göreceli olarak geçtiğimiz yıllardan bugüne artık aşağıya gelmesiyle birlikte tabii enflasyon muhasebesinin finansallar üzerindeki etkileri de azalıyor takdir edersiniz ki. Yani 2024 ve 2025 yılında sanayi şirketler, işte stok devir hızı düşük olan şirketler, daha doğrusu yüksek olan şirketler enflasyon muhasebesinden çarpan etkisi sebebiyle çok negatif etkileniyorlardı. Ancak şimdi enflasyon çarpan aşağıya geldiği için buradaki etkiler de daralmaya başladı. Dolayısıyla sanayi tarafın ikinci çeyrekte bankacılıktan daha olumlu ilerleyebileceği görüntüsü var. Özellikle orada demir çelik sektörü tarafında biliyorsunuz marjlarda iyileşme var ki zaten son 2-3 aylık Borsa İstanbul performansına bakılırsa demir çelik sektörünün BIST 100'ün üzerinde bir performans gösterdiğini görecektir izleyiciler. Dolayısıyla burada işte Şişecam gibi, işte demir çelik tarafında Ereğli Demir Çelik, Kardemir gibi büyük sanayi şirketlerinin ikinci çeyrekte bir miktar olumlu finansal gönderip olumlu ayrışma durumu ortaya çıktı. Dolayısıyla burası da artık oyuna katılmaya başladı diyebiliriz.
1: Evet. Peki. Tolga Bey, çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sayın seyirciler, şimdi şirket haberleriyle devam ediyoruz.
2: Yıldız Holding, yapay zeka alanında faaliyet gösteren teknoloji girişimlerine kapılarını açtı. Açık inovasyon programıyla girişimlerin geliştirdiği çözümler, holding bünyesindeki gerçek iş süreçlerinde test edilecek. Program kapsamında yapay zeka ve ileri teknoloji alanında çözüm geliştiren girişimler, Yıldız Holding'in gıda, perakende ve tüketici ürünleri alanlarındaki iş ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştirecek. Tedarik zinciri ve operasyon, üretim, satış, pazarlama, finans, risk yönetimi, denetim ve insan kaynakları gibi birçok alanda yapay zeka çözümleri değerlendirilecek. Borusan Grubu'nun kurumsal girişim sermayesi şirketi Borusan Ventures, B2B finansman süreçlerini yapay zeka ajanlarıyla dönüştüren Kausa Prima'ya yatırım yaptı. Yatırım, Creandum liderliğinde gerçekleştirilen 10 milyon dolarlık pre-seed tur kapsamında gerçekleşti. Rekabet Kurumu, Mete'ye yönelik 2024 yılında aldığı geçici tedbir kararını kaldırdı. Karar, Threads ile Instagram verilerinin birleştirilmesinin rekabet ihlali oluşturabileceği endişesiyle alınmıştı. Güzellik ve kozmetik devi L'Oréal, iklim krizinin etkilerini azaltmak amacıyla oluşturduğu iklim krizi fonuna 20 milyon euroluk ek kaynak ayırdı. Şirket, 2030 yılına kadar kullanılacak bu bütçeyle özellikle iklim kaynaklı afetlerden etkilenen kırılgan toplulukların dayanıklılığını artırmayı hedefliyor.
1: Borsa İstanbul'da halka arz rüzgarı hız kesmeden sürüyor. Yılın ilk yarısında toplam 16 şirket halka arz edilerek işlem görmeye başladı. Beta Enerji'nin talep toplama sürecinin sona ermesi ve borsada işlem görmeye başlamasıyla bu sayı 17'ye yükselecek.
2: Borsa İstanbul'da halka arzlara yönelik güçlü ilgi sürüyor. Yılbaşından bu yana 16 şirket halka arz edilirken Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sayısı 149'a ulaştı. 2020

0: 2016 yılında 29 şirket halka arz için başvurdu. Bu başvuruların 17'si yalnızca Mayıs ayında gerçekleşti. Bu da yıl içindeki başvuruların %58'ine denk geliyor. Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerinin piyasalarda oluşturduğu olumlu hava halka arz iştahını artırdı. Olası kalıcı bir anlaşmanın yeni halka arzları da destekleyebileceği ifade ediliyor. Geçtiğimiz yıl 18 şirketin halka arz edildiği Borsa İstanbul'da bu yılın ilk 5 ayında 16 şirket yatırımcıyla buluştu. Beta Enerji'nin de işlem görmeye başlamasıyla bu sayının 17'ye yükselmesi bekleniyor.
1: Yatırımcıların burada hani gerçekten uzun vadeli, orta vadeli bir ilgisinin olması halka arz noktasında da aslında piyasayı da rahatlatıcı bir unsur olarak karşımıza çıkabilir.
0: Halka arz endeksi ise güçlü performansını sürdürüyor. Endeks yılın ilk 5 ayında %128, yıllık bazda ise %213 getiri sağladı. Son 3 ayda ise %52'lik yükseliş kaydedildi. Savaş ve küresel belirsizlik rağmen halka arz hisseleri piyasaya kıyasla daha dirençli bir performans sergiliyor.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Londra'da uluslararası yatırımcılarla bir araya geliyor. Ekonomi yönetiminin 2 gün sürecek temaslarında Türkiye ekonomisinin görünümü ve uygulanan ekonomi programı yatırımcılara anlatılacak.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Londra'da yatırımcı turunda. 2 gün sürecek temaslarda ekonomi yönetimi Türkiye'nin ekonomi programını, enflasyonla mücadele sürecini ve orta vadeli hedeflerini küresel fon yöneticilerine anlatacak. Program kapsamında yatırım bankaları, portföy yöneticileri ve uluslararası yatırım fonlarıyla görüşmeler gerçekleştirilecek. Ekonomi yönetimi yatırımcılara enflasyonla mücadelede kararlılığın süreceği, mali disiplinin korunacağı ve uygulanan ekonomi programından taviz verilmeyeceği mesajlarını verecek.
3: Şimşek ve Karahan'ın söylemleri makroekonomik göstergelerdeki görece iyileşme tarafındaki hususlar önemli olacaktır. Tabi burada önemli olan bunun karşılığının yabancı tarafında görülüyor olması. Bu anlamda da ülke risk primimiz 5 yıllık CDS puanımızın da savaş sonrasındaki düşüşüyle birlikte eski normlarına geliyor olması da bence burada sevindirici bir gelişme.
0: Londra temasları Türkiye'nin uluslararası piyasalardaki görünümü açısından da yakından takip ediliyor. Özellikle yabancı sermaye girişleri, Türk lirası varlıklara ilgi ve enflasyon beklentilerine ilişkin verilecek mesajların piyasalar üzerindeki etkisi merak ediliyor. Ekonomi yönetimi son dönemde New York, Londra ve Körfez ülkelerinde yürüttüğü yatırımcı temaslarıyla Türkiye ekonomisine yönelik güveni artırmayı hedefliyor. Londra'daki görüşmelerden çıkacak mesajlar ve yatırımcıların ilk değerlendirmeleri önümüzdeki günlerde piyasaların yönü açısından önemli sinyaller verecek.
2: Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Mersin'de inşası süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde kritik bir aşamanın tamamlandığını açıkladı. Şirket Genel Müdürü Alexey Likaşev başkanlığındaki heyet, sahada yaptığı incelemelerde birinci güç ünitesinin inşaat sürecinin tamamlandığını teyit etti. Ünite artık işletmeye alma sürecinin bir sonraki aşaması olan soğuk ve sıcak testlere hazırlanıyor.
0: Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde kritik bir aşama geride bırakıldı. Birinci güç ünitesinde inşaat çalışmaları tamamlandı ve tesis işletmeye alma sürecine geçti. Rosatom Genel Müdürü Alexey Likaçev'in sahadaki incelemelerinde reaktör binasında yürütülen montaj ve hazırlık süreçlerinin tamamlandığı teyit edildi. Ünitede temsili yakıt yüklemesi gerçekleştirildi, reaktör ekipmanlarının montajı tamamlandı ve kritik sistemler test aşamasına hazır hale getirildi. Bu kapsamda soğuk hidrostatik testler başlatılırken reaktör tesisinin sızdırmazlık, dayanım ve sistem büyüklüğü kontrolleri devreye alındı. Önümüzdeki aşamada sıcak testlerle birlikte işletme koşullarına yönelik doğrulamalar yapılacak. Süreci değerlendiren Rosatom Genel Müdürü Alexey Likachev son düzlüğe girildiğini açıkladı. Bu süreç 42 kilometrelik bir maratonun son 100 metresine benziyor. Artık son düzlüğe girilmiş durumda. Bu aşamada tüm imkanların seferber edilmesi gerekiyor. Son hazırlık sürecinin en önemli unsurlarından biri de işletme personelinin göreve başlamasıdır. Rosatom, birinci güç ünitesinde toplam 1930 personelin görev yapacağını, bu personelin önemli bir bölümünü Türk mühendis ve teknisyenlerin oluşturduğunu açıkladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin tamamlandığında Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde stratejik rol üstlenecek ilk nükleer güç santrali olacağı vurgulanıyor.
2: Türk devletleri arasında dijital ekonomide yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen ve resmi gazetede yayımlanan kanunla Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri arasında imzalanan dijital ekonomi ortaklık anlaşmasının onay sürecinde önemli bir eşik daha aşıldı. Detaylara bakalım.
0: Türk dünyasında dijital ticareti yeniden şekillendirecek tarihe adım atıldı. Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri arasında dijital ekonomide ortak kuralların oluşturulmasını öngören Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanun resmi gazetede yayımlandı. Böylece Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'ın ardından iç onay sürecini tamamlayan üçüncü ülke oldu. Kırgızistan ve Kazakistan'ın da süreci tamamlamasıyla birlikte anlaşma yürürlüğe girecek. Anlaşma yalnızca dijital ticareti değil, Türk Devletleri arasındaki ekonomik entegrasyonu da yeni bir aşamaya taşıyacak. E-ticaretten elektronik ödemeleri, veri akışından dijital hizmetlere kadar birçok alanda ortak standartlar hayata geçirilecek. Böylece şirketlerin sınır ötesi faaliyetleri kolaylaşacak. Dijital pazarlara erişim hızlanacak ve bölgesel ticaretin önündeki engeller azaltılacak. Dijital ekonominin büyüme hızının her geçen gün arttığı küresel ortamda Türk devletleri ortak bir dijital pazar oluşturma yönünde önemli bir adım atmış oldu. Anlaşma kapsamı elektronik imza, elektronik faturalandırma, hızlı teslimat hizmetleri, çevrim içi tüketicinin korunması ve kişisel verilerin güvenliği gibi kritik alanlarda işbirliği geliştirilecek. Siber güvenlikten teknoloji transferine, COBİ'lerin desteklenmesinden mali işbirliğine kadar geniş bir yelpazede ortak çalışmalar yürütülecek. Anlaşma Türk devletleri arasındaki ticaret hacminin artmasına, dijital yatırımların teşvik edilmesine ve bölgenin küresel dijital ekonomide daha güçlü bir konuma ulaşmasına katkı sağlayacak. Türk devletleri arasında daha hızlı, daha güvenli ve daha entegre bir dijital ticaret ekosisteminin oluşturulması hedefleniyor.
2: Cirosu 3 milyon lira ve üzeri olan mükellefler için e-fatura ve e-arşiv sistemine geçiş zorunluluğunda süre doluyor. İşletmelerin 1 Temmuz'a kadar dijital sisteme dahil olması gerekiyor.
0: Cirosu 3 milyon lira ve üzeri olan mükellefler için e-fatura ve e-arşiv sistemine geçiş zorunluluğunda son tarih yaklaşıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan düzenleme kapsamında 2025 yılı cirosu 3 milyon lira ve üzeri olan işletmelerin en geç 1 Temmuz 2026 tarihine kadar elektronik fatura sistemine dahil olması gerekiyor. Yeni uygulamayla birlikte kağıt fatura dönemi büyük ölçüde sona erecek. Faturalar artık elektronik ortamda düzenlenerek Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine anlık olarak iletilecek. E-arşiv faturalar da yine elektronik ortamda oluşturulacak ve gerektiğinde dijital ya da çıktı olarak sunulabilecek. Zorunluluğa uymayan işletmelerin ise idari para cezaları ve çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Düzenleme yalnızca ciro bazlı işletmeleri değil, e-ticaret, gayrimenkul, otomotiv ve turizm gibi birçok sektörü de kapsıyor. İşletmelerin geçiş sürecini son güne bırakmamaları ve teknik hazırlıklarını zamanında tamamlamaları gerekiyor.
2: Kısa bir ara devam edeceğiz.

0: ABD Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'na ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Trump dün boğazdan 19 milyon varil petrol geçişi gerçekleştiğini ve bunun tüm zamanların rekoru olduğunu öne sürdü.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı ve İran'a ilişkin iddialarda bulundu. Trump, Hürmüz Boğazı'ndan pazartesi günü 19 milyon varil petrol geçişi gerçekleştiğini ve bunun tüm zamanların rekoru olduğunu öne sürdü. Bu artışın ardından petrol fiyatlarının düştüğünü ve küresel piyasaların rahatladığını iddia etti. Trump ayrıca İran'ın uluslararası nükleer denetim mekanizmalarına ilişkin olarak uzun vadeli ve kalıcı nükleer denetimleri tamamen kabul ettiğini savundu. Bu süreci sonsuz nükleer denetim olarak tanımlayan Trump, İran'ın nükleer faaliyetlerinin tam denetim altına alınacağını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bu gelişmeler karşılığında Hürmüz Boğazı'nda deniz ablukasının kaldırılmasına onay verildiğini, ancak gerektiğinde yeniden devreye sokulmak üzere askeri unsurların hazır tutulduğunu da belirtti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri hazinesi üzerinden serbest bırakılacağı öne sürülen fonların yalnızca gıda ve tıbbi malzeme alımlarında kullanılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri kontrolündeki bir emanet hesapta tutulacağı iddia edildi. Trump'ın iddiaları uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
0: ABD-İran anlaşmasının varlık fiyatlarına yansımasını Dalfin Finansal Danışmanlık Ortağı Mustafa Aşkın değerlendirdi.
2: Varlık fiyatları yoğun bir şekilde dalgalanıyor. Örneğin petrol fiyatlarına bakıyorsunuz, işte 85 doların üstüne çıkıyor. Ardından gelen haberlerle hızlıca 80 doların altına gelebiliyor. Ancak şu bir gerçek, petrol fiyatları görüşme başladığından itibaren doğalgaz fiyatlarıyla birlikte yukarı gitme eğilimini önemli ölçüde yitirmiş durumda. En azından savaşın başladığı ilk dönemdeki o 100 doların üstünde kalıcı olma durumunu yitirmiş. Bu da dünya ekonomisi açısından, enflasyon yönetimi açısından, küresel anlamda oldukça olumlu bir durum ifade ediyor. Diğer taraftan baktığınızda varlık fiyatları dalgalanmalar yaşıyor risk primine bağlı olarak. En olumsuz etkilenen grupta muhtemelen altın oldu. Onu da işte net bir şekilde gözlemliyoruz. Dolayısıyla da baktığınızda görüşmeler devam edecek. Bu görüşmelerin sonuçları hep tartışılacak. Ama şu da bir gerçek, barış anlaşması tamamen imza edilmiş olsa dahi o barışın ne kadar kalıcı olacağı da ayrı bir tartışma konusu olacaktır. Çünkü oradaki devletler zaman zaman bu barışı bozabilecek potansiyele sahipler. Daha çok likitasyon, faiz ve dolar değerlemesi üzerine giden bir altın fiyatı var. Tabii baktığınızda son 2 yıl içinde 2024 ve 25 yılları içinde çok ciddi ataklar yapmıştı. Bu atakların semeresini aldı. Ancak 2026'nın 2. 3. ayından sonra bu momentumu ciddi derecede kaybetti. Dolayısıyla geçtiğimiz 2 yıldaki kadar yüksek bir altın artma trendi olacağı kanaatinde değilim. Değerli dolar ve buna bağlı sürecin devam ediyor olması baskılandıran unsurların başında geliyor. Yetmiyor. Üstüne üstlük bir de bakıyorsunuz, hali hazırda dünyadaki bazı merkez bankaları ve fonların likite dönmek için, nakde dönmek için altın sattıkları net bir şekilde görülüyor. İşte 4000 dolarlar, 4000-4100 dolarlar arası önemli destek seviyesi. Burada tutulması lazım. Ama ciddi derecede bir güç kaybı yaşadığı net bir şekilde fiyatlamalardan görülüyor. Tekrar yükseliş paternine girebilmesi için de doların biraz daha dengeli bir hale gelip Fed'in biraz yumuşaması lazım. Teknik olarak tepki gelebilir 4250-300'lere kadar ama orada da kalıcı olacağı kanaatinde değilim. Altının ons fiyatı bağlamında baktığınızda.
0: Dünyanın en değerli

0: Şirketlerinden SpaceX'te tarihi değer kaybı yaşandı. Şirketin hisseleri %25'in üzerinde değer kaybetti. ABD'li milyarder Elon Musk'ın şirketinden 3 günde 600 milyar dolar buhar oldu.
1: Dünyanın en değerli teknoloji ve uzay şirketlerinden biri olan SpaceX son günlerde yatırımcıların yoğun satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. ABD'li milyarder Elon Musk'ın şirketinin hisseleri sadece 3 işlem gününde %20'nin üzerinde değer kaybetti. Böylece SpaceX'in piyasa değerinden yaklaşık 600 milyar dolar silindi. Bir dönem 3 trilyon dolara yaklaşan şirket değeri son düşüşlerle birlikte yaklaşık 2 trilyon dolar seviyesine geriledi. Amerikan finans basınına göre satışların en önemli nedenlerinden biri şirketin yeni borçlanma planı.
2: Borsada her zaman şunu söyleriz. Bir hisse çok sert yükseliyorsa düşüşü de sert olur. Bir realizasyon kaçınılmazdı. Başarılı bir halka arz ve bununla birlikte ciddi bir talep sonrasında bu yükselişi bir kar realizasyon düşüşü bir kar realizasyonu olarak değerlendiriyorum. Ve bu anlamda baktığımızda ilerleyen süreçte hisse dengelenecektir. Ama bir süre daha volatil hareketler göreceğiz.
1: SpaceX'in yapay zeka ve uzay projelerini finanse etmek amacıyla milyarlarca dolarlık tahvil ihracına hazırlandığı belirtiliyor. Yatırımcılarsa artan finansman ihtiyacının şirketin karlılığı üzerinde baskı oluşturabileceğinden endişe ediyor. Uzmanlara göre bir diğer nedense son dönemde oluşan yüksek değerleme. Halka arz sonrası hızla yükselen hisselerin şirketin mevcut gelir ve karlılık performansına göre aşırı pahalı hale geldiği yönündeki değerlendirmeler satışları hızlandırdı. Öyle ki yalnızca bir günde yaklaşık 400 milyar dolarlık piyasa değeri kaybı yaşandı. Bu rakam Amerikan borsa tarihindeki en büyük günlük değer kayıplarından biri olarak kayıtlara geçti. Tüm kayıplara rağmen SpaceX yaklaşık 2 trilyon dolarlık değeriyle dünyanın en büyük şirketleri arasındaki yerini koruyor.
0: Çin finans sektöründe yabancı yatırımlara yönelik yeni bir açılım sürecini devreye aldı. Ticaret Bakanlığı, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan eylem planı, yabancı sermayenin finans sistemindeki payının artırılmasını hedefliyor.
1: Çin, yabancı sermayeyi finans sistemine daha fazla entegre etmeyi hedefleyen yeni bir düzenleme paketini uygulamaya aldı. Ticaret Bakanlığı, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan eylem planı, yabancı sermayenin finans sistemine entegrasyonunun artırılmasını hedefliyor. Plan kapsamında düzenleyici işbirliği ve risk kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesi şartıyla finans sektörünün yabancı kuruluşlara daha geniş ölçüde açılması öngörülüyor. Yeni düzenlemelerle yabancı finans kuruluşlarının hazine tahvili, vadeli işlemleri gibi risk yönetim araçlarına erişiminin artırılması planlanıyor. Yatırım danışmanlığı faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesinin önü açılıyor. Sınır ötesi finansal işlemlere yönelik kuralların gevşetilmesi ve finansman kolaylığı sağlayan kotaların artırılması da düzenlemenin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Yerel bankaların ise büyük yabancı müşteriler adına uluslararası ödeme ve mutabakat süreçlerinde daha aktif rol üstlenmesi hedefleniyor. Plan ayrıca uygun şartları taşıyan yabancı şirketler için halka arz süreçlerinin kolaylaştırılmasını ve borsalarla ön görüşme mekanizmalarının sadeleştirilmesini de içeriyor. Çin yönetimi yabancı yatırım girişini artırmayı ve finans piyasalarında istikrarı korumayı amaçlıyor.
0: Küresel merkez bankaları altın toplamaya devam ediyor. Son veriler birçok ülkenin rezervlerinde altının payını artırmayı planladığını ortaya koyuyor. Dünya Altın Konseyi'nin son araştırmasına göre merkez bankalarının yaklaşık yarısı önümüzdeki bir yıl içinde altın rezervlerini artırmayı hedefliyor. Bu eğilimin arkasında jeopolitik riskler, yüksek borç seviyeleri ve dolar bağımlılığını azaltma isteği bulunuyor.
1: Dünya ekonomisinde altın yarışı hız kesmiyor. Merkez bankaları kasalarını altınla doldurmaya devam ediyor. Son yıllarda rekor seviyelere ulaşan alımlar küresel rezerv sisteminde önemli bir değişime işaret ediyor. Dünya Altın Konseyi'nin son araştırmasına göre merkez bankalarının yaklaşık yarısı önümüzdeki 12 ay içinde altın rezervlerini artırmayı planlıyor. Uzmanlara göre bu eğilimin arkasında jeopolitik riskler, ekonomik belirsizlikler ve dolar bağımlılığını azaltma isteği bulunuyor. Özellikle Çin, Polonya, Türkiye, Kazakistan ve Brezilya son dönemin en aktif altın alıcıları arasında yer alıyor. Merkez bankaları altını yalnızca bir yatırım aracı olarak

0: değil, stratejik bir rezerv varlığı olarak görüyor. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs 2026 sonuna kadar küresel merkez bankalarının aylık 50 tonu bulan alımları sürdüreceğini, 2027'de ise bu rakamın 40 tona düşeceğini öngördü. Analistler bu alımların önceki zirvelere göre yavaşlasa da altın fiyatları için kalıcı bir yapısal taban sağladığını belirtiyor. Analistler faiz politikaları ve küresel risk iştahının kısa vadeli dalgalanmalara yol açabileceğini belirtiyor. Ancak merkez bankalarının devam eden alımlarının altın fiyatları için güçlü bir destek oluşturmaya devam ettiği vurgulanıyor.
1: Aslında orada yılbaşından bu yana gevşeyen bir eğilim var. Dalgalı ama gevşeyen bir trend içinde hareket ediliyor ve ben bu eğilimin 4000 doların altına 3500-3700 dolar bandına kadar devam edebileceğini de düşünüyorum. Özellikle Fed'den faiz artırım beklentilerinin giderek güçlenmesi ve işte altının bununla olan ters korelasyonu ilerleyen dönemde ons altın fiyatlarında 4000 dolar altında bir fiyatlama getirebilir.
0: Bir başka dikkat çekici gelişme ise altınların depolandığı adreslerde yaşanıyor. Bazı ülkeler yıllardır Londra ve New York'ta tuttukları rezervlerin bir bölümünü kendi ülkelerine geri taşımaya başladı. Bu durum altının ekonomik olduğu kadar stratejik ve jeopolitik öneminin de arttığını gösteriyor. Küresel belirsizlikler sürdükçe merkez bankalarının altına olan ilgisinin devam etmesi bekleniyor. Altın önümüzdeki dönemde de dünya ekonomisinin en güçlü güvenli limanlarından biri olmayı sürdürecek.
2: Emtia piyasasındaki fiyat hareketlerini ve beklentilerini altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı değerlendirdi.
3: Bir yatırımcı olarak en basitinden düşündüğünüzde bir kurum, bir fon ya da bir merkez bankası olarak düşündüğünüzde mutlaka doların altının bir getiri sağlaması gerekiyor. Şimdi dünyada faizler yükselirken ki Fed de bu kadar şahin bir sesleniş içerisindeyken altının ya da kıymetli madenlerin dolarla değerlenirken doların değer kazanması ister istemez bütün emtiaların baskılanmasını sağlıyor. Burada tabii emtialar kendi hikayelerini oluşturacaktır işte. Çin'in zaman içerisinde toparlanması, ülkeler arasında enflasyon baskısının azalması, olası faiz artırımlarının ötelenmesi ya da faiz indirimleri tablosu emtiada yeniden toparlanmaları beraberinde getirebilir ama biz aslında son 3-4 yıllık süreç içerisinde bütün emtialarda yükselişler gördük. Yani tarım, sanayi ve değerli metallerde yükselişler gördük. Şu an aslında bir miktar o düzeltme hareketinin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Faiz konusu başta olmak üzere yani Merkez Bankası Fed başta olmak üzere faiz artırımları konuşulduğu sürece altın baskılanmaya devam edecektir. Çünkü zaman içerisinde zaman maliyeti dolar karşısında gerildiği için fazla olduğundan dolayı emtiaların genelinde bir düzeltme bu yaz ayları hatta yılın sonuna doğru bir düzeltme hareketi olmasını bekleyebiliriz. Zaman zaman gümüşte bakırda, alüminyumda kendi hikayeleri dolayısıyla güçlenmeler söz konusu olabilir. Ama şu an başta altın olmak üzere sanki bütün emtiaları yönlendiren altınmış gibi bir hareketlenme görüyoruz. Ama zaman içerisinde enflasyon düştükçe, ülkelerin sanayi metalleri tarafında özellikle talepleri arttıkça kendi hikayelerini oluşturduğu bir süreç yaşayabiliriz. Hep gümüşü konuşuyoruz burada aslında. Gümüş kendi hikayesiyle beraber büyüyecek olan bir enstrüman önümüzdeki yıllarda. Ama şu an dünyadaki enflasyon süreç, Hürmüz Boğazı'ndaki beklenmedik bir süreç bu talebi de sekteye uğrattı.

0: İstanbul Finans Merkezi Uluslararası İşbirliği ağını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda Casablanca Finans Merkezi ile işbirliği protokolü imzaladı. Apara'ya konuşan İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, yeni işbirlikleri için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
1: Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Bugün bizim için önemli bir gün. Önemli bir mihenk taşı. Casablanca finans şehriyle, FAS'ın önemli bir finans merkezi olan Casablanca finans şehriyle bugün bir mutabakat anlaşması imzaladık. Tabii bu anlaşmanın marjı içerisinde karşılıklı işbirliğini geliştirmek, tecrübe paylaşımları sağlamak, özellikle belli başlı alanlarda ortak projeler geliştirmek ve birbirimizin her iki finans merkezinin de sahip olduğu bağlantıları kullanarak yeni değerler, her iki ülke içinde yeni fırsat alanları, her iki ülkenin yatırımcıları içinde yeni gelişim alanları oluşturmak gibi bir gayemiz var. Tabii Casablanca finans şehriyle biz Dünya Finans Merkezleri Birliği çerçevesinde de yakın ilişkiler içerisindeydik. Bu birlik uluslararası finans merkezlerinin önemli belli başlı hemen hemen hepsinin üye olduğu bir birlik. Bu birlik çerçevesinde de koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı yürütüyorduk. Ama bu anlaşma önemli bir niyet beyanı çerçevesinde okunabilir her iki ülke içinde. FAS, Afrika için çok önemli bir ülke. Biz de aynı şekilde bölgemiz içerisinde çok önemli bir ülkeyiz. Karşılıklı birbirimizi tamamlayan önemli unsurlar olduğunu ifade edebilirim.
2: Efendim, protokolün ardından iki ülke arasındaki finansal işlem hacminde ne kadar bir artış bekliyorsunuz?
1: Tabii bu perspektife şöyle ele almak lazım. Az önce ifade ettiğim gibi bu önemli bir niyet beyanı. Bu niyet beyanı kendi içerisinde bir potansiyel hacmi de beraberinde getiriyor. Bu doğrultuda çalışmak her iki ülke finans merkezlerinin elinde olan bir husus. Tabii bu çerçevede sadece kendi ülkelerimiz perspektifli değil, içinde bulunduğumuz coğrafya, hali hazırdaki bağlantı noktalarımız, hali hazırdaki işbirliği çerçevelerimizde yürütmüş olduğumuz faaliyetlerin her iki ülkenin finans merkezinde de kendine karşılık bulabilmesi gibi bir durum söz konusu. FAS bugün baktığımız zaman Afrika'nın en önemli finans merkezi konumunda. Biz de bölgemizde çok önemli bir finans merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Uluslararası işbirlikleri her iki ülkenin finans merkezi açısından da önemli bir hedef. İnşallah bu potansiyeli gerçeğe dönüştürürüz. Bugüne kadar bizim yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde gerek Hong Kong, gerek Abu Dhabi Global Markets ve en son Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri kapsamında Astana Uluslararası Finans Merkezi ile bir anlaşma imzaladık. Bunları muhakkak ki devamı gelecek. Zaten az önce de ifade ettiğim gibi Dünya Finans Merkezleri Birliği çerçevesinde önemli bir işbirliği platformuyla ilerliyoruz. Bundan sonraki süreçler içerisinde çalışmalarımız somutlaştığı ve olgunlaştığı çerçevede sizlerle de paylaşacağız.
2: Efendim, son olarak küresel belirsizlikler devam ederken uluslararası yatırımcıların İFM'ye ilgisi nasıl, yeni yatırımcı görüşmeleri devam ediyor mu?
1: Öncelikle şunu ifade edeyim. Gerek şahsen benim için, gerek ülkemiz için en önemli husus bölgemizde barış ve huzurun tesis edilmesi. Bu konu çerçevesinde gerek Sayın Cumhurbaşkanımız, gerek ilgili devlet büyüklerimiz her türlü çalışmayı ve çabayı gösteriyorlar. İnşallah nihayetinde de bölgede barış ve huzur galebe çalar diye ümit ediyorum. Tabii devam eden bu belirsizlik ortamında yatırımcı ve iş dünyası, uluslararası iş dünyası belirsizlikten olabildiğince kaçabileceği, güvenli bir şekilde operasyonlarını süreklilik arz eden çerçevede faaliyetlerini yürütebileceği yerler arayışı içerisinde İstanbul Finans Merkezi gerek Türkiye'nin sunmuş olduğu güçlü imkanlar, gerek İstanbul Finans Merkezi çerçevesinde tanınmış olan operasyonel esneklikler ve cazip teşvikler ışığında önemli bir seçenek olarak masada duruyor. Bu bağlamda artan ilgiyi somutlaştırmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah ilerleyen günlerde İstanbul Finans Merkezi'nde yerini alacak çok sayıda gerek yerli gerek uluslararası firmanın bulunacağını ifade edebilirim.
0: Ataşehir'de yeni bir konut projesi daha yükseliyor. Ağparaya konuşan DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Ataşehir'de inşasına başlanan 173 konutluk projenin 24 ay içerisinde tamamlanacağını söyledi. 5 milyar lira ciro hedefimiz var dedi.
3: Efendim öncelikle hoş geldiniz. Tabii yeni projenin heyecanı var. Ataşehir'de geliştirilecek. Ben öncelikle projenin detaylarını sizden dinlemek isterim.
4: Projemiz Ataşehir'de. Ataşehir'in tam merkezinde Batı ve Doğu Ataşehir'in birleştiği yeni finans merkezine de çok yakın. Aslında ikinci köprünün ve birinci köprünün E5'lerinin tam kavşaklarını kesiştiği bir alanda. AVM'lere, hastanelere ve iş merkezlerine yürüyüş mesafesi.

0: mesafesinde, restoranlara yürüyüş mesafesinde bir bölgede geliştiriyoruz. 173 tane bağımsız bölüm var. 9200 metrekare alan üzerinde emlak konutla beraber projeyi geliştiriyoruz. Startını verdik. Sizlerle beraber de bugün basın toplantısını yaptık. 24 ay içerisinde bitirip sahiplerine teslim edeceğiz.
1: Ne kadarlık bir yatırımdan söz ediyoruz efendim?
0: Yani yaklaşık 5 milyar TL'lik bir ciro gelirini bekliyoruz bu projede. Az önce de bahsettiğim gibi emlak konutun ihalesinden aldığımız, emlak konutla beraber geliştirdiğimiz Ataşehir bizim yıllardır proje geliştirmek istediğimiz bir aks. Özellikle son zamanlarda Anadolu yakasının hani proje geliştirme anlamında en önemli bölgelerinden bir tanesi. Hem ulaşım aksının ortasında olması, hem de üst beyaz yakalının ve şirket sahiplerinin genellikle tercih ettiği bir bölge burası. Biz de DAP yapı olarak hani adı da üstte doğru alanda doğru yerde proje geliştirmeye çaba sarf ediyoruz ve bunun gayreti içerisindeyiz. Ataşehir'de sevdiğimiz bir bölge ve projemize start verdik.
1: Tabii ciddi rakamlardan bahsediyorsunuz. Yatırımın da aslında görece zor olduğu bir dönem. Evet. Faiz indirimlerinin ertelendiği, Merkez Bankası'nın bekle gör dediği bir dönemden geçiyoruz. Özellikle konut ve gayrimenkul sektöründe ben gelecek beklentilerinizi de almak isterim. Faiz indirimlerinin olması sektörü hareketlendirir mi?
0: Tabii hem konut sektörü için hem genel tüm sektörler için aslında spesifik sektörler hariç durağan bir dönemden geçiyoruz. Ama ben tabii çok umutlu bakıyorum. Yani günün sonunda bulunduğumuz coğrafyaya baktığınız zaman Rusya-Ukrayna savaşı, İran-İsrail-Amerika savaşı, bu üçgenin aslında biz ortasındayız. Hakikaten cennet gibi bir vahda yaşıyoruz dönüp baktığınız zaman. Bu da bir nimet. Bu coğrafya pahalı bir coğrafya dönüp baktığınız zaman. Ama umudumuzu hiçbir zaman kaybetmememiz lazım. Enflasyon bütün dünyada yüksek. Emtia fiyatları bütün dünyada yüksek. Ama bu savaşın özellikle İran, İsrail ve Amerika savaşı işte bitti diye haberleri duyuyoruz. İnşallah bu savaş bittikten sonra ben enflasyonun tüm dünyada da kendi ülkemizde de aşağı ineceğini, düşeceğini düşünüyorum. Bununla beraber faizler de düşecektir. Bu yıl biraz daha durağan olabilir ama 2027 yılının hem bizim sektör açısından hem de tüm sektörler açısından çok daha hareketli, çok daha bereketli, güzel bir yıl olacağını düşünüyorum. Onun için hani umutlu olmamız lazım. Güzel bir ülkedeyiz. 86 milyonluk nüfusumuz var. Genç bir nüfusumuz var. Çalışkan bir nüfusumuz var. Ve bundan sonra da konut yatırımlarımıza aynı bu şekilde devam edeceğiz. Pendik'te bir projemiz var, büyük bir projemiz var, İzmir'de projemiz var. Yani enflasyonun düşmesiyle paralel oranda bu projeleri de yavaş yavaş piyasaya arz edeceğiz.
2: Türkiye'de mobilite yatırımları artmaya devam ediyor. Apara muhabiri Rıfat Fırat'ın sorularını cevaplayan Yandex Uluslararası CEO'su Alexander Popovski, Türkiye'de ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesine 100 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını söyledi.
3: First of all, thank you joining us today.
4: Öncelikle bugün bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Sizin için özel bir gün. Yeni yatırım vizyonunuzu duymak isterim. Detaylarını anlatabilir misiniz? Evet, Türkiye'deki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Birçoğunuz Yandex'i Yandex Search ve Yandex Navi ile tanıyor. Ancak aslında Yandex çok geniş bir hizmet ekosistemidir. Bugün de işlem odaklı hizmetlerimizden biri olan Yandex Go'yu burada İstanbul'da tanıtıyoruz. Türkiye'deki ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesine 100 milyon dolar daha yatırım yapmayı planlıyoruz. Ve hem ülkenin hem de İstanbul'un, elbette hem müşterilerin hem de sürücülerin bu gelişmelerden ve yatırımlardan büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz.
2: Peki mobilite sektöründeki büyüme planınız nedir?
4: Yaklaşık 2 yıldır Türkiye'de 5 şehirde faaliyet gösteriyoruz ve İstanbul bu tacın en değerli taşı gibi. Aynı zamanda taksi hizmetlerinin geliştirilmesi açısından en zorlu pazar. Buraya müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak ve pazara en güncel teknolojileri getirmek için geldiğimize inanıyoruz. Lisanslı araç sayısı ile ilgili tüm kısıtlamalara rağmen pazarın bu tür teknolojilerden çok şey kazanabileceğine inanıyoruz. Türk pazarının, daha doğrusu Türk ulaşım pazarının hızla geliştiğini görüyoruz ve sahip olduğumuz Yandex Go ile sunduğumuz teknolojilerin bu pazara gerçekten fayda sağlayacağına inanıyoruz.

0: what kind of...
1: Son olarak Türkiye şirketiniz için nasıl bir pazar konumunda, Türkiye'den memnun musunuz?
2: Yeah, how can not you be satisfied here with Turkey?
3: Evet, Türkiye'den nasıl memnun olmayabilirsiniz ki? Aslında burası en çok sevgi gördüğümüz kullanıcıların bulunduğu ülke, bölge diyebilirim. Uzun yıllardır Yandex Search ve Yandex Navi ile oldukça popüleriz ve şu anda Türkiye pazarına sunduğumuz her hizmette bunu görüyoruz. Örneğin bu yılın Şubat ayında sunduğumuz Yandex CI uygulamasında olduğu gibi şu anda da İstanbul'da Yandex Go ile müşterilerden daha fazla ilgi ve memnuniyet görüyoruz ve bize memnuniyet veren de tam olarak bu.
4: Piyasa takvimiyle devam ediyoruz. Yarın iki veri takip edeceğiz. ABD'den konut satışları Mayıs ayına ilişkin ve ham petrol stokları, bu verileri takip edeceğiz. Sayın seyirciler, bültenimizi piyasa takvimiyle noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Duratile Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 28, Sakarya 27, Bursa 31, Balıkesir 30. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 12. Konya 28, Kayseri 26, Nevşehir 25, Sivas 27. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 20. Denizli 33, Aydın 37, Muğla 34, Manisa 32. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 24. Mersin 31, Adana ve Kahramanmaraş 33, Hatay 29. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 25, Karabük 29, Rize 26, Samsun 27. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 10. Malatya ve Erzincan 30, Van 28, Ardahan 26. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 20. Mardin ve Siirt 38, Şanlıurfa ve Diyarbakır 39 derece.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Satları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
2: Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Senin

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma, yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Ağmara'da.
2: Kuzu Grup, sır küpünü sunar.
3: Genel izleyici için uygundur.

Hoş geldiniz efendim. Sır küpü kaybedenin olmadığı yarışmanın yeni bölümündeyiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etapta her doğru yanıtımız 5 puan değerinde oluyor. 2. etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her yanıtımız 10 puan değerinde. 3. etapta butonlar devreye giriyor ve yanıtlarımız 10'ar puan üzerinden değerlendiriliyor. Finalde doğru kelimeyi bulan yarışmacımız da kazanan oluyor. Peki ne mi kazanıyor? Tabii ki minikler için kitap ve eğitim setleri. Yavaş yavaş kitaplar toplanmaya

0: Kalevali Aydın Güçlü Ortaokulu'nu temsil ediyor. Miniklerimizin kütüphanesi yola çıkıyor.
1: Sivas'tan o kitapları gönderen Korkan Medya'ya teşekkür ederiz.
0: Bu akşam da kitaplarımız Gaziantep'e gitti. Gaziantep'teki miniklerimizi gönülden tebrik ediyoruz.

0: Ben Cüneyt Arkın'ı görmedim.
1: Hayır, yok ben özellikle görmemeniz için zaten.
0: Ben de o çıkanında beyefendiyi düşünüyordum. Ben de bakıyorum bu adam nasıl dövüşüyor diyorum ya.
1: Buyurun Şevki Bey. Diyeceğim söylemeyin. Söylemeyin Şevki Bey ama.
0: Korktunuz mu? Yok. Yanlış bir şey yaptım zannettim.
1: Estağfurullah.
2: Çekel, çekez, çeker.
1: Çeker doğru yanıttı. Son saniyede.
2: Bizim.
1: Bizim mi? Anlaşmıştık sizinle.
2: Ben alfabenin son harfiyim.
1: İpucu veremeyen sunucu ve alamayan yarışmacılarımızla beraber el birliğiyle kelimeyi bulamıyorlar. Evet efendim, harflerle sıraladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümündeyiz ve stüdyomuzda çok önemli iki misafirimiz var. Hoş geldiniz Cumhur Bey.
3: Hoş bulduk.
1: Hoş geldiniz Şevki hoş Bey bulduk. Ve hemen abimize söz veriyoruz. Sizi tanıyalım, hoş geldiniz.
0: Merhabalar, Şevki Koparal ben, 71 Antalya doğumluyum. Antalya'dan geldik biz.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Emekliyim turizmden ama yarı zamanlı tekrar devam ediyorum. Turizm Antalya'da bırakmak o kadar kolay değil.
1: Doğru.
0: Uygar ve Zeynep adında iki çocuk babasıyım.
1: Allah bağışlasın.
0: Sağ olun.
1: Kaç yaşındalar?
0: Zeynep 25 yaşında, Uygar 16 yaşında. Yani 17 yaşında.
1: Hanımefendi.
0: Aynen öyle oldu onlar da. Böyle bir güzel anımız olsun, deneyimleyelim diye çıktık geldik vallahi.
1: Ne iyi yaptınız. Sever misiniz peki böyle bulmaca çözmeyi?
0: Severiz, severiz. Annemiz çok iyiydi bu konuda da. Rahmetli iyidir ama biz de fena değiliz.
1: Günlük hayatınızda, boş zamanlarınızda çözüyorsunuz.
0: Çözeriz.
1: Peki böyle eski sistem mi çözersiniz? Yani kağıt kalemle mi yoksa?
0: Eski sistem.
1: Biraz artık teknik.
0: Yok, eski sistem.
1: Dijitalde değil, eski sistemden devam ediyoruz. Peki. Çok iyi yaptınız. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Cumhur Bey siz de hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. Hoş bulduk.
1: Sizi de tanıyalım lütfen. Buyurun.
2: Dediği gibi abimin Antalya'dan geliyoruz. Yıllarca turizm sektöründe çalıştık. Oradan da emekli olduk. 3 tane evladım var. 2 oğlum, 1 kızım var.
1: Oh, Allah bağışlasın efendim.
2: 17, 14 ve bir tane küçük kızımız var. 4 yaşında.
1: Aa, maşallah.
2: Ben de emekliyim. Emeklilik hayatımı artık kızımla beraber son zamanlar onunla beraber geçiriyoruz.
1: Vallahi harika, ne iyi yaptınız. Siz de seviyorsunuz bulmacayı, kelimeleri.
2: Yani abim daha çok çözer ama ben de boş.
1: Bazen yarışmamızda böyle şeyler oluyor. Yani evde bir kişi çok seviyor yarışmayı. Evden başka bir bireyi hadi gel yarışalım gibi de misafir edebiliyor. Öyle bir durum mu var?
0: Tam öyle bir durum.
1: Tam öyle bir durum var.
2: Ben destek olmaya geldim.
1: Siz destek olmaya geldiniz.
0: Tam öyle bir durum var.
1: Ben de acaba Şevki Bey evde bir etrafa yakına baktı. Yok, acaba kimle rahat yarışırım diye. Cumhur Bey size öyle bir davet.
2: Evet, kurban beni seçti.
1: Estağfurullah efendim. Biz kurban demeyelim de şimdi bunu niye soruyorum? Çünkü öyle durumlarda biz nerede tarafa destek olacağımızı önden kestiriyoruz.
2: Evet.
1: Onun için size biraz katkımız olsun diyoruz. Hoş geldiniz. O zaman birinci etabı hızla başlatıyoruz. Evet efendim, Sır Küpü'nün birinci etabındayız. 1 ile 25 arasındaki soruları seçerek yarışmamıza başlayacağız. Hemen panomuzu rica ediyoruz ve bir

0: Abi kardeşin yarışmasını seyredeceğiz. Şevki Koparal ve Cumhur Koparal. Sevgili abimiz Şevki Bey dedi ki dişime göre bir rakip seni buldum Cumhur, hadi gidelim dedi. Ve sağ olsunlar stüdyomuza geldiler, beraber yarışacaklar. O zaman biz ne yapalım? Şevki Bey, madem organizasyonu siz kurdunuz, sizle başlayalım. Kaç numaralı soruyu açalım, buyurun.
1: Antalya'dan başlayalım, 7 numara.
0: 7 numara Antalya'ya merhaba diyoruz ve sorumuz geliyor efendim. Özellikle Anadolu'da kurutulmuş yoğurttan elde edilen sert ve tuzlu bir süt ürünü soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Keş.
0: Keş doğru yanıtını aldık. Ve sizinle devam edeceğiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 6.
0: 6 numaralı soru geliyor. Birlik ve dayanışmayı anlatan iki kişinin yan yana oluşturduğu samimi durumu soruyoruz. Sürenizi başlattık. İki kişinin dayanışması, iki kişinin yan yana samimi duruşu, durumu. Bir de E var. Bence E'lerden gidersek bulabileceğiz. Cumhur Bey, size geliyoruz. Bir de harf ikram ediyoruz size. Lütfen dikkat edin. Bir E ve ikinci E de var. Ne olabilir bu? Sürenizi başlattık. Elden yokala çıkabilirsiniz. Bakın ben cümleyi bile kuramadım. Bir harf daha açıyoruz. Tekrar Şevki Bey, size geliyor cevap sırası. Lütfen sürenizi başlatalım. Yanıtınızı alalım diyorum artık. Alabiliyor muyuz?
1: Alamıyorum.
0: Alamazsak ben artık Cumhur Bey'e destek vereceğim.
1: Tamam.
0: Küçük bir ipucu. Bakın. L açıldı. Bir harf desteği daha geldi. Cumhur Bey, artık devamını getirirsiniz. Sürenizi başlattık.
2: Eleme, elene, elese, elete,
0: elese. Bakın, el.
2: El ele.
0: El ele tabii ki. Harikasınız. Hemen yakaladık. Birlik ve dayanışmayı anlatıyordu. İki kişinin yan yana durduğu samimi durumdu. Bir de şifre harf buldunuz. L harfini açtık. Şifre kelimemizin son harfiydi. Sizle devam ediyoruz Cumhur Bey. Hadi bakalım.
2: Bir.
0: Bir numaralı soruya gidiyoruz. Bir numara hemen bir foto soru. Bir fotoğrafımız var. Naiman'dan rica edelim, fotoğrafımızı versin. Evet, gördüğünüz gibi Turunçgiller familyasına gideceğiz. Bu sepette harika meyvelerimiz var. Hazırsak sorumuzu okuyorum. Turunçgiller familyasından portakala benzeyen ama daha ekşi tadıyla bilinen, özellikle de reçeli yapılan meyveyi soruyoruz size. Ne olabilir? Süremiz başladı.
2: Turunç.
0: Turunç değil. Neyle başlıyor?
2: Narınç. Narınç.
0: Narınç'ı da kabul ediyorum. Narınç. Olabilir. Narınç. Narınç. Direkt yazılımından narınç de kabul ediyoruz.
2: Biz de narınç deniyor.
0: Evet. Yöresel isim olarak değişebiliyor. İ ve E harflerinin değişmesini kabul ediyoruz. Narınç olarak geçecekti. Buradaki yanıtımız. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu soralım?
2: 2 olsun.
0: 2 numarayı açıyoruz. Harika, bir de küçük destek alacağız. 4 harfli, çok hızlı bileceksiniz. Ağaçlardan salgılanan ve yapıştırıcı ya da vernik yapımında kullanılan doğal reçinemsi madde. Sürenizi başlattık.
2: Zamk.
0: Zamk tabii ki. 1-5 puan daha yazdık. Harika gidiyorsunuz Cumhur Bey. Hadi açalım arayı. Buyurun. Şevki Bey de oradan bana bakıyor.
2: 3 olsun.
0: 3 numaralı soru. Peki. Sorumuz geliyor. İnşaat mühendisliğinde kazı alanlarının çökmesini önlemek için yapılan destekleme sistemi. Sürenizi başlattık. Bu bir destekleme sistemi. Özellikle inşaat mühendislerinin kullandığı, kazı alanlarının çökmesini engellemek için kullandığı bir sistem. Efendim, bir harf desteği bizden. Şevki Bey, size geliyor sıramız. Ne olabilir? İlk inşaat diyorum, sistem diyorum. Sistemeden gidebilirsiniz. İlk. Peki. Bir harf desteği daha sağlıyoruz size. Ve süreyi Cumhur Bey sizin için başlatıyoruz. Buyurun.
2: İkta, iksa, ikra.
0: İksa yanıtıydı. İksa'yı aldık. Bir de şifre harf buldunuz. S harfini yakaladık. İkinci şifre harfi de buldunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? 22 olsun. Biliyor muydunuz bu arada?

0: Yok,
1: Bey,
0: bilmiyordum.
1: Bilmiyordunuz. Cumhur Bey,
2: yok.
1: Siz de bilmiyordunuz. İksa, evet.
2: İksa ilk defa. Değil.
1: Kenarda köşede kalmış bir kelimeyi, böylece teknik bir kelimeyi de cımbızlayıp çıkartmış olduk. İnşaat mühendisliğinde kazı alanlarının çökmesini önlemek içinmiş. Buyurun efendim, siz de devam edin.
2: 22 olsun.
1: 22 numaralı soruya gidiyoruz. Hazırsa geliyor 22 numara. Dinlenme, mola ya da ara verme anlamında kullanılan yabancı kökenli ifade.
2: Rest. Rest.
1: Rest. Doğru yanıt. 1-5 puan daha aldık. Cumhur Bey hızla arayı açıyordu. Sizle devam ediyoruz Cumhur Bey.
2: 9 olsun.
1: 9 numaralı soruya gidiyorum. Bir fotoğrafımız var. Bakalım nasıl bir fotoğraf geliyor. Önce fotoğrafımızı görelim. Biraz farklı bir fotoğraf seçmiş arkadaşlarımız.
2: Yok.
1: Fazla yakın bir resme geçmişiz.
2: Evet.
1: Çok güzel. Hemen okuyorum o zaman. Gece rüyamıza girmesin. Kan emerek beslenen küçük ama hastalık taşıma riski olan parazit bir canlıyı soruyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Kene.
1: Kene yanıtını aldık. 1-5 puan daha hanemize yazdık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 24 olsun.
1: 24'e gidiyoruz ve gelsin 24 numaralı sorumuz. Uzun zamandır tanınan, yabancılık çekilmeyen kişiler için kullanılan ifade. Sürenizi başlattık.
2: Aşina.
1: Aşina yanıtını da aldık, kabul ettik, teşekkür ettik. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
2: 8 olsun.
1: 8. Ben de yarışmanın başında biraz nazar mı değdirdim diyorum. Tekrar sorunuzu yönlendiriyorum. İngilizce'de göl anlamına gelen ve coğrafyada su birikintilerini tanımlamak için kullanılan kelime. Sürenizi başlattık.
2: Lake.
1: Lake ve yazımı lake, lake olarak bu yanıtınızı da doğru kabul ediyoruz. 5 puan daha hanenize yazıyoruz. Sizinle devam ediyoruz.
2: Kaç olsun?
1: Son sorularımızı açıyorsunuz 20, bu arada.
2: 21 olsun.
1: 21 numaralı soruya gidiyorum. Bir şeyin ötesine geçme, aşma ya da dönüştürme. Sürenizi başlattık.
2: Trans.
1: Trans. Doğru. Harikasınız Cumhur Bey. Gerçekten söyleyecek kelime bulamıyorum. Bir de şifre, harf buldunuz. A harfini yakaladık. Sizinle devam ediyoruz. Son iki sorumuz.
2: 23.
1: 23'e gidiyorum. Eski metinlerde ya da notalarda karşımıza çıkan, tek başına anlam taşıyabilen kısa hece. Sürenizi başlattık.
2: Es.
1: İki harf olduğu için ben desteği bıraktım artık.
2: Tabii, tabii.
1: Bir de gerçekten harika yarışıyorsunuz. Hiç destek diyemeyeceğim. Biz bir harf hediye ediyoruz. İkramımızı kabul edin. Tek harfe ihtiyacımız var Şevki Bey. Acaba ne olabilir bu harfimiz? Bir sesli harf rica ediyoruz.
3: E, T.
1: T doğru yanıtını kabul ettik. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 5.
1: 5 numaralı soruya gidiyoruz. Çok rahat bulacağınız bir soru. Günlük konuşmada şaşkınlık ya da sorgulama ifadesi olarak sıkça kullanılan kısa soru sözcüğünü soruyoruz. Sürenizi başlattık.
3: Ne?
1: Ne doğru yanıtını aldık. Son sorunuzu açıyorum. Tek soru daha. Sonra birinci etabın finaline gideceğim. Buyurun.
3: 10.
1: 10 numaralı soruya gidiyoruz. Emin miyiz efendim 10 numarada?
3: Yani iki harfi çıkmış benim oradan herhalde. Bir.
1: Peki o zaman soralım sorunuzu. Yine bir foto sorumuz var. Önce fotoğrafımızı görelim 10 numarada. Bu bir yabani parazit sarmaşık türü. Yardımcı olsun. Şimdi şeklinden esinlenerek dikkat edin lütfen. Nasıl bir... Hani nasıl benzetmesi, böyle yılan gibi sarmış değil mi efendim? Neredeyse dalları yılan gibi sarmış. O zaman sorunuzu okuyorum. Lütfen açılmış harflere ve ipucuma dikkat edin. Yılan gibi sarmış. Yabani ormanlarda yetişen parazit bir sarmaşık türü. Süreyi başlattım. Ne olabilir? Li?
3: Liken?
1: Yılan gibi sarmış. Li?
3: Yılan, lilan, lilan.
1: Liyan. Doğru yanıtımız liyandı efendim. Liyan. Sarmaşığı, dalları neredeyse yılan gibi sarmıştı. Yan gelecekti. Liyan, liyan şeklinde de yazılan bir sarmaşık türü bu. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyoruz Y harfi. Evet, birinci etabın sonuna geldik. Ve hemen puan tablosuna bakmaya gidiyoruz. Bakalım kaçar puan topladık. Bir kısa değerlendirme alacağım. Nasıl geçti? Önce Cumhur Bey'den alayım.
2: Yani bilebileceğim kelimeler geldi. Şanslıydım herhalde.
1: Evet, güzel güzel bir tablo çözdünüz evet. Ve ipuçlarından destek alarak devam ettiniz. Evet. Şevki Bey.
3: Valla süpürdü. Ben bilemedim.
1: Şevki Bey, ben Şevki kırmadım değil mi? Ya ilk başta sanki böyle biraz sonra bir vicdanen tamam. Bir suçluluk duydum.
3: Onun için telafi edelim artık.
1: Ben bilmedim. Tamam peki. İkinci etapta sizden yanayım. Hemen o zaman desteğimi sağlayacağım size. Bir puan tablosuna bakalım. Kaçar kelime bildik. Şu ana kadar bir puan tablosunda nasıl bir sonuca geldik? Efendim mesela aslında iki soru var. Ama küçük bir 4-5 soruluk fark olmuş. Şu anda Şevki Koparal abimiz diyeyim 20 puanda ve kardeşimiz Cumhur Koparal 9 doğru kelime bilerek 45 puana geldi. Böylece abi kardeşimizin çekişmeli mücadelesinde birinci etabı tamamladık ve ikinci etaba hep beraber geçiyoruz. Hazır mıyız?
3: Hazırız.
1: 120 saniyede 10 soru yönlendireceğiz. Efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışmanın ikinci etabına geçiyoruz.

0: Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız sır küpü diyoruz. İkinci etap diyoruz. Bir abi kardeşimiz var. Antalya'dan geldiler. Misafir oldular stüdyomuza. Çok da çekişmeli, güzel bir mücadele ve birinci etap seyrettik. Hemen dönüyoruz. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba. Evet efendim, Şevki Koparal ilk etapta 20 puan almıştık ve Cumhur Koparal ilk etapta 45 puan aldığımız için 120 saniye sizinle başlatacağım. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: Peki, o zaman 120 saniyenizi kuruyorum ve sürenizi başlatıp okuyorum. İntibah ve cezmi eserlerinin sahibidir.
1: Pas.
0: Pas dedik. İki altın olimpiyat madalyası ve sayısız madalyaları ile asrın güreşçisi lakabını alan milli güreşçimizdir.
1: Rıza Kaya.
0: Değil efendim.
1: Pas.
0: Pas. Usta kelimesinin zıt anlamlısıdır. Süreniz devam ediyor. Zıt anlamlısıdır. Ustanın zıttı nedir?
1: Ustanın zıttı çaylak.
0: Pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Peki, hemen bir sesimiz var, dinleyelim.
2: Ne

0: Adı Boyalı Direk türküsüyle tanınan şarkıcı ve oyuncuyu soruyoruz.
1: Adı Öykü diye kalmış aklımda, soyadını hatırlayamadım.
2: Pas.
0: Pas. Bodrum'un simge ağacını soruyoruz. Böyle çok güzel çiçekli renkleri olur. Bodrum'un simge dallar böyle sarmaşık şeklindedir. Evlerin önündedir. Pas. Peki. Dönüşüm ve Dava en bilinen eserleridir.
1: Pas.
0: Peki, bir videomuz var. Önce görüntülerimizi izliyoruz. Arkasından sorumuz geliyor.
3: Hayrola?
4: Gidiyorum.
3: Hastasınız, nasıl gidebilirsiniz?
4: Ya öyle mi doktor? Daha ne kadar ömrüm kaldı dersiniz? 3 ay? 5 ay? Yoksa 6 ay mı?
3: Ferit,
4: kendini üzme. Duydum konuştuklarınızı.
3: Duyduğunuzsa daha iyi ya. Çok dikkatli davranmanız lazım.
4: İnsan ne zaman öleceğine kendi karar veremez ama nerede öleceğini verebilir.
0: İzlediğiniz Boş Çerçeve filminde Kartal Tibet'te başrolü paylaşan aktristi soruyoruz.
1: Hülya Koçit.
0: Hülya Koçit doğru yanıtını aldık. Ayder Yaylası'nı gezip meşhur Anzer balından almak isteyen biri hangi ilimize gitmelidir?
1: Rize.
0: Rize doğru yanıtımızı aldık. Yiyecek, içecek, deterjan gibi maddeleri perakende olarak satan kimse ya da dükkanı soruyoruz.
1: Market.
0: Küçüğü. Böyle köşe başında.
1: Bakkal.
0: Bakkal tabii ki. Hemen bir müziğimiz, bir sesimiz var, dinleyelim.

0: Zeki Müren'den dinlediğimiz şarkının adını soruyoruz. Şimdi nerede? Pas. Peki, tekrar dönüyorum hemen. İntibah ve Cezmi eserlerinin sahibini soruyoruz.
1: Pas.
0: Dedik ve süremiz doldu. Evet efendim, hızlı bir 120 saniye geçti. Bakalım sorularımızın yanıtları neler olacaktı? Beraber bir üstünden geçelim tek tek. Efendim, İntibah ve Cezmi eserlerinin sahibini sormuştuk. Namık Kemal olacaktı. İki altın olimpiyat madalyası ve sayısız madalyaları ile asrın güneşçi lakabını alan milli güreşçimiz kimdir demiştik. Hamza olacaktı. Hamza Yerlikaya. Usta kelimesinin zıt anlamlısını sormuştuk.
2: Çırak mı?
0: Acemi olacaktı. Usta acemi. Müziğimiz vardı. Öykü ismiydi. Dinlemiştik. Bakalım hatırlayabilecek misiniz? Yanıyor, Öykü Gürman tabii ki. 120 saniyeden dolayı bulamadık. Bodrum'un simge ağacını sormuştuk. Böyle fuşya renkleri de vardı. Mor renkleri de vardı. Morun tonlarında sarmaşıklar. Begonvil deseydim. Peki. Dönüşüm ve Dava en bilinen eserleridir demiştik. Kafka olacaktı. Ve Zeki Müren'den bir şarkı dinlemiştik. Hatta nerelerdesin demiştim. Bahçeleri neredesin? Uzaklardasın olacaktı. Bu bölümde bir 120 saniye içerisinde aldığımız yanıtların doğru yanıtları bu şekilde olacaktı. Evet, gönülden tebrik ediyoruz. Harika bir 120 saniye çıkarttınız. Ve Şevki Bey, hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: O zaman sizin 120 saniyenizi başlatacağım. Biraz ipucu da aldınız sanırım.
2: Yani.
0: Dinlerken ve diğer... Bildiniz mi soruları?
2: 7 tanesini bildim.
0: 7 tanesini
2: ama
0: bildiniz.
2: Bana gelmiyorum, ben bilmiyorum.
0: Bakalım şimdi sizi kaç tanesini bileceksiniz. Şevki Bey, siz hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Hazırsınız. Başlatıyoruz. 120 saniyenizi kurduk ve başlattık. Haluk'un Defteri ve Şermin eserlerinin sahibidir.
2: Pas.
0: Pas dedik. Türk güreşinin simgesi kabul edilen efsanevi güreşçimizdir. Efsanevi, çok eskidir.
2: Pas.
0: Peki. Bir müziğimiz, bir şarkımız, sesimiz var. Dinleyelim bakalım.

0: Dinlediğiniz Hasretim şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Güzel.
0: Harika bir on puan daha. Yaramaz kelimesinin zıt anlamlısı nedir?
1: Uslu.
0: Uslu tabii ki. İstanbul Boğazı'nın yalılarının simge ağacı.
1: Pas.
0: Peki. Bir videomuz var, görselimizi izliyoruz.
2: Beni anla babacığım. İlk defa gerçekten birini seviyorum. İzin verin de ardından gideyim. Hayatımda ilk defa doğru bir iş yapmış olacağım.
3: Aklını başına topla kızım. Meteliksiz bir adam ne verebilir sana?
2: Çok şey. Kimselerin düşünemeyeceği, aklına bile getiremeyeceği iyi, doğru, namuslu, ne varsa dünyada sadece o verebilir. Bırakın beni.
0: İzlediğiniz Satın Alınan Koca filminde Fatma Girik'le başrolü paylaşan efsanevi oyuncuyu soruyoruz. Kim olabilir?
1: Pas.
0: Peki. Romeo ve Juliet eserinin soruyoruz. Kimindir acaba?
1: William Shakespeare.
0: Shakespeare, harika. Nemrut Dağı'nda dev heykellerin yanından gün batımını izlemek isteyen birisi nereye gitmelidir?
1: Adıyaman.
0: Harika. Hemen bir sesimiz var. Dinliyoruz.

0: Ben
1: pas.
0: Peki. Baharat veya güzel kokular satan kimse veya dükkan soruyoruz.
1: Aktar.
0: Aktar, harika. Hemen dönüyorum. Haluk'un defteri ve Şermin eserlerinin sahibini soruyoruz.
1: Pas.
0: Pas. Türk güreşinin simgesi kabul edilen efsanevi güreşçimizi soruyoruz.
1: Celal Ayık mı? Pas.
0: Peki. İstanbul Boğazı'nın yalıların simge ağacını soruyoruz.
1: Pas.
0: Peki. Fatma Giri'ye başrolünde eşlik eden, dövüşte de çok iyi olan bir başrol oyuncusu harika dövüşür. Diyecektim. Peki.
1: Evet,
0: harika bir 120 saniyede siz çıkarttınız. Gönülden tebrik ediyoruz. Ve hemen geliyoruz sorularımıza. Efendim, Haluk'un defteri ve Şermin eserlerinin sahibini soruyorduk. Tevfik Fikret olacaktı. Türk güreşinin simgesi kabul edilen efsanevi güreşçimiz
2: Yaşar Doğu.
0: Yaşar Doğu olacaktı. Bu sefer de Cumhur Bey'in bildiği yerden geldi. Harikasınız. İstanbul Boğazı'ndaki yalılarımızın simge ağacı dedik. Erguvan olacaktı. Fatma Girik'le başrol çok da güzel.
2: Cüneyt Arkın da var.
0: Cüneyt Arkın. Efendim?
2: Cüneyt Arkın.
0: Cüneyt Arkın olacaktı.
1: Aa, ben de
0: dövüş sahnelerinden dolayı.
1: Oradaki adama takıldım.
0: Nasıl?
1: Ben Cüneyt Arkın'ı görmedim.
0: Hani yok ben özellikle görmemeniz için zaten. Görmeyin.
1: Ben de o çıkanında. Beyefendiyi düşünüyordum. Ah, ya.
0: Keşke bilseydim söylerdik ama.
1: Yoksa Cüneyt Arkın. Anladım, tamam.
0: Ben ipucu olarak size dövüşleriyle ilgili siz beyefendiyi mi dövüştürüyorsunuz?
1: Ben de bakıyorum bu adam nasıl dövüşüyor diyorum ya.
0: Videoda özellikle göstermemiştik. Saklayalım Fatma Giri'nin yanında soruyu gizleyelim diye. Şevki Bey siz Saadettin Bey, Saadettin evet. Erbil'i koşturmaya evet, çalıştınız. Evet. Doğru mu?
1: Kesinlikle.
0: Kesinlikle Saadettin Erbil'i de buradan anıyoruz efendim kendisini. Ve son bir sorumuz vardı. Müzeyyen Senar'dan dinlediğiniz unutulmaz bir şarkıydı. Dinleyelim bakalım nasıl bir şarkıydı. Sevmekten
1: kim usanır?
0: Kim usanır olacaktı. Doğru yanıtımız. Harika bir 120 saniyede siz çıkarttınız. Teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz gönülden. Ve ne yapalım, bir puan tablosuna gidelim mi?
1: Gidelim.
0: Kaç soru bildik? Bakalım kaçar soruyla bu etabı tamamladık. Vallahi destek olmamıza gerek kalmadı Şevki Bey. Hızla arayı kapattık. Evet. Yoksa Cumhur Bey biraz ağırdan mı oldu acaba? Yetişsin abim diye. Bilemiyoruz. Ve hemen puanlarımızı okuyoruz. Şevki Koparal bu bölümde 70 puana geldi ve Cumhur Koparal 75 puanla yaklaşık 5 puanlık küçük minik bir farkla ikinci etabın sonuna gelmiş olduk. Doğru mu efendim?
1: Evet. Doğru.
0: 70'e 75. O zaman hazır mıyız? Üçüncü etaba
1: hazırız.
0: Geçelim mi? Peki. O zaman sır küpünün, tonların devreye girdiği sır küpünün üçüncü etabına geçiyoruz efendim.
3: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
4: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
3: E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Karşınızda alışverişte artıya geçiren Trendyol Plus günleri. 29 Haziran'a kadar gel. İlk aya özel 1 TL'ye üyelik ve daha birçok avantajı kaçırma.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Dünyanın neresinde olursam olayım, basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
2: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde organizasyon ücreti nedir?
2: Şirketin sistemi kurması, grupları yönetmesi ve süreci organize etmesi karşılığında aldığı bedeldir. Genellikle sözleşme başında belirlenir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: Evet efendim, Sırp Küpü'nün 3. etabına geldik. Başa baş bir mücadele seyrediyoruz. Harika bir mücadele geçiyor ve şu anda butonların devreye girdiği, her doğru yanıtında 10 puan değerinde olduğu 3. etaba geldik. İki kardeşimizi seyredeceğiz. Koparal kardeşler burada. Cumhur Bey ve Şevki Bey Antalya'dan geldiler. Stüdyomuzda misafir oluyorlar ve çok da güzel bir yarışma çıkarıyorlar. Burada hemen kurallarımızı kısaca hatırlatıyorum. Cumhur Bey, sizle başlayacağız. Siz seçeceksiniz ama butonlarımız karar verecek. Hı hı. Sorunuzu okuduktan sonra sürenizi başlattım dediğim an kim butona önce basarsa, kim daha hızlı davranırsa o kişi cevap hakkını alacak. 10 saniye içerisinde de cevap süresini kullanabilecek. Her doğru yanıtınızda 10 puan olacak. Hı hı. Bu bölümle ilgili herhangi bir sorumuz var mı? Yok. Tablomuzu açtığımızda 1'den 61'e kadar, hatta buyurun tablomuzu da açalım. 1'den 61'e kadar açılmamış tüm kutuları seçebiliyorsunuz. Tüm ipuçlarını bulmak için tabloda istediğiniz dağınık veya toplu bölgeden hareket edebiliyorsunuz. Amacımız biliyorsunuz ki aşağıdaki şifre kelime için şifre harfleri açıp kelimeyi bulabilmek. Evet, hazır mıyız efendim?
1: Hazırız.
0: Evet. O zaman hazırsak Cumhur Bey, sizinle başlıyoruz.
1: 32.
0: 32 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa sorunuz geliyor. Okuyorum. Spor müsabakalarının yapıldığı geniş seyirci kapasiteli yapı kim basacak acaba? Şevki Bey.
2: Arena.
0: Arena doğru yanıtını alıyoruz. 10 puan yazdık hanemize. Siz seçiyorsunuz. Butonlarımız karar veriyor. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 25.
0: 25 numaralı soruya gidiyoruz. Hemen bu tarafta mı acaba 25? Evet, geldi. Sinirleri hafifçe uyarma, rahatsız etme durumunu anlatan fiil. Süre başladı. Kim basacak? Buyurun Şevki Bey.
2: Rahatsız etme.
0: Ne olabilir bu? Ah aman, bir anda böyle içim ürperdi, böyle şey olur.
2: Ürkme.
0: Yok, böyle
2: irite.
0: Süre dolduktan sonra söylemenizin bir kardeşinize anlamda büyük faydası oluyor. Onu hatırlatmış olayım. Kardeşimiz Cumhur tamam. Bey de oradan zaten aldı ipucunu. Ben süreyi başlatıyorum. Bir de harf ikramımızı kabul edin. Kim basacak acaba butonu? Buyurun Şevki Bey.
2: Benimmiş bak. İrite.
0: İrite döndü, size geldi. Harika, sizin hakkınızmış. İritiydi. Doğru kelimemiz.

0: bir de şifre harf bulduk, T harfini açtık. Sizle devam edeceğiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 38.
0: 38'e gidiyoruz bakalım. 38 geliyor. Yemeklere lezzet katmak için kullanılan baharat karışımı ya da tat verici unsur. Süre başladı. Cumhur Bey buyurun.
2: Çeşni.
0: Çeşni. Harikasınız. Bir 10 puanda Cumhur Bey yarıştan kopmadan bir dakika ben de buradayım dedi. Şimdi siz seçiyorsunuz ama onlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 28.
0: 28'e gidiyoruz bakalım. 28. Efendim. Farklı güzel bir soru. Türkiye'nin birçok yöresinde hafif veya ağırlığı az olan anlamında kullanılan bir kelime soruyoruz. Sürenizi başlattık. Koldan da geliyor bu. Bir kolun devamı. Kol ne kırılır ne içinde kalır. Buyurun Şevki Bey. Diyeceğim söylemeyin. Söylemeyin Şevki Bey ama. Oh, tam süreniz dolduğunu korktunuz mu?
1: Yok, yanlış bir şey yaptım zannettim.
0: Estağfurullah. Süreniz çünkü doldu, söyleyeceksiniz diye tedirgin oldum. Biraz önce de ipucunu soruyor. Tamam, öyle kalkülüyordunuz okay. Az kalsın. Ha. Bir harf ikramımızı kabul edin. Süreyi tekrar başlatıyoruz. Acaba buton önce kim basacak? Kol için. Kol kırılır. Şey ya. İçinde kal. Buyurun şey Cumhur Bey. Süremizi doldurduk.
2: Yani
0: bas ama şu anda cevap vermeyin. Doğru yoldan gidiyorsunuz. Süre içerisinde cevap vermenizi
2: tamam.
0: istiyorum.
2: Tamam.
0: 10 saniye dolduğunda cevap verirseniz yanıt hakkı kardeşinize geçebilir tamam. diyorum. Sürenizi başlatıyoruz. Hangi harfi istiyoruz? Buyurun Cumhur Bey.
2: Yenli.
0: Yenli doğruydu. Yenli. Yenden gelen bir kelimeydi. Birçok yörede hafif veya ağırlığı az olan anlamındaydı. Yenli kelimesinin karşılığı. Siz de devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Ama tonlar karar veriyor. Dörde gidiyoruz hızla. Gelsin bakalım. Dört. Efendim, medresede eğitim görmüş klasik İslam ilimlerine hakim kişi diyoruz. Süreyi başlattık. Buyurun Cumhur Bey.
2: Mektebiye.
0: Yok, medresede eğitim görmüş.
2: Medreseli.
0: Harikasınız, doğru. Bir 10 puan daha yazdınız. Hanenize medreseli olacaktı tabii ki. Medresede eğitim görmüş kişi. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor dediğimiz gibi.
2: 33.
0: 33'e gidiyoruz. Bakalım 33'te ne arıyoruz, gelsin. Halk arasında kilolu ve tombul kişiler için kullanılan hafif alaycı bir ifadeyi soruyoruz. Süre başladı. Buyurun Cumhur Bey.
2: Şişko.
0: Şişko doğru yanıt. Cumhur Bey bildiği zaman butona da nefes aldırmıyor. Evet, sizle devam ediyoruz Cumhur
2: 44.
0: Bey. 44'e gidiyorum. Hemen geliyor 44 numaralı sorumuz. Birbirine bağlı parçaların oluşturduğu düzenli bütün. Başladı süremiz. Buyurun Şevki Bey.
1: Sistem.
0: Sistem doğru yanıtını kabul ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 50.
0: 50 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 50. Gerekli şart anlamında kullanılan ancak yazıma hatalı olan ifadeyi soruyoruz. Ne olabilir? Süreniz başladı. Gerekli şart bu. Şart gerekli. Olmazsa olmaz. Süre doldu. Bir harf ikramımızı kabul edin ve sürenizi tekrar başlatalım. Harfimizi açtık, ne olabilir? Süreyi başlattık. Şart bu, gerekli. Bu olmazsa olmaz. Buyurun Şevki Bey.
1: Elzem.
0: Elzem tabii ki. Harika bir 10 puan aldık. Gerekli, şart, elzem kelimemizdi. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 29.
0: 29 numaralı soruya gidiyoruz. Hemen gelsin 29 numara. Aday gösterilen, bir göreve talip olan kişi için kullanılan eski kökenli sözcük arıyoruz. Sürenizi başlattım. Buyurun Şevki Bey.
1: Namzet.
0: Namzet doğru kelimemizdi. Harikasınız. Kelimelerle aranızın, bulmacalarla aranızın iyi olduğu da belli. Siz de devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor.
1: 40.
0: 40'a gidiyoruz. Bir sözün ya da olayın ifade ettiği düşünce bütünlüğü. Sürenizi başlattık. Buyurun Şevki Bey.
1: Anlam.
0: Anlam yanıtını aldık. Harikasınız. İçerik ve ifadenin bütünlüğüydü yanıtımız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soru?
1: 41.
0: 41'e gidiyoruz. Hazırsa geliyor. Bir ülkeyi başka bir ülkede temsil eden diplomatik görevli. Süreyi başladı. Buyurun Şevki Bey.
1: Elçi.
2: Çalışmaya.
0: Elçi. Doğru yanıtımızdı. Yine bir buton çalışmıyor. İtirazı geldi. İsterseniz buyurun VAR'a gidelim diyoruz. Genelde alışık olduğumuz bir görüntü ama biz yine kontrol etmek için de durabiliriz isterseniz. Ama emin olun butonlarınız çalışıyor. En ufacık bir müdahalemiz, dahlimiz olmuyor olaya. Sizinle devam ediyoruz.
1: 39.
0: 39 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa geliyor. Paylaştırmak, bölüştürmek anlamında kullanılan fiil. Açtık butonları. Buyurun Cumhur Bey.
2: Üleş.
0: Üleş doğru yanıttı. Harikasınız. 10 puan da sizin hanenize yazıldı. Siz seçiyorsunuz.
2: 13.
0: 13 numaralı soruya gidiyorum hemen. Efendim, halk arasında pek yaygın olmayan eski dilde anlayış ya da kavrayış. Süre başladı. Buyurun Cumhur Bey.
2: Anlam.
0: Anlam değil ama çok yakın. Biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. Anla kısmı çıktı. Tek harfe ihtiyacımız var. Süre başladı. Butonu kim kullanacak? Şevki Bey.
1: Anlak.
0: Anlak doğru yanıttı. T harfinin desteğiyle anlaktı. Halk arasında yaygın olmayan eski dilde anlayış ya da kavrayıştı. Burada aradığımız kelime. Evet efendim, harika bir yarış gidiyor. Şu ana kadar da çok güzel bir mücadele geçiyor. Şifre harflerimiz var, bulamadığımız harfler var.
1: Önereceğiniz var mı o harflerin içinde olan, biraz oraya mı yönelsin?
0: Önereceğimiz var. 58'i kullanabiliriz. 58. 56'yı kullanabiliriz. Tamam. Oralardan destek alabiliriz. Ve bu arada video sorularımıza bakıyorum hemen. Mesela 11'de bir video soru gizlemişiz. 60'da bir foto soru gizlemişiz. Bunlardan destek alabilirsiniz. Ama her zaman söylediğim gibi bana da çok güvenmemekte de fayda var diyorum. Sizle devam ediyoruz.
1: 56.
0: 56 numaralı sorumuz geliyor efendim. Tek harf, pardon, iki harf açmanızı rica edeceğiz. 56 numaralı soru da. Okuyorum. Bir düşünce ya da davranışın temelini oluşturan kural. Süre başladı. Buyurun Cumhur Bey.
2: İlke.
0: İlke doğru yanıtımızdı. Bir de şifre harf buldunuz. E harfini açtınız. Sizle devam edeceğiz.
2: 58.
0: E harfimizi açtık. Baştan 3. harf geldi. Şifre kelime de 59.
2: 58.
0: 58. Gidiyorum hemen 58'e. Efendim, bir şeyi kendine doğru çekme ya da cezbetme durumu. Sürenizi başlattım. Buyurun Şevki Bey.
1: Çekim.
0: Çekim değil. Çok yakın. Çekim değil de... Süre doldu. Cumhur Bey sanırım buldu. Bir harf ikramımız var. Çek kısmını tamamladık. Bakalım sonumuz ne olacak? Süreyi başlattık. Buton, buyurun Cumhur Bey.
2: Çekiş.
0: Çekiş de değil.
2: Çekme.
0: Çekme de değil. Çek. Peki bir harf daha gelsin ama son harfimizi saklı tutalım. Acaba hangi harfi almak istiyoruz buraya? Süreyi başlattık. Buyurun Cumhur Bey.
2: Çeken.
0: Çeken değil.
2: Çekem. Çekel. Çekez. Çeker.
0: Çeker doğru yanıttı. Son saniyede aldık. R yanıtını çekerdi buraya gizledim. Güzel sırlamış mıyız? Güzel
2: çok,
0: saklamış mıyız?
2: Harika.
0: Çeken, çekin, çekin. Hepsi tek gitti dizdik. En son R harfiydi sakladığımız. Nasıl yapalım? Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 11 diyelim.
0: 11. Bir videomuz var 11'de. Seyredelim mi, nasıl bir video geliyor?
2: Seyredelim.

0: Görüntülerimiz gökyüzünün maviliğinden geldi. İngilizce instrument rating teriminin kısaltması, yani Türkçe karşılığı aletli uçuş yetkisi olan bir yetkiyi soruyoruz. Havacılıkta sürenizi başlattık. Buyurun Şevki Bey.
1: ERE.
0: ERE değil. Ama çok yakın.
1: ERE.
0: ERE de değil.
1: ERE, ELE, EME, ETE, ERE, ESE.
0: İpucu olsun, instrument rating diyorum, süreyi başlattım. Buyurun Cumhur Bey.
2: IRE.
0: IRE, evet. IR eğitimi.

0: IR eğitimi olarak da geçer. Özellikle aletli uçuş yetkisi alan pilotaj öğrencilerinin de çok fazla ilgilendiği bir başlıktır. Önce serbest uçuştan sonra aletli uçuş yetkisi alırlar ve arkasından da pilotluk lisanslarını yükselterek devam ederler. IR eğitimiydi bu eğitimin adı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu
1: açalım? 35.
0: 35. 35 gidiyoruz. 35'e gelsin bakalım. 35. Efendim, mikroskopta inceleme yapmak için kullanılan ince cam leva, süreyi başlattık. Buyurun Şevki Bey.
2: Lamel.
0: Lamel doğru yanıtını tabii ki aldık. Cumhur Bey'in performansını gönülden tebrik ediyoruz. Mücadelesini takip ediyoruz buradan. Ben özellikle basma biraz dursun diye zaman kazanmaya çalışıyorum. Çünkü öbür türlü diyorlar ki buton sesinden ses çıkmıyor. Nasıl ses çıksın bu hırsın altında? Tebrik ediyorum efendim. Evet, bir abi kardeşim mücadelesine burada şahitlik ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 60.
0: 60 numaralı soruya gidiyoruz efendim. Efendim, içine sabun, lif, kese, kına, kil konan bakırdan yapılmış bir kap soruyoruz. Ne olabilir acaba bu kabın adı? Sürenizi başlattık. Bakın, kil de konuyormuş. Kil. Referans olsun burada. Hani killik diyeceğim ama killik değil. Ona yakın bir başlık olsun. Lif, kese, kına. Süreyi başlattık tekrar. Ne olabilir? Kil. Kille ilgili bir başlığımız var diyeyim burada. Bir yarışmacımız risk alırsa destek de olacağım. Süreyi tekrar başlatıyoruz. Bir de harf ikramımızı kabul edin. Cumhur Bey. Ne olabilir?
1: Kil. Kilden.
0: Çok yakın.
1: Kilden.
0: Kilden değil.
1: Kilder. Kil. Kil.
0: Peki. O zaman ben daha büyük bir ipucu veriyorum ve kilda diyeceğim. Süreyi başlattım. Kil. Şevki Bey.
2: Kilden. Kildan.
0: Kildan. Evet efendim. Kildan. Buradaki yanıtımız biliyor muydunuz?
1: Yok. İlk defa.
0: Evet. Kildan. Hep beraber sır küpünde harflerle sırladığımız dediğimiz ama kelimelerle kazandırdığımız, hem izleyicilerimize hem stüdyodaki konuklarımıza kazandırdığımız bir foto soruydu. Kildan, kildanlık. Oradan geliyor, içine sabun ve keseymiş. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Bir de i harfi buldunuz. Birinci harfimizi açtınız. Gönülden tebrik ediyoruz. Sorularımız var. 26 var, 16 var. 18 destek olabilecek, bölgeyi açabilecek bir soru.
2: 18 olsunuz.
0: 18 numaralı soru geliyor. Hazırsa rahat açabileceğimiz bir bölgeyi küçük küçük çözerek gidelim. Efendim, resim, ilan ya da duyuruların asıldığı düz yüzeyli levha, süre başladı. Buyurun Cumhur Bey.
1: Pano.
0: Pano doğru yanıtını aldık. Harika. Bu kriz anlarında da benim rahatlığım. Bütün yanıtlar burada. Puan da almıyorum tabii ki. Gayet keyifli gidiyor burası. Sizle devam edelim.
1: 59.
0: 59 numaralı soruya gidiyoruz efendim. Hazırsa geliyor 59. Fizikte bir cismi ileriye doğru hareket ettirme etkisi, süre başladı. Buyurun Cumhur Bey.
1: İteleme.
0: İteleme doğru yanıttı. Buranın şifre kelimesiydi. Sakladığımız kelimeydi. Cumhur Bey, siz seçiyorsunuz. Harika bir mücadele gidiyor.
1: 34.
0: Başa baş çekişmeli bir yarışma seyrediyoruz.
1: 34.
0: 30?
1: 4.
0: 4. Hemen gittim 34'e. Peki. Hazırsa geliyor. Hücre çekirdeğinde bulunan ve kromatin tanelerini taşıyan A biçimindeki ipliksi yapı. Süre başladı. L ile başlıyor. Bakın, bir kelime daha geldi. Burada sonucu alırsak. Buyurun.
2: Lezon.
0: Lezon değil efendim ama evet, L ile başlıyordu. Bir harf desteğinizi biz verelim. İpliksi bir yapı bu. Lin şeklinde üretebilirsiniz, açabilirsiniz kelimeyi. Sürenizi başlattım. Bir 10 saniye daha tüketeceğiz hep beraber. Bakalım. ipucumuz destek olacak mı? Lin. Evet. Bir harf desteği daha bizden olsun. Hücre çekirdeğinde bulunan ve kromatin tanelerini taşıyan tek harfe ihtiyacımız var. Sürenizi başlatıyorum. Basan soruyu alacak Şevki Bey.
2: Libin, lipin, litin, lisin, likin, lirin.
0: Peki, süreniz doldu. En son ne dediniz?
2: Reyle.
0: Reyle değil. Aynı yerden devam edebilirsiniz gibi bir ipucu vereyim. Finaldeki harflerimizi ileriye doğru taşıyabilirsiniz diye çok mu ipucu vermiş oldum bilmiyorum ama. Çok mu verdim?
2: Evet.
0: Peki, o zaman butonların adaletine güvenelim. Sürenizi başlattım. Buyurun Cumhur Bey.
1: Lin. Lin.
0: Lin mi?
1: Le, ye ile.
0: Değil.
1: Latin. Latin.
0: Değil. Ben ipucu verdim ama Cumhur Bey alamamış.
1: Alamamışız.
0: Son harfimizden destek alabiliriz.
2: Ben aldıydım.
0: Bakın son harfin desteğini unutmayalım diyorum ve hazır mıyız? Sürenizi başlatıyorum. Buyurun Cumhur Bey.
1: Lizin.
0: Lizin mi? Anlaşmıştık sizinle.
1: Linin.
0: Linin doğru yanıt.
1: Ben alfabenin son harfiyim.
0: Harika bir yarışma. İpucu veremeyen, sunucu ve alamayan yarışmacılarımızla beraber el birliğiyle kelimeyi bulamıyorlar
2: bile. Çıkmış,
0: çıkmış ipuçlarından doğru yanıtları bulamıyoruz. Ben son harfi açtık oradan destek alırsınız diye düşündüm.
2: Ben onu iki harf önce aldım o ipucunu da.
0: Evet ama siz de butonu yakalayamadınız. Oradaki ne harfiydi? İlk başta linindi.
2: Güzel.
0: Buradaki kelimemiz ama Cumhur Bey Z'lere gitti, Y'lere gitti. Allah'tan
2: güzel ama güzel.
0: Erken çözdük. Evet efendim Cumhur Bey siz seçiyorsunuz.
1: 12.
0: 12 numaralı soruya gidiyoruz. Hazırsanız geliyor sorumuz. Eski ölçü birimlerinden biri. Ağırlık ölçümünde yer alan bir terim soruyoruz. Süreyi başlattık. Aynı zamanda bilgisayar parçası ve bilgisayarda kullanılan bir buyurun.
1: RAM.
0: RAM doğru yanıt. Bulmacalarda daha çok bilgisayar aksamı, bilgisayar parçası diye çıkar karşımıza. Evet. Çok güzel, çok çekişmeli bir mücadele gidiyor. Hemen ipuçlarımı söylüyorum. 3 soru kaldı. İpuçlarımı vermek durumundayım yoksa şifre kelimeyi çözemeyeceksiniz diye düşünüyorum. Var mı şifre kelimeyle ilgili?
2: Vallahi bende var bir şey ama.
0: Vallahi finalde tek harf kaybettirir.
2: İşte o
0: bütün,
2: tek harf.
0: Bütün birikimi götürür tek harf. Ben şöyle birkaç tane yerden size ipucu vereyim. 57 diyorum. 19 diyorum. Şimdilik başka bir şey değil.
2: 57 olsun.
0: Peki 57. Çok güzel. Zor bir soruyu nasıl tüketeceğiz diyordum. Sizle geldi sorumuz. Hazırsa gidiyor. Gökyüzünde kolayca fark edilen avcı figürünü anlatan takım yıldızı andıran pardon. Buyurun süreniz başladı.
2: Avcı.
0: Rion diye geçer. Buyurun Şevki Bey.
2: Orion.
0: Orion doğru yanıttı. Ben vermiş olmadım ipucunu galiba.
2: Ya işte yüzdelerse 40'a 60.
0: 40'a 60. Yok ben Cumhur Bey biraz da ben de kendimle gurur duyayım. En sonunda evet ipucunu verebildim diye bir destek olabildim. Olabilmek istiyorum yani.
1: Evet.
0: Sizle devam edelim. Şevki Bey kaç numaralı soruyu açalım? Nasıl gidelim?
2: İpucu. Aşağıdaki ipucundaki olan kelimeler.
0: Peki oradan kelimelerden destek alalım. 19'u öneriyorum o zaman. Şifre harf bulmak istiyorsanız.
2: Tamam 19 olsun.
0: 19 gelsin. 19'a rahat bilebileceğiniz bir soru. Hazırsa geliyor efendim 19. Banka fatura ödeme ya da para işlemlerinin yapıldığı gişe bölümünü soruyoruz. Süreniz başladı. Buyurun Cumhur Bey. Nereye öderiz bankada paraları? Yazar böyle kocaman.
1: Gişe.
0: Gişe değil, gişe mi?
1: Vezne.
0: Yazar ya hoş.
1: Vezne. Yani.
2: Sağ ol, teşekkürler.
0: Ama sürekli oldu.
1: Neyse.
0: Peki, bir harf ikramımızı kabul edin lütfen. Arkasından V'ydi tabii ki ilk harfimiz. Ama Hakkınız geçmedi. Butona basarsanız kazanabilirsiniz. Sürenizi başlattım. Buyurun Cumhur Bey.
1: Vezne.
0: Vezne hakkıydı ve adalet yeri.

0: Seni buldu diyoruz. Cumhur Bey Vezne yanıtını aldı. Efendim, son soruyu açıyorum bu blokta. Son soruyu açtıktan sonra puanlarınıza bakacağım. Arkasından da tahminlerinizi rica edeceğim. Ve önerimde 31 numaralı soru.
1: 31.
0: Veya 61. Siz yapın tercihi.
1: 31 olsun.
0: 31'den bir harf açılmış, 61'den hiçbir yer açılmamış. 31 numaralı soru geliyor. Hazırsa okuyorum. Kendi iradesiyle yapılan, bilinçli tercih sonucu gerçekleşen bir davranış soruyoruz. Nedir bu davranış? Süreniz başladı. Kendi neyiyle yapıyor? Kendi Buyurun Cumhur Bey.
1: İrade.
0: İradi doğru yanıttı. Tebrik ediyorum. Bir de harf açtınız. R harfini buldunuz. Buraya kadar harika bir mücadele getirdik. Gönülden tebrik ediyoruz ve açılmayan tek harfimiz kaldı. Şifre kelimemizde. Şifre kelimemizin çok bir kısmı çıktı. Biz bir puan tablosuna gidelim mi?
1: Gidelim.
0: Bakalım kaçar puan topladık bu bölümde. Kaç puan aldı? Şevki Koparal ilk etapta biraz geride kaldı. İkinci etapta arayı kapattı ve harika bir final oldu. Şu anda yaklaşık 15 puanlık küçücük minik bir fark var. Şimdi Şevki Koparal abimiz 190 puanla tamamlamış oldu 3. etapta. Şu anda bulunduğumuz noktaya geldiğimiz anda Cumhur Koparal 205 puanla tamamlamış oldu yarışmamızın 3. etabındaki şu ana kadar geldiğimiz yeri. Hemen kuralları hatırlatmak zorundayım. Tek harf istiyoruz sizden. Tek harf bulacaksınız. Tek harf söyleme durumundasınız. Tek seferde kelimeyi doğru şekilde almamız gerekiyor sizden. Doğru harfi belirlemenizi rica ediyoruz. Yanlış bir harf belirlerseniz cevap hakkı diğer yarışmacımıza geçer. Tahmin hakkını kullanacak mısınız?
1: Bir tahminim var.
0: Bir tahmininiz var. O zaman biz tahmininizi dinliyoruz. Harfi de belirlediğiniz harfi de yüksek sesle tekrarlamanızı, önceki kelimeyi sonra da harfinizi belirlemenizi, söylemenizi rica ediyoruz. Dinliyoruz.
1: İterasyonel. O harfi.
0: İterasyonel. Var mı kelimeyle ilgili bir bilginiz?
1: Yok.
0: Ne olabilir acaba iterasyonel? Bakıyoruz. Ne olabilir? Bu eğer kelimemiz iterasyonel diye bir kelime ise. Böyle bir kelime var mı sizce Şevki Bey?
2: Var var.
0: Var mı?
2: Var var. Var. Bilmiyorum ama var. Anlamını bilmesem de var.
0: Bize de çok yakın geldi. Varmış gibi.
2: Çok varmış gibi geliyor.
0: Belki çok varmış gibi. O zaman efendim iterasyonel Cumhur Bey'in O harfinden destek alarak kurduğu kelimeydi. İterasyonel yanıtı tabii ki doğru kabul ediyoruz. Ve anlamını da adım adım tekrar eden yöntem anlamında kullanılan matematiksel bir terim bulduk. İterasyonel matematiksel bir terimdi. Adım adım tekrar eden yöntemdi. Bu bölümün gizli şifre kelimesi. Gönülden tebrik ediyoruz yarışmacılarımızı. Evet efendim, harflerin gizemli ve sırlı dünyasına yolculuk ettiğimiz Sır Küpü'nün bir bölümünün daha sonuna geldik. Yarışmacılarımız çok keyifli, çok başa baş bir mücadele çıkarttılar ve iterasyonel kelimesini buldular bu bölümde. Bir abi kardeşim mücadelesini seyrettik hep beraber. O zaman şöyle, bugünün anısına okudukça bizi hatırlamanız dilekleriyle sizlere de küçük birer hediyemiz var.
1: Çok teşekkür ederim.
0: İyi günlerde.
3: Çok sağ olun.
0: Okuyun istiyoruz efendim. Buyurun.
1: Sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyoruz
1: biz
0: efendim.
1: Teşekkür ederiz.
0: Çok sağ olun. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız Sır Küpü diyoruz. Siz de buraya misafir olmak, bizimle beraber yarışmak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@apara.com.tr adresine yazın. Sizi de buraya misafir edelim. Keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.

0: Batuga ile Akkız boşuna bir arada değildir. Yazgı onları boşuna mı bir araya getirdi sanırsınız? Onlar... büyük bir destanı başlatmak için birliktedir. Gök ruhlu Batuga'yla korkusuzluğun ışığı Akkız artık bir aradalar. İmdiden sonra herkes çift başlı kurdu dinleyecek.
1: Eski bulunlardan biri amansız bir hastalıkla pençeleşmiş. Hastalık sel gibi ilerleyip yakaladığı her insanı boğup öldürürmüş. Buna ne otacıları çare bulabilmiş, ne de ulu kanları. Tam budunları yok olacakken muştulu bir haber almışlar. Hanlıklarına çok uzak bir dağın tepesinde yağan karı bedenlerini sürerlerse yaralarının iyileşeceğini öğrenmişler. Bir kış vakti bu dağın tepesine çıkıp yağan karı bedenlerini sürünce yaraları hemen iyileşmiş. Budunu da bu dertten kurtarmak için karı çuvallara doldurmuşlar. Orada hiç kar bırakmamışlar. Atlarına yükleyip yurtlarına götürmüşler. Hastalıktan kurtuldukları için çok mutlularmış. Yolun üzerinde dinlendikleri bir yerde güneş çıkmış. Güneşin onlara verdikleri şevkle eğlenmeye, oynamaya başlamışlar. Oynarken de sarhoş olurcasına kendilerini kaybetmişler. Oyun oynamayı bırakmışlar. Sonra ne görsünler? Çuvalları topladıkları kar erimiş. Budunlarını da bu karı götüremedikleri için soyları yok olmuş.

0: Size ne kadar benzerler değil mi? Şimdi oyunlara dalarda durmazsak bizim de soyumuz yok olacaktır. Artık birbirimizle değil, düşmanla savaşma vaktidir. Bir olup Oğuz Atam gibi it barakları geldiği yere gönderme vaktidir.
1: İçinizdeki kanın sahibi kimdir?
2: Tanrı Şanadır!
1: Bedeninizdeki ruhun sahibi kimdir?
2: Tanrı Şanadır!
1: Yüce Obar kimdir?
2: Tanrı Şanadır! Tanrı Şanadır!
3: Canım, Yüce Obar'a kan olsun! Canım, Yüce Obar'a can olsun! Yüce Obar var olsun!

Oğuz atam, üç oğluna üç gümüş ok, diğer üç oğluna altın yay vermiştir. Şimdi Oğuz atamın altı oğluna verdiği ok ve yayı ben sana veririm.

kılıç. Altay dağlarındaki ateşe dövüldü. Ötüken ormanlarındaki toprakla kalıplandı. Orhun nehrinin kaynağından çifte su verildi. Tanrı dağındaki rüzgarla soğutulup şekillendi. Ateş, hava, su ve toprak işledi bu pusada. Şimdi bütün düşmanlarımızı ve it barakları bu kılıçla yok edesin.

0: Korda'nın diriliği ve varlığı, çift başlı kurdun ruhu Batuga ve çift başlı kurdun yüreği Akkız'da olacak. Budunumuzu karanlık çağlara, kötü ruhlu albızlara karşı koruyun. Yanlış yapan ben bile olsam, karşı durmaya çekinmeyin. Bu baban ve hanı olarak sana buyruğumdur.
1: Buyruk senindir hanım.
2: Öyle yaşadık, öyle ölürüz hanım.
0: Kaya, sana gelince yüzün nasıl güler? Benim yerime tahta geçmişken it baraklar nasıl kendilerine armağan edilmiş gibi Batı Gökhanlığına girerler? Hem de hiç zahmetsiz. Türk'ün topraklarından vazgeçmesinin hiçbir geçerli nedeni olamaz. Bunun hiçbir açıklaması yoktur. Bera neden yok? Nerededir?
2: Zindanda hanım. Hibe'yi öldürmüş olabileceğini düşünürüz. Alpaguhan. O albizi çıkartmaya gitmez, değil mi? Günsel'i senin yapamadığını yapmış. Sen de han olarak arkasında dur.
0: Ne zamandan beridir Gökhan'la hesap sorar oldun çolpan?
2: Kendi hanlığımı Gökhan'ın evdeşi yok ettiğinden beri.
0: Çolpan.
2: Çalsın'ın kandaşımın canını aldırdı. Bir sürü suçsuz insan öldürttü. Çoluk çocuk demeden kılıçtan geçirtti. O iç soylulardan ne farkı vardır Vera Hatun? Alpaguhan, söyle bana.
0: Bu söylediklerinin hiçbir kanıtı yoktur. Ulu yargı o zamanı gelince toplanıp doğru karar verecektir.
3: Yüce Ovar, savaşçılarımızın kahramanlığı ve Tandır Şura'nın kararıyla eski gücüne kavuşman az kaldı.
4: Yaran sağaldığında Yüce Ovar, Türkleri avcundan silmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Az kalmıştı. Çok az kalmıştı. Neredeyse onları yenecektim ve tacı kendi elleriyle bırakacaktı. Ama
5: o geldi ve her şeyi bozdu. Belli ki çok ilim sahibi birinin elinden geçmiş.
6: Bizler öldüden de yanda, demirden daha eritip yeniden doğan bir soyuz.
4: Dediğini de yaptı. Öldü derken yeniden doğdu. Gerçekten de çift başlı kurtmuş. Ama o çift başlı kurdun önce pençesini sökeceğim, sonra da dişlerini.

0: sana teşekkür borçluyuz. Hayatını tehlikeye atacağını bile bile yardım ettin. Çok cesurca.
1: İnsan kızsa da, kırsa da, evdeşinin canı söz konusu olunca ejderha inine girer, yılan zehri içer derdi anam. O zamanlar anlamazdım. Ama şimdi anladım ki evdeşin neredeyse yuvan orası olur.

0: O olmazsa yurtsuz kalırmışsın.
1: Bu kadar işli konuşacağını beklemezdim Mecin, sağ ol. Ama bilirsin, bizim evdeşliğimizden yuva olmaz.

0: İbe'yi sen mi öldürdün?
1: Hayır. İbe'yi ben öldürmedim. Onun ölüsü bile ortada yok. Günsel'in gebe olmadığını öğrendim diye bana bu suçu atar.
0: Günsel'i gebe değil miymiş? Bize oyun mu oynarmış?
1: Evet hanım. Kaya'ya söylerim diye beni zindana attı. Hepsi bir olup bana suç atar derim. Sen evdeşine neden inanmazsın?
0: Seni bu zindandan bir tek şartla çıkartırım.
1: İsteğim benim için buyruktur. Hem ben sadece zindandan çıkmak istemem. Senin gönlümde yeniden yer etmek isterim hanım.
0: İt baraklara karşı Rus baraginden yardım isteyeceksin. Neyle tehdit etti seni? Söylesene.
2: Sana söylediğim yalanı ortaya çıkarmakla.
0: Yalan.
2: Evet. Ya şimdi Kaya'ya doğruyu söylersin, ya kendini öldürürsün. Yoksa o seni öldürecek dedi. Korktum. Çok korktum.
0: Gürsel'e ne yalan söyledin? Söylesene, sen bana ne yalan söyledin?
2: Sana oğul veremediğim için üstüme kuma getirecektim. Ben de seni kaybetmemek için sana...
0: Bana ne Günsel'i, bana ne yalan söyledin Günsel'i, söyle.
2: Seni sevdiğimden, seni kaybetmemek için. Sana gebe olduğum yalanını söyledim.

0: Yaptığın onca şey Gök Tengri'nin yazgısını değiştirmeye yetmedi. Şimdi gözlerinle gördün. Şunu da bil ki bundan sonra da yapacağın her şey sadece seni bulacak. Erlik Han'ın öfkesi üstünden eksik olmayacak.
1: Eksik halimle sevdin beni. Beni sen.

0: tamamen merak kızım. Eğer senin koşulsuz sevgin olmasaydı ben yeniden doğamazdım.
1: Eksik görmedim ki ben seni hiç. Sana baktığım her an cesur yüreğini gördüm. Yüreğindeki gücü gördüm.
0: Şimdi yerli yerine oturur. Uluka Març Üreğin söyledikleri. Biz birbirimizin yazgısındaymışız Akkız.
2: Ona inandırmak için mi otağına tek başına gittin? Ona inandırmak için mi Batıgöy'ü ona teslim ettin?
3: Başka çarem yoktu. Gökbenlerimizi kaybettik. Gücümüzü kaybettik. Gökhanlığını korumak için Batıgök'ten vazgeçtim.
2: Topraktan vazgeçilmez. Türk toprağından vazgeçmez.
3: Oyunun boşa düşmesin diye de Akkız'ı bile kapattım.
2: Akkız'a güvenmeliydin. Ben ona güvendim, görev verdim. Akkız'a güvenmeliydin.
3: Güvenemezdim. Size zarar gelmesinden korkup oyunum ortaya çıkardığı kimseye güvenemezdim. Anla beni baba. Koca ucunda tek başımaydım.
4: Önce taç bende diyerek kaya geldi. Sonrasında tacı kayadan çaldığını diyen bitik geldi.
0: Şimdi ne edeceğiz?
4: O taç gök sarayda bir yerlerde. Onu alacağım. Bütün gök sarayı almam gerekse bile. Ulu Bilge'ye haber edin. Dediğimi hazırlasın. Adamlarım hazırlansınlar.
5: Artık kendimiz için değil. Tüm Acun'un düzeni için vuruşacağız. İşe kendi topraklarımızı it baraklardan kurtarmakla başlayacağız. Şimdi Türk budununun kavgasını başlatırım.
6: Buyurduğunuz karışımı hazırladım Yüce Obar.
4: Nasıl? İşe yarayacak mı? Bizi yarı yolda bırakmasın.
6: Hiçbir şey bizi yarı yolda bırakamaz Yüce Obar.
4: Doğru mu dersin?

0: doğru dermiş. Haber edin, hazırlansınlar. Öyle yapın ki obara oyun oynamak neymiş, bütün Acun görsün.
1: Acun da bu tacı güven içinde saklayacak tek kişi var. Esrigün Kağan.
2: O vakit ona verelim tacı.
1: Esrigün Kağan baharlardır kimseye görünmedi. Görevini bekledi. Yaşadığı yeri bilen pek az kişi kaldı.
3: Sen varsın ya Arthur Ayan'a. Düşersin önümüze. Biz de peşinden geliriz.
1: Bu benim görevim değil. Biriniz yürek, biriniz ruh olup çift başlı kurt oldunuz. Bir başkası yapamaz.
0: Batı Gök Yabgulu'nu itbaraklardan kurtarmamız için desteğe ihtiyacımız vardır. Ordu komutanı olarak Yasavulum Saltuk, Boybeglerine gidip destek Gökben'e ihtiyacımız olduğunu buyurasın. Çoban sen de Dağhanı olarak Saltuk'un yanında git. Birlik olduğumuzu görsünler. Destek vermek için çekinmesinler.
4: Ben buraya seninle yarışmaya gelmedim. Birlik olmaya geldim.
3: Ne döner kafanda?
4: Batuga son yaşadıklarından sonra tahtın tek sahibi gibi görünür. O tahta geçerse ikimizi de uçmağa gönderir. Bu yüzden birlik olma vaktidir. Herkes bizi düşman bilirken işimiz daha da kolay. Sen tahta geçersin, ikimizin de hayatı kurtulur.
2: Oradadır. Arthur Aykam'ın dediği yer.
3: Evet. Ulukam Esrigün buradadır.

0: Haydi.
1: Al kız. Varmadan önce sana söylemek istediklerim var.
0: Ve?
1: Sana varmadan evvel dikenli, taşlı yollardan yürümüşüm de canım acır sanırdım. Oysa yaşadığım her şey, attığımız her adım bizi birbirimize çıkarırmış. Artık içimde boğmayacağım.
0: Neyi?
1: Seni sevdiğim an kız. Seni ne kadar çok sevdiğim. Yüreğimin düğümünü çözdüm artık. Susturmam.

0: çift başlı kurdun ruhu Batuga. Ve çift başlı kurdun yüreği ak kız. Kaç bahardır sizi beklerim. Sonunda geldiniz.
1: Barak Hanım.
0: Tacı.

orada hanlığını koruyacak olan bu tacın gizli kalması değildir. Gök ordayı koruyacak olan sizin birliğinizdir. Yüreklerinizin birbirine bağlanması, budununuzun da yaşamasını sağlayacaktır.

0: sen yanımdayken içimi güneş gibi ısıtırsın çoban. Hiç yanımdan ayrılma.
1: Güneşe bu kadar yakın durursan yakar ama. Bilirsin.
0: Yüreğimin yangınından daha mı çok canım yanar sanırsın? Varsın kılıç arası sevdalandığım kadından gelsin.

0: Buradayım. Buradayım Saltuk. Saltuk. Kapatma gözlerini, kapatma. Saltuk. Saltuk, bırakma beni. Saltuk, aç gözlerini. Aç gözlerini. Saltuk. Saltuk!
1: Birlikte bilinmeyenleri bildiniz. Birlikte gidilmeyen yollardan gittiniz. Birlikte canınızı tehlikeye attınız. Yoldaş oldunuz, candaş oldunuz. Budununuzu, hanlığınızı, en çok da birbirinizi büyük sıkıntıdan korudunuz. Bağınız güçlü oldukça siz de güçlü olacaksınız. Bağınız güçlü olursa hanlığınız da güçlü olacaktır. Şimdi var olan gün yüzüne çıkmalı, görünmeyen görünmeli. Gök Tengri'nin bildiğini herkes bilmeli.
2: Bak kız, karanlığıma aydınlık oldum. Yokluğuma varlık oldum. Aksaklığıma ayak, çolaklığıma el oldum. Şimdi ruhumda, bedenimde eksik değildir. Ama sensiz yüreğim eksik kalır Akkız. Yüreğimi tam eder misin?

Göz açıp seni gördüm. Üret verip seni sevdim. Öksüzlüğümü seninle unuttum. Yurtsuzluğuma seninle dayandım. Yoldaşın oldum. Candaşın oldum. Sen varsan tam, sen yoksan eksik oldum. Yüreğimin sesini seninle duydum. Yolun yolum, kalan baharlarım, baharlarınla bir olsun.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 28, Sakarya 27, Bursa 31, Balıkesir 30. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 12. Konya 28, Kayseri 26, Nevşehir 25, Sivas 27. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 20. Denizli 33, Aydın 37, Muğla 34, Manisa 32. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 24. Mersin 31, Adana ve Kahramanmaraş 33, Hatay 29. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 25, Karabük 29, Rize 26, Samsun 27. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 10. Malatya ve Erzincan 30, Van 28, Ardahan 26. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 20. Mardin ve Siirt 38, Şanlıurfa ve Diyarbakır 39 derece.
0: Duratay Seramik hava durumunu sundu.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Ajet.
6: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
7: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarımı mutlaka tavsiye ediyorum.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: Baraf'ın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle parkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.

0: का वांतजी कचिरमा.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
6: Ajet. Vurdur beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
7: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
8: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
7: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
9: Atı canam artık ya, bunu kaçırır mı canam?
7: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
10: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
11: Yedi yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

0: Bazen seçim yapmak zorunda kalırsınız. Seçtiğiniz yol ya kahraman edip sizi alkışlatır ya da yanlışa düşürüp karkışlatır. Yolu seçen sizseniz, yolun sonuna katlanacak da sizsiniz. İster kahramanlığa çıksın, ister yanlışa. Yolun sonunda yaptığınız seçimlerle baş başasınız.
1: Acele edin biraz. Haydi.
2: Oyalanmayın. Hepsini karşı cadılarına sokun.
1: Yerden kaldırmayın bakışlarınızı.
2: Hatun. Sen dur hele.

0: Yaman! Ne yaparsın? Sak dur!
1: Aklım hakkı ısırmamda da bir tekinim.
0: Onlar için sağ kalman gerek. Haydi aslanım! Haydi!
2: Canını öyle bir alacağım ki yalvaracaksın bana.
3: Düşünde görürsün.
4: Haydi bunlar!

0: yaşamak için ne güzel bir yer. Ne güzel bir vakit.
1: Ne yer? Ne de vakit. Güzel olan senin yanında olmaktır kız.
0: Şimdi vakit dursa seninle birlikte burada, bu güzel ormanda, kuşların cıvıltısında, yıldızların altında sonsuza kadar yaşasak. Yıldızlar bile bize katılsa.
1: Ben seni tanıdığımdan beri yıldızlara bakmaz oldum Hakkı. Sen benim yeryüzündeki yıldızımsın. Sen ol da ben sonsuz karanlığa bile razıyım.
0: Keşke esirgin kam aramızdaki bağ kuşaklamıştılarken herkes görseydi.
1: Herkes görecek. Herkes bilecek. Acundaki herkes.
0: Isırmayla Yaman'ı merak ederim. Isırma kesin boynumdan inmez.
1: Benimkiler? Babamla teyzemi düşünsene. Kandaşım kuşak sarmış diye havalara fırlatacak. Öyle bir de sarılmaya kalkarsa nefesimi keser.
0: İzin vermem Tegin'im.
2: Oğlum. Oğlum kalk. Temur. Temur oğlum uyan. Oğlum. Uyan. Uyan oğlum. Uyan. Temur. Mecnun kızım. Temur. Kalk haydi. Kalkışlar olsun. Gökte yürüm bana yardım et. Atanı bırakma. Atanı bırakıp gitme oğlum. Kalk haydi. Temur. Kalk. Temur.

0: Tengri.
1: Aman baba.
0: Ağam. Yüz ayı Tengri.
1: Babam.
0: Oğlum.
1: Ne olur. Ne olur burada. Ne oldu bize?
0: Alkışlar olsun. Mecen. Kalk haydi.
2: Hanım.
0: Mecen.
2: Ne oldu bize?
0: Ben de bilmem. Ama elbet öğreniriz. Kaya. Haydi. Sakın uyumayın. Uyumayın.

0: olursun, ancak üzülün kayana olur. Kayana olursun. Kayama çıkıyorsun. Kaya. Kaya. Kaya.
1: Kaya.
0: Hanım, ne oldu bize? Ben de çok zor uyandım ama Kaya. Hanım.
1: Oğlum, uyan. Oğlum uyan. Oğlum.
0: Kaya.
1: Oğlum uyan.
0: Sesim vardı.
1: Haydi uyan.
0: Sesim vardı. Kaya öldü. Kaya öldü. Sesim vardı.
1: Gülsene. Gülsene kızım. Suyu ver bana oradan. Ver şunu. Kaya. Kaya uyan. Uyan oğlum. Uyan. Kaya. Ha.
0: Kaya.
1: Uyan. Uyan oğlum. Ha.

0: geri döndüğüne göre dediklerimi yerine getirdin. Emrettiklerimi yapmadan geri dönmeyecek kadar aklı başında biri bilirim seni. Doğru mu bilirim?
1: Doğru bilirsin Yüce Babar. Tacı bulamadık. Ama tacın getirilmesi için gerekeni yaptık. Alpaguan, Timur, Kaya.
0: Bu kadar mı? Batuga?
1: Batuga ile Akkız sarayda yoklardı Yüce Obar.
0: Nasıl yoklardı? Nereye giderler?
1: Bilmem Yüce Obar. Sarayda yoklardı. Ne taç, ne Akkız, ne Batuga.
0: Şimdi de kurtuldular öyle mi?
1: Ama Yüce Obar, Yasavul Saltuk. Adamlarımız burada can verse de Yasavul'u öldürdük.
0: Güzel. Demek orduları komutansız kaldı. Ama bana bu kadarı yetmez. Yetmez. Bu onların son kurtuluşu olmalı. Hadi.
2: Saynadan bir tik var.

Güzel. Barak Ağa'nın torunu Sayın'a yola çıkmış gelir. O gelene kadar Alpaguan tacı bana vermiş olacak. O vakit Sayın'a önümde diz çöküp hanlığımı tanıyacak.

0: Yanından soluyan herkes kendinden geçercesine uyur. Bütün sarayı dumanla solutmuşlar.
1: Gökmenlerin kılıçları bile kanındaydı. Demek ki nedeni buymuş.
2: Sizi öldürmek niyetiyle uyutmuş olmadılar tüm sarayı.
3: Dövüşerek hanımızı ve tekinlerimizi yenemeyeceklerini anlamışlar.
4: Çoban olmasaydı hepimizi öldürecekler miydi yani?
1: Dertleri canımız değil. Dertleri taç, belli ki tacı aramışlar.
5: Aklım almaz ambabam. Tek amaçları tacı aramak olamaz.
1: Öyle. Daha büyük bir oyun hazırlarlar.

0: Çolpan'dan haber var mı?
1: Baygınlığı geçti. Otacılar az inde sakinleştirdiler Çolpan Ağa'nı ama hemen ayağa kalkmasına izin vermediler.
0: Gökten geri alkışlar olsun.
1: Hanım. Çolpan Han Saltuk'u devlet töresine göre gömmek gerektiğini bildiğini, ancak Alpagohan izin verirse onu arzu ettiği yere gömmek istediğini söyledi.
0: Haklıdır Çolpan, öyle yapsın.

0: Acımız büyüktür ama bekleyecek vakit de yoktur hanım. İtbaratlar sizi uyutup öldürmediklerine göre belli ki bir oyunları vardır. Vakit kaybetmeden Saltuk'un yerine birini atamamız gerekir.
1: Öyle. Gün doğumunda tören yapılsın.

0: Kuşağımı özeltirim. Birbirimize muştulandığımızı herkes görsün.
1: Uğursuzla kim görecek kuşağı?
0: Daldaki kuş görsün. Ağaçtaki yaprak görsün. Uçan kaçan ne varsa görsün.
1: Doğru dersin. Tüm acın görsün de. İndi çıkaralım derim. Böyle muştulu bir haberi kutlu zamanla vermek gerekir. Tüm sarayı toplar, öyle veririz haberi.
0: Doğru dersin. O ne?

Bir çivi, bir nal, bir nal, bir at kurtarır. Bir at, bir bahadır, bir bahadır, bir devlet kurtarır. Ya savunum olarak Saltuk, devlet kurtaracak, devlet kuracak bir bahadırdı. Devlet için ok saldı, pusat salladı, düşmanla savaştı. Devlet için yaşadı, vakti gelince de devlet için öldü. Şimdi uçmağda atalarımızın ruhlarıyla esenlik içindedir. Gök Tengri'nin sonsuz obalarında at koşturmaktadır. Ona atalarımızın yaktığı ateşin yanında esen olmak, bize de onun yüreğimizde yaktığı ateşle yaşamak düşer. Atlar ölür, erler ölür, hanlar ölür, hatunlar ölür. Ama devlet yaşar.

0: kalmaz. Töre uygulana, yeni yasavul seçile.
1: Bundan böyle ordularımın yeni yasavulu Temur Tekin'dir.

0: böyle yeni savunum sensin. Görevini bilesin. Üstesinden gelesin. Yeni görevin çok çetindir. Gökmenlerin sıkıntıdaysa döşek yüzü görmeyesin. Yaraları sağalmadan otağına girmeyesin.
1: Ölü kanımındır.

0: Ada biraz dinlenir, sonra yola çıkarız.
1: Arakan'ın torunu Sayın'a yolda. Atalarının topraklarına geliyor. Bundan sonra o da burada, Büyük Obar'ın yanında olacak. Siz de ona hizmet edeceksiniz.
0: Bu sebeple kaçmaya çalışan olursa kanın akıtır. Ona kurban ederim.
2: Haydi!

0: Haydi. Haydi. Haydi.
1: Bunlar kendi kadınları değil.
0: Öyle görünür.

0: Yasa bulun. Yüreğimdeki bir parçası. Bedenim acımda onun özlemini çekerken ruhum uçmakta onun ruhuyla olsun. Bu yeri bildin mi Saltuk? Sana ilk kez gülümsediğim bu yeri. Ben bu gülüşü çok uzun bir vakit bekledim dediğin yeri. Ne vakit buraya gelsem o gülüşü hatırlayacağım dediğin yeri. Bir gün ölürsem beni buraya gömün dedin Saltuğum. Beni buraya gömün. Gülüşünde yatayım. Esenlik bulayım dedin. Şimdi sen benim gülüşümde uyurken ben senin ölüşünde yaşayacağım. Sana kavuşmak için baharlar sayacağım.
1: Hanım, yapma hanım, ağlama.
2: Bıraksın. Ağlasın.

Yola çıktığımızdan beri ağzımıza tek lokma aş sokmadık. Bir damla su, bir lokma aş. Çoluk çocuk var, bari bir yudum su verin.

0: Kadınların durumu, hareketlerine bakılırsa bunlar itbarak kadını değil, başka boydandır.
1: Obara hizmet etmek için götürülen kadınlardan bunlar.

bir daha elini uzatırsan o elini kırarım.

0: Belli ki Batıgöl'e yerleşince kendi kadınlarına getirecekler.
1: Kadınlar masum.
0: Ne yaparsın?
1: Kadınlara kalkan olayları kesmeye giderim. Ayda!

0: Korkmayın. Size zarar vermeyiz.
1: Allah sizden razı olsun.
0: Müslüman mısınız?
1: Evet.
0: Daha önce adı Hamza olan bir Bahadır'la tanışmıştım. Sen ne yaparsın öyle suyla? Hey! Sana derim.
2: Abdest alırım. Müslümanım ben.
0: Müslüman mı? Obanız nerededir? Duymadım hiç. Hangi boydur o?
2: Oho! Sen de hiçbir şey bilmez misin? Boy değil, yol.
0: O da sizin dininizden de.

0: Korkmayın Gayra. Kimse size bir şey yapamaz.
1: Kimsiniz siz? Bu albızlar nereden getirdi sizi?
0: Göçebeyiz biz. Bu albızlar obamızı basıp erlerimizi kılıçtan geçirdiler. Tayna diye kadın prensesleri gelecekmiş. Biz ona köle olarak götürürlerdi.
2: Senin adın ne?
0: Akkız. Senin adın ne?
2: Hatice. Sen de bizi vuracak mısın Akkız?

0: Gayrı, size gölgesiyle bile rahatsızlık vereni bu Acun'u dar ederim. Tamam mı? İsmin ne güzelmiş Hatice.
1: Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hatunun adıdır Hatice.
0: Çok mu seversin sen bu ismi?
1: Evet, ninem de çok sever. O koydu benim ismimi. Hem peygamberimiz de hatunu çok severmiş. Öyle severmiş ki Hazreti Hatice vefat edince çok üzülmüş. Günlerce üzünlenmiş.
0: Demek öyle.
1: Öyle ya.
2: Yine nereye gideceksiniz?
0: Gidecek hiçbir yerimiz yoktur. Nereye gideceğimizi de bilmeyiz. Aynı dinden, aynı budundan değiliz. Ama nerede bir albız, nerede zulüm varsa dinine, budununa bakmadan orayı ateşe veririz. Gayrı hürsünüz. Dilediğiniz yere gidebilirsiniz. Ama dilerseniz bizimle birlikte Gökorda'ya gelip esenlikle yaşarsınız.

0: Heybemde hepimize yetecek kadar aş vardır. Önce karnımızı doyurur, sonra yola çıkarız.
1: Suda var mı Dorakas?
0: Vardır elbet. Aydat'ın yanına varıp aşları alalım.

0: Saltuğun yasını dahi tutamadan yerine yeni yasavulu seçtim. Çünkü düşman büyük, vakit dar. Elbet yas tutacak vakit gelecek. Ama henüz değil. Şimdi Acun'dan silmemiz gereken bir düşman var. Çolpan'la Saltuk Türk boylarıyla görüşüp destek sözü almışlardır. Yakında destek gökmenler Gökorda'ya toplanmaya başlarlar. Demirşad, yeni yasavul olarak ordunun hazırlıklarına başlansın.
1: Buyruk hanımındır.
0: Batuga yine başbuğ olarak savaşa katılacak. Akkız'la birlikte saraya döndükten sonra Batı Gökyabguluğu'na doğru harekete geçip ele geçireceksiniz.

0: Anladım.
1: Yine.
2: Hey.

0: Şükürler olsun. Çipir ısırığı bu. Gök Tengri, yardım et bize. Çipir ısırığı bu.
1: Ne oldu, neye bakarsın Ulukan?
2: Yüce Obar, bu çepir işe yarayacak mı dersin? Tacı getirecek mi?
3: Bugüne kadar yaramadığı görülmemiştir. Öyle olmasa durduk yere keyiflenir miyim Barsuk?
2: İyi de tacıya geri getirmezlerse.
3: O vakit nasıl geçmişte çepirle kara çaparların soyunu Acun'dan sildiysek, şimdi de Gök Hanlığı'nın soyunu Acun'dan sileriz. Yapmadığımız iş değil Barsuk.

0: Ben Barak Ağa'nın tacını esirgin kama verip Obar'a büyük bir darbe vurduk zannederken gördüğüm manzaraya bak. Bütün sarayı uyuttukları yetmiyormuş gibi bir de hanımı çepirle zehirlemişler.
1: Çepir nedir?

Balıklardan. Bir tık var hanım. Matuma oku bakalım ne derler.

Köçürme oyununu benden iyi oynarsın. Ama öldürme oyununu benim daha iyi oynadığımı öğreneceksin. Şimdi ya Barakah'ın tacını kendi ellerinde bana getirirsin, ya da sen ve Tekinlerin... Şepir'in zehriyle acılar içinde inleyerek öldüğünü görürsün. Canınızı kurtaracak tek kişi Hanlar Hanı Yüceoğlu var.

0: Ne yapacağız şimdi?
1: Çepir ısırdığı yerden çatlayacak. Tıpkı bir ağacın kökü gibi tüm vücudu saracak. Sonra tüm boynunuzu sardığı vakit nefesinizi kesip sizi uçmaya gönderecek. Çepirler çiftleşmeden ürerler. Üredikten sonra da ölürler. Bu yüzden Acun'da her daim tek bir çepir yaşar. Çok eski söylentilere göre çepir itbarakların yetiştirdiği böcektir.
0: Ah Curayana, yok mudur bir çaresi?
1: Yine duyduğum eski söylentilere göre çaresi bir ağaçtır. Gövdesinden

0: reçine akarmış.
1: İyi. Söyle. Nerede bu ağaç?
0: İtbaraklardan başka kimse bilemez.
2: Umar tüm bunları hesaplayarak yapmıştır. Ölmemek için gidip ona tacı vermemizi ister. Ama bu istediğini alamayacak.
3: Tacı vermezsek sizi ölümün pençesinden nasıl kurtarırız hanım?
2: Ben ve iki oğlum uçmaya gideriz.
1: Sen ne söylersin hanım?
2: Zehir etkisini göstermeye başladığında senin tahtta olman gerek. Çünkü Alplar ve Budun bunu öğrendiğinde korkmaya başlayacak. Düşman bundan yararlanıp devletimizi karıştırmaya başlar. Bu yüzden senin tahtta olman gerek. Hem bu hastalığın çaresi varsa da ağacın yerini bilemeyiz.

0: ağacı bulmanın bir yolu var hanım.
1: Nasıl?
0: İtbırakların elinden kurtardığımız Müslüman kadınlar. Barak Han'ın torunu Sayın Han'ın Batugöy'e doğru ilerlediğini söyledi. Onlar da Obar ve onun için köle olarak götürülmüş.
1: Reşine ile oradaki kadınların ne alakası vardır?
0: Kadınların bilgisi yok. Ama Sayın Ayla var. Eğer Sayın'a Barak Han'ın torunuysa ağacın yerini de bilir.
2: Nerede bu kadınlar?
0: Gökorda'da güvenli bir yere yerleştirdim. İmdi gider Sayın'a hakkında daha fazla bilgi alırım.
2: Ya. Gitmenizi istemem. Siz burada kalın. Ben itbaraklara bir oyun hazırladım. Bu tasarladığım oyunla
3: itbarakların sonunu getireceğim.
2: Şimdi benim ve teginlerimin yaşamı önemli değil. Önemli olan kurduğum oyunun var edilmesidir. O yüzden sen ve Batuga yaşamalısınız.

0: Ümdüne edeceksin Alpago. Tacımı bana kendi ayaklarına mı getireceksin? Yoksa gururunla acı çeke çeke mi öleceksin?
1: Atalarımızın güçlü silahı Çepir'in çaresini çağlardır bulan olmadı Yüce Obar. Bu bilgi o vakitlerde olduğu gibi şimdi de yalnızca bizim elimizde. Kumlar düştükçe zehrin etkisi çıkacak. Alpago, ya size tacı getirecek ya da Çepir'in değdiği soyu ölecek.
0: İkisi de işime gelir. Sayınadan haber var mıdır?
2: Yolda olduklarını biliriz Yüce Obar. Ancak Sayına ve sizin için getirilen kadın köleler baskına uğramışlar. İtbaraklar öldürülmüş. Köleler de kaçırılmış.

0: Ne olacak bu haliniz böyle? Bir şeyler yapmak lazım gelir.
1: Hanım, Obar'a elçi mi yollasak?
2: Olmaz Danış Ata. İt diş gösterdi mi kurt diz çökmez. Biz ölsek de o taç Obar'ın eline geçmeyecek.
0: Bir taçtır gider durur. Zamanında parçalayıp yok etseydik, şimdi bunlar başımıza gelmezdi.
1: Eğer Obar tacı başına takar ise sürülerce it barak onun buyruğuna girmek için gelir. Eğer tacı parçalayıp yok eder isek o vakit çok daha fazlası bizden intikam almak için gelir.
2: Gelecekleri varsa görecekleri de var.

0: Alışabildiniz mi buraya?
1: Evet, alıştık. Siz olmasaydınız o albuslar bize nice kötülükler yapacaklardı.
0: Bir ihtiyacınız bir şeyiniz olursa bana dersin. Sana bir şey sormak isterim.
1: Tabii.
0: İtbaraklar sizi oraya gelecek bir kadın için götürürlerdi. Öyle demiştin.
1: Evet. Baraka'nın soyundan gelirmiş. Adı Sayına.
0: Nereden gelirmiş?
1: Bilmiyorum. Ancak kendi aralarında bizi kurtardığınız ormanda geceleyip Sayına'yı ve yanındaki itbarakları bekleyeceklerini konuşurlardı.
0: Emin misin duyduğundan?
1: Evet. Evet.

0: 가져가. 역대인들만 아크시 날아왔어. 이내 난도 오도는 결막 빈이 조금 못했대. 빈이 쌤 왔음 밀리름. 예셔든 할 시인 소름 소울락 빈이 görürsün. 할 ne kadar kabul etmesen de sen benim üçüncü oğlumsun.
1: Sen yaşadığım değil, yaşayamadığım her şeyin sorumlusun. Iskaladığım bütün sevinçlerin sebebi sensin. Hem unutma ki ulu yarbabı it barak belası yüzünden ertelendi. Onları geldikleri yere geri gönderir göndermez İlk iş seni yargının önüne çıkaracağız. Ama merak etme, yargılanmadan kılına bile zarar gelmeyecek. Önce ulu yargının karşısına çıkacak. Sonra yaptığın her şey için tek tek en ağır cezayla cezalandırılacaksın.
0: Batuha.
1: Sus. Han babam ve kandaşlarım bu durumdayken bu konuyu daha fazla konuşup Göktengri'yi öfkelendirmek istemem.

0: bilirim. Hiçbir söz yüreğine tesir etmez. Ama elden de söz söylemekten başka ne gelir ki? Yaran sağ olsun teyze.
1: Gök Tengri, sevdiklerini uçma alarak onlara armağan verirmiş. Onları Acun'un kirinden, çamurundan uzak tutmak istermiş. Saltuk gibi yüce yasavullar için evdeşin evdeşe, kandaşın kandaşa ihanet ettiği bu Acun'da yaşamaktansa uçmağa varmak daha iyidir. O ruhunu korudu. Gök Tengri de onu yanına aldı. Yaran sağ olsun çoban ağam. Saltuğun ölümü hepimizi üzer. Acını anlarım.
2: Küçücük mutlulukları bile bize çok gören bu topraklarda benim yaşadığım tek sevinç Saltuk'tu.

0: Yüreğim öyle acır ki. Göğüs kafesimden çıkarılmış gibi hissederim.
1: Gün gelir, yaran da kurur. Acın da azalır. İnsanoğlunun azalmayan acısı mı var? Teyze, bana bak. Anam öldüğünde küçücük bir çocuktum. Diksiz kaldım. Öksüz kaldım. Eksik kaldım. Ama zamanla yaram kabuk bağladı. Seninki de öyle olacaktır. Böyle olmak zorunda.
0: Unutma ki sen bir hansın. Sana umut bağlayan koca bir budun var. Diri olmak, güçlük almak zorundasın. O iç soylular, onlardan intikam almadıkça acım dinmez. Onları acımdan sildiğim vakit öfkem diner. Öç almış olurum. Yüreğim de hafifler. Öfkem de diner. Öcün, öcümdür hanım.
1: Öcün, öcümdür teyze. Saltuğun kanı yerde kalmayacak. İt barakları yeryüzünden sileceğiz. Tıpkı Oğuz Kağan gibi. Hiç merak etmeyesin.
0: Gök Tengri bilir ya. Onlar yer üstünden silmek için her şeyi yaparım. Ama şimdi Alpago Han'ı ve Teginlerimizi çepil belasından kurtarmak için oyun kurmak gerek.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
2: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
3: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
4: Hayır, onun üstü bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
5: Ama gelen giden yok işte.
6: Bu da tamam.
7: Kolay gelsin.
8: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
9: Aslında biz onlara gidiyoruz.
10: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: mi ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
1: Biz gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atacağım artık ya. Bunu kaçırmayacaksın artık.
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100

0: biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim, gönderdim.

0: Kazandın yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu hani bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
3: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Ağmara'da.
4: Şimdiden yarısı gitti. Yavaş yavaş çöktüğünü görürüm. İt baraklardan haber var Yüce Obar. Sayına geliyor, karşılama için çıkalım mı?
5: Hayır. Onu burada, kendi tahtımda karşılayacağım. Obar kimsenin ayağına gitmez. Hadi.
6: Kimse söylediklerimin dışına çıkmasın. Hanımızın ve Tekinlerin hayatı Sayın Ana söyleyeceklerine bağlıdır. Merak etme Akkus.
7: Ya Sayın'a gelmezse? O vakit ne yaparsın?
8: Gelecek. Sadece Sayın'a değil, bütün itibarak kadınları da gelecek. Tek tek.

İşaretimi bekleyin. Ne pahasına olursa olsun, Sayın Ay'ı elimizden kaçırmak yok.

fou.

Masum insanların canını almam Sayın Ağa. Saklanma Sayın Ağa.

kalkmadığın sürece canını yakmam. Sayın ağa!

Sana çıkar burada gör.

öldürmeye kalkmazsan sana kılıç düşürmem demiştim. Bileğine o kadar çok mu güvenirsin? Biliriz. Prensesler kılıç kullanmayı pek bilmez. Yolun sonu mudur?

0: gidersin? Babam yanına giderim. Yarısını yersin ya, av götürürüm.
1: En büyük öldürürken hanımızın sağlığı için endişe etmek sana mı düşer? Ben götürürüm.

0: Bilirim kızgınsın bana. Haklısın da.
1: Kızgın olacak kadar iyi değilim. Canım çok yanar güzeli. Ama bu çeperi illetinden değil. Yüreğime koydun ateş. Canım öyle bir yakar ki. Bedenimdeki acıyı duymam bile.
0: Bilirim Kaya. Canın yanar, bilirim. Ben de iyi değilim. İnsan en büyük kötülüğü en sevdiğine yaparmış. İmdilik tek dileğim iyileşmendir. İyileştikten sonra sana bir iyilik yapacağım. Her gün gözüme bakmaktan kurtaracağım seni.
1: Sen ne dersin güzeli?
0: Şşş, hareket etme.

0: Onca baharlık evde içtiğimiz için kırma beni. İyileşmene bak Kaya. İyileşmene bak.
1: Senin gideceğini bilirken ben nasıl iyi olurum Yüzel'e? Nasıl?
0: Olursun Kaya. Yalan söylemeyen biriyle daha iyi olursun.
1: Gülsel'e?
0: Hatta sana oğul verebilecek biriyle.

0: Yüce Ubar, Barakah'ın torunu sayına geldi. Geldi ama pek mutlu gözükmez.
1: Bir an önce al içeri. Obar'ı görsün de mutlu olsun.

0: Saina. Bu durumumuzun atası Barak Han'ın torunu, İt Barakların son prensesi. Kaç bahar bu anı bekledim. Kavuştuk işte. İt Baraklar gelecekte bu anı, bu kavuşmayı kutlu bir gün olarak anacaklar.
1: Yanılıyorsun Obar. İt Baraklar Barak Han'ın tacını çaldırdığın için seni hep kötülükle anacak. Senin anılacağın tek şey bu olacak.

0: Neyse Sayın'a, ben olmasaydım ata toprağımız Batı Gök Hanlığı'nda hala Türklerin tuğu dalgalanacaktı. Ve sen de hala gizlenerek yaşıyor olacaktın. Ben it barakları yeniden var edecek yüce obarım. Prensesin seyisi değilim.
1: İt barakları tekrar bu topraklara toplayacak tek şey atamın tacıdır. O olmadan nasıl budununuzu bir araya getirip var edeceksiniz?
0: Barak Ağa'nın tacını da intikamını da almama çok az kaldı. Neler duydun bilmem ama duyduklarına değil göreceklerine inan.
1: Duyduklarım senin atan Barak Han'ın tahtındayken hep yenilgi aldı.
0: Bundan yana kaygın olmasın. Kendi gözlerinle göreceksin.
1: Budunumuz asırlardır bekledi. Daha fazla bekleyecek vakti yok. Bilirsin. İt baraklar benden haber bekler. Yaşayan son prensesi olarak benim bir emrimle harekete geçerler.
0: Bilirim.
1: Sen in ve tacı bulmaya bak. Obar. Elini çabuk tut. Yoksa it baraklar senin etrafında toplanmak için değil, sana hesap sormak için buraya gelecektir.

0: ses de olsa Yüce Obar'ı nasıl tehdit eder?
1: Tacı bulmadığımız sürece böyle konuşacaktır. Ona güvenir. İt barakların onu dinleyeceğinden emin. Ancak taç gelince onun da dizginleri elime geçecek. Atasının adını kullanıp beni tehdit eder. Obar'ın kim olduğunu sen de göreceksin Sayın'a. Alpagan'dan hala haber yok mudur?
0: Yok Yüce Obar.
1: Senin için canın mı değersizdir yoksa taç mı değerlidir? Alpago, tez zamanda göreceğiz.

0: Sayın Hanım dediğine göre alnımızı kurtaracak ağaç Batı Gökkanlığındadır.
1: O albıza nereden güveniyoruz? Ne yalan söylüyorsa?
0: Haber önlemini almış, ağacın yanına en iyi it baraklarını yerleştirmiştir. Emin olmadan hareket etmeyeceğiz. İçerideki çeşitimiz haber verecek.
2: İt baraklarının içinde çeşitimiz mi var?
0: Sayın Hanım'ın yerine çeşitimizi koyduk. Yanındakiler de it baraklığına girmiş gökbenler.
3: Bu nasıl olur, Sayın'ı tanımıyorlar mı?
0: Dediklerine göre Sayın Hanım'ın yüzünü gören olmamış. Sayın olduğunun kanıtı olarak da sadece Barak Han'ın soyundan gelenlerin kapağını açabileceği bir yüzüğü vardır. Sayın adan öğrenemediğimizi oraya koyduğumuz çeşitimizden öğrendik. Dediğine göre reçine olan ağaca ulaşmanın tek yolu Karayan kapısından girmektir.
4: Kolay olmayacak. Çok da tehlikelidir. Ama han babamla kandaşlarım durumdayken denememiz gerek.
0: Elbet. Ama o ağacı çok iyi koruyorlardır. Akılcı davranmalı, onları şaşırtmalıyız.
1: Nasıl yapacağız?
0: Onlar bizim tüm gücümüzle Karayan'dan saldıracağımızı düşünür.
4: Bu sebeple iki kola ayrılacağız. Bir koldan Karayan'a, ağaçtaki reçineyi almak için giderken diğer koldakiler de Kızılyan'a baskın verecek.
0: İki yönden saldıracağız. Ama Batuga, sen yaban ve diğer gökbenlerle birlikte Kızılyan'dan girersin. Ben de Çolpanan, Sırma ve diğer kızlarla birlikte Karayan'dan girerim.
4: Niye hatunlarla er kişiler ayrılır?
0: Böylesi daha kolay olur. Esma'nın dediğine göre Obar her yandaki it barak kadınlarını Batıgöy'e toplarmış. Eğer onların kılığına girersek savaşmadan kolayca gireriz içeri.
1: Ben it barak kanı akıtmadan oradan çıkmam. Bak kız.
0: Onların soyunu zaten kazıyacağız Çolpan'a. Ama önceliğimiz Alpagohan ve Teginlerin canını kurtarmak için oraya çineyi almaktır.
2: Vuruşmaya ayrı ayrı gitmek içime sinmez benim.
4: Benim de çok tehlikelidir. Hem o itlerin inine tek başına girmenizi istemem.
0: Bizi tehdit ettikleri şey daha tehlikelidir Batuka.
2: Yine de sayıca sizden çok fazla olacaklar. Bizden de. Alpagohan'ın dediklerini yok mu sayacağız? Reçineyi alamazsak ya senin canına zarar gelirse hanlık soyu yok olur.
0: Yaman doğru der. Sen bu oyuna dahil olmamalısın. Canın yalnız sana ait değildir artık. Tahtın varisi, soyunun umududur.
4: Bana nasıl geri dur dersin Hakkız? Han babam, kandaşlarım bu vaziyetteyken durup nasıl bekleyeyim? Hem bilmez misiniz? Alpagu Han'ın kurduğu oyun bize kolaylık sağlayacaktır.
3: Neymiş o oyun?
0: Obar yanında bir sürü it barakla Batı Gök'ten ayrılacak.
1: Nasıl olur? Obar iti, Batı Gök'ü de o reçineli ağacı da başıboş bırakmaz.
4: Tek bir şekilde. Taç.

0: Şaşırdığımız obarı sıkıştıracak. Biri de kulağına tacın yerine fısıldayacak. Obar peşine yüzlerce itibara takıp Batıgöy'ü savunmasız bırakıp tacın peşine düşecektir.
1: Peki kim fısıldayacak tacın yerine?
0: Rusfara gelçisi.
2: Evet Yüce Obar. Rus kinezi prensesi en yakın vakitte evdeşiniz olarak gönderecek. Çok yakında Türklere karşı büyük bir zafer kazanacağınıza inancı sonsuz. Hatta prensesle evliliğinizin düğün armağanını da önden vermek ister.
3: Neymiş o armağan?
2: Barak Han'ın tacı.
3: Barak Han'ın tacı mı?
2: Çaşıtlarımızdan aldığımız bilgilere göre Alpagu Han tacınızı Esrigün adında bir kama götürmüş. Kam bu gece yarısı tacınızı sırlara karıştıracakmış. Eğer bir an önce yola çıkıp kama ulaşırsanız Barak Han'ınızın tacı sizin olur.
3: Kinez, İmni hısmım olmayı hak etti. Çekilebilirsin.

0: 500 itbarak hazırla. Tacı almaya gideceğiz. Yüce Obar, eğer 300 itbarak yanımıza alırsak Batı Gök güçsüz kalır. Taç benim olduğunda yalnız Batı Gök değil, Göksaray da benim olacak. Tez dediğimi yap. 300 itbarak hazırla. Dur! 300 değil, 400 itbarak hazırla. Olası pusu durumuna göre dört ayrı koldan ilerleyeceğiz. Haydi!
1: 300 değil 400. 300 değil 400.
2: Bu sunaktan nice adaklar Adanlı. Ama sizin doğumunuzda Adana adaklar en görkemli, en çok olanıydı. Deveden buğra, koyundan koç, attan aygır olanların ardı arkası kesilmedi. İstedim ki adaklardan akan kan ağaçlara doğru yürüyüp sizin yaşamınıza yaşam katsın. İstedim ki budunun gözünde sizi kutlu teginler kılsın.
3: Var olasın.
4: Var olasın ammam.

0: Son yaptığın. Ne Tolu'ya ne de Türklüğe sığardı. Artık seni ben değil, Göktengri cezalandıracak. Yaptıklarınızda kimi zaman beni utandırdınız, kimi zaman yaraladınız. Ama çoğu zaman da beni gururlandırdınız, bana kıvanç verdiniz. Şimdi büyük bir oyuna hazırlanırız. Bu oyunun sonunda yaşamımızı kaybedebiliriz. Ama Budun elbet sonuna kadar yaşayacaktır. İlhan'ın ve Tekin'in de istediği budur. Onur, Gökmenlerle konuştun mu? Her şey hazır mı?
1: Her şey hazırdır ambalam. Meraklanmıyorsun.
0: İyi.
2: Alpaguan, kamlar toplandı. İçeride sizi bekleriz.
0: Elbet. Ulu kan var Çuray. Haydi Tekinlerim.

0: işaret verdiğinde önümüze geçmeye, bizi kapamaya çalışın.
1: Buyurun Drakkas.
0: Hepiniz gözünüzü dört açın. Oradan Resine'yi almadan ve İt Barakkan'ına doymadan...

Yapraklara değdirdiğin nefesin gelsin, güç versin. Alpaguhan ve tekinde.

Kafamdaki zehir akıtılsa, karanlık çökmeden Han Solo ayaklansa. Türklerin ruhu eskisinden daha hür, bedenleri dinç olsun. Gök saraya, karanlık getirene.

0: sen ve gökmenlerin şu sağ taraftaki çalıların arkasına gizleneceksiniz. İşaretimle ok yağmuruna başlayacaksınız. Sen ve gökmenleriniz de şu sol yandaki çalıların arkasına gizleneceksiniz. Öyle bir ok yağdıracaksınız ki başlarını kaldıramayacaklar. Yılanla bense tam bu noktada olacağız. Ama oktan başlarını kaldırıp üstümüze gelemeyecekler.
1: Onlar da destek olması için başka itbaraklar çağıracaklar. Ve ak kızların karayandaki işi kolaylanacak.
0: Doğru bildin. Haydi.

0: İçeride kimse yok, gücü o var.
1: Varak elçisinin dediği vakitten önce geldik. Bir oyun yoksa taç tez vakitte elimde olacak.
2: Her yana baktık Yüce Oba. Ne taçtan ne de Esri Gündenin kamdan hiçbir iz yok.
1: Bir de ben bakayım Yüce Oba.

0: Kobor'un eline geçti. Biz görevimizi yaptık. Şimdi saraya haber edelim. Haydi.
1: Al Pogo Hanım. Göğü dinledim. Toprağı dinledim. Suyu dinledim. Duydum ki beklenen düşman beklenmeyen vakitte gelecek. O yüzden buyruğunuzu gece çökmeden yerine getirdim. Buyurduğunuz gibi tacı 40 parçaya böldüm. Kırk parçasını 40 farklı yere gömdüm.

0: İkinciyi kendi kurganımı yaptım. Görevi bitirir bitirmez Gök Tengri'nin yanına varacağım. Gök Tengri'nin yanına vardığımda Acun'da bu sırrı bilen bir tek kişi kalmayacak. Bunu yapmaya hiç kimse cesaret etmiş olamaz. Her yeri dikkatli arın. Barak Han'ın tacının zerresi dahi buradaysa bulup bana getirin. Haydi!
1: Salın!
0: Haydi! Haydi! Haydi! Haydi! Bacım! Haydi! Haydi!

Fatih'in söylediği doğrudur. Bu taşlar, bu tozlar

su, dolaşırsın tüm acına. Orhun'dan bize can getir.

susuzlukları yitir. Yanmasın budunun canı. Ölmesin göklerin hanı. İki tekini de sağalt. Olsunlar Türk'ün hakanı.

0: Siz nereden gelirsiniz?
1: Karaçayır'ın ardından.
0: Dağaradan yaya mı geldiniz?
1: Yol yakınında Türkler saldırdı. Arabacılarla hatunların çoğu öldü. Zor kurtardık canımızı.
2: Oyalanmayın. Hepsini karşı çadırlarına sokun.
3: Almayacak mısınız bizi içeri?
0: Geçin. Acele edin biraz. Haydi. Yerden kaldırmayın bakışlarınızı.
2: Hatun, sen dur hele.

0: kız ısırmamdadır İtegin'im. Onlar için sağ kalman gerek. Haydi aslanım, haydi!
1: Canını öyle bir alacağım ki yalvaracaksın bana.
2: Düşün de görürsün.
3: Haydi kızlar!

binlerce bahar önce Türkler Barak Han'ın kellesini toprağa düşürdüler. O vakit öç alamadık. Güçsüzdük. Şimdi ise Barak Han'dan bize kalan tacı yok ettiler. Kutsal geçmişimizden kalan son parçayı da elimizden aldılar. Bunun hesabı sorulmayacak mı? Bu öç hepimizin öcüdür. Bu kavga hepimizin kavgasıdır. O tacı yok edenlerden bir tek kişi sağ kaldıkça bize durmak yok. Şimdi atlarınızı atlayın. Diğer ilk barakların yanına gidip bu haberi onlara da iletin. Hiçbiri ama hiçbiri Batı Göz Hanlığı'na dönmeyecek. Sonsuz yazgının eşliğiyle tüm Türkleri avcundan silip

intikam için hepinizin kanını akıtacağım. Hepinizin. İçin. Come on.

0: Sakın gözlerinizi kapatmayın. Eğer kapatırsanız bir daha uyanamazsınız.
1: Sakın, sakın Telinlerim, gözlerinizi kapatmayın. Sakın uyumayın. Dayanacaksınız. Kendiniz için değil, evdeşleriniz için değil, doğacak teginleriniz için değil, halkınız için, budununuz için dayanacaksınız. Oğul, dayan. Bilirim, Batuva ile Akkız ağaçtaki reçineyi getirecekler. Ama ola ki gözünüzü kapatırsanız, son nefesinizi esenlikle verin. Esenlikle verin. Varlığımız, budunumuza feda olsun.

0: birisi orada. Ashrakam'ın dediği ağaç. Bu itbaraklar çok fazladır.
1: Ah!

Namustan uzak dur. Tekinleri bizden uzak tut. Esenlik ver budunlarımıza. Ülgen Han'ın 7 oğlu, 9 kızı yoldaş olsun ruhunuza.

Cebir zehrinin etkileri teker teker ortaya çıkmaya başlamaktadır. Timur Tekin, usunu yitirir.

Nereden kaçtığımıza. O bozkırlardan hiç dönmeseydik keşke. Sonsuzluğa gitseydik beraber.

Sakın. Sakın gözlerini kapatma Alpaguhan. Sen uyuyamazsın. Sen uyursan budum başsız kalır.

0: sefer elimden kurtulamayacaksınız. Hepsinin canını istiyorum. İşittiniz mi? En çok da Akkız'la Batuga'nın.
1: Sen bu Acun'a yenilmeye gelmişsin. O var. Gel. Gel ki bozgunlar azıksız kalmasın.
0: Tanrı çora, beni sevdanıza, devletinize, budununuza bozgun yaşatmak için görevlendirdi. Bunun için buradayım.
2: Eğer o Tanrı dediğin çoranın yanına varabilirsen, o zaman kurarsın düşünü.
0: Çalar!

0: Beyaz Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 20. Kocaeli 28, Sakarya 27, Bursa 31, Balıkesir 30. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 12. Konya 28, Kayseri 26, Nevşehir 25, Sivas 27. İzmir az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 20. Denizli 33, Aydın 37, Muğla 34, Manisa 32. Antalya az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 24. Mersin 31, Adana ve Kahramanmaraş 33, Hatay 29. Trabzon parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 20. Bolu 25, Karabük 29, Rize 26, Samsun 27. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 10. Malatya ve Erzincan 30, Van 28, Ardahan 26. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 20. Mardin ve Siirt 38, Şanlıurfa ve Diyarbakır 39 derece.
0: Duratiles Seramik hava durumunu sundu.
2: Ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
3: Biz gecenin ucuna halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
4: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
3: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
5: Atacağım artık ya. Bunu kaçırır mı canım?
3: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
6: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
7: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
8: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
9: Finansal özgürlük budur işte.
10: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
11: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
12: Komşu Necla abla dedi ki bana, altın şimdi fondan moda. Fon alayım. Yatırım işleri gelmez şakaya. Boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işin uzmanına bırak kolayca.
13: Tüm yatırımlara yatırım imkanı İş Portföy'de. Uzmanlığıyla fark yaratan İş Portföy'ün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.
14: Yatırım

Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.

0: Genç'iz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
3: Gözlemcim net, sigortam net.
4: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
5: Bu işte biraz da bir dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
6: Evet, paralar erkeklere de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
7: Çok uygun olmayacağını düşünüldü açıkçası köy hayatında.
6: Kadınlar da olmalı tarımda.
5: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
7: Tarlaya girmeye başladık.
5: Traktör sürmeme.
8: Biz de ekiyoruz bezelye. Niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
4: Kadın girdi mi daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde

0: geldi, fondan moda.
1: Fon alayım.
0: Yatırım işleri gelmez şakaya. Boğalar, ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak, kolayca.
2: Tüm yatırımlara yatırım imkanı İş Portföy'de. Uzmanlığıyla fark yaratan İş Portföy'ün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda. Yatırım

Sultanahmet Meydanı, adını içinde bulunan ve Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camii'nden alıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerce en gözde ve popüler semtlerden birisi olan Sultanahmet, tarihi dokusu, mimarisi, kültür ve sanat etkinlikleri, alışveriş ve eğlence merkezleri ve canlı sokaklarıyla İstanbul'un en çok turist çeken yerlerinden birisi.

0: kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
1: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
0: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
2: Para bedavadır.
3: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
4: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
0: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
5: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
6: Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği TÖDER başarının anahtarını sunar.
7: Genel izleyici için uygundur.

Ahbap ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Başarının anahtarıyla karşınızdayız. Sayın seyirciler, bu hafta çocuklarda başarı baskısı ve öğrencilerde hata yapma korkusunu konuşacağız değerli konuklarımla. Birlikte Doktor Gülsen Figen, fidan ve klinik psikolog Timuçin Sesli.

0: Figen Hocam, Timuçin Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederiz. İyi yayınlar olsun.
0: Teşekkür ediyoruz. Timuçin Hocam sizinle başlayalım. Şimdi çocuklarının, her aile tabii çocuklarının başarılı olmasını istiyor. İyi bir eğitim almasını istiyorlar. Çocuklarının başarılı olmasını isteyen ebeveynler onları baskılamadan çocuklarına nasıl davranmalı?
1: Öncelikle burada bakmamız gereken yer bence şu olacaktır diye düşünüyorum. Çocukların yüksek notlara sahip olan kişiler mi olmalarını isterler, yoksa yaşamda karşılarına çıkan zorluklarla baş etmeye hazırlıklı olan çocuklar mı yetiştirmek isterler? Bence ilk bakmamız gereken yerin burası olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer yaşamda karşılaşacak sorunlarla baş etmeye odaklanan bireyler yetiştirmek istiyorlarsa, o halde çocuklarını başarıya hazırlamaktan daha çok başarısız olacakları anlara hazırlamalarının gerektiğini düşünüyorum. Çünkü başarıya herkes çok rahat bir şekilde göğüsleyebilir. Herkes çok rahat bir şekilde başarının getirdiği duyguyu yaşayabilir. Ancak asıl mesele başarısız oldukları o ana hazırlanabilmeleri. Çünkü başarısız olduğunda eğer çocuk ayağa kalkabiliyorsa, yeniden yaşamına devam edebiliyorsa, oradaki o duyguyla baş edebiliyorsa, işte orada asıl mesele sürdürülebilirlik olmaya başlıyor. Evet. Çünkü yaşam bize sadece başarıyı getirmiyor. Başarısızlıkla birlikte bir olmayı, yaşamda yeniden devam edebilmeyi, yeniden başlayabilmeyi de bize sunuyor. Ondan kaynaklı sadece başarılı olduğumuz yerler değil, başarısız olacağı anlara da çocukları hazırladığımızda asıl çocuk için daha yaşamla bağ kurabileceği ve yaşam doyumuna ulaşması için ona katkı sağlayacağımız bir hayat onlara vermiş oluyoruz.
0: Evet. Zaten müspet durumlar için yönetim kavramını çok kullanmayız. Hep böyle olumsuz durumlarda olur bu. Evet. O yüzden zaten kriz yönetimi diyoruz. Evet. Hocam siz neler söylersiniz?
2: Hocamın dediğine ek olarak aslında okulda hani biz başarıyı acaba nasıl tanımlıyoruz? Evet. Acaba öğrencinin aldığı 100 puan mı öğrenci için bizim için başarı? Yoksa okuldaki herhangi bir zorluk karşısında veya hayatta dimdik

0: farkı hissedebilmesi ve en önemlisi tabii ki duygusal dayanıklılığı nedir bu öğrencinin? Bu duygusal herhangi bir yıkım karşısında, bir başarısızlık karşısında nasıl bir duygusal dayanıklılık gösteriyor? Öğrenmeyi nasıl planlıyor? Ve kendi hayatının direksiyonunda olabiliyor mu? İşte biz eğer bunları öğrencimizde sağlarsak başarı yolculuğunda istediği hedefe ulaşmış olmasıyla alakalı yol aldığını düşünebiliriz.
1: Şimdi aslında başarı bir yarış değil dediniz. Ancak evet. Sisteme baktığımız zaman arkadaşından daha iyi olan başarılı sayılıyor. Evet. Yani daha önceki bölümlerimizde bu programda çok konuştuk bunu. Sınıfta 60 alan bir öğrenci en yüksek not eğer 60'sa başarılı sayılıyor. En düşük not 60'sa başarısız sayılıyor. Not aynı, sonuç ayrı. Sonuç aynı ancak şartlara göre başarılı olması veya başarısız olması değişebiliyor. Arkadaşlarına göre aslında değişebiliyor. Evet. Yani üniversite sınavları da bu şekilde. Yani puanla üniversiteler öğrenci almıyor. Sıralamayla alıyorlar. Sıralamada diğerinden daha iyi olduğunuz zaman size başarılı sayıyor aslında. Evet. Yani biz şunu söylüyoruz hep. Başarı yarış değil diyoruz ama sistem o şekilde uygulamıyor. Yani burada çocukların kafasında bir karışıklık oluyor aslında. Öyle değil mi?
2: Ya aslında burada başarıyı neye göre tanımladığımıza bakmamız da gerekiyor. Evet. Başarı dediğimiz şeyi eğer belirli yüzdelikteki bölümlere yerleşmek olarak tanımlarsak evet kendimizi başarısız olarak tanımlayabiliriz. Ama başarı dediğimiz şeyi eğer bugündeki karşılaştığın zorluklarla baş etmekse ve bugün senin gelecekte hayalini kurduğun ya da arzu ettiğin şeylere yaklaşman için verdiğin mücadele olarak tanımlarsan o zaman başarının tanımı değişmeye başlar ve hissettiğin duygu da değişmeye başlar. Eğer başarıyı ben yüzdelik dilimler olarak bakarsak, spesifik olarak bugün alışa geldiğimiz modern dünyadaki başarı algısına kapılırsak eğer başarısız hissetme ihtimalimiz çok daha yüksek ve gerçekten burada başarı dediğimiz şey toplumun bize gösterdiği yere gitmek mi olmalı yoksa bireyin kendi hikayesindeki yerlere bakması mı olmalı? Evet. Çünkü topluma göre baktığımızda aslında başarı burada çok değişik bir noktaya da gelmeye başlıyor.
0: Burada bir söz almak istiyorum. Eğitim öğretimi öğrencilerimiz 3 yaş itibariyle başlıyor. Evet. 3 yaşa geldiğinde ilk okula başladığı ana sınıfına girdiğinde aslında onun için başarı ebeveynsiz ilk gün o okulda yalnız kalmaktır. Evet. Yani başarının tanımı yaşına bulunduğu kademeye göre değişiyor. Veya ilkokul 1. sınıfa başladığında ilk adını yazdığı veya okuma yazmayı ilk öğrendiğinde onun bir başarısıdır. Evet, sınav kaygısı diyoruz ama yeni maaş modelinde ilk öğretimde tamamen sınav kaldırıldı. Çocuğu gelişimsel olarak değerlendiriyoruz. Bu anlamda tabii ki ilkokul kademesi üzerindeki bu sınav kaygısı ve sınav üzerindeki baskı bir şekilde kalkmış oluyor. Evet. Fakat 5. sınıftan itibaren başlayan tekrar tabii notlarla öğrenciyi akademik olarak değerlendirme. Yalnız burada şu çok önemli. Hani biz evet öğrenciyi değerlendiriyoruz ama notlarla sadece akademik değerlendirme yapıyoruz. Aynı zamanda bir sosyal gelişimi var çocuğun. Aynı zamanda bir de psikolojik gelişimi var. Evet LGS 14 yaşına gelen 13 yaşındaki bir öğrenci için çok ciddi bir belirleyici. Evet. Türkiye çapında %10'luk öğrenciyi seçiyor. O öğrencilerin içine girebilme baskısı, velinin özellikle o öğrencilerin içinde çocuğunun olabilmesiyle alakalı öğrenci üzerinde kurduğu baskı çocuğun dayanıklılığıyla yani bu altta özellikle ilkokul kademesinden gelirken ki duygusal gelişimini, sosyal gelişimini iyi beslerseniz zaten orada o baskı ve kaygıyı hissetmiyorsunuz. Çünkü artık o kendi öğrenmesini planlamıştır ve onu bir şekilde yönetmeyi biliyordur diye düşünüyorum.
1: Evet, ya başarı çok aslında kapsamlı bir kavram. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi akademik bir kavramın içerisine, akademik başarı içerisine sıkıştırmamak gerekiyor. Evet. Acaba bazı anne babalar bu şekilde mi empoze ediyor? Başarılı olmak durumunu. Çünkü 10 yaşındaki çocuklara sorsak yüzde kaçı acaba başarı kavramını akademik başarının dışında tanımlayacak?
0: Yüzde herhalde sayı vermek istemiyorum. Çoğunluğu dediğiniz gibi sayılarla tanımlamaya çalışıyor. Ama bir sistem değişikliğine gidiyoruz. Artık sayılarla öğrencileri değerlendirmenin dışında özellikle dediğim gibi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrenci bütün

0: bilimsel olarak değerlendirmek evet. çok önemli. Sadece sayılarla, bir akademik bir beceriyle, matematikle, kimyayla değil. Ben burada özellikle kendi deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. 34 yıllık eğitimciyim. Lise hayatındaki öğrencilerimde 3 farklı öğrenci ve 3 öğrencinin daha sonra kesişmelerini örnek vermek istiyorum. Birinci öğrencim evet kendi başarısını planlamış, hedefi belli olan, mühendis olmak isteyen bir öğrencimdi ve bunu 9. sınıfta koydu ve sayılı üniversitelerden ODTÜ mühendisliği kazandı. Çok iyi bir yerde de göreve başladı. İkinci hikaye, annesiyle günlerce konuştum. Hocam, acaba liseyi bitirebilecek miyiz bu çocukla, ne yapacağız? O derse girmekte, okula gelmekte hani kaygı, başarı kaygısı yaşıyor. Halbuki anne baba baskısı da yok.
1: Evet.
0: Ve biz bu öğrenciyi okulun içinde kurduğumuz farklı bir atölyede, özellikle okul dışı öğrenme dediğimiz, ders dışı öğrenme dediğimiz atölye çalışmalarında bir havacılık eğitimini aldım. Bu da şu anda Türkiye'deki sayılı drone pilotlarından evet. ve dereceli. Başka bir öğrencim ise bir gün benim odama geldi ki eğitim süresinde, özellikle okul müdürlüğü süresinde daima kapım açıktır. Her öğrenci istediği an bana ulaşabilir ve her fikrini rahat bir şekilde iletebilir ki, çünkü çok kıymetli onların söyledikleri. Hakikaten mucizeler yaratabiliyorsunuz. Bir fikrim var dedi, bunu bana söylediğinde ne yapalım, bir stüdyo kuralım öğretmenim dedi. Biz onun, o 9. sınıftaki öğrencimin şeyiyle bir stüdyo kurduk. Stüdyoyu kendi ekiplerini kurdu öğrenciler. Kendi çekimlerini yaptılar derken, hem Türkiye'de hem uluslararası birçok platformda yolladığımız kısa film çalışmalarıyla çok güzel dereceler aldım. Bu öğrencim ise Türkiye'deki ilk 3D stüdyoların kurulumunun başındaydı. Ve bir gün bunlar bir yerde bir filmin çekimi ve bir, bu dediğim, bir otelde, otelin inşaat mühendisi benim öğrencim, filmi çeken stüdyodaki öğrencim ve diğer öğrencim ise drone çekimleri bir araya geliyorlar. Yani bu aslında şöyle baktığınızda 3 farklı alanda ve biz akademik olarak diğer ikisini, evet, fizik, kimya dediğimiz özellikle fen ve matematik ağırlıklı maalesef şu andaki sistemimiz öncelikli seçmelerde desteklemeyip diğer kendi öz içindeki kendine ait yolu çizerek evet. yaptığı başarıda bir araya getirebiliyorsunuz. Yani okul bunlar için var. Hı hı. Yani her öğrenci aslında bir mucize.
1: Evet.
0: Bizim görevimiz o mucizeyi çıkartmak.
1: Peki. Şimdi bu günümüzde aslında baktığımız zaman en büyük başarı alanlarından bir tanesi de sosyal olabilmek. Öyle değil midir hocam? Elon Musk geçtiğimiz gün şöyle bir açıklama yaptı. Üniversiteler artık sosyalleşme yerleri dedi. Çünkü bilgiye ulaşmak esas olan şey değil artık. Doğru bilgiye ulaşmak esas olan durum. Yani bu eğitim sistemi içerisinde de aslında bu şekilde gerçekleşiyor bu durum. Öyle değil mi?
2: Evet. Elon Musk söyledi dediniz ama
1: evet.
2: biraz geriden gelmiş. Aslında eğitimin gizli hedeflerinden birisi sosyalleşme.
1: Evet.
2: Sosyal toplumun yapılanmasını sağlamak ve sağlıklı eşler seçebilmektir. Gizli hedefler içerisinde yer alan.
0: Tamam.
2: Eğitim ortamı bireyin hem sadece akademik olarak gelişmesi değil, aynı zamanda sosyal olarak becerilerin geliştirmesi için de bir alan sağlayan bir yer. Birçok öğrenci sosyal olarak çok güçlü, çok başarılı. Ama eğer biz ölçüt olarak, başarının ölçütü olarak sosyalleşmeyi bu hesaplamanın içerisine dahil etmediğimizde ya da sosyal olarak sosyal beceri gerektiren alanları bu alanı almadığımızda biz ne yazık ki sadece yazılı olan bir takım eğitim alanlarını başarı olarak kabul ederken, bu alanları başarı olarak kabul etmediğimizde bireyler için daha çok başarısızlığı yaşadıkları bir yer haline gelmeye de başlıyor.
1: Peki, şimdi az önce Figen hocam kaygıdan bahsetti. Onunla ilgili bir soru soracağım size. Bir çocuğun çalışkan olmasıyla, başarılı olmasıyla kaygılı olması arasında nasıl bir ilişki kurmak gerekir?
2: Evet. Birçok öğrenciyi gördüğümüzde, derslerine çok çalışan öğrencilere baktığımızda, evet. çocuklara baktığımızda çalışkan olarak tanımlanabiliyor herkes için. Ama ben o çocuklara baktığımda çalışkan mı ya da kaygılı mı sorusunu iyi ayırt etmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çalışkan diye tanımlayacağımız çocuklarda aslında şu özellikleri görmemiz

0: olması gerektiğini düşünüyorum. Çocuğun kendi hayalleri üzerinde gidebilmesi, heyecan duyabilmesi, öğrendiklerinin yaşamına uyum sağlayabileceği bilgilere hevesle ilerleyebildiği noktalara bakması ve onun üzerinde çocuğun çalışıyor olmasını çalışkanlık olarak tanımlayabiliriz. Ve çalışkan olurken aslında başarısız olduğunda çocuk ondan bir ders çıkarabileceğini ve bu böyle miymiş diyerek yaşamına yeni bir bilgiyi katarken bundan yetersizlik duygusunu derin bir şekilde hissetmediği, kişiliğiyle bunu özdeşleştirmediği bir çerçeve görmeye başlarız. Ama kaygılı olarak çalışkan olan çocuklarda ise şöyle bir farklılık oluşmaya başlar. Çocuk dersi kimliğinin ve kişiliğinin bir yetersizliğinin telafisi olarak çalışmaya başlar. Ve başarısızlık yaşama ihtimali aslında çocuğun yaşamda reddedilme ihtimaliyle karşılaşma alanı sağlar. Ve bu ne kadar büyük bir kaygı, ne kadar büyük korkunç, korku veren bir alan. Evet. Ondan kaynaklı o çocuklara baktığımızda başarısız kalma ihtimalleri onlar için çok dayanılmaz bir acıyı da getirir. Onlarda yüksek bir kaygı vardır, başarısız olma ihtimali. Onlar için başarısızlık aslında sadece birkaç puanın düşük olması bile yeterli olur. O çocuklar çalışırken sadece kaçınmak için çalışırlar. Neyden kaçınmak için? Başarısızlıktan kaçınmak için çalışırlar. Ama çalışkan çocuk olarak tanımlayacağımız kişiler, aslında hedefimiz olan hedef kitle olarak baktığımız çocuklarda ise öğrenmek için, ilgi alanlarını beslemek için çalıştıklarını görürüz ve çalışkan çocukla kaygılı çocuğu aslında bu şekilde ayırt edebiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, ama biraz da kaygının olması gerekiyor mu acaba? Yoksa hiç kaygının olması
0: gerekiyor. Tabii ki. Yani kaygı tabii ki olacak. Evet. Ama burada bahsettiğimiz şey biraz da patolojik ve kişiliğiyle tehdit algısı yaratan bir kaygıdan bahsediyoruz. Yoksa tabii ki burada bile şu an ben birkaç dakika sonra söyleyeceğim cümlenin bile kaygısını, endişesini içimde yaşıyorum. Evet. Ama şöyle bir yerden yaşamıyorum. Ben burada biraz sonra yanlış ve hatalı bir şey söylersem mahvolacağım. Mesleğim ve kimliğim yok olacak ya da sarsılacak endişesi yaşamıyorum.
1: Evet.
0: Bir hata yapabilirim. Hata yapmasam daha iyi olur gibi bir kaygı var içimde. Ama diğer dediğimiz kaygı kişiliğinin reddedilme ihtimaliyle karşılaşan ya da sevgiyi kaybedeceğini, aile sevgisini ya da kabulü, aile tarafından kabulü kaybedeceğine dair olan yoğun bir kaygıdan bahsediyoruz. Biraz daha patolojik bir nokta olarak buraya bakabiliriz.
2: Evet. Ben hemen buraya izninizle bir şey eklemek istiyorum. Demin söylediğim özellikle LGS sınavı, hani Türkiye'deki ilk çocukların karşılaştıkları ve bir büyük bir elemeninden geçtikten sonra orta öğretime başladıkları dönemde yapılan araştırmalarda %12 akademik tükenmişlik hissediliyor. Yani hani öğrenci ilkokul, ortaokuldan sonra sınav sonrasında ortaokula liseye geldiğinde akademik tükenmişlik her 100 öğrencinin 12'si akademik olarak tükenmiş geliyor. Yani bu neden? Çünkü o alttan gelen o sınav kaygısı, o başaramama ya da başaramadığından dolayı ailesi tarafından kabul görmeme olabileceği duygusu çocuklardaki bu akademik tükenmişlik hissini doğuruyor. Dolayısıyla ne oluyor liseye geldiğinde öğrenci? Okula gelmekte soğuyor. Derslere adapte olmakta zorlanıyor. Veya kendini içsel olarak motive etmekte zorlanıyor.
1: Farklı önemli sebepler saydınız hocam. Evet. Siz bir eğitimcisiniz. Sizin gözleminiz nedir? Yani temel olarak bir öğrenci başarısız olmaktan niçin korkar? Hep başarı ödüllendirildiği için mi mesela?
2: Aslında başarısızlık başarıyı getirir. Evet. Bir öğrenci ne kadar çok başarısızlık olursa, ne kadar çok hata yaparsa, başarısızlığın üzerine başarıyı aslında inşa edebiliriz. Matematik öğretmeniyim. Yıllarca derse girdim. Bir sorunun matematik dersinde bir soruyu çözemediğimizde başka yollar ararız. İkinci yol, üçüncü yol. O bir başarısızlık değildir. Yani beyin de böyle başarısız olduğunda aslında farklı bir şekilde çözüme ulaşmak veya başarıya ulaşmak için yeni bir yol aramaktır. Ben o yüzden başarısızlığın başarının bir temeli olduğunu düşünüyorum ve her zaman öğrencilerimin başarısız olması ve hata yapmasını her anlamda destekliyorum. Bu çok önemli bence. Hata yapsınlar. Hata yapsınlar ki hatanın üzerine yeniden ayağa kalksınlar. Yeniden yola çıkmaya hazır olsunlar. Yani bu da onların psikolojik dayanıklılığını destekler.
1: Hata yaparak doğruyu bulsunlar ve başarısız olmadan başarılı olamaz diyorsunuz.
2: Bence ben evet

0: Evet. Peki. Hocam hedefler konusunu konuşalım. Çocukların belirlediği, çocuklar hedef belirlerken yalnızca kendi iradeleriyle mi bunu gerçekleştirmeleri gerekiyor? Hep diyorlar ya, istediğiniz mesleği yapın. İstediğiniz mesleği ve istediğiniz işi yaparsanız o zaman mutlu olursunuz. Ama tabii bir taraftan da gerçekler var, şartlar var. Şartlarla hayaller arasında doğru dengeyi de kurmak gerekiyor. Bu konuda neler söylersiniz?
1: Ya burada çocukların aslında kendini tanımalarını beklemek de çok gerçekçi olmaz. Çok büyük de bir baskı. Özellikle anladığım kadarıyla burada meslek seçimi konuştuğumuza göre muhtemelen 17-18 yaşındaki çocukları konuşuyoruz. Evet. 17-18 yaşındaki bir çocuğun, yani düşünün 30 yaşlarında, 40 yaşlarında, 50 yaşlarında insanlar bile bugün hangi alanlarda ilgileri olduğunu, hangi alanlarda yetenekleri olduğunu farkında olmayabiliyorlar. Evet. 17-18 yaşındaki bir çocuğun zaten yaşamının getirdiği o yetişkinliğe geçiş aşaması ve olgunlaşma aşamasının getirdiği birçok sorumluluk varken, birçok zorluk varken, bir de bunun yanında bugün seçeceğin mesleği 30-40 yıl boyunca yapacaksın ve bundan geri dönüşün olmayacak gibi bir alan bıraktığımızda çok büyük bir kaygı doğuran bir şey. Burada belki psikolojide son zamanlarda yeniden güncellenen bir takım ilgi envanterleri var. Belki bunlardan destek alınabilir. Çocukların ilgi envanterlerinin kendilerini keşfetmeleri için. Ama ne olursa olsun ben şunu söyleyebilirim. Hayatta her zaman tek bir yol yok. Yani siz bugün bir alanla ilgili bir meslek seçebilirsiniz. Ama seçtiğiniz mesleği her zaman o şekilde yapmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Bugün baktığımızda, özellikle bu çağda baktığımızda bir mesleğe sahibiz ama birçok alanda da uzmanlaşmaya başlıyoruz. Birçok alanda da ilerlemeye başlıyoruz. Evet. Bugün ben psikoloji, sonra işte klinik psikoloji bitirdikten sonra bile yıllar içerisinde sosyal medya alanında ya da çekim alanında ilgilerimi odaklanmaya ve o alana yönlenmeye başladım. Evet. Ya da diyetisyen olan insanlar da başka alanlara yönlenmeye başladılar. Yani birçok bir meslek temel olarak alıyoruz ama ilgi alanlarımızla birlikte bu meslekleri çeşitlendirip farklı alanlarda uyarlayabileceğimiz imkanlara da sahibiz. Yani bir mesleği seçtiği için bir çocuğun üzerinde bunu 30 yıl boyunca yapacaksın baskısı değil. Aslında bunu seçtiysen bunu ilerleyen yıllarda revize edebilirsin, dönüştürebilirsin, başka bir alanda bunu kullanabilirsin. Ona da göstermemiz ve ona bu konuda hayatın tek bir seçim ve tek bir doğru üzerine kurulmadığı konusunda rahatlatmaya da ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
0: Aslında bu durum gelecek kaygısını artıran bir şey aslında, değil mi? Yani şunun için söylüyorum. Bir meslekle bir ömür geçirmek dönemi artık bitti. Niye? 5 sene önce yazılım geleceğin mesleği derken şimdi yazılım diye bir şey kalmadı. Niye? Çünkü neredeyse yapay zeka diye bir şey var. Yapay zekayı 5 sene önce yine vardı. Yapay zeka ancak bu kadar hayatımızın içerisinde değildi ve bu kadar çok aktif bir şekilde belki de kullanmıyorduk biz. Evet. Ancak 5 yıl içerisinde inanılmaz bir şekilde değişti. 20-30 sene öncesine baktığımız zaman bir çocuk ortaokulda ben gelecekte şu mesleği yapacağım dediğinde lisede de aradan 4-5 sene geçse de lisede de aynı şeyi söylüyordu. Evet. Ve üniversitede ona göre bir bölüm seçip o mesleği yapıyordu. Ancak şu an ancak şu an öyle değil çünkü çok kısa zamanda her şey değişebiliyor. Yani geleceğe dair öngörü çok daha zorlaştı eskiye göre. Kesinlikle. Bu da onların herhalde gelecek kaygısını artıran bir durum.
1: Belirsizlik. Ondan dolayı da işte bu belirsizlikle birlikte psikolojik esnekliği burada kazandırmamız da gerekiyor çocuklara. Yani yaşamın işte katılık dediğimiz şey de bu. Yani sen buraya girdiysen bunun sonucu, çıktısı da bu olacak konusundaki katılıktan daha çok esnek olabilmeyi çocuklara öğretmek. Hata yapabilmeyi öğretmek, az önce de Figen hocamın söylediği gibi. Hata yapabilmeyi de öğretmemiz lazım. Ve yaşamın getirdiği birçok sorunun, ilk sorunuzda da yanıtladığım gibi yaşamın getirdiği şeylere açık olabilmek, yaşamın getirdiği zorluklara açık olabilmek, esnek olabilmeyi burada tam da devreye sokmamız gerekiyor. Psikolojik esnekliği kazandırdığımızda aslında o katılığın içerisinde çocuklar değişen yaşam modellerine de daha rahat uyum sağlayabildiğini de görüyoruz.
0: Evet, yani başarı kavramını tanımlarken sınırları biraz esnek tutmak gerekiyor diyorsunuz. Aslında biraz da yeniliğe de sürekli açık olmaları gerekiyor. Dönüşüme sürekli açık olmaları gerekiyor. Öyle değil mi?
2: Doğrudur. Özellikle siz de söylediniz, yapay zekanın çok hızlı ilerlediği bir dönem. 2 ay önce kullandığımız programlar şu anda daha da farklılaştı. Ve sürekli kendi kendine öğrenerek, kendi aralarında konuşarak farklı bir çağa doğru gidiyor. Ve bu kadar hızlı bir çağdaki ilerlemede eğitim yavaş olan, yani öğrencinin eğitimi, öğrencideki gelişim aslında yavaş ilerleyen bir süreç. Dolayısıyla bu koşuşturmanın içinde yüzeysel değil, derinlemesine bir öğrencide değişim yaratmak için olabildiğince öğrencinin tüm potansiyellerini keşfedeceği yavaş ve onun hızında ilerleyen bir modelle yol almak lazım. Her öğrencinin hızı farklıdır ve her öğrenci kendi hızında ilerlediğinde ve kendi potansiyelini keşfettiğinde başarılı olur. Bu anlamda da okulların en önemli rolü, hani arkadan ite, ebeveynler çocukları arkadan itmeyi çok severler ama itmeden sakin sakin zamanı geldiğinde mutlaka o kendini keşfedecektir. Orada onun yanında yol alabilmektir. Yani bu dünyanın bu hızının içinde insan kalabilme özelliğiyle beraber öğrenciyi yetiştirmek ve öğrenciye bu hayatı hazırlamak çok önemli.
0: Evet. Hocam şimdi arkadan itmekten bahsetti, ebeveynlerden bahsetti evet. Figen hocam. Bu noktada aslında bazı aileler çok iyi niyetle çocuklarına karşı korumacı olabiliyorlar. Ve bu sebepten dolayı sorumluluk vermiyorlar. Basit, çok basit durumlarda bile, vaziyetlerde bile. Bu durum aslında onların önü, gelecekteki hayatında başarılarını da etkileyen bir durum oluyor değil mi?
1: Sadece başarı da değil, yani yaşamla bağ kurmasını da engelleyen bir şey. Çocuğun yerinde eğer onun kolu olmaya başladığınızda çocuk kolunu kullanmaya ihtiyaç duymamaya başlar ve koluyla ilgili yapabileceği tüm aktivitelerde daha dezavantajlı bir noktaya gelmeye başlar. Bu şu demek değil, çocuğun yapabileceklerinden fazlasını ona yükleyip ona yetersizliğin içerisinde boğmaktan bahsetmiyoruz.
0: Evet.
1: Ama çocuğun yapmakla birlikte yapabildiğini görme alanlarının da elinden almamamız da gerekiyor. Düşmesini de görmeye ihtiyacımız var. Kalkmasını da, kendi başına kalkmasını da çocuğun kendi görmesine ihtiyacı var.
2: Evet.
1: Biz yapabildiğimizi gördüğümüz ölçüde özgüven kazanıyoruz. Özgüven dediğimiz kavram da tam da burada devreye giriyor. Birey ve çocuk yapabildiklerini gördüğü ölçüsünce kendine dair olan güveni gelişmeye başlıyor. Ben bunu yapabiliyorum, yapabildiğimi gördüm. Yapabilirsin değil. Yapmak için ona fırsat tanıdığımızda yapabildiğine dair olan inancı pekişmeye başlıyor ve o inanç orada güçlü bir yerde zihninde tam olarak kodlanmaya da başlıyor. Çocuğun yerine bir şeyleri yapmak, çocuğun sorumluluğunu almak, çocuğun yerine görevleri tamamlamak kısmı bence ebeveynlerin kendilerine dair duydukları bir kaygıya da işaret ediyor. Ve orada durum bence tam da ebeveynin kendisine bakması gereken bir hikayeye işaret ettiğini düşünüyorum.
0: Evet. Özgüven varsa başarıyı yakalamak daha kolaydır. Sorumluluk varsa da özgüveni yakalamak daha kolaydır.
1: Tabii.
0: Diyebiliriz değil mi?
1: Evet.
0: Peki. Hocam sizinle devam edelim. Biraz dijital medyayı da konuşalım. Malumunuz zaten gündemde birçok ülkede, bazı Avrupa ülkelerinde daha doğrusu 16 yaşının altındakilere sosyal medya kullanımı yasaklandı. Eğer kullandıkları takdirde o sosyal medya platformlarına da ceza kesilecek. Şimdi tabii Türkiye'de de gündemde bu durum. Neler söylersiniz, dijital medya, daha doğrusu sosyal medya çocukları nasıl etkiliyor? Yani herkes orada mükemmel ve çok başarılı bir şekilde görünüyor. O dijital dünyada çocuklar sıradan olma korkusu yaşıyorlar mı sizce?
2: Özellikle öğrencilerin en büyük yaşadığı sıkıntılardan, kaygılardan veya problemlerden bir tanesi de bu sosyal medyada birbirleriyle yarış halinde olmaları, iyi olma, sürekli orada iyi, mükemmel olma ve orada kendini kabul ettirme halleri tabii ki onların psikolojisi üzerinde çok büyük etki yaratıyor. Dolayısıyla kontrollü kullanım, özellikle 16 yaş altı için kullanılmaması ve daha büyük yaşlarda ise kontrollü kullanımı ben her zaman destekliyorum. Teknolojiyi kullanalım. Yani teknolojiyi ve teknolojinin birçok alanını, birçok programı kullanalım ama bu sosyal medyayı öğrencilerine, birbirlerine zarar verecek boyutlara gelmek konusunda dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Hocam siz bu konuda neler söylersiniz? Yani çocukların dijital dünyadan, sosyal medyadan zarar görmeden ilgilenmeleri kendi başlarına mümkün değil midir?
1: Hı hı. Burada şuna bakabiliriz belki. Tabii ki çocukları her şeyden koruyarak onları yetiştiremeyiz ve onları hazırlayamayız yaşamın kendisini, ama zihnin de belirli olgunlaşma dönemleri var.
0: Evet.
1: Yani şimdi 6 yaşındaki bir çocuğun somut dönemle ilgili olan bir beceri kazanım aşaması oluyor. 6 yaşındaki bir çocuğun soyut düşünme kavramları ile ilgili becerisinin biraz daha gelişmesi için zamana ihtiyacı var. Tam soyut işlem dönemine geldiği zaman, yani soyut becerileri öğrenme dönemine geldiğinde çocuğun Instagram ya sosyal medya platformları üzerinden gezinmesi yerine yaşamın kendisiyle ilk başta bağını kurması ve

0: Bunları geliştirmesini daha öncelikli hale getirebiliriz. Yani burada kritik dönem zihinsel gelişim için kritik dönem olan o dönemleri es geçmememiz lazım. Biraz belki de her şeyi hemen çocuklara adapte etmekle uğraşmak yerine biraz daha yaşamla bağ kurmalarını sağlayabileceği alanları aktif edebiliriz. Yani illa burada ben tek bir doğru olduğunu düşünmüyorum. Belki başka uzmanlarla da bunu tartışabiliriz. Belki evet. 11 yaşında çocuklara bunları öğretmemiz gerekiyor da olabilir. Yani bunları da yapabiliriz. Bunları savunan insanlar da olabilir. Ama 15 yaşından sonra da kullanabilirler mi? Kullanabilirler. Bence öyle de olabilir. Yani evet. Burada tek bir doğrunun olduğunu düşünmüyorum. Ama şuna bakabiliriz. Zihinsel olgunlaşma dönemlerini es geçmememiz gerekiyor. Yani somut işlem döneminde olan bir çocuğun soyut işleme yeni geçmiş, soyut düşünebilme becerisini yeni öğrenmiş, tasavvuf edebilme becerilerini yeni geliştirmiş bir çocuğa bir telefon, küçük bir ekran üzerinden dünyayı algılamasını alan açmak ve orada yaşamını entegre etmesi çok doğru olmayabilir. Kritik dönemi kaçırmasına evet. sebep olabilir. Bence 15 yaşından sonra da bunu yapıyor olmamız, orada tabii ki iyi bir eğitimle belki burayı takip edebiliriz. Bir problem doğuracağını düşünmüyorum açıkçası. Evet,
1: sıralama ve biraz da zamanlama evet. aslında burada çok tabii. önemli diyorsunuz. Evet.
2: Özellikle zihinsel gelişim dediğim gibi yani evet. Şu anda bir eğitim olarak görüyorum ki anaokulda giden öğrenci çocuğumuzun da ilkokuldaki çocuğumuzun da eline veli çok rahat elindeki telefonu verebiliyor. Yani bu kontrolsüz kullanım hakikaten aslında çocuğun hem gelişimsel olarak da onun riski, yani zihinsel gelişiminde de risk. İşte dikkatinin dikkat süresinin daralması veya ilgisinin azalması, birçok sebep var. Biz mesela eğitimciler olarak birçok dijital platform kullanıyor. Zaten öğrenci öğretimsel olarak farklı dijital platformlardan destek alıyor. Sosyal medya bunun için hani çok gerekli mi? Yani ben burada tırnak içinde özellikle hani ortaokul yaşı sonuna kadar çok da gerekli olduğunu düşünmüyorum. Evet. Yani net olarak.
1: Aslında nasıl kullanırsanız evet. o şekilde, yani sosyal medya için değil de belki bunu genel, daha genel anlamda mesela yapay zeka için veya internet için
2: sadece söyleyeyim. Sosyal medya evet. için konuşuyorum ama evet, onun dışındaki tabii. yapay zeka, özellikle öğrencilerinin kullandığı çok güzel yapay zekalar var. Yani hem tamam. sadece tabii yapay zekayı kullanırken de şu çok önemli. Son zamanlarda özellikle ben üst üste birkaç yapay zeka ile ilgili konferanslarda bulundum. Yapay zekayı maalesef özellikle ortaokul ve lise yaşındaki öğrenciler arkadaş gibi kullanmaya başlıyor. Sohbet ediyor, derdini anlatıyor. Halbuki orada bir bilinç yok. Yani yapay zekada bir bilinç yok. Fakat sanki bilinç varmış gibi, bu da tehlikeli bir boyuta geliyor aslında. Bilinç varmış gibi kullanmaya başlamaları aslında orada da ne yapabileceğimizi düşündürmeye başladı bizler için. Çok tehlikeli bir boyuta taşınabilir.
0: Burada bir parantez de açmak istiyorum. Sosyal medya konusunda özellikle. Yani sosyal medya dediğimiz şey sosyal iletişim ağları evet. adı üstünde. Evet. Şimdi çocuk özellikle sosyal alanda nasıl beceri, nasıl iletişim kurması gerektiğine dair olan alanları iyi tamamlamadığında, iyi öğrenmediğinde, hayatın içerisinde sosyalleşmeyi öğrenmediğinde, direkt oradan sosyal iletişim kurmaya çalıştığında çok hatalı ve yanlış iletişimler kurmaya başlıyor. Dijital zorbalık en çok lise çağlarında çok fazla gündeme gelmeye başlıyor. Evet. Çocuk yüz yüzeyken söyleyemeyeceği şeyleri ekran üzerine çok rahat bir şekilde söylüyor. Bunu ilk başta sosyal yaşamda, gerçek yaşamın içerisinde sosyalleşmeyi öğrendikten sonra sosyal iletişim alanlarında belirli kuralları, belirli doneleri öğrendikten sonra sosyal iletişim ağlarına yönelmesi fikri bana biraz mantıklı geliyor açıkçası. Ondan kaynaklı oraya odaklanarak ilerlemek bize yardımcı olabilir.
1: Peki şimdi ailelerin tutumunu konuştuk, sosyal medyayı da konuştuk, biraz eğitimcileri de konuşalım, size devam edelim. Eğitimcilerin tutumu nasıl olmalı çocuklarda başarılı olmaları konusunda? Eğitimciler çocuklara nasıl davranmalı? Günümüzde eğitimciler de baskı kuruyor mu çocuklar üzerinde?
2: Şimdi şuradan başlayayım. Öncelikle bir öğretmen olarak önce konuşayım, sonra da bir yönetici olarak. Yani sınıfın içinde bir öğretmen bir pozitif öğrenme iklimi oluşturduğunda o tatlı baskı veya öğrencilerle kurduğu iletişim öğrencinin gelişmesinde faydası var. Yani bir dino şey gibi düşünelim, termometre gibi düşünelim. Öğretmen

0: sınıfın iklimini çok rahat ayarlayabilir. Eğer gergin, soğuk bir hava ile girdiyse sınıf aynı iklimi hisseder. Yani öğrenci, o öğretmen orada iyi bir model olduğunda, öğrenciyle direkt birebir bağ kurduğunda, herkesi tarafsız ve birbiri biricik olarak kabul ettiğinde, öğrenme ortamını oluşturduğunda evet çok güzel destekler. Ki bu anlamda da hani sınıfın iklimi bize, yani okula yansır. Yani mutlu öğrenci, mutlu öğretmen, mutlu okul. Hepsi aslında bir sacaya. O anlamda çok önemli.
1: Hocam, çocuklar sevdikleri öğretmenlerinin derslerinden daha başarılı oluyorlar değil mi? Yani gerçek anlamda öğretmen gönüllerden sonra akıllara dokunan mıdır acaba?
2: Öğretmen aslında psikopatolojide de çok önemli bir yerde bulunur. Biz bireyle çalışırken, yetişkin bir bireyle çalışırken şuraya bakarız. Anneyle, babayla, bakım verenle ve öğretmenle kurduğu ilişkiler üzerinden şemalarının şekillendiğini ve yapılanma ihtimallerinin olduğunu biliriz. Evet. Ve bugün yaşadığı zorluklara baktığımızda, çocukluk dönemine dönerken baktığımız yaşantılar içerisinde öğretmenle kurduğu ilişki de bize çok önemli bir yerde bulunur. Çünkü birey 6 yaşında, 7 yaşında ilk kez başarı kavramıyla tanışır. Başarılı olmak, sosyal toplum içerisinde yer edinmek ve ilgili olan yaşantıyı kazanır. Ve orada başarı ve başarısızlık kavramıyla çok fazla haşır neşir olur. Ve bunun yanında bir diğer noktada, eğer çocuk anne babasıyla kurduğu ilişkilerde karşılayamadığı duygusal, temel duygusal ihtiyaçları varsa, öğretmen de bunu karşılayabilir. Öğretmen orada bir anne figürü olabilir çocuk için. Öğretmen annedir demiyorum.
0: Tabii.
2: Ama çocuk için, çocuğun dünyasında öğretmen anne figürünü tamamlayabilir. Ya da baba figürünü tamamlayabilir.
0: Doğru.
2: Orada karşılayamadığı, bakım verenin de karşılayamadığı temel duygusal ihtiyaçları öğretmeniyle karşılayabilir. Ya da öğretmeniyle karşılayamadığı için zedelenebilir bu ihtiyaçları. Hı-hı. Ya da anne babasıyla karşıladığı ihtiyaçları, eğer öğretmen zorbaysa, otoriterse, diktatörse daha doğrusu, anne babayla ne kadar temel duygusal ihtiyaçları karşılamış olsa da orada zedelenebilir ve onda kalıcı bir iz de bırakabilir. Sevdiği öğretmen kadar korktuğu ve kaygı duyduğu öğretmen de bireyin yaşamında çok kalıcı bir iz bırakır. Bugün hepimizin yaşamlarında aslında bir noktalarında, bazen çok güçlü bir yerde, bazen de etkisi az da olsa yaşamımızda çok önemli noktalarda yer alıyor. Bugünkü kişilik gelişimimizde dahi.
1: Evet. Hocam, başarı odaklı öğretmen veya ebeveyn çocuğun iç dünyasını nasıl şekillendirir?
2: Başarı odaklılık, evet. Burada şu kısım bence çok önemli. Eğer başarı eşittir kabulse, başarı eşittir sevgiyse, başarı eşittir değerse, öğretmen ya da anne baba hiç fark etmez.
1: Evet.
2: Çocuk bunu öğrenerek yaşamına devam ettiriyorsa, başarısızlık dediğimiz o kavramlar birey için değersizlik, yetersizlik, sevilmezlik, kusurluluk gibi bir takım derin izler bırakır. Başarı odaklılık dediğimiz şey, eğer sen bunu yaparsan koşullu olarak sana değer vereceğim. Eğer sen bunu yaparsan koşullu olarak seni seveceğim. Eğer sen bunu yaparsan koşullu olarak seni kabul edeceğim demek oluyor. Ve bu iç dünyada büyük bir reddedilişin, ben bir şeyler yapmadığımda bir şeyleri elde edemeyeceğim, yaşamda bir anlamın olmayacağına dair olan derin noktalar da bırakıyor. Bireyin, yani çocuğun iç dünyasında başarı odaklılık aslında çok büyük bir tehdit alanı. Ondan kaynaklı oraya çok önemli bir noktada bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle ebeveynlerin ya da öğretmenlerin. Burada çok önemli bir noktada başarıyı sadece sınıf ortamında tutmamak gerektiğini. Eğer bir çocuk öğretmenin o dersinde başarısızsa, tırnak içinde söylüyorum, akademik olarak başarısızsa, o derste başarısızsa, hatta onu öğretmen daha da spesifik bir noktaya getirmesi gerekiyor bence. Evet. Birinci yazılı sınavının birinci sorusunda sen yanlış yaptın, sadece burada yanlış yaptığını spesifik olarak nitelendirmeli,
1: evet,
2: ve oraya odaklanması gerekiyor. Sen genel bir başarısızsın demek değil, başarısız olduğuna sen yok sayılacaksın demek değil, yok olacaksın demek değil, kişiliğine dair ithamlarda bulunmak değil, sadece başarısız olduğu yerle bunu göstermek, hatta onu başarısızlık olarak değil, yanlış yaptığını hata olarak göstermek ve nasıl yapacağını da söylediğinde, onu gösterdiğinde işte birey için en büyük bir benlik bütünlüğüne doğru

0: adım attığı en büyük basamaklardan birisi haline gelmeye evet. başlıyor.
1: Peki siz eğitimci olarak o şekilde tanımlıyor musunuz?
2: Yani başarı derken hemen gene sınıfa ve notlara kaldık. Aslında başarı acaba çocuğun hani akademik başarısını mı destekleyecek? Akademik ya da çocuğun duygusal gelişim başarısını mı destekleyecek? Sosyal gelişim başarısını mı destekleyecek? Bunlar da aslında çocuğun başarısı için çok önemli. Yani evet sınıfın içinde bir yazılı kağıdında işte matematik dersinde işte şu soruyu doğru yapamadığıyla alakalı spesifik olarak derken onun dışında bir ders koridorda bir arkadaşıyla kavgada acaba burada kendini kontrol edebildi mi? Öfkesini kontrol edebildi mi? Arkadaşıyla nezaket içinde iletişime kurabildi mi? Bu da bir başarıdır. Yani sınıfın dışında da öğrenciyi o yüzden değerlendirmek lazım. Veya kendini ifade ederken bir kaygısını, bir problemini ifade ederken kelimeleri seçerken veya arkadaşıyla bir empati kurarken ki başarısını da konuşmak lazım. Dolayısıyla hani bunların hepsini bir bütüncül olarak baktığımızda öğrenciyi değerlendirmemiz gerekiyor. Yani koridora çıktığımızda benim için sadece fizik, sayısal derslerden veya sözel derslerden başarı değil, öğrencinin kendi potansiyelini ortaya koyduğu, işte dramasıydı, sporuydu, müziğiydi, resmiydi, dansıydı. Yani birçok kendisini besleyen alanlardan başarısını konuşmak gerekiyor. Bunları beslediğinizde öğrenci aslında çok daha kendini iyi hissediyor, kabul görmüş hissediyor. Yani o anlamda da okulun içindeki bu öğrenme, pozitif öğrenme iklimini ve koşulsuz kabulü oturtturduğunuzda zaten bence öğrenci mutlu olduğu için de zaten öğrenmeyi rahat olarak gerçekleştiriyor. Evet. Mutlu ve güvenli olduğu bir ortam onun için çok önemli çünkü.
1: Hocam okullar, işte üniversiteler, aslında akademik kurumlar, müesseseler. Evet. Bu müesseseler içerisinde başarı kavramını akademik olarak tanımlamak, bir eğitimcinin veya bir öğretmenin akademik olarak tanımlaması evet. aslında biraz da doğal bir şey herhalde. Çünkü akademik başarının sistem içerisinde çok büyük bir etkisi var.
2: Doğru.
1: Bu yüzden en azından kendi öğretmenlerime örnek verecek olursam, çoğu başarıyı akademik başarı olarak tanımlayıp o şekilde de uyguluyorlardı aslında.
2: Okullarda. Sınav başarısı.
1: Evet.
2: Sınav sonunda yani. Aldığı başarı veya ülke genelinde girdiği sınavlardan aldığı başarı. Evet bir sıralamadır evet. öğrencinin ama bir akademik sıralamadır. Yalnız gene dediğim gibi yavaş yavaş değişen bir sistemde artık genel olarak ortaokul ve lise kademesindeki birçok sınavlar merkezi olarak yapılıyor. Hem il hem bakanlık düzeyinde. Hani ve süreç değerlendirmesine doğru gidiyoruz. Bir sonuç değil de hani çocuğun süreç değerlendirmesine doğru gidiyoruz. Evet önemli mi? Önemli. Ama sadece yeterli değil. Hani tek bir o başarıyla değerlendirmemek gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet.
2: Evet benim okulumda bir öğrencinin 500 tam puan alması çok güzel. Çok gurur verici. Ve o sınavda ama o sınava gelirken ki o sınavdaki süreci benim için o sınava girmeden önceki yaşadığı süreç de çok kıymetli. O yüzden hani başarıyı evet. bütün olarak değerlendirmeliyiz.
1: Ya bu onu bir meslek sahibi yapıyor.
2: Tabii.
1: O kadar.
2: Evet.
1: Gerçek anlamda evet. başarı sayılmaz. Özetle. Hocam sizinle devam edelim. Çocukların özgür düşünebilmesini biraz konuşalım. Hı. Onların özgür düşünebilmesi için hata yapmaya psikolojik olarak ne kadar dayanıklı olmaları gerekir?
0: Burada başarı kavramını yani aslında akademik olarak tanımladığımız o başarı kavramına tekrar dönüp bakmamızda evet. Bence mantıklı bir yer var. Başarı dediğimizde aslında akademik olarak başarı dediğimiz yerde otoritenin belirlediği ölçüte ne kadar yakınsa birey başarılı sayılıyor. Yani otoritenin kendi belirlediği sınıf öğretmenidir ya da başka biridir ya da sınav belirleyicileridir. Otoritenin kendisinden istediği yanıtları ne kadar fazla verebilirse birey başarılıdır. Akademik başarı olarak evet. tanımadığımız şey bu. Otoriteye ne kadar yaklaşırsa, ölçütüne ne kadar yaklaşırsa, otoriteye ne kadar itaat ederse, itaat edilen yerde özgürce düşünmek kısmı çok mümkün olmuyor.

0: olmaz diye düşünüyorum. Özgürce düşünebilmek için başarısız olmak gerekir.
1: Evet.
0: Başarısızlık dediğimiz şey yerde akademik olarak başarısızlıktan bahsediyorum. Yani otoritenin belirlediği ölçütün dışına çıktığı ölçüsünce birey başarısız olmaya başlar. Başarısız olduğu yerde aslında otoriteden farklı düşünmeye başlar. Otoriteden farklı düşündüğü yerde özgürleşmeye başlar. Ondan kaynaklı başarısızlık olarak işte tam olarak tanımladığımız yerlerde buralara bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Başarı dediğimiz şey her zaman bize büyük sonuçlar getirmez. Otoriteye itaat ettiğimiz ölçüsünce biz özgürlüğümüzden vermeye de başlarız. Yani çocuklar aslında başarısız olduklarında sınıfa girip baktığınızda uzun yıllarca mesleki deneyiminiz var. Sizler de biliyorsunuzdur Figen Hocam. Başarı olarak gördüğünüz çocukların bir sonraki aşamalarda standartlara uygun olarak devam ettiğini görürüz. Ancak başarısız olarak ya da ortalama başarılara sahip olan çocukların ilerleyen yıllarda çok daha bambaşka işler yaptıklarına da şahit olabiliriz.
1: Evet.
0: Çünkü ona dayatılan ölçüt listesinde yani başarı kriterlerinin dışındaki yerden baktığı için aslında özgür düşünmeye de başlamış oluyor. Yani kendisini var etmeye de başlamış oluyor. Ondan dolayı özgür düşünebilmek biraz başarısızlıkla biraz sınırın dışına çıkmakla da çok ilişkili olabilecek bir nokta olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Başarısız olmaktan korkmasınlar, başarısız olsunlar ancak evet, daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmasını da bilmeliler. Değil mi?
2: Tabii. Yani sınıfın içinde bir öğrenci en aykırı soruyu sorabiliyorsa
1: evet,
2: ve bunu sorarken de arkadaşları tarafından yaftalanmıyorsa, hı hı, yani bu soru nasıl bir soru? Şimdi arkadaşım hani beni acaba komik mi bulacak veya hani hiçbir şey düşünmeden her şeyi rahat rahat sınıfın içinde konuşabiliyorsa, öğretmenine sorabiliyor ve bununla ilgili de cevabını alabiliyorsa, bu onun zaten geliş aykırılığına bir destektir. Hani evet, biz öğrenciler, öğretmenler öğrencilerimizi sessiz, sakin, düzenli, kurallara uyan, hani tek düze, aslında sistemin istediği bir öğrenci modeli, başarılı bir öğrenci dense de sıra dışı. Evet, sıra dışı öğrenciler dediğimiz o sistemin dışına çıkan çocuklar hakikaten daha sonraki hayatlarında, özellikle sosyal bireysel hayat gelişimlerini desteklediklerse okul hayatlarında çok daha farklı anlarda ve çok farklı rollerde karşımıza çıkabiliyorlar ve başarıyı hayatlarına çok rahat entegre edebiliyorlar.
1: Evet. Peki, az bir süremiz kaldı. Sizinle isterseniz tamamlayalım. Sizden son sözleri de alacağım bu arada Figen Hocam.
2: Evet.
1: Çocukların ilgi ve yetenekleri yerine toplum beklentileri mi ön planda tutuluyor sizce? Son olarak bunu sorayım.
0: İlgi ve beklentileri yerine toplumun
1: beklentileri.
2: Evet.
1: Ailenin, yani akrabaların beklentileri daha doğrusu.
2: El alem.
0: El alem ne der?
2: El alem ne der? Evet. El alem, evet.
0: Onların beklentilerini karşılamakla yükümlü getirdiğimiz dünyaya çocuklardan bahsediyoruz.
1: Evet, yani bazı çocuklar da bunu hissediyorlar herhalde.
0: Evet.
1: Öyle değil mi?
0: Evet. Bu aslında ebeveynlerin dediğim gibi temel kendi ihtiyaçlarına yönelik odaklı olarak büyüttükleri, kendi yaşayamadıkları yaşamları başkalarına, çocuklarına empoze ettikleri bir hayatı bize gösteriyor gibi. Aslında çocuklar kendi hayatlarının değil, ebeveynlerinin ve çevresindeki onlardan talep eden, talepkar kişilerin taleplerini karşılamakla yükümlü olan bireyler haline dönüşmeye başlıyor. Ondan dolayı bir şey isterken bunu gerçekten çocuğum için mi istiyorum, bunu gerçekten akisi için mi istiyorum, bunu gerçekten yeğenim için mi istiyorum, torunum için mi istiyorum, yoksa bunu kendim için mi istiyorum sorusuna iyi bakmak, oraları iyi araştırmak, biraz kaşımak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çocuk için durum bambaşka olabilir. Çocuk onu istemiyor olabilir ya da başka bir şeyler istiyor olabilir. Ondan dolayı hem o kişiler için de bu çok güzel bir gelişim anahtarı.
2: Evet.
0: O yola da bakabilirler. Oraları da kendi gelişimleri için de güzel ışık tutabilir diye düşünüyorum.
1: Evet. Hocam, birkaç cümlede sizden alalım.
2: Yani biz de eğitimciler olarak işte o çocukların o içinde kopan o fırtınayı dindirebilecek bir liman olmalıyız. Hani o limana geldiğinde sakince yanaştığında onunla beraber tekrar yola çıkması için ona tekrar yön vermemiz gerekiyor. Yönünü belirlememiz, rüzgarını belirlememiz ve daima da onun o yönünde kendisi olabilme gücünü desteklememiz gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki, Figen Hocam, Timuçin Hocam, çok teşekkürler katkılarınızdan dolayı.
0: Ben teşekkür ederim.

0: Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği TÖDER başarının anahtarını sundu.
1: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
2: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin J.P. Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. J.P. Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyordu. J.P. Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde J.P. Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı buna faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.
3: Resesyon, belirli süreyle genel ekonomik faaliyetlerdeki gerileme. Eğer bir ekonomi üst üste iki çeyrek küçülme sergilemişse buna resesyon denir.
4: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

0: günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ım.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.
9: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
10: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
9: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın?

0: farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
1: Seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu hani bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
2: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avara'da.
0: Genel izleyici için uygundur.

küpü kaybedenin olmadığı yarışmanın yeni bölümündeyiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz, peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etapta her doğru yanıtımız 5 puan değerinde oluyor. 2. etapta 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Her yanıtımız 10 puan değerinde. 3. etapta butonlar devreye giriyor ve yanıtlarımız 10'ar puan üzerinden değerlendiriliyor. Finalde doğru kelimeyi bulan yarışmacımız da kazanan oluyor. Peki ne mi kazanıyor? Tabii ki minikler için kitap ve eğitim setleri. Yavaş yavaş kitaplar toplanmaya başlıyor. Kronik Yayın Evi'ne ve Turkuaz Medya'nın Turkuaz Kitap Evi'ne ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Onların destekleriyle toparladığımız kitaplar yola çıktı, miniklerle buluşmaya başladı. Görüntüleri izleyelim mi hep beraber?

0: Yılmaz, Kale Vali Aydın Güçlü Ortaokulu'nu temsil ediyor. Miniklerimizin kütüphanesi yola çıkıyor.
1: Sivas'ta o kitapları gönderen Turgan Medya'ya teşekkür ederiz.
0: Bu akşam da kitaplarımız Gaziantep'e gitti. Gaziantep'teki miniklerimizi gönülden tebrik ediyoruz.

0: Ben Cüneyt Arkın'ı görmedim.
1: Hani yok ben
2: özellikle görmemeniz için gerçekten.
0: Ben de o çıkanında beyefendiyi düşünüyordum. Ben de bakıyorum bu adam nasıl dövüşüyor diyorum ya.
1: Buyurun Şevki Bey. Diyeceğim söylemeyin. Söylemeyin Şevki Bey ama.
0: Korktunuz mu? Yok. Yanlış bir şey yaptım zannettim.
3: Çeker, çekez, çeker.
1: Çeker doğru yanıttı. Son saniyede.
3: Bizim.
1: Bizim mi? Anlaşmıştık sizinle.
3: Ben alfabenin son harfini.
1: İpucu veremeyen sunucu ve alamayan yarışmacılarımızla beraber el birliğiyle kelimeyi bulamıyor. Evet efendim, harflerle sıraladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümündeyiz ve stüdyomuzda çok önemli iki misafirimiz var. Hoş geldiniz Cumhur Bey.
4: Hoş bulduk.
1: Hoş geldiniz Şevki Bey ve hemen abimize söz veriyoruz. Sizi tanıyalım, hoş geldiniz.
0: Merhabalar, Şevki Koparal ben, 71 Antalya doğumluyum. Antalya'dan geldik biz.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Emekliyim, turizm.

0: geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Cumhur Bey siz de hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Sizi de tanıyalım lütfen, buyurun.
2: Dediği gibi abimin Antalya'dan geliyoruz. Yıllarca turizm sektöründe çalıştık. Oradan da emekli olduk. 3 tane evladım var, 2 oğlum, 1 kızım var.
0: Oh, Allah bağışlasın efendim.
2: 17, 14 ve bir tane küçük kızımız var, 4 yaşında.
0: Aa, maşallah.
2: Ben de emekliyim. Emeklilik hayatımı artık kızımla beraber son zamanlar onunla beraber geçiriyoruz.
0: Vallahi harika, ne iyi yaptınız. Siz de seviyorsunuz bulmacayı, kelimeleri.
2: Yani abim daha çok çözer ama ben de boş.
0: Bazen yarışmamızda böyle şeyler oluyor. Yani evde bir kişi çok seviyor yarışmayı. Evden başka bir bireyi hadi gel yarışalım gibi de misafir edebiliyor. Öyle bir durum mu var?
1: Tam öyle bir durum var.
0: Tam öyle bir durum var.
2: Ben destek olmaya geldim.
0: Siz destek olmaya geldiniz.
1: Tam öyle bir durum var.
0: Ben de acaba Şevki Bey evde bir etrafa yakına baktı. Yok, acaba kimle rahat yarışırım diye. Cumhur Bey size öyle bir davet etti.
2: Kurban beni seçti.
0: Estağfurullah. Biz kurban demeyelim de şimdi bunu niye soruyorum? Çünkü öyle durumlarda bizleri tarafa destek olacağımızı önden kestiriyoruz.
2: Evet.
0: Onun için size biraz katkımız olsun diyoruz. Hoş geldiniz. O zaman birinci etabı hızla başlatıyoruz.

0: Günün birinci etabındayız. 1 ile 25 arasındaki soruları seçerek yarışmamıza başlayacağız. Hemen panomuzu rica ediyoruz ve bir abi kardeşin yarışmasını seyredeceğiz. Şevki Koparal ve Cumhur Koparal. Sevgili abimiz Şevki Bey dedi ki dişime göre bir rakip seni buldum Cumhur, hadi gidelim dedi. Ve sağ olsunlar stüdyomuza geldiler, beraber yarışacaklar. O zaman biz ne yapalım? Şevki Bey, madem organizasyonu siz kurdunuz, sizle başlayalım. Kaç numaralı soruyu açalım, buyurun.
1: Antalya'dan başlayalım, 7 numara.
0: 7 numara Antalya'ya merhaba diyoruz ve sorumuz geliyor efendim. Özellikle Anadolu'da kurutulmuş yoğurttan elde edilen sert ve tuzlu bir süt ürünü soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Keş.
0: Keş doğru yanıtını aldık ve sizinle devam edeceğiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 6.
0: 6 numaralı soru geliyor. Birlik ve dayanışmayı anlatan, İki kişinin yan yana oluşturduğu samimi durumu soruyoruz. Sürenizi başlattık. İki kişinin dayanışması, iki kişinin yan yana samimi duruşu, durumu. Bir de E var. Bence E'lerden gidersek bulabileceğiz. Cumhur Bey, size geliyoruz. Bir de harf ikram ediyoruz size. Lütfen dikkat edin. Bir E ve ikinci E de var. Ne olabilir bu? Sürenizi başlattık. Elden yokala çıkabilirsiniz. Bakın, ben cümleyi bile kuramadım. Bir harf daha açıyoruz. Tekrar Şevki Bey, size geliyor cevap sırası. Lütfen sürenizi başlatalım. Yanıtınızı alalım diyorum artık. Alabiliyor muyuz?
1: Alamıyorum.
0: Alamazsak ben artık Cumhur Bey'e destek vereceğim.
1: Tamam.
0: Küçük bir ipucu. Bakın, L açıldı. Bir harf desteği daha geldi. Cumhur Bey, artık devamını getirirsiniz. Sürenizi başlattık.
2: Eleme, elene, elese, elete,
0: elese. Bakın, el.
2: El ele.
0: El ele tabii ki. Harikasınız. Hemen yakaladık. Birlik ve dayanışmayı anlatıyordu. İki kişinin yan yana durduğu samimi durumdu. Bir de şifre harf buldunuz. L harfini açtık. Şifre kelimemizin son harfiydi. Sizle devam ediyoruz Cumhur Bey. Hadi bakalım.
2: Bir.
0: Bir numaralı soruya gidiyoruz. Bir numara hemen bir foto soru. Bir fotoğrafımız var. Naiman'dan rica edelim fotoğrafımızı versin. Evet, gördüğünüz gibi turunçgiller familyasına gideceğiz. Bu sepette harika meyvelerimiz var. Hazırsak sorumuzu okuyorum. Turunçgiller familyasından portakala benzeyen ama daha ekşi tadıyla bilinen, özellikle de reçeli yapılan meyveyi soruyoruz size. Ne olabilir? Süremiz başladı.
2: Turunç.
0: Turunç değil. Neyle başladı?
2: Narınç. Narınç.
0: Narınç'ı da kabul ediyorum. Narınç. Olabilir. Narınç. Narınç. Direkt yazılımından narınçlı de kabul ediyoruz.
2: Biz de şiir olarak narınç deniyor.
0: Evet, yöresel isim olarak değişebiliyor. İ ve E harflerinin değişmesini kabul ediyoruz. Narınç olarak geçecekti. Buradaki yanıtımız, harikasınız. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu soralım?
2: 2 olsun.
0: 2 numarayı açıyor.

0: Harika, bir de küçük destek alacağız. Dört harfli, çok hızlı bileceksiniz. Ağaçlardan salgılanan ve yapıştırıcı ya da vernik yapımında kullanılan doğal reçinemsi madde. Sürenizi başlattık.
1: Zamk.
0: Zamk tabii ki. 1-5 puan daha yazdık. Harika gidiyorsunuz Cumhur Bey. Hadi açalım arayı. Buyurun. Şevki Bey de oradan bana bakıyor.
1: 3 olsun.
0: 3 numaralı soru. Peki. Sorumuz geliyor. İnşaat mühendisliğinde kazı alanlarının çökmesini önlemek için yapılan destekleme sistemi. Sürenizi başlattık. Bu bir destekleme sistemi. Özellikle inşaat mühendislerinin kullandığı, kazı alanlarının çökmesini engellemek için kullandığı bir sistem. Efendim, bir harf desteği bizden. Şevki Bey, size geliyor sıramız. Ne olabilir? İlk inşaat diyorum, sistem diyorum, sistemeden gidebilirsiniz. İlk
2: mikros.
0: Peki, bir harf desteği daha sağlıyoruz size ve süreyi Cumhur Bey sizin için başlatıyoruz. Buyurun.
1: İkta, iksa, ikra.
0: İksa yanıtıydı. İksa'yı aldık. Bir de şifre harf buldunuz. S harfini yakaladık. İkinci şifre harfi de buldunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 22.
0: Biliyor muydunuz bu arada Şevki
2: Yok,
0: Bey?
2: Yok, bilmiyordum.
0: Bilmiyordunuz. Cumhur Bey?
1: Yok.
0: Siz de bilmiyordunuz. İksa, evet.
1: İksa ilk defa. Dedi.
0: Kenarda köşede kalmış bir kelimeyi, böylece teknik bir kelimeyi de cımbızlayıp çıkartmış olduk. İnşaat mühendisliğinde kazı alanlarının çökmesini önlemek içinmiş. Buyurun efendim, siz de devam edin.
1: 22 olsun.
0: 22 numaralı soruya gidiyoruz. Hazırsa geliyor 22 numara. Dinlenme, mola ya da ara verme anlamında kullanılan yabancı kökenli ifade.
1: Rest. Rest.
0: Rest. Doğru yanıt. 1-5 puan daha aldık. Cumhur Bey hızla arayı açıyordu. Sizle devam ediyoruz Cumhur Bey.
1: 9 olsun.
0: 9 numaralı soruya gidiyorum. Bir fotoğrafımız var. Bakalım nasıl bir fotoğraf geliyor. Önce fotoğrafımızı görelim. Biraz farklı bir fotoğraf seçmiş arkadaşlarımız.
1: Yok.
0: Fazla yakın bir resme geçmişiz.
1: Evet.
0: Çok güzel. Hemen okuyorum o zaman. Gece rüyamıza girmesin. Kan emerek beslenen, küçük ama hastalık taşıma riski olan parazit bir canlıyı soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Kene.
0: Kene yanıtını aldık. 1-5 puan daha hanemize yazdık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 24 olsun.
0: 24'e gidiyoruz ve gelsin 24 numaralı sorumuz. Uzun zamandır tanınan, yabancılık çekilmeyen kişiler için kullanılan ifade. Sürenizi başlattık.
1: Aşina.
0: Aşina yanıtını da aldık, kabul ettik, teşekkür ettik. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açıyoruz?
1: 8 olsun.
0: 8. Ben de yarışmanın başında biraz nazar mı değdirdim diyorum. Tekrar sorunuzu yönlendiriyorum. İngilizce'de göl anlamına gelen ve coğrafyada su birikintilerini tanımlamak için kullanılan kelime. Sürenizi başlattık.
1: Lake.
0: Lake ve yazımı lake,
1: lake.
0: Lake olarak bu yanıtınızı da doğru kabul ediyoruz. 5 puan daha hanenize yazıyoruz. Sizinle devam ediyoruz.
1: Kaç olsun?
0: Son sorularımızı açıyorsunuz 20, bu arada.
1: 21 olsun.
0: 21 numaralı soruya gidiyorum. Bir şeyin ötesine geçme, aşma ya da dönüştürme. Sürenizi başlattık.
1: Trans.
0: Trans. Doğru. Harikasınız Cumhur Bey. Gerçekten söyleyecek kelime bulamıyorum. Bir de şifre harf buldunuz. A harfini yakaladık. Sizinle devam ediyoruz. Son iki sorumuz.
1: 23.
0: 23'e gidiyorum. Eski metinlerde ya da notalarda karşımıza çıkan, tek başına anlam taşıyabilen kısa hece. Sürenizi başlattık.
1: S.
0: İki harf olduğu için ben desteği bıraktım artık.
1: Tabii, tabii.
0: Bir de gerçekten harika yarışıyorsunuz. Hiç destekleyemeyeceğim. Biz bir harf hediye ediyoruz. İkramımızı kabul edin. Tek harfe ihtiyacımız var Şevki Bey. Acaba ne olabilir bu harfimiz? Bir sesli harf rica ediyoruz.
2: E,
0: T. T doğru yanıtını kabul ettik. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 5.

0: 5 numaralı soruya gidiyoruz. Çok rahat bulacağınız bir soru. Günlük konuşmada şaşkınlık ya da sorgulama ifadesi olarak sıkça kullanılan kısa soru sözcüğünü soruyoruz. Sürenizi başlattık.
1: Ne
0: doğru yanıtını aldık. Son sorunuzu açıyorum. Tek soru daha. Sonra birinci etabın finaline gideceğim. Buyurun. 10 numaralı soruya gidiyoruz. Emin miyiz efendim 10 numarada?
2: Yani iki harfi çıkmış benim oradan herhalde. Bir.
0: Peki o zaman soralım sorunuzu. Yine bir foto sorumuz var. Önce fotoğrafımızı görelim 10 numarada. Bu bir yabani parazit sarmaşık türü. Yardımcı olsun. Şimdi şeklinden esinlenerek dikkat edin lütfen. Nasıl bir hani nasıl benzetmesi böyle yılan gibi sarmış değil mi efendim? Neredeyse dalları yılan gibi sarmış. O zaman sorunuzu okuyorum. Lütfen açılmış harflere ve ipucuma dikkat edin. Yılan gibi sarmış. Yabani ormanlarda yetişen parazit bir sarmaşık türü. Süreyi başlattım. Ne olabilir? Li?
2: Liken?
0: Yılan gibi sarmış. Li?
2: Lilan.
0: Liyan. Doğru yanıtımız liyandı efendim. Liyan. Sarmaşığı, dalları neredeyse yılan gibi sarmıştı. Yan gelecekti. Liyan şeklinde de yazılan bir sarmaşık türü bu. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyoruz. Y harfi. Evet, birinci etabın sonuna geldik. Ve hemen puan tablosuna bakmaya gidiyoruz. Bakalım kaçar puan topladık. Bir kısa değerlendirme alacağım. Nasıl geçti? Önce Cumhur Bey'den alayım.
3: Yani bilebileceğim kelimeler geldi. Şanslıydım herhalde.
0: Evet, güzel bir tablo çözdünüz. Evet. Ve ipuçlarından destek alarak devam ettiniz. Evet. Şevki Bey.
2: Valla süpürdü. Ben bilemedim.
0: Şevki Bey, ben Şevki kırmadım değil mi? Ya ilk başta sanki böyle biraz sonra bir vicdanen bir suçluluk duydum.
2: Onun için telafi edelim artık.
0: Ben de tamam peki. İkinci etapta sizden yanayım. Hemen o zaman desteğimi sağlayacağım size. Bir puan tablosuna bakalım. Kaçar kelime bildik. Şu ana kadar bir puan tablosunda nasıl bir sonuca geldik? Efendim esasında iki soru var. Ama küçük bir 4-5 soruluk fark olmuş. Şu anda Şevki Koparal abimiz diyeyim 20 puanda ve kardeşimiz Cumhur Koparal 9 doğru kelime bilerek 45 puana geldi. Böylece abi kardeşimizin çekişmeli mücadelesinde birinci etabı tamamladık ve ikinci etaba hep beraber geçiyoruz. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: 120 saniyede 10 soru yönlendireceğiz. Efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışmanın ikinci etabına geçiyoruz.

0: Efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız sır küpü diyoruz. İkinci etap diyoruz. Bir abi kardeşimiz var. Antalya'dan geldiler. Misafir oldular stüdyomuza. Çok da çekişmeli, güzel bir mücadele. Birinci etap seyrettik. Hemen dönüyoruz. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba. Evet efendim, Şevki Koparal ilk etapta 20 puan almıştık ve Cumhur Koparal ilk etapta 45 puan aldığımız için 120 saniye sizinle başlatacağım. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: Peki, o zaman 120 saniyenizi kuruyorum ve sürenizi başlatıp okuyorum. İntibah ve cezmi eserlerinin sahibidir.
1: Pas.
0: Pas dedik. İki altın olimpiyat madalyası ve sayısız madalyaları ile asrın güreşçisi lakabını alan milli güreşçimizdir.
1: Rıza Kayan.
0: Değil efendim.
1: Pas.
0: Pas. Usta kelimesinin zıt anlamlısıdır. Süreniz devam ediyor. Zıt anlamlısıdır. Ustanın zıttı nedir?
1: Ustanın zıttı çaylak.
0: Pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Peki, hemen bir sesimiz var, dinleyelim.

0: ismiyle tanınan şarkıcı ve oyuncuyu soruyoruz.
1: Adı Öykü diye kalmış aklımda, soyadını hatırlayamadım.
0: Pas. Bodrum'un simge ağacını soruyoruz. Böyle çok güzel çiçekli renkleri olur. Bodrum'un simge dallar böyle sarmaşık şeklindedir. Evlerin önündedir. Pas. Peki. Dönüşüm ve Dava en bilinen eserleridir.
1: Pas.
0: Peki, bir videomuz var. Önce görüntülerimizi izliyoruz. Arkasından sorumuz geliyor.
2: Hayrola?
3: Geliyorum.
2: Hastasınız, nasıl gidebilirsiniz?
3: Ya öyle mi doktor? Daha ne kadar ömrüm kaldı dersiniz? 3 ay? 5 ay? Yoksa 6 ay mı?
2: Ferit,
3: kendini üzme. Duydum konuştuklarınızı.
2: Duyduğunuzsa daha iyi ya. Çok dikkatli davranmanız lazım.
3: İnsan ne zaman öleceğine kendi karar veremez ama... nerede öleceğini verebilir.
0: İzlediğiniz Boş Çerçeve filminde Kartal Tibet'le başrolü paylaşan aktrist soruyoruz.
1: Hülya Koçit.
0: Hülya Koçit doğru yanıtını aldık. Ayder Yaylası'nı gezip meşhur Anzer balından almak isteyen biri hangi ilimize gitmelidir?
1: Rize.
0: Rize doğru yanıtını aldık. Yiyecek, içecek, deterjan gibi maddeleri perakende olarak satan kimse ya da dükkanı soruyoruz.
1: Market.
0: Küçüğü. Böyle köşe başında.
1: Bakkal.
0: Bakkal tabii ki. Hemen bir müziğimiz, bir sesimiz var, dinleyelim.

0: Zeki Müren'den dinlediğimiz şarkının adını soruyoruz. Şimdi nerede? Bas. Peki, tekrar dönüyorum hemen. İntibah ve Cezmi eserlerinin sahibini soruyoruz.
1: Pas.
0: Dedik ve süremiz doldu. Evet efendim, hızlı bir 120 saniye geçti. Bakalım sorularımızın yanıtları neler olacaktı? Beraber bir üstünden geçelim tek tek. Efendim, İntibah ve Cezmi eserlerinin sahibini sormuştuk. Namık Kemal olacaktı. İki altın olimpiyat madalyası ve sayısız madalyaları ile asrın güneşçi lakabını alan milli güreşçimiz kimdir demiştik. Hamza olacaktı. Hamza Yerlikaya. Usta kelimesinin zıt anlamlısını sormuştuk.
2: Çırak mı?
0: Acemi olacaktı. Usta acemi. Müziğimiz vardı. Öykü ismiydi. Dinlemiştik. Bakalım hatırlayabilecek misiniz? Yanıyor, Öykü Gürman tabii ki. 120 saniyeden dolayı bulamadık. Bodrum'un simge ağacını sormuştuk. Böyle fuşya renkleri de vardı. Mor renkleri de vardı. Morun tonlarında sarmaşıklar.
1: Begonvil
0: deseydim. Peki. Dönüşüm ve Dava en bilinen eserleridir demiştik. Kafka olacaktı. Ve Zeki Müren'den bir şarkı dinlemiştik. Hatta nerelerdesin demiştim. Bahçeleri neredesin? Uzaklardasın olacaktı. Bu bölümde bir 120 saniye içerisinde aldığımız yanıtların doğru yanıtları bu şekilde olacaktı. Evet, gönülden tebrik ediyoruz. Harika bir 120 saniye çıkarttınız. Ve Şevki Bey, hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: O zaman sizin 120 saniyenizi başlatacağım. Biraz ipucu da aldınız sanırım.
2: Yani.
0: Dinlerken ve diğer... Bildiniz mi soruları?
2: 7 tanesini bildim.
0: 7 tanesini
2: ama
0: bildiniz.
2: Bana gelmiyorum da bilmiyorum.
0: Bakalım şimdi sizi kaç tanesini bileceksiniz? Şevki Bey, siz hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Hazırsınız. Başlatıyoruz. 120 saniyenizi kurduk ve başlattık. Haluk'un Defteri ve Şermin eserlerinin sahibidir.
2: Pas.
0: Pas dedik. Türk güreşinin simgesi kabul edilen efsanevi güreşçimizdir. Efsanevi, çok eskidir.
2: Pas.
0: Peki. Bir müziğimiz, bir şarkımız, sesimiz var. Dinleyelim bakalım.

0: Dinlediğiniz Hasretim şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Güzel.
0: Harika, bir 10 puan daha. Yaramaz kelimesinin zıt anlamlısı nedir?
1: Uslu.
0: Uslu tabii ki. İstanbul Boğazı'nın yalılarının simge ağacı.
1: Pas.
0: Peki, bir videomuz var, görselimizi izliyoruz.
2: Beni anla babacığım. İlk defa gerçekten birini seviyorum. İzin verin de ardından gideyim. Hayatımda ilk defa doğru bir iş yapmış olacağım.
3: Aklını başına topla kızım. Meteliksiz bir adam ne verebilir sana?
2: Çok şey. Kimselerin düşünemeyeceği, aklına bile getiremeyeceği iyi, doğru, namuslu, ne varsa dünyada sadece o verebilir. Bırakın beni.
0: İzlediğiniz Satın Alınan Koca filminde Fatma Girik'le başrolü paylaşan efsanevi oyuncuyu soruyoruz. Kim olabilir?
1: Pas.
0: Peki. Romeo ve Juliet eserinin soruyoruz. Kimindir acaba?
1: William Shakespeare.
0: Shakespeare, harika. Nemrut Dağı'nda dev heykellerin yanından gün batımını izlemek isteyen birisi nereye gitmelidir?
1: Adıyaman.
0: Harika. Hemen bir sesimiz var. Dinliyoruz.

0: Sen
1: pas.
0: Peki. Baharat veya güzel kokular satan kimse veya dükkan soruyoruz.
1: Aktar.
0: Aktar, harika. Hemen dönüyorum. Haluk'un defteri ve Şermin eserlerinin sahibini soruyoruz.
1: Pas.
0: Pas. Türk güreşinin simgesi kabul edilen efsanevi güreşçimizi soruyoruz.
1: Celal Ayık mı? Pas.
0: Peki. İstanbul Boğazı'nın yalıların simge ağacını soruyoruz.
1: Pas.
0: Peki. Fatma Giri'ye başrolünde eşlik eden, dövüşte de çok iyi olan bir başrol oyuncusu harika dövüşür. Diyecektim. Peki.
1: Evet,
0: harika bir 120 saniyede siz çıkarttınız. Gönülden tebrik ediyoruz. Ve hemen geliyoruz sorularımıza. Efendim, Haluk'un defteri ve Şermin eserlerinin sahibini soruyorduk. Tevfik Fikret olacaktı. Türk güreşinin simgesi kabul edilen efsanevi güreşçimiz
2: Yaşar Doğu.
0: Yaşar Doğu olacaktı. Bu sefer de Cumhur Bey'in bildiği yerden geldi. Harikasınız. İstanbul Boğazı'ndaki yalılarımızın simge ağacı dedik. Erguvan olacaktı. Fatma Girik'le başrol çok da güzel.
2: Cüneyt Arkın da var.
0: Cüneyt Arkın. Efendim?
2: Cüneyt Arkın.
0: Cüneyt Arkın olacaktı.
1: Aa, ben de
0: dövüş sahnelerinden dolayı.
1: Oradaki adama takıldım.
0: Nasıl?
1: Ben Cüneyt Arkın'ı görmedim.
0: Ha, yok ben... Özellikle görmemeniz için zaten. Görmeyin.
1: Ben de o çıkanında. Beyefendiyi düşünüyordum. Ya.
0: Keşke bilseydim söylerdik ama.
1: Yoksa Cüneyt Arkın. Anladım, tamam.
0: Ben ipucu olarak size dövüşleriyle ilgili siz beyefendiyi mi dövüştürüyorsunuz?
1: Ben de bakıyorum bu adam nasıl dövüşüyor diyorum ya.
0: Videoda özellikle göstermemiştik. Saklayalım Fatma Giri'nin yanında soruyu gizleyelim diye. Şevki Bey siz Saadettin Bey, Saadettin evet. Erbil'i koşturmaya evet, çalıştınız. Evet. Doğru mu?
1: Kesinlikle.
0: Kesinlikle. Saadettin Erbil'i de burada anıyoruz efendim kendisini. Ve son bir sorumuz vardı. Müzeyyen Senar'dan dinlediğiniz unutulmaz bir şarkıydı. Dinleyelim bakalım nasıl bir şarkıydı. Sevmekten
1: kim usanır?
0: Kim usanır olacaktı doğru yanıtımız. Harika bir 120 saniyede siz çıkarttınız.

0: Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz gönülden. Ve ne yapalım, bir puan tablosuna gidelim mi?
1: Gidelim.
0: Kaç soru bildik bakalım, kaçar soruyla bu etabı tamamladık. Vallahi destek olmamıza gerek kalmadı Şevki Bey. Hızlı arayı kapattık. Evet. Yoksa Cumhur Bey biraz ağırdan mı oldu acaba? Yetişsin abim diye. Bilemiyoruz. Ve hemen puanlarımızı okuyoruz. Şevki Koparal bu bölümde 70 puana geldi. Ve Cumhur Koparal 75 puanla yaklaşık 5 puanlık küçük minik bir farkla ikinci etabın sonuna gelmiş olduk. Doğru mu efendim?
1: Evet.
0: 70'e 75. O zaman hazır mıyız? Üçüncü etaba hazırız. Geçelim mi? Peki. O zaman sır küpünün, tonların devreye girdiği sır küpünün üçüncü etabına geçiyoruz efendim.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabına geldik. Başa baş bir mücadele seyrediyoruz. Harika bir mücadele geçiyor ve şu anda butonların devreye girdiği, her doğru yanıtında 10 puan değerinde olduğu 3. etaba geldik. İki kardeşimizi seyredeceğiz. Koparal kardeşler burada. Cumhur Bey ve Şevki Bey Antalya'dan geldiler. Stüdyomuzda misafir oluyorlar ve çok da güzel bir yarışma çıkarıyorlar. Burada hemen kurallarımızı kısaca hatırlatıyorum. Cumhur Bey, sizle başlayacağız. Siz seçeceksiniz ama butonlarımız karar verecek. Hı hı. Sorunuzu okuduktan sonra sürenizi başlattım dediğim an kim butona önce basarsa, kim daha hızlı davranırsa o kişi cevap hakkını alacak. 10 saniye içerisinde de cevap süresini kullanabilecek. Her doğru yanıtınızda 10 puan olacak. Hı hı. Bu bölümle ilgili herhangi bir sorumuz var mı? Yok. Tablomuzu açtığımızda 1'den 61'e kadar, hatta buyurun tablomuzu da açalım. 1'den 61'e kadar açılmamış tüm kutuları seçebiliyorsunuz. Tüm ipuçlarını bulmak için tabloda istediğiniz dağınık veya toplu bölgeden hareket edebiliyorsunuz. Amacımız biliyorsunuz ki aşağıdaki şifre kelime için şifre harfleri açıp kelimeyi bulabilmek. Evet, hazır mıyız efendim?
1: Hazırız.
0: Evet. O zaman hazırsak Cumhur Bey, sizinle başlıyoruz.
1: 32.
0: 32 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa sorunuz geliyor. Okuyorum. Spor müsabakalarının yapıldığı geniş seyirci kapasiteli yapı kim basacak acaba? Şevki Bey.
2: Arena.
0: Arena doğru yanıtını alıyoruz. 10 puan yazdık hanemize. Siz seçiyorsunuz. Butonlarımız karar veriyor. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 25.
0: 25 numaralı soruya gidiyoruz. Hemen bu tarafta mı acaba 25? Evet, geldi. Sinirleri hafifçe uyarma, rahatsız etme durumunu anlatan fiil. Süre başladı. Kim basacak? Buyurun Şevki Bey.
2: Rahatsız etme.
0: Ne olabilir bu? Ah aman, bir anda böyle içim ürperdi, böyle şey olur.
2: Ürkme.
0: Yok, böyle
2: irite.
0: Süre dolduktan sonra söylemenizin bir kardeşinize anladım. Büyük faydası oluyor. Onu hatırlatmış olayım. Kardeşimiz Cumhur Bey de oradan zaten aldı ipucunu. Ben süreyi başlatıyorum. Bir de harf ikramımızı kabul edin. Kim basacak acaba buton? Buyurun Şevki Bey.
2: Benimmiş bak. İrite.
0: İrite döndü, size geldi. Harika. Sizin hakkınızmış. İritiydi. Doğru kelimemiz. Bir de şifre harf bulduk. T harfini açtık. Sizle devam edeceğiz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 38.
0: 38'e gidiyoruz bakalım. 38. Geliyor. Yemeklere lezzet katmak için kullanılan baharat karışımı ya da tat verici unsur. Süre başladı. Cumhur Bey buyurun.
1: Çeşni.
0: Çeşni. Harikasınız. Bir 10 puan da Cumhur Bey yarıştan kopmadan bir dakika ben de buradayım dedi. Şimdi siz seçiyorsunuz ama onlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 28.
0: 28'e gidiyoruz bakalım. 28. Efendim, farklı güzel bir soru. Türkiye'nin birçok yöresinde hafif veya ağırlığı az olan anlamında kullanılan bir kelime soruyoruz. Sürenizi başlattık. Koldan da geliyor bu. Bir kolun devamı. Kol ne kırılır, ne içinde kalır? Buyurun Şevki Bey. Diyeceğim söylemeyin. Söylemeyin Şevki Bey ama. Oh, tam süreniz dolduğunu. Korktunuz mu?
2: Yok. Yanlış bir şey yaptım zannettim.
0: Estağfurullah. Süreniz çünkü doldu, söyleyeceksiniz diye tedirgin oldum. Biraz önce de ipucunu soruyor. Tamam, öyle kaptırıyordunuz okay. Az kalsın. Ha. Bir harf ikramımızı kabul edin. Süreyi

0: Tekrar başlatıyoruz. Acaba buton önce kim basacak? Kol için, kol kırılır, şey içinde kal. Buyurun şey Cumhur Bey. Süremizi doldurduk.
1: Yani
0: bas ama şu anda cevap vermeyin. Doğru yoldan gidiyorsunuz. Süre içerisinde cevap vermenizi istiyorum.
1: Tamam.
0: 10 saniye dolduğunda cevap verirseniz yanıt hakkı kardeşinize geçebilir diyorum. Sürenizi başlatıyoruz. Hangi harfi istiyoruz? Buyurun Cumhur Bey.
1: Yenli.
0: Yenli doğruydu. Yenli. Yenden gelen bir kelimeydi. Birçok yörede hafif veya ağırlığı az olan anlamındaydı. Yenli kelimesinin karşılığı. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Ama
1: dört.
0: Tonlar karar veriyor.
1: Dört.
0: Dörde gidiyoruz hızla. Gelsin bakalım. Dört. Efendim. Medresede eğitim görmüş klasik İslam ilimlerine hakim kişi diyoruz. Süreyi başlattık. Buyurun Cumhur Bey.
1: Mektebiye.
0: Yok, medresede eğitim görmüş.
1: Medreseli.
0: Harikasınız, doğru. Bir 10 puan daha yazdınız. Hanenize medreseli olacaktı tabii ki. Medresede eğitim görmüş kişi. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor dediğimiz gibi.
1: 33.
0: 33'e gidiyoruz. Bakalım 33'te ne arıyoruz, gelsin. Halk arasında kilolu ve tombul kişiler için kullanılan hafif alaycı bir ifadeyi soruyoruz. Süre başladı. Buyurun Cumhur Bey.
1: Şişko.
0: Şişko doğru yanıt. Cumhur Bey bildiği zaman butona da nefes aldırmıyor. Evet, sizle devam ediyoruz Cumhur
1: 44.
0: Bey.
1: 44.
0: 44'e gidiyorum. Hemen geliyor 44 numaralı sorumuz. Birbirine bağlı parçaların oluşturduğu düzenli bütün. Başladı süremiz. Buyurun Şevki Bey.
2: Sistem.
0: Sistem doğru yanıtını kabul ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 50.
0: 50 numaralı soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 50. Gerekli şart anlamında kullanılan ancak yazıma hatalı olan ifadeyi soruyoruz. Ne olabilir? Süreniz başladı. Gerekli şart bu. Şart gerekli. Olmazsa olmaz. Süre doldu. Bir harf ikramımızı kabul edin ve sürenizi tekrar başlatalım. Harfimizi açtık, ne olabilir? Süreyi başlattık. Şart bu, gerekli. Bu olmazsa olmaz. Buyurun Şevki Bey.
2: Elzem.
0: Elzem tabii ki. Harika bir 10 puan aldık. Gerekli, şart, elzem kelimemizdi. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
2: 29.
0: 29 numaralı soruya gidiyoruz. Hemen gelsin 29 numara. Aday gösterilen, bir göreve talip olan kişi için kullanılan eski kökenli sözcük arıyoruz. Sürenizi başlattım. Buyurun Şevki Bey.
2: Namzet.
0: Namzet doğru kelimemizdi. Harikasınız. Kelimelerle aranızın, bulmacalarla aranızın iyi olduğu da belli. Siz de devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor.
2: 40.
0: 40'a gidiyoruz. Bir sözün ya da olayın ifade ettiği düşünce bütünlüğü. Sürenizi başlattık. Buyurun Şevki Bey.
2: Anlam.
0: Anlam yanıtını aldık. Harikasınız. İçerik ve ifadenin bütünlüğüydü yanıtımız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soru?
2: 41.
0: 41'e gidiyoruz. Hazırsa geliyor. Bir ülkeyi başka bir ülkede temsil eden diplomatik görevli. Süre başladı. Buyurun Şevki Bey.
2: Elçi.
1: Çalışmaya.
0: Elçi. Doğru yanıtımızdı. Yine bir buton çalışmıyor. İtirazı geldi. İsterseniz buyurun VAR'a gidelim diyoruz. Genelde alışık olduğumuz bir görüntü ama biz yine kontrol etmek için de durabiliriz isterseniz. Ama emin olun butonlarınız çalışıyor. Latife. En ufacık bir müdahalemiz, dahlimiz olmuyor olaya. Sizinle devam ediyoruz.
2: 39.
0: 39 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa geliyor. Paylaştırmak, bölüştürmek anlamında kullanılan fiil. Açtık butonları. Buyurun Cumhur Bey.
1: Üleş.
0: Üleş doğru yanıttı. Harikasınız. 10 puan da sizin hanenize yazıldı. Siz seçiyorsunuz.
1: 13.
0: 13 numaralı soruya gidiyorum hemen. Efendim, halk arasında pek yaygın olmayan eski dilde anlayış ya da kavrayış. Süre başladı. Buyurun Cumhur Bey.
1: Anlam.
0: Anlam değil ama çok yakın. Anlam. Biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. Anla kısmı çıktı. Tek harfe ihtiyacımız var. Süre başladı.

0: için kullanacak Şevki Bey.
1: Anlak.
0: Anlak doğru yanıttı. T harfinin desteğiyle anlaktı. Halk arasında yaygın olmayan eski dilde anlayış ya da kavrayıştı. Burada aradığımız kelime. Evet efendim, harika bir yarış gidiyor. Şu ana kadar da çok güzel bir mücadele geçiyor. Şifre harflerimiz var, bulamadığımız harfler var.
1: Önereceğiniz var mı o harflerin içinde olan, biraz oraya mı yönelsin?
0: Önereceğimiz var. 58'i kullanabiliriz. 58. 56'yı kullanabiliriz. Tamam. Oralardan destek alabiliriz. Ve bu arada video sorularımıza bakıyorum hemen. Mesela 11'de bir video soru gizlemişiz. 60'da bir foto soru gizlemişiz. Bunlardan destek alabilirsiniz. Ama her zaman söylediğim gibi bana da çok güvenmemekte de fayda var diyorum. Sizle devam ediyoruz.
1: 56.
0: 56 numaralı sorumuz geliyor efendim. Tek harf, pardon, iki harf açmanızı rica edeceğiz. 56 numaralı soru da. Okuyorum. Bir düşünce ya da davranışın temelini oluşturan kural süre başladı. Buyurun Cumhur Bey.
2: İlke.
0: İlke doğru yanıtımızdı. Bir de şifre harf buldunuz. E harfini açtınız. Sizle devam edeceğiz.
2: 58.
0: E harfimizi açtık. Baştan 3. harf geldi. Şifre kelime de 59.
2: 58.
0: 58. Gidiyorum hemen 58'e. Efendim, bir şeyi kendine doğru çekme ya da cezbetme durumu. Sürenizi başlattım. Buyurun Şevki Bey.
1: Çekim.
0: Çekim değil. Çok yakın.
1: Çek.
0: Çekim değil de... Süre doldu. Cumhur Bey sanırım buldu. Bir harf ikramımız var. Çek kısmını tamamladık. Bakalım sonumuz ne olacak? Süreyi başlattık. Buton. Buyurun Cumhur Bey.
2: Çekiş.
0: Çekiş de değil.
2: Çekme.
0: Çekme de değil. Çek. Peki bir harf daha gelsin ama son harfimizi saklı tutalım. Acaba hangi harfi almak istiyoruz buraya? Süreyi başlattık. Buyurun Cumhur Bey.
2: Çeken.
0: Çeken değil.
2: Çekem. Çekel. Çekez. Çeker.
0: Çeker doğru yanıttı. Son saniyede aldık. R yanıtını çekerdi buraya gizledim. Güzel sırlamış mıyız? Güzel
2: çok,
0: saklamış mıyız?
2: Harika.
0: Çeken, çekin, çekin. Hepsi tek tek gitti, dizdik. En son R harfiydi sakladığımız. Nasıl yapalım? Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 11 diyelim.
0: 11. Bir videomuz var 11'de. Seyredelim mi, nasıl bir video geliyor?
2: Seyredelim.

0: Görüntülerimiz gökyüzünün maviliğinden geldi. İngilizce instrument rating teriminin kısaltması, yani Türkçe karşılığı aletli uçuş yetkisi olan bir yetkiyi soruyoruz. Havacılıkta sürenizi başlattık. Buyurun Şevki Bey.
1: ERE.
0: ERE değil. Ama çok yakın.
1: ERE.
0: ERE de değil.
1: ERE, ELE, EME, ETE, ERE, ESE.
0: İpucu olsun, instrument rating diyorum, süreyi başlattım. Buyurun Cumhur Bey.
2: IRE.
0: IRE, evet. IR eğitimi. IR eğitimi olarak da geçer. Özellikle aletli uçuş yetkisi alan pilotaj öğrencilerinin de çok fazla ilgilendiği bir başlıktır. Önce serbest uçuştan sonra aletli uçuş yetkisi alırlar ve arkasından da pilotluk lisanslarını yükselterek devam ederler. IR eğitimiydi bu eğitimin adı. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 35.
0: 35. 35 gidiyoruz. 35'e gelsin bakalım. 35. Efendim, mikroskopta inceleme yapmak için kullanılan ince cam leva, süreyi başlattık. Buyurun Şevki Bey.
1: Lamel.
0: Lamel doğru yanıtını tabii ki aldık. Cumhur Bey'in performansını gönülden tebrik ediyoruz. Mücadelesini takip ediyoruz buradan. Ben özellikle basma biraz dursun diye zaman kazanmaya çalışıyorum. Çünkü öbür türlü diyorlar ki buton sesinden ses çıkmıyor. Nasıl ses çıksın bu hırsın altında? Tebrik ediyorum efendim. Evet, bir abi kardeşim mücadelesine burada şahitlik ediyoruz. Kaç numaralı soru?

0: Ile devam edelim.
1: 60.
0: 60 numaralı soruya gidiyoruz efendim. Efendim, içine sabun, lif, kese, kına, kil konan bakırdan yapılmış bir kap soruyoruz. Ne olabilir acaba bu kabın adı? Sürenizi başlattık. Bakın, kil de konuyormuş. Kil referans olsun burada. Hani killik diyeceğim ama killik değil. Ona yakın bir başlık olsun. Lif, kese, kına. Süreyi başlattık tekrar. Ne olabilir? Kil. Kille ilgili bir başlığımız var diyeyim burada. Bir yarışmacımız risk alırsa destek de olacağım. Süreyi tekrar başlatıyoruz. Bir daha harf ikramımızı kabul edin. Cumhur Bey. Ne olabilir?
2: Kilden.
0: Çok yakın.
2: Kilden.
0: Kilden değil.
2: Kilder. Kil.
0: Peki. O zaman ben daha büyük bir ipucu veriyorum ve kilda diyeceğim. Süreyi başlattım. Şevki Bey.
1: Kilden. Kildan.
0: Kildan. Evet efendim. Kildandı. Buradaki yanıtımız, biliyor muydunuz?
1: Yok.
2: İlk defa.
0: Evet. Kildan. Hep beraber sır küpünde harflerle sırladığımız dediğimiz ama kelimelerle kazandırdığımız, hem izleyicilerimize hem stüdyoda konuklarımıza kazandırdığımız bir foto soruydu. Kildan, kildanlık. Oradan geliyor, içine sabun ve keseymiş. Size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Bir de iyi harfi buldunuz. Birinci harfimizi açtınız. Gönülden tebrik ediyoruz. Sorularımız var. 26 var, 16 var. 18 destek olabilecek, bölgeyi açabilecek bir soru.
1: 18 olsunuz.
0: 18 numaralı soru geliyor. Hazırsa rahat açabileceğimiz bir bölgeyi küçük küçük çözerek gidelim. Efendim, resim, ilan ya da duyuruların asıldığı düz yüzeyli levha, süre başladı. Buyurun Cumhur Bey.
2: Pano.
0: Pano doğru yanıtını aldık. Harika. Bu kriz anlarında da benim rahatlığım. Bütün yanıtlar burada. Puan da almıyorum tabii ki. Gayet keyifli gidiyor burası. Sizle devam edelim.
2: 59.
0: 59 numaralı soruya gidiyoruz efendim. Hazırsa geliyor 59. Fizikte bir cismi ileriye doğru hareket ettirme etkisi, süre başladı. Buyurun Cumhur Bey.
2: İteleme.
0: İteleme doğru yanıttı. Buranın şifre kelimesiydi. Sakladığımız kelimeydi. Cumhur Bey, siz seçiyorsunuz. Harika bir mücadele gidiyor.
2: 34.
0: Başa baş çekişmeli bir yarışma seyrediyoruz.
2: 34.
0: 30?
2: 4.
0: 4. Hemen gittim 34'e. Peki. Hazırsa geliyor. Hücre çekirdeğinde bulunan ve kromatin tanelerini taşıyan A biçimindeki ipliksi yapı. Süre başladı. L ile başlıyor. Bakın, bir kelime daha geldi. Burada sonucu alırsak. Buyurun.
1: Lezon.
0: Lezon değil efendim ama evet, L ile başlıyordu. Bir harf desteğinizi biz verelim. İpliksi bir yapı bu. Lin şeklinde üretebilirsiniz, açabilirsiniz kelimeyi. Sürenizi başlattım. Bir 10 saniye daha tüketeceğiz hep beraber. Bakalım ipucumuz destek olacak mı? Lin. Evet. Bir harf desteği daha bizden olsun. Hücre çekirdeğinde bulunan ve kromatin tanelerini taşıyan tek harfe ihtiyacımız var. Sürenizi başlatıyorum. Basan soruyu alacak Şevki Bey.
1: Libin, lipin, litin, lisin, likin, lirin.
0: Peki, süreniz doldu. En son ne dediniz?
1: Reyle.
0: Reyle değil. Aynı yerden devam edebilirsiniz gibi bir ipucu vereyim. Finaldeki harflerimizi ileriye doğru taşıyabilirsiniz diye çok mu ipucu vermiş oldum bilmiyorum ama. Çok mu verdim?
1: Evet.
0: Peki, o zaman butonların adaletine güvenelim. Sürenizi başlattım. Buyurun Cumhur Bey.
2: Lean. Lean.
0: Lean mi?
2: Yeyle.
0: Değil.
2: Latin.
0: Değil. Ben ipucu verdim ama Cumhur Bey alamamış.
2: Alamamışız.
0: Son harfimizden destek alabiliriz.
1: Ben aldıydım.
0: Bakın, son harfin desteğini unutmayalım diyorum ve hazır mıyız?

0: Sürenizi başlatıyorum. Buyurun Cumhurbaşkanı.
1: Lizin.
0: Lizin mi? Anlaşmıştık sizinle.
1: Lenin.
0: Lenin doğru yanıt.
1: Ben alfabenin son harfiyim.
0: Harika bir yarışma. İpucu veremeyen sunucu ve alamayan yarışmacılarımızla beraber el birliğiyle kelimeyi bulamıyoruz.
2: Bile farkına geçiyor.
0: Çıkmış ipuçlarından doğru yanıtları bulamıyoruz. Ben son harfi açtık, oradan destek alırsınız diye düşündüm.
2: Ben onu iki harf önce aldım o ipucunu da.
0: Evet, ama siz de butonu yakalayamadınız. Oradaki N harfiydi? İlk başta Lenin'di. Güzel. Buradaki kelimemiz. Ama Cumhur Bey Z'lere gitti, Y'lere gitti. Allah'tan güzel ama, güzel. Erken çözdük. Evet efendim, Cumhur Bey siz seçiyorsunuz.
1: 12.
0: 12 numaralı soruya gidiyoruz. Hazırsanız geliyor sorumuz. Eski ölçü birimlerinden biri. Ağırlık ölçümünde yer alan bir terim soruyoruz. Süreyi başlattık. Aynı zamanda bilgisayar parçası ve bilgisayarda kullanılan bir buyurun.
1: RAM.
0: RAM doğru yanıt. Bulmacalarda daha çok bilgisayar aksamı, bilgisayar parçası diye çıkar karşımıza. Evet. Çok güzel, çok çekişmeli bir mücadele gidiyor. Hemen ipuçlarımı söylüyorum. 3 soru kaldı. İpuçlarımı vermek durumundayım. Yoksa şifre kelimeyi çözemeyeceksiniz diye düşünüyorum. Var mı şifre kelimeyle ilgili?
2: Vallahi bende var bir şey ama.
0: Vallahi finalde tek harf kaybettirir.
2: İşte o
0: bütün, bütün birikimi götürür tek harf. Evet. Ben şöyle birkaç tane yerden size ipucu vereyim. 57 diyorum. 19 diyorum. Şimdilik başka bir şey
2: değil. 57 olsun.
0: Peki 57. Çok güzel. Zor bir soruyu nasıl tüketeceğiz diyordum. Sizle geldi sorumuz. Hazırsa gidiyor. Gökyüzünde kolayca fark edilen avcı figürünü anlatan takım yıldızı andıran, pardon. Buyurun süreniz başladı.
2: Avcı.
0: Rion diye geçer. Buyurun şekil.
2: Orion.
0: Orion doğru yanıttı. Ben vermiş olmadım ipucunu galiba.
2: Ya işte yüzdelerse 40'a 60.
0: 40'a 60. Yok ben. Cumhur Bey biraz da ben de kendimle gurur duyayım. En sonunda evet ipucunu verebildim diye bir destek olabildim. Olabilmek istiyorum yani.
1: Evet.
0: Sizle devam edelim. Şevki Bey kaç numaralı soruyu açalım? Nasıl gidelim?
2: İpucu. Aşağıdaki ipucundaki olan kelimeler.
0: Peki oradan kelimelerden destek alalım. 19'u öneriyorum o zaman. Şifre harf bulmak istiyorsanız.
2: Tamam 19 olsun.
0: 19 gelsin. 19'a rahat bilebileceğiniz bir soru. Hazırsa geliyor efendim 19. Banka fatura ödeme ya da para işlemlerinin yapıldığı gişe bölümünü soruyoruz. Süreniz başladı. Buyurun Cumhur Bey. Nereye öderiz bankada paraları? Yazar böyle kocaman.
1: Gişe.
0: Gişe değil, gişe mi?
1: Vezne.
0: Yazar ya hoş.
1: Vezne.
0: Ya.
2: Sağ ol, teşekkürler.
0: Ama sürekli oldu.
1: Neyse.
0: Peki, bir harf ikramımızı kabul edin lütfen. Arkasından V'ydi tabii ki ilk harfimiz. Ama hakkınız geçmedi. Butona basarsanız kazanabilirsiniz. Sürenizi başlattım. Buyurun Cumhur Bey.
1: Vezne.
0: Vezne hakkıydı. Ve adalet yerini buldu diyoruz. Cumhur Bey Vezne yanıtını aldı. Efendim son soruyu açıyorum bu blokta. Son soruyu açtıktan sonra puanlarınıza bakacağım. Arkasından da tahminlerinizi rica edeceğim. Ve önerimde 31 numaralı soru.
1: 31.
0: Veya 61. Siz yapın tercihi.
1: 31 olsun.
0: 31'den bir harf açılmış. 61'den hiçbir yer açılmamış. 31 numaralı soru geliyor. Hazırsa okuyorum. Kendi iradesiyle yapılan, bilinçli tercih sonucu gerçekleşen bir davranış soruyoruz. Nedir bu davranış? Süreniz başladı. Kendi neyiyle yapıyor? Kendi Buyurun Cumhur Bey.
1: İradi.
0: İradi doğru yanıttı. Tebrik ediyorum. Bir de harf açtınız. R harfini buldunuz. Buraya kadar harika bir mücadele getirdik. Gönülden tebrik ediyoruz ve açılmayan tek harfimiz kaldı. Şifre kelimemizde. Şifre kelimemizin çok bir kısmı çıktı. Biz bir puan tablosuna gidelim mi?
2: Gidelim.
0: Bakalım kaçar puan topladık bu bölümde. Kaç puan aldı? Şevki Kopa.

0: Baral ilk etapta biraz geride kaldı. İkinci etapta arayı kapattı ve harika bir final oldu. Şu anda yaklaşık 15 puanlık küçücük minik bir fark var. Şimdi Şevki Koparal abimiz 190 puanla tamamlamış oldu 3. etapta. Şu anda bulunduğumuz noktaya geldiğimiz anda Cumhur Koparal 205 puanla tamamlamış oldu yarışmamızın 3. etabındaki şu ana kadar geldiğimiz yeri. Hemen kuralları hatırlatmak durumundayım. Tek harf istiyoruz sizden. Tek harf bulacaksınız. Tek harf söyleme durumundasınız. Tek seferde kelimeyi doğru şekilde almamız gerekiyor sizden. Doğru harfi belirlemenizi rica ediyoruz. Yanlış bir harf belirlerseniz cevap hakkı diğer yarışmacımıza geçer. Tahmin hakkını kullanacak mısınız?
1: Bir tahminim var.
0: Bir tahmininiz var. O zaman biz tahmininizi dinliyoruz. Harfi de belirlediğiniz harfi de yüksek sesle tekrarlamanızı, önceki kelimeyi sonra da harfinizi belirlemenizi, söylemenizi rica ediyoruz. Dinliyoruz.
1: İterasyonel. O harfi.
0: İterasyonel. Var mı kelimeyle ilgili bir bilginiz?
1: Yok.
0: Ne olabilir acaba iterasyonel? Bakıyoruz. Ne olabilir? Bu eğer kelimemiz iterasyonel diye bir kelime ise. Böyle bir kelime var mı sizce Şevki Bey?
2: Var var.
0: Var mı?
2: Var var. Var. Bilmiyorum ama var. Anlamını bilmesem de var.
0: Bize de çok yakın geldi. Varmış gibi.
2: Çok varmış gibi geliyor.
0: Peki çok varmış gibi. O zaman efendim iterasyonel Cumhur Bey'in O harfinden destek alarak kurduğu kelimeydi. İterasyonel yanıtı tabii ki doğru kabul ediyoruz. Ve anlamını da adım adım tekrar eden yöntem anlamında kullanılan matematiksel bir terim bulduk. İterasyonel matematiksel bir terimdi. Adım adım tekrar eden yöntemdi. Bu bölümün gizli şifre kelimesi. Gönülden tebrik ediyoruz yarışmacılarımızı. Evet efendim, harflerin gizemli ve sırlı dünyasına yolculuk ettiğimiz Sır Küpü'nün bir bölümünün daha sonuna geldik. Yarışmacılarımız çok keyifli, çok başa baş bir mücadele çıkarttılar ve iterasyonel kelimesini buldular bu bölümde. Bir abi kardeşim mücadelesini seyrettik hep beraber. O zaman şöyle, bugünün anısına okudukça bizi hatırlamanız dilekleriyle sizlere de küçük birer hediyemiz var.
1: Çok teşekkür ederim.
0: İyi günlerde.
2: Çok sağ olun.
0: Okuyun istiyoruz efendim. Buyurun.
1: Sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyoruz
1: biz
0: efendim.
1: Teşekkür ederiz.
0: Çok sağ olun. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız Sır Küpü diyoruz. Siz de buraya misafir olmak, bizimle beraber yarışmak isterseniz lütfen bize ulaşın. sırküpü@afara.com.tr adresine yazın. Sizi de buraya misafir edelim. Keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avrupa'da.
2: 7 yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

0: Bazen seçim yapmak zorunda kalırsınız. Seçtiğiniz yol ya kahraman edip sizi alkışlatır ya da yanlışa düşürüp karkışlatır. Yolu seçen sizsiniz, yolun sonuna katlanacak da sizsiniz. İster kahramanlığa çıksın, ister yanlışa. Yolun sonunda yaptığınız seçimlerle baş başasınız.
1: Acele edin biraz. Haydi.
2: Oyalanmayın. Hepsini karşı cadılarına sokun.
1: Yerden kaldırmayın bakışlarınızı.
2: Hatun. Sen dur hele.

0: Allah'sın! Sak dur!
1: Aklım hakkı ısırmamda da rite gidiyor.
0: Onlar için sağ kalman gerek. Haydi aslanım! Haydi!
2: Canını öyle bir alacağım ki yalvaracaksın bana.
3: Düşünde görürsün.

0: yaşamak için ne güzel bir yer. Ne güzel bir vakit.
1: Ne yer, ne de vakit. Güzel olan senin yanında olmaktır kız.
0: Şimdi vakit dursa seninle birlikte burada, bu güzel ormanda, kuşların cıvıltısında, yıldızların altında sonsuza kadar yaşasak. Yıldızlar bile bize katılsa.
1: Ben seni tanıdığımdan beri yıldızlara bakmaz oldum Hakkı. Sen benim yeryüzündeki yıldızımsın. Sen ol da ben sonsuz karanlığa bile razıyım.
0: Keşke Esri Linkam aramızdaki bağ kuşaklamıştılarken herkes görseydi.
1: Herkes görecek. Herkes bilecek. Acımdaki herkes.
0: Sırmayla Yaman'ı merak ederim.

0: herkesin boynundan inmez.
1: Benimkiler? Babamla teyzemi düşünsene. Of. Temur. Kandaşım kuşak sarmış diye havalara fırlatacak. Öyle bir de sarılmaya kalkarsa nefesimi keser.
0: İzin vermem Tegin'im.
2: Oğlum. Oğlum kalk. Temur. Temur oğlum uyan. Oğlum. Uyan. Uyan oğlum. Uyan. Temur. Mecnun kızım. Temur. Kalk haydi. Kargıçlar olsun. Gökte yürüm bana yardım et. Atanı bırakma. Atanı bırakıp gitme oğlum. Kalk haydi. Temur. Kalk. Temur.

0: soy Stingram.
1: Babam.
0: Oğlum.
1: Ne olur. Ne olur burada. Oğlum. Ne oldu bize?
0: Alkışlar olsun. Mecen. Kalk haydi.
2: Hanım.
0: Mecen.
2: Ne oldu bize?
0: Ben de bilmem. Ama elbette öğreniriz. Kaya. Hadi. Sakın uyumayın. Uyumayın.

0: Kaya. Kaya acı gözünü Kaya. Kaya ne olursun acı gözünü Kaya ne olur. Kaya ne olursun. Kaya acı gözünü. Kaya. Kaya. Kaya.
1: Kaya.
0: Hanım ne oldu bize? Ben de çok zor uyandım ama Kaya.
1: Kaya.
0: Hanım.
1: Tamam. Uyan. Oğlum uyan. Oğlum.
0: Kaya.
1: Oğlum uyan.
0: Sesim vardı.
1: Haydi uyan.
0: Sesim vardı. Kaya öldü. Kaya öldü. Sesim vardı.
1: Gülsele. Gülsele kızım. Suyu ver bana oradan. Ver şunu. Kaya. Kaya uyan. Uyan oğlum. Uyan.
0: Kaya.
1: Kaya.

0: geri döndüğüne göre dediklerimi yerine getirdin. Emrettiklerimi yapmadan geri dönmeyecek kadar aklı başında biri bilirim seni. Doğru mu bilirim?
1: Doğru bilirsin Yüce Babar. Tacı bulamadık. Ama tacın getirilmesi için gerekeni yaptık. Alpagoan, Timur, Kaya.
0: O kadar mı? Batuga?
1: Batuga ile Akkız sarayda yoklardı Yüce Obar.
0: Nasıl yoklardı?

0: Nereye giderler?
1: Bilmem Yüce Babar, sarayda yoklardı. Ne taç, ne akkız, ne batuga.
0: Şimdi de kurtuldular öyle mi?
1: Ama Yüce Babar, Yasavul Saltuk. Adamlarımız burada can verse de Yasavul'u öldürdük.
0: Güzel. Demek orduları komutansız kaldı. Ama bana bu kadarı yetmez. Yetmez. Bu onların son kurtuluşu olmalı. Hadi.
2: Saynadan bir tik var.

Güzel. Barak Ağa'nın torunu Sayın'a yola çıkmış gelir. O gelene kadar Alpaguan tacı bana vermiş olacak. O vakit Sayın Ağa önümde diz çöküp hanlığımı tanıyacak.

0: Bu tütsü uyutmak içindir. Bu tütsünün dumanından soluyan herkes kendinden geçercesine uyur. Bütün sarayı dumanla solutmuşlar.
1: Gökmenlerin kılıçları bile kanındaydı. Demek ki nedeni buymuş.
2: Sizi öldürmek niyetiyle uyutmuş olmadılar tüm sarayı.
3: Dövüşerek hanımızı ve tekinlerimizi yenemeyeceklerini anlamışlar.
4: Çoban olmasaydı hepimizi öldürecekler miydi yani?
1: Dertleri canımız değil. Dertleri taç, belli ki tacı aramışlar.
2: Aklım almaz ambabam. Tek amaçları tacı aramak olamaz.
1: Öyle. Daha büyük bir oyun hazırlarlar.

0: Çolpan'dan haber var mı?
1: Baygınlığı geçti. Otacılar az inde sakinleştirdiler Çolpan Han'ı ama hemen ayağa kalkmasına izin vermediler.
0: Göktengir'e alkışlar olsun.
1: Hanım. Çolpan Han Saltuk'u devlet töresine göre gömmek gerektiğini bildiğini ancak Alpaguhan izin verirse onu arzu ettiği yere gömmek istediğini söyledi.
0: Haklıdır Çolpan. Öyle yapsın.

0: Acımız büyüktür ama bekleyecek vakit de yoktur hanım. İtbaratlar sizi uyutup öldürmediklerine göre belli ki bir oyunları vardır. Vakit kaybetmeden Saltuk'un yerine birini atamamız gerekir.
1: Öyle. Gün doğumunda tören yapılsın.

0: kuşağımı özeltirim. Birbirimize muştulandığımızı herkes görsün.
1: Bu ıssızda kim görecek kuşağı?
0: Daldaki kuş görsün. Ağaçtaki yaprak görsün. Uçan kaçan ne varsa görsün.
1: Doğru dersin. Tüm acın görsün de indi çıkaralım derim. Böyle muştulu bir haberi kutlu zamanla vermek gerekir. Tüm sarayı toplar, öyle veririz haberi.
0: Doğru dersin. O ne?

0: Bir çivi, bir nal. Bir nal, bir at kurtarır. Bir at, bir bahadır. Bir bahadır, bir devlet kurtarır. Ya savunum olarak Saltuk? Devlet kurtaracak, devlet kuracak bir bahadırdı. Devlet için ok saldı, pusat salladı, düşmanla savaştı. Devlet için yaşadı, vakti gelince de devlet için öldü. Şimdi uçmağda atalarımızın ruhlarıyla esenlik içindedir. Gök Tengri'nin sonsuz obalarında at koşturmaktadır. Ona atalarımızın yaktığı ateşin yanında esen olmak, bize de onun yüreğimizde yaktığı ateşle yaşamak düşer. Atlar ölür, erler ölür, hanlar ölür, hatunlar ölür. Ama devlet yaşar. Yaşayan bir Türk kalsa töre sonsuza dek yaşar. Şimdi tek gayemiz Türk'ün töresini yaşatmaktır. Yaramız sağalmasa da. Nasıl da?
1: Odun yaşadıkça töre yaşar. Töre yaşadıkça devlet yaşar. Odun ise devlet var oldukça yaşar. Savaşın vakti olmaz. Töre boşluk kabul etmez. Yasavulluk ise boş kalmaz. Töre uygulana yeni yasavul seçile.
0: Bundan böyle ordularımın yeni yasavulu Temur Tekin'dir.

0: Tam böyle yeni yasa oğlum sensin. Görevini bilesin. Üstesinden gelesin. Yeni görevin çok çetindir. Gökmenlerin sıkıntıdaysa döşek yüzü görmeyesin. Yaraları sağalmadan otağına girmeyesin.
1: Ölü kanımındır.

0: dağda biraz dinlenir, sonra yola çıkarız.
1: Barak Ağa'nın torunu Sayın'a yolda. Atalarının topraklarına geliyor. Bundan sonra o da burada, Büyük Obar'ın yanında olacak. Siz de ona hizmet edeceksiniz.
0: Bu sebeple kaçmaya çalışıyorum.

perişan olursa ananı akıtır, ona kurban ederim. Haydi!

0: Я сам вам кладу.
1: Uçmak da belinde taşısın. Göktengirinin içerisi olsun.
0: Ya ayva okları.
1: Uçmak da omzunda taşısın. Göktengirinin sonsuz bozkırında av avlasın, kuş kuşlasın.

0: bir davulun yüreğimdeki bir parçası. Bedenim acımda onun özlemini çekerken ruhum uçmakta onun ruhuyla olsun. Bu yeri bildin mi Saltuk? Sana ilk kez gülümsediğim bu yeri. Ben bu gülüşü çok uzun bir vakit bekledim dediğin yeri. Ne vakit buraya gelsem o gülüşü hatırlayacağım dediğin yeri. Bir gün ölürsem beni buraya gömün dedin Saltuk'um. Beni buraya gömün. Gülüşünde yatayım. Esenlik bulayım dedin. Şimdi sen benim gülüşümde uyurken ben senin ölüşünde yaşayacağım. Sana kavuşmak için baharlar sayacağım.
1: Hanım, yapma hanım, ağlama.
2: Bıraksın, ağlasın.

Yola çıktığımızdan beri ağzımıza tek lokma aş sokmadık. Bir damla su, bir lokma aş. Çoluk çocuk var, bari bir yudum su verin.

0: Kadınların durumuna, hareketlerine bakılırsa Larit Barak kadını değil, başka boydandır.
1: O bara hizmet etmek için götürülen kadınlardan bunlar.

daha elini uzatırsan o elini kırarım.

0: Belli ki Batıgöl'e yerleşince kendi kadınlarına getirecekler.
1: Kadınlar masum.
0: Ne yaparsın?
1: Kadınlara kalkan olayları kesmeye giderim. Ayda!

0: Korkmayın. Size zarar vermeyiz. Allah sizden razı olsun. Müslüman mısınız?
1: Evet.
0: Daha önce adağımız olan bir Bahadır'la tanışmıştım. Sen ne yaparsın öyle suyla? Hey! Sana derim.
2: Abdest alırım. Müslümanım ben.
0: Müslüman mı? Obanız nerededir? Duymadım hiç. Hangi boydur o?
2: Oho! Sen de hiçbir şey bilmez misin? Boy değil, yol.
0: O da sizin dininizden de.

0: Korkmayın gayrı. Kimse size bir şey yapamaz.
1: Kimsiniz siz? Bu albızlar nereden getirdi sizi?
0: Göçebeyiz biz. Bu albızlar obamızı basıp erlerimizi kılıçtan geçirdiler. Tayna diye kadın prensesleri gelecekmiş. Biz ona köle olarak götürürlerdi.
2: Senin adın ne?
0: Akkız. Senin adın ne?
2: Hatice. Sen de bizi vuracak mısın Akkız?
0: Bundan gayrı size gölgesiyle bile rahatsızlık vereni bu Acun'u dar ederim. Tamam mı? İsmin ne güzelmiş Hatice.
2: Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hatununun adıdır Hatice.
0: Çok mu seversin sen bu ismi?
2: Evet, ninem de çok sever. O koydu benim ismimi. Hem peygamberimiz de hatunu çok severmiş. Öyle severmiş ki Hazreti Hatice vefat edince çok üzülmüş. Günlerce üzünlenmiş.
0: Demek öyle.
2: Öyle ya.
1: Şimdi nereye gideceksiniz?
0: Gidecek hiçbir yerimiz yoktur. Nereye gideceğimizi de bilmeyiz. Aynı dinden, aynı budundan değiliz. Ama nerede bir albız, nerede zulüm varsa dinine, budununa bakmadan orayı ateşe veririz. Gayrı hürsünüz. Dilediğiniz yere gidebilirsiniz. Ama dilerseniz bizimle birlikte Gökorda'ya gelip esenlikle yaşarsınız.

0: Heybemde hepimize yetecek kadar aş vardır. Önce karnımızı doyurur, sonra yola çıkarız.
1: Suda var mı durakız?
0: Vardır elbet. Aydat'ın yanına varıp aşları alalım.

Saltuğun yasını dahi tutamadan yerine yeni yasavulu seçtim. Çünkü düşman büyük. Vakit dar. Elbet yas tutacak vakit gelecek. Ama henüz değil. Şimdi Acun'dan silmemiz gereken bir düşman var. Çolpan'la Saltuk Türk boylarıyla görüşüp destek sözü almışlardır. Yakında destek gökmenler Gökorda'ya toplanmaya başlarlar.

0: ve Murşad. Yeni Yasavul olarak ordunun hazırlıklarına başlansın.
1: Buyruk hanımındır.
0: Batuga yine başbuğ olarak savaşa katılacak. Akkız'la birlikte saraya döndükten sonra Batı Gökyabguluğu'na doğru harekete geçip ele geçireceksiniz.

0: Anladım.
1: Yine.
0: Hmm.

0: Ahırlar olsun. Çipir ısırığı bu. Gök Tengri, yardım et bize. Çipir ısırığı bu.
1: Ne oldu, neye bakarsın Ulukan?
2: Yüce Obar, bu çepir işe yarayacak mı dersin? Tacı getirecek mi?
3: Bugüne kadar yaramadığı görülmemiştir. Öyle olmasa durduk yere keyiflenir miyim Barsuk?
2: İyi de tacıya geri getirmezlerse.
3: O vakit nasıl geçmişte çepirle kara çaparların soyunu Acun'dan sildiysek, şimdi de Gök Hanlığı'nın soyunu Acun'dan sileriz. Yapmadığımız iş değil Barsuk.

Gök Tengri, hanımızı kötü ruhların oyunundan, cibrin zehrinden koru.

0: Ben Barak Ağa'nın tacını esire gün kama verip Obar'a büyük bir darbe vurduk zannederken gördüğüm manzaraya bak. Bütün sarayı uyuttukları yetmiyormuş gibi bir de hanımı çepille zehirlemişler.
1: Çepir nedir?

Köçürme oyununu benden iyi oynarsın. Ama öldürme oyununu benim daha iyi oynadığımı öğreneceksin. Şimdi ya Barakah'ın tacını kendi ellerinde bana getirirsin, ya da sen ve Tekinlerin... Çepir'in zehriyle acılar içinde inleyerek öldüğünü görürsün. Canınızı kurtaracak tek kişi Hanlar Hanı Yüceoğlu var.

0: Ne yapacağız şimdi?
1: Çepir ısırdığı yerden çatlayacak. Tıpkı bir ağacın kökü gibi tüm vücudu saracak. Sonra tüm boynunuzu sardığı vakit nefesinizi kesip sizi uçmaya gönderecek. Çepirler çiftleşmeden ürerler. Üredikten sonra da ölürler. Bu yüzden Acun'da her daim tek bir çepir yaşar. Çok eski söylentilere göre çepir itfarakların yetiştirdiği böcektir.
0: Ah Cüreyna, yok mudur bir çaresi?
1: Yine duyduğum eski söylentilere göre çaresi bir ağaçtır. Gövdesinden reçine akarmış.
0: İyi. Söyle, nerede bu ağaç?
1: İtbaraklardan başka kimse bilemez.
2: Umar tüm bunları hesaplayarak yapmıştır. Ölmemek için gidip ona tacı vermemizi ister. Ama bu istediğini alamayacak. Tacı vermezsek sizi ölümün pençesinden nasıl kurtarırız hanım? Ben ve iki oğlum uçmaya gideriz.
0: Sen ne söylersin hanım?
2: Zehir etkisini göstermeye başladığında senin tahtta olman gerek. Çünkü Alplar ve Budun bunu öğrendiğinde korkmaya başlayacak. Düşman bundan yararlanıp devletimizi karıştırmaya başlar. Bu yüzden senin tahtta olman gerek. Hem bu hastalığın çaresi varsa da ağacın yerini bilemeyiz.

0: O ağacı bulmanın bir yolu var hanım.
1: Nasıl?
0: İtbırakların elinden kurtardığımız Müslüman kadınlar. Barak Han'ın torunu Sayın Han'ın Batugöy'e doğru ilerlediğini söyledi. Onlar da Obar ve onun için köle olarak götürülmüş.
1: Reşine ile oradaki kadınların ne alakası vardır?
0: Kadınların bilgisi yok. Ama Sayın Han'la var. Eğer Sayın Barak Han'ın torunuysa ağacın yerini de bilir.
1: Nerede bu kadınlar?
0: Gökorda'da güvenli bir yere yerleştirdim. İmdi gider Sayın hakkında daha fazla bilgi alırım.
1: Ya. Gitmenizi istemem. Siz burada kalın. Ben itbaraklara bir oyun hazırladım. Bu tasarladığım oyunla itbarakların sonunu getireceğim. Şimdi benim ve teginlerimin yaşamı önemli değil. Önemli olan kurduğum oyunun var edilmesidir. O yüzden sen ve Batuga yaşamalısınız.

0: Şimdi ne edeceksin Alpago? Tacımı bana kendi ayaklarına mı getireceksin? Yoksa gururunla acı çeke çeke mi öleceksin?
1: Atalarımızın güçlü silahı çipirin çaresini çağlardır bulan olmadı yüce obar. Bu bilgi o vakitlerde olduğu gibi imdi de yalnızca bizim elimizde. Kumlar düştükçe zehrin etkisi çıkacak. Alpago, ya size tacı getirecek ya da çipirin değdiği soyu ölecek.
0: İkisi de işime gelir. Sayınadan haber var mıdır?
2: Yolda olduklarını biliriz yüce obar. Ancak sayına ve sizin için getirilen kadın köleler baskına uğramışlar. İt baraklar öldürülmüş. Köleler de kaçırılmış.
0: O halde sayına gelene kadar yenilerini hazırlayın.

0: Ne olacak bu haliniz böyle? Bir şeyler yapmak lazım gelir.
1: Hanım, Obar'a elçi mi yollasak?
2: Olmaz Danış Ata. İt diş gösterdi mi kurt diz çökmez. Biz ölsek de o taç Obar'ın eline geçmeyecek.
0: Bir taçtır gider durur. Zamanında parçalayıp yok etseydik, şimdi bunlar başımıza gelmezdi.
1: Eğer Obar tacı başına takar ise sürülerce it barak onun buyruğuna girmek için gelir. Eğer tacı parçalayıp yok eder isek o vakit çok daha fazlası bizden intikam almak için gelir.
2: Gelecekleri varsa görecekleri de var.

0: Alışabildiniz mi buraya?
1: Evet, alıştık. Siz olmasaydınız o albuslar bize nice kötülükler yapacaklardı.
0: Bir ihtiyacınız, bir şeyiniz olursa bana dersin. Sana bir şey sormak isterim.
1: Tabii.
0: İtbaraklar sizi oraya gelecek bir kadın için götürürlerdi. Öyle demiştin.
1: Evet. Baraka'nın soyundan gelirmiş. Adı Sayına.
0: Nereden gelirmiş?
1: Bilmiyorum. Ancak kendi aralarında bizi kurtardığınız ormanda geceleyip Sayına'yı ve yanındaki itbarakları bekleyeceklerini konuşurlardı.
0: Emin misin duyduğundan?
1: Evet. Evet.

0: Gök Tengri'me alkışlar olsun. Yeniden doğduğunu görmek beni çok mutlu etti. Beni sevmezsin bilirim. Yaşadığın her şeyin sorumlusu olarak beni görürsün. Her ne kadar kabul etmesen de sen benim üçüncü oğlumsun.
1: Sen yaşadığım değil, yaşayamadığım her şeyin sorumlususun. Iskaladığım bütün sevinçlerin sebebi sensin. Hem unutma ki ulu yarbu bu it barak belası yüzünden delendi. Onları geldikleri yere geri gönderir göndermez İlk iş seni yargının önüne çıkaracağız. Ama merak etme, yargılanmadan kılına bile zarar gelmeyecek. Önce ulu yargının karşısına çıkacak. Sonra yaptığın her şey için tek tek en ağır cezayla cezalandırılacaksın.
0: Batuha.
1: Sus. Han babam ve kandaşlarım bu durumdayken bu konuyu daha fazla konuşup Gök Tengri'yi öfkelendirmek istemem.

0: Bilirim. Hiçbir söz yüreğine tesir etmez. Ama elden de söz söylemekten başka ne gelir ki? Yaran sağ olsun teyze.
1: Gök Tengri, sevdiklerini uçma alarak onlara armağan verirmiş. Onları acının kirinden, çamurundan uzak tutmak istermiş. Saltuk gibi yüce yasavullar için evdeşin evdeşe, kandaşın kandaşa ihanet ettiği bu acımda yaşamaktansa uçmaya varmak daha iyidir. O ruhunu korudu. Gök Tengri de onu yanına aldı. Yaran sağ olsun çoban hanım. Saltuğun ölümü hepimizi üzer. Acını anlarım.
2: Küçücük mutlulukları bile bize çok gören bu topraklarda benim yaşadığım tek sevinç Saltuk'tu.

0: yüreğim öyle acır ki. Göğüs kafesimden çıkarılmış gibi hissederim.
1: Gün gelir, yaran da kurur. Acın da azalır. İnsanoğlunun azalmayan acısı mı var? Teyze.

0: Bana bak. Anam öldüğünde küçücük bir çocuktum. Dilsiz kaldım. Öksüz kaldım. Eksik kaldım. Ama zamanla yaram kabuk bağladı. Seninki de öyle olacaktır. Böyle olmak zorunda.
1: Unutma ki sen bir hansın. Sana umut bağlayan koca bir budun var. Diri olmak, güçlük almak zorundasın. O iç soylular, onlardan intikam almadıkça acım dinmez. Onlara acımdan sildiğim vakit öfkem diner. Öç almış olurum. Yüreğim de hafifler. Öfkem de diner. Öcün, öcümdür ha.
0: Öcün, öcümdür teyze. Saltuğun kanı yerde kalmayacak. İt barakları yeryüzünden sileceğiz. Tıpkı Oğuz Kağan gibi. Hiç merak etmeyesin.
1: Gökten de bilir ya. Onlar yer üstünden silmek için her şeyi yapar. Ama şimdi Alpago Ağa'nı ve Teginlerimizi çepir belasından kurtarmak için oyun kurmak gerek.

0: Şimdiden yarısı gitti. Yavaş yavaş çöktüğünü görürüm. İt baraklardan haber var Yüce Obar. Sayına geliyor, karşılama için çıkalım mı?
1: Hayır. Onu burada, kendi tahtımda karşılayacağım. Obar kimsenin ayağına gitmez. Hadi.
2: Kimse söylediklerimin dışına çıkmasın. Hanımızın ve Tekinlerin hayatı Sayın Ana'nın söyleyeceklerine bağlıdır.
3: Merak etme Akkuz.
4: Sayına gelmezse o vakit ne yaparsın?
5: Gelecek. Sadece sayına değil, bütün itibarak kadınları da gelecek. Tek tek.

işaretimi bekleyin. Ne pahasına olursa olsun, Sayın Ay'ı elimizden kaçırmak yok.

masum insanların canını almam Sayın'a. Saklanma Sayın'a. Sayın'a. Sana zarar vermem. Saklanma. Beni öldürmeye kalkmadığın sürece canını yakmam. Sayın Ağa! (Gülüyor)

öldürmeye kalkmazsan sana kılıç düşürmem demiştim. Bileğine o kadar çok mu güvenirsin? Biliriz. Prensesler kılıç kullanmayı pek bilmez. Yolun sonu mudur?

0: gidersin. Babam yanına gidelim. Yarısını yetsin diye av götürürüm.
1: En büyük öldürürken hanımızın sağlığı için endişe etmek sana mı düşer? Ben götürürüm.

0: Bilirim kızgınsın bana. Haklısın da.
1: Kızgın olacak kadar iyi değilim. Canım çok yanar güzeli. Ama bu çebir illetinden değil. Yüreğime kuydun ateş. Canım öyle bir yakar ki. Bedenimdeki acıyı duymam bile.
0: Bilirim Kaya. Canın yanar bilirim. Ben de iyi değilim. İnsan en büyük kötülüğü en sevdiğine yaparmış. İndilik tek dileğim iyileşmendir. İyileştikten sonra sana bir iyilik yapacağım. Her gün gözüme bakmaktan kurtaracağım seni.
1: Sen ne dersin güzeli?
0: Şşş, hareket etme. Onca baharlık evdeştiğimiz için kırma beni. İyileşmene bak Kaya. İyileşmene bak.
1: Senin gideceğini bilirken ben nasıl iyi olurum güzeli? Nasıl?
0: Olursun Kaya. Yalan söylemeyen biriyle daha iyi olursun.
1: Güzeli.
0: Hatta sana oğul verebilecek biriyle.

0: Yüce Ubar, Barakan'ın torunun sayına geldi. Geldi ama pek mutlu gözükmez.
1: Bir an önce al içeri. Obarı görsün de mutlu olsun.

0: Saina. Budunumuzun atası Barak Ağa'nın torunu, İt Barakların son prensesi. Kaç bahar bu anı bekledim. Kavuştuk işte. İt Baraklar gelecekte bu anı, bu kavuşmayı kutlu bir gün olarak anacaklar.
1: Yanılıyorsun Obar. İt Baraklar Barak Han'ın tacını çaldırdığın için seni hep kötülükle anacak. Senin anılacağın tek şey bu olacak.

Prenses Sayına, ben olmasaydım ata toprağımız Batı Gök Hanlığı'nda hala Türklerin tuğu dalgalanacaktı. Ve sen de hala gizlenerek yaşıyor olacaktın. Ben it barakları yeniden var edecek yüce obarım.

0: prensesin seyisi değil mi?
1: İt barakları tekrar bu topraklara toplayacak tek şey atamın tacıdır. O olmadan nasıl budununuzu bir araya getirip var edeceksiniz?
0: Barak Ağa'nın tacını da intikamını da almama çok az kaldı. Neler duydun bilmem ama duyduklarına değil göreceklerine inan.
1: Duyduklarım senin atan Barak Ağa'nın tahtındayken hep yenilgi aldı.
0: Bundan yana kaygın olmasın. Kendi gözlerinle göreceksin.
1: Budunumuz asırlardır bekledi. Daha fazla bekleyecek vakti yok. Bilirsin. İt baraklar benden haber bekler. Yaşayan son prensesi olarak benim bir emrimle harekete geçerler.
0: Bilirim.
1: Sen in de tacı bulmaya bak. Obar. Elini çabuk tut. Yoksa it baraklar senin etrafında toplanmak için değil, sana hesap sormak için buraya gelecektir.

ağacı getirdiğimde siz de bu söylediklerinizin hesabını vereceksiniz.

0: ses de olsa Yüce Obar'ı nasıl tehdit eder?
1: Tacı bulmadığımız sürece böyle konuşacaktır. Ona güvenir. İt barakların onu dinleyeceğinden emin. Ancak taç gelince onun da dizginleri elime geçecek. Atasının adını kullanıp beni tehdit eder. Obar'ın kim olduğunu sen de göreceksin Sayın'a. Alpagan'dan hala haber yok mudur?
0: Yok Yüce Obar.
1: Senin için canın mı değersizdir yoksa taç mı değerlidir? Alpago, tez zamanda göreceğiz.

0: Sayın Hanım dediğine göre alnımızı kurtaracak ağaç Batı Gökhanlığındadır.
1: O albıza nereden güveniyoruz? Ne yalan söylüyorsa?
0: Ober önlemini almış, ağacın yanına en iyi it baraklarını yerleştirmiştir. Emin olmadan hareket etmeyeceğiz. İçerideki çeşitimiz haber verecek.
2: İt baraklarının içinde çeşitimiz mi var?
0: Sayın Hanım'ın yerine çeşitimizi koyduk. Yanındakiler de it barak kılığına girmiş gökbenler.
3: Bu nasıl olur? Sayın Hanım'ı tanımıyorlar mı?
0: Dediklerine göre Sayın Hanım'ın yüzünü gören olmamış. Sayın olduğunun kanıtı olarak da sadece Barak Han'ın soyundan gelenlerin kapağını açabileceği bir yüzüğü vardır. Sayın adan öğrenemediğimizi oraya koyduğumuz çarşıtımızdan öğrendik. Dediğine göre reçine olan ağaca ulaşmanın tek yolu Karayan kapısından girmektir.
4: Kolay olmayacak. Çok da tehlikelidir. Ama han babamla kardeşlerim bu durumdayken denememiz gerek.
0: Elbet. Ama o ağacı çok iyi koruyorlardır. Akılcı davranmalı, onları şaşırtmalıyız.
1: Nasıl yapacağız?
0: Onlar bizim tüm gücümüzle Karayan'dan saldıracağımızı düşünür.
4: Bu sebeple iki kola ayrılacağız. Bir koldan Karayan'a, ağaçtaki reçineyi almak için giderken diğer koldakiler de Kızılyan'a baskın verecek.
0: İki yönden saldıracağız. Ama Batuga, sen yaban ve diğer gökbenlerle birlikte

0: olur yandan girersin. Ben de Çolpanan, Sırma ve diğer kızlarla birlikte Karayan'dan girerim.
1: Niye hatunlarla her kişiler ayrılır?
0: Böylesi daha kolay olur. Esma'nın dediğine göre Obar her yandaki it barak kadınlarını Batıgöy'e toplarmış. Eğer onların kılığına girersek savaşmadan kolayca gireriz içeri.
2: Ben it barak kanı akıtmadan oradan çıkmam. Bak kız,
0: onların soyunu zaten kazıyacağız Çolpan'a. Ama önceliğimiz Alpagohan ve Teginlerin canını kurtarmak için oraya çineyi almaktır.
1: Vuruşmaya ayrı ayrı gitmek içime sinmez benim. Benim de çok tehlikelidir. Hem o itlerin inine tek başına girmenizi istemem.
0: Bizi tehdit ettikleri şey daha tehlikelidir Batuka.
1: Yine de sayıca sizden çok fazla olacaklar. Bizden de. Alpagohan'ın dediklerini yok mu sayacağız? Reçineyi alamazsak ya senin canına zarar gelirse anlık soyu yok olur.
0: Yaman doğru der. Sen bu oyuna dahil olmamalısın. Canın yalnız sana ait değildir artık. Tahtın varisi soyunun umududur.
1: Bana nasıl geri dur dersin kız? Han babam, kandaşlarım bu vaziyetteyken durup nasıl bekleyeyim? Hem bilmez misiniz? Alpagohan'ın kurduğu oyun bize kolaylık sağlayacaktır.
3: Neymiş o oyun?
0: Obar yanında bir sürü it barakla Batı gökten ayrılacak.
2: Nasıl olur? Obar iti, Batı göğü de o reçineli ağacı da başıboş bırakmaz.
1: Tek bir şekilde. Taç. Şaşadığımız obarı sıkıştıracak. Biri de kulağına tacın yerine fısıldayacak. Obar peşine yüzlerce it barağı takıp Batıgöy'ü savunmasız bırakıp tacın peşine düşecektir.
3: Peki kim fısıldayacak tacın yerine?
1: Rusfayla gelçisi.
4: Evet Yüce Obar. Rus kinezi prensesi en yakın vakitte evdeşiniz olarak gönderecek. Çok yakında Türklere karşı büyük bir zafer kazanacağınıza inancı sonsuz. Hatta prensesle evliliğinizin düğün armağanını da önden vermek ister.
5: Neymiş o armağan?
4: Barak Han'ın tacı.
5: Barak Han'ın tacı mı?
4: Çaşıtlarımızdan aldığımız bilgilere göre Alpagohan tacınızı Esrigün adında bir kama götürmüş. Kam bu gece yarısı tacınızı sırlara karıştıracakmış. Eğer bir an önce yola çıkıp kama ulaşırsanız Barak Han'ınızın tacı sizin olur.
5: Kinez, İmni hısmım olmayı hak etti. Çekilebilirsin.

0: Yalnız 300 it barak hazırla. Tacı almaya gideceğiz.
1: Yüce Obar, eğer 300 it barak yanımıza alırsak Batı Gök güçsüz kalır.
0: Taç benim olduğunda yalnız Batı Gök değil, Gök Saray da benim olacak. Tez dediğimi yap. 300 it barak hazırla. Dur! 300 değil, 400 it barak hazırla. Olası pusu durumuna göre 4 ayrı koldan ilerleyeceğiz. Haydi!
1: 300 değil 400. 300 değil 400.
2: Bu sunakta nice adaklar adanlı. Ama sizin doğumunuzda adanan adaklar en görkemli, en çok olanıydı. Deveden buğra, koyundan koç, attan aygır olanların ardı arkası kesilmedi. İstedim ki adaklardan akan kan ağaçlara doğru yürüyüp sizin yaşamınıza yaşam katsın. İstedim ki budunun gözünde sizi

0: son yaptığın... ...ne Tarık'a ne de Türklüğe sığardı. Artık seni ben değil... ...Göktengri cezalandıracak. Yaptıklarınızda kimi zaman beni utandırdınız... ...kimi zaman yaraladınız... ...ama çoğu zaman da... ...beni gururlandırdınız... ...bana kıvanç verdiniz. Şimdi... ...büyük bir oyuna hazırlanırız. Bu oyunun sonunda yaşamımızı kaybedebiliriz. Ama budun elbet sonuna kadar yaşayacaktır. Bir hanın ve teginin de istediği budur. Onur. Gökbenlerle konuştun, her şey hazır mı?
1: Her şey hazırdır ambalam. Meraklanmayasın.
0: İyi.
2: Alpaguan. Kamlar toplandı. İçeride sizi bekleriz.
0: Elbet. Ulu kan var Çuray. Haydi teginlerim.

0: bağırdığımızda bizi tanıyabilirler. O yüzden bizden çok size iş düşer. Sen, gözün bende olsun. İşaret verdiğinde önümüze geçmeye, bizi kapamaya çalışın.
1: Buyurun Drakkas.
2: Hepiniz gözünüzü dört açın. Oradan Resine'yi almadan ve İtbarak kanına doymadan...

Yağız yerin tek sahibi. Ulular ulusu, koca Acun'un gök tengrisi. Yapraklara değdirdiğin nefesin gelsin, güç versin. Alpaguhan ve teginlerini.

Kafandaki zehir akıtılsın. Karanlık çökmeden Hanso'yu ayaklansın. Türklerin ruhu eskisinden daha hür, bedenleri dinç olsun. Göksaray'a, karanlık getirene

0: sen
1: ve gökmenlerin
0: şu sağ taraftaki çalıların arkasına gizleneceksiniz.
1: İşaretimle ok yağmuruna başlayacaksınız. Sen ve gökmenleriniz de şu sol yandaki çalıların arkasına gizleneceksiniz. Öyle bir ok yağdıracaksınız ki başlarını kaldıramayacaklar. Yalanla bense tam bu noktada olacağız. Ama oktan başlarını kaldırıp üstümüze gelemeyecekler.
2: Onlar da destek olması için başka itbaraklar çağıracaklar. Ve Akkızların Karayan'daki işi kolaylanacak.
1: Doğru bildin. Haydi.

0: İçeride kimse yok, gücü o var.
1: Varak elçisinin dediği vakitten önce geldik. Bir oyun yoksa taç tez vakitte elimde olacak.
2: Her yana baktık Yüce Obay. Ne taçtan ne de eski gün denen kamdan hiçbir iz yok.
1: Bir de ben bakayım Yüce Obay.

0: Fatih Obor'un eline geçti. Biz görevimizi yaptık. Şimdi saraya haber ederim. Haydi.
1: Alpogu Hanım. Göğü dinledim. Toprağı dinledim. Suyu dinledim. Duydum ki beklenen düşman beklenmeyen vakitte gelecek. O yüzden buyruğunuzu gece çökmeden yerine getirdim. Buyurduğunuz gibi tacı 40 parçaya böldüm. Kırk parçasını 40 farklı yere gömdüm. Kırk birinciyi kendi kurganımı yaptım. Görevi bitirir bitirmez Gök Tengri'nin yanına varacağım. Gök Tengri'nin yanına vardığımda Acun'da bu sırrı bilen bir tek kişi kalmayacak. Bunu yapmaya hiç kimse cesaret etmiş olamaz. Her yeri dikkatle arayın. Barak Han'ın tacının zerresi dahi buradaysa

0: bana getirin! Haydi!
1: Alın!
0: Haydi! Haydi! Haydi! Haydi! Bacım! Haydi!

Fatih'in söylediği doğrudur. Bu taşlar, bu tozlar

su, dolaşırsın tüm acına. Orhun'dan bize can getir.

susuzlukları yitir. Yanmasın budunun canı. Ölmesin göklerin hanı. İki tekini de sağalt.

0: Siz nereden gelirsiniz?
1: Karaçayır'ın ardından.
0: Dağaradan yaya mı geldiniz?
1: Yol yakınında Türkler saldırdı. Arabacılarla hatunların çoğu öldü. Zor kurtardık canımızı.
2: Oyalanmayın. Hepsini karşı çadırlara sokun.
3: Almayacak mısınız bizi içeri?
0: Geçin. Acele edin biraz. Haydi.

0: Yaman! Ne yaparsın? Sak dur!
1: Aklıma kızı sırmamdan rite gelir.
0: Onlar için sağ kalman gerek. Haydi aslanım! Haydi!
2: Canını öyle bir alacağım ki yalvaracaksın bana.
3: Düşün de görürsün.
4: Haydi kızlar!

0: önce Türkler Barak Han'ın kellesini toprağa düşürdüler. O vakit öç alamadık. Güçsüzdük. Şimdi ise Barak Han'dan bize kalan tacı yok ettiler. Kutsal geçmişimizden kalan son parçayı da elimizden aldılar. Bunun hesabı sorulmayacak mı? Bu öç hepimizin öcüdür. Bu kavga hepimizin kavgasıdır. O tacı yok edenlerden bir tek kişi sağ kaldıkça bize durmak yok.
1: Durmak yok.
0: Şimdi atlarınızı atlayın. Diğer it barakların yanına gidip bu haberi onlara da iletin. Hiçbiri ama hiçbiri
2: Batı Göz
0: Hanlığına dönmeyecek. Sonsuz yazgının eşliğiyle tüm Türkleri avcundan silip Barak Han'ın tacını yok etmenin ne demek olduğunu

olmam için hepinizin kanını akıtacağım. Hepinizin! Kimse yürü.

0: Sakın gözlerinizi kapatmayın. Eğer kapatırsanız bir daha uyanamazsınız.
1: Sakın, sakın teginlerim, gözlerinizi kapatmayın. Sakın uyumayın. Dayanacaksınız. Kendiniz için değil, evdeşleriniz için değil, doğacak teginleriniz için değil, halkınız için, budununuz için dayanacaksınız. Oğul, dayan. Bilirim, Batuva ile Akkız ağaçtaki reçineyi getirecekler. Ama ola ki gözünüzü kapatırsanız, son nefesinizi esenlikle verin. Esenlikle verin. Varlığımız, budunumuza feda olsun.

orada. Ashrakam'ın dediği ağaç. Bu it baraklar çok fazladır.

Kıbrıs'tan uzak dur. Tekinleri bizden uzak tut. Esenlik ver budunlarımıza. Ülgen Han'ın 7 oğlu, 9 kızı yoldaş olsun ruhunuza.

0: özledim, çok özledim. Çok özledim. Çok özledim.
1: Şepir zehrinin etkileri teker teker ortaya çıkmaya başlamaktadır. Timur Tekin usunu yitirir.

yaşadığımızda o bozkırlardan hiç dönmeseydik keşke. Sonsuzluğa gitseydik beraber.

Sakın, sakın gözlerini kapatma Alpaguhan. Sen uyuyamazsın. Sen uyursan budum başsız kalır.